0: Mesela şöyle bir şey var. Türkçe, Arapçadan, Farsçadan kelime alırken bir, kelimenin estetiğine dikkat etmiş. İki, anlamının güzel olmasına dikkat etmiş. Bakın, mesela şu parmağın adı Arapçada sebbabedir. Hocam, biz işaret parmağı diyoruz ya. İşaret parmağı bu. İşaret de Arapça kelime, sebbabe de Arapça kelime. Sebbabe sövmek demek Arapça. Yani küfür parmağı işaret ediyoruz ya. Demişler biraz galat, biz işareti alalım. Almışız. Tamam mı? Mesela Araplar kurbana İd-i Adha diyorlar. Boğazlama bayramı. Biz kurban diyoruz. Kurban kelimesi Arapça değil, Türkçe artık. Bunu anlamamız lazım. Çünkü onu, mesela şöyle bir şey var. Mübarek kelimesinin yerine kutluyu kullan diyor. Dilde şöyle bir kaide var, kaide vardır. Asla eş anlamlı kelime yoktur. Bak, bu dil tasfiyesinde, dil sadeleşmesi şöyle yapmışlar. Yani Arapçası var, Türkçesi de var. Bunu, arkadaş, kutlu başka, mübarek başka. Anla bunu. Dilde asla eş anlamı kelime yoktur. Yani siyahla kara eş anlamı değildir. Kara günler dersin ama siyah günler demezsin.
1: Yerli yerinde kullanırsın. Tabii, bazen siyahı kullandığın yer vardır.
0: Tabii.
1: Bazen de karayla
0: kara
1: ifade
0: sevda
1: edersin.
0: Olur, siyah sevda olmaz. Bunu anla. Sen mübarek kelimesi diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Birisi
1: kara gün dostu, siyah gün dostu olmaz.
0: Şimdi ben şey diyeyim, mübarek kelimesini kullansak. Diyorsun ki mübarek kutlu. Diyorsun ki mübarek susmadı gitti diyorsun. Biri hakkında konuşuyor ama ismini vermek istemiyorsun. Tamam mı? Onu şöyle diyemezsin. Kutlu, susmadı gitti. Olmaz yahu. Mesela mübarek diyor, yağmur yağıyor. Mübarek diyor, dinmedi diyor ya. Kutlu dinmedi mi diyelim şimdi. Olur mu böyle bir şey? Bunu yapanlar da biliyorlar. Ama mesele dil inkılabı değil. Mesele bambaşka. Artık o hatta İsmet İnönü'nün daha sonra sözleri var. Yani inkılabın amaçlarından birisi o tarihteki sürekliliği koparmak filan feşmeken. Yani Osmanlı'dan, Selçuklu'dan hop Orta Asya'ya atlamak gibi. Dolayısıyla her bir kelime, bakın her bir kelime kendisi bir dünyadır. O kelimeyi yok ettiğin zaman George Orwell'ın biliyorsunuz 1980 romanı vardır. Ben şimdi izleyicilerime tavsiye ederim, yani o romanı herkesin okuması lazım. Biliyorsunuz bu romanı 1948 veya 49'da yazıyor. Şöyle bir şey hayal ediyor. Bir gün dünya, komünizm dünyaya hakim olursa veya faşizm fark etmez. Mutlak diktatörlük dünya hakim olursa ilk yaptıkları şey ne hocam? Sözlüğe müdahale, biliyorsunuz. Orada şöyle yapıyor. Bir yemekhanede bir sahne var. Konuşuyorlar. Büyük abiler romanda. Diyor ki sözlük hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz diyor. Şöyle diyor. 4-5 tane anlama gelen kelimeleri 3'e düşüreceğiz.
1: 3 olanları 2'ye.
0: O 3'ü 2'ye, 1'e. Niye böyle yapacağız? Çünkü diyor insan kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çok düşünürsünüz. Ne kadar az kelime bilirseniz o kadar az düşünürsünüz. Peki az düşünürsen ne olur? Şöyle oluyor diyor, bakın. Rolle May diye bir psikiyatrist var Amerika'da, varoluşçu psikiyatrist. Gerçekten bunun muhteşem kitapları var. Kendisi çok dertli bir insan belli. Bütün kitaplarını alıp okudum. Şöyle bir şey söylüyor, kendi psikiyatrist. Diyor ki insan öfkelendiği zaman beynimizin ilk yaptığı şey konuşma mekanizmamızı kilitlemek oluyormuş. Öfkelenen insan konuşamaz diyor. Bir enerji birikir, beyin diyormuş ki bu kötü bir şey yapacak, konuşmayı kilitliyor. Böyle kalıyorsun, tamam mı? Eğer insan konuşamazsa o enerjiyi şiddetle dışarı atar diyor. Öfke ne yapar? Vurmaya, kırmaya, dövmeye evrilir. Ama diyor konuşursanız açılır. Öfke gider. Ne yapmam lazım? Fakat diyor konuşmanın bilgece olması lazım. Bakın orada bir örnek veriyor. Bu Herman Melville'in bir romanı vardır. Bu şey Balinda'yı anlattığı Beyaz Balina. Orada bir dilsiz kekeme bir karakteri veriyor mesela. Örnek, çok güzel örnek vermiş orada. Buna bir iftira atıyorlar. Konuşamadığı için iftira atan kişiyi öldürüyor diyor mesela. Bunu tahlilini yapmış hocam. Çok güzel örnekte veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Ne kadar çok kelime bilirsem o kadar rahat konuşurum. Ne kadar az kelime bilirsem o kadar az konuşurum. Düşüncemi dışarıya

0: kelimeyle aktaramazsam yumrukla aktarırım. Bilge
1: bu
0: insan.
1: Bir şeyi.
0: Tabii. Bilge insan, arif insan asla şiddete yener. Kesinlikle. Onlar sözlerle döverler adamı. Terbiye ederler. Yani sözle terbiye ederler. Dolayısıyla şimdi orada çok güzel. Diyor ki o romanda. Tamam diyor. Üç mesela nazik, kibar, zarif, ince, nezaketli. Biz şimdi hepsi gitti yani ince kaldı ya. Bak gitti. Mesela şu anda çok yaygın bir şey var. Her yerde rastlıyorsunuz. Atıyorum diyor. Arkadaş kardeşim sen ne atıyorsun?
1: Bir atıyorum bir aynen.
0: Atıyorum bak edeyim. Atıyorum ne oluyor musun? Misal veriyorum. Örnek veriyorum. Örneğin mesela temsilen gibi bir sürü kelime gidince herkes atmaya başlıyor. Sonra diyor ki o kitapta o George Orwell. Biz diyor sözlükteki böyle 4-5 anlamı böyle nüanslarla indireceğiz. En son bir kelimeye diyor indireceğiz. Bakın. Sonra ne yapacağız diyor. Bir kelimeyle düşünecek diyor. Sonra onu da kaldıracağız. Peki ne yapacağız diyor. Biz diyor konuşacağız. Onlar yapacaklar. Bitti. Çünkü şöyle bir sorun var. Mesela şöyle bir soru sormuşlar. Cevabı yok. Doğuştan dilsiz ve sağır olan bir insan hangi dilde düşünür? Bunun cevabını bulamamıştı. Ya bu insan düşünüyor. Ama hangi dille düşünüyor? Nasıl düşünüyor yani? Benim konuşmamı... Şimdi bakın bazı örnekler verelim.
1: Eğer düşünebiliyorsa doğuştan dilsiz.
0: Evet ki düşünüyor.
1: İlk defa hayatımda işittim. Yani düşünmemişiz üstünde.
0: Evet.
1: O zaman biraz evvel dediniz ya müzekkir.
0: Evet.
1: Yani aslında biliyor ve hatırlatılıyor.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki o zaten programında gelmiş oluyor.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Allah insan yaratacağım dediği zaman meleklerin ilk itirazı insanın kan dökmesine ve fesat çıkarmasına oluyor. Çok garip bir şey. Yani şimdi diyorsunuz ki ya melekler nereden biliyor? Daha insan ortada yok. Diyor ki melekler ya Rabbi sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratacaksın diyorlar ya. İtiraz biliyorsunuz. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Sonra meleklerin yani insanın melekleri üstünlüğünü neyle gösteriyor Cenab-ı Hak? Dille gösteriyor diyorsunuz. Dedi ki diyor meleklere madem çok biliyorsunuz hadi eşyanın adlarını sayın. Sayamadılar. Tabii eşya bilemiyor. Dediler ki diyor biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Tamam. İlla ma allemtena. Ama dedi ki Allah Adem'e eşyanın adlarını say. Bak. Başladı diyor saymaya. O zaman melekler hareket ettiler. İnsanı...
1: Çünkü ayette de Adem'e bütün esmaları yüklediğini söylüyor değil mi
0: işte
1: Cenab-ı Allah?
0: Diyorum. Yani diyor ki Allah Adem'e esmaları, isimleri öğretti. Ben buradan şunu anlıyorum. Benim acizane kanaatim. Bakın şöyle bir şey var. Mesela geçen de vardı bir tane Rus hanımefendi. 2-3 yıl komada kalıyor. Bir uyanıyor. Başlıyor İspanyolca konuşmaya. Hatta geçen bizim Türkiye'de de olmuştu Nevşehir'in bir efendi. Yıllarca Hollanda'da emekli olmuş 40-50 sene önce. Unutmuş Hollanda'cayı. Bitmiş diyor. Bir komaya giriyor, bir uyanıyor. Başlıyor Hollanda'ya. Çok garip. Şimdi şöyle bir şey var. Biz anlıyoruz ki aslında bizim beynimizde bütün diller var.
1: Nitekim onu dil bilimciler, insan bütün dilleri konuşmaya yetenekli. Nereden çıkarsa, nerede biterse o insan o dili konuşabiliyor diye söylüyorlar.
0: Söylüyorlar. Yani bizim kafamızda o var yani. Dolayısıyla insanın meleklere faikiyeti, üstünlüğü dille. Dille. Şimdi bu basit bir şey değil. Allah'ın peygamberlere hitabı dille, onun bize hitabı dille. Bu basit bir şey değil. Dolayısıyla yani dili bizim edinmemiz, bunu konuşmamız, yani iletişim vasıtası değil sadece. Anlatmaya çalıştığım benim o.
1: Peki bu dilsiz şeytan nereden geliyor acaba hocam?
0: Konuşmuyor hocam. Yani hakikati söylemeyen, susan dilsiz şeytandır diyor. Basit bir şey yani.
1: Dilini alınca
0: tabii.
1: Melek olmuyorsun ama her
0: yani
1: zaman.
0: Yani işte tehlikeli bir
1: Allah
0: şey yani.
1: Allah korusun. Başka bir şey de olabilir.
0: Şimdi bakın bunu biz...
1: Yani oradaki George Orwell'den düşündüm sizin.
0: Evet. Yani şu şimdi George Orwell. En son diyor sözlükte bir kelimeye karşılık bir kelime koyacağız düşünceyi. Efendim mesela fikir yerine sen düşünce diyorsun, fikir diyorsun, tefekkür, teemmül, tezekkür bir sürü kelime var. Bunların her birisinin farklı anlamları var. Şimdi şunu ben anlatmaya çalışıyorum. Dil asla bir iletişim vasıtasına

0: ibaret değil. Bak biz edebiyatçıyız, öyle öğretiyoruz. Değil. İletişim vasıtası. Abi iletişim olmak, vasıtası olmak dilin en son şubesidir. Çünkü dil ile insan olmak arasında, dil ile kul olmak arasında, dil ile kültür arasında o kadar derin bağlar var ki sen o bağları konuşmadan adam dil önemsiz zannediyor bu sefer de. Alakası yok. Şimdi bakın mesela ehil kelimesini demin sordunuz ya.
1: Evet, ehil. Bak, ehliyet, ehil olmak.
0: Bakın şimdi çok basit
1: uzluk.
0: Bir şey. Uzluk.
1: Hani dediniz ya eş anlamlısı yok.
0: Eşeğine mi işte?
1: Zaten uzluk diye de çok şükür bir şey yok.
0: Şimdi bakın siz ona adam diyor ki ben bu kelimeyi bir Türkçe kelime bulayım. Tamam bul kardeşim ama bu ehliyet kelimesi veya işte mübarek kelimesi veya bunlar müthiş bir aura yaratmışlar. Bunların dil aileleri var. Kardeşleri, amcaları falan var. Neyse.
1: Şimdi bakın. Var, geçmişi var.
0: Var.
1: Evet. Mesela evet şey demiş Ahmet Hamdi Tanpınar, bir kelimenin lügattaki karşılığı onun sadece cesedidir.
0: Evet.
1: O kelimeye asıl ruhunu veren şey asırlar boyunca içinde yoğrulduğu şiirler, aşklar, kavgalar, hatıralardır. Kelimeleri lügatlardan zorla söküp atmak milletin estetik rüyasını bölmektir.
0: Şimdi bakın bir film var From Earth diye, Dünyalı diye. Ben izleyin, tavsiye ederim izleyicilerime, izlesinler. Bir tarih bölümünde profesör bir hoca, bir ortamda oturuyorlar bir odada. Adam 16 bin yaşında.
1: Hmm.
0: Tamam mı? Şimdi düşün. Siz 16 bin yaşında bir kişiyle karşılaşıyorsunuz. Adam hepsi herkes tanıyor. Hazreti Musa'yı tanıyor, İsa'yı tanıyor. Dehşet bir şey. Aristo'yla oturup muhabbet etmiş. Abo, ya böyle bir adam Mustafa ne nimet biliyor musun? Şimdi siz dilden bir kelimeyi kaldırdın mı bin yaşında birini öldürmüş oluyorsunuz. Yani. Bu korkunç bir şey. Yani Türkçedeki bir kelime, diyelim kutlu kelimesi bin yaşındadır. Mübarek kelimesi bin yaşındadır en azından. Sen mübarek kaldırdın mı bin yıllık tecrübeli bir kelime yok ediyorsun. Yani en basitinden. Dolayısıyla şimdi diyeceğim şu bakın. Mesela ehil kelimesini konuş, ehliyet kelimesi. Şimdi ehliyet kelimesinin az evvel şu şeyin anlamını verdi mi hocam? Paul Valéry'nin şiir sanatından sarımsak hikayesini söyledik ya. Şimdi ben bu şiiri okuyunca ya sarımsakla Paul Valéry diyor ki şiir sarımsak kokusudur. Bu nükteli şiirler. Bırak bunları diyor. Yani esprili şiir yapmaya çalışma. Yapay
1: yani
0: şey.
1: Salatası gibi bir
0: ya
1: şey.
0: Boş ya yani, böyle esprili işte, nükteli şiirler yapmaya çalışıyorsun. Bu boş boş işte. Bırak bunları diyor. Bunu sarımsak kokusuna benzetiyor. Ben dedim ki ya ne alakası var? Dedim ki acaba Türkçe'ye mi çevirmiş Sebahattin Eyüboğlu falan? Orijinalini bulduk. Gösterdim Fransızca bilen bir arkadaşa. Hocam sarımsak diyor dedi. Fransızca sarımsak o il mi? İ il mi?
1: Lay.
0: La. Yani. Ha, böyle bir kelime. Orada şiirde var.
1: Lay.
0: Ha, evet. Şimdi baktım. Evet. Sonra biz Fransızca sözlüğe girdik. İnternette bir sözlük buldu hocamız. Ya bir girdi. O yani Fransızlar bir sözlük yapmışlar internette. Sarımsak yazdı. Fransızca. Ne oldu biliyor musunuz? Mitolojide sarımsak, tarımda sarımsak, mutfakta sarımsak, edebiyatta sarımsak, resimde sarımsak. Allah! Sarımsak kelimesinin bütün anlam alanlarını hepsini vermiş oldu.
1: Ayrıca bir sözlük çıktı.
0: Bir sözlük evet. Sarımsak kelimesi sayfaya devam ediyor yani. Biz sarımsak bir çeşit bitki. Onu ben de biliyorum ya. Yani sarımsak mesela diyor ki sarımsağı gelin yapmışlar kık kık olsun çıkmamış. Ne demek bu şimdi? Sen şimdi ne yapacaksın? Sarımsağın bu sefer dildeki anlamı yani kültürdeki anlamı ne? Onu vereceksin. Sarımsağın büyüde bir yeri var. Mesela diyor ki büyüde sarımsak. Niye büyüde sarımsak kullanılır?
1: Şimdi biz sarımsağı yazsak mesela siz Sultan Veled'den örnek verdiniz.
0: Evet.
1: Ulaşır mıyız? Ulaşamayız.
0: Ulaşamazsın.
1: Anca siz şey işte benim yaptığım gibi size telefon açıp
0: evet.
1: İstişare etmemiz.
0: Diyecek ki efendim yani Sultan Mehmet Hazretleri bunu niye burada kullanmış diye. Şimdi siz bunu bulmanız lazım.
1: İşte abi ki 7-8 asır sonra yani tam Paul Verlaine'in yakaladığı şey aynı olmasa bile benzer bir şey.
0: Benzer
1: çünkü
0: aynı.
1: Sultan Veled ilahi bir şeyden bahsediyor.
0: Aynı. Sultan Mehmet Hazretleri Mevlana'nın şiirini tefsir olarak ve meslek olarak veriyor ama kurmaca dediğimiz yapay sentetik şiiri, oturup yazdığımız şiiri, kafiye tutturayım, vezin tutturayım var ya, bu şiiri de sarımsak kokusu olarak. Tef'i sihir diyor. Yani. Farsça sihir, sarımsak demek. Şimdi peki bunun ne alakası? Ben nereye bakacağım?

0: Benim bir sözlüğüm olması lazım. Yani mitolojide, edebiyatta sarımsakın anlamı ne? Şimdi bizim böyle sözlüklerimiz olmadığı için siz o sıkıntıyı yaşıyorsunuz.
1: Tabii bizim öyle sözlüklerimiz olmalı, inşallah olur. Ama bizim henüz şu kelime ne anlama gelir sözlüğümüz yok. Bunu
0: yok, kesinlikle.
1: Artık evet. Tespit etmemiz lazım.
0: Şöyle
1: yani değil, yabancı, Türk bile.
0: Evet.
1: Ve hatta konuşmamız mucize, hatta dememiz de mucize hala. Yani şimdi, her şeye rağmen.
0: Mesela biz kelimelere Reda Olsun sözlüğüne bakıyoruz bazı kelimelere. Tietzi'ye bakıyoruz. Veyahut da Nişanyan sözlüğüne bakıyoruz etimoloji için. Yani bu bizim evet. Sözlük kısmımız biraz... Şimdi şunu diyeceğim. Bakın bu ehil kelimesi, en basitten söylüyorum. Ehil kelimesinin... Eskiden mesela Türkçe'de hocam bak evlenmek, Türkçe'de evlenmek evden geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Evden geliyor. Şimdi şu var. Az evvelki damatla kuruluş ilişki söyleyeceğim. Peki ev ile evlenme fiilinin ne alakası var? Çok kuvvetli bir alakası olması lazım. Çünkü bir kelime bir yerden rastgele türemez. Yani köksel bağları vardır. Mitolojik bağları vardır. Kökensel bağları vardır. Etimolojik dediğimiz şey bu. Şimdi bu şunu gösteriyor. Türk için evlenmek bir ev sahibi olmaktır. En basitinde. Çünkü ev eski Türkçe'de ep demek. Çadır. E-B. Çadır demek. Şimdi siz bir çadırda yaşıyorsunuz. Anne baba çocukları var. Siz müstakil bir çadırı almanız için eplenmeniz lazım. Evlenmeniz lazım. Yani ayrı bir çadırda geçmeniz için sizin bir eş almanız lazım. Geçebilirsin. Demişti eplendik. Bitti. Çadır oldu. Dolayısıyla Türk için evlenmek ev sahibi olmaktır. Şimdi bu şunu doğurur. Türkler evlenmek istediği zaman ev düşüncesini aşamıyorlar. Evde mahsur kalıyor. Yani ev nerede olacak? İşte eşya ne olacak? Halı ne olacak? Kilim ne olacak? Şu ne olacak filan. Evi olmayan çocuk vermiyor. Yani siz o kadar batıda yaşadınız. Böyle bir diyet var mı onlarda? Yani işte kızını talip evin yok vermiyor. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Biz de ev düşüncesini evden geldiği için aşamıyorsunuz. Bakın. Şimdi Arapça'da, Osmanlıca'da Arapça evlenmek kelimesini şöyle almışlar. Teehhül diye almışlar. Bak ehil kelimesinden ehliyet var. Bir de teehhül kelimesi var. Şöyle güzel bir şey bu. Teehhül ehilleşme demek. Yani buna göre evli olmayan kişi yabancıdır. Türk kafası böyle. Türk kafa böyle bizim.
1: Ama bir taraftan da şunu gösteriyorsunuz. Yani kelime neredeyse o toplumun inşasında
0: kesinlikle yani
1: belirleyici.
0: Onu anlatmaya çalışıyor.
1: Yani şuur altından yaşıyor.
0: Bizi yoğuran o. Mesela şu anda bakın Sezai Karakoç şöyle bir şey var. Hatta bir şairimiz şöyle çok güzel bir şey söyledi. 1940'lı yıllarda artık apartmanlaşma başlamış ülkemizde. Apartmanlarda katlar oluyor ya. Şimdi diyor ki adam eskiden diyor Türkler evlenen çocuğuna ev verdiği için evlenmek diyorlardı. Şimdi kat veriyorlar, şimdi katlanmak oldu diyor. Artık katlanmak oldu. Evler yuva kurmak için kurulurlar. Evlenmek bir yuva kurmak için. Yuva kutsal bir şeydir. Ama şimdi ne oldu? Ev kurmak, yuva kurmayı aştı. Araç amacı aştı. Şu an ev kurma o kadar önemli ki düğün nerede yapılacak, hangi düğün salonunda.
1: İşte ev kur diye şimdi iş yerleri
0: var. Adı bile var yani bak.
1: Evet.
0: Eşya ne olacak, ev ne olacak falan o kadar büyük oldu ki yuva kurmak güme gitti ya. Kardeşim yuva kuracaktık biz ne evi ya? Alakası yok. Analarımız babam yuva mı kurdular? Biz 12 kardeşiz diyorum bak hadi abim ablam erken gitmişler. Biz 10 kardeş 12 kişi evde anne baba yaşıyoruz. 3 odada yaşıyorduk. Ben şimdi 6 tane odam var 4 kişi sığmıyoruz ya. Ev o kadar başat oldu ki yuva kayboldu. Bizim amacımız yuvayı korumaktı. Evi değil. Bakın ne oldu? Dil o kadar acayip bir şey ki. Mesela şöyle bir şey var. Yuvayı bozmak diye bir şey. Evi bozmak yoktur Türkçe'de. Yani yuva bozmak diye bir tabir var. Ev duruyor ama yuva bozulmuş. Ev duruyor süper bir ev. Eşyalar harika. Ama yuva gitmiş elde. Ne oluyor? Abi artık o evde yaşanmaz.
1: Peki oradan ehliyete ehil geleceğim. Olmaya nasıl geliyorsun?
0: Nasıl geliyorum? Şuna geliyorum. Mesela Arapça'da Osmanlı'da atalarımız bu kelimeyi şöyle almışlar. Teehhül demişler. Yani ehilleşme demişler.

0: tamam mı? Evliliğe. Hatta kitaplar yazmışlar. Mürşidi müteehhiliğin diye kitaplar yazmışlar. Evlileri irşad etmek, evlileri uyarmak, tamam, böyle kitaplar yazmışlar. Bak, ben şimdi sadece ehil kelimesini, ehliyet kelimesi, liyakat kelimesi, işte efendim yeterlilik kelimesi. Bunun bir boyutu. Bir de bu tarafı var. Mesela şimdi Araplarda biliyorsunuz evlenmek kelimesi izdivaç. Hı. O da zevçten, ikiden geliyor, ikilemekten geliyor. Onlara göre ikileyebilirsin, üç diyebilirsin, dört diyebilirsin. O kültürle, o doğada tabi bir şey onlara göre. Ama bize göre böyle bir şey yok ki. Ne oldu? Ben şimdi bakıyorum, diyorum ki ehil kelimesi sadece ehliyette değil, bunun başka anlamları da var. Şimdi siz ehliyet kelimesine sadece işte efendim bir belge olarak düşündüğün zaman bu sefer bu teyhül kelimesi güme gidiyor. Teyhül kelimesi etrafında bir dünya oluştu. Kitaplar yazılmış. Evlileri irşad etmişler. Kitapları var. Mürşid-i müteehhilin diye. Bunu ne yapacaksınız? Yok mu edeceksiniz şimdi?
1: Hocam yeri gelmişken madem evlilikten bahsettiniz, evet, şunu da anlatın, sonra kelimeyi değiştirelim. Annenize bir röportajınızda söylüyorsunuz. Birisi evlenecek, annenize geliyor, nasıl yapalım, ne edelim diye soruyor.
0: Evet, evet.
1: O da ona bir öğütte bulunuyor.
0: Evet, evet, çok güzel. Bak, benim annem rahmetli son döneminde benim yanıma gelmişti. 5 ay bir yanımda kaldı, ağır hastaydı. Biz de gurbetlerde okuduk. Ben annemi tanımazdım yani. Gurbetlerde kalmışız. Aile önümde bize geldi de Allah'a şükür 5 ay annemi tanıma şansım oldu. Allah'ın lütfu yani. Bir de pandemiye geldi Allah'a şükür. Evde kapandık ya. Hep annemle beraberdik. Dolayısıyla ben annemin, bir baktım ki benim annem bir hikmet yumağı ya. Hikmet okyanusu. Bu Anadolu irfadenin her ne varsa annemde varmış. Pek dinleyemedik, fırsat olmadı. Sonra ben bunları kitap yaptım. Annem derdi ki diye bir kitap yazdım. Orada gerçekten evlilik üzerine, yani yaşamak üzere her şey üzerine çok kıymetli annemin sözleri. O da aktarmış. Dedesi de çok büyük bir insandı, Allah rahmet eylesin. Orada şimdi kız geldi, yani evleneceğim falan. Bir sürü öğütler vardı da. Bir tanesi hangisi soruyor bilmiyorum. Şeyi söyledi. Kızım dedi.
1: Namaz üzerinden anlatmış.
0: Evet he.
1: Değişik bir.
0: Çok değişik bir şey. Annem evet, şunu anlattı. Ben şimdi bir defa çocuklar daha yeni olmuş. Şikayet ediyoruz anneme. İşte diyoruz ki ya anne çocuklar daha işte bakın da 3-5 yaşında çocuklar. Diyorum ki ben anne diyorum şikayet ettik. Anne çocuklara zor filan. Bana dedi ki oğlum dedi sen daha dedi iftitah tekbirindesin, besmeledesin dedi ya. Tamam mı bak. Çünkü çok güzel. Daha bunun dedi Sübhaneke'si var, Fatiha'sı var, Zamm-ı Sûre'si var, rükûsü var, secdesi var, tahiyyatı var dedi. Annem insanın çocuk yetiştirme hayatını bir namazla anlattı ya. Müthiş bir şey bu ya.
1: Evet.
0: Ya biz daha iftidatı Allah-u Ekber değiliz. Oğlum daha bebek dur bir dur. Bunun bir Fatiha'sı var. Sübhaneke okuyacaksın Fatiha, Zamm-ı Sûre, rükûya gideceksin, kıyama kalkacaksın, secdeye gideceksin. Tahiyyatları var dedi. Şimdi bir gün bir tane öğrencimiz geldi. Bir şey sordu anneme işte bu evlilikte falan. Dedi ki ona baktı böyle. Dedi ki bak dedi kızım sen dedi tamam mı? Bir eşekliği beğenmezsin dedi. İki eşekliği de seni beğenmez dedi. Bir buçuk eşekliği de yoktur dedi. Sen şimdi ne yapacaksın dedi. Sen şimdi oturacaksın. İki eşekliğinin kaderin gözlerini bağlamasını bekleyeceksin dedi. Yapacak bir şeydir diye. Bak müthiş bir şey. Şimdi çocuktan böyle şikayet ediyorsun. Evlilikten karın, kocam, kavga, tartışma. Dedi ki, evlilik dedi, bir çuval mercimeği bir iğneyle bir ipe dizmeye benzer dedi. Hiç saktırmadan bezeceksin dedi. Abi o hassasiyete bakın yani. Hiç bu, unutmuyorum bir örneklerini. Dolayısıyla insan, şunu da fark ettim ben. Mesela benim kızım psikolog hocam. Dedim ki kızıma, bak dedim ben annemin kitabını yazdım. Annem bize gelecekti ağır bir hasta olarak. Tedirgin olduk. Nasıl bakacağız falan feşme. Kaya tabii. Dedim ki annemin gelmesi nasıl oldu kızım dedim. Ya sence psikolog olarak dedim. Bir metin yaz dedim. Verdi bana sağ olsun. Bir metin verdi. Çok da güzel sağ olsun yazdı. Orada şunu dedi. Yani annem babaannem bize gelirken biz bir hastanın bize geldiğini düşündük. Doğal hasta geldi. Dedi ki meğerse hasta bizmişiz dedi kızım. O bizi tedaviye gelmiş. Gerçekten de böyle oldu. O derin irfani bilgi var ya, hocam şu da var tabii, şunu es geçmek lazım. İnsanlar şöyle düşünüyorlar, en iyi yaşlı ölü yaşlıdır. Tamam, böyle düşünebilir. Yaşlıya bakmak zor, işte arkadaş, o yaşta orada yatıyor ama onun duaları var ya, senin hangi dertlerini hallediyor,

0: Sen bilemezsin. Bilemezsin. Sen hangi kazadan, hangi beladan koruyor bilemezsin. Orada yatan vücudu bir beden olarak düşünme. O orada bir ruh yatıyor, tamam mı? Çünkü Allah, anne ne kadar kötü insan olsa da duası tertemiz olduğu için dualar, tamam mı? Seni uçurabilir. Orada yaşlı bir yatıyor zannetme. Onun dualarıyla senin hangi dertlerin, hangi sorunların halloluyor. Çocukların hangi kapılar açıyor bilemezsin. Dolayısıyla ona iyi bak. Bu demektir.
1: Evet. Şimdi çok kullandığımız, çok kullanılıyor. Bu da tabii yerli değersiz de kullanılıyor. Bir ikinci kelime var. Mesela liyakat.
0: Liyakat, evet.
1: Şimdi tabii bir de bu arada şeyler, üstteki aksanlar da gittiği için.
0: Tabii tabii, maalesef şapkalar liyakat oluyor.
1: Şapkalar oluyorsa. Gittiği için evet. Aslında şapkasız ses çıkartmamız gerekiyor. Hı. Madem ki öyle. O zaman bakalım kim kimi anlayacak. Yine TDK'ya göre bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, eş anlamlısı deyim.
0: Deyim.
1: Yumuşak G ile deyim. Ne demekse bilmiyorum.
0: Değmekten deyim herhalde.
1: Değmek şey, 1935'teki sözlüğe göre isabet etmek.
0: Evet değil mi?
1: İsabet ya, etmek, değmek.
0: Değmek.
1: Yani açık kadar, bakarlarsa değmek, isabet etmek.
0: İsabet etmek bir okyanustur, değmek bir damladır ya.
1: Evet. İkinci anlamı liyakatın, yeterlilik. Sonra mesela bundan atasözü deyimlerden de örnek vermiş. Liyakat göstermek başarmak. Halbuki başarmak değil.
0: Yok tabii, alakası yok.
1: Hiç.
0: Tabii tabii.
1: Birleşik kelimeler, liyakat sahibi. Buna da demiş ki başarılı, erdemli, yetenekli. Bu da yanlış. Değil evet. mi hocam? Yanlış. Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yani kelimeleri ruhlarından soyutlamışlar.
1: Ay, ama burada ruhu değil, artık tanınmaz hale gelmemiş mi? Diyeyim,
0: kabukları kalmış. Kabuk dolaşmışlar ya. Yani.
1: Kalmış mı kabuğu?
0: İşte döküntüler var.
1: İyi kötü.
0: Döküntüler kalmış yani kabukta. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Bir milletin hocam alfabesi kutsal kitabından gelir. Tamam. Avrupa, Amerika niye Latin alfabesini kullanıyor? Çünkü İncil, onunla Latince geldiği için. Hı hı. Tamam. Ruslar niye Kiril kullanıyor? Çünkü Kiril oraya İncil'i Kiril alfabesine götürdüğü için. Şimdi Uygurlar niye Mani alfabesini kullanan Türkler, Maniş olduğu için, yani Buda dinine girdiği için, Mani dinine girdiği için. Şimdi şöyle bir şey var, ben şuna bakacağım, tamam mı? Mesela bu liyakat kelimesini aldım. Bu kelime çok önemli bir kelime, basit bir şey değil. Bakın, insan şöyle düşünüyor, mesela diyor ki, efendim liyakatsiz insanlar göreve getiriliyor. Ehliyetsiz insanlar göreve getiriliyor. Çünkü liyakatın çok basit bir anlamı var. Basit, layık olma demek. Bitti, layık olma. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Bir defa hocam, şöyle ben şunu derim. Bir şey tartışılırken önce kendi üzerine tartışmak lazım. Bak, birinci anlam. Mesela şöyle, ben şimdi karımdan şikayet ediyorum. Diyelim, bir adam şikayet ediyor. Bana birisi şikayet ediyor hanımından. Konuşuyoruz. Şöyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki, eşin diyorum senin hayallerindeki kadın mıydı? Yok, alakası yok. Peki diyorum, sen onun hayallerindeki adam mısın ya? Ya bir de oradan bak ya. Bak, oradan baksana bir. Şimdi ben diyorum ki eşim bana layık değil. Lan ben ona layık mıyım acaba ya? Ben ona layık bir insan mıyım ya? Bazen eşim bana diyor ki ya ben sana layık değilim.
1: Ya da filanca işine layık değil, sen layık.
0: Estağfurullah dedim, ben sana layık değilim dedim ya. Ben onu kendime layık görmüyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi? Lan kendini layık görme. Onu niye layık görmek istiyorsun? İşinin, kişinin eşi kişiye atanmıştı. Bitti. Bunu anla. Atandı sana o. Bitti. Artık bunu olsa ne yaparsa yap artık. Atandı o. Şimdi ben eşime kendimi layık görmem. Ona değerli olmaya çalışırım. Niye onu değerli kılmaya çalışayım kendime? Ne alakası var? Oradan bak. Mesela şöyle diyor. Efendim, işte devlet layık olmayan insanları göreve atıyorlar. İşte hükümet ehliyetsiniz. Ya kardeşim, peki sen bir iş yaparken, bir iş beklerken, bir atama beklerken kendini oraya layık görsün demiş. Hiç sen diyor musun ki acaba ben layık mıyım buna? Bak, diyor musun buna? Vallahi demiyor. Şimdi hani diyor ya, benim hırsızım senin hırsızın, seninki daha büyük. Bak, böyle bir şey bu.

kelimeyi tartışırken önce kendi üzerinden tartışayım ben. Mesela şöyle bir şey. Ben şu anda yaşadığım hayatı, hocam bak ben şimdi üniversitede öğretim üyesiyim, işte profesörüm, efendim, işte evliyim. Allah'a şükür çok iyi bir eşim, ev, mutlu bir evliliğim var, çocuklarım.

0: Niye böyle oldu falan. Hayır kardeşim. Bu hayat bana Allah'ın bir lütfudur. Bunu anla. Bir teşekkür et. Bir minnet duy. Bir
1: diğerin
0: şükret.
1: De öyle. Değil mi?
0: Bakın. Hani bir söz vardır. Çok kıymetlidir. Allah'a minnet muhabbetin kilididir diye bir söz vardır. Hocam. Bak bu çok büyük bir sözdür. Allah'a karşı minnet duymamız muhabbetin kilididir. Mesela ben evimde bu hayatı bana bahşettiği için Allah'a karşı bir minnet duyuyorsam, ya yani bana bu eşi verdi, benim şahsi kanaatim o. Eşim bana Allah'ın lütfudur. Ben böyle bakarım. Çocuklarım bana Allah'ın lütfudur. Öyle bakarım ben. Şimdi ben Allah'a karşı minnet duyduğum için muhabbetin kilidi açılıyor, tamam mı? Eşimle benim muhabbetimin kilidini Allah açıyor. Sen diyor, sen bana minnet duydun mu? Aferin sana. Ben de sana diyor açıyor muhabbet kapısını. Çocuğunla benim muhabbetim iyidir. Eşimle muhabbetim, öğrencilerle muhabbetim fevkalade iyidir. Çünkü ben kendimi öğretim üyesi olarak öğrencilere lütuf olarak görmem. Öğrenci lütuf olarak görürüm. Ben niye lütuf olayım ya? Dursun Ali gelir okula, Ahmet Ali gelir, Ayşe Hanım gelir. Okul devam eder. Ama o öğrenci olmasa ben yokum. Anla yani. Muhatabın yok, sen yoksun. Anla bunu. Basit bir şey bu. Mesela ben bunun üzerine çok dururum. Şahsi kanaatim. Süheyl Ömer rahmetli hocası dermiş ki buna, oğlum Allah indinde talebe hocadan mukaddemdir. Dikkat et dermiş. Talebe hocadan daha önce gelir. Çünkü talebe olduğu için ben hocayım. Yoksa ben Yasemin'in hocasıyım yani. O kadar. Talebe yok. Ben kime hocalık yapacağım ya? Ama hoca yok, talebe gene var. Kişi talip olabilir. İlim talebeyle gider yollara, okur, yazar ama hoca... Şimdi bunu diyeceğim şu. Liyakat merkezli var, liyakat. Doğru hükümeti eleştiriyorsun. Abi kendini bir eleştir. Sen liyakat olarak neredesin? Mesela ben şunu biliyorum. Bakın. Veda hutbesinin son şeyi hocam, Peygamberimiz veda hutbesini irade ediyor. Sahabelere diyor ki yarın mahşerde beni soracaklar. Ne diyeceksiniz? Diye soruyor. Diyeceğiz ki görevini yaptı. Ne diyeceğiz ki yani? Yaptı. Üç defa soruyor. Sonra diyor ki şahit ol ya Rab diye şahit ol. Ben şunu merak ettim. Ya neden Peygamberimiz muhatabına kendini onaylatıyor ki? Onun bir değeri yok. Ama bize şunu söylüyormuş meğerse. Diyormuş ki ey insanlar, sizin de muhatabınız var. Mahşerde size onaylat, dikkat edin ha. Mesela ben şimdi öğrenciyim. Öğretmenim, gideceğim mahşerde. Sen ne iş yaptın? Diyecek ki ben öğretmendim ya Rabbi. Çağırın bunu öğrencilerini. Tamam. Çağıracaklar. Bu adam öğretmenlik yaptı mı yapmadı mı? Eğer yapmadı derlerse yandık demek ki. Yaptı derse kurtulduk. Ya ben şimdi şunu düşünüyorum. Bak öğretmen olarak. Ya ben acaba öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Vallahi ben buradan düşünüyorum. Bak Ruslan olarak. Ben öğretmenlik yapmaya layık bir insan mıyım? Ben bu öğrencilere liyakatla mı gidiyorum yoksa böyle dersi asıyorum, yarım yapıyorum, tam anlatmıyorum. Kendimi bir şey zannediyorum, lütuf görüyorum. En korkunç insan kendi varlığını muhatap lütuf gören insandır. Bu tehlikeli bir şey. Liyakati şimdi söyleyeceğim hocam, bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kursda iki tane şey, bir ayet var. Nisa suresinde. Allah diyor ki bir, emanetleri ehline veriniz. Liyakatli insanlara veriniz. İki, davranınızı adil davranınız. Bunun anlamı şuymuş. Bu çok sıkıntılı bir şey. Mesela bir devlet görevlisi, bir patron, müdür, işte genel müdür falan feşmekan. Eğer bir görevi, bakın bir görevi, layık olmayan birine verirse, o nepotizm var ya, nepotizm miydi o? Torpilcilik, adam kayırmacılığı. Adam kayırdı, adamını oraya torpille koydu. Tamam mı? Layık bir kişi değil. Liyakati yok. Şimdi diyor ki, o liyakati olmayan kişi oraya atadığı için, o layık olmayan insanın işi doğru düz yapamayacak. Bir sürü insan mağdur olacak ya. O insanların mağdur ettiği bütün insanın vebali o adamın üzerindedir. Adam mahvoldu ya. Ya ben layık olmadım, göreve atandım. Orada görevimi hakkıyla yapamıyorum. Bir sürü insanı da mağdur ediyorum. İşte o mağdur ettiğim insanların günahları hep o atayanın üzerinde. Bu ayetten bunu çıkarmışlar. Çok tehlikeli bir şey. Ama liyakati niye devlet üzerinden, hükümetten düşünüyor? Önce kendini mi düşün ya?
1: Zaten herkes kendinden düşünse.
0: Tabii zaten sorun yok.
1: Peki hocam, çok azaldı vaktimiz. diğer kelimeler

0: Geçiyorum müsaadenizle.
1: Evet.
0: Yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsak fikir kelimesi düşünce, düşün, kuruntu. Kuruntunun yanına bir de eskimiş yazmışlar.
1: Maalesef ya.
0: Bir iki tane daha söyleyeyim, hepsini birden söyleyin. Akıl, us, eş anlamlısı, düşünme, anlama, kavrama gücü. Herhangi bir konuda salık verilen yol, bir şeyi başka bir şeyden ayırt etme gücü. Üçüncüyü söylüyorum. Aşk, sevi, amor.
1: Amor. Yeah.
0: Hepsini okumuyorum. Ama aşk olmayınca meşk olmazı şöyle izah etmişler. Yazık etmişler. Güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez.
1: Ne alakası işte.
0: Evet. Hocam, yani böyle o... Türkçe öğrenemeyiz.
1: Bak sonda...
0: son bir tane daha evet. Söylüyorum. Ahlak. Aktöre, sağtöre.
1: Evet, aktöre demişler.
0: Çoğul huylar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bakın sondan başlayalım. Bir şeyden aşk olmayınca meşk olmaz. Az evvel bahsettiğim meselelerin kökeninde, üzerinde şöyle bir şey var hocam. Şimdi bir tane sahabi peygamberimize diyor ki...
0: Elde etmek diyor ya hocam. Evet. Yani ne kadar kötü bir şey.
1: Diyor ki ya Resulullah diyor, bana diyor bir valilik, bir görev, bir şey versene diyor. Tamam peygamberimiz. O da diyor ki sen bu işe ehliyeti değilsin diyor. Tamam. Benden bunu isteme deyince hiç sesini çıkarmıyor. Ebu Zeysel hatırlamıyor. Ayrılıyor tamam. Bir daha da Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de buna asla kabul etmiyor. Diyor ki sen buna ehil değilsin. Tamam bitti bu kadar. Şimdi sonra Peygamber'in şöyle bir hadisi var. Diyor ki bir insan bir göreve talip olursa bakın Allah o görevin sıkıntılarıyla onu baş başa bırakır. Ama bir insan bir görev verilirse Allah o kişiyi o işin nimetiyle baş başa bırakır. Yardımcı olur ya. Yani. Dolayısıyla talip olmayın. Zaten hani Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır ya, çok garip bir şeydir bu. Hazreti Ömer bir gün bir sabah böyle teftiş edermiş biliyorsunuz. Sabahlar kalkar ne var şey diye. Bir evin önüne sesler geliyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın. İçeride bağırıyor. Tamam çocuklarım az kaldı çocuklarım falan diye. Bağırıyor işte nedir? Bu çocukların babası ölmüş bir yaşlı kadına kalmış. Torunlarına bakacak yiyecek bir şey yok. Taş kaynatıyor şeyde.
0: Suda.
1: Evet. Suda. Daha sonra Hazreti Ömer gidiyor. Ya diyor sen niye bunu Ömer'e demedin? Diyor ki niye diyecekmiş? Onun bilmesi lazım diyor. Nasıl bilsin diyor. Bilmesi orada ne işi var diyor bak. Çok garip bir şeydir bu. Yani bu görev alan insanlara acayip bir şey, vazife yüklüyor bu düşünce. Yani sen ne yapacaksın kardeşim? Sen bileceksin. Bilmiyorsa oraya gelmeyeceksin. Bu ne demektir? Mesela bu Osmanlı'da çok kıymetlidir bu düşünce. Bir masal üzerinden anlatıyorum da vaktimiz yok. Çok harika bir şey. Yani devletçilik oyunu diye bir oyun vardır. O oyun üzerinden insanları avlarlarmış. Kıymetli insanları. Şimdi şöyle bir şey var. Bir öğretmen sınıfta diyor ki arkadaşlar Ferhat diyor Şirin'in aşkıyla diyor o kadar derin bir aşkla seviyordu ki dediler ki sana bir Şirin'i vereceğiz ama şu karşıdaki dağdaki su getir. Tamam dedi gitti ne var ki aldı diyor eline balyozu kazmayı dağ diyor deşti diyor balyozla kazmayla su getirdi. Çocuğun biri diyor ki ya hocam diyor bu bana çok abartılı geldi diyor ya kazmaya dağ mı derindir diyor kusura bakma efendim. Oğlum haklısın diyor. Kazmaya daha derin. Mesela diyor. Ama az evvel dedin diyor daha derindi. Oğlum diyor Ferhat Dağı aşkla değildi diyor. Lan kazmaya derinmedi ya. Kazmaya bir araçtı sadece ya. Bak buradan şu anlam çıkıyor. Atalarımız demiş ki aşk olmazsa meşk olmaz. Bunun anlamı şu. Aşk denilen şey, meşk denilen şey iştir. Hepimizin işi var. İnsanlar işin külfetiyle, zorluklarıyla karşılaştıkları zaman aşkları büyükse meşk onlara küçük geliyor. Öyle bir aşkı var ki basit şeyler var, önemli değil diyor. Ama kişinin aşkı küçük, meşki büyükse meşk gözünde dağ gibi büyüyor. Ben şunu anlıyorum, acizane kanaatim. Mesela ben çok yüksek motivasyonlu bir insanımdır. İşimi çok yüksek motivasyonla yaparım. Ya beni kimse demoralize edemez, mümkün değil. Niye biliyor musun? Bak şunu biliyorum. Hocam bak, aşk biz insanlara meşk veriyoruz, aşk veremiyoruz. Aşk veremediğimiz için de çocuklarımız ne yapıyorlar? Meşk içinde boğulup kalıyorlar. Şimdi biz şunu ben anlıyorum acizane. Tanzimattan sonra ki bütün aydınlarımızın, Cem Meriç, Rasim Özeneren, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, kim derse şunu olmuş hocam. Tanzimat'tan sonra bizim bu kelimelerle bağlarımız çok feci kopmuş. Hatta tam tersine dönmüş. Mesela Tasviri Efkar diye gazete var.
0: Evet.
1: Namı Kemal çıkarmışlar bir sürü. Ya efkar kelimesi fikrin çoğulu demek. Ama ne olmuş zamanında fikir kelimesi olmuş efkar, dert, tasa, gam, keder olmuş. Ayda. Ya diyor ki abi bizi efkar bastı, işte bir sigara içelim. Efkar bastı, rakı içelim falan. Ya efkar niye bastın seni kardeşim? Efkar güzel bir şey ya. Bak bu kelimeyi var ya almışlar.
0: Basmıyor yani, bana bir sürü fikir geldi.
1: Tabii tam tersine efkar ki bassın. Mesela akıl kelimesinin çoğulu ukala. Ukala kelimesi Tanzimat'ta da önce kullanılan çok değerli bir kelimedir. Akıllılar demek. Ziya Paşa'nın var ya terkibinde nice ukaladan. Abi ukala olmuş terbiyesiz, saygısız. Bu kelimeleri kim bu hale getirdi ya?
0: Ters düz.
1: Ters yüz etmişler.
0: Ya yok olmuş ya ters
1: pek
0: düz
1: çok
0: olmuş.
1: Kelime ters yüz edilmiş. Keşke yok olsaydı yani. Yok olsaydı bak. Şimdi ne oluyor mesela düşünce kelimesi düşün düşün bilmedi işin. Ne zahabı
0: olmadı. Kadar gelmiş.
1: Hatta çok kötülü ben araştırdığım için biliyorum. Düşünen adam heykeli Rodin'in. Rodin heykeli biliyorsun Fransa'da. Rodin Müzesi'nde duruyor. Düşünen adam heykeli var şöyle. Araştırdım. Dünyada 80 tane ülkede bu heykelin kopyaları varmış. Amerika'da parlamento önünde. İşte İsrail'de istihbarat binasındaymış. İsviçre'de mezarlık girişindeymiş koymuşlar. Güzel ha. Mesela Çin'de müzeye şey girişi
0: var. Mezarlık en doğrusu.
1: En doğrusu bizde akıl hastanesinin bahçesinde. Olacak şey mi ya? Ya düşün adam Türkiye'de akıl hastanesinde böyle bir şey olabilir mi? Ben dedim ki böyle karşılaşıyorum tabii milletvekillerimizle siyah. Ya şunu şuradan törenle kaldıralım. Allah için ya. Kaldıralım da ya bunu diye oradan yok edelim. Ya bir kütüphanene koyalım. Ya bir üniversite bahçesine koyalım. Ya bu olmaz. Çok kötü bir temsil ya. Dolayısıyla düşünme, fikretme, akletme.
0: Ya düşününce oraya gidiyorsun diyor.
1: Ne olabilir ki? Gösteren o. Akıl hastanesinde ne işi var? Düşünenler burada abi. Buyur şimdi. Bak çok tehlikeli. Bu kelimeler değersizleştirilmiş. Bakın. İnsanın değersizleştirdiği bir şeyden değer üretmesi mümkün değil. Üretemezsiniz. Akıl kelimesi bağlama demek. Arapça. Araplar evet. Deveyi ağaca bir yere bağlayan ipe akıl derlermiş. İşin garibi. Türkçede de akıl öktür, o da bağlanma demek. Mesela öklemek denir. Hayvanı toprakta bir şey çakarsın böyle kazık, buna bağlarsın, öklemektir o. Ök Türkçe'de hem anne demek, hem akıl, hem bağ demek.
0: Hocam,
1: çok değerli bir kelimedir. Şimdi siz bunu anlamış şu. Akıllı kişi bağlanan kişidir. Özgür kişi değildir. Özgür bağlanandır ya. Yani. Bir yere bağlısındır, tamam mı bak.
0: Şunu bağlı söylüyorum. Olduğun yere nispetle özgürsün.
1: Özgürsün. Çünkü mutlak özgürlük şeytanın kucağına gitmektir. Öyle bir şey evet. Yok. Şimdi şöyle diyoruz. Özgür canlının istediğini yapan değil, canının istediğine karşı çıkan kişidir.
0: Hocam inşallah tekrar konuşmak
1: inşallah.
0: Dileğiyle diyeyim. Bir dil seferberliği ilan edilmesi
1: tabii, tabii, tabii.
0: Gerekiyor yani, ülkemizde
1: evet.
0: Ve sözlükler yazmamız.
1: İnanın bunun hiçbir zararı olmayacak, çok büyük faydaları olacak. Çok şu an çocuklarımız bakın kavga, gürültünüze çocuklarımızın konuştuğu kelime sayısı 200'e kadar düşmüş, 200'e kadar.
0: Evet.
1: Bir insan 5000 kelime bilmiyorsa o insan bütün değerini kavgayla anlatır.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir teşekkür ediyoruz.
0: Dursun Ali Tökel hocamızla dil ve dil meselelerimizi, kelimelerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye, yeni güvenlik denkleminde.

ve nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

Sevgili seyirciler, Avusturya Viyana'dayız. ID Polo'dan sonra ID Tiguan'la beraberiz. Tabii ki önce onu yayınladık. Şimdi sıra geldi ID Tiguan'a. ID Tiguan neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. MEB Plus platformuyla Tiguan'ın bir bileşimi aslında. İkisinin kombinasyonu ve Tiguan'ı elektrikli dünyayla tanıştırıyor. Dolayısıyla iki taraftan almış olduğu gemlerle birlikte yepyeni bir tasarımla karşımızda. Bu tasarım bize neler sunuyor? Zaten sizler de görüyorsunuz, çok sade, safkan bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüze baktığımızda elektrikli otomobil dünyasından izler taşıdığını tabii ki görmek mümkün. Bu aydınlatılmış ön ızgara boydan boya ve öndeki aydınlatılmış logo aracın karakterini biraz daha fazla vurguluyor diyebiliriz. IQ Light'lar, yani farlar da aynı Polo'da olduğu gibi biraz daha geliştirilmiş durumda, daha iyi bir aydınlatma sunuyor. Ön taraf yine aerodinamiğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış, 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip ID Tiguan. Yan tarafa baktığımızda işte buna katkı yapan detaylardan bir tanesi jantlar elbette ki. 21 inçlik jantlar kullanılıyor. 235, 45, 21 ebatında lastikler var. Bunlar da tabii ki elektrikli araçlar için üretilmiş lastikler ki sürtünmeyi azaltıp menzile çok fazla etki etmesinler. Şimdi yan tarafa baktığımızda yan tarafta da bir takım detaylar görüyoruz. Parlak siyah kapaklar, tavanda görmüş olduğunuz gibi tavan rayları ve yine bir sunroof var. Panoramik cam tavan var. Yan tarafa baktığımızda kapı kollarının yine geleneksel kaldığını görüyoruz. Çünkü son dönemde bunlarla ilgili tartışmalar gündemde. Otomotivi yakından takip edenler bilecektir. Çin'de düz kapılar, yani gizli kapı kolları yasaklandı. Neden? Güvenlik sebebiyle. Çünkü bir kaza anında araca dışarıdan müdahale edilebilmesi için, kapının rahat açılabilmesi için bu tarz kapı kollarının olması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dokunmatik. Buradaki sensörle kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Omuz çizgisi arkaya kadar gayet düz bir şekilde ilerliyor. Arka tarafta da yine stop grubuna baktığımızda yine aracın karakterini vurgulayan aydınlatılmış boydan boya uzanan bir stop grubu var. Logo da aydınlatılmış durumda. Arka tarafta da yine ID Tiguan yazısını görebiliyoruz. Evet, aracın boyutu tampondan tampona 79 mm uzatılmış. Ama bundan daha önemlisi bence aks aralıklarının 84 mm uzatılması. Tabii ki bu açıklıkta içerideki yolculara daha ferah bir alan olarak yansıyor. Daha konforlu bir alan sunuyor ama aynı zamanda aracın yol tutuşuna da etki ediyor. Çünkü dört açık alanda yere bastığı için viraj kabiliyeti çok daha iyi hale geliyor. Şöyle bir arkaya bakalım, arkada nasıl bir alan sunuyor. Evet, kapının açılma açısı oldukça iyi. Tek adımda içeri rahatlıkla geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaki koltukların açıları da çok iyi. Dolayısıyla uzun yolculuklarda bu şekilde çok rahat seyahat edebilirsiniz. Hemen neler görüyorum ondan size bahsedeyim. Koltukların arkasında telefon koyabileceğiniz bir cep bulunuyor. Burada bir askılık var. Buraya ceketinizi, işte hırkanızı asabilirsiniz. Burada çift çıkışlı bir havalandırma kanalı ve hemen üstünde iki adet Type-C çıkış

bulunuyor. Altta da görmüş olduğunuz gibi ısıyı ayarlayabiliyorsunuz arka yolcular için. Bu alt bölümde de yine bir saklama gözü var. Burayı da kullanabilirsiniz. Ve ortada gördüğünüz gibi şaft tünelinin çıkıntısı olmadığı için bu alanı da çok rahat kullanabilirsiniz. Ve bir yerden bir yere geçmek, yani iki koltuk arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale gelmiş durumda. Şöyle ortaya da baktığımızda bardakları koyabileceğiniz bir kol dayama ünitesi mevcut. Ama burada gördüğünüz gibi hani tablet veya telefon koyabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Bunu da şöyle kapatalım. Panoramik cam tavandan bahsetmiştim. İşte arka tarafı daha ferah yapan detaylardan bir tanesi de o, her zaman söylüyoruz. Farklı kapı kolları gördüğünüz gibi burada da yer alıyor. ID Polo'da da vardı, bunları göstermiştim. Üzerinde de Harman Kardon yazısını görüyoruz. Bu da ne kadar güzel bir ses sistemine sahip olduğunun işareti olarak karşımıza çıkıyor. Evet, alanı gördünüz. Çok rahat bir diz mesafesi var. Ön koltuk bana göre ayarlı, onu söyleyeyim. Yani koltuğu öne çekmedim. Öne rahatlıkla oturabiliyorum ve geniş bir alan var. Baş mesafesi oldukça iyi. Ve bu panoramik cam tavanında şurada görmüş olduğunuz gibi perdesi mevcut. Hani çok sıcak, çok güneşli günlerde ne yapacağım derseniz, işte bu perdeyi kapatarak içerisinin daha gölge olmasını, daha serin olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Arka taraf böyle. Bakalım ön koltukta bizi neler bekliyor. Tiguan'ın içine oturduğum zaman da aynı ID Polo'da olduğu gibi bir görselin aşağı yukarı bizi karşıladığını söyleyebilirim. Yine ID Polo'da gördüğümüz bir detay ID Tiguan'da da mevcut. O da retro düğmesi. Bunu gerçekten sevdim çünkü geçmişe götürebiliyor ve bakın burada bir Volkswagen Beetle'ın ekranından görüntüler olduğunu görebiliyoruz. Bunu değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Buradaki üstten şöyle göstereyim, retro tuşu sayesinde bu ekran değişebiliyor ve buradaki view tuşuyla da yine buradaki göstergeyi değiştirebiliyoruz. Buna bastığımızda 4 değişik ekran bizi karşılıyor. Hangisini tercih ederseniz onu kendinize göre ayarlamış oluyorsunuz. Ben tabii ki retro görüntüleri biraz daha fazla sevdim geçmişe götürdüğü için. Direksiyon yine ID Polo'daki gibi üstten alttan hafif bastırılmış. Biraz geniş bir direksiyon. Üzerindeki kumanda tuşları fiziksel ve dokunması son derece kolay. Aynı zamanda direksiyonun arkasındaki buradaki kumanda kollarını da çok rahat görebiliyorsunuz. Vites kolu buraya, shifter konumlandırılmış durumda. Buradan vitesi değiştirmek de hem kolay hem de üzerinden hangi pozisyonda olduğunu görmek çok kolay. Şu bölüme baktığımızda ise yine fiziksel tuşları görüyoruz ki artık fiziksel tuşlara doğru bir dönüş olduğu gerçeğini hepimiz görüyoruz son dönemde. Çünkü her şeyi dijitalleştirmek kullanımı biraz zorlaştırdı ve güvenlik yönünden de sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Çünkü çok dikkat dağıtıyorlardı, bunu hep söylüyorduk. Artık bu tuşlar güzel bir dağılımla hem dijital hem fiziksel olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu alt bölümde ise gördüğünüz gibi telefonunuzu şarj edebileceğiniz, iki telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite var. Burası mıknatıslı. Dolayısıyla telefonunuz üzerinde kaymadan rahatlıkla şarj olabiliyor. Ses düğmesi hem sürücü için kolay hem yandan yolcu için kullanımı kolay bir yerde. Bardak koyacağınız alan ve şuraya bastığınızda ise şöyle derin bir saklama haznesi var. Kol dayamanın altında. Burası çok şık. Evet, burada da bir dijital ekran var dedik. Bunu retro moda geçirebiliyorsunuz dedik. Ama benim baktığım yerden tam buradan yolcunun önünde bulunan bir ekran tamamen siyah gözüküyor. Bu ekranı görmek için yolcu tarafında oturmanız gerekiyor ki bu ekran üzerinde hangi fonksiyonlar var onları görebilirsiniz. Evet, aracın içi oldukça rahat ve oldukça ergonomik. Bakın bu yükseklikler kol dayama için çok iyi sürücü için. Elinizi çok rahat atabiliyorsunuz. Buradan da kapıyı açıyorsunuz. Yine burada Volkswagen logosunu görüyorsunuz. Arkasında şık dikişlerle ve bu bölüm aydınlatılmış durumda. Buradan böyle burayı saran bir aydınlatma var. Bu ışıkta güzel bir ambiyans yaratıyor aracın içinde. Ne demiştik ID Polo'da? ADAS sistemi mevcut. Bütün korumaları size sağlıyor. Bütün bunlar geliştirilmiş durumda. Ama bağlantılı sistem sayesinde Travel Assist özelliğiyle beraber yol üzerinde oluşan hareketleri sistem belli bir sayıya ulaştıktan sonra oradaki engeli artık size otomatik olarak bildiriyor. Aynı zamanda kırmızı ışıkları otomatik algıladığı için
siz adaptif

hız sabitleme sistemiyle giderken kırmızıyı gördüğünde tam olarak aracı durduruyor ve bu size oldukça kolaylık sağlıyor. Adaptif hız sabitlemelerde nasıldı? Önünüzde bir araç varsa, yavaşlarsa yavaşlıyordu, durursa duruyordu ama bunda önünüzde araç olmasına gerek yok. Kırmızı ışığı algıladığında araç şehir içinde durabiliyor. Otonom sürüşe artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve çok yakında artık biz gideceğimiz yeri haritadan seçtikten sonra buradan başlat tuşuna basacağız ve ondan sonra işi araçlara bırakacağız gibi gözüküyor. Bu araç kullanmayı sevenler için ne kadar keyifli olur bilmiyorum ama sıkışık trafikte özellikle İstanbul gibi şehirlerde her sabah işe gidip gelenler o yoğunlukta kendilerine vakit ayırıp yorgunluklarını bir nebze atabilecekler. Bu yönden güzel gibi gözüküyor ama sürüş keyfine bakacak olursak özellikle süspansiyon sistemi, bu şasi üzerine konumlandırılmış süspansiyon sisteminin de yine başarılı olduğunu söylemek lazım. Ses yalıtımı oldukça güzel. Biz kısa bir tur attık burada şehir içinde yeni ID. Tiguan'la. Çok yumuşak, çok gaz tepkileri güzel. Aniden fırlamıyor, gaz tepkilerini çok güzel konumlandırıyor ve kademelendiriyor. İvmelenmesi de gayet güzel. Şimdi gelin size biraz teknik detaylarından bahsedeyim. Yani bu araçta ID. Tiguan'da batarya tipleri ne olacak? Bir de ona bakalım. Bataryaları şöyle sınıflandırabiliriz. Pure Pro ve Pro 4 Motion olarak. Buraya baktığımızda 58 kWh saatlik LFP bataryayı görüyoruz. Bir de 77 kWh saatlik NMC batarya bulunacak. 58 kWh saatlik LFP batarya 140 kW güç çıkışına sahip ve 350 Nm tork üretirken 450 km'ye kadar da menzil sunuyor. 0'dan 100'e 8,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 160 km. 105 kW'lık DC şarjla maksimum olarak şarj olabiliyor ve 26 dakika sürüyor aşağı yukarı şarj süresi. 4 çekerde 77 kW saatlik NMC batarya 210 ve 220 kW'lık güç çıkışları sunuyor. 545 Nm'lik tork değerine sahip ve 600 km'ye kadar da bir menzile ulaşabiliyor. Bunun sıfır yüz hızlanması ise 6,6 saniye sürüyor ve maksimum sürati saatte 180 km. DC şarjda 165 kW'ı destekliyor maksimum olarak ve 29 dakikada da %80'e ulaşabiliyor. En etkileyici tarafı ise çekme kapasitesinin arttırılmış olması ve 2 tona kadar çıkmış durumda çekme kapasitesi. ID. Tiguan'da bir de R-Line seçeneği olacak. R-Line tabii ki daha sportif bir görünüme sahip. Tavan detayları parlak siyah olarak karşımıza çıkacak ve tabii ki daha spesifik bir jant tasarımına sahip olacak. Daha sportif, aralıkları daha açık. Dış aynalarsa Night Chrome adı verilen bir renkte olacak. Yani hafif gri bir renkte, krom renkte olacak. R-Line etiketleri aracın üzerinde bulunacak. Matrix LED farlar bunun içine entegre edilmiş durumda ve R-Line ön panjur yine bu donanım seçeneğinde karşımıza çıkacak. Şimdi ID. Tiguan'la R-Line seçeneğiyle yola çıkıyoruz. Türkiye tek motor seçeneğiyle gelecek. 190 beygir yani 140 kW'lık. Bu da 450 km'lik bir menzil sunuyor. 61 kW saatlik bir bataryaya sahip olacak. Arkadan itiş sistemiyle çalışıyor. 1,8 tonla 2 tona kadar çekme kapasitesine sahip. Bu aracın bir özelliği daha var. Önde Frank adı verilen bir bagaj bölmesi bulunuyor. 31 litrelik. O da iyi bir aslında size hacim sunmuş oluyor. Yeni Tiguan'ın bana göre en dikkat çeken özelliği ise tavan sacı hariç tüm gövde panellerinin yenilenmiş olması. Tavan raylarında 75 kilogram ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bisiklet taşıyıcı üzerinde 90 kilograma kadar bir ağırlığa müsaade ediliyor. Bu aracı ilk kullananlardan biri olduğumuz için şu an kamuflajlı versiyonuyla yola çıkabiliyoruz ki araç yolda çok fazla gözükmesin diye. Ama genel olarak aracın neler hissettirdiğini burada hissedebiliyorsunuz aracın içinde. Çok sessiz, çok konforlu, çok ergonomik.

Tuşlara çok rahat erişebiliyorsunuz. Bu en hoşuma giden özelliklerinden biri oldu. Aslına bakarsanız biraz içten yanmalı bir aracın elektrikli versiyonunu kullanıyor gibisiniz. Yani sizi içten yanmalı araçlardan çok fazla da uzaklaştırmıyor ama elektriğin konforunu, sessizliğini ve tabii ki teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Şimdilik tüketim verileriyle ilgili bir şey paylaşılmadı ama dediğim gibi Türkiye geldikten sonra Türkiye'ye gelen versiyonun ortalama tüketim değeri tabii ki fabrika verileri ve bizim kullanımımızda yani İstanbul içinde kullandığımızda nasıl bir tüketime imza attığını da o zaman hep birlikte göreceğiz. Zaten çok da fazla bir zaman yok. 2027'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Polo da, ID Polo da 2027'nin ilk çeyreğinde gelecek. Dolayısıyla 2027'nin ilk aylarında Volkswagen kanadında iki yenilik bizleri bekliyor. ID Tiguan'ı Viyana'da ilk gören gazetecilerden biri olarak size anlatmaya çalıştım. Tabii ki Türkiye'ye geldiği zaman daha detaylı inceleyip sizlere anlatacağız. Türkiye'deki yol koşullarına göre biraz da inceleyeceğiz ama burada gerçekten aracı sürmesi son derece keyifli oldu. Volkswagen'e baktığımızda aslında genel olarak hem ID Polo hem ID Tiguan'da biraz daha köklere bir dönüş olduğunu söyleyebilirim. Kaliteyi biraz daha yükseltiyorlar. Paranın karşılığı olarak çok daha fazlasını sunmaya çalışıyorlar. Nasıl bir fiyatla çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Evet, Avusturya Viyana'dan aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sizleri ID Tiguan'la baş başa bırakıyorum ve bir sonraki lansmanda görüşmek üzere diyorum.

0: Kıbrıs denince akla deniz, güneş ve tatil geliyor. Ancak direksiyon ve hız tutkunları için artık listeye yeni bir seçenek daha eklemek gerekiyor. Karting. Alexus Otel, Eylül 2026'da hizmete açtığı yeni elektrikli go-kart pistiyle tatille motor sporları heyecanını aynı noktada buluşturuyor. Üstelik burası yalnızca çocuklara yönelik küçük bir eğlence alanı değil. 600 metre uzunluğundaki pist, virajları ve elektrikli kartlarıyla yetişkinlerin de direksiyon başında keyif alabileceği bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni karting pistinin açılışı için Türkiye'den bir grup basın mensubu Kıbrıs'a davet edildi. Ben de bu grubun içindeydim ve doğal olarak benim için programın en merak uyandıran bölümü direksiyon başına geçmekti. Otomobil ve motor sporlarının içinde geçen yıllardan sonra tatil için gittiğiniz bir yerde karşınıza bir karting pisti çıktığında uzaktan seyretmek pek mümkün olmuyor. Ben de elektrikli go-kartlardan birinin direksiyonuna geçerek yeni pisti deneyimledim. İlk dikkat çeken nokta klasik içten yanmalı kartların yerine elektrikli go-kartların tercih edilmiş olması. Egzoz emisyonunun bulunmaması ve daha düşük gürültü seviyesi özellikle bir tatil tesisinin içinde konumlanan pist açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Elektrikli motorların anlık tork karakteri ise işin eğlence tarafını kesinlikle eksiltmiyor. Gaza dokunduğunuz anda gelen güç özellikle viraj çıkışlarında karting keyfini fazlasıyla hissettiriyor.
1: Arkadan Koray Bey yine çok tecrübeli, mükemmel bir dönüş imza atıyor. Eren Bey geldi. İnanılmaz.
0: Toplam 600 metre uzunluğundaki pist, farklı viraj karakterleri ve sürüş bölümleriyle yalnızca birkaç tur atıp dönülen basit bir aktivite alanı olmaktan çıkıyor. Karting zaten doğası gereği insanı çok hızlı biçimde rekabetin içine çeken bir spor. Birkaç tur sonra ister istemez fren noktanızı değiştirmeye, viraj çizginizi düzeltmeye ve bir önceki turunuzu nasıl geliştirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Kıbrıs'a tatile gelen bir otomobil veya motor sporları tutkunu için denizden çıktıktan sonra kaskı takıp piste çıkabilmek oldukça farklı bir alternatif oluşturuyor. Yeni pistin bence en dikkat çekici tarafı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Karting severler çoğu zaman tatil programlarında hobilerine ara vermek zorunda kalıyor. Alexus'taki yeni pist ise tatildeyim ama biraz da direksiyon

başına geçmek istiyorum diyenlere farklı bir seçenek sunuyor. Üstelik aktivite yalnızca deneyimli karting tutkunlarına yönelik değil. Çocuklar ve yetişkinler için uygun seçeneklerin bulunması, kartingi ailece yapılabilecek bir tatil aktivitesine de dönüştürüyor. Oteldeki aktiviteler sadece kartingle sınırlı değil. Kıbrıs'ın denizi ve iklim avantajı sayesinde su sporları da tesisin sunduğu aktiviteler arasında yer alıyor. Böylece güne denizde ve su sporlarıyla başlayıp günün başka bir bölümünde kaskınızı takarak elektrikli go-kartın direksiyonuna geçmeniz mümkün. Benim açımdan bu ziyaret klasik bir otel deneyiminden çok daha farklıydı. Kıbrıs'ın deniz ve tatil atmosferinin ortasında 600 metrelik bir karting pistinde elektrikli go-kart kullanmak özellikle otomobil ve motor sporları ile ilgilenenler için güzel bir sürpriz. Deniz, su sporları, karting ve biraz rekabet. Tatile çıkınca bile direksiyondan uzak kalamayanlardansanız Kıbrıs'ta artık piste çıkabileceğiniz bir adres daha var.

0: Gastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız.

0: sevgili seyirciler, otomobil bir tutku biliyorsunuz. Tabii ki otomobilin tarihini yazan markalar da var. Onların başında da Mercedes geliyor. Mercedes koleksiyonerleri işte bugün burada buluştular. İnanılmaz güzellikte, inanılmaz kondisyonda araçlar var. Ben de hemen kulüp başkanı Yusuf Tükenmez'e soracağım. Burada kaç araç var?
1: Burada şu anda aşağı yukarı 120 aracımız var. Kabrio, kupe, sedan, long, çeşit çeşit 120 aracımız var. Koleksiyonerlerin, üyelerimizin araçları hepsi buradalar şu anda.
0: Yaş aralığı nedir? Yani en genci, en yaşlısı?
1: En yaşlımız şu anda 1951 model 187 kasa bir S-Class aracımız var. Birinci nesil S-Class. Onun haricinde 2000 yılına kadar aracımız var şu anda.
0: Bir tane de replika var galiba,
1: bir tane,
0: değil mi?
1: 1886 ilk Mercedes'in replikası da burada. O da Mercedes'in atası olduğu için onu da sergiliyoruz burada.
0: Peki koleksiyonerlere ne tavsiye edersiniz? Bir de tabii ki sizin kulübe üye olma durumu var. Bir Mercedes sahibi, herhangi bir Mercedes sahibi, klasik bir Mercedes sahibi kulübe üye olabiliyor mu?
1: Kulübe üye olabilir, form doldurabilir. Fakat bizim tüzüğümüzde üye sayısının %10'u kadar her dönem alabiliyoruz. Ona dikkat ediyoruz. En büyük kriterimiz o. Alıyoruz. Kotamız varsa üye alıyoruz.
0: Peki araç sahibi olmak gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor. Araç sahibi olmasına gerek yok. Klasiği sevmesi bizim için yeterli. Bu hobiyi birlikte bizle yaşaması bizim için yeterli olduğu için araç sahibi olup olması çok önemli değil bizim için.
0: Bu sene ikincisini düzenliyorsunuz, evet. Bu etkinliğin. Geçen sene yaklaşık 5000 kişi ziyaret etmiş.
1: Geçen sene 2 gün yapmıştık biz bu etkinliği. 4500-5000 civarı bir katılım oldu. Bayağı herkes, yüzlerden gördüğümüz herkes hoşnut oldu. Biz de mutlu olduk. Biz bu sene bunu 3 güne çıkarttık. Cuma gününü özel misafirlerimiz ve kulüp üyelerimiz için ayırdık. Onları hani daha az insanın olduğu ortamda, çünkü kalabalıkta biz de kimin gelip gittiğini anlayamıyoruz. Bizler de rahat edelim diye özel bir gün yaptık. Bir de bizim kulübümüzün bu sene 10. yılıydı. 10. yılına da özel olmuş oldu. Kulüp olarak 10. yıl, resmi dernek olarak 1. yılımızı bitirdik. Bu ikinci etkinliğimiz. Beykoz'daki Yıldızlar Geçidi etkinliği ikinci etkinliğimiz.
0: Peki üyelere neler sunuyorsunuz, neler vaat ediyorsunuz ya da gelen üyeler burada neler buluyor?
1: Gelen üyeler burada hani klasik arabayı, Mercedes'i sevenin her kasayı sevmesi az görülen bir şey. Bazıları bir kasayı seviyor, diğeri başkasını seviyor. Ama buraya geldiğinde bütün kasaları birlikte gördüğü için belki farklı kasaya da yönelebiliyor. Hoşuna gidiyor mesela, bu da güzelmiş diyor mesela. İlgi alanları genişleyebiliyor. Burada klasik severler birbirlerinden destek alıyorlar. Aracın kronik sorunlarıyla, parçasıyla, işte ne bileyim ustasıyla, bakımıyla alakalı bilgi paylaşımı da oluyor. İşte bizim kulüp olarak web sitemizde araçların data kartlarıyla alakalı mesela doğum kağıdı diyoruz biz ona. İlk üretildiğindeki özelliklerini koruyor mu, korumuyor mu, data kodları, boya kodları falan bu tip yardımlarımız da oluyor. İnsanları tanıştırıyoruz. Böyle bir farkındalığı, bu arabaların burada araçlar olmadığını, hepsinin günlük kullanılabilen klasik araçların olduğunu, yani trafikte görebileceğimiz araçların olduğunu, yani müzede sergilenen belki birkaç tane olabilir, evet, ama %90 üzeri trafikte kullanılıyor. Bizim uzun gezilerimiz var, şehirler arası gezilerimiz var, hatta ülkeler arası gezimiz de var, Kıbrıs gezimiz senede bir defa. Gidiş geliş aşağı yukarı 2800-2900 kilometre yol yapıyoruz. Yani 70'ler 80'lerin arabalarıyla bu yolları yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bunlar eski değil, bunlar klasik güzide araçlarımız.
0: Peki bugün bir klasik otomobil tutkunun yaşadığı en büyük sıkıntılar nedir? Hani bu işe meraklı insanlar hemen ben bir tane beğendiğim modeli, beğendiğim senenin aracını alayım diyebilir. Nelerle karşılaşacak daha sonrasında?
1: Yani şöyle, eğer bu işi bilmiyorsa, yeni başlıyorsa bir bilenden destek alması çok önemli. Yanlış arabayı almaması için. Çünkü bu araçlar, kötü bir araç aldığınızda onu iyi bir hale getirmek maddi olarak şu anda çok zor. Yedek parçası olsun, ustası olsun zor. O yüzden pahalı ucuz mantığı aslında doğru. İlk aldığı arabayı, en iyi arabayı alsa, sorunsuz bir arabayı alsa fiyatına bakmadan çok doğru iş yapmış olur. Herkes ucuz arabayı alayım, para harcayayım deyip girişiyor bu işe, sonra pişman oluyor.
0: aslında şu var değil mi? Eskiden hep bir otomobil alayım, onu ben kendi zevkime göre yapayım, sanayide ustam var, istediğim gibi boyatayım diyordu. O devirler biraz biraz bitti gibi gözüküyor.
1: Evet, biraz bitti. Hem usta bulmak zor, hem iş yaptırmak zor. Ustalar şu anda işçilik maliyetleri Türkiye'de son dönemde dünyada da bu böyle. Çok arttı. Bir aracı alıp restorasyonuna başlamak, sökmek, kaporta, boya vesaire bu işler çok maliyetli işler. Finalde eğer o arabayla alakalı bir anısı yoksa, babasının arabası değilse veya ne bileyim ailesinin arabası değilse sıfırdan restore etmesi biraz mantıksız oluyor. Daha uyguna, daha az maliyetle çok orijinal ellenmemiş bir arabayı alabilecek boyutta oluyor şeyler, rakamlar. O yüzden bizim insanlara tavsiyemiz bu konularda hani çok iyi arabaları almaları, restorasyon işine özellikle de anlamıyorsa girmemelerini tavsiye ediyoruz.
0: Çünkü bir şey yapayım derken tam tersi bozabilir, evet. Maliyet artabilir, istediği parçayı bulamayabilir.
1: Bu işten de soğuyabilir.
0: Evet, aman soğumasınlar diyoruz. Evet. Burada gerçekten otomobilin ruhunu hissettiğimiz, bizi geçmişe götüren bir ortam var. Ben böyle bir etkinliğe çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. 120 araç. Şimdi size çok kısa bir tura çıkartalım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.

işte araçları gezerken hemen sol tarafımda rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın aracını görüyoruz. 560 SEL o dönem için gerçekten efsane otomobillerden bir tanesi. Zırhlı bir araç, özel yapım bir araç. Orta panelde ön tarafla arkayı ayıran bir orta bölme var. Camlar kalın, dediğim gibi zırhlı bir araç. O dönemin aracı olarak baktığımızda hala güzelliğini, albenisini koruyor. Dediğim gibi bunlar zamansız araçlar. O gün güzel, bugün de güzel, yarın da güzel olmaya devam edecek. Şimdi gelin bir araç daha var, ona da bakalım. O da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın aracı. Evet, burada da Liechtenstein Cumhurbaşkanı'nın arabası var. Pullman olarak geçiyor. Bu yanda da zaten teknik detayları yazmışlar. Mercedes-Benz 600 W100 koduyla üretilmiş. 1964 model bir araç. Şu an 38 bin kilometrede. Gerçekten bu kilometrede bir araç bulmak oldukça zor bu dönemde. 6.3 litrelik V8 motoru var. 250 beygir güç üretiyor. 500 Nm'lik tork değerine sahip. Bunu bugün için baktığınızda belki normal diyebilirsiniz ama o gün için böyle bir araçta böyle bir güç gerçekten etkileyici. 4 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Standart 4 kapı, 3.20 metre dingil mesafesi var. İnanılmaz. Hidrolik sistem süspansiyonlar var. Böyle baktığımda da tasarım benim için hala etkileyici. Bir de içine bakalım isterseniz. Bakın içeride o günden bugüne dayanmış direksiyon, göstergeler, ön torpido, döşemeler. Ve bakın o dönem kafalıklar yok. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kafalıklar daha sonra standart hale geldi tüm otomobillerde güvenlik sebebiyle. Bu da 1886 model ilk Mercedes. Tabii ki orijinal değil, replikası. Görmüş olduğunuz gibi ilginç bir direksiyon sistemi var. Bunu çevirerek ön tekerleğe yön veriyorsunuz ve aracı yönlendiriyorsunuz. O günden bugüne de bunun orijinali de fuarlarda Mercedes-Benz firmasında sergileniyor. Dediğim gibi bu replikası.

Sizleri zamanda yolculuğa çıkarıp geçmişin ruhuna biraz daha tanıklık ettik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden harika Mercedesler burada sergileniyor. Dediğim gibi bu organizasyonları kaçırmayın.

Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. O zamana dek lütfen trafik kurallarına uymayı unutmayalım diyoruz. Ve hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bir savaş binlerce kilometre ötede enerji fiyatlarını değiştiriyor. Bir boğazın kapanması küresel ticareti sarsabiliyor. Bir bilgisayar ekranında başlayan bir hareket saatler içinde piyasalara milyonlarca insana ulaşabiliyor. Peki bütün bunlar birbirinden bağımsız krizler mi yoksa görünmeyen bir sistemin parçaları mı? 1960'larda meteorolog Edward Lawrence bilgisayarındaki bir hesaplamayı tekrar çalıştırırken başlangıç değerlerini yalnızca birkaç ondalık basamak değiştirdi. Böylece bilim bugün başlangıç koşullarına hassasiyet dediğimiz olgunun en ünlü örneklerinden biriyle karşılaşmış oldu. Sonuçlarsa inanılmazdı. Sonradan dünya bunu başka bir isimle tanıdı. Kelebek etkisi. Küçücük bir değişiklik, devasa bir sonuç. Bilim, karmaşık sistemlerin kritik eşikleri aşarak beklenmedik biçimde başka durumlara geçebildiğini biliyor. Dünya sisteminde de bazı değişimler zincirleme etkiler yaratabiliyor. Peki ya insanlık da böyle bir eşiğe yaklaşıyorsa? Ya bugün ayrı ayrı gördüğümüz savaşlar, ekonomik sıkıntılar, iklim olayları ve teknolojik kırılmalar aslında çok daha büyük bir dönüşümün parçalarıysa? Ne dersiniz? Dünya gerçekten kaosa mı sürükleniyor? Eğer öyleyse o çok öykündüğümüz yapay zeka bir gün kaosu önceden görebilir mi? Yoksa evrenin matematiğinde hiçbir bilgisayarın ve hiçbir zekanın aşamayacağı bir belirsizlik sınırı mı var? Hem kim bilir, belki de kaos dünyanın bozulması değil, dünyanın çalışma biçimidir.
1: Tanesinin biçimi, dumanın havada kıvrılışı, kalbin ritmi, bir fırtınanın rotası, tüm bunların ilk bakışta birbirleriyle hiçbir ilgisi yok. Ama bilim, doğanın en karmaşık hareketlerinde bile tekrar eden örüntüler buluyor. Dahası bilim, en basit görünen sistemlerin bile bir süre sonra öngörülemez hale gelebildiğini söylüyor. Ve bu öngörülemez duruma kaos diyor. Peki bilim kaos dediğinde aslında neyi anlatıyor? Kaos gerçekten düzensizlik mi? Yoksa düzensizlik sandığımız şey yalnızca denklemini henüz çözemediğimiz bir düzen mi?

kaos kelime olarak biliyorsunuz. Eski Yunanca Hesiodos'un Teoganyası'nda geçiyor. Teoganya'yı işler ve günler diye Türkçe'ye çevrilmiştir. Teogonya'da kaosu kozmos öncesi bir oluş imkanı olarak bir yarılma, bir açılma biçiminde yaklaşık olarak tanımlıyor Hesiodos. Dolayısıyla kaos kelimesinin ilk çıktığı dönemler, yani antik Yunan'da, bugünkü anlamından biraz daha farklı. Yani bugün biz daha farklı anlamda kullanıyoruz ama hala da şunu anlamak gerekir. Kaos denince bir hercümerç, bir kıyamet gibi anlamamak gerekir. Yani kaos, kozmosun kendisinden neşet ettiği bir yapı. Ve her yapı gibi kaosun da aslında kendinde bir düzeni var. Burada zaten bir diyalektik bakış gerekiyor. Yani düzen dediğiniz şeyle kaos birbirini hem içeren hem dışlayan yapılar. Yani düzenin öncesi, bir düzenin öncesi illa bir kıyamet olmak ya da bir hercümerç durum olmak durumunda değil. Bir düzenin öncesinde kendi içerisinde dağınık biçimde duran varlık unsurlarını düşünün. Daha sonra bu varlık unsurlarının belli ilgiler, hadi diyelim ki evrendeki enerji diyelim, kütle çekim diyelim, hani eğer evrenden konuşuyorsak, ilgisi dolayısıyla kendilerince bir düzene de değil aslında, yani Platoncu bakış açısından söyleyecek olursak, bir harmoniyaya, bir uyuma girmeleri süreci. Evrende bu böyle tahayyül edilmiş. Bugünkü bilim açısından da yani birçok teoriler var tabii. Yani evrene acaba salt bir tesadüfler zinciri, bir düzensizlik mi hakim? Yoksa evrende her şey öngörülebilir bir matematik sistem içerisinde mi yürümektedir? Şimdi yalnız şunu söyleyelim. İnsan zihninin matematiği kullanabilme, matematikle evreni anlama ve açıklayabilme kapasitesi kadar biz evreni açıklayabiliriz. O kadar açıklayabiliyoruz zaten ama insan zihninin evreni açıklama kapasitesi zaten evrenin mevcudiyeti karşısında çok cüzi, çok küçük bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla matematikle bu evreni, geometriyle bilhassa yani cisimler dünyasını anlamak mümkün bir yere kadar. Ve orada o harmoniyi görebiliriz. Yani Platonist anlamda bir harmoni görebiliriz. Ama onun hem mikro düzeyinde hem de makro düzeyinde yine insan matematikten ötürü değil ya da matematiğin ya da geometrinin eksik olduğundan ötürü değil. İnsan zihninin bu işlem yapabilme kapasitesinin sınırlı ya da kısıtlı olmasından ötürü boş bıraktığımız ya da yanıtını bilemediğimiz alanları tesadüfle ifade edebiliriz, tesadüfle kapatabiliriz. Ama şu var, bütün determine sistemler, yani determine olduğu, yani hep koşullu, sebep-sonuç, sebep-etki koşullarına bağlı olarak işlediği varsayılan sistemlerde bile her zaman öngörülemeyen zamana göre, sistemin işleyişinin yayıldığı zaman dilimine göre öngörülemeyen sapmalar olabilir. Yani burada eğer işin içinde insan varsa zaten o sapma mukadder. Yani çünkü öznerlik girdiği zaman illaki bir yerde bir sapma olur. Ama insanın bulunmadığı doğada dahi belli sapma unsurları muhakkak söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne salt bir kaos, evrene hakim olan salt bir kaostur, düzensizliktir diyebiliriz bana sorarsanız. Ne de evrende her şey determine ve hesaplıdır diyebiliriz. Bunlar birbirini içeren, hem içeren hem dışlayan kavramlar. İnsanın kestirebildiği ya da insanın algılayabildiği ve yorumlayabildiği biçimiyle böyle söyleyebiliyoruz. Evren bütün bunların dışında başka bir varoluş imkanı da sergiliyor olabilir. Ama insan olarak biz bu kadarını görebiliyoruz şimdilik.

kaos yasası yok fizikte. Ama kaotik davranış gösterebilen sistemler var. Aslında bunlar o şekilde sınıflandırılıyorlar. Ve genelde fizikte, bilimde kaotik sistem dediğiniz zaman kastedilen şey şudur. Sistemin hareketinde, başlangıçta ilk hareket ettirme koşullarında yaptığınız küçük bir değişiklik sistemi sizin tahmininizden daha farklı bir şekilde hareket ettirebilir. Yani sarkaç örneği. Sallanırken, basit salınımlar yaparken bir anda dönmeye başlayabilir bu sistem. Bu çok güzel bir örnektir. Bizim derslerde de öğrencilere kaosla ilgili şeyleri anlatırken verdiğimiz örneklerden bir tanesi budur. Hatta en beylik örnek diyebilirim budur. Dolayısıyla bu aslında kaos bir sistemin davranışıyla alakalı olan bir şey ve bu başlangıç koşulları, buradaki önemli tabir aslında bilimsel olarak bu. Başlangıç koşullarına ne kadar hassas olduğuyla ilişkili bir konu.

0: Kaos bilimi bize küçük başlangıçların olağanüstü büyük sonuçlara dönüşebileceğini söylüyor. Yani bir anın içindeki küçücük bir değişiklik bazen dünyanın geleceğini bile başka bir yöne çevirebilir. Şöyle de söyleyebilirim, aynı noktadan başladığı düşünülen iki hesaplama zamanla tamamen farklı sonuçlara ulaşabilir. Buna kelebek etkisi deniyor. Yani yanlış verilen bir emir, kaçırılan bir viraj, bir bilgisayara girilen birkaç eksik basamak, tek bir kurşun ve ardından her şeyi değiştiren olaylar zinciri. O halde soralım. Küçük bir olay nasıl devasa bir sonuç yaratabiliyor? Şöyle de sorabilirim. Alternatif gerçeklik nedir?
1: Kelebeğin kanat çırpışı reaksiyonun başlangıcı değil, reaksiyonun sonudur. Diyalektiki mantığın yasalarından bir tanesi bize nicel birikimlerin nitel sıçramalara yol açtığını öğretir. Yani kelebeğin kanat çırpması aslında bir sürecin sonucudur. Eğer bir şeylere yol açacaksa. Şöyle söyleyelim. Yani bir bardak damlalarla dolmaktadır. Siz onu müşahede edebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Ama o damlalar birikip bir süre sonra öyle bir noktaya gelirler ki artık son bir tek damlayla birlikte o bardak taşmaya başlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni olarak diyelim ki işte bilmem Avusturya ve Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand'ın öldürülmesi gösterir. Aslında o sonuçtur. Yani çünkü bardak o güne kadar damla damla damla damla dolmuştur. Bardağı taşıran son damladır Arşidük'ün öldürülmesi. Yoksa bir Arşidük'ün ya da herhangi bir veliahtın, imparatorluk veliahtının öldürülmesiyle bir dünya savaşı çıkmaz. Dolayısıyla yani kelebek etkisi dediğimiz şeyi tersinden anlamak gerekir bence. O Ferdinand'ın öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan etkenlerin yıllar içerisinde zaten bardakta birikmesi, damla damla birikmesi, birikmesi, birikmesi ve en sonucunda bir suikast, patlayan bir silah ve bütün dünya savaşını bütün dünyayı kana bulayacak büyük bir savaşın ortaya çıkışı. Kelebeğin son kanat çırpışıdır o, öyle söyleyelim.

bir boğaz kapanıyor, petrol fiyatı değişiyor, bir savaş başlıyor, tahıl pahalanıyor. Bir çip fabrikası duruyor, binlerce kilometre uzaktaki üretim hattı etkileniyor. Yani görünen o ki modern dünya enerji hatları, kablolar, uydular, finans sistemleri ve veri akışıyla birbirine bağlı dev bir ağ. Ve bu ağ büyüdükçe krizler de sınır tanımıyor. Peki ne dersiniz? Birbirine hiç olmadığı kadar grift bağlanan dünya aynı zamanda hiç olmadığı kadar kırılgan olabilir mi? Dahası bir sistemde başlayan kriz diğer sistemleri nasıl, neden sarsıyor?

dünya kesinlikle karmaşık bir sistem. Çünkü içinde bir sürü bileşen var ve artık geldiğimiz noktada sadece bilimsel olarak dünyada neler olduğu değil, toplumsal olarak da, ekonomik olarak da, iklim özellikleri olarak da çok fazla şeyin birbiriyle alakalı olması nedeniyle, birbirine çok girmiş olması nedeniyle bence çok kırılgan bir yapıda sergiliyor. Yani bugün artık mesela sadece Türkiye'yi etkileyecek bir iklim krizinden bahsetmiyoruz. Üstelik bu iklim krizinin başka ülkelerde ne tür sonuçlara yol açacağı da artık hakikaten tahmin edilebilir belki. Bir takım önlemler alınabilir ama nihai sonucunu görmenin çok mümkün olmadığı şeyler bunlar. Yani mesela bu yıl işte bahsedilen El Niño yılı olması, gelecek yıl Nisan'a kadar devam edecek. O kadar çok şeyden bahsediliyor ki yani biz sadece artık burada dünya

0: şu anki durumunda artık iklim özellikleri çok sıcak olacak, çok ekstrem hava olayları olacak meselesinin dışında herhangi bir yerdeki kuraklığın dünyadaki gıda dağılımına nasıl etki edeceğini de konuşuyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla hakikaten dünya sonuç olarak karmaşık bir sistem, oldukça karmaşık bir sistem ve bu karmaşık sistem son derece kırılgan bir durumda geldiğimiz noktada. Bunun avantajları var. Çok kolay ulaşıp önlem alınabiliyor ama öte yandan çok kolay diğer unsurlar birbirlerini olumsuz şekilde etkileyebiliyorlar.
1: Kaos dünyanın bozulması mı yoksa dünyanın çalışma biçimi mi?
2: Dünyanın çalışma biçimi kaos. Kaos olmasa bu dünya ilerlemez ki. Yok, sıfır.
3: Dünyanın çalışma biçimi bence.
4: Yani ikisiyle de yani yapısal hani durumu var. Ama biraz daha hani kaostan besleniyorlar yani.
1: Eskiden bir söylentinin dünyayı dolaşması günler, aylar, hatta yıllar sürerdi. Şimdi birkaç saniye yeterli. Dahası ekranlarda başlayan basit bir hareket bile hızla sokağa, ekonomiye, hatta siyasete taşınabiliyor. Bu sonuca dijital kelebek etkisi diyebiliriz. Yani yapay zeka ve dijitalleşme sayesinde insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca zihin saniyeler içinde aynı ağ üzerinde birbirini etkileyebiliyor. Peki ne dersiniz? Bu durum öngörülemeyen büyük sonuçlar doğurabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Ya çağımızın kelebek etkisi sadece bir kanat çırpışı değil de tek bir tık ise?

0: sistemin kaotik özellik gösterme durumu varsa bu deneme yanılma yoluyla tespit edilebilir. Ve bunun sonucunda da ne tür bir hareketle karşılaşabileceğinizi bilimsel olarak belirleyebilirsiniz. Ancak mesela iklim özellikleri ya da toplumsal olaylar, dünyada gerçekleşen olaylar, sosyal medyada insanların birbirlerini ya da bir takım kurumların insanları etkilemesi gibi durumlar dikkate alındığında burada çok fazla bileşen var. Bu sistemin nereye evrilebileceğini kestirmek çok zor. Mesela iklim özelliklerinde hava koşulları atmosferin çeşitli katmanlarına bağlı, yerdeki duruma bağlı, sıcaklığa bağlı. Burada ne kadar siz her şeyi bilirseniz bilin, mutlaka tam olarak hala tespit edemeyeceğiniz mutlaka unsurlar kalacak ve bu parametrelerin arasında ilişkilerin tam olarak ne olduğuna dair hala bir şey söyleyemeyebilirsiniz. Modelleyebilirsiniz. Zaten meteorolojik veriler bu şekilde alınıyor. Birkaç günlük veriler gayet iyi söylenebiliyor ama çok basit durumda bile 3 gün sonra havanın nasıl olacağına dair verinin güvenilirliği, analizin güvenilirliği bir anda ciddi şekilde düşebiliyor. Buradaki durum da öyle. Dolayısıyla sistemler bu kaotik davranışlar hakkında önceden bize bir takım işaretler verebilir mi? Verebilir, vermeyebilir. Ancak her durumda bu analizlerin, yani bulunduğumuz koşullar ve değişimin nasıl olduğuna dair analizlerin çok dikkatli yapılması gerekiyor. İnsanlığın elinde bugün artık bu büyük veri ve yapay zeka gibi daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilecek bir takım enstrümanlar olduğu zaman bu değerlendirmelerin daha uygun, daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum kendi adıma. En azından bir takım örüntüler dediğim gibi yakalanabilir ve gidişatın nasıl olduğu tahmin edilebilir. Sonucun tam olarak nasıl olduğu belli olmasa da.
1: İnsanın algoritma dışı bir metafiziği olduğunu ben öngörüyorum. Yani siz Batı dillerinde bile karşılığı olmayan gönüldaşlık fikrini hangi algoritmayla açıklayabilirsiniz ki? Gönül yoksunluğu fikrini, yani ya da gönülsüzlük, bir işe gönülsüzce yeltenme. Bir insanın o gün adını koyamadığı bir iç sıkıntısını hangi algoritma ifade edebilir? Bugün kalktınız, hava bulanık mı, yağmurlu mu? Belki de güneşli bile olsa bir iç sıkıntınız var. Saatiniz yerinde, ekonomik sıkıntınız yok. Eviniz, barkınız yerli yerinde, çoluğunuz, çocuğunuz, her şey yerli yerinde ama bazen böyle kalktınız, içinizde bir sıkıntı. Bunun algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz? Kim hesaplayabilir? Tamam mı? Dolayısıyla siz o sıkıntıyı, camı açıp da sokağa bağırdığınızda, sokağa, konuya, komşuya duyurduğunuzda bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum adostlar, biriniz çaya gelin, kahveye gelin, oturalım şurada iki kelam edelim, bir sohbete ihtiyacım var, bir yarenliğe ihtiyacım var dediğinizde, yarenlik kelimesinin insan ruhundaki karşılığını hangi algoritmayla vereceksiniz? Yani bunu sözlük olarak yükleyebilirsiniz, yüklenmiştir de zaten, hani dijital programlara yüklenmiştir muhakkak, bakarsınız size sözlük karşılığını verir, Batı dillerinde varsa karşılığını verir. Doğu dillerinde, Hint'te, Çin'de belki fazlası vardır, karşılığını verir. Ama yarenlik kelimesinin sizdeki yürek çarpıntısını, damarlarınızda dolaşan işte değişik kimyasalların size yaşattığı ruh halini nasıl bir algoritmayla üretebilir ki? Yani nasıl bildirebilir ki? Dolayısıyla bütün bu taleplerinizi siz ve sizin gibi insanlar, biz hepimiz dışarıya yansıttığımızda bir kaos görüntüsü çıkabilir. Ve bu doğru, gerekli ve olması gereken bir kaostur. Tabii ki pencereyi açıp konuya, komşuya bir seslenişte ya da bir serzenişte bulunabilirsiniz. Bunun matematikle alakası yoktur. İnsan olmanın gereğidir. Ya da münasebetsizliğidir canım. O da olur yani. Bir de münasebetsizlik de olur. Bir münasebetsizliğin algoritmasını nasıl hesap edebilirsiniz ki? Dolayısıyla bütün bu davranışlar, algoritmaya gelmeyen davranışlar aslında kaos olabilir. Algoritmalar bize her zaman bir düzen sunabilirler. Ama biz insan olarak algoritmanın dışına taşan varlıklarız. Bunu söylemeye çalışıyorum.
2: Ne dersiniz? Bir teknoloji kaos tahmin edebilir mi? Ne demek istiyorum? Mesela bir hayal edin. Bir deprem olmadan, bir ekonomi çökmeye başlamadan, bir savaşın ilk füzesi ateşlenmeden önce ortaya çıkan küçük alametleri görebilsek neler olur? Şunu söylemeye çalışıyorum. Öngörülemezliğin aşamayacağımız bir sınırı var mı? Varsa aşabilecek miyiz? Eğer yoksa güzel. Çünkü geleceği görmek için kristal küreye değil, yeterince büyük bir veri setine sahip olmak yeterli olacak.
0: Kısmen bunun cevabı evet olabilir. Kaosun kontrol edilip edilemeyeceği ile ilgili. İşte Sarkaç örneğinde kontrol edebilirsiniz. O sisteme ilk başta yaptığınız hareket, başlangıç hareketinin nasıl olduğunu ve bundan sonraki şiddetin, vurma şiddetinin ne olduğunu belirleyerek burada hükmedebilirsiniz. Ama iklim sisteminde edemezsiniz. Çünkü çok fazla bizim dışımızda gelişebilecek şey var. Aynı şekilde sosyal olaylarda da benzer şekilde bir modelleme yapabilirsiniz. Çatışmalar, ekonomik durum, bütün bunlar insan doğasını da işin içine katarak bir modelleme yapabilirsiniz. Ne gibi durumlarla karşılaşabileceğinize dair. Hatta belki bunları kontrol etmek yönünde de hareket edebilirsiniz ki bence bugün bunun adı biraz toplumu manipüle etmek şeklinde tabir edilen duruma karşılık geliyor. Ama en sonunda bunların da mutlaka öngörülemez, tahmin edilemez bir takım bileşenleri olduğu için en sonunda yaptığınız şeyin sonucunun ne olacağını kestiremeyebilirsiniz. Ancak belki kabaca iyiye gidiş ya da kötüye gidiş şeklinde bir takım şeyler yapılabilir. Gene dediğim gibi daha önce yapay zeka ya da büyük veri yaklaşımları kullanılarak bir takım örüntüler tespit edilebilir. Bunlara göre önlem alınabilir. Ama nihai sonuç yani tam olarak şunu yaparsak böyle olacak, bunu yaparsak böyle olacak gibi bir durum burada çok mümkün değil. Yani kaotik davranış gösteren sistemlerde durum şöyle gerçekleşmiyor. Mesela siz bir deney yapıyorsunuz. 1 birim koydum, 2 birim aldım. 2 birim koydum, 4 birim aldım. 3 koydum, 6 aldım. Hep 2 kat gidiyor. Fakat bu bir noktada 5 koydum ama 10 almıyorum. Bu sefer çok artıyor ve o artış benim kontrol edebileceğim şeyin ötesinde bir artış durumuna geliyor. Sonra bunları kestirebilmek çok kolay değil. Neden 3'te 4'te sorun yokken 5'te mesela bir sorun çıktı? Bunu her zaman tespit edemezsiniz her sistem için.
1: Tam Türk usulü örnek vereyim. Ya şuradan kalkalım memlekete gidelim aşağı yukarı ne bileyim buradan işte Erzurum'a gidelim 1200 kilometre yol. Arabanın bakımını yaptırdım. Gideriz abi ya bir şey olmaz. Ya şunun bir frenlerine baktırsaydık yağını falan bir değiştir. Ya geçen 6 ay önce değiştirdik bir şey olmaz gider. 1200 kilometre bak yolda soğuk var kar var belki ya. Ya bir şey olmaz gel sen. Şimdi bu bir şey olmaz duygusu daha başlangıçtaki sapmanın olabilir de olmayabilir de ama ipucunu bize vermekte. Ondan sonra çıkacak bir kaosu yönetmeniz mümkün değil. Çıkmadan önce eğer olası sapmaları hesap edip geçmiş deneyimleri de esas alarak önlemlerinizi alırsanız o kaosu diyelim ki 1200 kilometrelik bir yolculuğu yönetebilirsiniz. Yani temel unsurları düzenledikten sonra yine olabilir bir takım sapmalar ama artık o kadar aşılamayacak krizler değildir. Onları yönetebilirsiniz.
3: İnsanlık yüzyıllardır aynı şeyi yapıyor. Belirsizliği küçültmeye çalışıyor. Hassas ölçümler, daha büyük veri, daha güçlü modeller. Ama kaos bilimi rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Bazı sistemlerde daha çok bilgi sonsuz öngörü sağlamıyor. Dolayısıyla kaosun önünde aynı soru hala duruyor. Her şey hesaplanabilir mi? Bilim insanlarına göre karmaşık bir sistemde bilinmeyen tek bir değişken, hesaba katılmayan tek bir etkileşim, geleceğin bütün olasılıklarını değiştirebilir. Yani daha fazla hesaplama gücü, geleceğin bütünüyle bilineceği anlamına gelmeyebilir. O halde mesele yalnızca makinenin ne kadar hızlı hesap yaptığı olmamalı. Doğanın bize ne kadarını hesaplatmaya izin verdiği olmalı. Peki ya belirsizlik evrenin kusuru değil de onun kurallarından biri ise?
2: Doğada kaos her zaman son anlamına gelmiyor. Mesela orman yangınlarından sonra yeni yaşam başlıyor. Bozulan sistemler başka dengeler kurabiliyor. İşte insanlık tarihi de böyle hikayelerle dolu. İnsanlık da savaşların, ekonomik çöküşlerin ve teknolojik devrimlerin ardından defalarca yeniden şekillendi. O halde ne dersiniz? Kaos bir yıkım mı, yeniden doğuş mu? Kaostan yeni bir düzen doğar mı? Mesela şu anda dünyada yaşanan kaos bir son değil de yeni bir düzenin başlangıcı mı?
1: İnsan için konuştuğumuzda, toplum için konuştuğumuzda yaşama iradesi mevcut olduğu sürece kaostan bir düzen doğar. Kaosun içinde düzen hatta kurulur. Bakın şu örnek hala hatırımdadır. Saraybosna Savaşı zamanında her akşam televizyonlarda, haberlerde izliyorduk işte. Yani Bosna'da şurası pazar yeri bombalandı, işte orası bombalandı. Ortalıkta kadınlar, çocuklar, çoluk çocuk, cenazeler, insanlar kolunu bacağını yitirenler falan. Hatırlayın o vahşet sahnelerini. Orada hiç gözümden kaçmayan bir şey var. Yine böyle bir pazar yeri, bir kalabalık yer bombalanmış ve çoluk çocuk kaçışıyor falan. Fakat bir anne, orta yaşlı bir kadın iki elinde iki kovayla su taşıyordu. Yani bomba ayaklarının dibine düşmüş. Ama kadının ellerinde birinde kova, birinde damacana bir şeyler yani. Şimdi bir takım su ya da bir sıvı, süt mü yani, su muhtemelen. Su taşıyordu kadın. Bomba ayağının dişine, dibine düşse bile yaşama iradesi size iki kova suyu orada taşıtıyorsa siz kaosun içinde düzeninizi kurmuşsunuz demektir. Ve o kaostan başarıyla çıkarsınız. Yani kaosun karşıtındaki insan söz konusu oldukta, kaosun karşıtındaki varoluş gerekçesi insanın yaşama iradesidir. Ve ben buna inanıyorum, güveniyorum. Yani örnekleri çoğaltabiliriz.

1814'te matematikçi Pierre Simon Laplace olağanüstü bir düşünce ortaya koydu. Evrendeki bütün parçacıkların konumunu ve hareketini bilen kusursuz bir zeka, geçmişi de geleceği de hesaplayabilir. Bu teoriden yalnızca 200 yıl sonra insanlık milyarlarca veriyi aynı anda işleyebilen makineler yaptı. Süper bilgisayarlar, kuantum hesaplama, yapay zeka. Ama tüm bu teknoloji devrimine rağmen kaos bilimi hala ısrarla bir sınırı hatırlatıyor. Başlangıçtaki küçücük bir bilinmezlik bütün geleceği değiştirebilir. O halde

0: İnsanlığın belki de en eski sorusu yeniden karşımızda. Gelecek henüz yaşanmadığı için mi bilinmiyor, yoksa bilinmesi matematiksel olarak imkansız olduğu için mi?
1: Geleceğin bir bölümü sonsuza kadar belirsiz kalacak büyük ihtimalle. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz zamanda da gelecekle ilgili bir takım şeyleri söyleyebiliyoruz. Mesela güneşin ne zaman tutulduğu, ay tutulmalarının ne zaman olduğu, gökyüzündeki yıldızların hangi mevsimde, hangi ayda, nerelerde olduğu gibi şeyleri geleceğe dair gayet iyi bunları söyleyebiliyoruz. Fakat mesela şunu söyleyemiyoruz şu anda. Önümüzdeki 150 yıl içinde herhangi bir göktaşı acaba aya çarpıp ayı yörüngesinden çıkartırsa ne olabilir? Bu bizim yasalar ötesinde ne kadar gözlem yapabildiğimizle alakalı da aynı zamanda bir şey. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Bütün şu anda doğa yasalarını tam olarak bilmediğimize göre ve deney ve gözlemsel yapma yeteneğimizin bir sınırı olduğu için şu anda tamamen evrenin nihai geleceğinin ne olduğunu söyleyemeyiz. Ama bulunduğumuz koşullarda, şu anda bulunduğumuz koşullarda bir takım değişikliklerin ne gibi sonuçları olabileceği hakkında fikir yürütebiliriz. Bugün yaptığımız şey de aslında bu. Yani herhangi bir tehlikeye karşı işte bir gök cisminin dünyaya ya da aya çarpması, herhangi bir gezegenin yörüngesinde değişiklik yapması ve böylece güneş sistemimizin içinde zincirleme bir felakete neden olması uzaya gönderilen bir takım uydularla böyle gök cisimlerinin incelenmesiyle yapılıyor. Belki bunları çarpma olmadan önce yok etmek üzere bilim kurgu filmlerindeki gibi bir takım önlemler alınıyor. Ama dediğim gibi yani bunların hepsinin sınırı bugün bizim ne kadar iyi gözlem yaptığımız, doğa yasalarını ne kadar bildiğimizle alakalı. Bilimdeki kural hiçbir zaman zaten her şeyi en son nihai yasanın ne olduğunu bilemezsiniz. Oyunun kuralı hep bir sonraki gözleme kadar ne yaptığınızla alakalı. O bir sonraki gözlemde şu ana kadar bildiğimiz şeyleri çok ciddi şekilde değiştirmemiz gerekebilir. Onun için gene kişisel görüşümü de katarak söylüyorum. Evrenin nihai sonucunun ne olacağına dair şu anda bildiklerimizle bir şey söylemek çok mümkün değil.
0: Efendim, insanlık hep bir düzen aradı. Doğayı ölçtü, zamanı hesapladı, geleceği tahmin etmeye çalıştı. Ama belki de en büyük yanılgımız her şeyin kontrol edilebileceğine inanmaktı. Düşünsenize, bazen küçücük bir değişim bile örneğin tarihi bambaşka bir yöne çeviriyor. Hatta yüzyıllarca ayakta kalan sistemler bir anda kırılıyor ve bazen kaos bir dünyanın sonunu değil, henüz göremediğimiz başka bir dünyanın başlangıcını hazırlıyor. Ez cümle, artık insanlığın elinde tarihin en güçlü teknolojileri var. Ama önümüzde cevaplanmamış tek bir soru hala duruyor. Geleceği kontrol etmeye mi yaklaşıyoruz, yoksa kontrol edemeyeceğimiz kadar karmaşık bir gelecek mi yaratıyoruz? Hem belki de gelecek yazılmayı beklemiyordur. Ne dersiniz?

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Üç değerli konuğumuzla birlikte hem Türkiye hem de Türkiye'yi ilgilendiren dünya meselelerini ele alacağız. İki saat boyunca birlikte olacağız. Hemen yanımda her hafta olduğu gibi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Noal Bayrak var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Sayın Likoğlu.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi dediğimiz gibi iç siyasetin gündemi yoğun. Türkiye'yi ilgilendiren meseleler de var tabii ki. Çevremizde, yakın çevremizde yaşadığımız hadiseler, olaylar hepsini konuşacağız ama bu hafta fon soruşturmasını öne alarak başlayalım istedik. Aslına bakarsanız süreç ilerliyor. Yani hem yargı süreci ilerliyor. İşte gözaltına alınanlar, tutuklananlar, mal varlıkları dondurulanlar. Hani bununla ilgili süreç devam ediyor. Zaten sık sık Adalet Bakanı Akın Gürlek bilgilendirmeler de yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde ama işin bir de siyasi polemiğe dönüştüğünü görüyoruz. Aslında muhalefetin burada biraz hani çamur at izi kalsın siyaseti güttüğüne tanık oluyoruz. Çünkü işte milletvekili Ümit Özdağ'la geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ortaya isimler atılacağını söylemişti. Ama geldiğimiz noktada bu ortaya konulan iddiaların delillendirilemediğini, belgelenemediğini görüyoruz. Bu konuyla başlayalım istedik bu hafta. Fon soruşturması. Tabii bu arada onu da söyleyelim. Kurul 5. toplantısını da gerçekleştirdi. Oradan da çıkan bilgiler var. Mesela biliyorsunuz 9 Ekim'de meclise AK Parti'nin teklifi sunulmuştu. 14 Ekim'de yani yarın itibarıyla da mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler de planlanıyor. Hani oradaki süreçte ilerliyor. Mağdurlara ödemeler yapılıyor. 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığına ilişkinde yine bu toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama da var. Yani aslında süreç ilerliyor. İşte bundan sonrası için yapılacaklar, alınacak tedbirler bunlar konuşuluyor. Ama bir yandan da işte az önce söylediğimiz gibi muhalefetin ki Özgür Özel yine bugün grup toplantısında da bu konuyu gündeme getirdi. Özellikle AK Partili bakanları hedef alan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Ki o isimler arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir, Göktaş Hanımefendi de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin bu tavrını?
3: Yani muhalefetin bu tavrı siyasetin ötesinde bir noktaya taşınmış. Özellikle bu iki kişinin isminin bu şekilde fütursuzca ortaya atılması. Yani iddia vardır, hani ispatlanır ispatlanmaz ayrı bir konu ama bir de iddianın ötesinde iftiraya varan çamur atma şeklindeki hareket kabul edilebilir bir şey değil elbette. Bir isim tespit ediliyor. Bu ismin o olup olmadığı hiç tetkik etmeden, incelemeden, soruşturmadan hemen mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayarak birilerini karalamak için vesile kılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan yani Ticaret Bakanlığı Sayın Ömer Bolat'ın örneğinde olduğu gibi hesabında herhangi bir hareket yokken, herhangi bir işlem yapmamış iken durduk yerde bunu hangi dayanakla, hangi saikle veya hangi dürtüyle bu şekilde doğrudan bir karalama harekatına girişiliyor. Bunların hepsi siyaseten problemli, yani siyasi ahlakın kaldıramayacağı şeyler. Nitekim her iki şahıs da kendilerine atılan iftira karşısında meydan okudular ve şu ana kadar da çıkıp ne doğru dürüst bir özür dileme oldu ne de bu yanlışlığın yapıldığı itiraf edildi, kabul edildi. Yani
0: Özgür Özel'in şöyle bir ifadesi var, diyor ki daha önce listeyi açıklayacağız gibi bir ifade kullanmış. Şimdi de eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o listeyi kendileri açıklasınlar, görelim diyor. Yani yine sözlerinden çark etme durumu da var burada.
3: Yani şimdi burada bir taraftan da şantaj kokan sözler bunlar. Yani illa da bir şey açıklayın. Yani şimdi zaten şu an itibariyle açıklanmış isimler var değil mi? Bunların içerisinde muhalefetin özel olarak ele alıp onun üzerinden yürüteceği bir politika varsa buyursun yapsın. Dolayısıyla yaparız ha ederiz ha yani tehditle efendim şantajla bir yere varılamaz. Burada hukuki bir durum söz konusu belge üzerinden hareket etmek lazım ve dikkatli olmak lazım. İnsanların haysiyetiyle bu şekilde kolay oynamamak lazım. Yani böyle ucuz ve ilkesiz politika kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla şu ana kadar muhalefet iyi bir sınav veremedi. Yani muhalefetin şöyle bir sıkıntısı da vardı. Özellikle belediyeler bazında çok sayıda işlem yapılmakta olduğu için yani iki seneye yakın zamandır bu davalar devam ettiği için ve bu işe karışan çok sayıda belediye başkanı veya belediye görevlisi olduğu için bir eziklik içerisindeydiler ve bunu bir fırsat bilerek üste çıkma gibi bir avantaj sağlamaya çalıştılar ama tabii duvara çarptılar. Yani dediğim gibi en ufak bir tahkikattan, soruşturmadan, tetkikten geçirmeden doğrudan doğruya hemen üzerine atlayıp yani Türkiye'de isim soy isim benzerliğinin çok yaygın olduğunu bunlar bilmiyorlar mı?
0: Bakan Göktaş'ın babası üzerinden yani sadece bir isim benzerliği oldu ortaya çıktı orada.
3: Evet, şimdi bir dönem eski yıllarda CHP üye tespiti yapmıştı. Kendi üyeleri içerisinde 26 tane Süleyman Demirel çıkmıştı. O zaman bayağı haber olmuştu gazetelerde. Yani burada isim soy isim benzerliği pekala kolaylıkla olabilir. Binlerce aynı soy ismi taşıyan insan var. Dolayısıyla bunun incelenmesi, kimlik numarasının en azından veya ona benzer bir ispat vasıtasının sağlanması lazım ki üzerinden bir iddia yürütülsün. Ama bunların hiçbirisi yapılmadan dediğim gibi yani muhalefetin öncesindeki o ezikliğini gidermek üzere bir fırsat yakalanmışken iktidara karşı bir hamle yapmaya çalıştılar ve bu hamle duvara tosladı daha ilk adımda. Bundan sonra herhalde yoğurdu üfleyerek yerler diye düşünüyorum eğer yani halka, vatandaşa saygıları varsa, seviyeli politika yapılmak isteniyorsa bu şekilde çala kalem iddialarda, iftiralarda bulunulmaması lazım. Yani tabii ki bunun bir hukuki neticesi de olacak. Nitekim suç duyurusunda bulundu her ikisi de. Dava açıldılar, açtırdılar. Yani şu ana kadar muhalefet iyi bir sınav vermedi. Onu belirtmek lazım. Diğer taraftan süreçle ilgili olarak da şu ana kadar devam eden ve epeyce bir sonuç getiren adımlar oldu. Yani 131 fonun 66 tanesi herhalde çok kısa zamanda tamamen hallolmuş olacak. Bu da toplumun beklediği bir şey. Çünkü insanlar yatırım yapmışlar, parasını değerlendirmeye çalışmışlar. Bu işlemin başka türlü cereyan etmemesi lazım idi ama oldu. En azından bundan sonrası için doğru ve hızlı hareket ederek bir sonuca bağlanması lazım.
0: Yani sizi şaşırttı mı muhalefetin bu konu üzerindeki tavrı tutumu yoksa geçmiş örneklerden de gördüğümüz gibi yine mesnetsiz iddialı. Şimdi Cumhurbaşkanı da mesela dün kabine toplantısının ardından şu ifadeyi kullanıyor. Boğazlarına kadar çamura batmış olanlara çamur at izi kalsın mantığıyla haysiyet cellatlığı yaptırmayacağız diyor. Ama bir yandan da tabii Cumhurbaşkanı hani bizim şu anda birinci önceliğimiz polemik tek sermayeleri polemik olanlara laf yetiştirmek değil. Bir an evvel bu süreci şeffaf adil bir şekilde tamamlamak diyor ama muhalefet tabii bir şekilde buna izin vermiyor. Çünkü sürekli ortaya atılan iddialar ama herhangi bir belge de göremiyoruz. Yani çamur at izi kalsın siyaset.
1: Şimdi o siyaset, o tarz bizi çok dediğiniz gibi şaşırtmıyor. İki, burada bir şey daha var. Yaklaşık 19 aydan beri çok bunalmış durumda bu yeni CHP kanadı. Çünkü bunlarla ilgili o sorusu
0: var. Tam güzel bir tanımlama yaptınız. Yeni CHP.
1: Ben öyle diyorum. Yeni parti yeni CHP diyorum. Çünkü aynı yani şu ana kadar bizde...
0: Değişen bir şey yok tabii.
1: Şöyle şu ana kadar bu ayrılanlar... Bizim onlarla bir ideolojik anlamda bir alakamız yok. Biz CHP'nin şu yaptıklarını tazip etmiyoruz diye bir şey açıklamaları yok. Sadece şey farkı ne derler ona? Koltuk kavgası var yani. Yoksa şeyden o CHP'nin eleştirdiğimiz şeylerine bir pişmanlıkları yok. Dolayısıyla bunun en doğru adı bence yeni CHP. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkınca buna çullanmaları çok normal. Gerçekten normal. Bunu anlayabilmek lazım. Bunu anlayabiliyorum ben şahsen. Hatta ben yazdım da bunu. Ben bir miktar bunu sağlıklı da buluyorum. Bunların böyle bu meseleye çullanmasını sağlıklı da buluyorum. Daha ciddi takip edilir. Daha efendim iyi bir arınma olur düşüncesiyle. Fakat şaşırtan kısmı şu. Çok fena biçimde çuvalladılar. Yani şey bahsetmiyorum. Doğru olmayan bir şey iddia ettiler. Onların özelliği o zaten. Ama çuvalladılar. Hakikaten çuvalladılar. Öyle berbat bir duruma düştüler ki bundan sonra gerçekten araştırıp da doğru bir şey bulsalar da onunla inandırıcılık kalmadı. Çok kötü. Yani çok berbat, çok seviyesiz bir şey yaptılar yani. Çok seviyesiz. Şimdi bak ben iki haftadır bir saatimi feda ediyorum. Şeyi dinliyorum. İzliyorum.
0: Özgür Özel.
1: Evet yani biraz belki ahlakımdan falan da belki şey oluyor ama fedakarlık oluyor ama izliyorum yani. Çünkü ha bu arada söyleyeyim. Bu namussuz dedi şeye.
0: Evet evet, onu konuşacağız biraz
1: sonra. Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Evet,
1: ben araştırdım.
0: Cemil Tugay ile ilgili
1: konuşacağız. Dava açarsa para alabilir yani.
0: Evet yani bence de alabilir.
1: Şeye giriyormuş o. Burada zaten avukat var da.
0: Onu ayrı ayırdım onu.
1: Tamam
0: köşeye
1: peki.
0: Konuşacağız
1: tamam. Onu. Ona girmeyelim. diyor ki bugün konuşması onun için şey yaptım. Ya bu kadar saçmalık olur mu ya? Diyor ki sadece 7 dakika kaldı diyor bizim şeyimiz diyor. Açıkladı ya şey. İşte Mahinur Staş'la şey işte şu kadar falan diye. Ondan sonra 7 dakika sonra diyor Mahinur Hanım bunun babası olmadığını söyledi diyor. Dolayısıyla bizim iftiramız demek üzere 7 dakika süre şeyde kaldı diyor.
4: Gündemde kaldı.
1: Evet.
4: Yastığı beklemedi ya.
1: Şimdi ama bundan dolayı şey o kadar şey hak etmiyoruz ya hani işte hani şöyle yapsınlar böyle yapsınlar işte buna kadarına gerek yok diyor. Topu da bir 7 dakika kaldı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçma ilazat olabilir mi? Sen iftira dar ağacına asıyorsun adamı, kadını neyse fark etmiyor. 7 dakika sonra indirdim diyorsun. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Peşinden demin senin söylediğin o hani yine şey yapma devam edeceğiz falan da o da şöyle. Öyle diyor, peşinden şunu söylüyor. Arkanızdayım diyor milletvekillerine. Ne duyarsanız
0: şey yapın diyor.
1: Ne duyarsanız yani yine bak bir şey yok yani tetik edin demiyor. Ne duyarsanız devam edin diyor. Diğer taraftan Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat yani burada uzun yıllardır mesai arkadaşı olan Hüseyin Bey'imiz var ama ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2004'ten itibaren ben o dönemde müsiatta Türkiye Gazetesi o zaman müsiatta üye yapmıştık. Müsiatta medya basın kurulunda ben de görevliydim. Fiilen beraber çalıştık. O zamandan beri de tanıyorum. Bunu söylemenin sebebi şu. Herkes tanır Sayın Bakanımızı Ömer Bolat Beyefendi. Fakat bunlar azıcık tanısalardı. Bakın bunlar azıcık tanısalardı. Böyle bir şeye düşmezlerdi. Hiç tanımıyorlar. Yani böyle bir saçmalık yapmazlardı. Yani Ömer Bolat Bey üzerinden böyle bir şey yapmaya kalkmazlardı yani. Çünkü Ömer Bolat Beyefendi bunlar gibi böyle o dürüstlük denen şeyi kamera karşısında bir şey maske takar gibi geçici takan birisi değil. Hayat tarzıdır onun yani. Dürüstlük onun hayat tarzıdır yani. Dolayısıyla ondan böyle bir şey bulamazlar yani. Nitekim rezil kapaz oldular. İkincisi bugün şey sözcü esas sizin de bahsettiğiniz konu Zeynel Emre perişan oldu, rezil oldu. Ona bir soru sordular. Sizin analiz haberde de var. Ona bir soru sordular. Ne oldu hani çünkü daha öncesindeki şeyde biliyorsun bu Ümit Özdağ'la
4: pazartesi açıklayacaktı.
1: Acayip bir meydan okumuştu. Ya açıklarken de ya da pazartesi şöyle yaparız böyle yaparız diye. Tabii öyle bir şey çıkmadı. Zeynel Emre perişan oldu. Perişan oldu. Orada aslında çok fena.
0: Ne dediğini söyleyeyim mi?
1: Ha, söyle söyle.
0: Şöyle diyor, teyit bir gelişme var mı diye soruluyor. Yani bugün deniyor Özdağ'ın verdiği sürenin sonu hani ne söyleyeceksiniz gibilerinden. Teyit kısmı emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyor. Sizlerle paylaşıyoruz. Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere tespit etmeye yönelik bizim çalışmalarımız oluyor gibi bir ifade kullanmış. Yani ne demek istiyor?
1: Bocaladı, ben izledim.
0: Var mı yok mu yani?
1: Ben izledim, bocaladı yani, cevap verecek.
0: Kemküm etti yani.
1: Aynen, cevap veremedi yani, vücutları perişan. Son bir şey daha söyleyip bitireceğim. O da şu, bütün bu şeyleri dillendiren bu Ümit Özdağ'a denen adam, tamam mı?
0: Evet.
1: Bak, 29 Eylül günü kendisinin bir paylaşımı var. Kısaca kendisinin de bu şey ismi karışmış sosyal medyada. Ümit Özdağ'a ismi karışmış bu. Fon yolsuzluğuna neyse soruşturmasına. Korkunç yakınıyor. Bu diyor bir isim benzeri. Sadece isim benzeriymiş. Ve neden diyor bunu şey yapmadan, bir tetkik etmeden efendim işte bunu paylaşıyorsunuz falan diyor. Bir şey de var altında. O bir tarafa diyor, bunları nereden aldınız bu bilgileri diyor. Bu verileri nereden aldınız diyor. 29 Eylül. 8 Ekim günü de bu açıklama yapıyor. Ve birader yani insan bu kadar affedersiniz ne diyeyim ya, böyle bir şey olabilir mi? Ve aynı şeyi yapıyor. Burada o eleştirdiği şeyin ikisini de yapıyor. Hem bir tetkik etmeden yapıyor birisine, hem de bir bakana, iki tane bakana böyle hiç ağzına laf bulaşmadan yükleyip şeyi iftira gönderiyor. Hem de sana da sorulmaz mı? Nereden aldınız bu şeyleri? Bir de yani bunlar gizli bilgiler. Nereden aldınız bunlar yani? O açıklamasını biz açıklayacağız diyor. Nereden aldınız bunları? O zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Daha kötüsü. Ben bugünkü yazımda bununla ilgili mekanizmamızda bir problem olmayabilir. Finans mekanizmasında. Ama böyle birisinin, kritik bir yere gelen birisi, sorumsuz birisi böyle şeyler yapabiliyorsa veya böyle şeylerin bu noktaya gelmesine sebep olabiliyorsa, yani vurdum duymazlıkla, ilgisizlikle veya ihmalle, neyse yani. Ne diyor? Bir hisse bin kat da artarsa o halkın efendim teveccühü olabilir diyor. Bunu ben desem neyse, ama sen orada bunu takip etmesi gereken kişisin sen yani. Şimdi hadi ki ben yani bütün devlet kurumlarının tamamen artık FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ve bunlar takiyeyi bunlar kadar dünyada beceren bir Yahudiler var, bir de bunlar var. Tamam mı? Bir tanesi yıllar boyunca milli ve yerli takiyesi yaparak böyle yavaş yavaş o doğal akış içerisinde bu tür kritik noktalara geldikten sonra bir kamikaze şeyi yapsa ne olacak peki? Dolayısıyla bu mekanizmalarında bu tür kötü niyetler için veya ihmaller için yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz.
0: Şimdi tabii hani eskilerin bir sözü var, söz uçar yazı kalır diye, ama artık günümüzde söz de çok kaybolmuyor. Çünkü işte kamera kayıtları, her yerde konuşulanlar. Ben de bugün baktım, mutlaka siz de gördünüz. Özgür Özel'in daha önceki açıklamaları var. Borsa İstanbul'da 1 Şubat 2025'ten itibaren olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri var.
1: Başsavcının şeyini bana satıyor, onu eleştiriyor.
0: O dönem Akın Güllek Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, ve bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Akıl tutulması ifadesini kullanıyor Özgür Özel. Ama şimdi geldiğimiz noktada tabii tam tersi bir tavır içerisinde. Bu da çok konuşuldu. Medyada da gündem oldu. Bir de tabii şimdi Nuh Bey'e konuşurken aklıma şu geldi. Muhalefetin hani CHP ya da yeni CHP, işte Sayın Albayrak'ın ifadesiyle, hani genel olarak baktığımız zaman meseleleri hani herhangi bir süzgeçten geçirmeden çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini görüyoruz. Bu sadece AK Parti'ye de falan meselelerde değil, genellikle öyle, ama devlet ya da ülkeyle ilgili konularda da benzer şeyler var. Hani şu aklıma geliyor, yani nasıl bu ülkeyi yönetmeye talipler ya da nasıl yönetecekler? Çünkü işte AK Parti iktidarı döneminde birçok mesele karşımıza çıktı. Birçok konu geldi. Gerilimler oldu. Bazı ülkelerle gerginlikler yaşadık, ama hep orada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet haklı, sakin hareket etti. İşte mesela Rusya-Ukrayna savaşı, Boğazlar meselesi gibi birçok konu var. Ama CHP'ye baktığımız zaman hani hiç böyle bir şey yok. Bodozlama gidiliyor ve hani bu doğru mudur, yanlış mıdır? Hiçbir şey de yok. Ve söylendikten sonra da herhangi bir özür ya da başka bir şey, ya biz yanlış yaptık ifadesi de yok. Ne söylersiniz?

0: Ne söyleyeyim şimdi, ki diyorsunuz yani?
1: Şimdi şöyle, ya aslında birincisi şu. Kişi kendinden bilir iş. Şimdi bu olay işte ortaya çıktığı zaman şöyle düşündüler. İşte bizim rüşvet, hırsızlık, yolsuzlukla ilgili, CHP ile ilgili ortaya çıkan iddialardan sonra yeni CHP neyse ne yaptılar? Sokağa döküldüler, hırsızlarını savundular, Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler, kıyameti koparttılar, sokakta tehdit ettiler vesaire. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Bizimle ilgili iddialarda biz nasıl davrandıysak herhalde AK Parti de kendisiyle ilgili iddialarda bizim gibi davranır. Onlar da hırsızlarını savunur diye düşündüler. Yani muhalefetin dumura uğradığı birinci an budur.
2: Abi daha ilk günden Sayın Erdoğan şeyi koydu çok
1: şimdi, net. Şimdi onu söyleyecektim.
0: Onu beklemiyorlardı yani, o zaman.
1: Yani bilmedikleri şey şu. Yani efendim biz nasıl hırsızımızı savunduysak AK Parti de hırsızını savunur. Dolayısıyla biz buradan yürüyelim dediler. Yok, Erdoğan öyle bir şey yapmadı. Erdoğan dedi ki nereye kadar gidiyorsa dediler. Sonuna kadar git. Tamam, muhalefet ya şimdi dumura uğradı. Yani birinci dakika bu. Yani şunu bir yani bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, öğrenmek istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Ben hep şunu söyledim yani 15 Temmuz'dan önce de sonra da. Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü bir gücü yok. Bürokratik gücü yok, zenginlik gücü yok, askeri gücü yok, şu yok bu yok. Tayyip Erdoğan'ın tek güç kaynağı millettir, halktır. Tayyip Erdoğan halkın desteğini almadan yapacağı hiçbir şey yapmaz. Efendim 20 yıldır ülkeyi yönetiyorum, çok güçlüyüm, o bürokrat da benim, onu da ben atadım falan vesaire. Dolayısıyla yok. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek güç kaynağı millet. Ve milletin ona desteğini kesmesine neden olacak. Her davranışı cezalandırır. En yakınındaki bile olsa. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan tabloda Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği siyasi irade ve kararlılığın esas nedeni budur. Benim milletim bana olan teveccühünü, milletim bana olan desteğini sekteye uğratırsanız canınıza okur. Sonuna kadar giderim. En nitekim böyle. Muhalefet bunu görmedi. Muhalefet şöyle zannediyor. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir cumhurbaşkanı. Ya işte bütün bürokrasi ona bağlı. Dolayısıyla bu tip meseleleri dert etmez. Bu tip meseleleri örtbas eder. Dolayısıyla işte kendi adamlarını korur. Yakındaki isimleri efendim de hesabını sormaz. Böyle düşünüyor. Öyle değil. Öyle olmadığını yani aslında defalarca görmüş olmalı, onlarca örneği olmasına rağmen burada da aynı yanılgıya düştüler. Yok, Tayyip Erdoğan'ın halkla irtibatını keserseniz, halkın Tayyip Erdoğan'a desteğinin önüne set çekerseniz, Tayyip Erdoğan sizin fişinizi çeker. Yani bunu sadece muhalefet değil, içeridekilerin de görmesi gerekiyor. Ve görmüştür. Birincisi bu. Onun için muhalefet bunu göremedi yani. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir siyasi irade, böyle bir kararlı irade göstereceğini hesap edemedi. İkincisi haber kaynağınız kim? Bilgileri kimden aldınız? Şimdi bak ilk gün Zeynel Emre miydi? İlk gün Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili bilgileri CHP'ye verdi. Kim verdi? Çok net, açık şekilde bunun FETÖ olduğunu belki ispatlayamam ama yemin edebilirim. Nereden biliyoruz? Çok net. Zaten o bir tane kaçak gazetecileri var. İşte İşte Özgür Özel'e şu konuda e-mail gitti de Özgür Özel o e-mail'le ilgili şöyle yaptı falan vesaire. Sonra itiraflar var. Öyleyse bu bilgiyi verenler açık ve net FETÖ'cüler. Nereden? Çünkü FETÖ'cüler bu sistemin bir yerinde varlar. Bu bilgiyi verdiler. Bilgi doğru çıktı ya. CHP'liler bunun şey CHP diyorum. Yeni CHP miydi? Sürekli karıştırıyorum. Hemen FETÖ'den gelen bu doğru bilgi üzerine hemen atladılar. Sonra bu bilgi doğru çıktı. O zaman bundan sonra gelen bilgiler de doğrudur.
3: Bunlara ofta atlanıyor.
1: Yani FETÖ'nün en iyi yaptığı şey on doğrunun yanına bir yanlış ekledi.
2: Ya abi kılavuzu karı olanı şey,
1: mı? Ama ve biz bunu nereden biliyoruz? 17-25 Aralık sürecinde gördük yani. Yani CHP de gördü. O şimdiki yeni parti o zaman CHP. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün getirdiği her bilgiye tamah ettiler. İman ettiler. Sonra 15 Temmuz'dan sonra ama biz FETÖ'cü değiliz. Ya FETÖ tamam da gazeteleri mahkeme kararıyla kapatıldı, oradaydınız. Bankalarına el konuldu, oradaydınız. Gözaltına alındılar, adli önünde yattınız, oradaydınız. Bakın, 15 Temmuz öncesine gidelim. Onların meşhur bir tane Fuat Avni'si vardı, hatırlayın. Sürekli içeriden bilgi
2: geliyordu.
1: Bilgi geliyordu. Yani aslında şu işte son masakla alakalı ortaya çıkan bilgi de gördük ki adamlar uyap açık kapı bıraktılar. İşte polisin kullandığı programı açık ve masa programı işte en son şey. Bakın ben hiç unutmuyorum. 2000 işte 15 Temmuz öncesi yani 14 veya 15 yılı Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısının yanına gittim. O zaman bu şeyle ilgili soruşturmayı yürütüyor. Tiple ilgili işte soruşturma, yasa dışı dinleme yapan vesaire. Onunla ilgili soruşturma yürütüyor. Başsavcı bana dedi ki ben dedi bu soruşturmayı yürütürken dedi bilgisayarımı, laptopumu UYAP'a bağlamıyorum. Çünkü UYAP'tan bilgileri çekebilirler. Ben bu soruşturmayı Allah selamet versin Ali Çalık bizi izliyorsa yani soruşturmayı yürüttüğüm bilgisayar UYAP'a bağlı değil.
0: Değil.
1: Çünkü benim neye ulaştığımı, kim ne ifade verdiğine bunu görürler. Bu görüşmemden bir hafta sonra Fuat Avni aynen şöyle tweet attı. Ali Çalık dedi, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı, bilgisayarını UYAP'a bağlamıyor.
2: Demek ulaşamamışlar demek.
1: Ulaşamamışlar. Dolayısıyla bilgilere zaten birçok yazılım altyapısıyla, bilgi işlem altyapısıyla zaten ulaşıyorlardı. Ama ne yapıyorlardı? Bir on doğrunun yanına bir tane yanlış ekliyor, yalan ekliyorlardı, itibarsızlaştırma vesaire. Yeni CHP, Nuhab'in deyimiyle, bu Fatma Betül'le ilgili gelen doğru bilgi üzerinden ondan sonra bunlardan gelen her bilgiye iman etmeye başladılar. Ve bunun neticesinde de işte deminden beri konuştuğumuz rezilliği yaşıyorlar. Yani. Ve bakın sözcü FETÖ'cülükten yargılandı biliyorsunuz. Ceza aldı işte patronu şu anda kaçak vesaire. O zinhar biz Kemalist, layık, Atatürkçüyüz, bizim ne işimiz var bir cemaatle falan böyle kendilerini savunuyorlar. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar sözcüğün arşivine bakalım. En az 20 tane Fuat Avni manşetleri var. En az 20 tane Fuat Avni manşetleri var.
2: Hüseyin'ciğim ama bir şey yapalım. Onlar daha önce cemaat diye bilindiği dönem var ya. O zaman karşıydı.
1: O zaman karşıydı.
2: FETÖ oldukları yani şimdi, ortaya çıkınca.
1: Hayır olduğu anlaşılınca aynen, sahip çıktı.
2: O zaman sahip çıktı.
1: Şimdi dolayısıyla gelelim şeye. Yalanlarına. Birincisi Ömer Bolat'la ilgili söyledikleri yalan ve yaptıkları karalama. Ben Ömer Bolat'ı herhalde bir 30 yıldır tanıyorum. bunun yaklaşık 20 yılı aynı kurumda görev aldık. Bizim CEO'muzdu. Yani nasıl desem, hani bir başsavcı arkadaş anlatmıştı. Bir dönem arkadaşlarıyla alakalı. Rahmetli olan bir dönem arkadaşlarının cenazesine gitmiştik. Diyor ki, hukuk dersinde diyor, işte iyi insan tarifi yapılır diyor. Biz de ya böyle insan yeryüzünde yok yani. Yani hukukta iyi insan tarifi var ama yani bizim
2: bu, yani, teorik bu yani.
1: Teorik yani, böyle bir insan yok. Allah rahmet etsin Faruk kardeşimize. Şey diyorlarmış. Eğer yani bu hukukta tarif edilen iyi insan etrafımızda arayacaksak o Faruk'tur.
2: Allah.
1: Dolayısıyla ben de aynısını söyleyeyim bak. 30 yıldır tanıdığım, 20 yıldır işte bir amirim olarak mesai arkadaşlığı yaptığım Ömer Polat'la ilgili hukukta tabir edilen
0: iyi insana
1: dünyada bir örnek göstereceksek o Ömer Polat. Bu kadar net söylüyorum. Yani haramı geçtim, gayrimeşruluğu geçtim. Yani mübah olmayan bir şeyin yanından bile geçmez. Yani bir lira mübah olmayan bir liranın yanından bile geçmez. Ya yani çok özel ama şunu burada söyleyeceğim. Altına altın almanın dolar almaktan bir farkı olmadığını, altın aynı zamanda dolar ihtiyacına neden olacağı için altın yatırımını bile yani mesafeli gören bir isim yani. Şimdi siz böyle bir isim üzerinden algı yapmaya kalkarsanız çarpılırsınız. Birincisi. Şimdi Aile Bakanı ile ilgili söyledikleri, yani dedim ya o FETÖ'nün her onlara verdiği bilgiye iman etmişler. Tamam işte. Hasan Özdemir değil mi? Babasınız. Tamam. Hasan Özdemir. Şey TC kimliğindeki birkaç rakam da şey benziyor. Tamam. Yapıştıralım. İsim. Ne olacak?
2: Onlar doğruluk mu değil mi bir endişesi taşıdığını düşünmüyorum. O açıkladıkları esnada yani. Açıklayalım.
1: Şimdi isim. Bugün bakanım çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ben aile bakanıyım. Bak aile bakanı. Aile bakanı normalde hani birçok kişisel veriye ulaşabilmesi gerekiyor.
2: Evet. Bunlar neden aldılar dedi.
1: Değil mi? Yani hani Tarım Bakanı değil, ne bileyim yani işte başka bir bakan değil. Aile Bakanı ne demek? Yani,
2: ben bile bilmiyorum bunları.
1: Yani, evet. Benim ulaşamadığım bilgilere bunlar nereden
0: nasıl
1: ulaştı?
0: Ulaşıyorlar?
1: Nereden ulaştı? Çünkü FETÖ'yle iş tutuyorlar. Bakımdan muhalefetin içine düştüğü, yeni CHP'nin içine düştüğü durum çok net bir şekilde. Bakın, ben geçtiğimiz günlerde bir ara yazmaya niyetlendim. Sonra vaktim olmadı. Başka bir yazı aldım. Bu yaptıklarınızdan dolayı sonra ağlamak yok diye yazı yazacaktım. Niye? Çünkü siz 17-25 Aralık'tan sonra bunu yaptınız. 15 Temmuz'dan sonra da ağladınız. Bugün aynı yanlışı yapıyorsunuz. Aynı hatayı yapıyorsunuz.
0: Yine alacaksınız.
1: Yani şu çok net. Şunu kafanızdan çıkarmayın. Recep Tayyip Erdoğan en yakınında olsa bile bu yolsuzluğa, bu vurguna, bu dolandırıcılığa izin vermez. Samimiyseniz bu konuda ilgililerin ortaya çıkarılması, yargılanması, haksız kazancın iadesi, mağdurların haklarının teslim edilmesine

de zerre kadar samimiyetiniz varsa yapacağınız şey Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermek. Çünkü bunu onun kadar isteyen, onun kadar yapabilecek başka bir isim yok. Bu bakımdan

0: konuşmuştuk. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin bir video da paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. AK Parti tarafından paylaşılan video. Sonrasında da çarşamba günü bu katılım söz konusu olmuştu ama bu Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında da ciddi bir polemik konusu, gerilim konusu olmuş durumda. Kılıçdaroğlu bir ifade kullanmıştı. Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim demişti. Bunun akabinde de Özgür Özel, sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım ifadesini kullanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında ciddi bir krize neden oldu Cemil Tugay.
1: Yani zaten her iki parti arasında krizlerin sayısı belli değil. Şimdi bugün gazetelerde çok geniş yer tuttu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait paralar, eşya, efendim tahribat. Yani birbirini resmen hırsızlıkla itham ediyorlar. Tabii bunlar siyaset adına yani hakikaten utanç verici şeyler. Yani bu kadar aleni suçlama yapılabildiğine göre bunun dibinde bir şeyler yatıyor diye insanın aklına geliyor. Şimdi CHP'den AK Parti'ye 40 küsür tane yaklaşık belediye başkanı geçti. Bunun irdelemesi eğer yapılırsa, ki yapılması lazım. Yani bu kadar insan durup dururken niye seçildiği partiyi terk ediyor, başka bir partiye geçiyor? Bunun ne karşılığında? Veya bir karşılığı var mı? Yoksa gerçekten sebep nedir? Şimdi Keçiören Belediye Başkanı bir ifşaatta bulundu. Gece vakti telefonla aranıp sinkaflı küfürlerle muhatap olduğunu söyledi. Buna benzer şikayetler başka isimlerden de geldi.
0: Az önce Nuh Bey söyledi. Hemen hatırlatayım izninizle. Grup toplantısında Özgür Özel'in Cemil Tugay ile ilgili kullandığı ifade. İçim yanıyor içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu elim attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı, bugünü görmeseydi, bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı diyor. Yani o namussuzu ifadesini kullanıyor Cemil Tugay için. Yani aslında yine bu sefer kameraların önünde hakaretlerine
2: devam. Şimdi daha da bence o
1: kameranın önü arkası bir insanın haysiyeti bakımından fark etmez. Yani normal şartlar altında kendisiyle baş başa iken de bir insanın davranışı, yargısı neyse, kamu karşısında onu elastiki halde sergilemesi de çok fazla değişiklik getirmez. Yani neyse odur. Hani uslubi beyan aynı ile insandır. Şimdi Özgür Özel sadece bu Cemil Tugay meselesine değil, başka meselelerde de bu şekilde galiz ifadeler kullandı. Yani bir siyasi parti lideri olarak ortaya çıkan, arkasında işte milyonların oy verdiği bir partinin bulunduğu...
0: Peki bu, çok özür dilerim, sizce hep mi böyleydi Özgür Özel, yoksa bu soruşturmalar mı biraz dengesini bozdu acaba?
1: Yani siyasette başarısızlığa uğramak asabileştirmiş olabilir ama bir söz var, diyor ki her kap içindekini sızdırır. Dolayısıyla demin de ifade ettim, uslubi beyan aynı ile insandır. Bir insanın konuşma tarzı bizatihi kendisidir. Dolayısıyla içinde var ki, barındırıyor ki onu dışarıya yansıtıyor. Yani belki kendisi bazı şeyleri sakınmaya çalışıyor olabilir ama ona da mani olamıyor vaziyete göre. Yani amme önünde galiz ifadelerle, hakarete varan efendim sözlerle yüklenmek başarılı bir siyaset değildir. Bir lider için, sözde bir lider için hele hiç değildir. Dolayısıyla tabii bunun hukuki tarafı olacak. Herhalde davalar falan açılacak ama davanın neticesinde verilecek karardan evvel kamu vicdanında kişinin oturtulduğu yer önemli. Yani toplum bu sözleri duyduğunda ne düşünür? Kişilerin haysiyetine karşı bu kadar saldırganlık, yani neyi götürür, neyi getirir, bunun muhasebesini en iyi toplum yapar ve toplum değerleri ölçüsünde onun neticesinde notunu verir. Onun için bu

0: Uslup Özgür Özel'e bir şey getirmez. Bugüne kadar bir şey getirmedi. Zaten Özgür Özel birçok fırsatı kaçırmış oldu. Yani şu veya bu şekilde CHP'nin başına gelmişti, onu muhafaza edemedi. Cumhuriyet Halk Partisi ortadan karpuz gibi bölündü şu anda. Ama her iki tarafta da tartışmalar bitmiş değil.
1: Bugün yine haberler vardı bu arada. Yani yeni partiye geçen milletvekillerinin bir bölümünün tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek istediklerine ilişkin. Biz bu haberleri bir süredir görüyoruz. Acaba aradıklarını bulamadı mı milletvekilleri yeni partide?
0: Bir sebebi var ki arayış devam ediyor. Yani neticede ya çok hızlı karar verdiler düşünmeden, tartmadan, etmeden ya da orada karşılaştıkları muamele karşısında efendim hayal kırıklığına uğradılar da geri dönmek istiyorlar. Tabii buna kapıyı da Kemal Kılıçdaroğlu kapatmış görünüyor. Yani burası yol geçen hanı değil diye kendi ifadesiyle. Neticede zaman içerisinde yine geçişlerin karşılıklı olarak olabileceğini belki de izleyeceğiz. Yani toplum olarak. Ama an itibariyle her iki tarafta da bir huzursuzluk var, bir arayış var. Efendim karşılıklı birbirini suçlama var. Bir suçtan ari olmadıklarını düşündükleri için bunu başkasına yükleme gayretleri var. Dolayısıyla bu şekilde bir başarılı siyaset devam ettirmek pek mümkün görülmüyor. Ama neticede hesabını kitabını yapacak olanlar kendileri. Fakat toplumun çok değişik düşündüğünü, farklı düşündüğünü, bu gidişatı tasvip etmediğini de görmeleri lazım.
1: Yani Özgür Özel sık sık dile getiriyor anketlerde bir parti çok anketlerle ifadesini kullanıyor.
0: Anketlerle iktidar olunsaydı bugüne kadar pek çok iktidar görülebilirdi. Ama en büyük anket sandığın bizatihi kendisidir. Dolayısıyla defalarca yanılmış olup ya da defalarca kendisini kandırmış olup geliyoruz ha geldik. Şimdi bir seçim gecesi ne dediler? Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu
2: kazandık, öndeyiz.
0: Kazandık. Anadolu Ajansı'nın bültenlerini efendim takip etmeyin. Yani Anadolu Ajansı orada bir veri veriyor. Ona siz bakmayın, siz hayal kurun ya da bizim dediklerimizi işte dinleyin ya da inanın bize, kazanıyoruz. Şimdi bu şekilde normalde sıradan bir insandan beklenmeyecek acemilikler de geçmişte çok ortaya koydular. Anlaşılan bunlardan yeterince ders çıkarılmamış ki aynı minval üzere devam ediyor. Ama bu gidişat sonuca götürecek gidişat değil. Onu belirtmek lazım.
1: Şimdi Nuh Bey'e söz vereceğim ama izninizle Cemil Tugay geçen hafta AK Parti'ye katıldı. Sonrasında bir açıklaması da var. Yani bu süreci anlatıyor. Orada bu tabii tarihi kararın perde arkasını anlatıyor. Bir izninizle bakalım ne demiş Cemil Tugay. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveninden bahsediyor. Özellikle ona dikkat çekelim. Tarihi kararın perde arkası dedik. Nedir perde arkası? Karşımda çok dolu, saygın, babacan ve doğal bir insan gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ifadeyi kullanıyor Cemil Tugay. İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Bana destek olacağını söyleyince güven geldi. Ben kürsüdeyken yanımda durup beni dinledi. Yalnız bırakmadı. Önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim. Risk aldım, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum. Konuşmasına ilişkinde o konuşmayı tamamen kendim yazdım. Atatürk'ün "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" sözünü kimse inkar edemez. Cumhuriyetin bir mirası varsa AK Parti de o mirasa sahip çıkıp kimsesizlerin kimsesi olmayı istiyor diyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Tabii aslında daha kapsamlı bir sözlerini aldık ama Murat Kurum'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini de dile getiriyor. Cumhurbaşkanı da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle birlikte de aslında kafasında her şey netleşmiş oluyor Cemil Tugay'ın. Ama bu geçiş CHP ve Yeni Parti'yi karıştırmış durumda. Tanrı, karşılıklı evet, suçlamalar.
3: Ben o gün burada
1: yayındaydınız, ben bunu takip ettim.
3: Evet, şey demiştim. Evet. Muhtemelen Cemil Tugay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk defa bugün ön yargısız dinlemiştir demiştim. Nitekim
1: doğruluyor bu ifade.
3: Hakikaten onu şöyle doğruluyor. Etkilendim diyor. Çünkü daha önce sıfır numara gözlükle tabiri caizse ve önyargısız hiçbir zaman dinlememişler de. Çünkü hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Hiçbir CHP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önyargısız dinleyemez. Suçtur çünkü CHP'de bu. Bunu şey hiç olsun diye söylemiyorum. Eskisiyle yenisiyle CHP'nin tamamında
1: böyle bir durum.
3: Yerelde veya merkezde önemli değil. Birinci derecede birinci vazife Erdoğan düşmanı olmaktır. Ve daha doğrusu onların arasındaki yarış Erdoğan düşmanlığında yarıştır. Kim daha çok bunun zaman zaman daha önce görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz niye şimdi bu noktalara geldi Özgür Özel? Hatırlıyorsanız 4-5 Kasım 2023'ten sonra bir parça böyle daha önceki şeylere gidişata bakarak bu iş değildi de sürekli böyle didişmekte olmaz mı devlete karşı gelmez diye.
0: Gerilimi devam ettirmeyeceğiz.
3: Vazgeçti yani. Ondan. Ondan sonra öyle bir şey yedi ki linç yedi
1: tabii,
3: ki.
1: Tabii. Tam tersi bir,
3: öyle bir linç yedi
1: durum
3: ki,
1: oldu tabii.
3: O şeyden yani normale dönmek için daha öncekilerinden daha beter şey yapmaya başladı ki o şeyden kurtulmak için. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Ve bütün o laik Kemalist şeyin tamamından korkunç bir linç yedi. Bildiğiniz tırsığa geri adım attı.
1: Aynen.
3: Yani ondan sonra Kürsü'deki Erdoğan karşı düşmanının bütün sebebi
1: budur diyorsunuz.
3: Kendisini kabullendirmektir şeye, mahalleye. Dolayısıyla onların önyargısı dinlemesi mümkün değil. Dinleyince önyargısı olarak etkilenmiş hakikaten bence. İkincisi de az önce konuştuğumuz o fon krizi meselesindeki düştükleri durumun bir benzerini de bu Cemil Tugay meselesine düştüler. Şimdi ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya değil partinin diğer kurumlarını neyse bunun adalet için ikna etmeye çalışan kişi bu. Şimdi namussuz diyor ya. Kameranın önünde namussuz diyor. Elim kırılsaydı diyor. O zaman biz sana nasıl memleket şey yapacağız kardeşim? Bir adamın sen önce de şey yapamırsan biz yani şimdi ona iyi diyordu, şimdi kötü diyorsun. Gide oğlum ben Cemil Tugay...
0: Her kararını kendi elini mi kıracak kafası?
3: Öyle ya.
1: Yani AK Parti'den ayrılıp başka partilere geçen, başka partiler kuran isimler de oldu ama biz böyle bir ifade hiç duymadık.
3: Duymadık. İkincisi de ben şu anda Cemil Tugay'la ilgili olumlu ve olumsuz bir şeyim yok. Onun ifade üzerinde söylüyorum. Daha önce herkese o ikna etmeye çalıştı. Şimdi namussuz diyor. Şimdi elim şey yapardım böyle yapardım. O zaman kardeşim affedersiniz ama yani bu sizin probleminiz yani. Sonra bakın biraz ders çalıştım ben Karahan Bey. Zaten haberlerde veriyorsunuz. Şu ana kadar sadece belediye başkanı olarak büyükşehir, küçükşehir neyse 35 tane belediye başkanı, 35 adet belediye başkanı diyelim hadi tane demeyelim. Onlara dedesin olur gerçi de. AK Parti'den ayrılmış CHP'ye katılmış. Bu Türk siyasetinde bir partiden ayrılıp başka partiye geçmek ilk defa olan şeyler değil. Fakat az önce bahsettiğim şimdi CHP'li demek Erdoğan düşmanı demektir. Yani bunun hakikaten birinci şartı bu. Dolayısıyla AK Parti'den CHP'ye geçme işi pek olan bir şey değil. Görülmemiş bir şeydir. Nitekim bu bahsettiğim bu listenin tamamı 35'in tamamı büyükşehirde dahil olmak üzere partinin Özgür Özel İmamoğlu ikilisine geçmesinden sonra olan transferler bunlar. Tamamı. O zaman kardeşim siz hele hele sen kendi adayı yaptığın adam orada duramıyorsa tutamamışsan bir dönün bir kendinize bakın o zaman ya. Yani niye bu kadar adamı kaptırdınız peki? Cemil Tugay'ı niye kaptırdınız AK Parti'ye? Bir de bunu siz kendinize sorun. O kötü, o namussuz. Sen bir de kendine aynaya bak kardeşim o zaman sen yani. Sen de, bu kadar adam gitmiş. Sen hiç mi şeyin yok bunda?
0: Hayır, Cemil Tugay gitti. Ondan evvel 4-5 dönem seçilen milletvekilliği de yapan Özlem Çerçi gitti.
3: Gitti. Onlar hepsi var.
0: Burcu
2: hepsi var. Gitti.
3: Tekrar söylüyorum. Tamamı birçokları bunun beyanlarında orada çalışamaz hale geldiklerinden bahsettiler. Cemil Tugay niye gitti? Şimdi gene bu konuda şöyle bir algı operasyonu yapılıyor. İşte bundan sonra eğer İzmir'de büyük daha çok yatırım yapacaksa, o zaman daha önce yapmamış, şimdi yapılacaksa, o zaman demek ki partilere hangi belediye başkanı partisi ona göre. Hayır, bu da fena bir sahtekarlık var. Merkez İzmir'e de yıllardan beri, İstanbul'a da bunların yapmaya çalışıyor. Ben İzmir'e daha önceki belediye başkanının seçiminden önce gittim, birkaç 4-5 numarada ben şeyi takip ettim. Şimdiki son şey mi aramı yatır?
1: Daha var baktım.
3: Son şeyde de şöyle bir durum var. Benim bildiğim
0: 3-4

0: tane büyük projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi merkezin, bakanlığın projesini, yürümekte olan projesini yargıya götürdü. Engellemek için. Bunlardan bir tanesi konak tünelleri var mesela daha önceki. Dolayısıyla daha önce geçen yine burada bahsetmiştik gündüz. Yani merkez yönetim istese bile her zaman oradaki yatırım mümkün olmayabilir. Engelliyor. Burada kaç tane oldu? Burada olmadı mı? Burada da oldu. Daha iki dönem CHP'ye geçtikten sonraki olanlar bile. Yoksa merkezin yerel yönetime destek verip vermemesinin bence birinci ölçüsü ora verilen ödenen paydır. Tamam mı?
1: İller Bankası'nın ödenen paydır. Göre verdiği.
0: Tamam mı? İzmir'in Türkiye geneline nüfus oranı %4.5 ne? 2023 yılında %10'undan fazlası verildi şeye. Hakeza, bende lise var onların.
2: İstanbul'da.
0: İstanbul %41'i. %18 nüfus oranı. Ama bütün Türkiye'ye verilen payın %41'i İstanbul'a verildi. Şimdi affedersiniz ama demek onda o paralar nereye gittiğini şimdi yavaş yavaş görüyoruz yani. Dolayısıyla mesela şimdi Sayın Erdoğan talimat vermiş. Bütün ilgili bakanlar tabiri caizse İzmir için seferber şu anda yani. Ama bu daha önce merkez bunu istemediği için değil. Yaptırtmıyorlardı. Şimdi mesela Körfez Tüp Geçidi, ikinci çevre yolu, kentsel dönüşüm, yarım kalan bir opera binası varmış. Neyse o. Bunu falan kesin bak bunları engellemişlerdir. Şimdi bunlar hepsi yürüyor. Bir tane şey konuştu. İzmir Milletvekili Murat Bakan, o istifadan hemen sonra, kendisi söylüyor. Bir körfez geçidi yapılıyormuş. İşte bahsedilen şey, tam da bu işte birisi bu, tamam mı? Şu körfez geçidi var ya, bununla ilgili diyor ki, evet biz engelledik onu diyor. Şeyde, Halk TV'de. Niye? İstanbul'un zenginleri gelecek oraya diyor, oradan şeyini bozacaklar diyor, tamam mı? Adam bunu kendisi söyledi şeyden sonra, istifa ettikten sonra, şeye geçtikten sonra. AK Parti'ye. İşte dolayısıyla bundan sonra eğer hizmetler hızlanacaksa bunun sebebini buralarda aramak lazım. O bakımdan bence diğerlerinin de ortak şeyi şu, çalışamaz hale geldiler. Biz zaten dediğim gibi bir CHP belediye başkanının gidip oradaki bir yatırımla ilgili bir bakanla görüşmesi yasaktır. Ancak özel izin alması lazım. Yasak yani. Nasıl görüşürsün sen yani? Ortalığı allak bullak ederler yani. Böyle bu şartlarda nasıl yatırım hizmet edebilir ki bir belediye başkanı? Sebebi burada aramak lazım. Dolayısıyla bence daha da bu bahsettiğimiz problemler sadece bu ayrılanlar veya Cemil Tugay'la sınırlı değil. Dikkat ederseniz belediye başkanının büyük çoğunluğu şeye geçmedi. Yeni CHP'ye geçmedi. Dolayısıyla öbürünün durumu da belli. Geri dönmeleri almıyoruz zaten şeyde şimdi. O da bir ayrı konu. Bundan sonra Cemil Tugay'ı takip eden belediye başkanları olabilir.
2: Tam onu soracağım.
0: Bu gerekçeden dolayı, bu sebepten dolayı.
2: Hüseyin Bey'e geçmeden birkaç cümle belki onunla ilgili. Hasan Basri Yalçın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir ifade kullandı. Yeni katılımlar olabilecek dedi ve bir büyük
0: ben
2: şehir.
0: Ben duymadım.
2: Bir büyük şehir var diyor sırada. Hatta onunla ilgili de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediliyor. Bir iddia gazeteci Sinan Buran o iddiayı da ortaya atmış. AK Parti'ye geçiş sürpriz olmaz diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öyle de bir durum da söz konusu.
0: Ben Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiği günden beri bugün Mansur Yavaş'ın yolu düşebilir şeye diyorum. Yani çokları bunu çok saçma buluyor. Olabilir. Problem yok yani ben sonuçta bir bildiğim bir şey söylemiyorum.
1: Saçma bulunacak bir şey yok. Tabii olarak ülkücü kökenli bir siyasetçi.
0: Tabii. Yok işte Cumhurbaşkanı adayı falan diyor. Ben Mansur Yavaş'ın o ziyaretinin zamanlaması çok manidar buluyorum. Ve Ankara'nın hizmetlerini konuşuyor. Ya Mansur Yavaş kaç dönemdir orada Ankara hizmetlerini ilk defa konuşuyor şeyle. Az önce bahsettiğim gibi daha önce gitseydi eğer onu aforoz ederdi tabiri caizse yani. Niye şimdi konuşuyor? Tırnak içerisinde. Ben sadece onun konuştuğunu düşünmüyorum da. Bunun ifadesini dayanarak söylüyorum. Dolayısıyla ben aynı şeyi orada da bekliyorum.
2: Peki Sayın Likoğlu ortalık karışık muhalefet cephesinde Cemil Tugay'ın katılımıyla birlikte aslında tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi bir anlamda kaybedilmiş olunca o bayağı bir travma yaratmışa benziyor.
3: Şimdi birkaç şey var. Belediyeleri bir alternatif

0: iktidar aracı olarak gören bir muhalefet anlayışı var. Bu açıdan baktığımız zaman bu ayrılışı onun için hazmedemiyorlar. İşte Nuhab'in söylediği gibi senin ak dediğini ben kara diyeceğim yaklaşımıyla sanki kendileri başka bir hükümet, Ankara'daki başka bir hükümet yaklaşımıyla siyaset yaptıkları için özellikle 2019'dan bu yana bu yüzden bu ayrılışı, bu parti değişikliğini hazmedemiyor. 2019 öncesinde de İzmir CHP'deydi. Evet. Başka parti, başka belediyelerde CHP'deydi. Bugün yaşananlar niye o zaman yaşamıyor? Çünkü herkes yerini biliyordu yani. Belediye başkanı, belediye başkanı, evet. Hükümet, hükümet. Doğru. Ama şimdi yeni CHP 2024 seçimleri 2019'da başladı da 2024 seçimlerinde yani sanki böyle farklı bir konfederasyon gibi kendilerini görmeye başladılar işte. Biz yönetiyoruz. Neyi yönetiyorsun sen? Sonuçta belediyesin ya. Ama böyle işte farklı bir havaya girdiler. Birincisi bu. İkincisi şimdi İzmir'deki olay ne şimdi? Ben neyi tartışıyoruz? Cemil Turkay ne zaman istifa etti CHP'den? Putlan kararından sonra. Henüz yeni parti kurulmadı. Putlan kararı verildi. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, koltuğa oturdu. Özgür Özel CHP içerisinde paralel bir CHP kurdu. Mecliste başka bir şey yapıyordu. Genel merkez başka bir şeydi. Bir belediye başkanı doğal olarak bir büyükşehir belediye başkanı baktı ki ben neyin içindeyim yani? Yani bu nedir yani? Ben şimdi ne yapacağım yani? Bir mecliste bir paralel CHP var. Bir de Söğüt Özü'nde bir CHP var. Dolayısıyla Cemil Turkay ne zaman istifa etti? CHP henüz bölünmedi. Özgür Özel henüz CHP'den istifa etmeden, CHP karma karışıkken, CHP'de bir belirsizlik varken, bir sis varken dedi ki ben böyle bir partide yer alarak seçildiğim şehre hizmet etme mümkün değil, istifa etti, bağımsızım dedi. Hatta ilk istifa ettiği zaman Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Yani ayrılacaksan ayrı bir parti kuracaksan kur dedi yani. Ben de geleyim oraya. Hani göreyim önümü yani. Ben kimim? Hala aynı şey. Demin Nuh abi söyledi. Hala CHP'den istifa etmedi. Yani geçen Bayrampaşa Belediye Başkanı olması lazım. Dedi ki belediye başkan vekili oldu ya Bayrampaşa Belediye Başkanı hapiste. AK Partili bir isim, belediye başkan vekili. Dedi ki, ben dedi şeylere dedim, işte CHP'li meclis üyelerine. Yani sonuçta burada bir grupsunuz yani. Yani kimsiniz, nesiniz bir söyleyin. Ya da yeni parti size grup odası tahsis edeyim. Grup odası tahsis etmek ne demek? Hangi partinin üyesiyseniz o partinin ilçe başkanı gelip size grup başkanlığı yapacak ya. Biz CHP'deyiz ama yeni partideyiz. Nasıl olacak? Şimdi yani bir karar verin yani. Şimdi ya, kafa karışıklığını yeni partililer anlamamaya çalışıyor ama böyle bir durum yani. CHP'deler yeni partinin ilçe başkanından talimat alıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde yeni partili, daha doğrusu CHP'li olup yeni partili hareket eden bir şey var.
1: Merkezde öyleydi, ayrıca bir sürü bir kısmı
0: dolayısıyla oradaki tablo ne? Büyük bir belirsizlik var. Türkiye'nin en büyük üçüncü İzmir değil mi Ankara'dan sonra? Üçüncü büyük şehri, en kalabalık nüfusa sahip. Karmaşık sorunları olan bir büyükşehirin belediye başkanı CHP demeye, yeni parti demeye, belediye
1: denge özellikle hizmet edemez ya yani, şehre.
0: Vesaire kimin ne isteyeceği belli değil. Şimdi İstanbul tutuklandı, Antalya tutuklandı, hepsi şeyden yolsuzluktan tutuklandı. Tutuklanmayan bir tane belediye başkanı var. Muhtemelen bundan sonra para ihtiyacını onun üzerinden karşılayacak. Kimse bunu şey yani Cemil Tugay'ın bence hani söyler mi bilmiyorum ama Cemil Tugay'ın bir kaçış nedeni de bu yani. Ne olacak yani yeni parti kuruldu.
2: Şimdi İstanbul daha önce teftiş raporuna göndermedi ya.
0: Dolayısıyla sürekli talepler oradan gelecek yani. İşte yolsuzluk, rüşvet, işte bizim için para bul. Nereden bulacağız? İşte bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapan bir müteahhite çök. Şimdi dolayısıyla Cemil Tugay istifa ettiği zaman AK Parti'ye geçme fikri yoktu. İlk istifa ettiği zaman yani. Yani AK Parti'ye geçmek için istifa etmedi.
3: Oradaki kargaşadan bulalım.
0: Oradaki kargaşadan, olacaklardan vesaire. Dolayısıyla hele ben bir steril alana bir çekileyim dedi. İstifa etti. İlk istifasında AK Parti'ye katılmak yoktu. Sonra bağımsız kalınca Nabi'nin söylediği gibi burada bir ülkeyi yöneten bir şey var, hükümet var yani.
3: Bir görüşelim hani, değil mi? İzmir için yani, bir şeyler yapalım.
0: Ve bu hükümet öyle CHP gözlüğü takarken ki hükümete benzemiyor.
2: Yeni göründüğü şey, normal şekli.
0: Tamam mı? Yani yönetim sorumluluğu olan, ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan bir hükümet var dedi. Yani.
3: Şöyle bir şey mi düşünüyordun evet. acaba? Hani ben gideceğim işte mesela Murat Kurum'la görüşmeden önce hani bana kötü davranacaklar, sen CHP'lisin şimdi, falan diyecekler gibi herhalde bir algısı
0: yani,
3: vardı.
0: Yani şeyden, o şeyden...
2: Enfeksiyondan kurtulunca normal görmeye başladı.
0: Ya da şey diyelim, yankı odası mı diyorduk yani hani. Aynen. O yankı odasından çıkınca başka bir Türkiye.
2: Ya beyin enfeksiyondan kurtulunca normal anlamaya başladı.
0: Başka bir Türkiye var. CHP yani ülkeyi yöneten bir hükümet var ve iyi niyetle yönetiyor. Ayrımcılık yapmıyor. Memleketin sorunları yani sorumlulukla yönetiyor ve şimdi efendim AK Parti siyasetin bu işten ne karı var hatta zararı var niye kabul etti? Ya bu mesele kar zarar meselesi değil ki. Ayrıca uzun ben uzun vadede bir zararın olduğunu da düşünmüyorum yönetme sorumluluğu açısından. Ya İzmir gibi büyük bir şehir, stratejik bir yerde, altyapısında sorun var, kentsel stoğunda sorun var. İşte altyapısı tamamlandığı zaman ekonomiye katkısı daha fazla artacak. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman olası bir depremde, Allah muhafaza olası bir felakette daha güvenilir bir şehir olacak. Onun dışında bakın şu anda bir özellikle büyük şehirlerdeki temel şeyini şikayet, birinci şikayet ne? Kira. Niye bu kadar büyük bir kira sorunuyla karşı karşıyayız? Niye bu kadar büyük bir fahiş kira bedeliyle karşı karşıyayız? Çünkü 7 yıldır, 8 yıldır
2: engellendi.
0: Bir engel var.
2: Engellendi.
0: İki, görevini yapmayan bir belediye var. Yani şöyle düşünün işte Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi.
2: Kentsel dönüşüm diye engellenirdi abi İstanbul başkanı.
0: İsmet Paşa Mahallesi Bayrampaşa cezaevine yapılan konutlara taşındı. Taşınmayan 7-8 yani anlaşamayan 7-8 şey var. Hak sahibi var. 7 yıldır orası öyle boş duruyor. Harabe halinde duruyor. Halbuki oradaki temel amaç neydi? Kiptaş'ın yaptığı. O mahalle oraya taşındı. İsmet Paşa Mahallesi yayınlayacaktı. Öteki mahalle oraya taşınacaktı ve büyük bir devinim olacaktı. Ama 7 yıldır çivi çakmak yok. Çünkü İstanbul'da 350 bin yarısı bizden kampanyasına başvuran ve inşaatı devam eden konut var. Bu ne demektir? 350 bin konut yapımına başlandığı için buradaki eski sakinleri yeni kiraya çıktılar. Yani büyük bir kiracı talebi oluştu.
3: Talebi oldu.
0: Ama bu talebi karşılayacak bir arz yok.

0: Peki, bu şikayetten en fazla zarar gören siyaseten kimdir? Merkezi hükümet. Merkezi hükümet Arnavutköy'de işte sosyal konutlar yapıyor işte. Büyükşehir ne diyor? Yol getirmem, kanalizasyon getirmem, su getirmem diyor. Ruhsat vermem diyor.
1: Evet.
0: Yani düşünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutlara su vermem diyor. İmar vermem diyor. Dolayısıyla burada siyasi bir kazanıma değil. Şehirler kazanacak mı? Kazanacak. Ne diyoruz? İzmir şantiyeye dönüşecek. İzmir hizmetle buluşacak.
1: Peki.
0: İzmir kazanacak mı? Kazanacak. Kimi kaybettiğini kimsenin umurunda değil.
1: Peki, bir araya gidelim. Devam edeceğiz saat başında.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Boston Express devam ediyor. Yine Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri terörsüz Türkiye. Dün biliyorsunuz sıcak bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklama ve bir görüntü paylaşıldı. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde Metin alanında 4 kampı boşalttı. Bu tabii kritik bir adımdı çünkü hani o bir silah yakma görüntüsü vardı hatırlayacaksınız. Onun akabinde uzunca bir süredir hani böyle bir görüntü en azından görebildiğimiz bir tablo yoktu. Terör örgütünün kampları boşaltması, silah bırakmasına dair bu görüntü önemliydi. Şimdi iki tane ledimiz var, onları bir sizlerle paylaşalım. Sonra hemen İsmail Bey'e sözü vereceğim. Biri terörsüz Türkiye sürecinin kronolojisi, yani neler yaşandı bu süreçte onu bir tekrar hatırlayalım. Ara ara böyle hatırlıyoruz sıcak bir gelişme olunca. Şimdi ne olmuştu? Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz bir 26 Eylül'de Nuh Bey'in de sık sık vurgu yaptığı bir konuşması var.
3: Evet.
2: İç cephe vurgusu yaptığı bir konuşma o. Burada bir iç cephe vurgusuyla diyalog iklimi başlamıştı. Sonra 1 Ekim'de birkaç gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclis açılışında DEM Parti sıralarına gitti, tokalaştı. Bu da aslında ezber bozan hamlelerden biriydi. 3 hafta sonra yine grup toplantısında bu kez meclis grubundan bir çağrısı oldu Devlet Bahçeli'nin. Hepimizin hatırladığı o çağrı terör örgütüne ilişkin. Sonra süreç tabii hızlandı. 27 Şubat'a geldik. Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. 7 Mayıs'ta örgüt kongresiyle birlikte resmen feshedildiğini duyurdu. 11 Temmuz'a geldiğimizde o az önce bahsettiğimiz bir grup PKK'lının Irak'ın kuzeyinde sembolik bir törenle silahlarını yaktığı anlara tanıklık ettik. Ve süreç ilerlemeye devam etti. 8 Ekim 2025'te de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu mecliste. 18 Şubat tarihinde komisyonun 7 bölümden oluşan Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Nitelikli çoğunlukla kabul edildi. 10 Ağustos 2026'da çerçeve yasa mecliste 467 oyla kabul edildi. Ve işte dün, yani daha doğrusu dün diyorum ama biz 12 Ekim'de o görüntüleri gördük. 4 gün öncesinde 8 Ekim'de terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampını boşalttı ve 4 gün sonra o görüntüler bizlerle de paylaşılmış oldu. Bir açıklama var güvenlik kaynaklarından, onu da bir hatırlayalım. Ne dendi ona bir bakalım. Sonrasında soracağız yani o açıklamayla ne kastediliyor onu rica edeyim. Şimdi açıklama şu şekilde: ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde Metin Alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını, Hebat, Yaş, Sabri ve Sason, 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşaltmıştır. Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. Özellikle bu önemliydi, hani sürece ilişkin soru işaretlerine bir cevap niteliğindeydi bu görüntüler. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Ve sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır diyor. Yani güvenlik kaynaklarının paylaştığı açıklama bu şekilde. Hemen soralım biz de İsmail Bey'e, hem dünkü görüntüler bize ne anlatıyor? Aslında uzunca bir süredir hani sahadaki durumu merak ediyorduk. Evet. Meclisteki işte komisyonun kurulması, çalışmalar, açıklamalar, bunlar vardı. Ama sahada ne olup bittiğine dair çok da fikir sahibi değildik ama bu görüntü önemliydi. Ve açıklama nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet. Şimdi bugünkü bu biraz evvel özetlediğiniz kronolojiyi ben de bugünkü yazımda aynı şekilde işlemiştim. 26 Eylül diye söylediniz ama onun biraz bir ay daha öncesine kadar götürmek mümkün. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada ilk defa iç cepheyi tahkim etmeden bahsediyor. Ve daha sonra 26 Eylül geliyor. Ondan sonra 1 Ekim ve devamı geliyor. Şimdi 10 Ağustos 2026'da çıkan kanun biliyorsunuz en yüksek oyla bugüne kadarki meclisin gördüğü en yüksek oyla 467 oyla kabul edilip yürürlüğe girdi. 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı. Şimdi o yol haritası burada demin bahsettiğiniz dağdan inip silah bırakıp devlete teslim olacak kişilerin toplumla kaynaşması, bütünleşmesi, normal hayata karışması için hangi muamelelere tabi tutulacak? Bu kanunda hükümler yer alıyor. Burada işte herhangi bir suç işlememişse, sadece örgüt üyeliği gibi bir şeyi varsa doğrudan topluma karışma imkanı olacak. Ama herhangi bir suça karışmışsa suçun ağırlığına göre 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi söz konusu kanun hüküm gereğince. Ceza 15 yıldan evvel, daha doğrusu 15 yıldan daha az bir hapis cezası gerektiriyorsa 5 yıllık erteleme. 15 yıldan fazla ise de 10 yıllık bir infaz ertelemesi söz konusu. Bu zaman zarfında eğer yeniden herhangi bir suç işlemezse o infaz yerine gelmiş olacak. Ama herhangi bir suç işlenmesi durumunda infaz durdurulup süreç yeni baştan alınacak. Dolayısıyla şöyle bir şey vardı ortada, problem. Önce kanun mu, önce teslim olmak mı? Bütün tartışmalar neticesinde önce kanunun çıkarılıp hazır hale getirilmesi ve bu
2: arada arkadaşlardan da rica edelim, o dünkü görüntüleri paylaşabilirsek hani en elimizdeki, çünkü sürece ilişkin yeni ve önemli görüntü o. Onu verebilirsek rica edeyim ben de, onu iyi olacak. Buyurun.
3: Evet. Bu sürecin işletilmesi bugüne kadar zaman zaman yavaşlar gibi bir hava veriyordu ve bundan dolayı tereddütler hasıl oluyordu. İlk başta böyle bir şey olur mu olmaz mı, özellikle Sayın Bahçeli'nin konuşması, meclisteki gruptaki konuşmasından sonra bunun devamı gelir mi, yoksa daha önceki acı tecrübeler tekrar mı eder? Çünkü daha evvel PKK'nın kendi başına ilan ettiği sözde silah bırakma veya OSU görüşmeleriyle çözüm süreci toplamda 5-6 defa bir teşebbüs olmuştu. En son 2013'teki çözüm sürecinden büyük ümitler doğar diye bekleniyordu. Evet. Maalesef o da akamete uğradı. Dolayısıyla ilk günden itibaren bazıları sırf geçmişte yaşanan acı tecrübelerden dolayı, bazıları da sürece olumlu bakmadığı için kasıtlı bir şekilde olumsuz hava pompalayarak bu sürecin devam edemeyeceği noktasında telkinde bulunmaya çalıştılar. Ama gelişmeler onları doğrulamadı. Tam aksine ilk günden bu tarafa, yani 2 sene 2 ay yaklaşık geçti bu ilk günden bu tarafa. Meydana gelen gelişmeler, hayata geçen durumlar ümit verici.
2: Bu arada görüntüyü de sağ olsun arkadaşlar getirdiler ekrana. Boşaltılan işte kamplar, tabi bunlar hani çok büyük kamplar değil, hani daha büyük kamplar var tabi bizim bildiğimiz, ama neticede Irak'ın kuzeyinde şimdi terör yoğunlaşması.
3: O bölgede tabi Metina bölgesi dışında Avaşin, Basyan, Gare, efendim birçok daha başka şeyler var, parlak alanları var ve yüzlerce mağara var. Bunların bir kısmı pençe kilit operasyonları sırasında devre dışı bırakıldı, fonksiyonsuz hale getirildi. İşte bir kısmı da şu anda boşaltılıyor. Tabii burada prosedür emniyet makamlarının takibi altında, onların denetimi neticesinde verilecek raporla Milli Güvenlik Kurulu'nun ilan edeceği neticeye göre hüküm verilecek. Yani devletin ilgili birimleri teyit raporunu verdikten sonra o kişilerin silah bıraktıkları tespit edilecek, sonuca bağlanacak ve demin söylediğim gibi 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi hükümlerine tabi tutulacaklar. Dolayısıyla şu anda bu süreç kendi mecrasında ilerliyor. Bundan biraz daha hızlı olarak Suriye'deki entegrasyon meydana geldi. O da olumlu bir şey. Suriye'de bu kadar kolay olması doğrusu beklenmiyordu ama beklenenin de altında bir zaman zarfında bu gerçekleşti. Şimdi Türkiye'deki bu silah bırakma sürecinin tamamlanmasından sonra ülke içerisinde ve bölgede hani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çalışmaları, hedefleri doğrultusunda atılan adımlar var. Mesela şimdi Irak'ta da süreç fiilen başlamış durumda. Bu ay itibariyle silah teslimi başlamış durumda. Şimdi bu da gene güvenlik makamları tarafından takip ediliyor. Irak hükümetinin açıklamaları son derece olumlu, müspet. Şimdi bugüne kadar Suriye'de farklı bir durum vardı. Türkiye'de farklı bir durum, Irak'ta farklı bir durum vardı. Suriye belli ölçüde hal yoluna girdiğine göre şimdi Irak'ta sıra. Irak'taki durum da tamamlandığında belki devamında İran'ı da içine almak lazım. İran burada biraz ikircikli davranıyor. Kendisi daha önce PEJAK'tan şikayetçi olduğu halde PKK'nın Türkiye ve Suriye kollarına karşı çıkmıyordu. Yani, halbuki dürüstlük icabı öyle bir davranış olmaması gerekiyordu. Ama geçen zaman zarfında Irak'ın da başına çok şey geldi ama İran'ın başına gelenler herhalde bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Yani en azından öyle temenni ediyoruz. Çünkü 4 ülke üzerinde hesaplar yapıldı. Yani bu hesaplar bugünün hesabı değil. 50 yıldır PKK ile fiilen uğraşıyoruz. Fakat öncesi de var. 1825'lere kadar uzayan, yani 200 yıllık bir geçmişi var bu meselenin. Büyük devletlerin politikaları neticesinde mesele bambaşka mecralara taşındığı için özellikle son 50 yılda bütünüyle Avrupa'nın, Rusya'nın ve Amerika'nın yani normalde devlet şan ve şerefine yakışmayan tutumlarla Türkiye aleyhine bu bölücülüğü desteklemiş olmaları Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Hem maddi manevi binlerce insanımız hayatını kaybetti. Trilyonlarca liralık masraflar oldu. Ama neticede bir noktaya gelindi şimdi. Orada artık çözümün ucu iyice görünmeye başladı. Yani başlangıçtaki o tereddütler boşa çıktı diyelim. Bundan sonrası için Türkiye bu süreci yani yol haritasındaki bu toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanunun hükümleri çerçevesinde silah bırakma ve sonrasında yapılacak uygulamalar tamamlandığında hem Türkiye'de hem bölgede bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Bunu bugünden görebiliyoruz. Yani geçen 2 ay zarfında meydana gelen gelişmeler, olumlu ilerlemeler bizi doğrusu ümitlendiriyor. Temenni edelim ki sonuna kadar böyle gitsin.
2: Nuh Bey, bu dünkü görüntüler için siz ne söylersiniz? Özellikle hani hep konuşulan konulardan biri buydu. Yani endişeler vardı bazı. Hani o endişeleri de düşünecek olursak ne anlatıyor bize bu kamplarında boşaltıldığına dair tabii bir görüntüydü bu ama yani sizce süreç rayında gidiyor mu?
4: Devamını göreceğiz inşallah. Yani olan devamı. O görüntüler çok önemli. Zamanlaması da önemli. Çünkü sizin de az önce gösterdiğiniz 11 Temmuz 2025'teki o şov, ama aslında o ilgili birimler tarafından PKK'nın silah bırakma yani kararı uygulamaya başladı. Bu bir sembolik bir görüntü ama devamı gelecek dendi. Devamı gelmedi. Bir seneden fazla hiçbir kıpırdama olmadı o konuda. Halbuki paralel yürüyecekti şeyler. Yani hiç buradaki düzenlemeler, kombo. Yani ben hep şunu söylüyorum. O dönemde devlet önde gitti.
2: Evet.
4: Hiçbir orada bir ilerleme olmadı. Ne olacaktı? Onlar silah bırakacaktı. Silah bırakınca işte burada komisyon ona göre bir takım... İşte, ama komisyon toplandı, herkesi dinledi, işte raporlar verildi. Hatta çerçeve kanunu çıktı. Hala daha bir şey olmadı.
2: Kıpırdama yoktu.
4: Kıpırdama olmadı. Olmadı yani. Nitekim zaten bizim böyle bir şey ısrarla söylememize gerek yok. O süreci takip edecek olan yetkili birimimizin sorumlusu bunu hiçbir ilerleme olmadığını açıkladı zaten yani söyledi. Beri taraftan baktığımız zaman yeni bir şey başlıyor. Şimdi kanunlar çıkacak. Çerçeve yasadan sonra. Bence bu sürecin en hassas, en dikkat edilmesi gereken tarafı taban desteği, halk desteği. Sürekli zaten bir şey yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bir yerden kaçınmaya çalışıyorlar. Hep söylüyorum, daha önceki o çözüm süreci teşebbüslerinde ta Özal'ın zamanından 90 yani 3'ten itibaren ne zaman böyle bir bu meseleyi kökten çözmeye yönelik bir teşebbüs olmuşsa o zamanlar 2013-14 dönemlerinde de büyük eylemlerle o şeyleri durdurdular. Yani talimat verdiler. Çok büyük eylem yapıldı. Çok büyük kan döküldü. Dolayısıyla artık bunu yapacak olanı eli zayıfladı, yapılamadı. Şimdi bu tehlike yok çok şükür. Yani ne içeride ne dışarıda artık o kapasitesi yok. Ama bu sefer de bana göre en hassas şeyden hala daha şeyi bozmaya çalışıyorlar. Sayın Bahçeli'nin de üzerinde durduğu şeyden birisi buydu. İçerideki desteği şey yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda en çok şehit ailelerini kullanıyorlar. Yani onları bile kullanıyorlar. Onları bile istismar ediyorlar. Yani. Onun için burada işte bu süreç yürürken sahadan bir cevap gelmemesi bu bahsettiğim şeyi zedeleyebilirdi. Yani orada tamam siz bunları yapıyorsunuz da
2: ne oluyor?
4: Bir hareket yok. Sorusu akla gelebilir, söylenebilirdi. O bakımdan önemli o adımlar. Mesela şey bile benim çok dikkatimi çekmişti. Önemli, çok önemli. O 23 Eylül'deki Irak Başbakanı'nda mutabakat. Orada diyor ki orada PKK Sincar'dan ayrılacak. Sincar'ı boşaltacak diyor. Ama bizim hesaplarımız için artık PKK olmaması lazım yani. Dolayısıyla o şey önemli. Dediğim gibi bundan sonrası sonraki teyitler ve tespitler önemli. Süreç ancak böyle sağlıklı yürür. Şöyle bir iki yöntem tamamlayacağım. O da şu. Niye bir hareket olmadı? O bir seneden fazla dönem boyunca niye bir hareket olmadığının sorunun cevabı önemli. Ben onu da şeye bağlıyorum. Hala daha bir
2: o umut mu
4: İsrail
2: var?
4: Kaynaklı, İsrail bu zaten saklı gizli bir şey değil yani. Özellikle PYD'ye çok yoğun biçimde bozmayın şeyi, biz de destek vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle bir şey çok geldi yani. Çok geldiğini hep yazıldı, konuşuldu zaten. Dolayısıyla bu Ocak ayındaki PYD'ye yönelik yapılan Şam operasyonu birinci kırılmalardan birisiydi. İkincisi bu 28 Şubat'taki Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırısının başladığının hemen ertesi günü biliyorsunuz o kalanlar, şeydeki kalanlar daha o zaman entegre falan olmamıştı Şam'a. İran'a taşındı. Suriye'nin kuzeyindekiler. Ve orada bir şey yapmaya çalışıldı. Silah da hemen verdi onlara. Hatta Trump çok fena kızdı onlara bizim bir halt yapamadınız diye. Orada da Türkiye ki onun şeylerini bir öğrendikten sonra çok net bir biçimde eğer bu yönde bir şey yaparsın. Bizim sınırımız olan şeyler onlar yine. Suriye'de yaptığımız gibi o şeylere, kamplara operasyon düzenleriz mesajı veriliyor. Yani Türkiye'nin çok net ve dik duruşla olayı engellendi. İkinci kırılma da buydu bence. Yani bunlar olmasaydı, bunlar yaşanmasaydı aslında zaten işte bu şeyden sonra, ikinci kırılmadan sonra ilginçtir. O zaman da direndi. Ondan sonra Şam'a entegrasyon açıklaması yapıldı. Yani 20 Ağustos'ta.
3: Amerika'nın desteğinin de beklendiği ölçüde gelmemesi. Için.
4: Dolayısıyla bu kırmalar olmasaydı hala daha İsrail'in orada bir şeyler yapmaya çalıştığı şey vardı. Bunlardan sonra bir de son o şunu da şey yapmak lazım. Altını çizmek lazım. Türkiye'nin buradaki en önemli şeyi hani biz tamam terörsüz Türkiye diyoruz ama terörsüz bölgeyi Şam'daki o 8 Aralık 2024 25 şeyinden sonra devriminden sonra yani oradaki yönetimin terörle mücadelede Türkiye'de aynı şeyde bulunmasından sonra Irak'ta da Türkiye bunu başardı. Evet. Uzun zamandan beri devam eden yani çok önemli. Irak'ta önce operasyon yapıyor, şu oluyor, bu oluyor ama Irak yönetimi hem merkezi hem de kuzey Irak yönetimi hiçbir zaman şeye çok net bir tavır koymadılar. Terör örgütüne. Aslında destekledi Kuzey Irak.
3: Özellikle. Koyamadılar.
4: Koymadı. Bu sefer işte Kalkınma Yolu Projesi'nde beraberinde bir uzun zamandan beri defalarca gitti geldi MİT Başkanı oraya. Defalarca görüşme yapıldı değişik seviyelerde. Irak merkezi yönetimi de bu noktada Türkiye ile beraber yani terör artık o şeyin onların da şimdi zarar olduğunu anladılar. O noktaya geldiler. Bu aşama da bana bir bundan sonra seçim sağlıklı yürüyeceğine dair bir şey veriyor.
2: Trump duymasın. Neçirvan Barzani galiba. Cumhurbaşkanı
4: yani ona
2: Nobel verir demiş. Trump kıskanabilir onu. Her ne kadar Cumhurbaşkanı için hani iyi dostum arkadaşım dese de Nobel'e yönelik bir şey var. Ödül
4: arası olmaz tabii.
5: Şimdi tabii kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ön bölge politikalarına baktığımız zaman yani dünya yanarken işte Avrupa büyük bir tedirginlik içindeyken Sayın Erdoğan'ın bölgede sağladığı güven, istikrar, barış umudu yani Nobel onun yanında hiçbir şey değil. Bu gelen görüntüler önemli. Niye önemli? Çünkü herkeste şöyle bir soru işareti var ya işte bu PKK böyle diyor ama sözünü tutar mı? İşte zaman kazanıyor, zamana mı oluyor vesaire. Bu anlamda şey hani bu haklı bir endişe ama genel olarak hani baktığımız zaman ya artık bu şekilde terörvari bir yöntemle bölgede hiçbir şekilde netice alınamayacağını, mümkün olmadığını herkes gördü. Yani başta PKK olmak üzere. Niye? Çünkü 40 yıllık örgüt faaliyetlerine baktığımız zaman Türkiye hep yani zayıf dönemine denk geliyor her anlamda. Yani savunma sanayi anlamında, ekonomi anlamında, siyasi irade anlamında, işte teröre verilen destekteki dış güçler anlamında baktığımız zaman Türkiye bugünkü kadar güçlü değildi. Yani zayıf demeyelim de bu gibi güçlü değildi. Şimdi Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte bölgeye emperyalistlerin yığılması, işte bölgede 100 yıl önce kurdukları hayali acaba gerçekleştirebilir miyiz yaklaşımıyla bölgedeki bütün teröristlere destek vermeleri, diğer bir takım provokasyonlar yapmaları, DAEŞ adı altında bir terör örgütü icat edip bölgeyi istikrarsızlaştırmaları, DAEŞ'le mücadele adı altında başka varyasyonlar yapmaları hepsine baktığımız zaman Türkiye bu 14 yıllık Suriye'deki iç istikrarsızlaştırma çabalarına karşı içeride FETÖ olmasına rağmen başka sorunlar olmasına rağmen çok net, kararlı, ne pahasına olursa olsun yaklaşımını sergileyerek aynı zamanda bölgede yani etnik kimlik ayırt etmeksizin herkesin hakkını, hukukunu koruyarak bir politika izlemesi, onun neticesinde de sahaya inip masaya yumruğunu vurması zaten her şeyi değiştirdi. Nitekim Esad gitmek zorunda kalınca da bana göre PKK'nın en büyük hamisi Baas yönetimiydi. İşte PKK'nın nerede kurulduğuna, nerede barındığına baktığımız zaman Baba Esad'ı görürüz yani. Şam'da Öcalan'ı ağırlattılar. İşte PKK Vadisi'nde başka bir şey. Türkiye'nin sınırlarındaki PKK varlığına baktığımız zaman hepsi Baas yönetiminin desteğiyle olan şeyler. 1991 Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyi, işte merkezi Irak hükümetinden koparıldıktan ve orada istikrarsız, daha doğrusu Amerika'nın istediği gibi at koşturu bir alana dönüşünce de Suriye'de kurulan PKK Irak'a taşındı. Irak'ta da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesiyle mağaralar, işte bugün teslim edilen mağaralara büyük bir devletin desteği, lojistik desteği vesaire olmadan oralara yerleşmek mümkün değil yani. Hani oraya ancak helikopterle gidilebilir ve ne yazık ki çekiç güç adı altında hizmet veren Amerikalılar PKK'yı oraya adeta yerleştirdiler. Ama bu PKK'nın yerleştirildiği Kuzey Irak, işte Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı harekatlarından sonra Türkiye artık sınırlarının ötesindeki terör yuvalarını bitirmeye karar verdi ve Irak'ta hatırlayalım Pençe Kilit harekatı başlattı ve sınırımıza yakın 30-35 kilometre derinlikteki bütün zaten PKK'nın barınma alanlarını ortadan kaldıracak ve oralara üs kuracak şekilde büyük harekatlar gerçekleştirdi. Dolayısıyla yani zaten fiilen de PKK bitirilmiş oldu. Ve Türkiye bir gerçeği daha ortaya koyuyordu. O da neydi? Türkiye'nin sanki böyle bir etnik kimlik veya etnik bir yapıya yönelik bir hareket, bir hamle içerisindeymiş gibi yıllarca satılan, içeride dışarıda pazarlanan bu kara propagandayı da ortadan kaldıracak hamleler başladı. Ve bana göre terörsüz Türkiye hamlesi bunların en önemlisi ve en sonuncusu, yani nihai amaç alıcısı neydi? Yani ne istiyorsunuz yani? PKK'nın istismar ettiği, Kürtler hakkında istismar ettiği bütün sorunlu alanları zaten AK Parti iktidara geldiği günden beri ortadan kaldırmıştı ve 2020'lerde bu anlamda bir sorun kalmamıştı. Yani insanlar unutmuş, üzerinden yıllar geçti ama hatırlayalım, AK Parti 2002 yılında iktidara geldiği zaman Türkiye'nin neredeyse üçte bir

0: birini kapsayan bir alanda olağanüstü hal vardı.
1: Tabii.
0: Olağanüstü hal vardı yani hani belki bugün 20 yaşında, 25 yaşında gençler

0: muhtarların döneminde tek tek ortadan kaldırıldı. İşte son çözüm süreci işte 2011-2015 yılları arasındaki zaten yasal mevzuat vesaire her şey zaten normalleştirildi. Geride demin İsmail abi mi söyledi, Nuh abi mi söyledi işte yani bölge halkından artık destek kalmadı. İşte son 5-6 yıla baktığımız zaman katılımlar neredeyse Türkiye içerisinde üçlü beşli rakamlara geldi. Artık yani şey yok yani hani istismar edilecek bir alan kalmadı. Bu bakımdan gelinen süreç fevkalade önemli. Ortada bir yasa var. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için bu görüntülerin sayısının artması gerekiyor. Yani daha doğrusu PKK'nın bütün barınma alanlarını terk ettiğini, güvenlik birimleri, Milli İstihbarat başta olmak üzere bu duruma şahit olacak, bu durumu tespit edecek ve bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecek. Milli Güvenlik Kurulu da sağdan gelen bu bilgilerden sonra bir karar alacak ve bu kararın ardından da yasa yürürlüğe girecek. Ve yasadan yararlanmak isteyen ilgili şartları taşıyan terör örgütü mensupları da gelecek Türkiye'ye teslim olacaklar ve yasanın onlara sunduğu bu fırsatları, imkanları değerlendirecekler. Gereğini yapmazlarsa da veya 6 ay içerisinde teslim olmazlarsa da dolayısıyla gereği yapılacak diyelim.
1: Gereği yapılacak.
0: Bu bakımdan ben açıkçası geriye dönüşün mümkün olmadığını ama bir takım endişeler var, kaygılar var. Onların da giderilmesi için bu tip görüntülerin veya PKK'nın yavaş yavaş o bölgelerden çekilerek bu görüntülerin daha fazlasının ortaya çıkmasında yarar var diye düşünüyorum.
1: Peki süremiz azalıyor, hızlıca konudan konuya geçelim. Son saldırılar Suudi Arabistan'da yaşananlar, Husiler, 5 havalimanı son bir hafta içerisinde 10 saldırıya birden maruz kaldı. Evet. Ve çok sayıda can kaybı da var. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir telefon görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısında da bu konuya ilişkin mesajlar verdi. Bugün de aynı şekilde tekrar saldırıları kınadıklarını dile getirdi. Ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağını belirtti Cumhurbaşkanı. Dün dediklerini kabine toplantısında sonrasında verdiği mesajları bir hatırlayalım, devam edelim. Peki onu hazırlayan
2: Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
1: Evet, Cumhur

0: Cumhurbaşkanı'nın mesajları böyle NATO üstünden meseleyi anlattığını görüyoruz. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetler de ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecekti. Neden böyle bir açıklama yaptı diye sorayım Cumhurbaşkanı. Bir de tabii ki Husiler bu saldırılarla bir mesafe alabilir mi sizce?
1: Evet. Şimdi şöyle bir hava pompalandı. Yani doğru olmayan bir şey. Sanki Türk askeri hemen gidip Yemen'de veya Suudi Arabistan'da savaşacakmış
0: gibi bir
1: intiba uyandırıldı.
0: Ki bugün Özgür Özel de onu aynı o intibayı dile getirdi.
1: Oysa bu savunma işbirliği anlaşması daha kurumsal yapısını tamamlama sürecinde ilerliyor. Malumunuz bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı gerekiyor. Hem bu anlaşmalara fiilen katılmak hem de yurt dışına asker göndermek bakımından. Dolayısıyla bu prosedür kendi şartları içerisinde tamamlanması lazım. Bunun çalışmalarının devam ettiğini Cumhurbaşkanı açıkladı. Ama Türkiye'nin zaten Suudi Arabistan'la ikili askeri anlaşması var. Yardımlaşma eğitim konusunda. Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri arasında işbirlikleri zaten hali hazırda devam ediyor. Bu istihbarat olabilir, teknik destek olabilir, eğitim olabilir, danışma mahiyetinde başka hizmetler olabilir. Yani orada zaten yürüyen bir süreç var. Dolayısıyla erkenden Türk askerini oraya fiilen çatışmaya göndermek gibi bir söylemin içine girmek doğru değil. Türkiye'nin bu konuda iç hukuk yapısı belli. Herhangi bir dış angajman veya dış teşkilatla ortaklaşma noktasında atılacak adımlar da yine bu prosedür çerçevesinde tamamlanır. Her zaman bu böyledir. Husilerin saldırma işine gelince tabii son zamanlardaki bu saldırılar mahiyeti icabı daha fazla dikkat çekiyor. Şimdi Husiler başlangıçta Gazze'deki katliama protesto olmak üzere veya ona karşılık vermek üzere İsrail ve ABD güçlerine, unsurlarına saldırma eylemleri yapıyorlardı. Ama birdenbire bu değişti ve İsrail, Amerika hedefleri, unsurları bir kenara bırakıldı. Suudi Arabistan hedefleri dövülmeye başlandı. Şimdi malumunuz Husiler Yemen'de ülkeye hakimiyet peşinde koşuyorlar. 2014'ten bu tarafa Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine yardımları devam ediyor. Bir Arap koalisyonu var. Bu Arap koalisyonu 2015'ten itibaren fiili olarak hava saldırılarıyla Yemen hükümetini desteklemeye başladı. O günden bu tarafa Husilerle Suudi Arabistan arasında bu çatışmalar boyut değiştirerek devam ediyor. Şimdi son zamanlarda gerçekten sizin de ifade ettiğiniz üzere çok etkili saldırılar oldu. Bu verilen balistik füzelerin, dronların kaynağının birinci şeyi olarak İran adresi her zaman gündemde.
0: Tabii.
1: İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile devam ettirdiği çatışma olsun veya Babül Mendeb ve Kızıldeniz çevresi ile ilgili olarak vekalet güçleri üzerinden yürütmeye çalıştığı mücadelede şu ana kadar belli ölçüde özellikle Hürmüz Boğazı ölçeğinde bir avantaj elde etti. Şimdi bunu elinde tutarak Babül Mendeb'i de Husiler vasıtasıyla devreye sokarak bunun üzerinden daha farklı sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. Bu ulaşabilir mi, ulaşamaz mı onu zaman gösterecek.
0: Aslında burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani dediğiniz gibi İran faktörü var. Bir de İsrail'in de herhalde bu kaos kargaşa ortamı işine geliyor. Aslında burada
1: kesinlikle,
0: yani İran'la İsrail'in ortak bir noktası var gibi görünüyor.
1: Şimdi orada bir tuhaflık var. Yani İran'la İsrail sözde çok azılı düşman ama gelişmelere baktığınız zaman farklı durumlar hasıl oluyor. Demin ifade ettiğim üzere yani İran'ın güdümünde hareket eden Husiler birdenbire İsrail ve Amerikan unsurlarını bırakarak Suudi Arabistan'a yönelmeye başladılar. Hatta bugüne kadar hiç olmayan bir şey yaptılar. Mekke'ye ve Medine'ye de saldırıda bulundular. Büyük tepki üzerine geri adım attılar. Şimdi orada Husilerin kendi başına bir yerlere bir neticeye varması mümkün değil. Yakın zamanda teknik desteklerle, danışmanlarla, diğer askeri hizmetlerle birlikte Yemen hükümetinin elinin güçlendiğini müşahede edebiliriz. Yani savunma işbirliği anlaşmasının yapısını tamamlaması ve teknik manada desteklerini vermeye başlamasıyla ben Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların büyük ölçüde durdurulabileceğini, yavaşlatılacağını en azından değerlendiriyorum. Ama şu an itibariyle hava trafiğinde özellikle Suudi Arabistan seması güvenlik bakımından elverişli olmadığı için pek çok ülke uçak seferlerini durdurmuş vaziyette. Askıya aldılar 17 Ekim'e kadar. Ondan sonra ay sonuna kadar uzatan ülkeler de var. Bu tabii propaganda ve imaj bakımından farklı bir hava estiriyor. Ama dediğim gibi Husiler Yemen'de bazı mevzileri kaybetmeye başladılar bile. Dolayısıyla devamında daha çok kayba uğrayacakları anlaşılıyor. Burada Türkiye'nin teknik manada vereceği destekler, Pakistan'ın yapacağı katkılar Suudi Arabistan'a önemli güç katacaktır. Suudi Arabistan şu anda biraz saldırılar karşısında bocalasa da kısa zaman içerisinde toparlayabileceğini değerlendiriyorum.
0: Peki son 10 dakikamız böyle, ben hemen hızlıca sözü size bırakayım. Tabii Hakan Fidan'dan da açıklamalar var. O da diyor ki anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı bu konuda yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek. Biliyorsunuz diyor, bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor. Çok konuşulan bir konu bu. İsmail Bey'in de dediği gibi daha hemen en başında işte Türkiye oraya asker mi gönderecek, göndermesin gibi konular da gündeme geldi ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da izledik. Cumhurbaşkanı bir NATO üzerinden konuyu değerlendiriyor. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi bir kere o algı operasyonları ben maksatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye böyle bir şey hiç ortada yokken bu ittifak anlaşmasını yapıp da bu Husilerin Suudi Arabistan'a saldırı meselesini kucağına bulmuş değil ki bu. Zaten önceden olan bir şeydi bu. Buna rağmen böyle bir şey yapıldı. Belki de bu tür şeylerde engellemek zaten hep vurgulanıyor. Bu ittifak savaşmak için değil, savaşları durdurmak için bölgeye istikrar getirmek için, caydırıcı olmak için zaten imzalandığı söyleniyor. Ama bence burada şunu ilave ederim. Bir taraftan bu işin kurumsal tarafı, onay tarafı devam ederken mesela iki ülkenin genel konu başkanı görüştü, telefonla görüştü, evet. Pakistan'la Türkiye'nin. Bir taraftan da en üst seviyede bir şey yürüyor, bir hazırlık yürüyor. Ama şu çok anlamlı, bakın. Bu ittifak imzalandığı zaman, bu anlaşma, İran böyle biraz şey yaptı. Zaten sürekli bütün taraflar bunun İran'a karşı olmadığını, hiçbir devlete karşı olmadığını açıkladılar. Ama Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere, bu ittifakın amacı bölgemizde sürekli olarak işgal peşinde koşan gücü engellemektir mealinde ifadeler kullandı. Yani doğrudan doğru adres bence İsrail'dir. Tamam. Ve nitekim zaten İsrail'den bizi rahatsız etti bu anlaşma falan, açıklamalar yapıldı. Zaten İsrail'in böyle bir anlaşmayı tazmin etmesini beklemek mümkün değil. Fakat çok enteresandır. Bu anlaşma ciddileştikten itibaren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları yoğunlaştı. Daha önce de zaman zaman oluyordu. Yoğunlaştı. Yoğunlaşma ötesinde ben şöyle ifade ediyorum bunu. Özellikle sinir uçlarına yönelik işte büyük havaalanları, siviller tamam, petrol testleri falan.
3: Ama ondan önce bir şey daha oldu. Yıllarca Yemen'de birlikte hareket eden Suudi Arabistan'la BAE ayrıştı.
2: Daha önce de ayrıştı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Baya zaten İsrail'in yanına geçti zaten. İşte ama burada benim dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Ben bu saldırıları başından beri duruyor benim. Videomda duruyor, yazımda duruyor. Bu saldırıların ben asıl hedefin Mekke İttifak olduğunu düşünüyorum. Daha tam kurumsallaşmadan efendim bir sınamadır.
0: Cumhurbaşkanı da sınama ifadesi.
2: Bu sınamadır ama şöyle bir sınama. Bunu tabiri caizse doğmadan öldürme için yapılan bir sınama. Peki Husiler kim yönetiyor? Köküne kadar İsrail. Sadece yönetme değil. ne varsa şu anda kullandıkları onlar tamamını İran veriyor. Çok net açık ifadeler var. Şu anda Husilerin bütün saldırılarını bizatihi devrim muhafızları fiilen orada şey yapıyorlar. Yani yanaralleri yönetiyorlar. Bu kadar net. O zaman şimdi kimin neye hizmet ettiğine bir daha bakmak lazım. Diğer taraftan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu bizim hani biz Suudi Arabistan için mi savaşacağız, ne yapacağız falan böyle ağzını yaya yaya konuşanlar var ya, sanki çok böyle her zaman bizim şeyimizi destekliyormuş gibi. Suudi Arabistan'ın bu anlaşma imzalaması aslında hep bütün diğer üç değer iki devletlerin dışında Suudi Arabistan'ın bunu imzalaması İsrail'in kalbine hançer saplamaktır. Neden? Hangi Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz? Bu saldırılar, 7 Ekim saldırıları başlamadan önce
0: Abraham
2: anlaşmasını imzalamak üzere olan bir Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Evet, yani hakikaten imzalamak üzereydi. Zaten Trump şeye kızdı, tam ben imza attıracaktım falan diye. Sonra geri çekildi. Şimdi bakın, İsrail ile Abraham anlaşması imzalamanın Türkçesi, ben hep bunu böyle ifade ediyorum. O imzalayan devletin İsrail'in vesayet altına girmesi demektir. Bu kadar basit. Şimdi o durumda olan tam da İsrail'in zaten onun altına hareket ediyor da onu da resmi hale getirmek üzere olan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'a şey imzaladı.
0: İttifak yaptı.
2: Böyleyken bu ne demek? Bu hakikaten şeyi hançerlemektir İsrail'i. Böyleyken son hemen bitiriyorum. Netanyahu yırtınıyor. Yalvarıyor Suudi Arabistan'a. Size yardım, size destek verelim. Size şeye saldıralım. Husilere saldıralım. Size yardım edelim diye. Ve reddet, kabul etmedi Suudi Arabistan. Bu ne acaba? Yani ben tekrar söylüyorum. Şu anda Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması en çok şeye yarıyor. İsrail'e yarıyor. Böyleyken diyor ki sizi destekleyelim. Husilere biz de saldırı düzenleyelim diyor Netanyahu. Buradan bir şey anlamak gerekiyor ya.
3: Bir şey istiyor.
2: Bir şey istiyor ama.
3: Bir şey koparacak.
2: Hayır şöyle bizimkiler, şöyle tamam diyorum. Bizimkiler bundan bir şey anlamaz gerekiyor. O bir Suudi Arabistan'ın yanında şeye mi gireceğiz falan diyenler öyle bizde. Onların bundan bir şey anlaması gerekiyor. Varsak kafa bilmiyorum yani.
3: Onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Onlar dün Libya'da ne işimiz var diyorlardı. Suriye bataklığına girmeyin diyorlardı.
0: Şimdi
2: ama
3: onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.
2: Ama aynı Kılıçdaroğlu'nun şeyde yaptığı konuşmayı biliyor musun? CHP Genel Merkezi'ndeki yaptığı konuşmayı şeye döndükten sonra Türkiye bütün Osmanlı coğrafyasına gitmesi lazım dedi.
0: Buyurun.
3: Şimdi ya çok ya, yani hani Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Yani herkesin çok rahatlıkla algılayabileceği bir şey var. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Yani
1: zamanla Mısır da katılacak.
3: Şey yani derin analizler yapmaya gerek yok. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Kağıt üstünde de olsa, derin anlamları da olsa, kurumsallaşıp çok önemli sonuçlar elde etse de, etmese de, bu üç ülkenin bir araya gelmesinin başlı başına bir anlamı var. Başlı başına bir anlamı. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi başlı başına bir anlamı var. Ya bundan rahatsızlık duymak, bu da nereden çıktı? Efendim biz şimdi Suudi Arabistan yanında Yemen'le savaşacak mıyız gibi böyle absürt çıkarımlarda bulunmak yani akıl alır gibi değil. Ya da bundan rahatsız olanların kimler olduğunu ve onların adına bu rahatsızlığınızı dışa vurduğunuz anlamına geliyor. Yani bu ülkeler İslam dünyası için önemli ülkeler. Bölge için önemli ülkeler. Bu ülkelerin özelliklerine baktığımız zaman Türkiye'nin savunma sanayisi, kurumsal yapısı, coğrafi konumu, şu bu vesaire bütün bunlara baktığımız zaman önemli. Pakistan'ın nükleer güç olması önemli. Suudi Arabistan'ın petrol başta olmak üzere diğer zenginlikler. Kabe'nin orada olması ya. Yani kıblemiz orada yani. Dolayısıyla bu üç ülkenin bir araya gelmesinin ne kadar önemli anlam taşıdığını göremiyorsanız

0: bilemiyorsanız Yemen ne ya? Yemen kim ya? Daha doğrusu Yemen'deki isyancı Husiler kim ya? Yani şey Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, efendim Yemen'de işte İran destekli, İsrail şeyli 3 tane 5 tane çavulcu isyancı var. Onlar için böyle bir ittifak, böyle bir savunma anlaşması. Bu ne ya? Hani bu kadar mı yani bu Türk devleti aklını bu kadar mı bilmiyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ne? Yani bu bir araya geliş bölgeyi istikrara kavuşturacak, huzura kavuşturacak, barışa kavuşturacak, bölgedeki ülkelerin varlığını tehdit edecek unsurları caydıracak, ekonomik olarak bambaşka bir yere gelecek, savunma sanayi işbirliği olarak bambaşka bir yere gelecek. Onun ötesinde dünyada söz sahibi olacak bir işbirliğinden bahsediyoruz. Şu devasa büyük meseleyi görmüyorsunuz efendim. Orada işte Yemen'de Husiler varmış da Husiler bilmem neymiş de onun için ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani mesele dünya böyle bakıyorlarsa Türkiye için böyle bir küçük dünyaları varsa yazıklar olsun diyorum yani ama
1: peki böyle bitirelim o zaman.
0: Ama mesele bundan kimin rahatsız olduğuna bakın ve o rahatsızlıkların uzantılarına bakın. Meseleyi bu şekilde görmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun analizleriniz, yorumlarınız için. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan tüm izleyenlere ve dinleyenlere günaydınlar. Saatler 7'yi gösteriyor ve moderatör sabahın ilk saat dilimine başlıyoruz. Dünyadaki bir gelişmeyle başlayacağız ilk haberimize. Suudi Arabistan'da yine erken uyarı sistemleri devreye alındı ve bir petrol şirketinin yakınlarında, genel merkezinin yakınlarında ard arda patlama sesleri duyuldu ve Suudi Arabistan'dan da açıklama geldi. Husi kaynaklı saldırıların hava savunma sistemleri tarafından füzelerin önlendiğini duyurdu. Riyad'da da füze parçaları 4 kişiyi yaraladı. Açıklamayı Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü yaptı. Doğu bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Vatandaşlara sakin kalmaları ve resmi talimatları takip etmeleri çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin bir petrol şirketinin genel merkezi yakınlarında yoğunlaştığı belirtildi. Riyad yönetimi, Husi füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Bazı füze parçalarının bölgeye düştüğü ifade edildi. Enkaz parçalarının Riyad'da ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaydedilirken, 15 konutta ise kısmi hasar meydana geldiği aktarıldı. Husiler bir süredir Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme saldırıları düzenliyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ın sınır bölgeleri ve güney vilayetleri hedef alınıyor. İran destekli Husiler 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. Öte yandan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Husi saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıya Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlık etti. Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulu'nda ulusal güvenlik ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Bakanlar Kurulu açıklamasında Husilere saldırıların sonuçlarıyla yüzleşecekleri mesajı verildi. Söz konusu eylemlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. ABD Başkanı Trump da saldırılar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinin yaklaştığını işaret etti. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasından rahatsız olduğunu belirtti. Husiler çok yanlış işler yapıyor dedi. ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu. Husilerin geçmişteki ABD bombardımanlarından ders almadığını söyledi. Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirebileceğini aktardı. Erdoğan, benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum ifadesine yer verdi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Yemen'deki süreçte Türkiye'nin oynayabileceği role değindi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini belirtti. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum ifadesini kullandı. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da telefonda görüştüğünü aktardı. Trump'ın gündeminde Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi de vardı. Ateşkesin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirtti. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir anlaşma yapmayı

0: Ukrayna lideri Zelenski'den daha çok istediğini savundu. Trump, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımı ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. İstihbarat paylaşımının durdurulmadığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Suudi Arabistan'daki olaylar vardı. Özellikle de füze saldırılarına tepki gösterdi. Aynı zamanda Mekke ve Medine'nin korunmasının önemine dikkat çekti. Ve belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları da gündemindeydi. Vatandaşa bu yolsuzluğun boyutu ne kadar, işte bunun hesabının verilmesi lazım dedi. Muhalefetin de özellikle fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kullandığını söyledi.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
2: Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarına sert tepki gösterdi. Mekke ve Medine'nin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Kutsal topraklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşmasına da tepki gösteren Bahçeli, Yunan hükümetine seslenerek ilk komşuluk ve diyalog çağrısı yaptı.
1: Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
2: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye hedefine de değindi. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir dedi.
1: Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz.
2: Bahçeli belediyelerdeki yolsuzluk ve fon soruşturmasına değindi. Muhalefete de tepki gösterdi. Fon soruşturmasının belediyelerdeki yolsuzluklar için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi.
1: Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
0: Fon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fon düzenlemesiyle ilgili yasal süreç ve sonrasında izlenebilecek yol haritası ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada fon düzenlemesinin meclisi başkanlığına sunulduğu hatırlatıldı. Teklifin çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Gelinen aşamada 3 fonla ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından 43 bin aşkın yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiğini belirtildi. Toplam 34.1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflendiği ifade edildi. Fon teklifinin yasalaşmasının ardından diğer 65 fona ait ödemelerin de tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle de gündemde 15 yaş altındaki çocuklara uygulanacak olan sosyal medya düzenlemesi vardı. Yaş doğrulamasının e-devlet üzerinden yapılacağını aktardı. 15 ve 18 yaş grubundaki gençler için, çocuklar için de yine bazı kısıtlamaların, kullanım kısıtlamalarının getirileceğini söyledi. Aynı zamanda bir diğer önemli konu fon soruşturması ile ilgili ailesine yönelik iddialara da tepki gösterdi Bakan Göktaş.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara tepki gösterdi. Ümit Özdağ'ın basın toplantısında bir dosya numarası vererek babasına ilişkin iftira attığını savunan Göktaş, kendisinin bile yalnızca açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulama yapabildiğini söyledi. Göktaş, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sorarak soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı. Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumak için yeni düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları paylaştı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. 15 yaş altındaki çocuklar için hesap açılışında doğrulama sistemi uygulanacak. Kullanıcılar e-devlet üzerinden alacakları dijital kodla yaşlarını doğrulayarak hesap oluşturabilecek. Düzenleme hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanım sürecinde de yaş kontrollerini sürdürecek. Hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve kullanıcı yeniden e-devlet üzerinden doğrulamaya yönlendirilecek. Bakan Göktaş çift taraflı kontrol mekanizması ile hem platformların hem de kendilerinin denetim sağlayacağını vurguladı. Yeni düzenleme ile çocukların ekran bağımlılığını arttıran bazı özellikler de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için ekran kaydırma ve sürekli başa kaydırma gibi özellikler olmayacak. Ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da düzenlemede yer alıyor. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önlenmesi de hedefleniyor. Düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Platformlara ise 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti medyası üstünden kendisine ve partisine yönelik karalama içerikli yayınlara büyük tepki gösterdi. Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar eleştirisinde bulundu. Bir yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru olarak niteledi. CHP tarafından da yine bir eleştiri vardı. Siz önce kasadan çaldıklarınızı geri verin dediler. Özetle CHP ve Yeni Parti arasındaki kavga katlanarak devam ediyor.
3: Biliyorsunuz Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günü 24 saati yalan haber yapıyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve partisine yönelik karalama kampanyalarına böyle isyan ediyor. Yeni partiye yakın medyadan sızlanıyor. Ancak aynı Kılıçdaroğlu'nun Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi yalanı arşivde hala duruyor. Üstelik konuyla ilgili ne bir özrü oldu ne de mesajını silme ihtiyacı hissetti. Şimdi çıkmış Halk TV'den şikayet ediyor.
3: İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
4: Oysa muhalif medya söz konusu dönemin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesi için linç kampanyası yürütürken Kılıçdaroğlu sessiz sessiz izliyordu.
5: Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyor.
4: CHP böyle. Peki yeni CHP de denilen yeni parti farklı mı? Hayır, Onlar da çamur at izi kalsın siyasetini seviyor. Aile Bakanı Göktaş'la Ticaret Bakanı Bolat'ı hedef alan karalama kampanyası bu durumun bir yansımasıydı aslında.
6: İddiaları oldu.
7: Bunun. İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına.
4: Zira eskisiyle yenisiyle CHP'li bu kitle hak hukuk denilince bir tek kendi çıkarına olanları düşünüyor. Masumiyet karinesi, bilginin doğrulanması, siyasi etik kuralları...

0: kitapları gibi meseleler akıllarına gelmiyor. Örneğin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu devirdiği CHP'nin şaibeli kurultayında ön seçim için namus sözü veriyor.
1: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.
0: Sonra şartlar uygun değil diye tüm belediye başkan adaylarını İmamoğlu'yla kafa kafaya verip kendisi belirliyor. Yani her daim nalıncı keseri gibi kendine yontuyor. Şimdilerde ise CHP ile Yeni Parti arasında kasayı boşalttınız tartışması var. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat bakın ne söylüyor.
2: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Yani Özgür Bey döneminde yapılan kısmı ile ilgili olarak, genel başkan yaptığı kısımla ilgili niye yok? Tamam. Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum. Ve bunu da inkar etmedi Özgür Bey. Dedi ki biz bunları meşru görmüyoruz. O yüzden de biz bunları vermedik dedi.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu yönetimi özel yönetimi döneminde yapılan faaliyetleri inceleyemiyor. Üstelik özel ve kurmayları CHP'den yeni partiye geçerken sadece verileri değil sosyal medya hesaplarını da götürdü.
2: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar.
0: Veriler hesaplar çalındı tartışması sürerken eski CHP milletvekili Aytun Çıray vekillerden kesilip CHP'nin kasasına konulan emanet paranın da yeni parti tarafından giderken götürüldüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından şimdi öğrendik ki özel ve arkadaşları boş kağıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar liralık milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez diye yazdı.
1: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.
0: Yeni parti asıl yasa dışı olanın CHP yönetimi olduğunu iddia ediyor. Kendi yaptıklarının yasalara uygun olduğunu öne sürüyor. Ancak bu gidişle CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga kan davasına dönüşecek gibi görünüyor.
3: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere özellikle suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamaları yöneltiliyor.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapıldı. Ankara'da sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Dosyada daha önce de geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştı. 30 Temmuz'da 9 ilde düzenlenen operasyonda 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. O süreçte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Erdal Beşikçioğlu daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, şirketlerle para transferi ya da iletişim olmadığını savunmuştu.
3: Yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sahaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü özellikle göz doldurdu. Mehmetçik Ateş Serbest Tatbikatı'nda hedefleri tam isabetle vurdu. Özellikle de enerji silahları Gökberk ve Ejderha da bu tatbikatta ilk kez boy gösterdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de programda konuştu. Tatbikatta konuştu ve Türkiye'nin dost ve müttefiklerinin güvenliğini de sağlamaya katkı sunacağına devam edeceğini söyledi.
6: Obüsler, tanklar, helikopterler, yerli ve milli silahlar tam 93 unsur tatbikatta yer aldı.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sergiledi.
8: Nefes kesen Ateş Serbest 2026 tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava, deniz unsurlarıyla gövde gösterisi gerçekleştirdi.

0: Mehmetçik eğitim maksadı taşıyan faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda TSK'nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Ateş Serbest Tatbikatı 12. kez Ankara Polatlı'da icra edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da faaliyeti seçkin gözlemci gününde yerinde takip etti.
1: İcra edilen bu önemli tatbikatımızda şanlı ordumuzun yüksek ateş gücünü, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini ve modern silah sistemlerimizin etkinliğini bir bütün halinde ortaya koymuştur.
0: Yaşar Güler ayrıca Türkiye'nin dost ve müttefikler içinde güvenilir bir liman olduğunun altını çizdi.
1: Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
0: Mehmetçik en zorlu senaryoda bile koordinasyon ve uyum içinde ilerledi. Faaliyette milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleriyle atışlar yapıldı. 200, 600, 800 ve 1000 metre ötedeki hedefler tek atışta 12'den vuruldu. Tatbikatta yerli ve milli ürünlerimiz sergilendi. Çelik kubbe bileşenleri, dosta güven, düşmana korku, Türk milletine gurur yaşattı. Ateş Serbest Tatbikatı ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Tolga Lazer Silah Sistemi Ateş Serbest 2026 faaliyetindeki ilk görevinde 760 metre mesafedeki drone hedefini başarıyla imha etti. Öte yandan yeni nesil silahlarda ilk kez kullanıldı. Klasik silahlardan farklı olarak yönlendirilmiş enerji silahları Ejderha ve Gökberk de ilk kez Ateş Serbest Tatbikatında boy gösterdi.
2: Bir tatbikat da Mersin'deydi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında geniş kapsamlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirildi ve zorlu bir provaydı. Bu zorlu provada özellikle düşük senaryolar üzerinde duruldu. Personelin olaylara müdahale hızı özellikle test edildi. Aynı zamanda dış müdahale birimleri arasındaki koordinasyon da başarıyla sağlandı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tam kapsamlı tatbikat yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali personeliyle Mersin'deki acil durum birimleri 1. güç ünitesinin işletmeye alınması öncesinde koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında santral personeli, sektörel teknik destek merkezleri ve Mersin'deki acil durum birimleri Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki tam kapsamlı simülatörde modellenen varsayımsal bir olağan dışı durumun sonuçlarına müdahaleye yönelik çalışmalar yürüttü. Tatbikat programı kapsamında 1. Güç Ünitesi'nin ünite kontrol odası işlevini üstlenen tam kapsamlı simülatörde düşük olasılıklı teknolojik aksaklıklarla ekipman arızalarının bir arada gerçekleştiği varsayımsal bir senaryo uygulandı. Vardiya personeli talimatlara uygun şekilde güç ünitesinin durumunu değerlendirdi ve reaktör tesisinin parametrelerini düzenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. İşletme personelinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak santral yönetimi ve dış kuruluşlara bilgi aktarımını sağlayan ve sektör uzmanlarından tavsiye alınmasına imkan tanıyan haberleşme sistemleri de tesis edildi. Tatbikatın yangınla mücadele bölümünde 1. güç ünitesinin iç ihtiyaç yedek transformatöründe çıktığı varsayılan bir yangına müdahale edildi. Tatbikat senaryosunda ayrıca Akkuyu NGS sahası dışında enerji nakil hatlarının altında varsayımsal bir orman yangını da yer aldı. Katılımcılar kesintisiz su temininin sağlanması, yangının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla mineralize şerit oluşturulması ve ulaşılması güç alanlarda helikopterlerden yararlanılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan kişilerin aranması ve kurtarılması, yüksekten indirme ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı ve görevler eksiksiz olarak yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi.
2: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattında

0: Sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonunda kablolardan kaynaklı bir patlama meydana geldi ve tüneli de yoğun duman kapladı. Trendeki yolcular yaklaşık 45 dakika boyunca mahsur kaldılar ve daha sonra güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildiler.
1: Bak gene patlıyor.
2: İstasyonu yoğun duman kapladı, kablolar peşi sıra patladı. İşe gitmek isteyenler yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.
1: Bak gene patlıyor.
2: İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabahın erken saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ihlamurkuyu istasyonu yakınlarında kablolardan kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle patlamalar oluştu. Patlamanın ardından çıkan yoğun duman kısa sürede istasyonu ve tüneli kapladı.
1: Bak gene patlıyor.
2: Vagonlarda yaklaşık 45 dakika bekleyen yolcular arasında panik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin vagonlardan uzak durun uyarıları eşliğinde yolcular istasyondan kontrollü şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle seferlerin parçalı olarak yürütüldüğü bildirildi. Ulaşımın Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli istasyonları arasında sağlandığı duyuruldu. Ekiplerin tüneldeki teknik arızayı giderme çalışmaları uzun sürünce işe ve okula gitmek isteyen İstanbullu yolda kaldı. Seferlerin aksamasıyla metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Çalışmaların tamamlanmasıyla seferler normale döndü.
0: Şimdi İstanbul Edirne Kapı Metrobüs istasyonuna uzanalım. Şehitlik yönündeki sabit merdivenlere bir bakım tadilat çalışması var nedeniyle kapatıldı orası. Tel örgülerle ve jilet tellerle kapatıldı. Üst geçitteki turnikeler de söküldü. Bu elbette ki metrobüsü kullanacak olan vatandaşlar için oldukça zorlu bir durum. Aynı zamanda o çevrede yoğun araç trafiği de var. Yani vatandaşları her anlamda olumsuz etkiliyor.
2: İstanbullunun derdi bitmiyor. Toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlara şimdi de üst geçit problemi eklendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kapattığı Edirne Kapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki üst geçidi aylardır hizmet veremiyor. İETT 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı duyuruda Edirne Kapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin geçici olarak kullanıma kapatıldığını açıklamıştı. Kapatma kararının İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamına alındığı belirtildi. Yolcuların istasyona bağlı diğer üst geçidi kullanabileceği duyurulurken aradan geçen aylara rağmen kapatılan geçit yeniden hizmete alınamadı. E5 karayolu üzerinde bulunan üst geçidin son durumu havadan görüntülendi. Geçidin girişlerinde bakım ve onarım nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldığına ilişkin uyarı tabelalarının bulunduğu görüldü. Girişlerin tel örgü ve jileti tellerle kapatıldığı, turnikelerinin ise söküldüğü dikkat çekti. Yoğun araç trafiğinin ortasında bulunan üst geçit metrobüs yolcularına hizmet veremeden bekliyor. Edirne Kapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki geçidin kapalı olması toplu ulaşımı kullanan vatandaşların güzergahını uzatıyor. Metrobüsten çevredeki ulaşım noktalarına aktarma yapmak isteyen yolcular istasyona bağlı diğer üst geçide yönlendiriliyor. Geçici olarak duyurulan uygulamanın aylardır devam etmesi yolcuların ek mesafe yürümesine neden oluyor. Üst geçidin hangi tarihte yeniden hizmete alınacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere çarptı. Daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Hızını alamadı, savruldu. İSKİ Genel Müdürlüğü binasının bahçesindeki otoparka daldı. Ve o anlarda bir motosikletlinin kask kamerası tarafından görüntülendi.
2: Tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, önündeki iki araca çarpıp otoparka düştü. İstanbul İstanbul'da Eyüp Sultan'da Hastalok Meydanı bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada korku dolu anlar yaşandı. Hafiyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. İlk önce bariyerlere çarpan dev kamyon

0: Ardından önünde seyreden otomobili arkadan vurdu. Çarpmanın şiddetiyle yoluna devam eden kamyon bağlantı yolundan çıkarak İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu yola girdi. Burada ikinci bir araca çarpan hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesindeki otoparka düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracında sıkışan kamyon sürücüsüyle diğer otomobil sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ve kamyonun bahçeye uçtuğu o korkunç dakikalar motosikletlerin kask kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Adana'da Baygaralar Suç Örgütü'nün vaadiyle kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren zanlı otelde saklanırken kıskıvrak yakalandı. 2000 kilometrelik PTS kamera incelemesiyle izi sürüldü ve jet ski ile Yunanistan'a kaçma planları olduğu deşifre edildi. Olaya ilişkin 10 kişi tutuklandı.
2: Cinayet sonrası jet ski ile Yunanistan'a kaçacaktı. Polisler kıskıvrak yakaladı. Olay geçtiğimiz günlerde Adana'da meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu Zahir Cız iş yerinde bir kişiyle birlikte oturuyordu. Bu sırada bir şüpheli gelerek peş peşe tetiğe bastı ve açılan ateş sonucunda Zahir Cız başından vuruldu. Yanındaki kişi ise karın bölgesinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zahir Cız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failini yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet dedektifleri Zahir Cız'ın öldürülmesinin Bayrağlar Suç Örgütü ile aralarındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Cinayeti gerçekleştiren şüphelinin yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'a öldürme talimatı aldığı, cinayetin ardındansa yurt dışına kaçırılacağını vaat ettiğini belirledi. Cinayet dedektifleri yaklaşık 2000 kilometrelik güzergahtaki KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Şüphelilerin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Özel ekibin yaptığı incelemelerde zanlının kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi ve düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Cinayet dedektifleri zanlının Kuşadası'ndan jet ski ile Yunanistan'a kaçmayı planladığını ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde saklandığını tespit etti. Ekipler otele operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlı kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süreli kovalamacının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 9 kişiyle birlikte toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Fatih'te bir kiracı tahliye için gelen icra memurlarına direnç gösterdi. Havaya ateş açtı ve kendisini eve kapattı. Daha sonra olaya özel harekat polisleri de hemen elbette ki sevk edildi ve şüpheli ikna edildi, gözaltına alındı.
0: Kiracı tahliye kararına tepki gösterdi, icra memurlarıyla tartıştı. İddiaya göre silahını çekip havaya ateş açtı. Olay Fatih'te yaşandı. İddiaya göre kiracı olduğu iş yerinden mahkeme kararıyla tahliye edilecek olan 43 yaşındaki Fatih Yılmaz icra memurlarına direndi. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine havaya ateş açtı.
3: Silah sesi değil, şöyle bir döndüm baktım adam tak tak silah saydıra saydıra geliyor.
0: Silah seslerini duyan mahalleli ekiplere haber verdi. Şüpheli kendisini eve kapattı.
4: Sonra eve çıktı, benzin döküp yakacağım binayı falan diye tehdit etti.
0: İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda özel harekat polisi de olay yerine geldi. Polisin ikna çalışmasıyla gerginlik sona erdi. Şüpheli Fatih Yılmaz ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu, iki suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Moderatör sabahta sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayacağız ve toplam 7 gazetenin ilk sayfalarına, özellikle manşetlerine elbette ki bakacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden akşam gazetesiyle başlayalım. Çünkü bugün gazetelerde oldukça yoğun, önemli ve fazla konu başlıkları var, dikkat çeken. Mesela manşette akşam gazetesinde İsrail'in kanatlı Truva atı başlığını görüyoruz. Hemen detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin elektrikli araçları Truva atı tartışmasına sahne olurken asıl Truva atı Polonya'da ortaya çıktı ve Başbakan Donald Tusk, İsrail şirketin pek

senin şüphesi bulunmadığını söyledi Tusk. Olayı komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tanımladı. Sabıkalı yazılım olarak özellikle nitelendiriliyor. 2019'da WhatsApp'ta bir güvenlik açığını kullanarak 1400 telefona sızan Pegasus Meta'nın açtığı davada 168 milyon dolar tazminata mahkum olmuştu. Böyle bir geçmişe yönelik hatırlatma da yapmış. Avrupa'dan elektrikli araç önlemi. Polonya, Çekya, İngiltere, İsviçre, Almanya ve Fransa Tesla ve özellikle Çin malı otomobillerin askeri tesislere girişini yasakladı. Türkiye'deki askeri tesislere de bu araçlar giremiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ve hemen sağda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve görüşmelerine dair haber var. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır ifadesi özellikle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefonda görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan,

adını belirtti. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin sonuçlarını, hatta Kılıçdaroğlu'da arkadaşça görüştük ifadesinde bulunmuştu. Hemen devam edelim Akşam Gazetesi'yle. Yine İmamoğlu davası ile ilgili konu var. Rüşvete tespih kamuflajı başlığını görüyoruz. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının dünkü duruşmasında iş insanı Muhittin Palazoğlu tespih

ifadesinde bulunmuştu. Hemen devam edelim Akşam Gazetesi'yle. Yine İmamoğlu davası ile ilgili konu var. Rüşvete tesbih kamuflajı başlığını görüyoruz. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının dünkü duruşmasında iş insanı Muhittin Palazoğlu tesbihli rüşveti Agun'un hediyelik eşya satan şirketine 600 bin lira ödeyip 200 tesbih aldık. Bunun adı ticaret değil, baskıdır, araçtır ifadelerine yer verildi. Ve hemen akranları kolonya döküp yaktı haberini görüyoruz. Ne yazık ki Akşam Gazetesi'nde sağda Arnavutköy'de 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk akranlarının sırtına kolonya dökerek yaktı. Sırtında 3. derece yanık oluştu çocukta. Hastanede tedavi altına alındı. 25 gün sonra taburcu edilen çocuğun evde ağrıları arttı. Bilinç kaybı yaşadı ve tabii ki mağdur çocuğun ailesi dava açtı. Baba Kadir Arslan biri tutmuş, diğeri sırtına kolonya döküp ateşe vermiş şeklinde de olayın nasıl meydana geldiğini aktardı. Akşam Gazetesi'nde hem siyasi hem de yaşama dair haberler, konu başlıkları özellikle bu şekildeydi. Şimdi Sabah Gazetesi'yle devam edelim. Sabah Gazetesi'nde de yeni partiyle ilgili özellikle bir manşet dikkati çekiyor. Tek bildiği iftira siyaseti başlığını görüyoruz. Yeni Parti'nin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını ellerine, yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin, arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı. Yeni Parti ve Özgür Özel'in fon skandalı üzerinden başlattığı siyasete bakın diyor Sabah Gazetesi. Yalan ve iftira kampanyasını yürütürken elleri ayaklarına dolaşıyor. Bakanları iftira atıyorlar. Özür bile dilemiyorlar. İyice rezil olunca da yolsuzluktan yargılanan belediye başkanlarının çektiklerine sayın diyerek İşi pişkinliğe vuruyorlar. İftira konusunda kirli geçmişi olan Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında yine sahnedeydi. Kaya gibi arkanızdayım devam edin diyerek kurmaylarının çamur siyasetine destek verdi. Türkiye bu kadar paçozlaşmayı hak etmiyor. Hırsızlıktan ve yolsuzluktan utanmayanlar yalandan utanır mı diye Sabah Gazetesi'nin özellikle tabii görüşlerle birlikte Özgür Özel'in açıklamalarına yer verilmiş ve yine Suudi Arabistan'ın yanında olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine Sabah Gazetesi'nde de yer verilmiş. Özellikle tabii Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile gerçekleştirdiği bu görüşmede gündem İran destekli usullerini Suudi Arabistan'da ki o saldırılarıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da her daim Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını verdi ve fon murgununda 109 kişiye tedbir haberini görüyoruz en altta. Savcılık fonlar üzerinden yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 109 kişi hakkında kapsamlı mali tedbir kararı aldı. Aralarında Emre Tezmen, Feridun Geçgel, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu isimler ve bağlantılı şirketlere tedbir uygulandığı şeklinde yer bulmuş ve yine belediye suçlarınızı fonla örtemezsiniz. MHP Genel Başkanı, MHP lideri Bahçeli muhalefetin fon soruşturması sürecindeki ikiyüzlü yaklaşımına işte bu sözlerle dikkati çekti. Özellikle muhalefet çevresince elma ile armut aynı kefede tartılıyor. Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlıklar, güruhunun eylemleri saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Muhalefet yönetimindeki belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk karşısında fon krizini kaçış rampası olarak görüyor ifadelerine yer vermişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Sabah gazetesindeki haberler de bu şekildeydi özellikle. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinde özellikle sosyal medyadaki 15 yaş altı çocuklara gelecek olan düzenlemeye yer verilmiş. Hemen detaylara bakalım. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını da detaylı bir şekilde anlattı. Sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyenler yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek. 15 yaşından küçük derse platformlara giremeyecekler. Yaşı 15'ten büyük olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek. Bu kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerinin hesaplarını kullanma riskine karşı platformlar yeniden doğrulama
talep edebilecek. Eğer 15 ve 18 yaş grubundaysa kişiler, işte o zaman da bu yaş grubundakiler ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacak, ekran kaydırma ve sürekli başa sarma özelliklerini kullanamayacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Görüldü bilgisi kapatılacak. Uygulama 1 Kasım itibariyle de başlıyor ve platformlara 31 Mart 2027'ye kadar da bir uyum süresi tanınacak. Bunu da belirtelim. Yani özellikle platformların işbirliği yapılacağına da değinilmiş. Yaş doğrulama altyapısını kendi uygulamalarına entegre etmeleri gerekecek platformların. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma uygulanabilecek. Türkiye'de temsilcisi bulunmayan şirketlerle teknik işbirliğinin nasıl sağlanacağı net değil. Bununla ilgili elbette ki çalışmalar da yürütülecek ve yine fonda kritik tutuklama kısmını görüyoruz. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini açıklamıştı. Bunu da verelim. Aynı zamanda bir kriptolu çetenin çökertildiğine dair de dün yine önemli bir gelişme yaşandı. Özel cep telefonları ve uçtan uca şifreli haberleşme programı kullanarak ülkeler arasında 10 tonu aşan uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütleri çökertildi. Suç örgütleriyle bağlantılı 163 kişinin banka hesaplarıyla 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payına da el konuldu. Bunu da belirtelim ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'dan Mekke için yeşil ışık başlığını görüyoruz. Yine Muhammed Bin Selman'la görüşmesine dikkat çekmiş Hürriyet gazetesi de. Ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Paktı'na katılmayı düşündüklerini söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirtti Abdülhati. Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur demişti. Zaten konuya ilişkin yaptığı daha önceki açıklamalarda. Hürriyet gazetesi de bu şekildeydi. Şimdi Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinde de yeni nesil savaşın bilançosu başlığı özellikle dikkati çekiyor. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarıyor. Uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Fransa'daki siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreli çalışan defrost işlevini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkardı. İlk hesaplamalar zararın en az birkaç milyon avro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcılarının da eklenmesiyle birlikte katlanacağına, o zararın güvenli bir yuva için hareket vaktini haberini görüyoruz, başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin çağrısının ardından gözler kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için verilen desteklere çevrildi. Yarısı bizdenle 544.564 bölüm kapsama alındı. 117.914'ü tamamlandı. Dünya Bankası kredisi için 284.272 bölüm adına ön başvuru yapıldı ve Türkiye genelinde 2.378.000 bölüm dönüştürülmüş oldu bu şekilde. Ve Milliyet gazetesinde de özellikle öne çıkan haberler bu şekilde. Yine Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi ve MHP liderinin grup toplantısındaki açıklamaları da yine Milliyet gazetesinde özellikle kendisine yer bulan diğer konu başlıkları tabii diğer gazetelerde olduğu gibi. Ve Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye gazetesinde de şimdi Hasan'ı değil Kasan'ı anlat başlığı özellikle dikkati çekiyor. Hemen sağda ilk sayfada. Bakalım onun detaylarına. Rüşvet paralarıyla hileli kurultayda koltuk kapan Özgür Özel, Aile Bakanı'nın babası Hasan Özdemir'e attıkları iftira üzerinden kasası Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı. Yalanlarını kabul etti ancak masum babayla rüşvet iftiralarında adı geçen babayı bir tutmaya yeltendi. Oysa mahkemede şirket kasasına giren milyonları izah edemeyen Hasan İmamoğlu, Edremit'te çöktüğü vakıf malına da cevap
veremedi şeklindeki detayları var ve vurguncu çetelere aman yok başlığını ifadesini görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 39 ilde yatırım dolandırıcılarına yönelik operasyon başlattıklarını ve 6.6 milyar liralık para trafiği tespit ettiklerini duyurdu. Yine kaç tane evin dönüştüğüne dair ki Milliyet Gazetesi'nde vermiştik, Türkiye Gazetesi'nde de kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekilmiş ve kaç evin dönüştürüldüğü yine Türkiye Gazetesi'nde de yer buluyor ve Mavi Vatan mesajı haberini hemen aktaralım. Milli savunmanın gururları İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında 26 ülkenin katılımıyla yapılan Nusret 2026 tatbikatında göz doldurdu ve TCG Karataş'ta Akdeniz'de gaz arayan Oruç Reis ise Akdeniz Kalkın Harekatı kapsamında refakat etti. Haberi de yine özellikle tabii ki Mavi Vatan'daki gücü öne çıkaran önemli bir gelişme ve Türkiye Gazetesi'nde de özellikle öne çıkan haberler, başlıklar bu şekildeydi. Şimdi son iki gazete Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Yeni Şafak Gazetesi'nde özellikle öne çıkan nedir? Savaş her yerde başlığını görüyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş özellikle değinilmiş burada. Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşları uzadıkça dünyadaki gerilimler de artıyor ve sürekli yeni cepheler açılıyor. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe vurdu. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil ve deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da ise yüzlerce marketin soğutma sistemlerini devre dışı bırakan siber saldırılar yaşandı diyerek aslında hem Orta Doğu'da hem Avrupa'daki pek çok savaşın dünya ekonomisine ve diğer pek çok alandaki olumsuz etkilerine Yeni Şafak bir derleme şeklinde haber yapmış ve bu şekilde aktarmış. Yeni Şafak'ta da özellikle farklı olarak diğer gazetelerden öne çıkan konu buydu. Ve son gazetemiz Yeni Akit gazetesine geçelim şimdi. Yeni Akit gazetesinde de üst akıl Siyonist çıktı haberi var. Yine İsrail'e burada ayrı bir şekilde başlık açılmış ama en önemlisi Yeni Akit'te özellikle dikkat çeken asrın yolsuzluğunda rüşvet istedikleri iş insanını böyle tehdit etmişler haberini görüyoruz. Patronun karısını şirketi iyi düşün ifadesi. Asrın yolsuzluğuna imza atan Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'un karısına ait şirketler üzerinden nasıl rüşvet aldığı mahkemede dile getirildi. İş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptırılan ödeme rüşvet değil irtikaptır ifadelerini kullandı. Murat Ongun'un eşine ait olan bir şirkete yapılan toplu ödemeleri açıklamasını istedi Palazoğlu ve o şirketin reklam sektöründeki diğer şirketlerine

0: şirketlere de aynı tarihlerde, birbirine yakın saatlerde ve aynı tutarlarda fatura düzenlenmiş, benzer şekilde ödeme yapılmıştır denildi. Yeni Akit gazetesinde de özellikle İmamoğlu davasındaki o itiraflar, son itiraflar aslında yeni gelişmelere özellikle parantez açılmış, dikkat çekilmiş. Gazetelerde bu şekildeydi. Moderatör sabahın ilk saat dilimini noktalayalım. Kısa bir araya gidelim ve saat başında yeniden birlikte olalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. 24 ekranlarından, 24 radyodan, televizyon kanallarını ve radyolarını yeni açanlar için herkese bir kez daha günaydın diyelim. Moderatör Sabah'ın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Bir bağlantımız olacak. İstanbul'da Megakent'te gece saatlerinden itibaren sağanak var. Özellikle fırtına da etkili oluyor. Sabah saatlerinde de yine etkisini gösterdi. Şimdi bir 24 muhabiri Eren Coşkun diline uzanalım ve İstanbul'daki o son durumu Eren'den alalım. Eren, kolay gelsin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalar nedir ve özellikle tabii tüm vatandaşların merak ettiği İstanbul'da trafik ne durumda, senden alalım.
1: Tabii meteorolojinin uyarılarda bulunmuş olduğu gibi deniz aslında İstanbullu yağmurlu bir güne uyanmış oldu. Tabii trafik de bu yağmurdan nasibini almış durumda. %74 civarında bir trafik yoğunluğu görüyoruz ama özellikle de Anadolu yakasında ciddi bir trafik yoğunluğunun oluştuğunu belirtelim. Tabii gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanakla birlikte aslında pek çok noktadan da şiddetli bir şekilde yağış haberleri gelmişti. Şu anda bulunduğumuz Yeni Bosna'da da yine yağışın etkisiyle trafiğin oluştuğunu da söylemek mümkün. Tabii bir de işe okula gidiş saati, bir de yağış eklenince trafik pek çok noktada aslında çekilmez bir hal almış derecede. Tabii şimdi meteorolojinin uyardığı gibi yağış başladı dedik. Özellikle de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte bir yandan sıcaklıklar da ciddi şekilde düştü. Biz birkaç gün öncesinde hava sıcaklıklarının 27-28 derecelere yükseldiği bir pastırma sıcaklığını görmüştük ki şu dakikalarda aslında İstanbul'da 17 derecelere kadar düşmüş bir hava sıcaklığından bahsediyoruz. Sadece İstanbul'da değil, yurt genelinde aslında hava sıcaklıklarının düştüğünü söyleyelim. Cuma gününe kadarsa yine sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar da gerilemesini beklediğimizi söyleyelim. Tabii Afet Koordinasyon Merkezi kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı ve özellikle de birkaç saat sonrası için rüzgarın saatli hızının 50 ila 80 kilometreye çıkması bekleniyor. Yani sadece yağış değil, bir de hava sıcaklığını daha da düşürecek etkisi olan fırtınayı da, serin havayı da görmüş olacağız. Bazı ilçelere ise 70 kilograma kadar yağış düşebilir deniliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Aslında yapılan uyarılarla birlikte çatı düşmesine, ağaç devrilmelerine karşı, su baskınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Sürücülerin de yine trafikte dikkatli olması gerekiyor. Bir yandan da özellikle Avrupa yakası için Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece tarafları için, yani Avrupa yakasının birazcık da aslında arka kısımları içinde ciddi şekilde yağış uyarısında bulunulduğunu da söyleyeyim. Tabii bir yandan İstanbul Valiliği de özellikle de yağışların kuvvetli olması noktasında uyarılarda bulundu ve tedbirde olunmasını istedi ve bu yağışların da aslında hafta sonuna kadar devam edeceğini, yani İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağmurlu bir havanın beklediğini söyleyelim. Trafik de tabii nasibini almış durumda. %74'ü geçmiş bir trafik yoğunluğunu görüyoruz. Ana noktalardan birindeyiz. Yenibosna'da da şu anda görmüş olduğunuz E5 hattı üzerinde Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar da haritanın kırmızıya boyandığını söylemek mümkün. Yine tersi istikamette Mecidiyeköy'e gitmek isteyen sürücülerin de dur kalk şeklinde ilerlediklerini görüyoruz. Özellikle de Anadolu yakasında şiddetli bir şekilde yağışın etkili olduğu noktalardan biriydi. Kartal, Maltepe, Pendik sahil hattının da kırmızıya boyanmış durumda olduğunu söyleyelim. Özellikle de her iki köprüyü kullanacak sürücülerin de dikkat etmesi gerektiğini, o noktalarda da trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. Avrupa'da tem hattı yoğun. Basın Ekspres tam anlamıyla kırmızıya boyanmış durumda. Yine Beylikdüzü E5 Avcılar hattında Beylikdüzü istikametine doğru veya diğer yönden tem üzerinden Mahmutbey gişelerden gitmek isterseniz de o noktada da ciddi şekilde yine trafiğin olduğunu belirtelim. Harita pek çok noktada kırmızıya boyanmış ve trafik yoğunluğu da %74 civarlarına kadar yükselmiş durumda. Tabii uyarı sadece İstanbul'da sınırlı değildi. Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun pek çok ili için uyarılarda bulunmuştu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalar gibi pek çok noktaya da dikkat etmekte fayda var. Yani İstanbul'da sıcaklıkların hızlı bir şekilde düştüğü bir güne uyanmış olduk. Bununla birlikte de hem yağışı hem de özellikle de ilerleyen saatlerde fırtınayı da göreceğimiz bir sürecin bizi beklediğini söyleyelim. Yani rüzgarın hızı 80 kilometrelere kadar çıkacak. Özellikle de belirli ilçeler içinde şiddetli bir şekilde yağışın geleceği uyarısının da peşi sıra geldiğini söyleyelim. Yani yurt genelinde sıcaklıklar düştü. İstanbulluların ise çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Çünkü olumsuzlukların yaşanmaması için AKOM'un da uyarmış olduğu gibi hem fırtına hem de şiddetli yağışa karşı dikkatli olmakta fayda var.
0: Eren Coşkun dilinden sözü alalım. Teşekkür edelim. Takibin elbette ki devam et diyor orada. Şimdi başka bir bağlantımız olacak. 24 muhabiri Ada Kahriman'a uzanacağız. Çünkü Mali Şube ekipleri, İstanbul Mali Şube ekipleri Halk TV'nin binasında bir arama çalışması gerçekleştiriyor. Bu konunun detaylarını alacağız Ada Kahriman'dan. Ada, kolay gelsin. Bu soruşturmanın, operasyonun detayları nedir? Suçlamalar ne? Gözaltılar var mı? Ne zaman oldu? Sıcak da bir gelişme ama elimizde hangi bilgiler var?
2: Thank you. Deniz Zeybek, sabah saatlerinde tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aslında Halk TV binasında aramalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda da sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk TV binasında çeşitli aramalar yapıldı. Tabii bu aramalar hala devam ediyor. Saat 5.30 sıralarında başladığı belirtildi bu aramaların. Tabii burada özellikle Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sabah saatlerinde kendisi burada sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Halk TV'ye yönelik yapılan operasyonu. Tabii şunu ifade edelim, bazı suçlamalar var. Burada baktığımızda özellikle rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında Halk TV binasına 3 ayrı suçlama kapsamında aslında operasyonun yapıldığı, soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi. Tabii burada şöyle bir detay var. Şimdi kayyum atandığı yönünde bilgiler var ama henüz net değil. Tabii bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ancak kayyum atandığı ile ilgili bilgi var. Yayınlar durduruldu. Şimdi burada özellikle geriye dönüp baktığımızda Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında daha önce ihaleye fesat karıştırma suçundan başlatılan bir soruşturma vardı. Hatta kendisi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitler bulunmuştu. 2025 yılından bahsediyoruz aslında, daha önce yürütülen bir soruşturma. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ihale fesat karıştırma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı da çıkartıldığı belirtilmişti. Tabii burada özellikle Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra da zaten tahliye edilmişti. 2025 yılında kendisi hakkında bir soruşturma kapsamında özellikle hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bugüne baktığımızdaysa kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu Halk TV'ye yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Tabii binada çeşitli aramalar yapıldı. Bu aramaların hala devam ettiğini belirtelim. Saat 5.30 sıralarında yapılan aramalardan bahsediyoruz aslında. Halk TV binasına geliyor polis ekipleri. Tabii orada çalışanlardan bazı bilgi, belgeleri istiyor. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. 5.30 sıralarında polis ekipleri Halk TV binasına geliyor. Tabii şunu belirtelim, burada yayınların durdurulduğu bilgisi verildi. Aynı zamanda kayyum atandığı yönünde bir bilgi var. Ancak henüz net değil, resmi bir açıklama yapılmadı. Tekrar belirtelim, Halk TV soruşturmasında 3 ayrı suçlama var. Bu suçlamalarsa ihale, fesat karıştırma, rüşvet ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. İlerleyen dakikalarda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir açıklama yapılacağı belirtildi Deniz Zeybek.
0: Ada Kayrıman'a teşekkür edelim. Konuya ilişkin yeni gelişmeler geldikçe elbette ki kendisine döneceğiz ve detayları almayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin büyükelçiliklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, El Salvador Büyükelçisi ve Nijerya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçiliklerle ayrı ayrı da bir görüşme yaptı. Şimdi geçtiğimiz hafta DEM Parti heyeti hem AK Parti'yi hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir takım ziyaretlerde bulunmuştu. Tabii özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konulardı, ziyaretlerde bunlar. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve bu görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu iki arkadaş olarak görüştük ifadesinde bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin makamındaki temas bu kadarla da aslında sınırlı kalmadı. Meclise de yine ziyaret trafiği vardı.
3: İsimler de kapıda yerlerini aldı. Ömer Çelik, AK Parti.
4: Ankara'da siyasetin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temas trafiğinde. Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından meclis kulislerinde hareketlilik arttı.
5: Hocam bekliyorsun.
4: Meclisteki görüşmelere bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu kapıda uğurladı. MHP'den görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Arkadaş olarak görüştük dedi. Ayrıca CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Meclisteki ziyaret trafiği Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesiyle de sınırlı kalmadı. MHP grup toplantısının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bahçeli'yi ziyaret etti.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Said Asım Munir ile telefonda görüştü. Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilim tırmanırken Türkiye ile Pakistan arasında askeri düzeyde temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Said Asım Munir ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye ile Pakistan arasındaki temas, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilimin tırmandığı ve Riyad'a yönelik füze saldırısı girişiminin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti bu görüşme. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den terörsüz Türkiye'ye tam destek ve aynı zamanda da dikkat çeken bir Nobel çıkışı geldi. Erbil'de konuştu Barzani ve sürecin doğru istikamette ilerlediğine dikkati çekti. Bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır dedi. O kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ifadesini kullandı.
6: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda bölgesel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye projesini değerlendirdi.
7: Türkiye'de çok daha önemli bir aşamaya geçecektir. Eğer bu sorun çözülürse Türkiye'de şu anki aşamada çok daha farklı bir evreye geçecek ve bölgede kendi doğal rolünü oynayabilecektir. Çünkü bu az bir şey değildir.
6: Barzani sürecin bir gecede tamamlanamayacağını ancak doğru istikamette ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda son derece ciddi bir irade ortaya koyduğunu ve Erbil yönetimi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
7: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır. Çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
6: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin gündemindeki bir diğer önemli başlıksa Suriye'deki yeni siyasi tablo oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Barzani, Şara'nın Kürt karşıtı bir tutum sergilemediğini ve sorunları çözme iradesine sahip olduğunu gözlemlediğini aktardı. Geçmişteki Baas rejimi döneminde Kürtlerin kimliksiz bırakıldığını hatırlatan Barzani, yeni dönemde 13 bin kişinin Suriye ordusuna, 17 bin kişinin ise güvenlik kurumlarına entegre edildiğini, Kürtçe eğitim konusunda da ciddi adımlar atıldığını açıkladı.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim bir nebze de olsa düştü ancak Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon hala yüksek ve son olarak 4 ticari gemi daha hedef alındı. İran'dan da şöyle bir açıklama geldi. Yaptırımların bu kadar yüksek olmasına rağmen milyonlarca ton petrol ihracatında bulunduğunu söyledi ve meydan okudu. ABD Başkanı Trump da Rusya ve Çin'in İran'a yardım etmediğini düşünüyorum dedi. Trump açıklamayı sosyal medya uygulamasından yaptı. İran üzerinden Çin ve Rusya'ya mesaj verdi. İki ülkenin İran'a yönelik yardımlarına değindi. Trump, eğer öyleyse bu çok düşük bir seviyededir ancak yardım ettiklerini düşünmüyorum dedi. ABD Başkanı iki ülkeye üstü kapalı bir uyarıda bulundu. Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız. Hem de çok çabuk anlarız ifadelerini kullandı. Hürmüz'de ise tansiyon yüksek. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı 3 tanker ve 1 konteyner gemisinin hedef alındığını duyurdu. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Katar emiri Asani ise Hürmüz'ün açık olması gerektiğini belirtti. İran'ın ülkesine yönelik saldırılarının egemenliğin açık ihlali olarak niteledi. Asani, Ras Laffan tesislerinin hasar görmesinin Katar'ın LNG ihracatına ağır darbe vurduğunu belirtti. Küresel gaz piyasalarının tehdit altında olduğunu vurguladı. İran'sa abluka ve yaptırımlara rağmen ayaktayız mesajını verdi. Yetkililer son 6 aylık süreçte Şehit Recai Limanı'ndan 325 gemi operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Kriz ortamına rağmen 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiği duyuruldu. Gazze ve Batı Şeria'daki zulüm aralıksız devam ediyor ki İsrail'in son saldırılarında 7 kişi daha şehit oldu. Yaşanan soykırım elbette ki dünyanın pek çok yerinden de tepki büyüyor ki son olarak Katar katliamların faillerinin hesap vermesi gerektiğine dikkati çekti.
6: Saldırılar devam etti, işgal genişledi. Abluk altında kalan Filistinler yaşamdan koparılmaya çalışılıyor. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin çeşitli bölgelerindeki sivilleri hedef aldı. Tufah mahallesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan sivil yerleşim yerlerine yoğun ateş açıldı. Evlerin ve yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlar vuruldu. Kentteki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki binalar da havaya uçuruldu. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail Sarahat çevresini de genişletiyor. Binaları patlatarak yıkma operasyonları düzenliyor. Saldırılar ve patlamalarla binlerce sığınmacının acıları giderek derinleşiyor. İsrail basınına konuşan işgalci askerler de Gazze'de tahliye edilmeksizin evleri bombalama emri aldıklarını itiraf etti. Sivillerin hedef alındığı açıklandı. Bölgede yalnızca can kaybı değil, uzuv kaybı da Filistinlere ağır travmalar yaşatıyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Bu süreçte 10 binden fazla Filistinli çocuğun uzuv kaybı yaşadığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin her 10'undan 9'unun sivil olduğu bildirildi. Katar'da Gazze'deki soykırıma aykırdı. Katar emiri Şeyh Temim bin Ahmet El Sani, Gazze'de yaşananlar soykırımdır. Failleri hesap vermelidir dedi. El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Benzer zulümler Batı Şeria'da da sürüyor. İşgalci İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerine gözlerini dikti. Bu ay zeytin asadını hedef alan 130'dan fazla saldırı düzenlendi. Negev çölü bölgesinde ise 80 ev yerle bir edildi. 400 Filistinli evsiz kaldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ben kabul ettiklerini söylediğim için kabul ettiler sözleriyle savunduğu enerji ateşkesi cephede çok da karşılık bulmadı. Çünkü Ukrayna'nın yine Rusya'nın enerji altyapısını, enerji tesislerini hedef aldığı öne sürüldü. Bir yandan da seçim tartışmaları da sürüyor. Kremlin'den şöyle bir açıklama geldi. Ukrayna'nın seçimler için 60 günlük ateşkesi önerdiği o teklif reddedildi. Karşılık bulmadı. Sadece seçimin olacağı gün durdurur saldırıları denildi. Yani hem cephe hattındaki, çatışma hattındaki hem de diplomasi üçgenindeki son gelişmeleri şimdi haberlerde aktaracağız.
8: Ukrayna'da ateşkes bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump enerji ateşkesinin sürdüğünü savundu.
9: Anlaşmayı kabul ettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü kabul etmelerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler. Artık bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu savaş tam bir felaket.
8: Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi de yalanladı. Anlaşmayı her iki tarafında ihlal ettiğini öne sürdü. ABD Başkanı dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Putin'in barışı Zelenski'den daha çok istediğini söyledi.
9: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor.
8: Enerji ateşkesi sahada karşılık bulmadı. Zelenski, başkent Kiev ve Harkiv'de enerji tesislerinin hedef alındığını belirtti. Rusya'nın ateşkese uymadığını yineledi. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Kiev'de bir apartman İHA'larla hedef alındı. Ölü ve yaralılar var. Zelenski, saldırıların ABD'nin ateşkes teklifine verilmiş bir yanıt olduğunu belirtti. Washington'u güç kullanmaya çağırdı. Harkiv'deki saldırı anı ise bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kiev'de füze üretim tesislerini, lokomotif depolarını ve lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu. Ayrıca Bug Limanı'nda askeri yük taşıyan bir geminin hedef alındığı açıklandı. Öte yandan Moskova cephesi ateşkesi doğrulayan bir açıklama yapmadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın seçim yapabilmesi için talep ettiği 60 günlük ateşkesi reddetti. Rusya'nın geçici ateşkes yerine kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması istediğini savundu. Peskov, Ukrayna'da seçim yapılması halinde Putin'in yalnızca seçim günü saldırı düzenlenmemesi yönünde orduya talimat vermeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Zelenski'nin ateşkes talebini eleştirdi. Kiev'in bu süreyi yeniden silahlanmak için kullanacağını öne sürdü. Avrupa'da ise ABD-Rusya dizel anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Merz anlaşmaya karşı çıktı. Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdüreceklerini belirtti.
10: Rusya ancak baskı altında ciddi müzakerelerde bulunacaktır ve bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlarımıza bağlı kalıyoruz.
8: Litvanya Başbakanı Sinkevičius da dizel anlaşmasını utanç verici olarak niteledi. Dikkati çeken bir açıklamaya da imza attı. Avrupa seçimlerini korumak için Ukrayna'dan Rus veri merkezlerini daha fazla vurmasını istemeleri gerektiğini belirtti.
7: Bence Zelenski'den Rusya'daki daha fazla veri merkezini vurmasını istemeliyiz. Avrupa'daki seçimleri korumak için bu yardımcı olabilir.
0: NATO'dan tüm dünyaya savaşmaya hazırız mesajı geldi. Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Grinkovic ittifakın yeni zafer teorisini duyurdu ve sadece savunma da değil, gerektiğinde düşmanı etkisiz hale getirmek üzerine kurulan o üç aşamalı yeni stratejiyi aktardı.
6: Rusya tehdidi Çin'in yükselen gücü. NATO'da sınamalar karşısında yeni adımlar atıyor. Olası bir savaşa karşı yeni askeri strateji duyuruldu. İttifak savunma doktrinini güncellediğini ilan etti. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Grinkovic Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu. Zafer teorisi olarak adlandırılan yeni stratejiyi açıkladı.
9: Halkımızı korumanın ve topraklarımızı savunmanın ötesinde herhangi bir planımız, niyetimiz veya hedefimiz bulunmuyor. Ancak savunma odaklı yapımız zayıflık ya da kararlılık eksikliği olarak algılanmamalı.
6: Zafer teorisi ittifakın barışçıl ancak tavizsiz yüzünü ortaya koyuyor. Grinkovic herhangi bir müttefike yönelik saldırının tamamen sonuçsuz bırakılacağını ve NATO kuvvetlerinin bu gece savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.
9: Bir saldırı olması halinde bu gece savaşmaya hazırız. Ancak rehavete kapılmıyoruz. Her gün hazırlık yapmaya ve tatbikatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın bugünden, ertesi günde yarından daha hazır olacağız.
6: 32 müttefikin onayladığı yeni zafer teorisi, engelleme, etkisini kırma ve etkisiz hale getirme olmak üzere 3 temel aşamadan oluşuyor. Buna göre önce olası bir saldırı engellenecek. Eylem devam ederse düşmanın ilerleyişi durdurularak etkisi kırılacak. Saldırganın geri adım atmaması halinde ise ittifaka karşı kullanılan tüm askeri sistemler ve kuvvetler taktiksel olarak etkisiz hale getirilecek.
9: Çatışmaları caydırmak, savaşa hazır olmayı da gerektiriyor. Hazırlıklı olmaksa yalnızca muhtemel olanlara değil, gerçekleşmesi mümkün olan senaryolara karşı da plan yapmaya gerektiriyor.
6: Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve çok katmanlı istihbarat sistemleriyle desteklenen bu yeni konsept, NATO'nun rakibe topyekün stratejik bir yenilgi dayatmak yerine sadece topraklarını korumayı ve saldırgan mekanizmayı işlevsiz hale getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

0: Şimdi tekrar 24 muhabiri Ada Kahriman'a uzanacağız. Bir son dakika. Geçtiğimiz dakikalarda Halk TV binasındaki polis ekiplerinin çalışmalarını aktarmıştı Ada. Onunla ilgili yeni gelişmeler var, gözaltılar var. Tekrar Ada'ya dönelim. Ada, hangi bilgiler geldi? Sıcağı sıcağına alalım senden yeni gelişmeleri.
1: Deniz Zeybek, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Tabii hangi suçlamalar kapsamında gözaltına alındı buradaki şüpheler? Bir önceki yayınımızda da söylemiştik. Rüşvet suçlaması, ihaleye fesat karıştırma suçlaması, aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheler hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu, yani MASAK tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendiriliyor. Ve burada soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak burada bir araç bakım onarım hizmetleri anonim şirketinin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. Dosya kapsamındaki beyanlara bakıldığında, beyan ve kayıtlar doğrultusunda özellikle ihale süreçleriyle bağlantılı olarak burada bir takım kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı da tespit ediliyor. Tabii burada özellikle MASAK tarafından temin edilen veriler var. Bu veriler üzerinden yapılan incelemelerde şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 Türk lirası olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda şüpheli şahsın banka hesapları üzerinden yapılan incelemede 459 ayrı işlemde toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 burada 3 Türk lirası, yani toplamda 1 milyar 62 milyon 263 bin Türk lirası olduğu belirtiliyor. Tabii bununla birlikte 564 ayrı işlemde toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 Türk lirası da para çıkışı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Tabii ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alınıyor. İlgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edildiği de belirtiliyor. Şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde yüksek tutarlı uluslararası Swift para transferleri bulundu. Mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu da anlaşılıyor. Şimdi buradaki soruşturma kapsamında özellikle Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da ihaleye fesat karıştırma suçundan aranma kaydı bulunduğu belirtiliyor. Tabii burada yine şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere suç ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi de paylaşılıyor. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı. 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 1'inin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalamaya yönelik çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama bu şekildeydi Deniz Zeybek.
0: Teşekkürler Ada. 24 muhabiri Ada Kahraman konuya ilişkin son gelişmeleri bizlere aktardı. Biz devam edelim. Şimdi yeni parti tabanı İzmir'in AK Parti'ye geçişindeki sorumluları arıyor. Aslında yeni parti genel başkanı Özgür Özel eliyle Cemil Tugay'ı işaret etmişti. Ancak bu tabanında çok da açıkçası bir karşılık bulmadı. CHP sözcüsü de İzmir'den özür dile Özgür Özel diyerek bir çıkış yaptı. Ve aslında bu cenahın da tercümanlığını yapmış oldu. Aynı zamanda Özgür Özel grup konuşmasında da bu çıkışı özellikle ofansif bir öfkeye dönüştü.
2: Çıkıp da bize İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.
3: Özgür Özel grup konuşmasının en çok bu kısmında yükseldi. Konu İzmir ve Cemil Tugay'dı. Ancak onu bu şekilde sinirlendiren şey kendi bakış açısıyla ihanete uğramak değildi. İzmir Belediyesi'nin rakibe kaptırılmasındaki payıydı.
2: Ulan aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar.
3: İzmir CHP'nin dolayısıyla yeni partinin kalesi olarak gösteriliyordu. Şimdi belediye başkanı olarak başında AK Parti'ye transfer olan bir isim var. Ancak bu geçiş ne ilk, anlaşıldığı kadarıyla ne de son geçiş. İşte bu nedenle Özgür Özel, özellikle yerel seçim sürecinde tercih ettiği isimler nedeniyle yeni parti kamuoyu tarafından sorgulanır oldu. Sonuçta o, partisi yolsuzluk iddialarına teslim olmuş, partisinin ağır toplarını rakibine kaptıran bir partinin genel başkanı.
4: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
3: İşte bu noktada en doğru soruyu CHP sözcüsü

0: Üçüncüsü Müslim Sarı sormuş olabilir. Sarı, partililerin şerhine rağmen Cemil Tugay'ı İzmir adayı yapanın Özgür Özel olduğunu belirtiyordu.
1: Butlan Genel Başkan Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak, olayları çarpıtma, hesap ver, İzmir halkından özür dile.
0: Bu soruyla birlikte yeni parti tabanında Özgür Özel'in liderlik kapasitesi aleyhinde oluşmaya başlayan hava, Özgür Özel'i endişelendirmiş görünüyor.
2: Herkes şunu bilsin, İzmir'le yeni partinin arasına, İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez. İzmir'de bir üzülen varsa, bir gözyaşı döken varsa kurban olayım ona. Özürle, özürle, köle olayım ona. Ama herkes haddini bilecek. O İzmir'i 31'de 31 alacağız.
0: Özel, dünyanın ateş çemberinden geçtiği, seçim sattığı mailinin yaklaştığı bir dönemde İzmir'de yediği golü çıkarmaya çalışmakla meşgul. Çünkü İzmirli muhaliflerin aday belirlemesini isteyecekleri son isim Özgür Özel olmalı.
2: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı.
0: Cemil Tugay'ın transferinden sonra İzmirli muhalif tabanın çantada keklik olma konusunda eskisi kadar motivasyonu olmayabilir.
2: İzmir, Yeni Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun.
3: İzmir Foça, Boran 8 uluslararası keskin nişancı yarışmasına ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden 48 takımın katıldığı dev organizasyonda nefes kesen etaplar gerçekleşecek. Alanda ayrıca 44 firmanın yer aldığı bir savunma sanayi sergisi de açılacak. Sergiyi yarışmacılar ve gözlemcilerin yanı sıra vatandaşlar da ziyaret edebilecek.
4: İzmir, keskin nişancıların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen Boran 8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması İzmir'in Foça ilçesinde başladı. Yarışmaya 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım, Türkiye'dense 12 takım katılıyor. Bir gözcü ve bir nişancıdan oluşan 48 takımın mücadele ettiği yarışmayla keskin nişancılığın önemine ilişkin farkındalığın artırılması, uzman personel arasında terörle mücadele harekatında edinilen tecrübelerin paylaşılması amaçlanıyor. Yarışma kapsamında algı, rehine, tabanca, kademeli mesafe, gece, farklı kalibre ve senaryo atışlarıyla sızma etapları gerçekleştirilecek. 5 hakemin görev yaptığı yarışmayı 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ediyor. Ayrıca dev organizasyonda 742 personel görev yapıyor. Seçkin gözlemci günü olarak belirlenen 16 Ekim'de senaryo ve gösteri atışları, çelik kanatlar ve üzüm salkımı gösterileri gerçekleştirilecek. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nca helikopterden atış ve paraşüt atlayışı yapılacak. Organizasyonun dikkat çeken bir diğer noktası ise savunma sanayi sergisi. Etkinlik kapsamında 44 firma geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri 14-17 Ekim'de alanda kurulan standlarda sergileyecek. Sergiyi yarışmacılar, kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlar ziyaret edebilecek. 4 gün sürecek yarışma ödül töreniyle son bulacak.
3: Türkiye sağlık teknolojilerinde yerli üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı sürdürüyor. Ziraat Katılım'ın kar zarar ortaklığı projelerinden Desu Medikal'in üretim tesisleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı. Açılışta sağlık teknolojilerinden yerli üretimin ve teknolojik bağımsızlığın önemine kadar pek çok konuya dikkat çekildi.
5: Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojisi

0: bir devrim yaşadı. %20'lerden yerlilik oranını bugün %80'in üzerine getirmiş durumdayız.
1: Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Desu Medikal'in yeni tesislerinin sektöre katkısına dikkat çekti. Bu yatırım yeni bilgi birikiminin oluşmasına, uzmanlık alanlarının genişlemesine ve bu alanda faaliyet gösterecek yeni işletmelerin kurulmasına zemin hazırlayacak ifadelerini kullandı.
2: Uluslararası uyuşturucu ağının milyarlık para trafiğine büyük darbe vuruldu ve İstanbul merkezi 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 2000 personelin katıldığı bu eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.
3: Bu sadece bir uyuşturucu operasyonu değil. Ortaya çıkarılan yapı milyarlarca liralık bir suç ekonomisi. Hedefte uluslararası uyuşturucu şebekesi vardı ve operasyon sabah saatlerinde 13 ilde aynı anda başladı. İstanbul merkezli baskınlara 2000 personel katıldı. Antalya'dan Van'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar adreslere gidildi. 42 şüpheli yakalandı. Ama asıl tablo şifreli haberleşme kayıtları çözüldükçe ortaya çıktı. Şüphelilerin farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu imalatını organize ettiği, kimyasal madde temin ettiği, sevkiyatın nakliye ve lojistik ayağını yönettiği, Türkiye içindeki dağıtım ağını da kontrol ettiği belirlendi. İncelenen kayıtlar şebekeyi 10 ton 100 kilogram uyuşturucuya bağladı ve ardından mali operasyon geldi. Suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen hesaplar, taşınmazlar ve şirket payları yakın takibi alındı. Toplam değer 7 milyar 657 milyon lira ve bu mal varlığına el konuldu. Yani uyuşturucu zincirinin sadece sağdaki ayağı değil para kasası da hedef alındı. Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şimdi soruşturmanın kalbinde şebekenin yurt dışı bağlantıları ve milyarlarca liralık para trafiğinin hangi kanallardan yürütüldüğü var.
2: Kazalı, yanmış ya da kullanılamaz hale gelmiş araçların kimliklerini başka otomobillere taşıdılar. Özellikle de şasi ve motor numaralarını hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarladılar ve bunları change işlemine tabi tuttular. Vatandaşlara sattılar. Bu konuyla ilgili İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi ve 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şebekeye darbe vuruldu.
3: Hurdaya çıkmış araçların kimliği başka otomobillere taşındı. Şasi numaraları değiştirildi, motor numarası uyarlandı ve ortaya piyasaya yeniden sürülen change araçlar çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasına göre şebeke, kaza, yangın ve doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını kullanıyordu. Bu numaralar yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli ve yakalamalı araçlara aktarılıyordu. Ardından araçlar üçüncü kişilere satılıyordu. Polis şebekenin bu yöntemle 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi. 13 Ekim sabahı düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere çok sayıda suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu arsa ve konutları açık arttırma yoluyla satışa çıkarıyor. Tahmini satış bedelleri 310 bin liradan başlayacak ve gayrimenkuller için ihaleler 21 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetindeki arsa ve konutları elektronik ortamda satışa sunacak. Gayrimenkuller açık arttırma usulüyle satışa çıkarılacak. İhaleler 21 Ekim 10 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tahmini satış bedelleri 310 bin liradan başlayacak. İhaleye katılmak isteyenler taşınmazlara ait ihale dokümanlarını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik satış portalına giriş yaparak ücretsiz inceleyebilecek. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesindeki gayrimenkul satış ihaleleri bölümünden de yapılabilecek. İhaleye katılım için belirlenen teminatın yatırılması da gerekiyor. Nakit teminatlar tahsilata yetkili bankalara yatırılacak. Teminat

0: Hayat mektubu sunacak olanlarınsa gerekli belgeleri başvuru süresi dolmadan ilgili sosyal güvenlik kurumu birimlerine teslim etmesi zorunlu olacak. İhaleyi kazananların satış bedelini peşin olarak kurum hesaplarına da ayrıca yatırması gerekiyor. Kronik hastaların ilaç teminini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerine çalışılıyor. Bir sistem üzerinden ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tedavisi değişmeyen hastaların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden artık alabileceğini açıkladı ve aile hekimlerinin de yetkileri bu konuda genişletildi. 80 yaş üstü vatandaşlar için evde rapor dönemi de başlayacak.
1: Her ay aynı ilaç için doktor kapısı çalma dönemi bitiyor, kronik hastalar için kolaylıklar başlıyor. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden doktora giderek reçete yazdırma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kronik hastaların ilaç temininde yeni bir dönem başlıyor. Tedavisi değişmeyen vatandaşların geçerli raporlarıyla yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını alabilmeleri için çalışmalar yürütülüyor.
2: Kronik hastalığı olan ve raporu olan bazı hastalarımızın bir takım hastalık gruplarının diyelim artık belli periyotlarda reçete yenilemesine ihtiyaç duymadan eczanelerden gidip rapor süresi boyunca ilaçların temin edebileceklerine dair bir bilgi geldi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışmaya göre ilaç raporunun geçerlilik süresi boyunca tedavide değişiklik olmaması halinde hastalar ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Uygulamanın hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanıyor.
2: Şu anda tüm Türkiye'de 31 bin üzerinde eczane var. İstanbul'da yaklaşık 6000'in üzerinde, 6500'e yakın eczanemiz var. Yani ulaşılabilir sayıda eczanemiz olduğu için hastanelerin ve hekimler üzerinde oluşan gereksiz hasta yükünü eczaneler bu noktada evet üstlenebilirler.
1: Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçlara ise eklemeler yapıldı. Aile hekimlerinin ilaç reçete etme yetkisi genişletildi. Listeye 1859 yeni ilaç eklendi. Yeni düzenleme ile birlikte kronik hastaların ilaç ve rapor süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde evde bakım uygulamaları da genişletiliyor. Yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalar için sağlık hizmetleri evlerine taşınıyor. 80 yaş üstü kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme raporları evlerinde düzenlenebiliyor. Evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetlerinin koordineli çalışması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye genelinde palyatif bakım kapasitesinin 8.618 yatağa ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu vatandaşlara sağlıklı hayat merkezlerinden yararlanma çağrısı yaptı. Merkezlerde diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleri ücretsiz sunuluyor.
0: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi COP31 iklim gündemi kapsamında üniversitelerin iklim eylemi ve sürdürülebilir dijital dönüşümü başlıklı önemli bir projeye imza attı.
3: Çağın en büyük sınavı iklim krizine karşı veriliyor. Üniversiteler bu süreçte dijital dönüşümle bayrağı devralıyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi COP31 sürecine katkı sağladı. Üniversitelerin iklim eylemi ve sürdürülebilir dijital dönüşümdeki rolü adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 30 saniyelik tematik kısa filmler hazırlandı. Küresel iklim krizinden biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğinden deniz ekosistemine kadar pek çok önemli başlık çocuklardan yetişkinlere herkesin anlayacağı sade bir dille anlatıldı. Kısa filmler üniversitenin resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarında şimdiden yayınlanmaya başladı. Animasyonların yanı sıra kampüste sürdürülebilirliği ölçülebilir hale getiren 3 ayrı dijital araç da devreye alındı. Yaratıcı anlatımı veriye dayalı dijital araçlarla buluşturan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gezegeni koruma yolunda dijital dönüşümün öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor.

0: Zeytin Türkiye'nin tarım alanındaki çok önemli kalemlerinden biri. Zeytin hasadı da artık başladı ama artık o hasat işlemi bilinen yöntemlerden çok farklı bir şekilde yapılıyor ki bu kapsamda çiftçilere özellikle farklı eğitimler de verildi. İşte o eğitimler ve o hasadın farklı yöntemleri.
1: Yeşil ve siyah inciler dalları doldurdu. Ege'de zeytinler için hasat zamanı başladı.
2: Yüzyıllar boyunca soframızdaki en nadi değeri ona verdik. Neyden bahsediyoruz? Tabii ki de eşsiz mi güzelliğiyle zeytinden. Zeytinin yıllardır hasadı yine Ege kıyılarında yapılıyordu. Bu sene ise bir değişiklik yapıldı. O zeytinin nasıl hasat edileceğine dair eğitimler burada çiftçiye yerinde verilmiş oldu.
3: Bu eğitim programı doğrultusunda kendilerine yalnızca hasat işlemlerini değil, zeytin zararlılarını, zeytin sineği ve zeytinle diğer konularda mücadele, budama gibi konularda çeşitli eğitimler verdik. Tabii bununla da yetinmedik ve üzerine bir de kendilerini de korumaları maksadıyla iş sağlığı güvenliği noktalarında çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimi niye gerçekleştirdik? Kaliteli bir ürün üretmek hasatla başlıyor. Hasat doğru iş süreçlerle gerçekleşirse kaliteli bir ürün elde etmiş oluyorsunuz ve o kaliteli ürünlerle dünya pazarında kendinize yer bulabiliyorsunuz. Biz de bu doğrultuda tarım emekçilerimize eğitimlerini gerçekleştirdik ve hasatımızı burada bereketle gerçekleştiriyoruz.
4: İlk başladığında yani ilk güne göre daha yani zeytine nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Hasatla ilgili bilgileri öğrendik aslında. Hangi makineler kullanmamız gerek.
2: Hasat eğitimi sadece dalından toplamakla da olmuyor elbette. O zeytinler daldan kopartıldıktan sonra kasalara nasıl yerleştirilecek ve kasadan fabrikaya da giden süreçte neler yapılacak? İşte bu bilgiler de çiftçilere verilmiş oluyor.
1: Hasat sezonu Ege'de bereketli geçiyor.
2: Bin bir emekle dalından toplanmış hem yeşil hem siyah zeytinler ardından işte böyle ortaya dökülüyor ve buradaki hanımefendiler tarafından içlerinde bulunan çer, çöpler ayrılıyor ve işte zeytinler fabrikaya tertemiz bir şekilde hazırlanmış oluyor.
1: Eğitimler veriliyor, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
2: Hasada katılan çiftçilere de eğitimler ziraat mühendisi eşliğinde işte bu sınıflarda veriliyor. Verilen eğitimlerin ardından çiftçiler zeytine, ağaca nasıl yaklaşması gerektiğini ve hasadını nasıl yapması gerektiğini ustasından öğrenmiş oluyor.
5: Bu minvalde eğitimlerimizi veriyoruz. Sadece hasat değil, hasat öncesinde yapılacak işlemler, hasat sonrasında yapılacak işlemleri de anlatıyoruz. Ve ürünün ağaçtan toplanıp fabrikaya geçinceye kadar geçen sürede neler yapılmasını gerektiğini teker teker üreticilerimize, çiftçilerimize anlatıyor.
6: Eğitimlerimize çok yarar oldu. Şöyle önceden bilmeden zeytinleri kopartarak daha çok yaprak dökerek topluyorduk filizlerini. Ama şu anda daha az filiz dökerek, daha nazik, daha düzgün şekilde toplamaya çalışıyoruz.
1: Dalından sofralara uzanan zeytin ve zeytinyağının hasadı yeni eğitimlerle gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılıyor.
0: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacak.

0: olmasa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akdağ, Aktör Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Önce sıcak sabah saatlerinin sıcak gelişmesi için 24 muhabiri Ada Kahriman'a gideceğiz. Ada Adliye'de İstanbul Mali Şube ekipleri sabah saatlerinden bu yana Halk TV'de arama yapıyorlar. Peki bu aramaların nedeni ne? Soruşturmada hangi suçlamalar var? Hemen Ada'ya soralım. Günaydın Ada, kolay gelsin. Hemen detaylar için sözü sana bırakıyorum.
1: Elif Akkaya Kuter sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu ile birlikte toplamda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii şu ana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 11 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Özellikle MASAK raporlarının incelendiği, bununla birlikte aynı zamanda gizli tanık beyanlarının alındığı ve şüpheli ifadelerin alındığı belirtildi ve bu soruşturma kapsamında özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantıları kullanarak bir araç bakım onarım hizmetleri şirketinin kurulmasını sağladığı, burada Cafer Mahiroğlu hakkında aslında şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. Dosya kapsamında da beyan ve kayıtlar doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14.464.000 lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin özellikle üzerinde faiz fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit ediliyor. Diğer bir yandan MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinden yapılan incelemelerde şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 lira olduğu tespit ediliyor. Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinden yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemde toplamda 1.262.260.000 lira para girişi yapıldığı, 564 ayrı işlemle toplam 1.118.591.000 lira para çıkışı gerçekleştirildiği de belirtiliyor. Şimdi ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alınıyor. İlgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit ediliyor. Peki ne kadardan bahsediyoruz? Şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına para çıkışları tespit edilmesi üzerine para çıkış ve girişleri, buradaki ayrıntılar inceleniyor ve 522.871.636 İngiliz sterlini, bununla birlikte 251.271.209 dolar ve aynı zamanda 485.412.118 euro işlem hacmi tespit edildiği belirtiliyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda diğer taraftan şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçundan arama kaydının olduğu da belirtiliyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 şüpheliden, yani hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirtiliyor. Birinin ceza infaz kurumlarında olduğunu belirtiyor ki şunu belirtelim, bu isim de Doruk Bulut. Yani Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kendisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, bu kişinin cezaevinde olduğu belirtildi. 4 kişinin yurt dışında olduğu belirtili. 1 şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Zaten yurt dışında olan isimlerden bir tanesi hakkında gözaltı kararı bulunan Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu'ydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk TV binasında aramalar gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü de açıklandı Elif Akkaya Kuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Tabii adadan aldığımız sıcak gelişmelerin ardından Dünden bu yana sağanak ve fırtınanın İstanbul'da ve aslında Türkiye'nin birçok noktasında olacağı uyarısı meteoroloji mühendisimiz Elde Biran Ayan tarafından da yapılmıştı. Şimdi ekrana görüntüler getireceğiz. Esenyurt'tan bu görüntüler, sürüklenenlerin olduğunu sel sularında görüyorsunuz. İnsanlar birbirlerine yardımcı olmaya da çalışıyorlar. Arabalar da aynı zamanda sel suyuna kapılmış durumda. İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Ne yazık ki yolda yürümeye çalışan bir kadın suya kapıldı. Vatandaşların suya kapılan kadını kurtarmak için çabasını görüyorsunuz ekranlarda. Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yolda göle döndü. Vatandaşların zor anları da kameralara yansıdı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına vatandaşlar koştu ama işte o sırada evet o görüntüler ekrana gelirken şimdi tabii hem yağışta

0: son durum ne? Hem yağışın etkisiyle İstanbul trafiğinde durum ne? Hemen muhabirimize döneceğiz detayları almak için. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bizi bekliyor. İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtınanın sonuçları mega kentte nelere sebep oldu? Trafik yoğunluğu ne durumda? Aynı zamanda yağış devam ediyor mu Eren?
1: Tabii İstanbul'un işe gidiş mesaisinin yanı sıra bir de fırtına mesaisi başladı. Gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanakla birlikte günün ilk ışıklarıyla birlikte de yağışın devam ettiğini gördük. Az önce de ekranlara getirdik. Pek çok noktada aslında suların biriktiği haberleri de gelmeye devam ediyor. Tabii meteorolojinin uyarılarda bulunmuş olduğu gibi aslında yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde düştüğü illerden biri de İstanbul'du. Son birkaç gündür gördüğümüz o sıcak hava yerini hem şiddetli rüzgara hem de sağanak yağışa bırakmış durumda. Bakın Celal Musa ekranlara getirsin. Şu anda basın ekspres hattı Küçükçekmece mevkiindeyiz ve araçların da yine dur kalk şeklinde ilerlediklerini görebiliyoruz. Tabi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasından bahsediliyordu ki aslında son birkaç gündür 27-28 derecelere çıkan o sıcak hava hızlı bir şekilde aslında yaklaşık olarak 7-8 derece birden düşmüş durumda ve ilerleyen günlerde daha serin günlerin bizleri beklediğini söyleyelim. Tabi Afet Koordinasyon Merkezi de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Özellikle de sabah saatlerinde başlamasının beklendiği fırtınanın da etkili olduğunu da söyleyelim. Rüzgarın 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bir yandan da tabi sağanağın da etkili olmasıyla birlikte de çok da aslında hissedilen sıcaklığın düşük olduğunu söyleyelim. Özellikle de İstanbul'un bazı ilçelerinde metrekareye 70 kilograma kadar yağış düşebilir denilmişti ki özellikle de Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer yani daha çok Avrupa yakasındaki ilçeler için riskin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilçelerde 40 ila 70 kilogram arasında da yağış bekleniyor. Diğer ilçelerde de yine şiddetli bir şekilde bölgesel yağışların görüldüğünü söyleyelim. İstanbul Valiliği'nin uyarıları vardı. Özellikle de su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Tabii her zaman görmeye alışmış olduğumuz İstanbul trafiğini bir de yağış eklenince şu saatlerde aslında tam işe varış saatleri diyebileceğimiz saatlerde de trafik yoğunluğunun oluşmuş olduğunu ve %72 seviyesinde bir yoğunluk gördüğümüzü söyleyelim. 72 diyoruz ama pek çok noktada ana arterlerde şu anda bulunduğumuz basın ekspres hattında da araçların ilerlemekte güçlük çektiğini görüyorsunuz. Yine özellikle de Avcılar istikametine doğru hem E5'te hem de basın ekspresle yani bulunduğumuz yolun E5'te kesişen kısmında Avcılar Sefaköy bölümünde de ciddi bir şekilde haritanın kırmızıya boyandığını ve trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Öte yandan yine İstanbul'un kalbi ana damarlarından biri Mahmut Bey gişelerde de trafik yoğunluğu bir hayli yüksek. O noktaların yanı sıra Anadolu yakasında da şiddetli bir şekilde trafiği görüyoruz ki Kartal, Maltepe, Pendik sahil hattı kırmızıya boyanmış durumda. Yine köprüleri kullanmak isteyen, yaka değiştirmek isteyenlere de uyarıda bulunalım. Her iki köprüde de trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. Öte yandan tabii bir yandan yağışın etkisiyle zaman zaman kazalar da oluşabiliyor. Temsamandıra Dudullu yönünde bir trafik kazası var. Bu noktadan Sancaktepe'ye veya köprüye bağlanmak isteyenlerin, Avrupa'ya geçmek isteyenlerin de işinin zor olduğunu söyleyelim. Yine tem hattı yoğun, basın ekspres hattı yoğun ve bu noktadan aslında E5'e bağlanıp Mecidiyeköy istikametine gidecek olanlar da yine Yenibosna mevkiinde yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Ters istikamette Mecidiyeköy, ters istikamette Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü hattına doğru ilerlemek isteyenler çok daha yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Özellikle de %72 ama bu saatlerde daha az olmasını beklediğimiz bir trafik yoğunluğu vardı ama yağışın da etkisiyle o yoğunluğun azalmadığını söyleyelim. Öte yandan sadece İstanbul için değil yurt genelinde uyarılar peşi sıra gelmişti ki Aydın'da, Antalya'da, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale pek çok ilde aslında yağış haberleri peşi sıra gelmişti. Özellikle de Marmara'da yağışın daha da kuvvetlenmesini beklediğimizi söyleyelim. Bir uyarı da öğleden sonrası için ki özellikle Marmara bölgesi için ciddi şekilde yağışın artacağı uyarısına bulunuluyor. Bu nedenle de su baskını, yıldırım düşmesi, yayılan kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaların yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle de dikkatli olmakta fayda var. Trafiğe çıkacak sürücüleri de uyarmış olalım. İşte İstanbul'da hızlı bir şekilde hava sıcaklıklarının da düştüğünü gördüğümüz bir güne uyandık ve hafta boyunca aslında yağışların devam edeceğini ve bu yağışların hava sıcaklığını, fırtınanın, rüzgarın da etkisiyle daha da düşüreceğini belirtelim. Yani son günlerde gördüğümüz o yüksek sıcaklıklar artık mevsim normallerine geldi. Yani yağmurlukları, şemsiyeleri çıkarmanın vakti geldi. İstanbul'da bugün gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanağın etkisiyle uyandı. Gün boyunca hatta hafta boyunca yağışların devam edeceğini, trafiğe çıkacak sürücülerine dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz hem aktardıkların hem de uyarıların için.

4 muhabiri Eren Coşkun Dili, kameraman Celal Musali'nin görüntüleriyle İstanbul trafiğindeki son durumu ve işte o sel ve fırtına uyarıları vardı. Şu an yağış ne durumda aktardı diyelim ve dünden bugüne yansıyan başlıklara, yeni günün ilk gelişmelerine bakarak devam edelim. Petrol şirketi bu kez de Husilerin hedefiydi. Husi füzelerini engelledik açıklaması geldi Suudi Arabistan'dan. Yine erken uyarı sistemleri devreye alındı. Suudi Arabistan'da bir petrol şirketi genel merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Husi füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu ve füzelerin parçaları Riyad'da ne yazık ki 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygım var Trump'ın sözleriyle devam ediyoruz. Yemen'i görüşebiliriz diyor aynı zamanda Trump. Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini aktardı. Erdoğan, benim yakın bir dostum, kendisine büyük saygı duyuyorum ifadesini yineledi diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli bir diplomatik görüşmeydi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan bu görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarının en güçlü şekilde kınadıklarını, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti ve bu cümleyi kurdu. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Fon kurulu 5. kez bir araya geldi. 6.4 milyar lira ödendi. Açıklaması yapıldı. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını da böylece gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşti yine toplantı. Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları da katıldı toplantıya. İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin sonrasında bir açıklama geldi. Açıklamada gelinen aşamada son durum elbette paylaşıldı. A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendiği ve artık bu 3 kurumun bu soruşturmadan çıktığı söylendi. Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi önemliydi. Memişoğlu ve Şimşek'ten de ziyaret gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerin ardından bu haftada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ziyaret gerçekleştirdi Devlet Bahçeli'ye. Yaklaşık 15 dakika sürdü görüşme. Kılıçdaroğlu ziyareti arkadaş olarak görüştük sözleriyle değerlendirdi ki okul arkadaşı olduklarını da biliyoruz. Bahçeli'nin makamındaki temasın ardından meclisteki ziyaret trafiği de devam etti. Evet, biraz önce Eren Coşkun Dili kameraman Celal Musali'nin görüntüleriyle de bize aktardı. İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Valiliği ilçe ilçe valilikten uyarıda bulundu. Bu hafta neredeyse tüm hafta sağanak yağış var uyarısında. Meteoroloji editörümüz Elde Biran ayağında bulunmuştu. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla fırtına da bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği saat vererek ilçe ilçe uyarılarda bulundu. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım. Hem trafik açısından hem de işte biraz önce Esenyurt'taki görüntüleri ekrana getirdik. Böyle olaylar yaşanmaması açısından valilik sabah saatlerinden itibaren yağışların yer yer kuvvetli. Avrupa yakasının Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirttik ki az önceki görüntüde Esenyurt'tan da hatırlayacaksınız. Evet, petrol saldırılarla yükseldi. Altındaysa Fed beklentisiyle yatay bir seyir hakim. Petrol Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında her gün artan çatışmaların arz risklerini artırması ve Rusya'dan dizel ihracatının yükselmesi beklentisiyle yükselişle başlamıştı güne. %0,8 arttı. 106,58 dolara çıktı. Altın tarafındaysa FED tarafından para politikası yönüne ilişkin yeni sinyaller almak için gün içinde açıklanacak TÜFE verisini bekleniyor. TÜFE verisi öncesinde de yatay bir seyir var. 4159 dolarda değişim göstermeyerek sabit kaldı diyelim ve hemen Ankara'ya gidelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın.

0: Kolay gelsin.
1: Günaydın, teşekkür ederim Elif Hakkı Ökter. Herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da yağış var mı? Trafik ne durumdaydı? Onu sorarak başlayalım.
1: Evet, Ankara'daki havada, trafikte aslında şu an İstanbul'daki durumu pek aratmıyor. Burada da kapalı bir hava var. Zaten Ankara biliyorsunuz biraz gri şehir olarak biliniyor. Tam da ona uygun bir hava durumu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii biliyorsunuz okulların açılması ile birlikte de zaten trafik yoğunluğu daha da artmıştı. Hava muhalefeti nedeniyle, yağışlar nedeniyle de bu trafikteki aksamaları, trafik sıkışıklığını Ankara'da da görüyoruz diyebilirim Elif Hakkı.
0: Peki gelelim Ankara'daki yoğun gündeme. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır ifadelerini kullandı. Bu görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını sizden alalım. Buyurun Hande İpekgil.
1: Evet, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve elbette ki Suudi Arabistan'a yönelik olan saldırılar ele alındı. Senin de söylemiş olduğun gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın topraklarını hedef alan Suudi saldırıları da Husi düzeltiyorum. Saldırıları da tabii en güçlü şekilde kınadıklarını özellikle iletti ve hayatını kaybedenler için de üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini de iletti bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine baktığımız zaman önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın da elbette aşılacağına inandığını kaydetti bu görüşmede Elif Hakkı Ekuter.
0: Evet. Trump'tan da bir açıklama var. Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimle ilgili bir değerlendirmede bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu konuyla ilgili görüşmek istediğini dile getirdi. Trump'ın yaptığı açıklamalarla devam edelim.
1: Trump Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını özellikle değerlendirdi ve Yemen'deki süreçte Türkiye'nin yine oynayabileceği role de değindi ve bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini belirtti Trump ve şöyle dedi: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum. Kendisine büyük saygı duyuyorum ifadesini yine kullandı. Dostum dedi ve Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda ve Trump'ın gündeminde yine Rusya-Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi de vardı. Ateşkesin her iki ülke tarafından ihlal edildiğini özellikle belirtti ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bir anlaşma yapmayı Ukrayna lideri Zelenski'den daha çok istediğini savundu. Dün yapmış olduğu açıklamada Trump tabii tartışmalara da açıklık getirdi. Özellikle Ukrayna'ya istihbarat paylaşımı ile ilgili açıklamalarına açıklık getirdi ve istihbarat paylaşımının aslında durdurulmadığını özellikle söyledi Trump. Tabii baktığımız zaman bu da yine Trump'ın önemli açıklamalarından bir tanesiydi diyebiliriz. Özellikle zaten biliyorsunuz her platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine övgü dolu sözlerini yineliyor Trump. Bu kapsamda da dün yine gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum, kendisine büyük saygı duyuyorum ifadeleriyle birlikte bu görüşmenin olabileceğini duyurdu Elif Akkaya.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla yeniden karşınızdayız.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Madeni aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı araban.com'a değerinde trink sat.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Analiz Sentez'e yine İstanbul'daki yağmur görüntüleriyle başlayalım. Sağanak yağış ve fırtına uyarısı dünden bu yana yapılıyordu ki valilik tarafından sabah saatlerinden itibaren yağışların yer yer kuvvetli Avrupa yakasının Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirtmişti. Esenyurt'tan görüntüler ekranda. Ne yazık ki göle dönen yollarda suya kapılan bir kadın vatandaşa yardım etmeye çalışıyor diğer vatandaşlar. O görüntüleri görüyorsunuz. Neyse ki sonunda sağ salim ayağa kalkıp arabaya yakın bir tarafa geçebiliyorlar ama işte şu görüntüler tabii çok büyük bir panik ve dehşet veren görüntüler. Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan, aslında uyarı bulunan yerler arasında da sağanak yolları göle döndürdü ve işte bir kadın daha göle

0: dönen yolda.
1: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
0: Evet, tam da aslında bu görüntüyü alan vatandaşların biri yardım etsin söyleminden kısa bir süre sonra da 3 vatandaş yardımcı oluyor kadına. Pardon, 2 galiba. 2 vatandaşın yardımıyla kapıldığı göle dönen yollardan, sel sularından kurtuluyor. Ne
1: kadın
0: mutlu
1: gidiyor,
0: ki.
1: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın
2: gidiyor.
0: Evet, bu uyarıları tekrar hatırlatalım. İstanbul'da trafikte tabii yağış sebebiyle, bu arada 3 kişi yardım etmiş. İlk söylediğim doğruymuş sanıyorum. O da kapılıp giden bir eşyasını kurtarmak amaçlı, çantasını muhtemelen kurtarmak amaçlı daha öne koşuyor. Aslında çok da ucu ucuna kurtarmışlar diyebiliriz sonrasındaki, çünkü yine sele kapılan
1: kadın
0: o arkadaki siyah araç da ne yazık ki tam önünü toparlayamadan yan dönüyor. Büyük bir kazadan kıl payı kurtulma görüntüleri. Umarız benzer görüntüler ekrana gelmez. Çok fazla yapılan uyarı var. Hem vatandaşları hem işte biraz toplu taşımayı yoğun bir şekilde kullanmamız gereken günlerden geçeceğiz. Hafta boyu da yağışların devam etmesi bekleniyor.
1: Kadın gidiyor. Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
0: Evet, geçmiş olsun kadın diyelim. Neyse ki zorlu görüntüler ekrana getirdiysek de kıl payı kurtulundu. Bu kısmına sevinebiliriz diyelim ve hemen konuğumuzu davet edelim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar
0: evet.
3: Diliyorum.
0: Evet, trafikten hocam nasibinizi aldınız mı? Orada hava durumu nasıl?
3: Yani şöyle, Ankara'da 2 gündür hava iyi değil, yağışlı. Fakat bugün çocukları okula eşim götürdü. O yüzden ben dışarıya çıkmadım bugün. Evdeyim, evden mesai yapacağım, çalışacağım.
0: Evet.
3: Ama Ankara'da da tabii Elif Hanım maalesef durum iyi değil. Yani belediyecilik anlamında maalesef Ankara uzun süredir geriye gidiyor. 2019 seçimlerinden itibaren AK Parti'nin kaybetmesiyle birlikte Ankara'yı çok... Temel Ankara'nın meseleleri var, sorunları var. Fakat bırakın Ankara'ya yeni bir hani vizyon katıp Ankara'ya çağ atlatmayı, şu anda eski yönetim tarafından, yani AK Parti belediyeciliğince yapılan hizmetlerin dahi devam ettirilemediği maalesef bir zaman diliminden geçiyoruz. Bunu Ankara'da kime sorarsanız aynı cevabı alacaksınızdır. Yani Ankara'da bir gerileme olduğunu herkes tasdik ediyor, bunu kabul ediyor. Bir bahane de var tabii burada, özellikle bu 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara'ya yoğun bir göç olduğuna dair bir kanaat de var. Olabilir yani, evet, Ankara'da belki nüfus artmıştır. Yani bunu nüfus idaremiz daha iyi tespit edecektir. Yani deprem öncesi ve deprem sonrası olmak üzere. Ama yine de yani ne olursa olsun Ankara trafik olmayan bir şehir hani olarak bilinirdi. Ancak bugün maalesef yani benim çalıştığım üniversite Esenboğa bölgesinde, yani havalimanına yakın, evimle de arasında bayağı bir mesafe var. Ben Ankara çevre yolunu kullanıyorum. Orada bile sabahları derse giderken fakülteye görebiliyoruz. Yani inanılmaz bir tıkanıklık oluyor ki, bunu bir 10 sene önce birisi deseydi ki Ankara çevre yolunda trafik olacak, herhalde gülerdik. Yani böyle bir durum vardı ama maalesef bugün bu gerçeğe dönmüş durumda. Yani şu var Elif Hanım, bu altyapı üst yapı hizmetleri maalesef kötü. Yani Ankara'da bunları alamıyor vatandaş. Ve özellikle hani bir bahane de var dediğim gibi. Ne olursa olsun bugün Ankara'da toplu taşıma mesela çok kötü. Yani çok basit bir şey söyleyeyim size. Ben Ankara'da Elvankent mıntıkasında oturuyorum. Bu bölgede oturuyorum. Önümüzdeki hafta nasipse işte bir seyahatimiz olacak. Yurt dışı seyahati. Suriye tarafına gideceğiz. Şam'a gideceğiz. Orada bazı saha araştırmalarımız olacak. Ben şimdi düşünüyorum mesela, sabah uçağım var, nasıl acaba buradan havalimanına gidebilirim şeklinde bir düşüncem var. Yani maalesef bu Ankara'da Mansur Yavaş yönetimi söz verdiği hiçbir şeyi tutmadı. Yani benim hatırladığım, siz de hatırlarsınız bir gazeteci olarak, 52 kilometre metro yapacağım diye bir sözü vardı. Ama geldiğimiz noktada maalesef bırakın hani...

52 kilometre metroyu, yani 1 kilometre bile yapılmadı. Yani şöyle, bir de zaten diller artık pelesenk olan bir mesele var, işte yolu yaparsak trafik

0: olarak, İstanbul'da doğmuş büyümüş birisi olarak söylüyorum bunu. Şimdi İstanbul'da mesela çok basit bir ilçeyi düşünün. İlçe içerisinde sizin mahalleler arasında ulaşım şansınız vardır. Şimdi Ankara'da her şeyi merkezden, yani merkeze gidip oradan bir yere gitmeniz gerekiyor veya belli bölgelere. Bunu aşmak için Melih Bey zamanında epey çalışma yapılmıştı aslında. Yani anketler vesaire yapılmıştı. Yani nasıl bir master planı olması lazım Ankara'nın ulaşımda, nüfus da artıyor şeklinde. Ama bunların hepsi maalesef akim kaldı. Bir de üstüne hani bu tamamlanamayan projeler, tabii belediyenin el değiştirmesi nedeniyle üstüne binince, Ankara'da da şu anda ciddi sıkıntılar var. Özellikle altyapı ve şey alanında, ulaşım alanında yapılan çoğu hizmetin belediyecilik anlamında ben hani nasıl yapıldığına dair vatandaşların kafasında soru işaretleri olduğunu görüyorum. Yani yapılan işler genelde yarım yamalak. Bunun dışında mesela okul sezonu açılmadan önce yapılması gereken, şu anda benim oturduğum mahalleye bazı hizmetler yapılıyor. İşte asfalttır vesaire. Bütün bunlar yazın yapılmıyor da okullar tam açıldığında yapılıyor. Yapılan işler yarım bırakılıyor veya işler çok uzun sürüyor Elif Hanım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yaptığı bütün işler inanılmaz uzun sürüyor. Yani herkesin söylediği şey şu: eğer burayı AK Parti belediyeciliği yapacak olsaydı, böyle bir haftada bitecek iş 2 ay, 3 ay sürüyor şeklinde vatandaşın genel bir serzenişi var. Dolayısıyla bir memnuniyetsizlik var. Bunu da ifade etmek lazım. Ankara tabii İstanbul'a göre daha yönetilebilir de bir yer olması lazım nüfus açısından. Yani İstanbul bir mega kent. Muazzam büyüklükte, çoğu Avrupa ülkesinden kalabalık nüfusa sahip bir mega kent İstanbul. Ama Ankara'da bu işlerde maalesef özellikle belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, daha doğrusu Mansur Yavaş'a geçmesi diyelim, artık kendisi bir taraf belirlemedi biliyorsunuz. İşler çok da iyiye gitmiyor Elif Hanım maalesef.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi gelelim önemli başlıklarımızdan birine. Suudi Arabistan'da Husilerin saldırıları devam ediyor. Bu kez bir petrol şirketinin genel merkezi yakınlarında bir patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan'da Husi füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün önemli bir teması vardı, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Suudi Arabistan'ın yanındadır ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamaları var ki öncesinde de elbette vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dostumdur. Kendisiyle bu konuyu da görüşmek istediğini dile getirdi. Şimdi çatışmaların arttığı bu gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe dahil olacağını düşünüyor musunuz? Buyurun.
0: Ya şimdi Elif Hanım, Yemen dosyasında biraz geniş bir perspektiften bakmak lazım. Yani Arap Baharı sürecinde aslında kapatılamayan bir dosya oldu Yemen. Yani devrim süreçlerine baktığımızda Arap coğrafyasındaki işte Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, işte Suriye'de, pek çok ülkede aslında bir noktada Arap Baharı ile başlayan bu devrim süreçleri ve sonrasında takip eden ya iç savaş ya da karşı devrim diyebileceğimiz süreçler öyle veya böyle ülkeleri bir noktaya getirdi. Yani işte somutlaştıracak olursak, işte Tunus'ta Müslüman Kardeşler iktidarının işte alaşağı edilmesiyle şu anda kurulan statüko, yine benzer şekilde Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in, Müslüman Kardeşler'in 3 Temmuz 2013 darbesinden sonra devrilmesinin ardından işte oluşan statüko, işte Suriye'de kanlı bir iç savaş 12-13 yıl süren, daha sonra bir devrim sürecine birlikte yaşadık, gördük. Burada da bir statüko oluşturuldu, oluşturulmaya çalışılıyor Türkiye'nin yardımlarıyla. Fakat Yemen dosyasına baktığımızda Elif Hanım, bu dosya kapatılamadı bir türlü. Yani Yemen'deki sıkıntı, Yemen'deki çatışmalar hala devam ediyor ve bu meselenin tam olarak çözülememesi bu bölgenin sürekli olarak patlamaya hazır bir bomba gibi devam etmesini beraberinde getiriyor. Aslında yaşadığımız hadise bu. Yani 2015 yılından itibaren biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın müdahil olduğu bir süreç vardı. Özellikle Arap ülkelerince kurulan bir Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ve bu koalisyonun düzenlediği Husilere yönelik bombardımanlar vardı. Şimdi baktığımızda bu iç savaş

0: neticesinde ortaya çıkan çatışmalı sürecin yeni bir perdesi açıldı diyebiliriz. Aslında 2022 yılında Suudi Arabistan'la Husiler arasında bir örtülü ateşkes imzalanmıştı. Bu resmi bir ateşkes anlaşması değildi. Fakat ABD, İran ve İsrail terör devleti arasındaki savaşın patlak vermesi tabii burayı da ısındırdı. Buranın da ısınmasını bu bölgenin beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Şimdi burada tabii ki meseleyi İran'dan bağımsız okumamız mümkün değil. Orta Doğu jeopolitiğinde yaşanan güç dengesinin kaymalarından, güç değişimlerinden, yeni ortaya çıkmaya başlayan bölgesel güvenlik mimarisinden, bölgesel güvenlik kompleksinden bu son gelişmeleri, son 2 aydır yaşadığımız özellikle gelişmeleri bağımsız okuyamayız diye düşünüyorum. Buradaki mesele tabii ki İran'ın elinde önemli kartlardan biriydi. Her ne kadar dönem dönem bazı farklılaşmalar olsa da biz özellikle 1990'ların başından itibaren ki 1994'te işte Yemen İç Savaşı sürecinde Husilerin liderlerinin İran'a kaçtıklarını biliyoruz. Orada belirli bir endoktrinasyon süreci olduğunu ve özellikle devrim muhafızları üzerinden buradaki yapının Husi yapılanması ya da resmi adıyla Ensarullah hareketinin teçhiz edildiğini, donatıldığını hem ideolojik anlamda hem de askeri ve işte teknik anlamda biliyoruz. Dolayısıyla burada bir İran etkisi var. Şu anda tabii Husilerin Orta Doğu'da bir düzen kurulmaya çalışılırken ne yapmaya çalıştığını iyi anlamamız, iyi sorgulamamız gerekiyor. Burada kanaatimce elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne bir noktada ve tabii onun müttefiki olan ülkelere mesaj veriliyor. Nedir bu mesaj? Eğer siz burada İran'la olan mücadelenizde belirli bir noktaya gelmezseniz, belirli bir anlaşma zemini oluşturmazsanız, Babülmendeb Boğazı üzerinden biz de sizin canınızı yakarız şeklinde bir mesaj veriliyor. Yani biliyorsunuz Babülmendeb Boğazı'nın kapatıldığına dair bir takım gelişmeler olmuştu. Geçen ay Husilerin bu bölgede ilerlemeleri vuku bulmuştu. Başta Perim Adası olmak üzere stratejik bazı alanları ele geçirmişlerdi. Şimdi burayı Yemen merkezli hükümeti, Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen merkezli hükümetinin geri aldığına dair de bir takım açıklamalar var. Tabii sağdaki bu durum neyi gösteriyor son olarak onu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü çok birbiriyle çelişen açıklamalar var. Ama günün sonunda şu var. Elif Hanım, Orta Doğu'da artık devlet dışı aktörlerin devre dışı bırakılacağı, devlet dışı aktörlerin ülkeleri tehdit edebileceği bir tablo oluşmaması noktasında hem bölgesel hem küresel aktörler arasında bir mutabakat oluştuğunu görüyoruz. Aslında terörsüz bölge sürecini de bu bağlamda okumak lazım. İşte Hizbullah'ın silahsızlandırılması sürecini de bu bağlamda okumak lazım. Dolayısıyla burada
1: Hocam
0: bir konsensüs.
1: bu bağlamda okumak lazım dediğiniz noktaya bir virgül koyalım. Çünkü siz de dediniz ya bunu biraz detaylı bir şekilde konuşmak lazım. Devam edeceğiz ama şimdi arkadaşlarım da yağmurda olduğu için bir onlara dönmek istiyorum. Eren Coşkun Dili ve Celal Musalli bu kez Başakşehir'deler. Oradaki durumu aktaracaklar bize. Eren tekrar kolay gelsin diyeyim ve yollar orada da herhalde ciddi anlamda göle dönmüş durumda.
2: Yollar göle dönmüş durumda. Birkaç dakika içerisinde pek çok noktanın su altında kaldığını gördük. Bakın Celal hızlı bir şekilde göstersin. İki tellideyiz şu anda ve görmüş olduğunuz yolda da şiddetli şekilde yağışın etkisiyle birkaç dakika içerisinde göle dönmüş durumda. Bakın karşı tarafta bir mazgaldan suyun nasıl dışarıya taştığını da görebiliyorsunuz. Bir yandan da tabii yolun ulaşımı açılabilmesi, kapanmaması noktasında ekipler de çalışıyor ama bakın Celal göstersin. Şimdi aslında şu noktada şuraya dikkat çekmek lazım. Bakın bir şişe suyun aslında tahliye olması gereken bir rögar kapağı ancak görmüş olduğunuz gibi pislikten dolayı, içine sıkışan malzemelerden dolayı, bakın Celal burayı da göstersin, suyun tahliye edilemediğini görüyoruz. Yani İstanbul için uyarılar vardı, sağanak uyarısı vardı. Bu mazgalların temizlenmiş olması suyu kolaylıkla tahliye edebiliyor olması gerekiyordu ama görmüş olduğunuz pislikler nedeniyle su da kolaylıkla tahliye edilemiyor. Bakın şimdi yola tekrar dönecek olursak aslında İstanbul'da bu şekilde pek çok noktadan su baskını haberleri geldi. Bir yerde işte bulunduğumuz nokta Başakşehir 2 telli ki araç sürücülerinin mahsur kaldığını gördük. Birkaç dakika öncesinde çekici yardımıyla yine bir aracında götürüldüğünü gördük. Şiddetli bir şekilde yağışın yayına başladığımız andan itibaren daha da etkisini artırdığını görüyoruz. Yani dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde oldukça etkili olan bir sağanaktan bahsediyoruz. Araç sürücülerinin ilerlemekte zorlandığı, yolların zaman zaman kapandığı bir yer. Şimdi bakın karşı tarafta bir aracı görüyorsunuz. Araç da yine kısa süre öncesinde mahsur kalmış durumda. Çünkü su mesafesi oldukça yükselmişti. Mazgalların yine kısmen açılmasıyla birlikte suyun biraz daha tahliye edilebildiğini söyleyelim. Bakın plakasının da düştüğünü görüyoruz yine aynı şekilde. Sanırım biraz daha geride kaldı ve işte şiddetli yağışla birlikte araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalanlar da oldu. Yine yan tarafına bakın suyun neden yükseldiğini. Bu noktada aslında bizler o ilk vahim görüntüleri gördüğümüz zaman tam anlamıyla aslında ayak boyunda suyun yükseldiğini görmüştük. Ve ekiplerin mazgallardaki pisliği temizlemesiyle suyun tahliye edilebilmesiyle de kısmen trafiğe açılmış olduğunu söyleyeyim. Bakın Celal'den tekrar rica edeyim. Karşı tarafta birikmiş olan su birikintisini ve hemen ardından kaldırım taşlarını yerinden oynattığını, araçların ilerlemesini o noktada engellediğini ve yolu kapattığını da görebiliyoruz. Şöyle tekrar karşıya geçebilirsek eğer, bakın şimdi bir başka noktada yine Celal yol bağlantılarını da göstersin. Sadece ana caddelerde değil, yol bağlantılarında da pek çok noktada şiddetli yağış ve bir yandan da fırtınanın etkisiyle aslında kopan parçaların yollara döküldüğünü de görebiliyoruz. Şimdi şiddetli yağışı gördük. Bakın karşı tarafta yolun bozulması nedeniyle araçların güçlükle ilerlediğini de görelim. Bir yandan tabii o kadar şiddetli bir yağış ki gözün görmesi, kameranın görmesi de zorlaşabiliyor. Celal son şurayı da gösterip bitirelim. Bakın karşıda yine yolun bozulmasıyla birlikte araçların da ilerlemekte güçlük çektiğini, şiddetli yağışın pek çok noktada su birikintilerini, küçük göletleri oluşturduğunu ve suyun tahliye edilememesi nedeniyle mazgallardan suyun akıtılamaması nedeniyle de hakikaten şiddetli bir şekilde yağışın da bu dakikalarda etkisini artırmasıyla araçların ilerlemekte güçlük çektiğini ve pek çok noktada işte görmüş olduğunuz gibi mazgallardan taşıyacak noktaya gelmiş suyu görebiliyorsunuz. Celal'den rica edeyim, bakın şimdi hemen karşı tarafta da yine şiddetli yağışın etkisiyle birlikte işte görmüş olduğunuz gibi yolda tahrip olmuş durumda. Yine yoldan da araçların o noktaya doğru yolun sağından ilerlemesi de yine mümkün olmuyor. İşte birkaç dakika içerisinde şiddetini artıran bir yağış, beraberinde fırtına ve beraberinde kapanan yollar, yolda kalan araçlar, o aracın da yine yardım beklediğini söyleyelim. Yani İstanbul'da geceden bu yana etkili olan bir sağanak vardı. O sağanak saatlerin meteorolojinin uyarmış olduğu gibi 9'u geçmesiyle birlikte fırtınaya da döndü. Şiddetli yağışla birlikte görmüş olduğunuz gibi pek çok noktadan da su baskını haberleri geldi ve bununla birlikte de aslında pek çok noktada araçların ilerlemekte güçlük çektiği ve su birikintilerinin oluştuğu noktaları da gördük. Gün boyunca yine bu şekilde yayınlar yapmaya, yağışın getirdiği olumsuzlukları ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet, siz de tabii çok ıslandınız. Biz de size çok büyük kolaylıklar dileyelim. Eren arada kamerayı da siliyor. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve Celal Musalli'nin görüntüleriyle ekrana getirdik diyelim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz. Siz de zor ulaştınız.
3: İlk defa bu kadar oldu. Biz geçen sene de aynı yerde oturuyorduk. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım.
1: Değil mi?
3: Hani o şey de artmadı. Bir nüfus artışı falan da yok yani etrafta böyle. Ne oldu anlamadım. Ama bizim orada bir iki özel durum var. Üç özel durum var. Bir, hemen söyleyeyim, belediyelerin kulağını mı çekmek lazım nasıl bilmiyorum. Bir tanesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesi var Halkalı'da. Herkes bilir, kalp hastanesi. Onun önündeki istasyon, metro istasyonu yapılmadı. Böyle duruyor. Ve yolun yarısını kapatıyor. İki taraftan da yolları kapatıyor. Etrafında dönene kadar zaten milletin anası ağlıyor. İki, Sabahattin Zahim Üniversitesi komşumuz sayılır. Onun devasa bahçesi olmasına rağmen yol kenarında çok fazla otopark, araç park ediliyor. Niye bilmiyorum. Çok arazisi var. Eğer üniversitenin ise içeri alsınlar. Üç, bizim bu iki telli tarafında yine metro inşaatlarından kaynaklanan hala metro inşaatlarından kaynaklanan. Burası normalde 3-4 yıl önce bitmesi gerekiyordu. 3 yıl. abartmayalım. O inşaatlardan kaynaklanan yolların ağzında birikmeler var. Şimdi birçok yerde de muhtemelen benzer şeyler vardır. Ama İstanbul sert yağış alan bir yer. Yani şunu bir defa teslim edelim. Bu ani hücre yağışları falan olduğunda buna yapılacak hiçbir şey yok. Net. Boşaltacaksın sokağı yani. İkincisi, kanalizasyonlara ve yol kenarlarına, yolların mazgallarına bizim bir kez daha bakmamız lazım. Dünyanın her yerinde ben görüyorum, dışarı gidenler de görür. Mazgallar sokakların trotuarlarının altında oldukça geniş, trotuarların köşesinde oldukça geniş yapılır. Yani çünkü su bir şekilde zaten eğim oraya doğru verilir. Su o geniş trotuarın altındaki geniş ve uzun mazgala, yarığa akar. Derindir orası yani. Sadece yürüyüşe mani olmaz. Biz onları getiriyoruz, orta yere bir yere koyuyoruz. Ya zaten su oradan akmıyor ki. Çekmiyor. Çekiyorsa da üstü kapanıyor. Şimdi bunu zamanında adamlar, tırnak için adamlar yapmış. Bir bakın ona göre yapın yani. Kardeşim değiştirecekseniz de değiştirin. Bundan böyle her sene yaşamak zorunda değiliz. Bunlar tamam belediyenin de vatandaş.
1: Bu arada Sarıyer Hacı Osman durağında da metroda tavandan da sular akıyor. Metrodan görüntüler
3: tamam işte geliyor. Su. Onun da yalıtımını kim yaptıysa ona baksınlar. Sorumlusu kimse. Mesela şu bu işle şu işte. Bizde enteresan bir durum var biliyor musunuz? Yani şunun bile garantisi vardır ha şeyin. Şu fincanın yani. Fincan da porselen yani telefonunuzu çarpsanız kırılır yani değil mi? Ya bir şekilde bilmiyorum da ya. Mutlaka vardır bir garantisi. Ev alıyorsunuz abi 5 milyon 10 milyona evin garantisi yok. Kimse size eve garanti vermiyor.
1: Gerçekten öyle.
3: Kaliteyi sadece işte hangi marka evye kullandığınıza bakıyorsunuz. Aa diyorsun bilmem ne var marka evye kullandı. Çok güzel. Öyle dandik bir tesisat yaptı ki içinde sizin suyunuzun basıncını en az şekilde verecek şeyi kullanıyor. İşte banyo aksesuarını kullanıyor. Neden? Biraz daha basınçlı bir şey alsa oraya, ne derler ona, duş aparatı alsa borular patlayacak. Sizi de uyarıyor. Çok basınçlı su verecek malzeme, alet kullanmayın. Borular patlayacak. Neden? Bunlar ne için yapıldı? Yani mesela araba yıkacak bir basınç aramıyoruz değil mi? Yani basınçlı suyla araba yıkanır. Banyoda öyle bir şey yapmayacağız. Sadece birazcık püskürebilsin yani. Yok onu da kullanmayacaksın. Neden? Ben o boruları çok kalitesiz yaptım da işçiye 5 lira verince öyle oluyor. 10 liralık işçi de kullanmadım. Hele usta hiç almadım. Kontrol yapılana kadar da üstünü betonla kapattık. Sıvayla kapattık duvarı falan. O yüzden senin iyisi bu boruları patlatmamak. Başın belaya girer. Sonuçta evet tamam bana gelip çemkirirsin, kabahat benim olur ama suyun içinde kalan da sen olursun der ve böyle size mel mel bakar. Siz dövsem mi dövmesem mi diyelim diye derdinize yanarsınız. Şimdi asıl mesele dedim bir de vatandaş tarafı var. Belediye şunu şöyle bilmem ne bunu böyle. Ya arkadaş sen evini alırken hele Sarıyer taraflarında evini kaçak yaparken, kaçak evi satın alırken, tapuyu belediye başkanına rüşvet oy verirken, vererek alırken çok dürüst davranıyorsun. Çok muhteşem bir kabiliyet ortaya koyuyorsun. Sonra belediyeden, o belediyeden kabiliyet bekliyorsun. İş bekliyorsun ha. Kusura bakmayın ya. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bu hepimiz için geçerli. Ben kabahatimi bilerek söylüyorum. Ben de atıyorum üniversiteyi arayıp ya çekin şu araçları buradan demiyorum. Fotoğrafını çekip trafik bilmem ne işte alo bilmem kaça falan göndermiyorum. Benim kabahatim eksikliğim yani. Ben de bu yollarda bu inşaatlar niye bitmiyor falan diye çemkirmiyorum. Mesela manşet yapmıyorum. Bak bunu söylüyorum.
0: Mustafa Bey yine siz şanslısınız. Yani devam eden birkaç metro inşaatı var. Ankara'mızda o da yok. Maalesef yani.
3: Diyorsunuz hani metro inşaatı olsa da biz trafikte kalsak. Abi ama işte seçtiğiniz başkanın yavaş çalışacağını biliyor olmanız lazımdı. Adam bas bas bağırıyor.
0: Mustafa Bey beni itham etmeyin. Aman ben çevremde çok uyardım yani. Hayır, çok şükür daha
3: Ankaralılar olarak söyledim.
0: Eyvallah eyvallah. Yani Elif Hanım ben birkaç katkı yapabilir miyim?
3: Şimdi çok özür dilerim bir şey var. Bir ara çok özür dilerim bir ara. Ya bu bir fıkra olarak anlaşılsın diyelim ama yani gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir bakanın çok böyle toplantılarda uyuklamasından dolayı şikayet edilmesi üzerine bu bakan bakanımız çok uyuyor demişler. O da demiş ki önceki de çok uyanıktı. Şimdi bu yavaş da önceki de çok hızlıydı diyesim geliyor. O yüzden şunun bir arası var. Yani işini gücünü zamanında yapan. Hızlı gitmek değil marifet. Gidebilmek, ulaşabilmek belli zamanlarda. Ben bazen taksiye falan bindiğimde, araca bindiğimde öyle dedim ya. Yavaş gidelim. Hiç yani geç gitmek hiç gidememekten daha iyidir. Şimdi bir devenin dediği gibi yani yokuş yukarı mı seversin demişler deveye, yokuş aşağı mı, ya düz yol yok mu demiş adam. Şey deve. Şimdi düz yolu var bu işin. Bir makulü var, bir yapalım. Şimdi bak şu gördüğümüz yer deniz kenarı mı? Üsküdar'da öyleydi biliyor musun? Üsküdar'da deniz kenarında su basardı her tarafı. Ya deniz.
1: Görüntüler deniz Ankara'ya ait.
3: Deniz Ankara mı? Deniz ya tamam, Ankara'da deniz yok. Su bir yere gitmiyor olabilir. Ama biliyor musunuz Ankara'da en az 6-7 tane dere var şehir içinde. Şehrin içinde gelmiş, ortasında en az 6-7 tane dere var. Hiçbirini doğru görmüyorsunuz ama.
0: Doğru.
3: O
0: doğru
3: derelerin hepsi doğru şehrin su tahliyesi için pekala doğal oluşmuş yollar zaten. Kullanın ama olmaz. Üstüne bizim bina yapmamız lazım. Sonra şikayet etmemiz lazım. Olmaz. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bundan bunu herkes kulağına küpe etsin. Bak ben aynı şeyi düşünüyorum. Ben de eksikliklerim var. Ben de eksikliklerim farkındayım. Ama herkes kendine bir baksın. Eksikliğinin bir farkında olsun. Ya tamam zamanda dedemiz kaçak binaya, gece konduyu kaçak binaya, kaçak binayı işte arsa payıyla müteahhite vermeye, onu da siteye çevirmeye, onunla da her tarafı doldurmaya çalışmış. Doğru tamam da benim de günahım var diyebilir. Tamam da o zaman bütün bunlardan sonra bütün yükü belediyeye yüklemenin de bir anlamı yok. Paylaştırın var yani. Bizim de var, onun da var diyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ya da buna rağmen, bütün bu eksikliğe ve gidikliklere rağmen orada size sorun çıkartmayacak bir belediye yönetimini göreve getirin. Ondan sonra ona bağırıp çağırın. Ama yok ben partime oy veririm, gelen adam önemli değil derse, gelen adam da şöyle diyor. Ben partimden oy alıyorum zaten, oy veren adamın bir önemi yok diyor. Parti yüzünden oy alıyorum diyor ya. Adam beni zaten tanıyıp bilip seçmemiş ki. Yarın yine parti yüzünden bana oy verecek. E sen bu kadar çantada keklik olursan seni avlayan çok olur.
1: Nuri Hocam, kusura bakmayın, siz bu arada Arnavutköy'de de yol çekmiş. O görüntüler de geliyor ekrana bir taraftan sürekli. Hocam yeni görüntüler de geliyor, onu da aktardım. Buyurun katkı yapmak istiyorum demiştiniz.
0: Mustafa Üstad'a katılmamak zaten mümkün değil. Gerçekten kitabın ortasından ne söylenmesi gerekiyorsa hepsini ifade etti kendisi. Yani belediyelerin de burada yapması gereken şeyler var. Biraz daha belki bakış açısını değiştirip bu tip hadiselerin olmaması için neler yapılması gerektiğini biraz daha çalışmaları gerekiyor. Şimdi Mustafa Bey yurt dışından bir örnek verdi. Ben doktora çalışmalarım sürecinde bir miktar Londra'da yaşamıştım. İnanılmaz yağmur alan bir yerdir Londra. Yani böyle günün her saati bizim Trabzon'daki, Rize'deki gibi böyle şarıl şarıl yağmur yağar. Böyle dışarı çıkamazsınız o yağmurdan. Ama çıktığınız anda yağmur dindikten sonra da bir su birikintisi görmezsiniz. Ben de Allah Allah niye hani burada böyle oluyor, nasıl becermişler bu işi diye merak edip hani şöyle bir gözlem yapmıştım o dönem. Tam olarak dediği gibi yani o mazgal meselesini niye çözemiyoruz ben anlamıyorum. Yani mesele aslında çok basit mantık olarak, hani bilmiyorum belki bir belediye de bizi izleyip açıklama yapar. Hani bunun mantığı nedir? Yani niye yurt dışındaki gibi bu mazgallar koyulmuyor da yok, yok, sürekli olarak
3: Zeki Müren böyle bizi izliyor, belediye izlemiyor. Bundan emin olabilirsin. Yani hiç umurunda bile değil. Şimdi bizim bu şeyler vardır ya, araştırma, inceleme gezileri vardır belediyeleri. Gidip gezerler,
0: Evet,
3: gelirler. Bak bunun çok, şimdi meşhur bir şey var. Meşhur bir çay şeyi var. Çay unu. Maça çayı diyorlar. Çay unu diyebileceğimiz bir şey bu. Pudra yani. Tabii pudra olabilecek kadar taze yaprakların taze kısımlarından veya taze yapraklardan oluştuğu için de özellikleri biraz daha fazla, daha iyi.

0: Ayrıntısına girmeyeyim. Şimdi bunun hikayesini ben anlatayım size müsaadenizle. Bu işlerin nasıl araştırma, inceleme gezisi olduğunu çok iyi anlayacağız. Ben öyle anladım. Şimdi bir heyet, milletvekillerinden oluşan bir heyet Çin'e gidiyor. Düzeltiyorum, Japonya'ya gidiyor. Gezdiler, geldiler. Bana da geldiler. Bizim grubun, Türk medyanın Ankara ofisinde, o zaman Star Gazetesi'nin temsilcisiyim. Bizim Rize milletvekilleri var aralarında. Geldi. Gittik, gezdik, geldik. Ya adamlar yapmış. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Biz ne yapıyoruz? Biz burada kendi kendimize debeleniz. Aldı Japonya'dan sopayı. Bizimkileri bir güzel dövdü. Dedim ki ya ne yapıyorlar, bizimkilere gelip anlatsaydı. Ya ne anlatacaksın bizimkilere? Dedim, yapamayız biz onları falan. Bizimkiler anlamaz o işlerden filan. Dedi, konuyu kapattı. Aradan geçti birkaç ay. Rize'de Sanayi Ticaret Odası, Sanayi Odası olabilir, başkanı, çaycı bir arkadaşımız var. Dedim ki ona, ya dedim, bu filan milletvekilleri geldi bana anlattılar, araştırma inceleme gezisine gitmişler Japonya'ya. Adamlar şunu yapmış, çayın tozunu bile yapıyorlarmış, bilmem neyi anlattı, o da anlattı. Yapıyorlarmış ama sizde bir numara yokmuş dedim. Aldı dedim, orada sana bir güzel dedim, sizi haşladı, fırçaladı. Arkanızdan saydırdı dedim. Ne dedi, onu bana da yaptı. Ben de dedi ona, dedim ki madem gittim bir şey öğrenip geleydim bana anlataydım. Ya size de ne anlatacağız dediler diyor. Ondan sonra dedi, ben topladım üzerindeki çaycıları. Gittim Japonya'ya. Bu işleri nasıl yaptıklarını öğrendim. Şimdi dedi, geldik biz o tozu, çay tozunu, çay ununu pardon, burada biz de yapıyoruz. O zaman matcha çay diye adını bilmiyorum ben. Söylemedi de, söylediyse aklımda kalmamış, ne olduğunu anlamadığım için. Sonradan bu işler gibi. Bunlar da gidiyorlar, geziyorlar. Ya bir şey de öğrenin, bize getiriyor. Bir faydanız olsun. Yok, öyle bir fayda yok. Gidiyor, geziyor. Gördüğünü de bizi dövmek için kullanıyor. Şimdi bunun canlı tanığı olduğum için hani çok nettir bu. Tam anlattığım gibi gerçekleşti. Şimdi belediyelere adamlar yapıyor, geliyor. Sen de yap. Ya bu millete de şimdi onu oradan yapmaya kalksan öyle derler. Bunu yapmaya kalk böyle der. Yok, onun altyapısı onu. Ya altyapısını da yap. Ya Allah vergisini bile yapıyorsun. Estetik de değiştiriyorsun. Ya kul yapısını niye değiştiremiyorsun mübarek ya? Ya o yüzden hakikaten böyle şimdi, ya lafı oraya getirmeye hiç niyetim yoktu da. Ya bu 94'te biz burada susuzluktan kırıldık mı kırıldık. Çöpten kırıldık mı kırıldık. Ya 6 ay sonra, bir
1: Ben
0: sene
1: onları
0: sonra
1: hayal
0: iki...
1: meyal hatırlıyorum Mustafa Bey. Çocuktum. İstanbul'da annemin kuyudan su çektiğini ve evde çamaşır yıkadığını çok iyi
0: Ben
1: hatırlıyorum. Küçük
0: Çeşme'den
1: çekmecedeyim
0: yeğenlerime
1: ben
0: su
1: de.
0: taşıdım ya. Taşımasaydım çocuklar hali perişandı yani. Şimdi
2: Bir şey, bir
0: yani
2: virgül koyabilir miyim? Bir kısacık. Sadece Cointer'e CEO'su Ali Eşeloğlu'nu da
0: ha,
2: davet
0: Ali'yi de alalım.
2: edeyim. Ona da hoş geldiniz diyeyim. Nuri Hocam, biraz vaktiniz var mı? Devam edebilir miyiz?
1: Vaktim var Elif Hanım.
2: Tamam.
1: Nasıl dilerseniz
2: Tamam,
1: devam
2: olur.
1: edebiliriz benim açımdan.
2: Günaydın Ali Eşeloğlu. Hoş geldiniz. Valla
3: Hoş
2: biraz
3: bulduk Elif Hanım.
2: İstanbul'daki durumu konuşuyoruz. O yüzden sizi de dahil edelim, devam edelim
0: Ali
2: dedim.
0: Bey
2: Buyurun.
0: selamlar. Bu şey çünkü
3: Selam
0: bu
3: söyleyeyim.
0: belediye dediğimiz hadise bizim elimizin altı ya. Dayımızın oğlu, kuzenimiz, amcamızın oğlunun kayınbiraderinin kardeşi filan gibi. Hani küçük yerlerden itibaren yukarıya doğru en tanıdığımız siyasetçiler onlar. Bize en yakın olanlar. O yüzden elimiz onlara kolay değiyor. Biraz bir de hakikaten aslında onların da elinin bize kolay değmesi lazım. Onların eli bize böyle değmediği için bizim elimizde onlar biraz tersinden değiyor. Bir tarafı, birisi olsaydı öbürü olmayacaktı. Şimdi o 94'de atıfta bulundum. Hakikaten hiç niyetim yoktu ama ya kardeşim, sizin şeyiniz, çöpünüz 1-3 ay içerisinde temizlenmeye başlandı, ortadan kalktı mı? Kalktı. Aa, öbürü niye kalkamıyordu o zaman? Çok mu zor bir şeymiş? Bir alışıyorsunuz diyorsun, bu olmaz. Şimdi biz enflasyonda bunu tartışıyoruz. Ali Bey hatırlayacaktır. Ya düşmez bu enflasyon. Hane halkının enflasyon beklentisi düşmüyor. Neden? Düşmez dediği için düşmüyor. Şimdi sorsanız diyecek ya, düşüyor mu ki zaten? Zaten düşmüyor ki, benim dememle mi düşecek? Şimdi bunun ekonomide ne anlama geldiğini bilmiyor. Ne kadar katkı verdiğinin farkında değil. Ha, farkında olsa ya ben de katkı veriyor olabilirim de. Ama yani durum da ortada. Dese bunu anlayacağım. Şimdi öbür tarafta öyle çöp. Kalkmaz mı? Neden? İşte orada araç yok, burada çöp döküm alanı yok, öbür tarafta işçi yok, işçinin maaşı şöyle yüksek. Bir sürü sebep sebep, siz de inanırsınız yani. Sonra birisi geldi, hop bir baktık bir ay sonra çöpler toplanmış. 6 ay sonra sular gelmeye başlamış. Denizin öbür tarafından, Sakarya Nehri'nin kollarından birinden buraya su gelmeye başlamış. Demek ki bir yol varmış. Sen bulamıyormuşsun. Ama işte onun imkanları bizde yok. Yaratsaydın onda da yoktu. Ben burada defalarca anlattım. Veysel Eroğlu, İSKİ Genel Müdürü ilk. Ondan önce Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı. Diyor ki, hocam bize bir çalışma yapın, buralarda su yok, susuz kaldık, ne yapacağız biz diyor. Çalışma yapıyorlar, getiriyorlar. Diyorlar ki şunu şöyle, bunu böyle yaparsak işte su getiririz. Tamam, çok güzel. Ama diyor, şu kadar para lazım. Hocam diyor, para olsa ben de yaparım. Bir de bana bunun para kaynaklarını çalışın, getirin. Ne yapabiliriz yani? Nereden bulabiliriz biz bunları? Sonra para kaynaklarını çalışıp getiriyorlar. Ondan sonrasından da hepimiz biliyoruz. Şimdi bakıyorum, dün haber geldi. Bir tane bugün birinci sayfaya koydum. Üsküdar Belediyesi. Neredeyse 6 milyara çıkmış borcu. 5 kat artmış. 1 milyar küsür borç varmış. Demek ki 6 milyara yaklaşmış. Ya siz ne yaptınız ki ya? 6 milyarlık ne yaptınız fazladan 5 milyarlık? Benim hatırladığım birkaç tane kültür merkezi, şurası burası kapanmıştı. Açılan bir şey var mı? Bilmiyorum. Ne yaptınız ya 6 milyarlık? Nereye harcadınız bunu? O da belli değil. Şimdi o ya, olmayan parayla iş yapan, imkan üreten bir akıl var. Bir de olan parayı iş yapmadan harcamayı becerebilen bir akıl var. Ondan sonra sokaklar battı. Batar. O topu ona atar, bu topu berikine atar. Ama şunu söylüyorum. Hücre yağışı diye bir şey var. Bir yerlere çok yoğunlaşır. Veyahut da o sıralarda orada bir yerlerde bir alan açılmıştır. Bilmem işte orası inşaata hazırlanıyordur filan. Yağmur ona denk gelir. Bunların hepsi, bazı şeyler tesadüf olabilir. Anlaşılır yani. Ama bu öyle değil ki kardeşim. Bu biraz bildiğin bizim, hani Lazlara atfederler de. Biz de ya siz mevzuyu anlayın da bu kabahat bizim üzerimize, bu şey bizim üzerimize kalsın. Bu espri şaka üstümüze kalsın. Yeter ki size yarasın diye ses çıkartmayız. Lazlı Karadenizliler olarak. Bu bildiğin şey ya, muzu görüp eyvah düşeceğim demek ya. Yağmur geliyor, eyvah batacağız. Ya batmayalım. Yağmur gördük önceden. Ya önceden bildiğimiz tek şey yağmur ha bu arada. Depremi falan bilmiyoruz. Bunu biliyoruz diyoruz. Eyvah battık. Ondan sonra muzu görünce düşeceğim diyen Laz oluyor. Karadeniz'de öyle mi? Öyle bir şey yok ya. Hani günahımızı alın da o kadar da almayın yani.
2: Evet, Nuri Hocam sözlerine devam edecekti ama Ali Eşeloğlu'na da bir soralım. Siz hangi noktadasınız İstanbul'da? Sabah trafikten muhtemelen siz de nasibinizi almışsınızdır.
3: Şöyle, bizim sabah çok erken toplantımız vardı. O yüzden erken gelip biraz daha şanslıydık.
0: Evet, çok erken.
3: Trafik başlamadan ama şu an görüyoruz baktığımızda. Yağış da hakikaten yoğundu. Muhtemelen çıkışta böyle devam ederse çok ciddi trafikte kalacağız.
2: Evet, evet. Son anda hafta boyu devam etmesi bekleniyor. Nuri Hocam, siz bir şeyler eklemek istiyordunuz. Buyurun.
1: Yani evet, Elif Hanım, belki
2: İngiltere'de yaşadığınız süreçten bahsetmiştiniz sanıyorum en son.
0: Evet, evet. Evet, tabii. Mazgal işini çözmüşler.
1: Yani şöyle, Mustafa Bey gerçekten çok güzel anlattı yani. İstanbul'un 1994'ten sonraki o dönüşümü gerçekten belki Türkiye'de dünya belediyecilik tarihine geçecek bir örnektir. Yani ben de çocukluğu İstanbul'da geçmiş biri olarak, bir İstanbullu olarak o dönemi hatırlıyorum. Yani tabii çok aklımız ermiyordu ama rezalet bir ortam vardı. Derdiniz olması lazım Elif Hanım. Yani bir hizmet derdinizin olması lazım. Şimdi bakın, İstanbul'da bugün yaşanan çoğu problemin altında aslında 2019'dan itibaren yaşanan dönüşüm var. Yani o tarihte Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Fakat malumunuz, ilk geldiği günden itibaren belediye başkanı değil de sanki müstakbel Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanıymış gibi bir rol paye biçtiği için kendisine İstanbul'da pek çok hizmet yapılamadı, yerine getirilemedi.
0: Küçük iş İstanbul'da ya, küçük iş, onlarla vakit kaybetmemek lazım. Çok ya büyük işte, işlerin adamı yani, oldu.
1: İşte o öyle baktığı için şimdi İstanbul'a geldiğimde ben veya arkadaşlarımla, dost çevremle konuştuğumda pek çok meselenin çözülemediğini görüyoruz. Bunun da aslında altında böyle bir şey var. Elif Hanım, az buz bir zaman değil. Bakın 7 seneden bahsediyoruz. Hani bunun bir senesini, bu tutukluluk meselelerini falan çıkarsak, yani 6 seneye yakın bir süre, belki daha fazla İstanbul'u yönetmiş bir belediyeden bahsediyoruz. Ankara'da da durum farklı değil. Gerçekten Ankara'da da pek çok şey geriye gitti. Ankara'da bugün artık eski dönemlerde olduğu gibi yaşanabilir bir şehir olmaktan gittikçe uzaklaşıyor. Hani bu aslında vatandaşa zararı var. Yani vatandaşın da bunları iyi gözlemleyip kanaatlerini ona göre oluşturup seçim satım haline girdiğimizde, o sandık önümüze geldiğinde de ona göre adımlarımızı atmamız gerekiyor. Yani bunları söylemek istemiştim ben de.
2: Peki. Hocam, bir diğer başlığımızda da virgül koyduk. İsterseniz oradaki cümlelerinizi de tamamlayıp öyle veda edelim size.
1: Ya ABD'nin müdahalesini ben şöyle bekliyorum. Yani Yemen meselesine belki seçimlerden sonra olabilir bu, ama aciliyet kesmederse Donald Trump yönetiminin bu Yemen'de süre giden çatışmaya müdahil olmasını bekleyebiliriz. Tabii buradaki meselenin iki boyutu var. Birincisi Babil Mendeb'in kapanması, Babil Mendeb'de bir kriz olması dünya enerji piyasalarına ekstradan bir şok getiriyor, ekstradan bir yük getiriyor. Bunu engellemek isteyecektir Donald Trump. İkinci olarak da Suudi Arabistan tabii ABD'nin önemli bir müttefiği. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik taahhütleri var. Ama şunu söylemek lazım Elif Hanım, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kara müdahalesini asla beklemiyorum. Bir takım hava saldırıları, yine hava unsurlarını devreye sokmak suretiyle Husi güçlerine saldırılar olabilir. Burada şunun da altını çizmek isterim. Özellikle yine sosyal medya, biliyorsunuz sanal medya bir cadı kazanı. Orada da çok fazla manipülasyon, dezenformasyonlar yapılıyor. Özellikle Mekke Savunma Anlaşması bağlamında Türk ordusu sanki kara birlikleriyle gidip orada göğüs göğüse cephede Husi kuvvetleriyle çatışacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın kabineden sonra yaptığı açıklamalar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamalar son derece önemliydi. Türkiye öncelikle diplomasi diyor, diplomatik yollarla bu işin çözülmesini istiyor. Eğer olmazsa elbette Türkiye sözünü tutan bir devlet olarak taahhütlerini yerine getirecektir. Ama bu taahhütlerin ilk etapta ben Suudi Arabistan'a yönelik istihbarat, lojistik ve bir takım savunma teçhizatlarının gönderilmesi şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştıkları gibi bir cepheye Türk askerinin gönderilmesini kısa vadede beklemiyorum. Son bir noktanın altını çizeyim çok uzatmadan. Cumhurbaşkanımız o konuşmasında yine iç mevzuata dikkat çekti. Bakın bu önemli bir boyut. Ya bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de bu tip savunma ittifakları ile ilgili atılacak adımlar Türkiye'nin iç mevzuatıyla uyumlu olacak. Bazı çevreler o kadar zıvanadan çıktılar ki sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi aranmadan burada sanki asker gönderilecekmiş gibi tezviratları yapıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyet Devleti bir hukuk devleti. Eğer yurt dışına bir askeri birlik gönderecekseniz de tezkere çıkarmanız lazım. Bunu Suriye'de gördük, Libya'da gördük, Irak'ta gördük. Dolayısıyla bu tip dezenformasyonlara karşı da biraz dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum Elif Hanım.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Sılık, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Evet, şimdi Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi dün. Mustafa Bey, gelen aşamada 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapıldı ki aslında bu 3 portföy şirketinde Cevdet Yılmaz da isimlerini söylemişti. A1 Kapital, Buğuz ve Pardus için geriye kalan 49 fon kapsamında da toplam 34.1 milyar lira tutarında da tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar artık tamamlanması hedefleniyor diye son gelişmeleri ben vereyim. Mustafa Bey daha
0: ben
2: güzel
0: hızlıca geçeyim çünkü bu
2: soruyor.
0: İşlerin ne olduğunu daha iyi biliyor. Ali Bey daha iyi biliyor. Ama gördüğüm kadarıyla hani 455 bin küsür bilmem kaç kişiden bahsediliyordu. Bunun 100 bini aslında mağdur durumdaydı. Yani diğerleri evet, fonda parası kalmış da yani yükünü tutmuş da kalan kısmı kalmış durumu vardı. Onların hepsini ayıkladılar. Geriye yani biri, duyduğumuz bir iki kişinin aldığı para kadar bir para kalmış zaten. Ödenen para 4 milyar.

0: mı dedi? 6 milyar mı dedi?
1: Evet. Tamam işte
0: birkaç kişinin, birkaç kişinin birkaç ayda tokatladığı para zaten o. Onu da onlar ödeyecekler. Problem yok. Aşağı yukarı bence mağdurlar orada bitti. Burada asıl mesele şu. Asıl mağduriyet şu.
1: Toplam ama bu arada 34.1 milyar lira tutarında bir tasfiye süreci.
0: Olacak.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Diğerleri uzun vadeli. Ama bakın bunlar bir şekilde herkes yatırdığı parayı alıyor. Bir de geçen zaman enflasyona göre de alıyor. Devlet bir de faiz ödüyor ona yani. Peki son 3 haftada fonlarla hiç alakası olmadığı halde, değerlemesi de makul olduğu halde, piyasa fiyatıyla defter değeri, ne bileyim işte fiyatıyla kazancı arasındaki oran gayet makul olduğu halde, şu fon kaynaklı düşüşlerden dolayı ya yatırım yaptığı fonlar ya da hisselerin değeri düşen insanlar mağdur değil mi? Türkiye'nin en büyük şirketlerine, en güçlü şirketlerine yatırım yaptılar. 8-10 tanesi bu süreçte değer kaybetmedi. Değerlerin hepsi değer kaybetti. Asıl bence mağduriyet orada. Ha nedir? Orada da önemli bir kısmı ya bugün zarardadır, yarın kâra geçer. Tamam, iş yaptığı yatırım güçlüyse tamam. Ama bir de kısa vadeli yatırım yapmak diye bir şey var. Onu yapmış adam ve kaybetmiş. Şu anda düşük, satamıyor. Satsa zarar edecek. Bakın fon mağduru parayı alıyor. Bunlar hala zararda duruyor. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bak hep ben kendi adıma sorumluluk hissediyorum. Çünkü yıllardır biz burada küçük yatırımcıdan bahsedip duruyoruz. Ben küçük yatırımcı, hatta sazan yatırımcıyım. Ya beni birileri nasıl avlar bunu öğrenmem lazım diye üstadlara soruyorum. Onlar da bana anlatıyorlar. Hatırla ben hep diyorum işte bilmem ne kaç bas, ya bas puan demeyin ben anlamam ondan. Bana rakamını söyleyin bu işte kaçtan kaça, 45'ten 40'a inin. 5 puan deyin bana, bana 500 bas puan demeyin. Anlamıyorum bas niye bas falan diye. Beni bir daha bir kelime üzerinde, kavram üzerinde düşünmek zorunda bırakmayın filan. Bu kadar tırnak içinde sazana yatarak söylüyorum ki insanların çoğu öyle, bunları bilmek zorunda değiller yani. Bilmiyorlar, çok cahiller. Hayır, bilmek zorunda değil. Çünkü sizin kurumunuza güveniyor. AVM'ye gittiğiniz zaman su tesisatına bakıyor musunuz? Yok. Tavanına bakıyor musunuz? Bakmıyorsunuz çöker mi diye. Neden? Çökmeyecek şekilde olması gerektiği için. Birilerinin onu kontrol etmesi gerektiği için. Bak asansöre biniyoruz, orada mavi etiket var, yeşil etiket var, tamam diyoruz. Kırmızı etiket varsa binmiyoruz mesela, değil mi? Bir şey koyuyorlar yani. Şimdi buraların hepsi yemyeşil. Ya da mavi, neyse hangisi daha şeyse, güvenliyse. İşte bu insanlar da buraya onun için geldiler. Onların hakkını, hukukunu kim koruyacak? Sistem, kurumlar, kurallar. O kurumlar işlemiyor. Efendim biraz orada geciktik, biraz zaman tanıdık. Geç yaptık bu işi filan diyen şey vardı ya, birisi vardı yani. Herifi gerçi bulup ifşa etmek lazım. Siz konuşurken ben onu bulayım. Yılbaşında şey yaptı. Bu fon hikayelerindeki düzenleme yapılması ihtiyacı üzerinden geçen senenin 2025'in Eylül-Ekim'inde bunlar konuşuldu. 26'nın ocağında mı ne, adam böyle bir röportaj verdi. Şimdi bakıp bulacağım onu. Niye bekliyorsun, neyi bekliyorsun, niye gecikiyorsun? Sonra bak işte şimdi anladık, bak bir tanesi siyasetin bilmem neresinde, öbürü zamanında bilmem hangi kurumda görev yapmış. Sen ben bizim olan bizi kolluyoruz. Kimi kolluyorsunuz ya? Ya böyle bir dünya yok ya. Ha bir de ismi lazım değil, bir cemaat de mırmır etmiş bir yerlerden. Buna da, bu işe de uyuzum biliyor musunuz? Cemaatin ticaretle yan yana geldiği yerde sorun çıkar. Çünkü ticaret cemaatin ahlakını almaz ama cemaat ticaretin parasını harcar. Ve ticaret üzerinden siyasi güç kullanır. Çok özür dilerim. Şu elin tersi var ya, o kadar kıymetli bir şeydir ki. Hakikaten yani bu ne söylenecek sözün bittiği yer ya. Borsa manipülasyonu ile ilgili cemaat laf ediyor. Biz sivil toplum örgütüyüz.

0: Allah Allah. Ticaret yapıyordun sen. Bu ticaretten sana hiç pay gelmiyor mu? Ne yapıyorsun sivil toplum örgütü? Siyaseten şunu şurayı bunu buraya atayalım. Bize şurada bir dükkan açarken yardım edin. Feşmeken işimizi yaparken kolaylaştırın diye siyasetin kapısını aşındırmadıysanız yerden göğe kadar haklısınız. Aşındırdıysanız cehennemi dibine kadar yolunuz var. Kusura bakmayın. Şimdi birileri gidip beni filan kanalda feşmekan kişi bizim adımızı vermeden saydırdı bize cehennemlik dedi diye şikayet edebilirler. Önce benim bir haberim olsun yapacağız deyin de ben bileyim ne olduğunu en azından. Biraz hiç olmasa karşıma çıkın da mertlik olsun. Bu hakikaten vahim bir durum. Vahim bir durum. Çünkü o güne gelene biz burada ne yaptık? İsmi lazım değil üç harfli. Tokatladık değil mi? Neden? Millete kazık attı, devletten ceza yedi diye. Millete kazık atan, devletten ceza yiyen şirketin patronu, cemaati şimdi bize ahlak satıyor. Haklı, itirazım yok. Dedikleri doğru da senin ağzından çıkmayacak o laf. Çünkü sen onu hak etmiyorsun. Bunu söylemeden geçemedim. Üstad kusura bakmayın. Bir böyle bizim muhatabımız olan kurumlar var. BDDK, TMSF ne bileyim şey, SPK, MPK falan. Bir de böyle pırt diye anlamsız yerlerden pörtleyen belediyelerde yolsuzluk olurken konuştuklarını görmedim. Türkiye'de LGBT propagandası yapılırken konuştuklarını da görmedim. Böyle bir şey oldu mu? Burada mal var. Dükkanlara belki 3 müşteri daha fazla gelir filan. Ne düşündünüz bilmiyorum ki. Allah sizin niyetinizle yargılasın. En temizi bu.
1: Var mı Ali Eşeloğlu'na soruyu?
0: Vallahi yok. Şu iş bak ben şunu merak ediyorum. Üstad araştırdınız mı ya da araştırdı biliyor musunuz? Evet şu fonlar fon kurulu vatandaşa parayı ödüyor. Orasında değilim. Borcu olan alıyor parasını. Bizi onlar ilgilendirmiyor. Ama fon kaynaklı baskı ve onların satış potansiyel olasılıkları bu eli yüzü düzgün işini düzgün yapan şirketleri daha ne kadar baskı altında tutacak? Bu satışlar bitiyor olabilir mi? Ya da ne kadar sürebilir? Buna dair bir veri var mı? Çalışma var mı? Ya da sizin tahmininiz ne?
2: Öncelikle şöyle yani böyle bir tam bir veri yok. Sizin söylediğiniz gibi başta bu hafta sonu itibariyle yaklaşık 66 fondan 45.765 yatırımcıya toplamda da 40,5 milyar ödeme yapılarak bir miktar yük hafifletilecek. Onun dışında 1 milyona kadar olan ödemeler kademeli yapılacak. Ama tam tasfiye için halen zamana ihtiyaç var. Diğer taraftan kaynak ayrımına ihtiyaç var. Şimdi bu piyasaları etkiledi. Yani hatası olmayanı da etkiledi maalesef. Çünkü yatırımcı çekingendir. Risk gördüğü yerden uzaklaşır doğal olarak. Burada hiç günah olmayan yatırım fonlarından da çekimler oldu. Diğer taraftan hisse senedi MKK'nın açıklamalarında da gördük. Merkez Kayıt Kuruluşu'nun. Orada hisse senedi yatırımlarında da azalışlar oldu. Portföyünü azaltan yatırımcılar oldu. Bunların çoğu Türk lirası mevduata geçti. Bir miktar küçük bir kısmı bugün Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. Bir kısmı çok küçük kısmı dövize geçti ama ağırlıklı Türk lirasında kalan yatırımcılar biraz bekle gör dönemi açıkçası. Bu süreç böyle daha fazla gerileceği beklenmiyor ama uzayacaktır temizlik için. Ama bundan sonra kademeli olarak tekrar dönüşler yaşanacaktır. İşte bu bazı hisse senetlerine giriş olacak. Tekrar öncelikle para piyasası fonları dediğimiz fonlara girişler olacaktır. Daha sonraki aşamada da hisse senedi fonlarına girişler olacaktır. Bu işte biliyorsunuz Morgan Stanley'nin uyarısı vardı endeksten çıkarma ile ilgili. Şimdi bu risk atlatılmış görünüyor. Bir süre sonra oturacak bu piyasa. Buradan bir miktar giriş olabilirse açıkçası piyasayı o olumlu etkileyecektir. Ama onun dışında kendi yanımızda kavruluyoruz. İşte biliyorsunuz enflasyon endişeleri vardı ama 57 aydan sonra 30'un altını gördük. Geçtiğimiz ay bu ay başında açıklandı. Şimdi Ekim ayında Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de toplantısı var. Fed'in 29 Ekim'de toplantısı var. Buralarda Ekim ayı faiz indirimi bir 100 bas puanlık yani %1'lik bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Aralık'ta da benzer şekilde belki %1 olabilir beklentisi var. Bunu niye söylüyoruz? Aslında bu son krizi olmasaydı muhtemelen çok büyük ihtimalle Ekim'de %1 faiz indirimi gerçekleşecek beklentisi oturmuştu piyasada. Ama bu fon kriziyle beraber acaba ötelenir mi diye bir endişe oldu. Çünkü biraz önce sizin de saydığınız fonlardan çıkışlar ve Türk lirasına geçişler nedeniyle kısa vadede Türk lirası mevduatta bekleyen bir yatırım tabanı var. Dolayısıyla onun dövize gitmesi endişesi vardı. Bu yüzden acaba faiz indirimi ötelenebilir mi diye bazı yorumlar var. Şu anda da bu söylemle faiz indirimini beklemeyenler de var. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer radikal bir değişiklik olmazsa muhtemelen %1 bir faiz indirimiyle, 100 bas puanlık faiz indirimiyle Ekim'i geçeriz.
0: %1 deyin, üzerimi giyin. Tamam, böyle de işte bu yani. Bir puan indirim
2: Aynen.
0: bekliyorsunuz yani.
2: Aynen, Ekim'de öyle. Ekim pas geçersek Aralık'ta bu defa bir yerine 1,5 veya 2 söz konusu olabilir. Yani çünkü işte 37'lerdeyiz. Enflasyon %29,7 geldi. Muhtemelen yıl sonu 35'lerde bitirme beklentisi vardı zaten. Ona doğru ilerliyor diyebiliriz. Ama sizin söylediğiniz şey de doğru. Yani burada hisse senedi tarafında da yatırımcılar hiçbir suçu olmamasına rağmen tüm piyasada gerileme olduğu için orada da bir kayıp oldu. Ama eğer anormal bir değişiklik olmazsa kademeli olarak toparlanma bekliyoruz.
0: Ben biraz orada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ya insanlar, demin söyledim, hani enflasyonun düşeceğine yönelik hane halkı beklentisi çok yüksek. Hala yüksek, değil mi? Yani
2: Hala
0: tabii
2: yüksek, hala
0: 70'lerde
2: yüksek.
0: falan değil
2: Geriden
0: ama
2: geliyor.
0: gene 50'lerde falan. Şimdi böyle olunca tabii alışverişini erken alıyor. Ben farkındayım. Ben her şeyden normal ortalama, Türkiye ortalamasının bir tek üstünde satın almak zorundayım. Çoluk çocuk işte, ev filan. Şimdi böyle olunca birçok şeyin fiyatına çok dikkat ederek alırım. Ve son bir yılda mesela çok ciddi artışlar görmüyorum. Bir yıl önce çocuğa aldığım spor ayakkabının fiyatı bugün de aynı. Hatta bugün biraz daha ucuz. Dolayısıyla benim bu algımı güçlendirecek şeylere ihtiyacım var ki buna göre davranayım. Şimdi devletin önceki gün Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı, ya bu işin başında olmasından dolayı şu sürecin yönetimi konusunda benim güvenim daha fazla. Ben Cevdet Bey'i çok uzun süredir tanırım. Yani herkes de tanır zaten politik olarak. Ama bu konudaki tanıklığımı kayda geçirmek isterim. Şimdi referansımı. Dedi ki belediyeler dedi, ulaşıma çok fazla zam yapıyorlar. Onlara da bir limit getireceğiz dedi. Enflasyonun üzerinde zam yapmamalar lazım. Şimdi ben de geçen gün yazdım. Bu işin burası zaten bizim püf noktalarımızdan bir tanesi. Hangi enflasyon? Enflasyonumuzu yükselten şey ne? Kolej, peynir, kira. Doğru mu? Peyniri gıda olarak anlayın. En çok ona uyuz olduğum için peyniri, özellikle
1: Tabii.
0: peynircilere laf ediyorum.
1: Cihat da diyor ki zeytini konuşmuştuk.
0: Zeytin,
1: Zeytin.
0: zeytin felaket. Neyse, onlarda da zeytin de biraz fiyat durdu. Onlar at başı gidiyorlardı. En pahalı zeytinle en pahalı peynir aynı olurdu. Şimdi zeytin 500-600 lira civarında, peynir 1000 liraya çıktı. O yüzden peynir. Şimdi peynirden gidiyoruz. Şimdi peynir, kolej ve kira. Otobüs fiyatına nasıl yansıyabilir sizce? Var mı böyle bir? Yok. Personele yansır. Personel maaşına göre ayarlarsınız. Personel giderine göre ayarlarsınız. Yedek parçaya göre. Yakıta göre. Şimdi bütün bunları, bak, bunun enflasyonu ayrı bir enflasyon. Bununki özel okulun enflasyonunu alıp otobüs biletine koyduğunuzda otobüs biletinin enflasyonu özel okulu da arttırıyor. Siz kendi kendinize enflasyon yaratıyorsunuz. Benzer şekilde doğalgaza, suya neyin zammını yapıyorsun? Enerji kadar zam yap, tamam. Enerji gideri kadar. Bakım maliyetlerini zam yap, tamam. İyi de peynirin zammını, peynirin fiyat artışını niye suya yansıtıyorsun be kardeşim? Bunun enflasyonu ayrı. Benim enflasyonum da öyle. Bana neden? Adam bakıyor, diyor ki enflasyon %23 oldu. Tamam. Al sana ev, kirana da %23 zam yapıyorum kardeşim. Peki o %23'ü sağlayan şey ne? İçinde ne var? Peynir, özel okul, kira. Hadi kiranın kirasını arttırıyor, tamam. Ama peynirle özel okulun fiyat artışına eklediği katkıyı niye ben vatandaşın kirasına zam olarak yansıtıyorum?

0: diyorum ya. Bunları bir ayırın. Ya şimdi öyle yapılırsa acaba ay sonunda ya da 6. ayda emekli maaşına, memur maaşına da biraz düşük zam yapılacak şekilde bir şey yapılır mı? Tamam, yapılmasın. Neden? Çünkü vatandaş olarak ben hepsiyle muhatabım. Bana demiyor ki devlet, sen metroya binmiyorsun. Ulaşım zamından dolayı senin maaşına onun enflasyonun katkısını senin maaşına eklemeyeceğim falan diye kılı kırk yararak bir ayrım yapmıyor ki. Mesele o değil yani. Velev ki olsun. Ne yaptık biz? Kürk çıktı değil mi? Yıllar önce hatırlarsın. Kürk var diye enflasyon sepetinde. Dedi ki lüks be kardeşim, bunu koymayın ya. Hepsinin ağırlıkları var biliyorum. Düşük o ağırlıklar filan. Ama beni bu sepet konusunda da, enflasyon hesaplaması konusunda da bir rahatlatın. Bir, iki, yönettiğiniz, yönlendirdiğiniz zamları, noter ücretini, ne bileyim tapu harcını, ne bileyim yurt dışı çıkış harcını, pasaport harcını, ıvırı zıvırı mıvırı neyse işte devletin belirlediğini. Sen de gelecek yılda %20 mi bekliyorsun? %20 zam yap. Galiba geçen yıl bir kısmını öyle yaptılar. Zam, ben dedim ki adam kendine, devlet kendine güveniyor. Biraz düşük tut. Tavaneli tutulmaz. Seç biraz. Zengin adamın ödediği harçları yüksek tut. Fukaranın ödediğini düşük tut. Becerebiliyorsan tabii. Ama hakikaten ya bu sonuçta yapılmış bir şey ya. Dünyada herkes bunları yaptı. Bir kolayını buldu, yaptı. O yüzden Cevdet Bey doğru söyledi ama eksik söyledi. Orada da enflasyonun ne olduğuna dair, enflasyonun girdileri kadar, kendi enflasyonun girdileri kadar zam yapmaları konusunda devletin de bir inisiyatif alması lazım. Evet, belediyelere ama devletin kendisine de.
1: Evet, hatta konuklarımızdan biri de Ali Eşelioğlu, bu fon soruşturmasının da enflasyona birazcık yansımasını göreceğiz. Daha düşük gelebilir demişti Dinçer Kurt tabii.
2: Doğru. Evet. Şöyle, yani şimdi enflasyon problemi Mustafa Bey'in söylediği gibi enerji, ulaşım, eğitim, gıda, işte bir de ne diyelim bazı emtialar, mesela gübre artışı. Dolayısıyla bu baskı yapıyor. Ve yine Mustafa Bey'in söylediği gibi hane halkı burada beklentisi yüksek. O da niye? İşte biraz önce neyi söyledik? Yaklaşık 4,5-5 yıldan beri ilk kez %30'un altına düştük dedik enflasyonda. Dolayısıyla geçmiş yılların, özellikle yakın tarihin tecrübesinden dolayı hane halkı da temkinli yaklaşıyor. Ama diğer taraftan da şunu görmezden gelemeyiz. Yani iç talep hakikaten zayıfladı. Dolayısıyla yani işletmeci, yatırımcı, sanayici yapabileceği asgari zammı yaparak yürütmeye çalışıyor. Çünkü talep zayıf. Oranın da satması, hizmet vermesi lazım ki dönebilsin. Çünkü parasal sıkılaşma halen devam ediyor enflasyon baskısı nedeniyle. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de var. Dolayısıyla o sıkılaşmada da kaynağa ulaşmak zor, likiditeye ulaşmak zor. Dolayısıyla bir şekilde sürdürebilmek için, insanların gününü, işletmesini döndürebilmesi için orada bazı kişiler sürdürebildiği kadar daha düşük zamla yapmaya çalışıyor bazı kurumlar. Ama tabii bu her yerde öyle değil. Bazı kesimlerde çok daha fazla yüksek zam yapıyor. Ama iç talepte düşüş var, bu net. Bunun da yansımasını enflasyonda gördük. Elif Hanım'ın söylediği gibi o yorumda bu özellikle fon krizi dolayısıyla satın alma tarafında da bir miktar çekilme, geri çekilme söz konusu oldu. Niye? Vatandaş yatırımcı haklı olarak bir ne olacağını göreyim, analiz edeyim diyor. Parası olan parasına sahip olmaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla harcamalar düştüğü için de enflasyonda bir miktar, bu Ekim ayında açıklanacak enflasyonda da bir miktar pozitif etkisi olma ihtimali var açıkçası. Diğer taraftan işte bu petrol tarafında 120 dolarlara çıkan kısmını da görmüştük geçtiğimiz aylarda. Buranın da tavan olduğu, şimdi yüzlerde oturduğunu, belki 3 Kasım'dan sonra İşte belki bir miktar geri çekilmeyle buralara da daha rahat hareket edileceği bekleniyor. İşte Amerika Hazine Bakanı burada bir açıklama yaptı. İşte İran'la uzlaşma sağlandığında hızlı bir petrol fiyatlarında geri çekilme, ardından enflasyon, mortgage fiyatlarında geri çekilme bekliyoruz diye açıkçası beklenti, ümidini dile getirdi. Bu tüm ülkeler için geçerli. Burada bir barış söz konusu olursa enflasyonlarda geri çekilme olacaktır. Ama Türkiye özeline bakacak olursak bu ay ben de katılıyorum, bir miktar pozitif etkisi olacaktır.
1: Evet. Peki hocam, şimdi birazcık petrol tarafını da konuştuk. O zaman altını da sorayım. Son olarak aralarındaki ters korelasyon devam ediyor. Bir taraftan da işte sizin de az önce anlattığınız gibi Fed'in para politikası yönüne ilişkin sinyalleri beklerken

0: ardından da geri çekilmeler gördük. Yani 4.300'lerden başlayan ons altın 5.500'e kadar yükselip yıl içerisinde 3.900'e kadar düştü. Bu aralar 4.600, 4.100 dolar, 4.200 dolar aralığında hareket ediyor. Burada 5.000 dolar beklentileri var bazı uluslararası büyük yatırım finans kuruluşlarının. Bunun da sebebi şu: açıkçası bazı merkez bankalarının altın alımı devam ediyor. Bu sebeple de altında halen yükseliş bekliyorlar. Ama bu biraz bizce makroekonomiye bağlı, yani parasal genişlemeye bağlı. Fed'in yani bu ay olmasa da önümüzdeki ay faiz arttırımı yapması durumunda veya işte 2027'de de faiz arttırımları konusunda bazı Fed üyelerinin beklentileri bu yönde. Bunlar söz konusu olursa altında ve bazı diğer yatırım ürünlerindeki yükseliş sınırlı olacaktır. Çünkü yani parasal yatırım enstrümanlarına baktığımızda parasal genişleme olmayacağı için sıkı para politikasında buraya gidecek yatırım ürünlerine gidecek yatırımlar kısıtlı olacaktır. Dolayısıyla o da fiyatı belli seviyelerde tutacaktır. Yani 4.500-4.600 dolarlar şu an için tepe gibi görünüyor diyebiliriz altında.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz CoinTelegraph CEO'su Ali Eşeloğlu.
0: Teşekkür
1: Değerli
0: ederim.
1: vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ
0: Görüşmek
1: olun.
0: üzere Mustafa
1: Sağ
0: Bey. Eyüp Hanım, sağ olun.
1: Evet, süremiz de kısacık kaldı. Sabah saatlerinin sıcak gelişmesiydi. Mustafa Bey, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama
2: Yaptı.
1: yaptı.
2: Bu şey buldular mı? Var mı bilgi?
1: Yani bilgiler var tabii ki. Hemen onları da aktarayım size.
2: Ya öyle yerlerde bir şey bulunmaz.
1: Binada bulunan yok ama
2: Yani.
1: Mahiroğlu hakkındaki
2: Tamam da
1: yakalama
2: ama patron orada
1: kararının...
2: değil, belli yani, adam İngiltere'de. Şimdi o yüzden hani bir şey bulamayacağınız yere niye girersiniz bilmiyorum. Bu şey anlamsız. Şimdi bana haber geldi. Ben sordum bir şey buldular mı? Yok. Kimi arıyorlar? Mahiroğlu zaten İngiltere'de. Gelse onu sen buradan göreceksin. Kaçak yollarla girse de herhalde gidip televizyon binasında saklanmaz adam yani. Şimdi bu televizyon gazete baskınları işine biz biraz şerbetliyiz. Ama bu şerbet çok tatlı bir şerbet değil. Ağzımızda iyi tat bırakmış bir şerbet değil bu yani. Geçmişte de. Şimdi Mahiroğlu kısmına gelince, evet ben İngiltere'deki hikayesine baktım. İngiltere'de de doğrudan kişisel servetinin ne el konulması konusu tartışılıyor. Orada da ticaret sistemini şey yapmış, ne derler ona, bypass eden bir takım yöntemler kullanmış. Dükkanlarını satmış el altından. O da CEO'suna satmış, çalışanına satmış yani. Satmış göstermiş. Şimdi böyle saçma sapan işler yapıyorum, basit. Ve birçoğuna el konuldu, el konuldu falan, kapatıldı. Dolayısıyla batık bir adam. Ha, batık da kişisel servet edinmiştir. Bir yerlerde stoklamıştır onu bilmiyorum. Ama İngilizler parayı yedirmezler. Bizim gibi değiller yani. Biz para epey bir yendikten sonra uyanıyoruz da onlar bu işi yedirmezler. Onu da istiyorlarsa ticari suçları da İngiltere korumaz kolay kolay. Çünkü para kutsaldır yani onlar için. Yani ne yaparsa yapsınlar korur belki. Ama para mevzusu olduğu zaman olmaz. Kendi hırsızını bile korumaz yani. Onun için bunun yolu, yöntemi var. Oraya gidip Cafer Mahiroğlu bence aranmaz. Halk TV başından beri nasıl kurulduğu, kimler tarafından sahiplenildiği, kimden kime nasıl, hangi parayla el değiştirdiği şaibeli, muamma olan bir yayın kurumu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organıydı. Resmen genel başkana aitti. Baykal döneminde. Sonra oradan kızına işte kızından ona geçti. Ondan ona, ondan ona. Yani ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ama bunun derdi de parasını verenler düşünsün. Cumhuriyet Halk Partililer, CHP'ye para ödeyenler, oy verenler. Onun hesabını, kitabını o yapsın. Efendim başkaları da falan. E tamam da tencere dibin kara, seninki benden kara. Bu mudur senin çözümün yani? En son Cafer Mahiroğlu'na nasıl geldiğini de bilmiyorum ama sonuçta paralı bir adama gitmiş. O da insanların maaşlarını ödüyor bilmem ne. Yaptığı yayından bahsetmiyorum. Onları zaten herkes izliyor. Neyi doğru, neyi yanlış, neyi ne kadar çarpık ya da düzgün yaptıklarına dair herkesin bir kanaati vardır izleyicilerin. Orada değilim ben. Ama aranan adamın orada bulunmayacağını bana sorsanız söylerim yani. Ve öyle televizyon, gazete vesaire medya baskını bizim ağzımızda hoş bir tat bırakmış bir yöntem değildir. Bu kadarını söyleyeyim.

0: söyleyeyim. FETÖ istisna. Orada zaten bir çete olduğu için hani çetenin saldırı organları durduruluyordu. Yani orada bir yolsuzluk yapıldığı için falan değil. O yüzden kimse onunla karşı karşıya atmasın. Karşılaştırmasın. Ama anladığım kadarıyla her şey kaldığı yerden devam edecek.
1: Peki, dışarıdan da yağmurun sesi gelmeye devam ediyor bizim ardımızdan.
0: Valla eskiden bir şarkı vardı yağmurun sesine bak diye ama işte öyle olmuyor. Yani öyle olsa
1: biraz
0: iyiydi.
1: Biraz diyorsunuz aşka davet etmiyor.
0: O iki şeyi birden, iki şiiri birden hatırlamayı gerektiriyor. Bu şarkıyı hatırlayacaksınız ama İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı diye başlayacaksınız. Gözünüz açtığınızda iyi manzara görmüyorsunuz.
1: Evet, o zaman bizim ardımızdan.
0: Gözünüz kapalı bu yağmur sesini dinleyin.
1: Meteoroloji editörü Eldebiran Ayan'ı dinliyoruz. Gözlerimiz kapalı değil bence. Gözlerimiz açık bir şekilde dikkatli diyelim.
0: Uyanık olmak lazım.
1: Evet. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu çok teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz analiz sentezi. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Atmosferik açıdan hareketli bir gün bugün. Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk var. Bu kuvvetli bir siklonik hareket oluşturmuş durumda Türkiye'ye çok yakın bir alanda. Ve tabii şiddetli sağanaklar getiriyor beraberinde. Soğuk cepheyle birlikte hava sıcaklığı azalacak. Ve tabii oluk etkisiyle birlikte rüzgar hareketliliği de oldukça fazla. Çünkü atmosfer kararsız yapıda alçak basınç alanı etkili. Dolayısıyla atmosferin hem düşey hem de yatay yönde hareketi oldukça artacak. Şimdi Türkiye tablosunda yağmur var. Bugün bütün bölgelerimizde hava yağmurlu. 20 kilo yağış olasılığı bütün bölgelerimiz için var. Ama bazı alanlar şiddetli yağış alacak, bazı alanlar aşırı yağış alacak. Şimdi sağanaklar hep lokal sağanaklar, dar alanda. Aşırı yağış potansiyeli olan sistemler bunlar. Dolayısıyla ben bölge hatta il bazında söyleyeceğim uyarıları ve tahminleri ama lütfen unutmayın. Bu bölgelerin ve illerin tamamı aynı anda aynı miktarda aynı yağışı almayacak. Şimdi Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de 50-100 kilo arasında yağış bekliyoruz. Yüksek rakamlar, özellikle Antalya çevresinde tedbirli olmak lazım. Çünkü yağış miktarı 100 kilonun da üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi riskli iller sadece Antalya değil, Balıkesir çevresi, Bursa çevresi, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul. Bu illerde de metrekareye düşecek yağış miktarı 50-100 kilo arasında değişecek. Özellikle meteorolojiden Türkiye'nin batı bölgeleri için yaklaşık 15 ilde sarı kodlu uyarı, 2 il içinde turuncu kodlu uyarı var ki bu 2 il Kocaeli, Sakarya çevresi. Ne demek bu turuncu kod? Yani çok nadiren yaşanabilecek kadar kuvvetli hava olayları meydana gelebilir ve bu sizin için tehlike arz edebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. Fırtına Marmara'da, Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Akdeniz'de, İç Anadolu bölgelerinde ise güneydoğulu rüzgar var ki şişleme. Yine kuvvetli esiyor olacak hayatı. Deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Rüzgar hareketliliği de oldukça fazla. Deniz ulaşımında, hava ulaşımında aksamalar, gecikmeler, iptaller, rötarlar yaşanabilir bugün. Ve biliyorsunuz büyük şehirlerde kent seli dediğimiz hadise hızlıca meydana gelebiliyor. Yağmur damlası beton yüzeyler üzerinde hızlıca yüzeysel akışa geçiyor. Ani sel ve su baskını riski artıyor. O yüzden bugün acil işiniz yoksa dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Dışarıya çıkmak zorundaysanız toplu taşımayı tercih etmeye yine özen gösterin. Araçlarınızla ve yaya olarak sel suyuna kapılma olasılığınız yüksek çünkü. Hiç ummadığınız bir anda, hiç ummadığınız bir noktada belli alanlarda yollar, alt geçitler göllenebiliyor. Bu da sizi zor durumda bırakabilir. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santim ise araçlarınızı sürükler. Aman dikkat diyelim. Ve hemen yarının tablosuna bakalım. Bu arada hava sıcaklığı da azalıyor. Rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık da azalıyor. Kışlıkları çıkartmanız gerekiyor artık. Rüzgar soğuğuna maruz kalmamalısınız. Böyle ince kat kat kıyafetleri tercih etmekte fayda var. Böyle havada aksi halde hastalık havası giderek artacak. Şimdi yarının tablosunda Trakya'da hava kapalı. Onun dışında her yerde sağanaklar devam edecek. Yine Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde. Doğu Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da sağanaklar yarın şiddetli olacak. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya çevresine dikkat. Bu iller yine aşırı yağış potansiyeli barındırıyor. Yani 100 kilo civarında yağış olasılığı demek bu. Kocaeli, Sakarya çevresinde riskin biraz daha yüksek olduğunun altını çizelim. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'e yarın da dikkat. Ve rüzgar yine Marmara'da, Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'da güneydoğulu, güney yönlerden kuvvetli esmeyi sürdürecek. Sıcaklık da azalacak. Cuma'nın tablosuna bakalım hemen. Tüm Türkiye'de hava yağışlı olacak. Sadece kıyı Ege'de yağış yok. Onun dışında kalan her yerde yağmur devam edecek ve Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz hattı, Antalya, Adana çevresinde sağanaklar cuma günü de şiddetli olacak. Sel su baskını riski daha da artacak. Neden? Toprak suya daha doygun hale gelecek. Büyük şehirlerde zaten hızlıca yüzeysel akışa geçiyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. 3 gün kritik. Bugün, yarın ve cuma günü risk fazla. Sıcaklık giderek azalacak. Cuma günü termometreler İstanbul'da 15 dereceye inecek. Dolayısıyla rüzgar soğuğunu da ekleyin üstüne. 5-6 derecede rüzgar düşürecektir. Yani neredeyse tek hanelere inecek hissedilen sıcaklık İstanbul'da. Türkiye'nin tamamı için geçerli aynı durum.
aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Özellikle aşırı yağış uyarısı yapılan illerde biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Sel suyuna sakın ama sakın girmeyin hatırlatmasıyla birlikte hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün şiddetli sağanaklar var İstanbul'da, fırtına ile birlikte görülecek, sıcaklık azalıyor. Yarın da şiddetli yağmur özellikle Anadolu yakasında daha fazla olacak şekilde devam edecek. Cuma günü de sağanaklar şiddetli, sıcaklık Cuma günü

15 derece. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da sağanak yağmur var. Yarın ve cuma günü de başkent yağmurlu. Hava sıcaklığı 3-4 derece azalacak. Son olarak İzmir'de şiddetli yağmur var bugün. İzmir'de de sel su baskını riski yüksek. Fırtınayla birlikte görülüyor İzmir'de de. Kuzeyde rüzgar kuvvetli esecek. Yarın da hava yağmurlu. Cuma günü çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar

0: bu değişiyor. Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor.
8: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Ve müthiş bir sabah, çarşamba bugün abi.

0: Çarşamba.
1: Çarşamba değil mi? Dün günleri karıştırdım. Yağmur, çamur, kazalar, İstanbul trafiği korkunçtu. Allah kolaylık versin herkese.
0: Evet.
1: Karşıdan buraya kadar geldik. Normal şartlardaki 1 saat 10-15 dakikalık olan yolculuğumuz 2 saat 17 dakikaya kadar yükseldi. Biz de rotamızı 97 kilometreye çevirip 97 kilometre ötesinden 1 saat 15 dakikada Yavuz Tansiyem'den geldik. Ama orada dahi kaza, yani köprüden sonra bu yaka tarafında ve sürekli özellikle o şeyde kuzey ormanlarının olduğu bölgelerde biliyorsun yağış çok daha güçlü vuruyor. Allah kolaylık versin. Bu da birkaç gün daha süreceğini de öğrendik. Evet. Yani önümüzdeki günler bayağı hafta sonuna
2: yani
1: kadar devam
2: ediyor.
1: Yani
2: tabii yağış bereket ama Allah afetinden muhafaza etsin.
1: Amin. Allah kolaylık İstanbul.
2: Yani kötüydü şimdi yani. Bizi Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından takip eden takipçilerimiz
1: geçen
2: bazen
1: Nijerya'dan mesaj atan var bir tane.
2: Bu İstanbul meselesinde zaman zaman biraz alıngan davranırlar. Ya hayat İstanbul'dan mı ibaret kardeşim tamam falan diye ama yurt genelinde diyelim bir yağış uyarısı vardı meteorolojinin. O yüzden biz bunu İstanbul'da birazcık daha yoğun ve fazla yaşıyoruz. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o alternatif yolu da istemeyenler geldi aklıma. Ya, üçüncü sor, köprü sor. Ne işimiz var falan sor, bize köprü sor, lazım sor, değil sor. Ne lazım yani, size bize batı yönünü batıya yani, dönmüş lider lazım falan Rabbim, diyorlardı Rabbim, şavalaklar ya.
1: Yani Rabbim,
2: hadi yapılmasaydı ne yapacak?
1: Yani şöyle Allah'ın yani şeyinden sual olunmaz derler ama gözüne sokuyorsun abi yani, yani bu hava ya bu Rabbimin yağdır yağmur bereket. Ya bir doğa olayı bir tabiat olayı yani gözüne ama gözüne. Yani her defasında gözüne. Neden? Çünkü o dönemde bir mücadele veriyorsun. Yani kendince bir mücadele veriyorsun. Bir diyorsun ki bu köprü yapılsın diyorsun. Bir pragmatik düşünüyorsun. Ya yani bu birkaç ağacı keselim ama insanlar eziyet çekiyor. Saatleri, günleri, yılları kaybediyorlar toplamda. Bu kadar ekonomik kayıp, bu kadar vakti zayi olması. Ha? Yok baba, iki tane direkten mürekkeptir. Buraya köprü yapılmasın, oraya yapılmasın. Ya diye tünel yapılıyor değil mi, Avrasya tüneli.
2: Hı hı.
1: Ya diyor ki biz balıkları niye göremiyoruz ya, otoban yapıyorsun İzmir İstanbul arası bilmem kaç saat azalıyor, adam ne dedi, bu gerçek oldu vallahi oldu ya dedi, olmadı bu niye, çünkü eskiden köyleri görüyorduk, ayran ve gözleme yiyorduk, otobandan ağaçları göremiyoruz köyü, oğlum açık o yol kapanmadı yani. Bu bütün bunlara şu anda bakıyorum da doğru bir yol. Eğer Yavuz Tansiyem yapılmasaydı, şu şavalakta uyulsaydı ki CHP zihniyetine göre yapılmazdı.
2: Hiçbir şey yapma ya.
1: Abi, onları birer tane böyle sopa, ucu gürüz gibi, birer tane deriden kıyafet üzerlerine, hı, ver eline bir tane o heykel yerine mağara çizsin. Bir mağara adamı ya. Yani senin CHP dediğin mağara insanı.
2: Doğru.
1: CHP, Kemalizm eşittir mağara zihniyetidir bu. Hani o Pelin Su da olsa, Nişantaşı'nda da otursa mağara insanı. Örümcek beyin çünkü. Ama bir de enteresan bir şey. Bunu yapıyorlar. Bir de arka taraftan da hiç yakışmayacak bir şekilde de para hortumluyorlar bunlar. Hem soyup soğana çeviriyorlar ülkeyi. Parayı çok seviyor. Çünkü olmuyor hocam. Ya şimdi bir tekile ne kadar eder? Para yani onlar hepsi. Almak zorunda onu. Bir taraftan da like Türkiye Cumhuriyeti'nin like bilmem like derken abi bir bakıyorsun adam bayağı bir de kafayı yemiş herifler ya. Bunun niçin söylüyorum? Hakikaten dediğin doğru. Bugün Avrasya Tüneli olmuş olmasaydı. Bugün Erdoğan bunları kafasına vura vura. Diyor ya hani Sayın Belediye Başkanımızın dediği çok doğruydu. Dozerle girdi. Olması gereken bu.
2: Evet.
1: Yani Recep Tayyip Erdoğan dozerle girdi.
2: Yolu açtı.
1: Tabii ki. Abi, olmaz. Bunlar hakikaten şey yani dünyanın en kötü, en engebeli arazisi. Hizmeti engellemeye çalışan tipler var burada. Yuvalanmışlar. Mikrop yuvası gibi bir şey. Dozerle girdi yıktı. Ne o? Benim ifade ettiğim şu. Faşizan sötük hocam. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Biz eğer talep etmezsek. Evet. Ömer var burada. Ömer Özkök var.
2: Olsun.
1: Yok.
2: Önemli değil.
1: Çocuğu var. Yok. Biz istemezsek eğer. Türkan Saylan. Değil mi? İnsanlık tarihin Adem Aleyhisselam'dan bu yana en Kemalist kadını. Değil mi? Işıkları, ledleri çoğalsın. Yani değil mi? Ampulleri büyüsün. Neyse.
2: Neydi? Sonsuz
1: huzur içinde,
2: ışıklar huzurlar içinde üzerine pıtırdasın.
1: O ışın fotonları sert gitsin. Ne bileyim abi ya. Böyle diyorlar ya. Çünkü nur Allah falan.
2: Allah muhafaza.
1: Gerçi doğru
2: Allah
1: yani.
2: Rahmet eylesin.

0: falan denmez.
1: Zaten denmez hocam. Allah'ın rahmet etmeyeceği bir şey inancıma göre sen rahmet okuyamazsın. Tamam. Rahmetli James denmez. Yani tamam. O eğer hakikaten Hristiyansa. Ya da ateistse neyse.
0: Işığı bol olsun.
1: Işığı bol olsun. Işığı yani. Kozmozlar içinde yatsın.
0: Floresanlar eşlik etsin.
1: Neyse. Ama şöyle bunları hak ediyorlar. Ha. Baştan söyleyeyim hak ediyorlar. Çünkü İslam düşmanlığı yaptıkları için ben de bunu söyleme hakkım var. O yüzden bakıyorum abi şu an hizmetleri İstanbul'a. Ya diyorsun şu köprü yapılmasa, şu olmasa, Marmaray yapılmasa. Lan diyorum sabahleyin ben ikinci köprüden, FSM'den geliyorum. Hı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyorum. Tabii orada kamyon mamyon yasaklandı ya. Otobüsler kamyonlar geçmiyor. Ona rağmen Kavacık'tan itibaren daha da gerisinden anormal bir yoğun trafikle karşı karşıyayım. Ya diyorum eğer Yavuz Sultan Selim yapılmış olmasaydı. Yani bundan 20 sene 30 sene önce değil. Yakınlarda bitti çünkü. Halimiz nice olurdu ya. Yani ya bırak yapımı geç bile kalınmış. Bütün iki yakayı böyle köprülerle yani bağlasan da yetmez yani.
0: Yani yapılması kabul ama yapılanın işletilmesinde de sorun var. Arkadaşlar Eren Canlı değil mi? Şimdi ben bak sen de göreceksin seyircilerimize
1: biliyorum,
0: de gösterelim. Eren bizi
1: haberde.
0: Duyuyor mu? Eren bizi duymuyor şu anda. Ama o klasik canlı yayın kazası bak, olur.
1: Yok çok güzel.
0: Eren tamam. Heh, çok tamam. Güzel. Sakin Eren. Tamam.
1: Ama hareket güzel de.
0: Şimdi, evet. Eren sen neredesin? Bir, arkandaki araba mı suyun içine gömülmüş olan? İki,
1: tahta parçası da mı? Ne yaptı?
0: Var mı orada bir belediye çalışanı falan? Üç, sen bir hadi hızlı bir özetle bakalım bize. Nedir burası? Nasıl yani? Ne oluyor? Anlat bakalım hadi. Geliyor da.
2: Sultan Gazi'deyiz. İstanbul'da etkili olan yağışın ciddiyetini görebileceğimiz aslında en net noktadayız. Görmüş olduğunuz gibi göğüse kadar gelen su, sular içerisinde kalmış bir araç ve ekiplerin mücadelesi. Ama tabii ki de sadece bu noktada değil, İstanbul'un pek çok noktasında alt geçitlerde bu tablo var. Buraya gelene kadar pek çok noktada yine benzer acı tabloyu gördük. Alt geçitler suyla dolu, ulaşım sağlanamıyor. Az önce görmüş olduğunuz bu araçtan çıkartılan bir kişiyle yine konuşma fırsatım da oldu. Canını zor kurtardığını söyleyelim. Tabii bir yandan da geceden bu yana aslında çok şiddetli bir yağış etkili oluyor ama Başakşehir'deki yayında da gösterdik. Mazgalların temizlenmemiş olması, suyun tahliye edilemiyor olması. Bakın şimdi sol tarafta Celal göstersin. İşte o suyun tahliye edilebilmesi için o kanallar önemli ama özellikle alt geçitlerde bu tedbirin çok öncesinden alınıyor olması gerekiyordu. Günlerdir aslında bir bakıma çağrılar peşi sıra geldi bu noktada. Yağmurun olacağı yönünde, fırtınanın olacağı yönünde, su baskınları yaşanacağı yönünde ama görmüş olduğunuz gibi yine İstanbul'da alışmış olduğumuz su baskını tablosu bizleri karşılıyor. İki aracın bakın Celal göstersin tekrar o noktaya dönelim. Şu anda itfaiye ekipleri bir yandan yanında sürücüyü görüyorum. İki kişi o araçtan çıkartıldı. Bir sürücünün de şu anda yanında olduğunu biliyoruz. Araç tam anlamıyla suya gömülmüş durumda. Pek çok aracın da yine yol boyunca kullanılamaz hale geldiğini, çekici yardımıyla çekildiklerini, bir bakıma ucuz yırtanların aslında bu faciadan çıkabildiklerini bu alt geçitten ama 200 metrelik bu tünelde sıkışıp kalan araçları da görüyorsunuz. Arkasında bir başka yine ağır bastı bir aracı da görebiliyorum. Arka tarafta bakın bir de trafik oluştu. Tabii ulaşım saatlerdir sağlanamıyor. Trafik bu noktadan akamadığı için de uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Sultan Gazi'de alt geçitte biriken su aracı kullanılamaz hale getirmiş durumda. Tabii bir an önce aslında bu suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii ki de neyse ki diyelim bir can kaybı yok. Neyse ki diyelim araçtan çıkmayı başarmış ama o noktada da aslında vahim bir tablo olduğunu söyleyelim. Sadece Sultan Gazi'de pek çok noktada benzer bir tablo var. Pek çok noktada acı bir durum olduğunu söyleyelim. Şiddetli yağışla birlikte İstanbul'da pek çok noktadan su baskını haberleri gelmeye devam ediyor.
0: Evet Eren teşekkür ederiz. Sana ve kameraman kardeşime Allah kolaylıklar kardeş. Diliyorum. Evet. İstanbullulara geçmiş olsun. Dediğimiz gibi hizmeti yapmış olmak yetmiyor. Yapılanı işletebilmek de önemli. Kontrollerini yapmak da önemli. Biz bu tabloları son yıllarda Ankara'da da çok sık yaşardık.
1: Çok.
0: Biliyorsun.
1: Hizmet yok hocam.
0: Ya mazgal temizliği çok basit
1: tabii,
0: ya.
1: İstanbul'un
0: ya,
1: alt yapısı.
0: Mazgal temizliği yani o mazgal temizlenecek kardeşim ya.
1: O felaket.
0: Ya yapacağın iş bu ya.
1: Tabii. Yani çünkü sürekli yağmadığı için bu mevsim geçişlerinde o mazgallar yazdan gelen bir birikim var. Tozlar, topraklar
0: evet abi.
1: İçeri giriyor ve tıkanıyor. Ve aslında tabii o küçük bir alt geçit, Yunus işte dal çık falan bir şey diyorlar ona. Oradaki en büyük sıkıntı şu.
0: Konya'da battı çıktı derler
1: battı
0: ona.
1: Battı çıktı her neyse. En büyük sıkıntı şu, o bazen çok derin olduğu zamanlarda ben bunu gördüm bizzat yurt dışında bir sel felaketinde kalmış bir insanım ben. Bu arada bir sel felaketini yaşamış eski bir

0: şey olarak, selzede olarak söylüyorum. Kaç kişi ölmüştü o zaman? 200'den fazla insan ölmüştü bu şeylerde, alt geçitlerde, mazgal yüzünden, yağan yağmurda. Onların bir tanesi yanından geçip gidip kurtulmuştum. Ama basit gibi görünüyor. İnsanların neye acıyacaksın? Ya yaşadığın felaketten dolayı yaşadığın zaman kaybı mı? Maldaki zarar mı? Çünkü arabalar suya batıttığı zaman biliyorsun, bazı arabalar tamamen ıskartaya çıkıyor. Bazıları büyük tamirat ve tadilat geçirmek zorunda kalıyor. Evlere aynı şekilde, işe geç kalanlar falan, büyük bir sıkıntı. Hatırlarsın, bu şeyde, İstanbul'da da şunu hatırlatalım. Ankara'da yaşandı bu. Bazen öyle bir doğa olayı olur ki, doğa yani tabii, yani bu deprem olur, sel olur, başka bir takım işte heyelan olur. İnsanoğlunun başa çıkamayacağı bir seviyededir. Bu başka bir şey. Buna meydan okuyamazsın. Bir yere kadar okursun. Yani depremi, dünyanın en büyük teknolojisi de depremi durduramaz. Dünyada depremi durduran bir sistem yok. Olmayacaktır da kıyamete kadar. Ama diğer taraftan tedbir alman gereken şeyler vardı. Depremdeki konut gibi. Sel felaketine karşı da bu mazgalları ve ana arterleri açacak olan sistem neyse, bunları düzgün bir şekilde bakımını yapman gerekir. Bu kadar basit. Bunu yapmıyorsan eğer, izin etmiyorsundur. İstanbul'un yaşadığı bu. İstanbul 2019'dan beri, dönüp dolaşıyor gene dediğim başa geliyor, öyle bitireyim. 2019'dan beri bu hizmeti almadı. Almadı. Adamlar ceplerini doldurmuşlar. Şu andaki iddianameye göre İstanbul bunların 100 milyarları, İstanbul yatırılması gereken o paralar, yatırımlar, doğru mu? O caddelerin, o sokakların yapımı, o drenajlar, o drenaj çıkışlarını, ondan sonra altyapıyı, ne sele ne başka bir felaketi hazır yapmadılar. Son 6-7 yıldır da bir şey yapmadılar İstanbul için. Hiçbir şey yapmadılar. Yani metrosundan tut toplu taşıma araçlarının olduğu yere kadar olan, ta Kadir Topbaş rahmetliden kalan projeleri devam ettirdiler. Kendileri yapıp da hazırladığı bir santimlik metrosu yok adamların. 2023'te son olarak işte Saraycı, Erenköy, o Atatürk Caddesi çıkışındaki olduğu gibi 2022'de, 2023'te teslim edilmesi gereken projeleri 3 yıldır teslim edemediler. 3 yıl oldu, 4 yıl üzerinden geçti. Niye? Nerede para? Para yok. Proje yarım. Duruyor olduğu gibi. Ve gittiler milletin gözünün içine baka baka. Dünyada en fazla, bir aynı anda en fazla metro inşaatı yapan İstanbul diye yazdılar bir de oraya, buraya. Ya bu kadar, bak, bir insan bu kadar edepsiz olmaz yani. Bu kadar ahal, yani siyaset bu kadar düşük olmamalı. Tamam, biri beş gösterebilirsin. Ama yani bir hırsız da çıkıp, mesela temsili söylüyorum, çıkıp da efendim dürüstlükten bahsetmemeli. Ya da insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olmamalı. Yani tilki kümesli
1: Müdür
0: müdür
1: olmamalı.
0: olmamalı.
1: Ha.
0: Yani bu kadarı fazla değil mi hocam? Absürt
1: Çok
0: ya.
1: haklısın.
0: O
1: Ya
0: yüzden
1: benim
0: şu
1: en
0: an...
1: çok işte o şeyleri falan geçtim.
0: Çok kötü yani bu
1: Dünyanın
0: İstanbul.
1: aynı anda en çok metro inşaatı yürüten şehri falan
0: Ne
1: diye
0: komediydi o
1: tuhaf
0: ya.
1: bir ünvanlı ilanları geçtim. Benim en çok garibime giden, komiğime giden israfı bitirdik ilanlarıydı.
0: Evet.
1: İsrafı bitirdik
0: İlanlar
1: ilanlarının
0: için 8
1: maliyeti,
0: milyon lira.
1: yani dünyanın parası 2
0: Doğru.
1: milyon dolar masraf yapılmış
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: sadece o ilanlara, israfı
0: Ya da
1: bitirdik ilanlarına.
0: depreme ayrılan para, ya deprem şey için projelendirme açısından
1: Kentsel
0: kentsel
1: dönüşüm.
0: dönüşümle ilgili 800 bilmem kaç milyon lira.
1: Aynen öyle.
0: Reklam ve PR çalışmaları 890 milyon lira. Yani reklam ve PR çalışmaları İBB'nin, Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'nin depreme hazırlık konusundaki yapılan proje çalışma kapsamında harcanan paradan daha fazla. Adam daha fazla konuşuyor.
1: Doğru.
0: Daha az iş yapmıyor. Hiç iş yapmıyor. Daha
1: Şimdi.
0: fazla para harcıyor. Hiçbir şey olmuyor. Daha fazla para ortadan kayboluyor. Kayboluyor. Bayağı kayboluyor. İzmir'de de olmuş. Antalya'da da olmuş. Bursa'da da olmuş. Bolu'da da olmuş. Manavgat'ta da olmuş. Orada olmuş. Burada olmuş. Her tarafta para. Ve onlarca, yüzlerce insan. Yüzlerce abartmıyorum ha. O Meşe Kayın var ya. Onlar dahil. Açıktan da olanları söylüyorum. İmamoğlu'yla karşısına koyuyorsun adamları. Hatırlatma, ya, bunu hakikaten neden bu? Gene aynı, gene aynı. Çünkü adam gene yarın çıkacak duruşmada. Gene aynı olacak ya. Baştan ön alıyorum. Çıkıp ben verdim sana, istemedin mi benden?

0: Ey Hazreti Eko diyor. Ben mi istemişim diye soru soruyor bu kadar. Bir de şiir okuyor oturuyor aşağı. Ve bu adam masum.
1: Yeni Şafak
0: yani,
1: diyor ki.
0: Ya, salağa yatmayın ya. Çok fazla bu ya. Ayıp ya.
1: Vallahi 4 gün süre verilecekmiş. İmamoğlu'nda hesap verme günü diyor Yeni Şafak.
0: Tabii.
1: Akışta var aslında. Yeri gelince mi söyleyeyim?
0: Sen yeri gelince söylersin.
1: Tamam, tamam hadi. Hatta son cümle de senin dediğin gibi. Ancak İmamoğlu'nun suçlamalara cevap vermek yerine siyasi mesaj vermesi bekleniyor diyor. Evet. Herkes aynı şeyi bekliyor. Tabii. Ama siyasi demişler. Sen tabii sanatsal diyorsun. Tabii. Yani şiir ve edebiyat tabii üzerine tabii o müttesebatını, bilgi birikimini, I am okay kadar muazzam İngilizcesinin tabii yanına eklediği o kültürel birikimini fahş ediyor.
0: Var ya neydi o Nellale Özlale. O Özlale de attı iftiraya çamuru ya.
1: Nellale.
0: Ama attı arkasından dediler ki sen bu adam Yunus Emre'den
1: at sahibine
0: bir ben vardır kişiler bende benden içeri demedi ama yani şol cetti yıkılmakta da demedi. Ama adama ya diyor madem öyle değildi de falan ya bir şey söyleyeceğim. Biz Özgür Özel'in o ifadesi dünkü girecek miyiz ha? İşte ben bunu söyleyeceğim
1: gireceğiz, mi? Gireceğiz. Tamam.
0: O da tutuyorum onu.
1: O var. Onu ne olur tut.
0: Tamam.
1: Az önce bahsettiğim yani, sen Lale şey Öz Lale dedin.
0: Evet.
1: Tamam. Ondan iyi, sonra tamam da ben sana tamam at sahibine göre kişiler derken ondan tamam bahsetmiştim. Tamam. Şimdi abi sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. Onun hızlıca bilgisini aktarayım sonra gündemimize tamam geçelim.
0: Hadi.
1: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun ve onun sahibi bulunduğu Halk TV'nin
0: evet
1: içine de yer aldığı bir soruşturma. Operasyon yapıldı sabah, gözaltılar var. Şöyle bir bakıyorum, bilgi notu gönderdi arkadaşlarım. Bilgi notunda çok enteresan rakamlar var. Yani şöyle düşün, işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş. Oh,
0: suyundan da koy.
1: Bu şeyin MASAK verilerine göre yapılan, ortaya çıkan her neyse işte ürün.
0: Halk TV mi?
1: Halk TV'nin de içinde yer aldığı.
0: Evet.
1: Özgür basın susturulamaz.
0: Özgür basın susturulamaz. Özgür basın, Halk TV şey gibi düşün, hatırlıyor musun? Mahmut Tanal Samanyolu var ya, FETÖ'cü alçakların yayın yaptığı. Samanyolu'da hatırlıyor musun? Fırlamıştı Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu hepsi böyle CHP o dönemlerde. Ha, Özgür basın. Hatta bir tane kaçak lağım faresi vardı, o Samanyolu'nun genel yayın yönetmeni miydi hatırlamıyorum. Kimdi o? Toros muydu neydi?
1: Tarık Toros.
0: O bir şeyiydi galiba. Başka gazetenin bir şey miydi? Ama neyse. Bunlar böyle gittikleri zaman hatırlıyorum. Aklıma ilk o geldi. Şimdi dedim ne diyecekler bunlar? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilemez mi? Hocam bak. Biraz önce bir ifade kullandık. Dünyada aynı anda bilmem en fazla metro inşaatı yapılan tek şehre diye reklam yapıyorsun ki dünyada bu konuda biz nakısız. Eksiyiz.
1: Eksiği kapatma gayretindeyiz.
0: Kapatmaya çalışıyoruz. Geriden geliyoruz. Haddini bil ya. Geriden gel. Rahmetli Kadir Topbaş ve AK Parti yıllar boyunca İstanbul'u buradan buraya kadar getirmişler. Metrobüsler, onlar bunlar. Büyük projeler. Adam buradan bir de sesleniyor. Orada da hiçbir şey yok. İşte, hey diye bağırıyor. Hiçbir şey yok. Aynı şey bulunca geçer. Bak Halk TV. Günler yani ne konuşuyorlar şimdi bunlar? Halk TV kimin aslında hocam? Konuşalım önce.
1: Hı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Uydu parasını veren.
1: Doğru.
0: Arada bir mangırı olan, arada bir Muharrem İnce'nin hey mangırın kadar konuş deyip de Merdan Yanar'a laf atan. Arada bir dinsizliğin yapıldı. Ya kızmayın arkadaşlar, normal ya, laik adamsın. Yapacaksın tabii o kadarını. Müslüman düşmanlığı yapar. Bize kızar falan. Selamun aleyküm nedir falan. Şalom malom var falan diye. Arada bir bunları yapar. Eskiden para yokken şey yaparlardı. Böyle kupa satarlardı. Atatürk kupası. Değil mi? Burada Mustafa Kemal yazılı kalem. 15 lira. Hemen gir al. Birer telefon, çay bardağı falan. İncik boncuk satarlardı. Para kazanırlardı. Sonra birbirine girdiler bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi kavgalı olunca. Şaban Sevinç diye bir figür vardı. Bunlara bir yedirdi ki beni aradılar telefonla da. Susturmaya çalıştılar da Allah senin cezanı versin diye birbirine girdiler. Şimdi böyle bir yerden bahsediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü, çağdaş, laik, kemalist olan Hatta bizde de çok çalışan, bizde çalışanların bir çoğunda gittiği bir yerdir.
1: Şu anda kanalın yönetim, genel yayın yönetmeni gitme. Daha önce bizde evet. Görev yapmış.
0: Ne kadar abi, kime gitti bunları? Neyse, şaka yapıyoruz tabii. Olur, insanlık hali. İnsanlık hali diyorum. Öyle dermiş demek ki.
1: Seviyorum. Ya neyse, şimdi.
0: Hocam, şöyle, yargılama... adamlar şimdi başladılar bağırmaya. Ben şu anda seslerini geliyor bana kadar. Vay efendim, özgür basın susturulamaz. Bunu bin defa söyledim. Dünyada casusluk yapmak istiyorsan, bir ülkeye casusluk, yani istersen bir gerçek bir casus ya da double agent dediğimiz çift taraflı casus, fark etmez. En güzel meslek gazeteciliktir. Doğru mu?
1: Öyledir.
0: Öyledir.
1: Öyle olduğunu okuruz.
0: Hoca öyledir. İnsan tabii ki. Oturma hakkı, izin hakkı, bilmem ne hakkı, pres falan filan yaparsın. Türkiye'de hani bir de yazıyorlar ya, dünyada en fazla gazeteciler. Ya arkadaş, Türkiye'de gazetecilik mesleği öyle bir hale gelmiş durumda ki. Para kazanma yolu. İyi para kazanma yolu. Ben her zaman arkasında dururum. Eğer paşa babandan para kalmamışsa gazeteci zengin olmaz. Olmamalı. Hayır, olacağım. O zaman başka iş yapacaksın arkadaş. Buna herkes bazen kızıyor. İki, abi yap, halka hizmet, kamuoyunu aydınlatma senin görevin. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Para pulla işin olmamalı. Doğru. Para pulla ancak mesleki olarak olur. Tercüme yaparsın, telif alırsın değil mi? Bir basın yoluyla bir yayın yaparsın, bununla para kazanırsın. Bu normal.
1: Doğru.
0: Ama onun dışında olmamalı. Şimdi Türkiye'deki gazeteciler, özellikle o 2010'lu yıllardan sonra bir propaganda başlamıştı. Onun ben hatırlıyorum, yurt dışındaydım o zaman ben. Abi arabanın kasasında veya da bagajında ağır makinalı tüfek taşıyan adam var ya. Bu adam yakalandı. Ve dediler ki hemen çıkarttık sarı basın kartını. Arkadaş, sarı basınla bu alakası yok.
1: Hiçbir sen, kimlik suç işlemen için senin tabii, üzerine bir kılıf şimdi, olamaz. Olmamalı.
0: Silah diyorsan gazetecinin taşıyabileceğin silah bellidir. Tabancadır o. O makinalı tüfek taşıyamazsın ya. Öyle bir ruhsat biçimi yok. Bir de yani arka kime karşı neyi savunuyorsun? Adam meğer terör örgütüne taşıyor. Bir tanesi oraya taşıyor. Bir tanesi başka bir terör örgütü. Bir tane şey var. Ve yıllar boyunca bunun mağduriyetinden söz ettiler. Utanmadılar. Aynı Özel'in yaptığı gibi, Özgür Özel'in yaptığı gibi. Ya İngiliz'in işte dayadılar sırtlarını, ya Amerika'nın, ya bilmem ne. Yurt dışına çıktılar ve Türkiye aleyhine propaganda yaptılar. Türkiye şunu yaptılar. Gazeteciler tutuklanıyor. Özgürlük yok. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de gazeteciler kadar özgür bir insan yok, biliyor musun? Yemin ediyorum yok. Az yapılıyor bile. Eğer yalan haber, iftira etmek şerefsizliktir. Müfteri şerefsizdir. Bir daha sonra daha iyi anlarlar. Müfteri kişi şerefsizdir. İki reddir.
1: Şerefsiz kere şerefsiz.
0: Şerefsizdir. Müfteri ise. Müfteri iftira atlayan da şerefsizdir. Kim ki diyorsa iftira atlıyorsa o da şerefsizliktir.
1: Tamam.
0: Kim tamam mı?
1: Ona bunu, geleceğim de. Dur.
0: Şeref, tamam, dur. Hayır, bir şey demiyorum hocam. Ha. Ben genel anlamda. Tamam. Şimdi gazetecisin sen. Arabanda silah taşımayacaksın. İki, halkı yanıltmak amacıyla değil mi?
1: Yalan bilgiyi yaymayacaksın.
0: Bir ülkeyi parçalama adına yani yalan bilgiyi yaymayacaksın.
1: Sonra da hesabını, Amerikan bayrağına sarılıp yatmayacaksın.
0: Evet. Başka terör örgütleri ya da uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmayacaksın. Evet. Bu da şerefsizliktir.
1: Evet.
0: Kendi ülke double agent gibi, çift taraf ajan gibi çalışıp da bir Alman istihbaratına, BND'ye bir Türkiye'ye gelmeyeceksin.
1: Heh.
0: Bu da şerefsizliktir. Daha söylüyorum. Şerefsizliktir. Bütün bunlar yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Gladio'dan beri vardır bu. Sen şimdi en güzel buradan girdikleri için Türkiye, ben geçen de kullandım ifadeyi, daha önce yazımda da vardı benim. Türkiye'yi öyle bir hale geldi ki, bak Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi o kırdığı statükoyla şunu getirdi. Gezi olaylarındaki örnektir bu. Ben sordum ya Hayko Bağ'da canlı yayında örneğini veriyorum. Lan dedim, niye demokrasi, özgürlük, biz onun için yürüyüş yapıyoruz. Çadır kurduk. Demokrasi yok. Diktatörlük var. İşte despotik sistem budur falan diye bağırırken dedim, yapamadığı ne var? 2013. Sen koca adamsın. 2002'den bu yana Erdoğan geldikten yapamadığın 3 tane şey söyle bana dedim. Yapamadığın kanunen. Hak kak kak kuk yaptı. Canlı yayında o çıktık. Habertürk'teydik o zaman ya. Cevap veremedi. Ama dedi, ben sana söyleyeyim 2013'ten beri yapamadı şu anda yapılan şeyleri. Gözaltı süresinde süre yoktu.
1: Ha biz tabii.
0: Şey alırlardı.
1: Geçmiş olsun.
0: Bir hafta kalırdık.
1: Tabii. Geçmiş olsun.
0: O çadırda
1: olsun.
0: Sen eğer 2002'den önce olsaydı Taksim Meydanı'nda ne yapardı, çadırı kurdun ya, gelirdi. Muhittin kim lan bunlar? Abi işte eylem yapıyormuş. Al. Direkt ilk gün alırlardı lan.
1: Hortum Süleyman diyorsun.
0: Demokrasiyle tanıştınız.
1: Peki.
0: Bakın, insan haklarıyla tanıştınız. Biz 80 darbesi çocuğuyuz, biliyoruz. İlk defa gördünüz lan insan haklarını. İlk defa gördünüz. Kültür hakları da, değil mi? Bütün bu işte Kürt meselesi, her şey ama. Her bakımdan ilk defa demokrasiye tanıştınız. Adam bitti avusuna bak. Şeyimiz yok diyor.
1: Özgürlüğümüz yok.
0: Ulan hiç kim dünyanın hangi yerinde seçilmiş bir başbakana, bir cumhurbaşkanı diktatör diyebilirsin ya? Nerede diyebilirsin? Diyemezsin. Dünya neresinde yalan belge yayınlayıp da, hatta istihbari belge yayınlayıp da, hatta o istihbari belgenin üzerine bir de katıp da oluşturarak FETÖ'nün yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Yaptı. Olup da bunu MİT tırlaymış, Mehmet'e yayınlayabilirsin. Adamın kellesini keserler. Hatta bir tarafını keserler. Evet. Yani kelle diyorum, anlayın artık. Keserler, paramparça ederler. Her zaman örneğini veriyoruz. Dünyada o şeyde neydi o? Washington Post mu değil?
1: Guardian.
0: The Guardian'da olduğu gibi.
1: Guardian.
0: Guardian'da olduğu gibi. Arkadaş Allah razı ya, zerre kadar vicdansız. Yapmayın şunu ya. Gazeteciymiş.
1: Aynen öyle.
0: Pabucumun gazetecisi.
1: Snowden belgelerini yayınlayan ne? The Guardian.
0: Savcının bak, o eyalet değil de ona bölge savcısı, bilemiyorum. Savcının ifadesi hala şu kulaklarımda. Savcının ifadesi. Savcı. Tek bir adam. O cesur İngiliz savcı var. Ne çıktı geldi. Cesur onlar normal. Cesur. Anayasa yok heriflerde. Geldi dedi ki ne oldu? İngiltere'nin, değil mi? Bir takım işte
1: ulusal güvenliği.
0: Ulusal güven tehdit edecek olan bazı belgeler ucundan bir şey yayınlanmış. Doğru yanlış belli değil ama İngiltere'nin ulusal güvenliği tehdit eden bir bilgi var orada. Bir şey var.
1: Evet.
0: Dedi ki The Guardian 100 yıllıkmış diye gözüne bakmam. Kapatırım.
1: Kullanın. Hatırlatın.
0: Kapatırım dedi.
1: Videosu da var çünkü.
0: Kapatırım dedi. Bu çok önemli. Bak. Bütün dünyada aynı Tony Blair'ın, eğer bu olaylar çok fazla büyürse, Londra olayları, interneti keserim. Keserim.
1: Demokrasi beşiği İngiltere'den mi bahsediyorsun?
0: Tabii. Hayır, adamı yaptı normal. Yani normalde dünyanın
1: içerisinde. Ama demokrasi beşiği
0: gerçek
1: orası.
0: Gerçek demokrasi varsa ülkede, o demokrasiyi korumak istiyorsan bunu
1: i̇şte
0: yapman
1: bu.
0: Lazım.
1: İşte bir sınırın olması tabii. Lazım.
0: Ve bunu yapman lazım. Yani kendi ülkeni şerefsizlere peşkeş çekmeyeceksin. FETÖ'nün yaptığı gibi. Kendi ülkeni satmayacaksın. Çok yaşa.
1: Hep
0: kendi beraber. Ülkeni, yaşadığın topraklara ihanet etmeyeceksin. Eğer kendi ülkenle ilgili bak sırları ifşa etmek, ulusal güvenliği tehdit etmek varsa aklında geçen, sen müstemleke çocuğusun. Aslında onun bunun çocuğusun da, müstemleke bunun
1: Hard
0: şey ismi. Harçlıkları
1: parçalıyorlar. Tabii, bak. Görüntüde.
0: Bunu dünyanın gözü önünde yaptılar. Bu yaşanmış bir hadisedir. Bakın Almanya'da bu oldu. Rusya'da bu oldu. Bazıları göstere göstere yapar, bazıları
1: saklı
0: yapar. Ama tamam. Şimdi mesele şu. Bakın. Yalan haber yapmak. Yani yalan... yaptığı mesleğe göre. Bak sen niye mesela biz davayı kaybettiğimizde geliyor önüne diyor ki Hikmet Genç sen bunu söyledin. Evet. Normalde bir yıl bu. Hı. Ama sana iki yıl. Şimdi şu an benim hukukçular dinlesin. Bir adam bir buçuk katı. Neden diye soruyorsun değil mi? Ben ilk davamda sormuştum abi niye bu? Burada şu ifade var enteresan. Dedi ki diyor ki adam basın yoluyla yaptın. Yani mahalle arasındaki bir adama, mahallende bir adama küfretti.
1: Tamam.
0: Adam dava açtı. Bunun cezası başka bir şey.
1: Hakaretten müeyyidesi var.
0: Ben ekrandan ya da yazılı bir şekilde bir adama hakaret ettiğim zaman da diyor ki öyle öyle basit değil. Neden? Sana da iki katı. Neden iki katı? Çünkü sen bunu basın yoluyla çok insana yaydın. Böyle bir şey. Tamam. Peki arkadaş bunun bedeli niye? Neden biliyor musun? Böyle bir ağırlığı var. Eğer gazeteciysen, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan, buradaki bir bağlantıysan, halkın vicdanıysan eğer, çünkü sen halkın vicdanısın o anda. Sahtekar yapıyorsan dünyanın en adi insanısın.
1: Doğru.
0: Bir gazeteci eğer iftira atmak amacıyla ya da muhalefet edeceğim diye yalan söylüyorsa neydi? Şeddeli şerrefsizdir.
1: Tamam. Şimdi bile yalan o konuya...
0: Ha, bilmeden konuya... söylüyorsa da ahmaktır.
1: Vaktimiz kalsın.
0: Ama bunu böyle ben Halk TV'yim, ben Çağdaş'ım, ben... Atatürk'ün logosunu satıyorum diye kurtaramazsın.
1: Çok haklısın. Şimdi mesele şunu da izah edelim. Adi bir mesele. Yani bu mesele Hikmet Bey genel bir çerçeve çizdi ama bildiğiniz size az önce arkadaşlarımın bana gönderdiği nottan okuduğum tekrar okuyayım müsaade ederseniz. Suçlamalar kısmına geliyorum. Suçlamalar, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerimi aklama. Suçlar bunlar. Suçların yöneltildiği kişinin işletmesi de Halk TV.
0: Rakamlar
1: orada. Hocam. Rakamlar ortada. Hatta enteresan şu tenakuza yani şu tuhaflığa Sadece Hikmet Bey değil, uzun yıllar Hikmet Bey'in yazılarına malzeme olan CHP'nin genel başkanı da geçtiğimiz hafta değinmişti. Bir getirin ekrana da arkadaşlar Kemal Bey'i. Bir görelim yani meseleyi biraz daha oturtalım, sonra da

0: bu adli bir soruşturma olduğu için bu kadarla sınırlı tutup akışımıza devam edeceğiz. Buyurunuz.
1: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Bak. Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var?
2: Ya bu değil mi?
1: Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor.
0: Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar diyor. Yeterli arkadaşlar. Abi. Günün diyor abi. 24 saati yalan haber yapıyorlar. Sahibi yurt dışında Türkiye'ye gelemiyor. Bana dünyada bir örnek gösterin diyor. Sen az önce ne dedin? Orayı bir tahsih et. Halk TV kimin dedin? CHP'nin dedin. Haklısın. Türkiye. Ama tahsih et. Yeni tarafta.
2: Yeni tarafta tabii. Çünkü şey nereden biliyorum? Çünkü uydu kirasına kadar.
0: Abi canım.
2: Kimdi? Eren Erdem miydi?
0: Eren Erdem. Ha, aynı şeyi düşündük. Biz Halk TV ile sözleşmemizi feshedeceğiz falan demişti. Bir siyasi partinin bir yayın organıyla sözleşme imzalamasına o dönemde çok, yani bunu böyle normal bir şeymiş gibi anlatmalarına çok şaşırmıştık. Zira
2: içerideki olayları zaten anlatanlar ya Halk TV genel yönetmeni ya da Halk Şaban Seviç de yapmadı mı görev?
0: Yaptı. Tamam. Yaptı.
2: İşte onlar da aynı şeyi söylediler. Bu da en sonu. Şimdi bu CHP bir dönem CHP tacını çıkarttı ya, akıllandı. Şimdi ben ne diyorum? Hani taç yani baş akıllanır. CHP ters çalışıyor bu. CHP tacını çıkar akıllanır. Kilom dedem ya. Adam ne güzel söylemiş. Dedem derken
0: laf olsun diye. Demokrat dede.
2: Demokrat dede. Benim dedem olamaz tabii de. Haşa. Ondan sonra yani şey öyle diyorlar. Piro. Dede diyeyim. Dedem demeyeyim. Şimdi bu doğru bir şey. Çok enteresan bir şey söylüyor mesela. Bu çok benim hikmetvari. Yani bana çok uydu. Ben bunu bileydim. Söylerdim. Sahibi yurt dışında olup da başka bir ülkede televizyon yapan kaç kişi var diye sor. Çok güzel bir soru.
0: Evet.
2: Bence bunu sorup kapatıp gideceksin abi.
0: Kapatacak gene.
2: Şaka yapıyorum bak. Düşünebiliyor musun? Patron dışarı kaçak.
0: Doğru.
2: Neden kaçak? Çünkü aranıyor. Kaçak. Yaşamıyor burada. Nasıl girdi onu da bilmiyorum. Girip çıkıyor Türkiye'ye. Onu da bilmiyorum. Ne iş yaptı da bilmiyorum. Ama
0: belli orada, ki iddia o ki.
2: Mesela Samanyolu veyahut da diğer kanallar vardı ya FETÖ'nün.
0: Pek çok onu belediyede.
2: Onun da patronu Pensilvanya'da oturuyordu.
0: Ha gelemiyordu Türkiye'ye.
2: Tabii gelemiyordu.
0: Aa.
2: Öyle düşün.
0: Bak.
2: Şu adam diyor ki çok doğru bir şey söylüyor. Yani neden abi? Neden? Şimdi sen bir bağımsız, çağdaş, laik, hukuk devletinin muhteşem, ilerici ve çağdaş bir partisi kanalısın. Televizyon kanalı.
0: Tamam.
2: Özgürce yayın yapabiliyorsun.
0: Tamam.
2: Yani en çağdaş da sensin. Bizim gibi gerici değilsin.
0: Tamam.
2: Niye patron dışarıda kardeş? Adam mı yiyorlar burada? Yemiyorlar ama 30 milyar TL yok.
0: Sen
2: ama
0: şimdi, hocam, sen şimdi bir medya patronunun, rüşvet verip alma hakkını elinden nasıl alacaksın? Hocam, İhaleye fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından layusel yani sorgulanamaz olduğunu nasıl göz ardı edeceksin Hikmet
2: hocam,
0: Bey?
2: Hocam ama Swift ve para transferleri dahil benim gözümün önünde şu anda açıklanmış. Yani net kağıt. Kavga etmeyin bağırma. Kavga etmeyelim.
0: Tamam.
2: Bu parayı nereye sokmuş bu adam ya?
0: Dur sen.
2: Masak raporu hocam. O paralar bir dakika. Bu kupa satmakla olmaz. Bak 24 kupası var değil mi? Buraya Mustafa Kemal imza atıyorsun. Bu kupa 1500 lira oluyor. Mübarek oluyor. Buraya da bir tane kalem yapıyorsun. Çıt çıtlı. 9, 7 bir şey. 7 ne o? MM miydi? 07. Basıyorsun. Burada Mustafa imzası var. 1000 lira. Böyle para kazanıyor. Ben öyle bilmiyorum. Böyle para kazanmıyorlar mıydı?
0: Evet.
2: Bunlar fakir kanal ya.
0: Öyleydi.
2: Abi tamam da Mahir Oğlan'ın 1000 defa para transferi yaşayıp da bir defasında 14 milyon çıkması, 65 milyon girmesi, 1,5 milyar falan. Oğlum ne yapıyor bu adam orada? Yani adam nerede şu an, hangi ülkede?
0: İngiltere var.
2: Pound, doğru, pound girmiş. İngiltere'de bu adam, Charles'ın arkadaşı mı kim abi, nereden buluyor parayı? Bir şey olması lazım ya, nerede bu adam? Ya beni tamam. Beni doğru söylüyorsun. Beni ilgilen iş adamı. Ama adam doğru soruyu sormuş.
0: Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsun.
2: Çok doğru bir soru. Hı. Sen buraya gelemeyen bir adamsın. Televizyon sahibisin. Ve Türkiye'de o televizyon kanalı sabah akşam, dün verdik ya haberleri. Sabah akşam yalan haber yapmaya devam ediyor. Sabah akşam ama. Okuyor. En sonunda böyle izleyici oluyor duruyor. O dinliyor. Dinliyor. Hemen kafayı çeviriyor. Erdoğan gitmeli. Yok her türlü gitmeli. Bir mankurt bir kafa yetiştiriyorsun. Ve bunu geçen verdik. Neydi ne yazıyordu paylaşımında Halk TV'nin? Bir çok komik bir şey.

0: sözcü milleti ahmak muamelesi yapıyorum. Fakat şöyle düşünüyorum. Ya beni de eleştir kardeşim, hep biz eleştirilebiliriz. Kimse ya la yusal değildir. Hı hı. Ben de hata yapıyorum canım. Biz hepimiz yapıyoruz bunu. Rabbim bilerek ve isteyerek hata yapmaktan bizi,
1: amin.
0: Yani bilerek isteyerek bir şey yapmaktan bizi
1: amin.
0: Uzak tutsun.
1: Amin.
0: Çok
1: Amin.
0: Tehlikeli bir şey.
1: Amin.
0: Ama şu var, bu adamlar bunu Halk TV başta olmak üzere. Ama bunun örnekleri var ya, ben sana söyleyeyim mi? Bir yıl içerisinde yüzlere binlere ulaşır örnekleri. Direkt yalan. Direkt bile bile. Hatta dedik büyük editör hatası mı diye biz. Ya bizim program yaptık mı? Ne kadar kıymetli program. Şimdi bizim programı topla. 3-5 kişiye bir mesai harcasın. O binlerce saat toparlasınlar. Liste koysunlar. Şu listeye birer satır koy. Şöyle bir dosya çıkart. Bir yıl içerisinde bunu doldurursun abi. Yani yüzlerce yalan haber.
1: Evet.
0: Bak alçakça, aşağılık bir şekilde hem yalan haber hem milleti ahmak yerine koyan, aptalca. Lan burada bir milyar gitmiş. Ha yok, onu niye yazdın biliyor musun? Çünkü aslında bunu unutturmaya çalışıyorsun. Oğlum bunda bunun ne alakası var ya? Ben bağlantı kuramadım. Olsun, gene kaldırımdan su fışkırmış. Bak. Öteki de penisle yapıyor. Gördün mü, kaldırımdan su fışkırıyormuş.
1: Bu ülkede yaşanmaz anne. Anne.
0: Abla. Abla bak dinle beni. Ya kaldırımla alakası
1: tamam,
0: yok.
1: Tamam.
0: Adamlara 30 milyar girmiş çıkmış. Abla kaldırım olsa ne olacak? Adam İngiltere'den pound transfer yapmış. Şimdi diyor ki yani, özgür basın bilmem diyor ya.
1: Tamam. Peki.
0: Çok da kızmıyorum.
1: Bu soruşturmaya bak. Soruşturmaya ilişkin
0: gelişmeleri
1: takip edeceğiz.
0: Abi.
1: Evet, iddialar korkunç, rakamlar korkunç. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi İnanılmaz dünyada bir
0: şey.
1: Örneği var mıdır bilmiyorum diyor CHP Genel Başkanı. Bekleyeceğiz. Şimdi çok maddem var. Yorum yapma ama seyircilerimize aktarayım. Olur mu?
0: Yorum yap. Niye ben uzman yorum yapmıyorum?
1: Ama ben sana yorumluk süre ve
0: tamam.
1: Konu açacağım. O yüzden.
0: Tamam.
1: Nedir efendim? Bugün akşam
0: biraz,
1: gazetesi.
0: Biraz cümle konuşayım.
1: İsrail'in kanatlı Truva atı diyor. Mesele şu. Bir süredir Akşit Hoca'nın teyi değil mi? Teyi genel müdürü Profesör
0: evet.
1: Doktor Mahmut Faruk Akşit Hoca'nın bir konferansta seminerdeki ifadeleri kamuoyuna yansıdı. Yabancı menşeyi elektrikli araçların o kritik kampüslerin içine sokulmadığını, çünkü onların birer kamikazeye dönme ihtimalinin olduğunu, kontrolünün bizde olmadığını, bunun bir güvenlik tedbiri olduğunu bahsetti hocam. Hatta Hikmet Bey de değil, birkaç tane şavalak bugün Murat Çiçek de yazmış galiba köşesinde. Bilip bilmeden konuşuyor ya falan diyen şavalaklar var. Akşit Hoca CV'siyle döver yani, hani bir böyle vurur bir böyle
0: CV'si.
1: Vurur.
0: CV'si
1: yorum
0: zekatıyla
1: yapar.
0: Döver. CV'si bilip, değil. Zekatı koy dibindekini koy.
1: Bilip bilmeden diyen. Neyse bu tartışılıyor efendim. İsrail'in Polonya Başbakanı Tusk'ın açıklamalarıyla nasıl tehlikeli bir oyun oynadığını bugün Akşam Gazetesi manşetinden duyuruyor. Pegasus yazılımı İsrailli bir grup satın alıyor ve yazılımın sızdığı tüm cep telefonlarındaki bilgileri aynı anda İsrail'e aktarıyor.
0: Ya bu yani,
1: bunu söyleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk.
0: Ben bir cümle söyleyeyim bununla ilgili.
1: Söyle.
0: Yani bir de öyle bir şey bazen saçmalıyoruz ki. Yani ülke olarak. Akşit'in söylediği şey değil. Buraya sokmuyoruz. Lan zaten bugün daha yeni öğrendim. Dün öğrendim.
1: Hı.
0: Amerika da bunu yapıyor. Çinliler.
1: Bravo. Bak.
0: Bak Çinliler yabancı yazılımlı olan herhangi bir şey sokmuyorlar. Robot süpürgeleri bile tek tek ithal etmiyor adam.
1: Bravo.
0: Neden diye yazıyor arkasındaki şey makalede. Çünkü'lüm o robot süpürgeler birer bilgi toplayıcı, kayıt edici, çok küçük çiplerle bütün bilgi alabilecek kapasiteyi haiz bir yapay zekaya sahip. Yapay zeka bir tık daha yukarı çıkardığın zaman evin kroksini çıkartıyor. Şimdi hocam bu Akşit de diyor ki Profesör Doktor Akşit diyorum ben okulda alışkanlık.
1: Evet, evet. Profesör Doktor Mahmut Faruk
0: Akşit de diyor ki arkadaş biz bunu sokmuyoruz. Yabancı çünkü araba belli mi olur? Arabanın sen nerede bulamazsın bile. Yani o aracı indir aşağı. İçindeki
1: sensörün.
0: İçindeki kart işte motherboard gibi düşün. Onun elektronik kartı. Command Control System olan kartı. Bak içeri bulamazsın yani.
1: Hı.
0: Çok incelemen lazım onu.
1: Hı.
0: O yüzden diyor gayet doğal bir hadise. Bunda bir şey yapmışız ama bu şimdi bunu öğrendim ki o yüzden dedim bunu Akşit söylemiyor sadece.
1: Bu bilinen bir gerçek.
0: Bütün dünya bilinen bir şey.
1: O yüzden,
0: sadece diyor bilinen bir şey göze sokuyor yani. Bir kadar.
1: Mesela
0: neyse, değmez
1: ben,
0: yani
1: dün, ben dün isim de vereceğim bir sosyal medya şimdi paylaşımında bu tip yani. Operasyonel işlemlerde hep bir

0: dönem çok sık da sahnede gördüğümüz bir kanal var. Deutsche Welle. Onun resmi sosyal medya hesabında meseleyi sulandıracak nitelikte böyle küçük videolar yayınlamışlar. Dedim ki siz de şeyiniz varsa, vaktiniz varsa bakın, tavsiye etmiş olayım. Tamam, trafiklerini arttıracağız ama biraz o noktada uyanık olmamız gerekiyor. Demek ki dedim, Akşu Taço doğru yere bastı. Ses geliyor çünkü. Bastığı yerden ses geliyor. Koçevel'e diyor ki ya böyle şey ne olur diyor bana. Allah'tan saçmalık yani, falan diyor. 10 dakikadan. Tamam. Yeni nesil savaşın bilançosu Hikmet abi. Milliyet'in manşeti. Fransa'da zincir marketlere bir siber saldırı oldu biliyorsun. Ya bu siber güvenlik meselesi çok mühim. Hatta bugün Yeni Şafak almış manşete koymuş. Savaş her yerde diyor. Doğru. Yeni Şafak manşeti. Elhak doğru. Ama bilhassa siber güvenlik lazım. Konusunda da uyanık olmamız lazım. Abi fırsatçı İsrail, yine bugün dikkatimizi çeken bir diğer haber. Neydi fırsatçı İsrail? Hani Husiler Arabistan'a saldırıyor ya.
1: Evet.
0: İsrail demiş ki dur ben onları döverim demiş Selman'a. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ile Prens Selman bir telefon görüşmesi yaptı. İşte o yüzden
1: benim oydu.
0: Selman da bu fırsatçı İsrail'in fırsatını elinin tersiyle.
1: Oradaki denklem çok hassas bir denklem. O yüzden ben dün de benim yük yayından sonra da bunu da söyleyeyim hazır yakalamışken fırsatı. Bazı eleştiriler geldi tabii bana. Gelen eleştiri de yani şey yanlış anlama. Normal vatandaştan değil. Bahsettiğim kişilerin yakınlarından geldi. Demek istediğim buydu, anlamadılar hala. Hala anlamakta zorluk çekiyorlar. Benim kararım değil. Ben bir tane bunun içerisindeki gazetecilerden bir kişi olarak dedim ki ilk baştan söyledim. O Husi'de ne oldu yani, askeri destek şart. Teknik olur. Efendim değil mi? Oraya daha önce Azerbaycan'a gönderdiğimiz gibi başka bir ekip olabilir.
0: Ekipman olabilir.
1: Ekipman olabilir. O ekipman bir de ekiple göndereceksin. Çünkü onu tek başına kullanamaz o.
0: Tabii canım.
1: Bir orada bulunacaksın ve bunu da direkt ilan etmek zorundasın. Çünkü senin bir ağırlığın var. Sen dengeleri değiştiren, oyunu bozan, oyun kuran bir ülkesin. Bak benim yeni önümüzdeki haftalardaki konferans meselem o. Oyun kurucu ülkeden bahsediyorum. Oyun kurucu burnunu sokar. Oyun kurucu hamle yapar. Oyun kurucu orada olduğu hissettirir. Ve Türkiye'nin oraya bu desteği verirse bunu açıktan da vermesi gerekir. Kimse girmesin diye. Ben bunu söylerken hep yanlış anlaşıldı. Bari sen kim için savaşa? Ulan manyak, biz NATO üyesiyiz. Normal şartlarda Almanya'ya bir saldırı varsa 5. maddeyi, çünkü kolektif savunma. Kolektif savunma böyle bir şey. Almanya saldırırsa Rusya, biz Rusya'ya savaşmak zorundayız. Maddeye göre. Savaş hadi. O oluyor, problem yok. Burası Harameyn. Kutsal topraklardan bahsediyorsun. Ve askeri destekten de kastın lojistik, hava savunma sistemleri bizim çok iyi olduğumuzu dünyaya gönder. Ve bu çok kıymetli bir şey. Sendeki sistem denenmiş bir sistem. Hala dünya, bakın şunu da anlamıyorlar. Bak ben onu da komutanlarıma kızıyorum zaman zaman. Anlatın bunları yahu. Çok iyi olanlar var bu konuda. Onlar konuşmuyor bazen. Bir dakika. Patriot ne kadar faydalı değil, faydalı ya da değil, bunu anlatır insanlara. Patriot'un şeyi çok mahdut, sınırlı. Patriot çok demode bir şey aslında. Sistemler değişti çünkü. Aklımıza ta köfesi patriot geliştirildi biliyoruz. Ama alçak irtifada yapacak bir şey yok var patriotun. Evet. O alçak irtifayı ben halledebiliyorum ama Türkiye olarak. Bunu şaka değil. Ben hisarlarla, ciritlerle, efendim tayfunlarla, farklı bloklarla halledebiliyorum diyorum ya. Bak ben savaş şartlarını değiştirebilirim. Böyle bir ülkeyim. Eyvallah. Ben bu gücümü de göstermek zorundayım.
0: İşte bunu da...
1: Sayın Erdoğan bence çok iyi yaptı. Kimse bir dakika durun dedi. Oğlum bak gitti, sen karışma. Biz varız burada dedi. Diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Çok erken toplandın, hayırdır hocam.
0: Daha 3 dakikam kaldı ama sen bu konunun üzerine 3 değil 33 dakikada doğru. Konuşursun. Şimdi başka ne vardı? Mısır yeşil ışık yaktı efendim. Bu Mekke ittifakına. Sayın Bakan'ın, Hakan Fidan'ın da doğrudan bir çağrısı olmuştu. Yani neden olmasın falan noktasında Mısır. Mısır'ın da biz o söz konusu ittifakta olacağını umut ediyoruz, bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Bu gündem maddelerinden biri. Fon vurgununda 109 kişinin mal varlığına tedbir kondu. Kritik bir tutuklamadan bahsediyor Hürriyet gazetesi bugün. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eski bakan yardımcılarından Mustafa Aksu'nun da söz konusu operasyon kapsamında tutuklandığından
1: şey vermeyeceğim
0: bahsediyor.
1: Abi, özgözleri.
0: İşte onu vereceğim. Onları söyledim. Şimdi
1: pardon, özür dilerim.
0: Efendim.
1: Doğru, özür dilerim.
0: Yeni parti

0: CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı meclis grup toplantısının kürsüsünde, yine Esti gürledi. Bir kısmını aldık çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in mutlaka yorumu olacak. Buyurun.
1: Buradan şunu söyleyeyim, bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
0: Bir dakika, bir dakika. Ya, şimdi, evet, şimdi... Bu. Hukukun esas kaidelerinden biridir. Müddeyi, yani iddia eden, iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki, koyacaksınız ortaya.
2: Eline belge gelen. Neyse geldi, ben verdim mesela buna.
0: Ha. Belgeyi ve koyacaksın ortaya. Doğrudur, yanlıştır.
2: Kaygı bakanlığıyız.
0: Ya, iktidar onu ispatlayacak. Evet. E o zaman ne oldu hukukun asli?
2: Bu ne, bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence, çok güzel. Şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Bak, elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik, problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktık ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hayat hazırlığı yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
0: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da sen bunların tek, doğru olmadığını ispatla çalışacak. İsim benzerliği
2: için bulacaksın, bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
0: İyiymiş ya. Mesela var ya, ya Hikmet abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
2: Hatırlıyorum mesela şey vardı. Bir tane yeni partili bir hatırlamadığım için söylemeyeyim. Şimdi karıştırmış olabilirim o yüzden. Berat Albayrak dedi ki sen dedi git dedi işte İsrail'de bunu yap diye bir şey söyledi. Tamam. Oraya gittiğin zaman şunu yapmıştın dedi mesela. Bir belge daha. Dedi, ulan hayatım boyunca İsrail. Bana bir dönem 2000 kaçtı? 9 mu neydi? 2009 10'da. Ya yazı yazıyorum. Star'daydı galiba hatırlamıyorum. Adam bir tane mesaj attı böyle. Yazıhane getirmişler. Gene Face'de paylaşılıyor. Sen diyor git diyor Pensilvanya'da diyor git bir görüşmüşsün bana diyor. Ulan dedim hayatım boyunca Amerika'ya gitmediğini ispatlayamazsan şerefsiz oldu. Şerefsiz dedi bir de arkasına bir şey daha koydum özel. Bunu söyleyemiyorum. Ondan sonra kaldırdılar falan. Hayatım boyunca gitmedim Amerika'ya gitmemişim.
0: Ya işte yani.
2: Düşünebiliyor musun abi?
0: Ama bu.
2: Ben bunların it ürür bit yürür diye yazı yazarken bana, o transu baransular var o dönemlerde. Neyse başka bir başka bacağına dokunun şimdi o.
0: Vakit.
2: Kavgayı ben 2010'da başlatmışım adam bana Pensilvanya dedi. Şimdi bu adamın söylediği şey şu. Diyor ki yeter ki iftira at. Yeter ki hangisi olursa olsun onlar diyor açıklasınlar diyor. Yani baba isim benzerliği olabilir. Efendim yanlış banka olabilir. Yanlış olabilir. Problem değil. Yeter ki biz burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasını kapatmak için. Peştemalle kapatılmıyor bu çünkü dosya. Uğraştı bizim Özkan. Peştemali kapattı. Kapanmıyor. Oradan buradan fırlıyor her şey.
0: Bugün hesap günüymüş. Zaten.
2: Tabii ya hesap şimdi. Tanju kapatamadı. Bursa kapatamadı.
0: Muhittin kapatamadı.
2: Antalya Allah cezasını versin. Bir de geldi bize bulaştı.
0: Muhittin ya.
2: Muhittin evet kapatamadı. Hiç kimse kapatamadı. Ötekinin peşinden koşmuyor. Adam içeride kooperatiften dünyanın malı içeri gitmiş. Tunçlar'dan bahsediyorum. Hiç kimse kapatamadı. Ulan bir de tek tek kaleleri kaybettik. İstanbul. Sezonu kapattı sakatlık. Spor hayatı bitti. Ankara transfer edemedin. Sporcu, golcü, atkoyan adam yok. İzmir AK Parti'ye geçti. Antalya yok. Bursa yok. Bolu o da yok. En büyük 5 tane il yok. Bunlar görüyor musun? Hala diyor ki adam AK Parti diyor bir korktu bundan şeref elimi kırılsaydı da falan. Bir şey bak şimdi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ulan bunları kim koydu? Sen koydun. Neyle koydun? Yapay zekayla koydun. O da yapay. Sen de yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Siz manyak mısınız lan?
0: Ya, yürüyen parayım bebeğime ne demişti? Verin buna İçişleri Bakanlığı'nı yönetir. Ha. Ne demek? Ben kefilim
2: ben
0: demişti.
2: Ben dedi buna dedi yürüyen parayım bebeğim var ya. Hani
0: yürüyen parayım bebeğim.
2: Optedix var ya
0: evet,
2: o. Yürüyen parayım bebeğim dediğin adam Gece yarısı.

0: gidip mesaj atıyor. Yürüyen parayım, bebeğim diye. Atıyor adam. İşte bu adam diyor ki, beni çok doğru. Kefalete bak abi.
1: Ben bak, diyor tanıyorum diyor.
0: Ne diyor, ben tanıyorum. Bakanlık yapar bu adam diyor. Düşünün bakanlık. Adam yürüyen para ve bakan. Düşünebiliyor musun?
1: Uf, fena. Abi
0: artık... Hocam bak bu adam çıldırdı. Ben bir daha söyleyeyim. Bizim şu andaki son 10 dakikayı dinleyen bir insan o partiden vazgeçmesi lazım. Normalse. Ben olsam vazgeçerim.
1: Şöyle. Bak,
0: ben yeni partide oturdum. Şöyle. Bu ilk defa günün manşetini izledim. Normal ben Kusak Bey bir şey yapmaya çalışmıyorum. Hı. Ama inanarak söylüyorum. Vallahi inanarak söylüyorum. Hı. Normal bir insansam eğer, efsunlanmadıysam.
1: Tamam.
0: Dinledim lan doğru mu bu? Bakarım sonra ama hemen değil. Lan bu da doğru. Lan Güle, lan bebek de doğru. Para da doğru. O da doğru. Başka ne doğru? Mahir doğru. Bakarım. Bir de bu şeyin, Özgür Özel'in konuşurken o puh elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil. Bir öfke problemi olduğu aşikar.
0: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfke edeceğiz. Problemi... Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişatı çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce yalan, bahsettiğiniz iftira, gibi siz her ya. Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize ne gerek var? Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müfteri, diyelim burada. İddiasını ispatla mükelleftir.
0: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Hosey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Zehra Güneş.
11: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
12: Bravo Zehra.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
15: Troy.
16: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
17: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
18: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
19: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
17: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Sizleri uyarmıştık, öyle başlayayım ben cümleye aslında. Şiddetli yağışın olacağına dair elde bir an ayan yayın yapmıştı moderatör kuşağımız içerisinde ve tam da dediği gibi oldu. Öyle etkili bir yağış söz konusu ki İstanbul'da yollar göle döndü. Araçlar yer yer suya gömüldü. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Neler yaşandı peki? O anların bir fotoğrafını çekelim şimdi. Sözü muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye verelim. Eren Sultan Gazi'de son durumu aktaracak bize.
1: Sultan Gazi'deyiz. İstanbul'da etkili olan yağışın ciddiyetini görebileceğimiz aslında en net noktadayız. Görmüş olduğunuz gibi göğüse kadar gelen su, sular içerisinde kalmış bir araç ve ekiplerin mücadelesi. Ama tabii ki de sadece bu noktada değil, İstanbul'un pek çok noktasında alt geçitlerde bu tablo var. Buraya gelene kadar pek çok noktada yine benzer acı tabloyu gördük. Alt geçitler suyla dolu, ulaşım sağlanamıyor. Az önce görmüş olduğunuz bu araçtan çıkartılan bir kişiyle yine konuşma fırsatım da oldu. Canını zor kurtardığını söyleyelim. Tabii bir yandan da geceden bu yana aslında çok şiddetli bir yağış etkili oluyor ama Başakşehir'deki yayında da gösterdik. Mazgalların temizlenmemiş olması, suyun tahliye edilemiyor olması. Bakın şimdi sol tarafta Celal göstersin. İşte o suyun tahliye edilebilmesi için o kanallar önemli ama özellikle alt geçitlerde bu tedbirin çok öncesinden alınıyor olması gerekiyordu. Günlerdir aslında bir bakıma çağrılar peşi sıra geldi bu noktada. Yağmurun olacağı yönünde, fırtınanın olacağı yönünde, su baskınları yaşanacağı yönünde ama görmüş olduğunuz gibi yine İstanbul'da alışmış olduğumuz su baskını tablosu bizleri karşılıyor. İki aracın bakın Celal göstersin, tekrar o noktaya dönelim. Şu anda itfaiye ekipleri, bir yandan yanında sürücüyü görüyorum. İki kişi o araçtan çıkartıldı. Bir sürücünün de şu anda yanında olduğunu biliyoruz. Araç tam anlamıyla suya gömülmüş durumda. Pek çok aracın da yine yol boyunca kullanılamaz hale geldiğini, çekici yardımıyla çekildiklerini, bir bakıma ucuz yırtan aslında bu faciadan çıkabildiklerini bu alt geçitten ama 200 metrelik bu tünelde sıkışıp kalan araçları da görüyorsunuz. Arkasında bir başka yine ağır bastı bir aracı da görebiliyorum. Arka tarafta bakın bir de trafik oluştu. Tabii ulaşım saatlerdir sağlanamıyor. Trafik bu noktadan akamadığı için de uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Sultan Gazi'de alt geçitte biriken su aracı kullanılamaz hale getirmiş durumda. Tabii bir an önce aslında bu suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii ki de neyse ki diyelim bir can kaybı yok. Neyse ki diyelim araçtan çıkmayı başarmış ama o noktada da aslında vahim bir tablo olduğunu söyleyelim. Sadece Sultan Gazi'de pek çok noktada benzer bir tablo var. Pek çok noktada acı bir durum olduğunu söyleyelim. Şiddetli yağışla birlikte İstanbul'da pek çok noktadan su baskını haberleri gelmeye devam ediyor.
0: Şimdi Eren Sultan Gazi'deydi. Oradaki tabloyu bize anlattı. Bir de İstanbul'un bir farklı, bir başka noktasına gidelim. Mehmet Can Çoban, bakalım o hangi noktada ve orada durum ne?
2: Evet, bizler şu anda kameraman arkadaşım Dursun Şahin ile birlikte Başakşehir'deyiz. Başakşehir Kayaşehir Bulvarı'ndayız. Burada bulunmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de etkili olan yağış sonrasında Kayaşehir Bulvarı'nın bir kısmı sularla kaplandı ve aslında etkili olan o yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi ve sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırdı. Hal böyle olunca İstanbul'un birçok noktasında sularla kaplandığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Kayaşehir Bulvarı'ndan bahsediyoruz. İleriki kısımlarında hemen az ileride okullar bulunuyor. Buraya sabah saatlerinde çok sayıda öğrencinin kullandığı bir güzergahtan bahsediyoruz. Sudaki adeta bu noktada bir ufak göletçik oluştu ve o noktada su boyutuysa diz kapaklarımıza kadar neredeyse ulaştığını sizlere söyleyebiliriz. Yerde yaklaşık olarak 7-8 santime kadar ulaşan bir su birikintisinin olduğunu sizlere söyleyeyim. Tabii ki de ekiplerin de çalışması sürüyor. Ekipler de bu noktada kanalizasyonlardaki atıkları topluyor ve aynı şekilde suyun, biriken suyun tahliye edilmesini sağlıyor. Bugün özellikle akşam saatlerine doğru yağmurun daha da şiddetleneceğini sizlere söyleyebiliriz. Önemli bir noktadayız. Başakşehir'deyiz, Kayaşehir Bulvarı'ndayız. Hemen karşı kısımda ise park halinde bir araç bulunuyor. O park halinde bulunan araçsa bu yağmur sularından biriken göletçikte hasar aldı ve tampon kısmında da kırılma olduğunu sizlere ayrıca söyleyebiliriz. Hemen karşı noktayı gösterecek olursak karşı tarafta ise bir servis aracını görüyorsunuz. Servis aracı da arızalandı ve çekici yardımıyla o araç da oradan çekiliyor. Çünkü sabah saatlerinde özellikle bu yolun iki kısmı da suyla kaplıydı ve şu anda da bizim bulunduğumuz noktayı görüyorsunuz ve neredeyse 7-8 santime kadar suyun birikinti haline geldiğini sizlere söyleyebiliriz. Özellikle bu hafta yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Mühendisleri tarafından da bugün işaret edilmişti. Haftanın 3. iş günü, yani çarşamba günü işaret edilmişti. Su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarılar yapılmıştı. Esenyurt, Sultan Gazi, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece gibi birçok farklı ilçede su baskınları yaşandı. Ufak seller yaşandı ve bu noktada da aslında vatandaşların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yerden 15 santimetreye kadar yükseğe yükselen su birikintileri vatandaşlar için tehlike oluştururken 30 santimi ve daha fazlasını aşan su birikintileri araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Araçları sürükleyebiliyor ve vatandaşları sürükleyebiliyor. Esenyurt'ta da sabah saatlerinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir kadın suya kapılarak metrelerce sürüklenmişti ve o kadın da vatandaşların yardımıyla yine kurtarıldı. Başakşehir'de ise ekiplerin çalışması kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak, ekipler suyla kaplanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da ise etkili olan yağış özellikle akşam saatlerinde daha da etkisini arttıracak diyelim ve bizler Başakşehir'den sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkür edelim Mehmetcan'a. Şimdi İstanbul Boğazı'ndan haberi ekranlarınıza getirelim. 147 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi akıntıya kapıldı. Kıyıya metreler kala durabildi. Kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle o tehlike atlatıldı. Gemi boğazdan çıkarıldı.
3: İstanbul Boğazı'nda arızalanan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüz şekilde sürüklendi. Kıyıya metreler kala duran geminin tehlikeli anları kameraya yansıdı. Olay Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antigua Barbuda bayraklı Bilbao Trader isimli gemi yaşadığı arıza nedeniyle yön değiştirerek ters istikamette sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma 8 ve kıyı emniyeti 4 birimleri sevk edildi. Arızanın giderilmesinin ardından kuru yük gemisi kıyı emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı.
0: Şimdi bugünün en flaş haberlerinden biri Halk TV'den geldi. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak görevlendirildi, atandı. Bunun

0: Yanı sıra Halk TV'de de arama yapılıyor İstanbul Mali Şube ekiplerince. Gözaltı kararı verilen 17 kişi var ve 11'i de gözaltına alındı. Şimdi gözaltına alınanlar kimler? Neden Halk TV'ye kayyum atandı ve neden Mali Şube ekipleri Halk TV'de arama yapıyor? Hepsinin cevabını alalım. Ada Kahriman'a dönelim, soralım. Ada merhaba. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak sabah saatlerinde atandı. Peki neden? Bu kayyum atamasının sebebi ne? Arama yapıldığını biliyoruz Mali Şube ekiplerince. Aramanın sebebi ne ve gözaltına alınanlar? 11 gözaltı var. Sayı değişti mi? Bunu sana sorayım. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğunu biliyoruz. Kimdir hakkında gözaltı kararı olanlar? Ve kimler gözaltında?
1: Pelin Aslan, gözaltı sayısı değişmedi. Yani şu anda da mevcut durumda 11 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ki burada baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cafer Mahiroğlu, yani Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu toplamda 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında burada 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde tabii bazı adreslerde zamanlı olarak aramalar yapıldı. Ki baktığımızda aramaların yapıldığı bir adresse burada Halk TV binası oldu. Yapılan aramalar neticesinde de zaten bazı bilgi belgelere el konulduğu belirtildi. Tabii burada baktığımızda özellikle bu soruşturma kapsamında MASAK raporları raporlarından elde edilen veriler doğrultusunda aslında bu soruşturma yürütülüyor. Aynı zamanda burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp burada ifade veren şüphelilerin, yani verdiği ifadelerin de olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada gizli gizli tanığın da verdiği ifadeleri görüyoruz. Bununla birlikte bazı bilgi ve belgelerin ele geçirmesiyle birlikte aslında yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu soruşturma kapsamında da sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şimdi hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere? Bu baktığımız zamansa rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında aslında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Tabii bir burada Cafer Mahiroğlu hakkında bazı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı bağlantılarını kullanarak bir şirketin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği ve bazı istediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden usulsüzlükler yaptığı belirtiliyor aynı zamanda. Haksız menfaat temin ettiği bilgisi de var. Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı olarak burada yüksek tutarlı kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinden fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirdiği, bununla birlikte elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı da tespit ediliyor. Şimdi MASAK tarafından temin edilen veriler var. Bu veriler üzerinden yapılan incelemelerde şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit ediliyor. Bununla birlikte şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinden yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemde toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi yapıldı. Bununla birlikte aynı zamanda 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı gerçekleştirildiği de belirtiliyor. Şimdi ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına para transferleri, yani burada çıkışları tespit edilmesi üzerine para giriş ve çıkış kayıtları burada ayrıntılı olarak inceleniyor. Ve burada 522 milyon 871 bin 636 İngiliz sterlini, bununla birlikte 251 milyon 271 bin 209 dolar, aynı zamanda 485 milyon 412 bin 112 118 euro işlem hacmi olduğu da tespit ediliyor. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ki bu şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bir şüphelinin hali hazırda burada cezaevinde olduğu belirtiliyor ki bu kişinin de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut olduğunu belirtelim. Diğer bir yandan yandan bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor ki hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bir tanesi de yurt dışında olduğu tespit edilen Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu. Tabii şunun ayrıntısını da verelim. Yine şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere burada suç ceza hakimliği kararıyla el konuluyor. TMSF tarafından da kayyum olarak atanması kararlaştırılıyor. Tabii soruşturma kapsamında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada bu soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Elnaz'da.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi biz anlatmaya devam edelim. Şöyle bir meclise bakalım. Mecliste yeni yasama yılı başladı biliyorsunuz tabii. Gündemde oldukça yoğun. Türkiye'nin gündeminde ilk sırada ne var? Fon meselesi var. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. Detayları alalım hemen. Emre Ayaz notlarıyla karşımızda. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan 9 Ekim'de AK Parti grubu 9 maddelik bir kanun teklifi hazırlamıştı bu fon soruşturması ile ilgili. O 9 maddeyle ilgili görüşmelerinde çarşamba günü yani bugün saat 10 itibariyle başlayacağı duyurulmuştu. Bununla ilgili de sabah saatlerinde biz de o komisyon salonunda yer aldık basın mensupları olarak. Bunun altını çiziyorum çünkü birazdan anlatacaklarım bununla da ilgili olacak. Öncesinde tabii ki daha öncesinde parti kurulurken, o yeni parti kurulurken Özgür Özel heyecanını anlatmış. İlk kez Plan Bütçe Komisyonu'nda olacak bu yeni partimiz şeklinde açıklamalarda bulundu ve tabii ki heyecanlıydılar. Çünkü ilk kez katıldıkları o Plan Bütçe Komisyonu'nda provokatif bir eyleme de imza attılar. O neydi? Halk TV'ye kayyum atanması ve fon soruşturmasının günüyle ilgili itirazları vardı ve bu itirazlarını provokatif bir eyleme döktüler. O eylem neydi? Gözlerine bir bant çekildi. Aynı zamanda ağızlarına da bant çektiler. Bu şekilde bir eyleme imza attılar. Tabii ki bu eylemin devamında da Mahmut Tanal'dan da bir ses yükseldi. Hatta kendisi yeni partili olmasına rağmen yeni parti sıralarında değil de CHP'nin ait olduğu sıralara oturdu. Ve oradan sesini yükseltti. Yükselttiği seste de yaptığı açıklamada dedi ki basını niye çıkartıyorsunuz, basına da mı kayyum atıyorsunuz şeklinde ifadelerde bulundu. Bunun da meclisteki prosedürü şu şekilde. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan işlemlerde çalışma başlamadan önce basın mensupları, kameraman olanlar içeri girebiliyor ve oradaki görüntüleri çekebiliyor. Eğer bir açıklama olursa da o açıklamaları da biz ve kameramanlar çekim yapabiliyor. Ancak sonrasında komisyondaki çalışmalar başlamasıyla birlikte kameramanlar dışarı alınıyor. Görüntü çekilmesine izin verilmiyor. Ancak bunu neden saklıyorsunuz bu komisyon çalışmalarını diye sosyal medyasından paylaşım yaptı Mahmut Tanal ve bu itirazının sonrasında baktığımızda o Plan Bütçe Komisyonu'na kameramanlar çıkarıldı ama muhabirleri kimse çıkın demedi. Biz takip edebiliyorduk komisyonun içerisinde ve hemen o çıkılan o komisyon odasına çıkıldığında da orada bir ekran var. Komisyonun içerisindeki bütün konuşmalar, bütün görüntüler oradaki yetkili kamera servisiyle de o ekranlardan sesli olarak veriliyor. Yani saklanan, gizlenen hiçbir şey yok. Sadece Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarındaki prosedür uygulandı. Kameramanlar dışarı alındı. Bunlar devam ederken 9 maddelik çalışmalar içinde tabii ki kanun teklifini veren AK Parti'deki isimlerle birlikte aynı zamanda bu fonlarla ilgili ilgili kişiler de yer aldı komisyonda. Bunlar kimdi? SPK, KVKK kurumu, bunlarla ilgili diğer banka, sorumlu bankalardan temsilciler gibi isimler de komisyonda yerini aldı. 9 maddelik bu tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifinde neler görüşülecek, ne yapılacak diye bakıldığında ilk olarak amaç ve kapsam ve tanımlar gerçekleşecek. Birinci maddenin detayları bu şekilde. İkinci maddede tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde SPK'nın görevlendirilmesi ve bununla ilgili yürütmeyi bu şekilde SPK'nın gözetiminde gerçekleşeceğinin, denetiminin gerçekleşeceği söyleniyor bu maddelerde. Diğer kısımda ise net yatırım tutarı ve ara ödemeler. Asıl önemli olan vatandaşlık o fonda mağdur olan vatandaşların da ilgilendiği kısım bu. Ana yatırım tutarının 1 milyon altında olanlar için 1 milyona kadar ödeme ve bununla ilgili 1 milyondan üzeri bir ana yatırım parası varsa da 1 milyona kadar ödemenin de yine 3. madde gereğince yapılacağına dair madde yer alıyor. Tabii ki pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulunmuştu bu konuyla alakalı. Ödemelerin yapılması adına verdiğimiz kanun teklifinin çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'na geleceğinin ardındansa Ekim ayının sonuna kadar genel kurulda yasalaşmasını bekliyoruz. Ardındansa o ara ödemelere geçilecek dendi. İşte o ara ödemelerin gerçekleşmesi için AK Parti'nin sunduğu bu kanun teklifi, 9 maddelik kanun teklifi bugün görüşülmeye başlandı. Hatta beklentimiz şu ki o 9 madde

0: Plan bütçe komisyonunda görüşmeler bugün içinde tamamlanmasını da bekliyoruz. Ardındansa genel kurula gelecek. Genel kurulda da yasalaştıktan sonra o fon mağdurları ile ilgili ara ödemeler, 1 milyona kadar olan tavan fiyat olan 1 milyona kadar ödemeler gerçekleşmiş olacak yasanın ortaya çıkmasıyla birlikte. Ancak dediğimiz gibi komisyon çalışmaları başlamadan önce yeni parti sıralarından eylemler, provokatif eylemler oldu ve şu anda da aslında sakin atmosferde işleyişin sürdüğünü, usulden bir itiraz olmuştu başlangıçta. Ancak şu anda sakin bir atmosferde Plan Bütçe Komisyonu'ndaki o fonla ilgili kanun teklifi çalışmaları devam ediyor diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için Emre. Emre'den sözü alalım. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanmıştı piyade uzman çavuş Mustafa Aslan. Şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda silah kazasında yaralanan Aslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler mesajında Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Ve aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallerle örgütsel dokümanlara el konuldu.
2: İzmir merkezli operasyon yapıldı. FETÖ şüphelileri tek tek yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleriyle Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte örgüt adına faaliyet gösteren isimler vardı. Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen, dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

0: Ateş serbest tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü kelimenin tam anlamıyla göz doldurdu. Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu. Yeni enerji silahları Ejderha ve Gökberk de ilk kez ateş serbest tatbikatında boy gösterdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatta konuştu. Diyor ki Türkiye dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecek.
1: Obüsler, tanklar, helikopterler, yerli ve milli silahlar tam 93 unsur tatbikatta yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sergiledi.
2: Nefes kesen Ateş Serbest 2026 tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava, deniz unsurlarıyla gövde gösterisi gerçekleştirdi.
1: Mehmetçik eğitim maksadı taşıyan faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda TSK'nın en önemli faaliyetlerinden biri olan Ateş Serbest Tatbikatı 12. kez Ankara Polatlı'da icra edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da faaliyeti seçkin gözlemci gününde yerinde takip etti.
3: İcra edilen bu önemli tatbikatımızda şanlı ordumuzun yüksek ateş gücünü, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini ve modern silah sistemlerimizin etkinliğini bir bütün halinde ortaya koymuştur.
1: Yaşar Güler ayrıca Türkiye'nin dost ve müttefikler içinde güvenilir bir liman olduğunun altını çizdi.
3: Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken

0: dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
1: Mehmetçik en zorlu senaryoda bile koordinasyon ve uyum içinde ilerledi. Faaliyette milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleriyle atışlar yapıldı. 200, 600, 800 ve 1000 metre ötedeki hedefler tek atışta 12'den vuruldu. Tatbikatta yerli ve milli ürünlerimiz sergilendi. Çelik kubbe bileşenleri dosta güven, düşmana korku, Türk milletine gurur yaşattı. Ateş serbest tatbikatı ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Tolga Lazer Silah Sistemi Ateş Serbest 2026 faaliyetindeki ilk görevinde 760 metre mesafedeki drone hedefini başarıyla imha etti. Öte yandan yeni nesil silahlarda ilk kez kullanıldı. Klasik silahlardan farklı olarak yönlendirilmiş enerji silahları Ejderha ve Gökberk de ilk kez ateş serbest tatbikatında boy gösterdi.
2: İzmir Foça, Boran 8 uluslararası keskin nişancı yarışmasına ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden 48 takım yarışmada yer alıyor. 44 firmanın da yer aldığı bir savunma sanayi sergisi açılacak. Vatandaşlar da ziyaret edebilecek.
3: İzmir keskin nişancıların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen Boran 8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması İzmir'in Foça ilçesinde başladı. Yarışmaya 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım, Türkiye'dense 12 takım katılıyor. Bir gözcü ve bir nişancıdan oluşan 48 takımın mücadele ettiği yarışmayla keskin nişancılığın önemine ilişkin farkındalığın artırılması, uzman personel arasında terörle mücadele harekatında edinilen tecrübelerin paylaşılması amaçlanıyor. Yarışma kapsamında algı, rehine, tabanca, kademeli mesafe, gece, farklı kalibre ve senaryo atışlarıyla sızma etapları gerçekleştirilecek. 5 hakemin görev yaptığı yarışmayı 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ediyor. Ayrıca dev organizasyonda 742 personel görev yapıyor. Seçkin gözlemci günü olarak belirlenen 16 Ekim'de senaryo ve gösteri atışları, çelik kanatlar ve üzüm salkımı gösterileri gerçekleştirilecek. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nca helikopterden atış ve paraşüt atlayışı yapılacak. Organizasyonun dikkat çeken bir diğer noktası ise savunma sanayi sergisi. Etkinlik kapsamında 44 firma geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri 14-17 Ekim'de alanda kurulan standlarda sergileyecek. Sergiyi yarışmacılar, kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlar ziyaret edebilecek. 4 gün sürecek yarışma ödül töreniyle son bulacak.
2: Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında acil durum tatbikatı yapıldı. Personelin müdahale hızı ve acil durum sistemlerinin işleyişi test edildi.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tam kapsamlı tatbikat yapıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali personeliyle Mersin'deki acil durum birimleri 1. Güç Ünitesi'nin işletmeye alınması öncesinde koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında santral personeli, sektörel teknik destek merkezleri ve Mersin'deki acil durum birimleri Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki tam kapsamlı simülatörde modellenen varsayımsal bir olağan dışı durumun sonuçlarına müdahaleye yönelik çalışmalar yürüttü. Tatbikat programı kapsamında 1. Güç Ünitesi'nin ünite kontrol odası işlevini üstlenen tam kapsamlı simülatörde düşük olasılıklı teknolojik aksaklıklarla ekipman arızalarının bir arada gerçekleştiği varsayımsal bir senaryo uygulandı. Vardiya personeli talimatlara uygun şekilde güç ünitesinin durumunu değerlendirdi ve reaktör tesisinin parametrelerini düzenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. İşletme personelinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak santral yönetimi ve dış kuruluşlara bilgi aktarımını sağlayan ve sektör uzmanlarından tavsiye alınmasına imkan tanıyan haberleşme sistemleri de test edildi. Tatbikatın yangınla mücadele bölümünde 1. Güç Ünitesi'nin iç ihtiyaç yedek transformatöründe çıktığı varsayılan bir yangına müdahale edildi. Tatbikat senaryosunda ayrıca Akkuyu NGS sahası dışında enerji nakil hatlarının altında varsayımsal bir orman yangını da yer aldı. Katılımcılar kesintisiz su temininin sağlanması, yangının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla mineralize şerit oluşturulması ve ulaşılması güç alanlarda helikopterlerden yararlanılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan kişilerin aranması ve kurtarılması, yüksekten indirme ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı ve görevler eksiksiz olarak yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Dünyanın da en büyük festivali olarak adlandırılıyor. Festivalin 23. durağı Mardin olacak. Mardin'deki festival 17 Ekim'de başlayacak.
3: Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün yaşayan mirası olan eşsiz bir şehir. Mardin Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği, kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak şehrimizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. Her sokağa adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Mardin'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30'dan fazla lezzet noktasıyla ziyaretçilere sunulacak. Mardin'de festival akşamları Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde 9 gün boyunca sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.
2: Moderatörün ilk saat dilimini noktalayalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle devam edecek Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla. Saat başındaysa yeniden moderatörde birlikte olacağız. Bekliyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar.
4: Aha.
3: Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
6: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat olun

0: kazanan sensin. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Türksel sunar. Bişkek hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
0: Türksel'le bağlan hayata.
1: Ziraat Bankası sunar.
7: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinin finansal sisteme olası etkilerinin sınırlandırıldığını açıkladı. Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını belirten Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceği mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandırıldığını söyledi. Fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını belirtti. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığını söyleyen Karahan, beklentilerin ise ihtiyatlı bir yaklaşım gerektirdiğini dikkat çekti. Yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydeden Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazlı ve temkinli şekilde alınacağını vurguladı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağının altını çizdi. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde ise para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. Evet, günün verilerinden biri tarım ürünlerinde üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık bazda %1,99 gerilerken yıllık bazda %12,93 arttı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,99 gerilerken yıllık bazda %12,93 yükseldi. Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,03 artış ve 12 aylık ortalamalara göre de %30,64 artış gerçekleşti. Sektörde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleriyle ilgili hizmetlerde %1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,75 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %9,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık, yani uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde %0,03 artış olurken, çok yıllık, yani uzun ömürlü bitkisel ürünlerde ise %8,37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvan ürünlerinde de %1 artış gerçekleşti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni adımlar gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri başlıklarında ilerleme sağlandığını söyledi. Bolat, müzakerelerin resmen başlaması için henüz Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yetki çıkmadığını, ancak konular bazında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

0: geldiğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi son 30 yılda 11 kat artarak 233 milyar dolara yükseldi. Bolat bu ilişkinin her iki taraf için de önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Kamu alımları alanında Türkiye'de Temmuz ayında yasalaşan düzenlemenin ardından ikili anlaşma için analiz sürecinin tamamlandığını ve teknik görüşmelerin de başladığını belirtti. Evet, borsa tarafına, piyasalara bakalım. Borsa dün %0,82 yükselerek 12.250 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,15 eksi de 12.231 puandan başladı ki o seviyenin de altında %0,44 eksi de 12.197 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.148, yine orada da %0,28 eksi de 500 Endeksi de 14.151 puanda. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolardaki kademeli yükseliş devam ediyor. 49.39'dan Avro'da 55.33'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa yatırımcıların Fed'in para politikası yönüne ilişkin yeni sinyal bulabilmek için açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor. Enflasyon verisi beklenirken yatay bir seyir vardı sabah saatlerinde ama yönünü aşağı çevirmiş gibi görünüyor. %0,46 eksi de uluslararası piyasalarda altının onsu 4.142 dolar. İçeride de gram altın tarafında da gerileme var. 6.578 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 10.755 lira. Petrol tarafına bakalım. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların genişlemesi ve arz risklerini artırmasıyla Rusya'dan dizel ihracatının yükselmesine bir yönelik piyasadaki beklentiler de var. Bu etkilerin değerlendirilmesiyle %0,8 artı da 106.58 dolarda. O seviyenin altında ama yönü yukarı uluslararası piyasalarda Brent tam petrolün varil fiyatının 105.94 dolardan işlem görüyor. %0,24 yukarı yönlü hareketi var şu saat itibariyle. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 39.56, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra bugün gelişmeleri değerlendirmek için bir konuğumuz var. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Hızlıca şöyle son gelişmeleri bir aktarayım. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtiliyor. 34.1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinde bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde konu teklifin yasalaşması da tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemeleri de tamamlanmasını hedefleniyor. Aslında hızlıca gelinen bir nokta var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya, piyasalar açısından oldukça önemli. İlk öncelikle onu söyleyebilirim. Tabii yatırımcılar açısından da oldukça önemli. Ödemelerin başlamış olması aslında sürecin işlediğini de gösteriyor bize. Bu hem yatırımcıların rahatlaması ve bir miktar daha güven duyması hem de piyasaların yatışması için oldukça önemli diye düşünüyorum ki özellikle bir süreden beri Borsa İstanbul tarafında satışların olduğunu görüyoruz. Satışlardan öte hacmin oldukça düşmüş olduğunu görüyoruz. Artık yavaş yavaş bu gelişmelerden sonra hacmin de toparlanmaya ve piyasalarda bir miktar dengelenmeye yol açmasını beklerim ben. Tabii yatırımcılar açısından çok daha önemli aslında fon yatırımcılar açısından. Burada ilk ödemelerin yapılmış olması sonrasındaki yapılacak olan işlemlere yönelik bilgilerin verilmiş olması aslında fon yatırımcılarının da güvenini bir miktar daha arttıracak nitelikte diyebiliriz. Tabii süreç ne kadar hızlı işlerse o kadar daha piyasalar için ve yatırımcılar için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten süreç de devam ediyor. Bu sürecin işlediğinin aslında en güçlü kanıtı olduğunu söyleyebiliriz bu yaşanan gelişmelerin.
0: Evet, piyasa üzerinde de ciddi bir baskısı var. O baskının kalktığını ne zaman görürüz Zafer Ergezen? Siz de sık sık dile getirdiniz. Tabii bir yatırımcılar tarafı var. İşte ne yazık ki zarar gören bir güven durumu söz konusu. Ama bir tarafta da piyasalar üzerinde de ciddi baskısı var.
1: Tabii ki piyasalar üzerinde baskısı olması gayet normal çünkü piyasada tabii ki ciddi bir likidite ortadan kalkmış durumda veya en azından o likidite bir miktar şu anda duruyor. Böyle olunca da dolayısıyla Borsa İstanbul'da hacimler oldukça düşmüş durumda. Herkes yaşanacak gelişmeleri bekliyor. İşlemler Bu nedenle oldukça azalmış.

0: olmuş durumda. Dolayısıyla her gün piyasada baskıyı görüyoruz. Özellikle BIST 30 haricindeki hisselerde ciddi bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu baskı satıştan kaynaklı değil, aslında hacimlerin oldukça düşük olması ve kademelerin oldukça boş olmasından kaynaklanıyor. O yüzden de bu fon sürecindeki, fon soruşturması sürecindeki sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi Borsa İstanbul tarafında da en azından iyileşmeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hacimlerin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Çünkü herkes gelişmeleri bekliyor, nasıl ilerleneceğini bekliyor. Bu sadece bireysel yatırımcılar değil, birçok şirketin de fona yatırımları vardı. Tabii bunlar da oldukça önemli. Bir miktar bu tarafta da belirsizlik var. Bunların etkisini görüyoruz. Bunlar süreç ne kadar hızlı ilerlerse aslında Borsa İstanbul tarafında da iyimserliğin o kadar fazla arttığını görüyor olacağız. Ben en başta da söylemiştim aslında bu süreç başlarken. Borsa İstanbul'da ben bu sene bir nevi gelecek senelere hazırlık ve güçlü bir performans olmasını bekliyordum. Önce savaş, sonrasında fon süreci maalesef bunu sekteye uğratmış durumda. Ama şunu da net olarak söyleyebilirim. Bundan sonraki seneler içinde ciddi alım fırsatı verdiğini, özellikle bazı hisseler, bazı şirketler ve sektörler anlamında ciddi potansiyeller oluştuğunu da söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce kendi merkez bankamızınki var, o yüzden orayla başlayalım. Şimdi 16 Eylül öncesindeki süreçte ciddi anlamda faiz indirimlerine başlanması beklentimiz vardı ki Ağustos ve Eylül enflasyonları da beklentilerin altında gelmişti. Gerçi şimdi bu fon soruşturmasının ardından, fon krizinin ardından da yılın son enflasyonu düşmüş gelebilir beklentisi de var ciddi anlamda. Sonuçta o fon sürecinde kaynaklanan alımlar durmuş durumda olduğu için ne dersiniz? Ama bir taraftan da Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı var. Fed'in faiz artırdığı bir yerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tabii bu fon soruşturmasının da yansımalarıyla ne yapar? Ayrıca biraz önce aktardık, belki siz de dinlemişsinizdir, Fatih Karahan enflasyon görünümünün ara hedeflerinde belirgin bir biçimde sapma olursa para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını ifade ediyor.
0: Yani ben şunu söyleyebilirim. Fon soruşturmasının aslında faizlerin arttırılmasından veya sabit bırakılmasından ziyade tam tersine faiz indirimleri için bir parametre olduğunu söyleyebilirim. Çünkü piyasada likidite azalmış durumda. Faiz indirimleriyle piyasaya likidite verilme ihtimali olabilir. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda piyasada bu nakit tarafında endişeler var. Hacimler tarafında da görüyoruz zaten. O yüzden bunun aslında tam tersine sabit kalmasından ziyade faiz indirimleri için bir argüman olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde tabii ki küresel anlamda enflasyon endişeleri hala yüksek seyrediyor. Çünkü petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Bunun da işte ABD'de bugün gelecek enflasyon verileri var. Bunun da ben beklentilere paralel veya beklentilerin üzerinde gelmesini bekliyorum açıkçası. Bu da Fed'in en azından faizleri bu sefer arttırmayabilir ama bundan sonra en azından yıl sonuna kadar bir kez daha faiz arttırmasını gündeme getiriyor. Bu Türkiye için de aslında bir miktar baskı oluşturuyor diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin de aynı zamanda enerji ithalatı önemli cari açık oluşturan konulardan bir tanesi, maliyet oluşturan konulardan bir tanesi. Bundan dolayı ben Merkez Bankamızın da bu ay sabit en azından görüp devam etmesini beklerdim. Görüşüm bu yöndeydi ama fon soruşturması ile birlikte burada bir miktar ben çekimser kalıyorum. Merkez Bankası'nı takip etme eğilimindeyim. Çünkü dediğim gibi piyasada her ne kadar enflasyon endişeleri olsa bile sizin de belirttiğiniz gibi likidite kaynaklı enflasyonda aşağı yönlü baskılar olabilir. Bunu en iyi takip edecek olan kurum ise Merkez Bankası. Mutlaka veriler ellerinde vardır. Eğer burada likidite tarafında, yani likidite derken piyasadaki nakit tarafında endişe varsa veya en azından bir miktar olumsuzluk görülüyorsa, burada faiz indirimleriyle piyasaya likidite sağlanıp ondan sonra izlemeyi tercih etme yönüne gidebilir. En azından benim böyle bir görüşüm var. O yüzden de bir tahminde bulunmaktansa Merkez Bankası'nı takip etmeyi ve izlemeyi tercih ediyorum.
1: Biz takip edeceğiz hem de haftaya çok yakın bir süreçte. FED tarafındaysa bir sonraki hafta faiz kararı var. Eylül ayından sonra Ekim ayında beklentiler %23 olarak fiyatlanıyor. 25 bas puan faiz artırımına gidebileceği. Orada ne dersiniz? Ekim ayını pas geçecek mi sizce? Kısaca alayım.
0: Bugünkü gelecek veriler önemli aslında. Enflasyon verilerini göreceğiz. Tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında geldi. Bu yüzden de faiz arttırma ihtimalleri azaldı. Yoksa bu ayda oldukça yüksek bekleniyordu faiz arttırma ihtimalleri. Bugünkü gelecek veri bütün dengeleri değiştirebilir açıkçası. Ki ben bir miktar daha olumsuz taraftayım maalesef bu ay itibariyle. Çünkü petrol tarafında yükseklik burada Fed'in bir miktar daha faiz arttırımına yönlendirebilir ama ben gene de pas geçeceğini düşünüyorum. Sonraki ay faiz arttırımı muhtemel.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Pelin Aslan yeniden moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen gök medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök medresenin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, gök medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

Vakıfbank Sanat sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
3: 5G!
2: Türksel!
3: 5G!
2: Türksel!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
4: Türksel'le bağlan hayata.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kimlerden neyi anlatacak? Buyurun onunla başlayalım. Ardından ilk bağlantımızı da gerçekleştirelim. Mehmetcan Çoban'a döneceğiz. Mehmetcan, İstanbul Esenyurt'ta bizi bekliyor. Beklenen yağış geldi. Hem de öyle bir geldi ki İstanbul'un belirli yerlerinde ciddi anlamda göller oluştu. Evleri su bastı, arabalar yollarda kaldı. Hatta yer yer arabaların suya gömüldüğüne bile şahit olduk. O noktalardan biri Esenyurt'tu. Mehmetcan Çoban'a döneceğiz. Bir diğer benzer tabloysa Sultan Gazi'de yaşandı. Eren Coşkun dedi de Sultan Gazi'de bizi bekliyor. Eren'e dönüp onun bulunduğu noktadan durumu da öğrenelim. Ve bugün Halk TV'ye kayyum atandı. Ada Kahriman'dan detayları alacağız ne olup ne bittiğine dair. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler var. Bir bölümü gözaltına alındı, bir bölümü alınmadı henüz. Nedir durum, bunu soracağız. Fon teklifi meclis komisyonunda Emre Ayaz'dan bu başlığın detaylarını öğreneceğiz. Ve okullardaki akran zorbalığı ve bununla birlikte şiddet, daha dün ekrana getirmiştik. Üç çocuk, bir çocuğun sırtını kolonyayla yakmışlardı, ateşe vermişlerdi. Bu sadece bir yere de yaşanan bir olay değil. Bu zorbalık aslında pek çok yerden haberler geliyor. Şeymus Çakan'a da döneceğiz. Okullardaki akran zorbalığı ve şiddet nasıl önlenebilir diye Şeymus'a soracağız. Ama önce ilk durak Mehmetcan Çoban olsun. Esenyurt'a bir gidelim. Esenyurt'ta durum nedir? Esenyurt'un yağışla imtihanı nedir diye Mehmetcan'a soralım. Mehmetcan, sen şu an Esenyurt'ta hangi noktadasın? Yanında bir apartmanı görüyorum. Duvarlar, yani senin boyuna gelen aşan yerler çamur içerisinde. Oralara kadar ulaşmış mı su birikintileri?
1: Evet Elin Aslan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi İstanbul'da beklenen o yağış ve geldi ve adeta İstanbul'un birçok noktasında hayatı felç etti de diyebiliriz. Esenyurt'tayız bizler, Akçaburgaz Mahallesi'ndeyiz. 3029 numaralı sokakta birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı ve o ev ve iş yerlerine aslında bizler de yakından şahit olduk ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bu noktada vidanjörlerle su çekimi yapılıyor. Ama o vahşeti, o dehşeti göstermek istiyorum sizlere. Ekranlarımıza bakacak olduğumuzda, binanın çizgisine bakacak olursak, binanın duvarı beyaz fakat gelen sel suları ile birlikte, artık sel suları diyoruz çünkü binanın giriş katları, binanın birinci katı, bodrum katı adeta sulara gömüldü ve sulara gömülen o binanın camlarının da kırıldığını net bir şekilde şu anda kameraman arkadaşım Dursun Şahin ekranlarımıza getiriyor. Hemen sadece Akçaburgaz'daki bu gösterdiğimiz ev değil, aynı zamanda 3029 numaralı sokakta birçok ev ve iş yeri sular altında kaldığında sizlere söyleyebiliriz. Hemen bu noktayı da göstermek istiyorum. Yan yana iki binadan bahsediyoruz. Yan yana o iki binanın da ağır hasar aldığını sizlere söyleyebiliriz. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tabii sokağı da göstermek istiyorum. Sokaktaki birçok park halindeki araç yağmur sularının altında kaldı ve insan boyunu aşan su seviyelerine ulaştığını sizlere söylememiz mümkün. Bu noktada elektrik kesintileri de yaşandı Elin Aslan. Elektrik kesintilerinin yaşanmasıyla birlikte aslında vatandaşlar da zor anlar yaşadığını sizlere söyleyebiliriz. O sokağı görüyorsunuz. Şu anda ekranlarımızda 3029 numaralı sokağı görüyorsunuz ve bu sokaktaki aslında birçok aracın da çekici yardımıyla buradan çekildiğini ekranlarımıza taşımış olalım. Çünkü bu araçlar sular altında kaldı ve artık kullanılamaz hale geldi. Ve sular altında kalan araçlardaki o net belirginliği de hemen şu yanı başımızdaki beyaz araçtan göstermek istiyorum. Çünkü bu araç da sular altında kaldı ve sular altında kalarak bazı hasarlar da oluştu. Sular altında kalmanın en net çizgisini de buradaki kirlilikten de görebilirsiniz. Çünkü kalıntılar var bu araçta. Bu kalıntılar tabii ki de su birikintilerinin kalıntısı ve bu araçtaki neredeyse yarıya kadar suya batmış durumdaydı. Evleri gösterdik, iş yerlerini de gösterelim ve iş yerlerini göstermeden önce bir iş yerinin depo girişine yaklaştım. Şu anda bu depo girişi yaklaşık olarak 5 metre yüksekliğine sahip. Ben aslında daha fazla ilerleyemiyorum çünkü ilerledikçe su derinliği artıyor ve elimde şu anda yaklaşık olarak 1,5 metre boyutunda bir çubuk görüyorsunuz ve ileriye doğru batırdıkça batmaya devam ediyor. Hemen karşı kepengi göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşımlar. Aslında o kepenkten de suyun ne kadar tehlikeli olduğunu gösterebiliriz sizlere. Yaklaşık olarak 5 metre girişindeki bu iş yeri girişi adeta artık sular altında kalmış durumda olduğunu söyleyelim. Tabii ki de sadece iş yeri girişi değil, aynı zamanda depo girişinin şu anda giriş kısmındayız ve depo giriş kısmındaki o kirliliği de görüyorsunuz. Tabii ki de bunlar o su birikintisiyle gelen kirlilikti. Büyük hasarlardan bahsediyoruz. Evler, iş yerleri sular altında kaldı. İş yerlerindeki maddi hasarlar oldukça büyük. Kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le birlikte şu anda bir nalbur dükkanının depo kısmına girdik ve depo kısmının alt katı, yani eksi birinci katı, az önce de araç giriş kısmını göstermiştik sizlere. O araç giriş kısmı 5 metreye kadar sular altında demiştik ve şu anda o depo kısmının merdivenlerine geldik ve aslında yağıştan önce iş yeri çalışanları, iş yeri sahipleri buraya geliyordu ve depodaki tedarik işlemlerini hallediyordu. Artık o depoya girmek neredeyse imkansız halde, çünkü son basamağa inemiyoruz. İnebildiğimiz en son basamak burası. İş yerindeki maddi zararsa yaklaşık olarak 5 milyon olduğunu söyleyelim. Tabii ki kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, o noktayı yakından göstermesini isteyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Helin Aslan, iş yerinin depo kısmında bulunan bütün malzemeler artık kullanılamaz hale geldi. Ve o malzemeler artık yüzeyde yüzüyor. Çünkü 5 metreye kadar iş yerinin deposu sular altında kaldı. Ve bu deponun bir de yan kısmı var. O yan kısmını da çok kısa ekranlarımıza taşımak istiyorum. O yan kısımda da az önce ekranlarımıza taşımış olduğumuz evlerin arka kısmı bulunuyor. Arka kısımdaki o noktayı size gösterdiğimizde ise evlerdeki o su birikintisini, o ne kadar su seviyesinin olduğunu daha net anlayacaksınız. Tabii ki de vidanjörler çalışmaya başladı. Evlerden su tahliye işlemleri başladı ve görüyorsunuz cam kırıkları bulunuyor bu noktada. Bu cam kırıkları da su birikintisiyle gelen cam kırıkları. Yani evlerin camları kırıldı ve su birikintisiyle bu noktaya kadar da geldi. Hemen kameraman arkadaşım Dursun Şahin'den göstermesini rica edeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında evlerin eksi birinci katları komple sular altında kaldı ve ekiplerle suların büyük bir kısmı tahliye edildi. Fakat evlerin içinde hala çok miktarda su olduğunu sizlere söyleyelim. Neredeyse aslında burada vidanjörlerle su çekilme işlemi yapılmadan önce evlerin giriş katları komple sular altındaydı. Hatta iddia o ki mahalle sakinleri, bu binada oturan eksi birinci katta ve giriş katta oturan kişiler bu cam üzerinden, bu merdivenle bu binadan kaçtıklarını söylüyorlar. Çünkü binanın giriş katı komple sular altında kalmıştı. Ekiplerin çalışmasıyla o sular neredeyse yarıya kadar indi. Fakat binaların içerisinde, iş yerlerinin içerisinde su bulunmaya devam ediyor. Tabii ki de yağış akşam saatlerine kadar etkili olacak. Aslında bu hafta yağış etkili olacak. Fakat uzmanlar bugünü işaret etmişti. Sel su baskınları yaşanabilir demişti. Su baskınlarının en ağır yaşandığı noktalardan birisi de Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ydi. 3029 numaralı sokaktı ve bizler 3029 numaralı sokaktaki o gelişmeleri, o yaşananları aktardık diye.

0: Elin ve Esenyurt'tan sözü size bırakalım. Elin Aslan.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Esenyurt'taki durumu öğrendik. Gelin bir de Sultan Gazi'ye gidelim. Sultan Gazi'de durum ne? Yağış orayı daha ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Söz Eren Coşkun Dili'de.
2: İstanbul'da kısa sürede etkisini artıran sağanakla birlikte pek çok noktada alt geçitleri su basmıştı. İşte onlardan birindeyiz. Şu anda Sultan Gazi'de dere yolunun yanındaki görmüş olduğunuz 200 metrelik tünelde de iki aracın mahsur kaldığını görebiliyoruz. İşte araçlardan biri, iki sürücü dakikalar öncesinde bu araçtan kurtarılmış oldu. Şu dakikalarda da itfaiye ekipleri çekici yardımıyla mahsur kalan aracı kurtarmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Sadece bu noktada değil, İstanbul'da pek çok noktada alt geçitleri su bastı. Esenyurt'ta benzer bir tablo, Sultan Gazi'de benzer bir tablo. Karşıda Celal'in gösterdiği, bakın, yoğun bir trafik, ulaşımın sağlanamaması. Tabii şimdi ne olacak? Bu iki araçtaki sürücüler neyse ki diyelim bir can kaybı, bir yaralanma olmadan tahliye edildi. Bundan sonrasında artık bu araçların çekilmesi ve suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Bu da tabii ki de oldukça aslında uzun bir süreç. Bir yandan da ulaşımın da sağlanamadığını söyleyelim. Daha sonrasında bu trafiğin tekrardan işletilebilmesi için de aslında ekiplerin çalıştıklarını söyleyelim, ama İstanbul'da geceden bu yana etkili olan bir sağanak var. Geceden bu yana bakın şiddetiyle kaldırım taşlarını, yoldaki parçaları metrelerce sürükleyen bir sağanak var. İşte tüm bunlar birbirine eklenince de kısa sürede etkili olan sağanakla birlikte pek çok noktadan su baskını haberleri geldi. Özellikle Avrupa yakasında, daha çok kuzey kesimlerde, Silivri'de, Çatalca'da, Sultan Gazi'de, Esenyurt'ta sağanağın etkili olduğu noktalarda dakikalar içerisinde araçların suya gömüldüğünü, cadde ve sokak suyla dolduğunu, göletlerin oluştuğunu görmüştük. İşte bu noktada da kısa süre öncesinde alt geçidi su bastı ve su basan alt geçitte aracın mahsur kaldığını, ilerleyemediğini, yarıya kadar suyla dolduğunu gördük. Plakaları düşmüş araçlar, yolda kalmış araçlar, aracından son anda kurtarılan iki sürücü, arkasında bekleyen mahsur kalmış başka bir araç ve yoğun bir trafik. İşte İstanbul'da alışmış olduğumuz o sağanak yağışın ardından bir kez daha benzer bir tabloyu, acı tabloyu görebiliyoruz. Şiddetini artıran bir sağanakla birlikte de görmüş olduğunuz gibi itfaiye ekibinin beline kadar gelen bir sudan bahsediyoruz ve tünelin ortasında çok daha derinleşen, suyun tahliye edilemediği, mazgalların tıkalı olduğu, suyun kendine akacak bir yer bulamadığı, betondan sebep emilemediği bir noktada işte Megakent İstanbul'da sağanağın ardından sadece birkaç saat yağan sağanakla birlikte, kısa süre önce etkisini artıran sağanakla birlikte görmüş olduğunuz bu acı tablo ekranlara gelmiş oldu ve şu dakikalarda da görmüş olduğunuz gibi itfaiye ekipleri mahsur kalmış aracı kurtarmaya, çekici yardımıyla çekmeye devam ediyor. Bir yandan da bu noktaya gelecek vidanjörlerle de suyun tahliye edilmesi sağlanacak ki tekrar ulaşıma açılabilsin. Ekiplerin işinin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. İşte evet, böyle talihsizlikler de yaşanabiliyor. İşler hakikaten oldukça güç. Suya batmış vaziyetteler. Kısa süre içerisinde metrekareye 70 kilogram aşkın yağışın düşmesini beklendiği İstanbul'da bir de fırtına eklenince görmüş olduğunuz bu tablolar ortaya çıktı. Şimdi o araçta çekici yardımıyla kurtarılıyor ve çekilmesiyle birlikte de artık yolun yeniden trafiğe açılması için de bu sefer suların boşaltılması beklenecek. Ama söylediğimiz gibi, hani bir suya girmeye kalksınız, işte araçtan hizaladığınız zaman görüyorsunuz aracın tam anlamıyla suya gömüldüğünü ve gidemeyecek durumda olduğunu, yolun ulaşıma kapandığını, İstanbul'da sağanak yağışla birlikte pek çok noktada alt geçitleri su bastığını, ekiplerin mücadelelerinin devam ettiğini, İstanbul'un büyük bir ulaşım çilesi çektiğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Eren'e. Şimdi Ankara'ya gidelim Emre Ayaz'a. Neden? Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi bugün görüşülecekti. Hemen detayları alalım. Hem atmosferi de öğrenelim, neler olup bittiğini bu saate kadar. Söz Emre Ayaz'da. Emre, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Pelin Aslan, atmosferden başlamak gerekirse tabii başlamadan hemen 10-15 dakika öncesinde bir provokasyona sahne oldu Plan Bütçe Komisyonu. O provokasyon Yeni Parti sıralarından geldi. Tabii bu konuda da önceki saat diliminde de bahsetmiştik. Özgür Özel o yeni partinin kurulacağını ilan ettiği gün bir açıklama yapmıştı. İlk kez bu parti Plan ve Bütçe Komisyonu'na katılacak demişti. Tabii bu heyecanları bir eyleme, provokatif bir eyleme de sahne olmuştu. O eylem neydi? Gözlerine bir bant çektiler, ardındansa ağızlarını bantladılar ve bu şekilde bir eyleme sahne oldu. İlk başta bu gerginlikle başlamıştı. Ardındansa tabii ki çalışmalar usulünce başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 9 maddelik o fon soruşturması ile ilgili süregelen süreçte AK Parti'nin 9 Ekim'de

0: verdiği kanun teklifiyle birlikte şu anda da görüşmeler sürüyor. Bununla ilgili Mahmut Tanal o ilk çalışmaya başlamadan dakikalar öncesinde bir çıkış yaptı, söylemde bulundu. Aynı zamanda ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda hem Halk TV'ye kayyum atanmasına itiraz ettiğini hem de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kameraların dışarı çıkarılması, kameramanların kameralarıyla dışarı çıkmasının basına da mı kayyum uyguluyorsunuz, neyden kaçıyorsunuz şeklinde açıklamalarda bulundu. Aslında bu doğru değil. Neden? Çünkü biz basın mensubu olarak oradan çıkarılmadık. Süreci de Plan ve Bütçe Komisyonu'nun salonundan takip edebildik. Yalnızca bu Plan ve Bütçe Komisyonu'nun prosedürüdür. Kameramanlar dışarı çıkarılır, muhabirler süreci takip edebilir. Aynı zamanda bu süreç salondan hemen çıktığımızdaki oradaki ekranlardan da sesli olarak görüntülü servis takibi de sağlanabiliyor. Sadece oradaki kameramanlar çıkarılıyor. 9 maddeli kanun teklifinde tabii ki ilk imzayı atanlardan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu komisyonda açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifinin kamu bütçesine yük getirmeyeceğini belirtti. Aynı zamanda bunu geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamıştı. Bu konuda herhangi bir kamu kaynağı kullanılmayacak, devlet garantisi yok demişti. Bunun da altını çizmişti ve defaatle de söylemişti. Bunu tekrar şimdi Ersan Aksu da ifade etti komisyonda. Bu da aynı zamanda o Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tutanakları da işlenmiş oldu. Aynı zamanda bu edindiğimiz bilgilerde tutanak da işlendiğinde TBMM'nin sitesinden de izleyicilerimiz bakabilir, görebilir. Tasfiye sürecinde tabii ki yatırımların toplam tasfiye verilen fonların toplam portföy değerinin %7.7 olduğunu ifade etti ve 1 milyona kadar ödemelerin yapılabileceğini ve yaklaşık 350 bin fon sahibinin de net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti. Son bildiğimiz rakamsa 455 bindi ve bu kanun teklifi, 9 maddeli kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte ödemelerde 350 bin kişiye ödemenin yapılabileceğinden söz edildi. Çünkü bakıldığında bazı fonlarda o yeterli ödeme parasının olmadığı düşünülüyor ve hesaplanıyordu. Bununla birlikte o yüzden de alt sınır, tavan sınır 1 milyon lira olarak belirlenmişti. Ve Ersan Aksu'nun da ifade ettiği üzere 1 milyona kadar ödemelerin yapılabileceğini ve yaklaşık 350 bin pay sahibinin de net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu bugün kanun teklifiyle ilgili süreçlerini, görüşmelerini devam ettirdiğini ve şu anda atmosferin sakin bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Saat 16 itibariyle de kanunun maddelerine geçileceğini, eğer burada da bir değişiklik yapılabileceğini, o 9 maddede herhangi bir değişiklik, çıkarma ya da ekleme gibi sürecin saat 16 itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağını söyleyelim. Bu sebepten dolayı da kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na kanun teklifinin yarına kalabileceğini de söyleyelim. Ardındansa genel kurula gelecek ve Ekim ayında bu sürecin genel kurulda da tamamlanıp yasalaşmasıyla birlikte 1 milyona kadar olan ödemelerin 350 bin kişiye kadar fon sahibine yatırılacağını söyleyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi madem bu fon meselesinden bahsettik. Şimdi bu fon manipülasyon soruşturmasında mal kaçırma girişimlerinin önlenmesine odaklanılmış durumda. Malum şüpheliler var. Yani masum da diyemiyoruz, suçlu da diyemiyoruz. Bu incelemelerin sonucunda belli olacak ama sonuçta eğer suçlularsa bu şekilde elde ettikleri malları kaçırabilirler mi? Veya satıp nakde dönüştürüp bir şekilde yurt dışına kaçırıp veya yakınlarının üzerine geçirebilirler. İşte bunun önüne geçebilmek için mal varlığını azaltabilecek işlemler savcılığın yazılı iznine bağlandı. Bu arada sermaye piyasası araçları da donduruldu. Başsavcılık ayrıca kamuoyuna yansıyan listelerle ilgili, yani bu şüpheli olup mal varlıkları dondurulan bu listelerle ilgili yeni karar alınmadığını, mevcut tedbirlerin daha önce verilen kararların devamı olduğunu açıkladı.
2: Mal varlığını satmak, devretmek, ipotek koymak, yüksek tutarlı para transferi yapmak artık serbest değil. Borsa İstanbul'daki fon ve manipülasyon soruşturmasında savcılık şüphelilerin mal varlığını azaltabilecek işlemlere fren koydu. Amaç olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor. Başsavcılık bunun yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan mali tedbirlerin sürdüğünü özellikle açıkladı. Tedbirin kapsamı oldukça geniş. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz satışı, devir işlemleri, ipotek tesisleri, gemi ve hava aracı alım satımları ve yüksek tutarlı EFT ve havaleler. Mal varlığı azaltabilecek bu işlemler artık başsavcılığın görüşü ve yazılı izni olmadan yapılamayacak. 5 milyarda. Finans kuruluşlarına da ayrı talimat verildi. Şüpheli ve olağan dışı para hareketleri anlık olarak MASAK'a bildirilecek. Tedbir sadece hesapları değil, şirketleri ve birinci derece yakınları da kapsayan bir mali takip mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ancak günlük hayatı tamamen kitlemiş değil. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıkları, rutin mesleki harcamalar bu işlemler kısıtlamaların dışında tutuluyor. Savcılığın hedefi açık, günlük yaşamı değil mal kaçırma ihtimalini durdurmak. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezben, Pusula Portföy Yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel, Emre Çamlıbel'le Namık Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp'te bulunuyor.
1: Şimdi gelelim Halk TV'ye. TMSF kayyum olarak görevlendirildi Halk TV'de. Mali Şube ekipleri Halk TV'de arama yaptılar. Hatlarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli var. Bunların bir bölümü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar kimler? Kimler için gözaltı kararı var? Henüz alınmadılar. Hepsini öğrenelim. Bu kayyum meselesine neden kayyum atandı Halk TV'ye? Bu sorunun da yanıtını alalım. Sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
3: Henna Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu ve beraberindeki şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı. Tabii bu soruşturma kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 4'ünün burada yurt dışında olduğu tespit edilirken bir şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Aynı zamanda bir şüpheli ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi burada özellikle baktığımızda MASAK tarafından elde edilen verilerin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda gizli sanık beyanlarının olduğu belirtildi, şüphelilerin verdiği ifadelerin olduğu belirtildi ve bazı bilgi ve belgeler doğrultusunda bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Tabii şunu söylemekte fayda var. Şimdi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında bazı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak özellikle bir şirket kurduğu, yani kurulmasını sağladığı, aynı zamanda bu şirket yönetimine de kendi belirlediği kişilere devretti. Bununla birlikte aynı zamanda belediyedeki ihalelerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkinde haksız menfaat sağladığı belirtildi. Yapılan açıklama bu şekildeydi. Tabii bununla devamında aynı zamanda dosya kapsamındaki bazı beyanlar ve kayıtlar doğrultusunda da ihale süreçleriyle bağlantılı olarak yüksek tutarlı kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldı. İlgili şirketler üzerinden de alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelilerin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit ediliyor. Diğer bir yandan MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinden yapılan incelemelerde şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatı ile ilişkisi olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit ediliyor. Diğer bir yandan şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinden yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemde toplamda 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi yapıldı ve bununla birlikte 564 işlemde ise 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı yaptığı belirtildi. Tabii şunu da belirtelim. Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına para çıkışları tespit edilmesi üzerine para giriş ve çıkışları ayrıntılı olarak inceleniyor. Ve burada 522 milyon 871 bin 636 İngiliz sterlini, bununla birlikte 251 milyon 271.209 dolar burada. Bununla birlikte aynı zamanda 485.412.118 euro işlem hacmi tespit edildiği belirtiliyor. Toplamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma

0: soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Burada 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirtiliyor. Bu cezaevindeki kişi de, yani şüpheli de, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Silivri BDS'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'tu. Tabi bununla birlikte yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerden bir tanesi de zaten Cafer Mahiroğlu'ydu. Şunu da belirtelim, Cafer Mahiroğlu'nun kendisinin sahibi olduğu, aynı zamanda ortak olduğu şirketlere de TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan söz alalım. Şimdi anlatmaya devam edelim. İmamoğlu suç örgütü davasına bakalım şimdi. Şimdi bu davadaki tutuklu sanıklardan biri de Murat Ongun. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi danışmanı. Bu süreçte hatırlayacaksınız. Eşi Gözlem Ongun da gözaltına alınmıştı. Ev hapsi verilmişti. Kendisinin de, Gözlem Ongun'un da bir şirketi var. BY Zak şirketi. Şimdi tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptığı açıklamada, savunmada daha doğrusu, kendisi diyor ki Gözlem Ongun'un şirketi üzerinden 200 tesbih için 600 bin liralık ödeme yapmaya zorlandıklarına iddia etti. Bu işlemi ticari değil, baskı sözleriyle kendisi ifade etti. Ama hatırlatalım, Gözlem Ongun daha önce mahkemede işi kendisinin kurduğunu söylemişti ve Murat Ongun'un da şirketle ilgisi olmadığını ifade etmiş ve rüşvet iddialarını da reddetmişti.
2: Aslında bu suni gündemle ilgili çok sık açıklama yapma kaygımız yok.
3: Duruşma salonunda bu kez bir tesbih faturası konuşuldu ama sıradan bir alışverişten söz edilmiyor. Tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu'nun anlattığına göre mesele 200 tesbih ve 600 bin lira. Palazoğlu, Tuzla'daki bir inşaat projesinin iskan sürecinde Murat Ongun'dan yardım istediğini söyledi. Sonra kendisine Murat Ongun'un eşi Gözlem Ongun'a ait olduğu belirtilen Bizzak adlı şirketten ürün alınması yönünde baskı yapıldığını anlattı ve mahkemede ödeme miktarını açıkladı. Salon buz kesti. Miktar 200 tesbih karşılığında tam 600 bin liraydı. Palazoğlu faturanın şirket adına kesildiğini ve ödemenin şirket hesaplarından yapıldığını söyledi. Ardından bunun adı ticaret değil baskıdır dedi, sert konuştu. Palazoğlu ifadesinde bu ödemenin kamu görevinin Ongun'a sağladığı nüfuzla yaptırıldığını savundu.
2: Biraz zul gelen bu işi yaptığımız için de üzgünüz.
3: Murat Ongun'sa duruşmada Palazoğlu'nun geçmiş ifadelerini ve anlatımlarındaki çelişkilerini sorguladı. Ama Palazoğlu bazı beyanlarında sehven hata bulunduğunu kabul etti. Ama 600 bin liralık tesbih alımına ilişkin anlatımının sonuna kadar arkasında olduğunu dile getirdi. Dosyanın diğer tarafındaysa Gözlem Ongun'un savunması var. Ongun, daha önce mahkemede Bizzak'ı kendisinin kurduğunu, tasarımlarını ve satışlarını kendisinin yaptığını söyledi. Eşi Murat Ongun'un şirketle bağı olmadığını öne sürdü ve rüşvet iddialarını kabul etmedi. Yani mahkemenin önünde şimdi iki karşıt anlatım var. Bir tarafta 600 bin liralık tesbih için baskı yapıldı diyen Palazoğlu, diğer tarafta kendi işim, kendim yaptım, Murat Ongun'un ilgisi yok diyen eşi. Mahkeme şimdi bu ödemenin sıradan bir ticari işlem mi, yoksa dava dosyasında öne sürüldüğü gibi Murat Ongun'un nüfusunu kullanarak yaptığı yüklü ödeme mi, bunu değerlendirecek.
1: Şimdi İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın mahkemedeki anlatımları yeniden gündeme geldi. Çünkü Ümit Polat Ağaç AŞ'deki sistemi anlattı. İddiasına göre diyor ki iş alacak firmalar önceden belirleniyordu. Diğer firmalar, ihaleye girecek olan diğer firmalar yüksek teklifler veriyorlardı. Göstermelik teklifler veriyorlardı. Ardından iş o planlanmış olan firmaya, o kazanmış oluyordu, ona teslim ediliyordu. Ama iş bedelinin %10'u komisyon olarak o belirlenen, ihaleyi hani göstermelik diğer tekliflerin yanında konulup da alınan o firmaya veriliyordu. Çarpıcı, en çarpıcı anlatımsa para trafiğine ilişkin. Polat'ın şöyle bir iddiası var. Bazı tedarikçilerin İmamoğlu'nun

0: sağ kolu Ali Sukas'ın odasına içi dolu çanta ve poşetlerle girip boş çıktığını söylüyor.
1: Önce işi alacak firma belirleniyordu. Sonra sıra rakamları ayarlamaya geliyordu. Diğer firmalarsa yüksek teklif vererek ihalenin görüntüsünü tamamlıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın mahkemede anlattığı sistem buydu. Polat'a göre genel müdür Ali Sukas bir iş için örneğin %8 kırım belirliyor. İş gerçekte %15 kırımla yaptırılıyor. Aradaki farkın bir bölümü de komisyon olarak isteniyordu. Asıl ağır iddia ise para trafiğinde. Polat birçok tedarikçinin aldığı işin yaklaşık %10'unu vermek zorunda kaldığını kendisine anlattığını söyledi. Ve şu görüntüyü tarif etti. Ali Sukas'ın odasına çantalar dolu giriyor ve boş çıkıyor dedi. Polat ayrıca 2024 başında önüne bir firma listesi konduğunu ve bu firmalardan para isteneceğinin kendisine söylendiğini anlattı. Daha önce ifadesinde sistem için yukarısı istiyor sözü aktarılmıştı. Sade ihale değil, ağaç alımlarında da usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Üçüncü sınıf ağaçların ikinci sınıf fiyatından kabul edildiğini söyledi. Ve tüm bunlara imza atmadığı için mobbinge uğradığını, ardından görevden alındığını öne sürdü. Ali Sukas ise mahkemede suçlamaları reddetti. Polat'ın anlatımlarını yalan olarak niteledi.
0: Bu arada bugün Ekrem İmamoğlu savunmasını da yapıyor. 19 ay sonra savunma yapıyor Ekrem İmamoğlu. Hani şu aklınıza gelebilir, ya daha önce de yaptığı savunmalar vardı. Hayır, onlar hakkında açılan pek çok dava olduğu için onlara ilişkindi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin bugün savunmasına başladı. 3-4 gün sürebileceği tahmin ediliyor savunmanın. Ve bugün 98. duruşma. Bu arada İmamoğlu 143 eyleme ilişkin savunmasını yapıyor. İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etmek için Silivri'de. Duruşma saat 11.50'de başladı ve savunma sonrası cumartesi ara kararın açıklanacağı dile getiriliyor. 4 gün sürmesi tahmin ediliyor. 51'i tutuklu 436 sanık yargılanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında. Ve yaklaşık 3900 sayfalık bir iddianame söz konusu. 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu öne sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2358 yıla kadar hapis cezası talep ediyor savcılık.

0: Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında seçime gidilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi yenilenecek. Senato'dan 35 sandalye yenilenecek. Hani Donald Trump yola güçlü mü devam edecek yoksa gücünü kaybedecek, cumhuriyetçilerin gücünü kaybedecek de güç demokratlara mı geçecek? Yani bir topal ördek konumuna mı gelecek? Göreceğiz 27 Ekim'de. Ancak Ukrayna'da seçimlerin yapılması da bir yandan gündemde. ABD Başkanı Donald Trump da ABD'de sandığa gitmeden önce şimdi yaptığı konuşmalarda halkla bir araya gelmesinde dizel krizi sebebiyle Ukrayna'yı, Zelenski'yi suçluyor. Netanyahu'ya yönelik de tepkisi var. Çünkü her iki isim de Netanyahu'yu, özür diliyorum, Donald Trump'ı, Zelenski de Netanyahu da hayal kırıklığına uğratmışa benziyor. Analiz haber geliyor.
1: We're going to feel very good.
2: You will feel influence.
1: We're going to feel very good
2: and
1: very strong.
2: You will feel influence.
1: You're right now not in a very good position.
3: ABD Başkanı Donald Trump seçime girerken vadi savaşları bitirmekti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için 24 saatte bitiririm gibi iddialı ifadeler kullanıyordu. Ama öyle olmadı. Bir teori-pratik çatışması yaşandı. Ukrayna lideri Zelenski ile sık sık tartıştı. Ve en sonunda da Zelenski'nin üstünü çizdi.

0: this war many times.
1: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor.
2: Ve belli ki Ukrayna lideri Zelenski de Trump'tan umudunu kesti. Zira ABD'nin sırlarını ifşa etmeye başladı. Önce görüntüler paylaştı. Kiev'e yönelik Rus balistik füze saldırısı. Bir kez daha ortaklarımızdan erken uyarı yok diye serzenişte bulundu. Ardından da Trump beni tehdit ediyor açıklaması yaptı.
3: It can be stopped if yes.
2: Yeah. Ukrayna lideri Zelenski, Trump yönetiminin Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırmayı durdurması halinde istihbarat bilgilerinin paylaşımını kesmekle tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna ile ABD arasında köprüler atılmış gibi görünüyor. Benzer bir durum ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında da yaşanıyor. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu'ya bölgedeki taleplerinle ilgili makul olmalısın uyarısında bulunmuştu.
4: Bibi, Türkiye ile bir problemim varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Türkiye ile ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile olan her problemini çözebilirim diye düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Senin de makul olman lazım. Makul olmamız lazım.
5: With different names, but same thing.
2: Trump, bölge gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının sonuç vermeyeceğini Netanyahu'ya anlatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Siyonist lobinin de etkisiyle kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Netanyahu tarafından tuzağa düşürüldüğünü anladığındaysa artık çok geçti.
5: Could be other wartime prime ministers, but they'd lose.
2: Bugün enerji krizi sebebiyle Kasım seçimlerine ABD Başkanı Trump kan kaybederek giriyor ve bu süreçten hem Zelenski hem Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Öyle ki Zelenski'yi köşeye sıkıştırmak için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmak için Beyaz Saray'ın kapısını yüzüne kapattı. ABD'ye 8 kez ziyaret gerçekleştiren ve eli boş dönen Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimden önce görüşmek için yaptığı son hamleler de boşa düştü. Trump, destek vermem doğru olmaz görüşünü paylaştı. İsrail basınında da Netanyahu'nun yalnızlığı artık haberlere konu oluyor. 7 Ot Ahranot gazetesinde yayımlanan analize göre Beyaz Saray'ın tam da en çok ihtiyaç duyduğu kritik seçimler öncesi Netanyahu'ya destek vermedi. Netanyahu'nun dünyadan tecrit edilmiş, herkesin uzak durduğu biri gibi değil de güçlü bir lider gibi görünmek istediğine işaret edilen analizde, ancak Beyaz Saray'ın onun bu imajını kurtaracak bir destek, Trump'tan bir sırt sıvazlama ya da en ufak bir jest bile sunmadığı vurgulandı.
6: Ve Husiler, Suudi Arabistan'ın başkentini, Riyad'ı bir kez daha hedef aldılar. Karşılıklı petrol tesisleri hedef alındı. Tabii bu tablo gerilimi de bir başka boyuta taşıdı. Saldırılar kınanırken ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Türkiye'yi övdü.
7: Orta Doğu'da gerilim dinmiyor. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'daki kritik petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırı düzenledi. İdari bina füze saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu binada yangın çıktı. Üst katlarda hasar meydana geldi. Çevredeki binalarda saldırıdan etkilendi. Aramco'nun petrol üretimi ve ihracatında herhangi bir aksama yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı. Husi saldırıları yalnızca Aramco tesisleriyle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Bakanlığı, Riyad'da iki füzenin engellendiğini açıkladı. Füze enkazının ise sivil alana düştüğü belirtildi. Yaralananlar kaydedildi. Husi füzelerinin enkazı Riyad'da ondan fazla konutta hasara yol açtı. Suudi Arabistan ise saldırı öncesi uyarı yayımladı. Ardından Yemen'in başkenti Sana'daki petrol şirketi hedef alındı. Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu ise Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını açıkladı. Koalisyon Husileri sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçladı. Yemen ordusu ise İran destekli Husilere yönelik operasyonların sürdüğünü açıkladı. Askeri mevzilere yönelik düzenlenen 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale

ele getirildiği bildirildi. Savaş en çok sivilleri etkiliyor. Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı uyarısının ardından ülkede petrol paniği yaşandı. Çok sayıda kişi petrol tesislerine akın etti. Başkent Sana'da onlar

0: Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Yemen'deki süreçte Türkiye'nin oynayabileceği role değindi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini aktardı.
1: Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.
0: Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD'de 21 gün sonra yapılacak ara seçimlere işaret etti. Husiler İran'ın kışkırtmasıyla yine ortaya çıktılar. ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmaya çalışıyorlar dedi. Seçimlerden sonra görevde olacağım ve asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de Husilerin saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirtti. Kahire'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
2: Evet, Çatalca'dan gelen haberler var. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gemi karaya oturdu. Görüntüler şu an ekranlarınıza Çatalca'dan geliyor. İstanbul'da dün geceden beri şiddetli yağış var ve fırtına da yer yer ona eşlik ediyor. Başakşehir'den, Sultan Gazi'den, Esenyurt'tan şiddetli yağışın hayatı nasıl olumsuz etkilediğine dair görüntüleri, haberleri sizlerle paylaşıyorduk. Bu görüntülerde sıcağı sıcağına İstanbul Çatalca'dan geldi. Dalgalardan aslında fırtınanın boyutunu görmek mümkün ve havadaki o sisten, pusudan ve bu hava şartlarında bir gemi karaya oturdu. Görüntüler şu an ekranlarınıza geliyor. İstanbul Çatalca'dan bir kez daha belirtelim. Burası İstanbul Çatalca Çilingöz sahilinde bir gemi karaya oturdu. Kıyıya yakın bir noktada olduğunu zaten görüyoruz. Karaya oturması sebebiyle de etrafta şu anki görüntüden tehlike oluşturabileceği herhangi bir yer yok gibi görünüyor ama mürettebatın durumunun ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Bu noktada hem mürettebatı çıkarmak için bulundukları gemiden hem de gemiyi oradan güvenli bir yere alabilmek için çalışmalar önümüzdeki dakikalarda başlayacaktır. Bu saat dilimini de Çatalca'dan gelen bu görüntülerle noktalayalım. Ara verelim, saat başı buradayız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel, öfkeli bir şekilde çıktığı meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
2: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Bir dakika. Ya, şimdi evet, şimdi bu hukukun ya esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
3: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
1: Tamam. Belgeyi koyacaksın abi, ortaya. Abi. Doğrudur, yanlıştır.
3: Kaya gibi arkandayız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
3: asli? Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Bak, elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref?

0: Fark etmez. Hangi şerefsizlik problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktık ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hata yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da sen bunların tek, doğru olmadığını ispatla çalışacak. İsim benzerliği için
0: bulacaksın bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya. Mesela var ya, ya Hikmet bir, abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
0: Özgür Özel'in konuşurken o puh elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke yani problemi sana, olduğu aşikar.
0: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfkeciyiz. Öfke problemi. Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişat çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce yaman, bahsettiğimiz iftira, gibi siz her ya. Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize gerek var. Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müfteri, diyelim burada. İddiasını ispatlamak mükelleftir.
0: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Atmosferik açıdan hareketli bir gün bugün. Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk var. Bu kuvvetli bir siklonik hareket oluşturmuş durumda Türkiye'ye çok yakın bir alanda. Ve tabii şiddetli sağanaklar getiriyor beraberinde. Soğuk cepheyle birlikte hava sıcaklığı azalacak. Ve tabii oluk etkisiyle birlikte rüzgar hareketliliği de oldukça fazla. Çünkü atmosfer kararsız yapıda alçak basınç alanı etkili. Dolayısıyla atmosferin hem düşey hem de yatay yönde hareketi oldukça artacak. Şimdi Türkiye tablosunda yağmur var. Bugün bütün bölgelerimizde hava yağmurlu. 20 kilo yağış olasılığı bütün bölgelerimiz için var. Ama bazı alanlar şiddetli yağış alacak, bazı alanlar aşırı yağış alacak. Şimdi sağanaklar hep lokal sağanaklar, dar alanda. Aşırı yağış potansiyeli olan sistemler bunlar. Dolayısıyla ben bölge hatta il bazında söyleyeceğim uyarıları ve tahminleri ama lütfen unutmayın. Bu bölgelerin ve illerin tamamı aynı anda aynı miktarda aynı yağışı almayacak. Şimdi Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de 50-100 kilo arasında yağış bekliyoruz. Yüksek rakamlar, özellikle Antalya çevresinde tedbirli olmak lazım. Çünkü yağış miktarı 100 kilonun da üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi riskli iller sadece Antalya değil, Balıkesir çevresi, Bursa çevresi, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul. Bu illerde de metrekareye düşecek yağış miktarı 50-100 kilo arasında değişecek. Özellikle meteorolojiden Türkiye'nin batı bölgeleri için yaklaşık 15 ilde sarı kodlu uyarı, 2 il içinde turuncu kodlu uyarı var ki bu 2 il Kocaeli, Sakarya çevresi. Ne demek bu turuncu kod? Yani çok nadir yaşanabilecek kadar kuvvetli hava olayları meydana gelebilir ve bu sizin için tehlike arz edebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. Fırtına Marmara'da, Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Akdeniz'de, İç Anadolu bölgelerinde ise güneydoğulu rüzgar var ki şişleme yine kuvvetli esiyor olacak. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Rüzgar hareketliliği de oldukça fazla. Deniz ulaşımında, hava ulaşımında aksamalar, gecikmeler, iptaller, rötarlar yaşanabilir bugün. Ve biliyorsunuz büyük şehirlerde kent seli dediğimiz hadise hızlıca meydana gelebiliyor. Yağmur damlası beton yüzeyler üzerinde hızlıca yüzeysel akışa geçiyor. Ani sel ve su baskını riski artıyor. O yüzden bugün acil işiniz yoksa dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Dışarıya çıkmak zorundaysanız toplu taşımayı tercih etmeye yine özen gösterin. Araçlarınızla ve yaya olarak sel suyuna kapılma olasılığınız yüksek çünkü. Hiç ummadığınız bir anda, hiç ummadığınız bir noktada belli alanlarda yollar, alt geçitler göllenebiliyor. Bu da sizi zor durumda bırakabilir. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santim ise araçlarınızı sürükler. Aman dikkat diyelim. Ve hemen yarının tablosuna bakalım. Bu arada hava sıcaklığı da azalıyor. Rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık da azalıyor. Kışlıkları çıkartmanız gerekiyor artık. Rüzgar soğuğuna maruz kalmamalısınız. Böyle ince kat kat kıyafetleri tercih etmekte fayda var böyle havada.

Aksi halde hastalık havası giderek artacak. Şimdi yarının tablosunda Trakya'da hava kapalı. Onun dışında her yerde sağanaklar devam edecek. Yine Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde. Doğu Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da sağanaklar yarın şiddetli olacak. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya çevresine dikkat. Bu iller yine aşırı yağış potansiyeli barındırıyor. Yani 100 kilo civarında yağış olasılığı demek bu. Kocaeli, Sakarya çevresinde riskin biraz daha yüksek olduğunun altını çizelim. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'e yarın da dikkat. Ve rüzgar yine Marmara'da, Ege'de kuzey önlerden, Doğu Anadolu'da güneydoğulu, güney önlerden kuvvetli esmeyi sürdürecek. Sıcaklık da azalacak. Cuma'nın tablosuna bakalım hemen. Tüm Türkiye'de hava yağışlı olacak. Sadece kıyı Ege'de yağış yok. Onun dışında kalan her yerde yağmur devam edecek. Ve Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz hattı, Antalya, Adana çevresinde sağanaklar Cuma günü de şiddetli olacak. Sel, su baskını riski daha da artacak. Neden? Toprak suya daha doygun hale gelecek. Büyük şehirlerde zaten hızlıca yüzeysel akışa geçiyor. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. 3 gün kritik. Bugün, yarın ve cuma günü risk fazla. Sıcaklık giderek azalacak. Cuma günü termometreler İstanbul'da 15 dereceye inecek. Dolayısıyla rüzgar soğuğunu da ekleyin üstüne. 5-6 derecede rüzgar düşürecektir. Yani neredeyse tek hanelere inecek hissedilen sıcaklık İstanbul'da. Türkiye'nin tamamı için geçerli aynı durum. Aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Özellikle aşırı yağış uyarısı yapılan illerde biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Sel suyuna sakın ama sakın girmeyin hatırlatmasıyla birlikte. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün şiddetli sağanaklar var İstanbul'da. Fırtına ile birlikte görülecek. Sıcaklık azalıyor. Yarın da şiddetli yağmur özellikle Anadolu yakasında daha fazla olacak şekilde devam edecek. Cuma günü de sağanaklar şiddetli. Sıcaklık cuma günü 15 derece. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da sağanak yağmur var. Yarın ve cuma günü de başkent yağmurlu. Hava sıcaklığı 3-4 derece azalacak. Son olarak İzmir'de şiddetli yağmur var bugün. İzmir'de de sel su baskını riski yüksek. Fırtına ile birlikte görülüyor İzmir'de de. Kuzeyde rüzgar kuvvetli esecek. Yarın da hava yağmurlu. Cuma günü çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen

0: iletişimle başlar.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Ben İpek Yol Kadını'nı nerede görsem tanırım.
3: İpek Yol Kadını. O da İpek Yol Kadını.
2: İpek. İpek Yol Kadını. İpek Yol Kadını. Doğuştan İpek Yol Kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek Yol Kadını. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede
4: bir kişi daha son polanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Yeni Parti'nin dezenformasyon merkezi Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyar küsürlük şüpheli finansal işlemi mercek altına alındı. Peki para kimin? Mahiroğlu, 5. kol faaliyetlerinde vekalet eden isim mi? CHP Yeni Parti'yi bu kez 5 milyon TL'lik hırsızlıkla suçladı. Düşman kardeşler arasındaki kriz nereye evrilecek? AK Parti hangi isimlere iftiraları nedeniyle peş peşe tazminat davaları açtı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer cevaplayacak.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Pelin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Çatalca'dan gelen haberle başlayalım. Bir geminin karaya oturduğunun haberini sizlerle paylaşmıştık. Bir önceki saat dilimimizin sonunda. Ve son durum nedir? Şöyle bir ekranlarınıza taşıyalım. Burası İstanbul Çatalca, Çilingöz sahilinde bir gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu çalışmaları sürdürmek de bir hayli zor. Onu belirtmekte fayda var. Dalgaları görüyorsunuz, fırtınayı görüyorsunuz. Aslında dün akşamdan bu yana İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına, yer yer fırtına söz konusu. Ve bunun sonucu olarak İstanbul'un merkezinde de farklı ilçelerinde de Esenyurt, Başakşehir, Sultan Gazi ciddi anlamda su baskınları söz konusu olmuştu. Bunun kara trafiğine olumsuzluğunun yanı sıra maalesef ki deniz trafiğine de olumsuz yansımaları oldu. İşte onlardan bir tanesi Çatalca'da sürüklenen, fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu. Bir kez daha belirtelim. Burası Çatalca, Çilingöz sahili. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. FETÖ'ye ilişkin bu paylaşım oldukça da uzun bir paylaşım. Hemen sizinle paylaşayım. Şöyle diyor bakan. FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin bekasını, milli irademizi ve hukuk düzenimizi hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden ikisi yakalanarak gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmadaysa terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında DAEŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, il emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza ve operasyonlarda emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz, diyor Akın Gürlek, Adalet Bakanı yaptığı paylaşımda. Bir kez daha belirtelim. FETÖ'nün finansal ağına, örgütsel faaliyetine, yapılanmasına müsamaha göstermeyeceklerini belirtiyor Adalet Bakanı bu paylaşımıyla. İstanbul'da dün akşamdan bu yana şiddetli, etkili bir sağanak var. Hayatı felç etti diyebiliriz. Şimdi bugün kendi yayınlarım adına söyleyeyim. 12 ve 13'te Eren Coşkun diliyle bağlantılar gerçekleştirdik. Eren Sultan Gazi'deki durumu an be an ne olup ne bittiğini bizlere anlatmıştı. Nasıl yolların sularla kaplandığını. Şimdi tekrar Eren'e bir dönelim. Eren bu sefer Sarıyer'de. Orada durum ne? Bir Eren'e soralım. Eren merhaba. Sanki böyle hava biraz daha sakinleşmiş gibi görünüyor ama öyle mi? Yoksa bizim sana bağlanmamızla birlikte bu anlık yaşanan bir sakinlik mi?
1: Aslında tam da dediğiniz gibi sabah saatlerinde etkisini görmüş olduğumuz sağanağı şu dakikalarda en azından bulunduğum bölge için görmediğimizi söyleyelim. Ancak kafamızı kaldırıp Boğaz hattının 3. köprü tarafına yani Sarıyer'in daha uç kısımlarına baktığımız zaman ise yoğun bir aslında koyu renkli bulutlarında bulunduğumuz bölgeye doğru geldiğini söyleyelim. Yani yine İstanbul'da bölgesel ölçekli yağışların etkisini gösterdiğini görüyoruz. Ama sabah saatlerinden bu yana pek çok noktada su baskınlarını zaten ekranlara getirmiştik bahsettiğiniz gibi. Şu anda bulunduğumuz Sarabya'da aslında şiddetli yağışların kendisini gösterdiği noktalardan biriydi ve o yağışlarla birlikte aslında denizin rengi de çamura dönmüş oldu. Günün aslında en dikkat çeken görüntülerinden biriydi. Tabii gece saatlerinden bu yana etkili olan bir yağıştan bahsediyoruz. Bu yağışla birlikte pek çok noktada olumsuzlukları da ekranlara getirdik ki işte o noktalardan birisi de Tarabya'ydı. Burada aslında alışmış olduğumuz bir deniz manzarasından ziyade kötü bir görüntüyle karşı karşıyayız. Tabii bir yandan da bakın hemen Celal göstersin sağ tarafta göreceğiniz tekneler de yine o şiddetli rüzgardan ve yağıştan da nasibini almış oldu. Yani Boğaz'ın mavi suları yerini kahverengiye çalan çamurlu ve bulanık bir görüntüye bıraktı. Bakın şimdi 24 drone'da Talha Gül ekranlarınıza getiriyor. Bir yandan da Celal Musalli de Tarabya'daki o teknelerin halini gösteriyor. Denizin renginin değiştiğini belirtelim. Tabii normal şartlarda mavisiyle, güzelliğiyle, manzarasıyla İstanbul'un en dikkat çeken noktalarından biri burası. Ancak şiddetli yağışın etkisiyle birlikte denizin aslında bir bakıma karayla bütünleştiği dakikaları da bu noktada gördük ve bununla birlikte iskelede şiddetli rüzgarla saatte hızı 80 kilometreye varan şiddetli rüzgarla birlikte tekneler de aslında zor dayandı diyebiliriz. Özellikle kıyı hattındaki görüntü dikkat çekici. Yağmurla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular denizin renginin değişmesine neden oldu ve kıyıya baktığımızda mavi suyun yerine çamurun karıştığı kahverengi bir tabaka görüyoruz. Tabii şiddetli yağışın etkisiyle caddelerde, sokaklarda, çevrede bir iken çamurlu suyu görmüştük. Bakın Celal biraz da şöyle bir Boğaz'ı ekranlara getirsin. Şu dakikalarda İstanbul Boğazı'nda yağışın şiddetini yitirdiğini görebiliyoruz. Ancak belirli noktalarda halen daha etkisini gösterdiğini söyleyelim ve yağışlar da hafta sonuna kadar devam edecek. Son günlerde hava sıcaklıklarının yükseldiğini görmüştük ama hızlı bir şekilde bugün sıcaklıkların düştüğünü ve havanın serinlediğini de görmüş olduk. Öte yandan tabii yalnızca bu noktada Tarabya'da denizin rengi değişmedi. Bir yandan sahildeki görüntü de olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtınayla birlikte zaten serinleyen hava fırtınanın da etkisiyle hissedilen sıcaklığı bir hale düşürmüş oldu. Bir yandan da yağışla birlikte kıyıya ulaşan çamurlu suyun da denize karıştığını gördük. Deniz yüzeyindeki bulanık görüntüyü de bakın ekranlarınızda görüyorsunuz. Yani yağışın, şiddetli yağışın gece saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli yağışın da etkisini gözden önüne sermiş oluyor. Tabii burada önemli bir ayrıntıyı vurgulamak lazım. Denizin rengindeki bu değişimi ve bulanıklığın nedenine ilişkinde aslında çok fazla çamurun karışmış olması, bununla birlikte çöplerin karışmış olmasıyla geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani Tarabya'da sadece görmüş olduğunuz bu dalga kıranlarının arka kısmı değil, açık bir alanda Sarıyer'in sahilinin büyük bir kısmını kaplayacak derecede böylesine kahverengi çamurla bulanmış bulanık bir su karşımıza çıkıyor. Şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle de teknelerin bulunduğu alanda da yine fırtınanın etkisini gördük ve tekneler ve sahil hattındaki hareketlilikle birlikte Tarabya'daki yağışın da nedenli etkili olduğunu görmüş olduk. Tabi İstanbul'da yağışın sadece Tarabya'yla sınırlı değil pek çok noktada etkili olduğunu gördük ki sabahki yayınlarımızı da aktardık gün boyunca şu saat

Saate kadar şiddetli yağış etkisini gösterdi. Bundan sonrası için de aslında hafta sonuna kadar yağışların devam etmesini bekliyoruz. Ancak özellikle bugün için yine Sarıyer'de şu anda gözümün görebildiği noktada Rumeli Hisarı noktasında 3. köprü civarında da havanın tam anlamıyla kara bulutlarla kaplandığını da görebiliyoruz. Yani yağışlar devam edecek. İstanbullular yağışlar kesildi artık fırtına etkisini yitiriyor mu diye düşünmesinler. Tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Çünkü çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine, şiddetli rüzgara karşı sürücülerin de bir yandan bugün o sabah gördüğümüz olumsuzluklara şahit olmamaları için de özellikle o battı çıktı dediğimiz noktalara, tünellere, alt geçitlere dikkat etmelerinde fayda var. Yani şiddetli yağış yine gün boyu ve hafta boyu da etkisini göstermeye devam edecek.

0: Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için ve 100 sandalyeli Senato'nun da 33 koltuğu için seçime gidilecek. Şimdi Donald Trump Cumhuriyetçi. Karşısında rakip Cumhuriyetçilerin Demokratlar var. Demokratların kazanması halinde Demokratlar Donald Trump yönetimini soruşturmayı planlıyor. Demokratlar ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmaları durumunu değerlendiriyor. Ocak ayında göreve başlayacak yeni kongrenin ilk 100 gününde uygulamaya koyacakları gündem üzerinde çalışıyor. Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı planlıyorlar. Demokratların dış politika gündeminde ise İran Savaşı'nın sona erdirilmesi var. Trump yönetiminin gümrük vergilerinin kaldırılması da öne çıkıyor. Demokratlar kongrede savaş yetkilerine ilişkin yeni karar tasarılarını da gündeme getirebilir. Trump yönetimini İran'daki askeri faaliyetleri sonlandırması için baskı yapılması planlanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 gün sonra gerçekleşecek seçimin sonucuna göre hani o iki olasılık üzerinden neler olabilir? Hem bizi nasıl etkiler, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu savaşları veya kimi süreçleri nasıl etkiler konuşacağız. Ama Donald Trump Cumhuriyetçiler kaybetmesin diye şu an yaşanan suçu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Zelenski'nin üzerine atmaya çalışıyor gibi görünüyor. Rusya'daki enerji santrallerine hedef aldığı için Zelenski dünyaya ve çiftçilerimize sorun çıkarıyor dedi Donald Trump. ABD'deki tarihi seviyedeki mazot fiyatlarını bir bakıma aslında Zelenski'ye bağladı. Yani diyor ki, şöyle tırnak içerisinde kendi ifademle ben söyleyeyim. Yani ben başarısız değilim enerji konusunda. Bu Zelenski'nin başarısızlığı yüzünden biz bunu yaşıyoruz diyor ama ya seçime 20 gün var. Acaba ABD seçmeni bu söylemi satın alır mı? Buradan başlayalım. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaülger bizimle birlikte. İrfan Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Hocam 20-21 gün sonra muhtemeldir ki biz sizinle o sonuçları konuşuyor olacağız. Ama öncesinde de şimdi Donald Trump seçimi Cumhuriyetçiler kaybetmesin diye şu anki tabloda bu enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle suçu Zelenski'ye atıyor yaptığı son konuşmada. Yani suçu atıyor ama acaba seçmeni veya ABD seçmeninin geneli bu söylemi satın alır mı? Ya Trump'tan dolayı değilmiş, bütün sorun Zelenski'den dolayıymış der de Trump'tan yana oy verir mi?
1: Seçmeni ikna etmesi zor. Yani seçimlere çok az bir zaman kaldı ve muhtemelen seçimlerde çoğunluğu kaybedecek. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesine kesin gözle bakılıyor. 100 üyeli senatoda ise kaybetme tehlikesi varlığını koruyor ve topal ördek statüsüne doğru gidecek. Hatta önümüzdeki zaman diliminde Trump'ın yetkilerinin sınırlandırılması için bir takım girişimler gündeme gelebilir. Hatta eğer bu süreçte bir başarı ortaya çıkarsa bir kademe sonra Trump'ın azledilmesi bile gündeme gelebilir. Çünkü ABD'nin global çıkarlarına olağanüstü ölçüde zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir neticenin ortaya çıkması durumunda geriye kalan zamanı 2028 yılının Kasım ayına kadar bakiye kalan 2 seneyi Başkan Yardımcısı J.D. Vance yürütecek. Tabii ki Trump'ın politikaları ABD'yi olduğu kadar tüm dünyayı derinden etkiliyor. NATO'nun Avrupalı müttefikleri de, Orta Doğu'daki İtilafın tarafları da bu ara seçimin sonuçlarının ne şekilde olacağını ve kendilerinin çeşitli politikalarına ne şekilde yansıyacağını yakından takip ediyorlar. Türkiye bakımından da ehemmiyet taşıyor. Şimdi Trump Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında büyük bir müjde açıkladı. Bu şekilde taahhütte bulundu. 6 tane F-35'in kesin verileceğini, kasa yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi ve F-16 konusunda bizim bir takım taleplerimiz var. Onların da karşılanabileceğini ima etti. Fakat bunu 3 Kasım seçimleri sonrasında eğer temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybederse pratiğe aktarması gittikçe zorlaşacak, hiç de kolay olmayacak.
0: Hocam hemen yani burada araya gireyim mi? Özür diliyorum. Şimdi 7-8 Temmuz'da bunu söyledi burada. Bu vaatlerde bulundu. Burada da çok olumlu bir havada karşılandı. Şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 ay geçti. 4 aylık süre boyunca herhangi bir ilerleme bu konuda olmadı. Şimdi kapıda da seçimler var zaten. Ya bir yandan da şöyle düşünüyorum. Donald Trump'ın hani bu liderlik kişiliğine baktığımız zaman tıpkı daha 2 gün önce enerji ateşkesi yapıldı Rusya-Ukrayna arasında demişti. Zelenski çıktı dedi ki benim böyle bir şeyden haberim yok. Yani Donald Trump bazen böyle hani bir bal çalmayı seviyor insanların ağzına veya gündemde olmayı, konuşulmayı, o büyük lider imajını perçinlemeyi seviyor. Acaba bu 7-8 Temmuz'daki bu F-35 meselesi, işte katsa yaptırımlarının kaldırılması hadisesi, hani Türkiye'deydi ve burada da bir hava yaratmak için bunu ortaya atmış olabilir mi? 4 ayda bununla ilgili kayda değer somut bir yol alınamaz mıydı eğer samimiydiyse?
1: Yani Trump tabii kendine özgü bir kişilik. Çeşitli konularda çelişkili açıklamalar yapıyor. Yani Türkiye konusunda da bir yere kadar irade ortaya koyduğunu ve arkasında durduğunu kabul etmemiz lazım. Bir önceki başkanı hatırlayalım. Joe Biden döneminde 4 yıl boyunca Türkiye ile herhangi bir konuda bir irtibat, ilişki tesis edilememişti. Trump iyi kötü bu konuda pratiğe yansımasında gecikmeler olsa bile bir takım konularda adım atabiliyor ve aslında yansımaları olduğunu da gördük. Şimdi burada tabii 4 aylık süre de adım atılabilir miydi? Bu biraz da Amerika'daki sistemin yavaş işlemesinden kaynaklanıyor. Çünkü Trump kendisi bu konuda Kongre'ye kesif yoğun bir baskı uygulanması lazım. Oysa biraz daha sürüncemede bırakarak, biraz daha zamana yayarak çözme cihetini tercih ediyorlar. Türkiye'nin başka konularda ileri sürdüğü argümanların Trump tarafından pratiğe yansıtıldığını da gördük. Mesela Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'deki işte idarenin, hükümetin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması gibi bir takım konularda adım atıldı. Burada da sürecin yavaş işlediği anlaşılıyor. Bir ağırlık koyma yerine Trump bunu biraz daha zamana yayarak çözme ve alver dengesiyle bir takım konularda tahminime göre Türkiye'den taleplerde de bulunmayı kurguluyor olabilir. Bu konu kesin değil. Fakat 3 Kasım seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisi ve Senato'da kasa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin bir bütün olarak F-35 programına dönüşünün daha da zorlaşacağını bugünden söylemek mümkün. Fakat Trump taahhütte bulundu. 5 F-35 paraları ödenen savaş uçağının Türkiye'ye verilmesi konusunda belki daha kısa sürede netice alınabilecek. Şimdi bu Trump'ın Amerika'daki seçimler sonrasında karşı karşıya kalacağı sorunlar NATO'nun Avrupalı ortaklarını da derin biçimde etkiliyor.
0: Çünkü hocam Ukrayna çok özür dileyerek tekrar bir araya geleceğim. Şimdi NATO'nun ortaklarına gelmeden önce şunu biraz daha Türkiye özelinde netleştirelim sizinle istiyorum. Hani ne vardır Türkiye'de? Devlette devamlılık esastır. Bir hükümetin verdiği bir söz varsa, bir vaat varsa o hükümet gittiği takdirde yeni gelen hükümet bunu yüksek ihtimalle devam eder. Devlette esas devamlılık esastırdan hareketle. Şimdi bunu ABD açısından da sormak istiyorum size. Tam net olarak kafamda oturtabilmek adına. Hani diyoruz ki Donald Trump topal ördek olursa ne olacak acaba diye. Şimdi Donald Trump cumhuriyetçi, zihinlerde de biraz daha izleyicilerimizi netleştirelim. Karşıda demokratlar var. Şimdi bu seçimde tahmin ediliyor ki demokratlar temsilciler meclisinde çoğunluğu elde edecekler. Yani aslında Donald Trump'ın karşısındaki olanlar muhalifler. Şimdi ama Donald Trump'ın sonuçta var olan başkanlarının Türkiye'ye verdiği bir söz var. Dolayısıyla buradan harekette Amerika Birleşik Devletleri'nde ya başkan söz vermiş, bizde de devamlılık esastır yaklaşımı sergilenmez mi? Yoksa tamamen demokratlar Trump karşıtlığından Türkiye'deki bu katsa yaptırımlarının kaldırılması, az önce bahsettiğiniz F-35'ler meselesinde kesinlikle hayır deyip bir duvar mı örerler? Nasıl bir yaklaşım içinde olurlar? Yoksa ülke çıkarlarına göre mi hareket ederler?
1: Yani tabii Amerika'nın içerisinde cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında da seçimler sonrasında çeşitli konular gündeme geldiği zaman pazarlık olacak. Çeşitli kampanyalarda taahhüt edilen bir takım adımların atılması bakımından da pratikte pazarlık yapıldığını biliyoruz. Şimdi burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir kez parası ödenen 5 yahut da 6 F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilecek. Onun bir takım teknik sorunları olduğu anlaşılıyor. Yani o daha kolay bir şekilde çözüme kavuşacak. Fakat katsa yaptırımlarının tamamen kaldırılması, Türkiye'nin bir bütün olarak aynı zamanda üretimin bir parçası olarak F-35 programına dönüş, ABD'den talep ettiğimiz 40 adet F-16 savaş uçağı ve seyir füzeleri gibi bir takım mühimmat konusunda ilerleme sağlanabilmesi için başkanın bu konudaki iradesinin kongrenin her iki kanadında da onaylanması lazım. İnisiyatif kullanırsa, başkan baskı uygularsa etkili olabilir. Fakat bunun için ben Türkiye ile bir pazarlık yürütebileceğini önümüzdeki zaman diliminde düşünüyorum. Kaldı ki yani hala flu. Acaba
0: pazarlığı ne yani, üzerinden yürütebilir? Karşılığında ne ister?
1: Yani ABD'nin işte bir takım bölge politikalarına Türkiye'nin daha etkin biçimde destek vermesini ABD talep edebilir. Esasen perde gerisinde bu pazarlıklar her zaman oluyor. Yani genel olarak baktığımızda başka hükümetlerle de yürütülen perde gezisindeki pazarlıklar önümüzdeki zaman diliminde yaptırımların tamamen kaldırılması mukabilinde gündeme gelebilir. Bunun açıklanması biraz daha zamana yayılabilir. Fakat ABD'nin her zaman al-ver dengesiyle hareket ettiğini unutmamamız gerekiyor.
0: Peki, şimdi hocam şeyden de bahsediyordunuz ben araya girdiğimde, NATO'daki ortakları demiştiniz. Onlar üzerindeki etkisinden bahsediyordunuz. Oraya da isterseniz tamamlayın, cümleniz havada kalmasın lütfen.
1: Şimdi NATO'nun Avrupalı ortakları Trump iktidarından çok haz etmiyorlar. Joe Biden'dan sonra Trump Ukrayna'ya desteği önemli ölçüde kesti. Joe Biden döneminde 200 milyar dolar seviyesinde bilabedel karşılıksız Ukrayna'ya ABD Ukrayna savunmasına ve taarruzuna destek vermişti. Trump bunu tamamen kesti. Rus tezlerini desteklemeye başladı Ukrayna savaşı konusunda. Öte taraftan NATO'nun genel stratejisinde de değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Geçen sene Ankara'da yapıldı bu sene NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısı. Geçen sene 2025 yılı içerisinde Hollanda'nın Laeken kentinde yapılmıştı. Trump orada ABD'nin uzunca bir süreden beri savunduğu görüşleri kabul ettirdi. Sadece İspanya itirazı kayıt çekince ileri sürdü. Diğer NATO ülkeleri savunma harcamalarını arttırmayı 2035'e kadar gayri safi milli hasılanın %5 seviyesine yükseltmeyi kabul ettiler. Bu bir anlamda ABD'nin üzerindeki savunma yükünün azaltılması, Avrupalıların ellerini taşın altına sokması anlamına geliyordu. Ukrayna Savaşı'nın fiili gidişatı konusunda da Avrupalı ortaklarla ABD arasında görüş ayrılıkları devam ediyor. Öte taraftan işte Grönland'da Emre Vaki ile bir anlaşma yaptı. ABD işte Danimarka ile bu konuda tırmanan ihtilafta NATO'nun Avrupalı ortaklığı temirdi. Trump'ın politikalarından pek de mutlu olmadılar. Zaman zaman böyle tuhaf açıklamalar yapıyor.
0: Evet.
1: Amerika kıtasının kuzey tarafını tamamen Amerikan toprakları Kanada'yı da içirecek şeklinde gösteriyor. Şuraya Kanada da NATO ülkesi, yani Trump'tan diğer ülkeler çok da fazla haz etmiyorlar ve 3 Kasım seçimleri sonrasında bir şekilde Amerikan iç siyasetinde Trump devre dışı kalırsa, yani azledilirse görevden, evet, NATO'nun Avrupalı ortakları da yavaş yavaş klasik konvansiyonel Amerikan politikalarına NATO şemsiyesi altında dönüleceği şeklinde bunu yorumlayabilirler.
0: Peki. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Giray Saynur Derman da yayınımıza katıldı. Giray Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Bir internet sorunum var. O yüzden ara ara kesiliyor. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. O yüzden Giray Hoca'ya da biraz geç bağlandık. Bu hava kaynaklı sanıyorum ki bu internet sorunu da. Giray Hocam şimdi biz İrfan Hocam'la başladık konuşmaya. Donald Trump'ın ara seçime 20 gün kala enerji fiyatlarındaki, bu mazot fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak Zelenski'yi gösteriyordu. Zaten bu aralar Zelenski'yi hedef haline getirmiş durumda Donald Trump. Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna'da seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti. Zelenski de dedi ki ya Putin'e söyleyin 60 gün ateşkes ilan etsin, gidelim o zaman seçime dedi. Şimdi bu noktada şöyle bir tabloya baktığımız zaman, aslında Ukrayna'da nasıl bir tablo var diye baktığımızda Ukrayna'da Zelenski'nin en güçlü rakibi olarak eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny gösteriliyor. %64'ü Zaluzhny'ye güven duyuyormuş anketlerde. Şimdi şunu bir sorayım Giray Hocam önce size. Bu Zaluzhny kimdir? Zelenski'den ayrılan yönleri neler? Diyelim ki lider oldu. Lider olduğu takdirde veya seçim oldu velev ki diyelim seçildi. Bu tabloyu, savaşın rengini nasıl değiştirir veya değiştirebilir mi?
2: Şimdi adaylar şunlar. Valeri Zaluzhny var. Eski Genelkurmay Başkanı, bu İngiltere Büyükelçiliği de yaptı biliyorsunuz. O yüzden Batı'ya yakın bir isim. Tabii en güçlü aday o aslında. Aynı zamanda askeri başarıları var ve halk nezdinde de yüksek bir güveni var. Yani güven oranı sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani şu an Zelenski'ye oran %53 ama Zaluzhny de çok ön planda bir isim. Üstelik dediğim gibi yani Batı'nın da karşı çıkmayacağı bir isim. Ve Zelenski'ye karşı da siyasi olarak en somut tehdidi Zaluzhny oluşturuyor. Diğer bir aday gene eski devlet başkanı, hepimizin de bildiği Petro Poroshenko biliyorsunuz. O da eski devlet başkanıydı. Muhalefetin tecrübeli ismi, tabii halk nezdinde yerleşik bir tabanı var ama tabii halk genelinde bir yıpranmışlık oranı da yüksek. Budanov var biliyorsunuz, Krilya Budanov. O da askeri istihbarat başkanı. Tabii istihbarat başkanları genellikle o seçimlerde çok etkili olur. Askeri kanatta son derece popüler ve karizmatik bir potansiyel figür. Bir diğer aday da Mihailo Fedorov biliyorsunuz, o da eski savunma bakanı, teknoloji reformcusu. Tabii sivil ve teknolojik özellikle teknokratik kanadı temsil eden bu genç seçmende karşılığı olan birisi Fedorov. Ama tabii benim şahsi görüşüm Zaluzhny gerçekten güçlü bir aday. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi, Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi yapılan kamuoyu araştırmaları ve analizlerinde Zelenski'nin karşısına çıkabilecek en dirençli ve toplumda da birleştirici bir figür Zaluzhny. Yani benim şahsi görüşmeler, bugüne kadar tahminlerim çıkıyor ama Burada tabii aslında ezber bozan açıklamaları var Trump'ın, hepimizin bildiği gibi. Özellikle iç kamuoyu ve dış kamuoyunu şaşırtıcı ve önümüzdeki seçim gündeminde Rusya-Ukrayna'yı gündeme getirmesi. Tabii burada çok etken, onları da konuşacağız herhalde bu programda. Tabii Ukrayna kamuoyunun aslında büyük bir çoğunluğu, ben iki basını da takip ediyorum Rusça hakimiyetinde olduğu için. Rusya ile savaşa devam ederken, tabii bombardımanlar altındayken bir taraftan savaş devam ediyor, bir taraftan saldırılar devam ediyor. Burada sandığa gidilmesi ve dışarıdan özellikle de Amerika ve Rusya arasındaki bir lider dikte edilmesine karşı çıkıyor. Yani Ukrayna'nın kendisi bu şekilde. Ama Zelenski Rusya'nın kapsamlı bir ateşkesi kabul etmesi şartıyla seçimleri organize edebileceğini belirtiyor. Bir de şunu da açıklamak isterim. Zelenski'nin açıklamaları var. Zelenski özellikle şunun üzerinde durdu. Dedi ki biz dedi Batı bizi kandırdı. Yani bu açıklamayı yaptı. Açıkça söyledi. Kendi basında da biz çok fazla güvendik dedi. Benzer şeyleri Rusya'da söylemişti. İleri teknolojiyi almadık, işte bu durumda kaldık. Yani aslında her iki tarafta eski coğrafi olarak biliyorsunuz Slav halkı ve Rusya'nın çok önemli iki yakın halkı bunlar, milleti. Baktığınız zaman ikisi de iki toplumda aslında Batı'dan çok fazla bir şey elde edemeyecekleri kanaatindeler. Yani bunu biliyorlar aslında. Yani sadece Putin şu an kazan kazan çerçevesinde gidiyor. Aslında bir bakıma böyle gitmekte de haklı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump sonrası ne olacağı belli değil. Yani Trump'ın Zelenski'ye yönelik sert eleştirileri de var biliyorsunuz. Ukrayna'da yeni bir lider çağrısı yapıyor. Amerika iç politikasının iç dinamiklerine bağlı. Öbür taraftan iç politika faturasını dışarıya kesiyor. Diyor ki yani seçim öncesinde yükselen benzin, motorin fiyatları ABD seçiminin aslında en hassas konusu. Ben Amerika'da Texas Üniversitesi'nde hocalık yaptım. University of Texas'ta, Dallas'ta. Orada mesela petrol zengini bir yer Texas. Çok da özellikle muhafazakarların yaşadığı bir yer. Yani Amerika'daki seçmenin en hassas olduğu nokta aslında ekonomik başlıklar. Yani ekonomik başlıklar. Bu çok önemli. Çünkü enerji piyasasındaki artış, tedarik zincirlerinin aksaması, işte Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına düzenlediği saldırılara bağlıyor ve bunu da suçu Zelenski'ye yüklüyor. Diğer taraftan da Rusya ile sözde bir enerji ateşkesi var. Yani burada bir baskı var. Trump'ın işte Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları gevşetip aslında yakıt akışını sağlama girişimleri Kiev tarafından aslında savaşa finansal olarak besleme eleştirisiyle karşılaşıyor. Yani diyor ki Amerika Rusya'yı destekliyor. Ama biz biliyoruz ki Amerikan Trump'ın ilk seçim döneminde de dahil olmak üzere Rusya ile geliştirdiği iyi ilişkiler var. Bir bakıma da ikinci kez iktidara geldiğinde de ben bu savaşı 2 günde bitireceğim, 3 günde bitireceğim gibi açıklamalar yaptı. Çok iddialı açıklamalar. Evet. Tabii gerçekliği çok tartışılır. Zaten olmadı da böyle bir şey ama Rusya ile de belirli bir noktaya gelmek istiyor. Çünkü Trump'ın şöyle bir özelliği var. Türkiye lideri Sayın Erdoğan da başta olmak üzere Putin'i çok güçlü bir lider olarak görüyor. Zelenski'yi böyle görmedi. Yani başından beri Amerika'daki ağırlamasında da hatırlayın nasıl davrandı. Yani bir lider olarak ağırlanmadı Zelenski. Yani bir Avrupa'da karşılandığı gibi olmadı. Diğer taraftan da Trump kendi diplomatik ve ekonomi çıkarlarına direnç gösteren Zelenski'yi hedef olarak kamuoyuna koyuyor ve böyle de meşruiyetini yıpratmaya hedefliyor. Yani Zelenski olmasaydı bu sorun çözülecekti. Hı hı. İşte bu böyle oldu. Bundan dolayı yani kendi başarısızlığını tamamen karşı tarafa yükleyen bir çalışması var. Yani biz buna ne diyoruz? Deflection. Yani sorumluluk kaydırma. Hı hı. Sorumluluk kaydırma yapıyor şu an. Yani Amerika iç piyasasında özellikle motorin ve biliyorsunuz akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Seçmenin sandık başındaki yani o Avrupa'da ve Amerika'da halk ekonomiyle ilgilenir. Yani aslında kendi refahıyla ilgilenir. Yani dünyada neler olup bitiyor hani bizim gibi. Biz çok ilgiliyiz ama evet. Dünyada böyle bir şey yok yani onlar hiç ilgili değil. Yani en büyük huzursuzluk kaynağı ekonomi politikaları görüyor. İşte Orta Doğu'daki gerilimler bu nedenle çok eleştirildi. İran çok ciddi biliyorsunuz bu Hürmüz Boğazı çok ciddi bir krize neden oldu. İran Venezuela gibi çıkmadı yani. İran sonuçta çok güçlü bir medeniyet, çok güçlü bir ülke. Dolayısıyla İran'ın zorlaması, öbür tarafta Körfez ülkelerindeki ses yükselişleri, çünkü orada üsleri var ve oraya yapılan saldırılar, özellikle Dubai çok etkilendi. Yani benim Dubai'de iş yapan yatırımcı, finansal arkadaşlarım var, onlar da söylüyor. Yani Dubai tamamen değişti şu anda diyor. Yani Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Trump çok eleştirildi. Bunu da tabii Rus rafinerilerine düzenlediği, evet, insansız hava sarılarına şey yaptı. Rusya ile bir mazot anlaşması yaptı biliyorsunuz. İşte bu da küresel arzı hasıl etmek, işte seçimdeki pompa birim fiyatlarını düşürmek adına, ama Rusya'dan dizel tedarik edilmesine yönelik de Zelenski'nin özellikle Rus enerji altyapısını vurması, bu sefer Trump'ın özellikle Rusya ile kurmaya çalıştığı bu akaryakıt köprüsü stratejisini de doğrudan etkiledi. Yani önce aslında şöyle, ben şunu söyleyeyim. Ne gelirse gelsin aslında. Demokratlar, cumhuriyetçiler fark etmiyor. Bunu gördük biz. Bush döneminde de gördük. Obama döneminde de gördük. Yani bundan sonraki seçim sürecinde Obama'nın eşinin çok yüksek şansı olduğu söyleniyor.
0: Evet.
2: First America. Yani America first. Yani US first. Yani bu politika ve bunu sertleştirmeye yönelik Amerika'nın hareketleri var. Yani mesela Trump uluslararası örgütlere karşı bir insandı, bu şunun tam tersine, ama şu an NATO içerisinde, NATO genel zirvesi, yani Türkiye'de de yapılan zirvede dahil olmak üzere NATO'da önemli çıkışlar var. Çünkü Macron'un Avrupa ordusu kurma tehditlerine karşı, ki bunun olabilirliği çok zor. Avrupa halkı da kendi konforuna çok düşkündür, yani hiçbir savaşa girsin falan öyle bir şey yok yani. Trump zaten Ukrayna'ya verilen askeri ve mali desteği de öteden beri mesafeli bakıyordu. Burada hatta çok çıkan kararlar da çok tatminkar olmadı. İşte savaşı sürdürerek Amerikan halkının cebini yakıyorlar gibi söylemleri var Trump'ın. Bunları da hepimiz biliyoruz, dinledik. Yani böyle bir lider, tabii ki bu seçimlerde ne olacak? Yani aslında bunun sonucunda ben tekrar şunu vurgulamak isterim. Seçmenin önceliği ekonomidir. Yani Amerikan seçmenin için oy verme davranışı tamamen doğrudan cep altı değil, kendi cebindeki enflasyon ve yaşam maliyeti. Yani Trump da bu nedenle dış politikadaki bir krizi doğrudan iç piyasadaki motorin ve enerji fiyatlarını ilişkilendirmeye çalışıyor. Bu doğru bir, kendince doğru bir yöntem, ama bence yani çok seçmende karşılığı yok. Bir de seçmen profilinde bölünme var. O çok dikkat çekici. Ben çok bölümü? Araştırmalar yapıyorum, analizler yapıyorum.
0: Yani burada hocam son bir buçuk işte dakikamız. Bu,
2: öyle mi? Yani işte Ukrayna'ya verilen milyarlarca dolarlık yardımların kesilmesini ve savaşın ne pahalısına olsun bitirilmesini destekliyor bir grup. Ancak bağımsız ve ılıman seçmende Amerika'nın müttefiklerini yarı yolda bırakması veya işte Rusya'ya taviz verilmesi olarak algılanan hamleleri eleştiriyor. Yani ikiye bölündü bu durumda. Trump, çok kısa söyleyeyim, seçim değiştirirse ne olur? İran siyasetindeki olası değişim olur. Tabii iç politikada zemini kaybeder veya kongre denetimiyle karşılaşan bir yönetimde Orta Doğu ve İran konusunda da tek taraflı hamleler yapmakla daha da fazla zorlanacak. Yani özellikle İran'a yönelik sert tutum seçmenin ekonomik endişeleri, petrol fiyat kaygılarıyla çatışıyor. Bu da diplomasi ve yaptırım dengesine özellikle vites düşürüyor. Yani diyebiliriz, söylem değişikliği olacak. Yani seçim baskısı hafiflediğinde Trump'ın özellikle sert doğrudan Zelenski'yi hedef alan söylemleri daha pragmatik, temkinli bir pazarlık olabilir. Yani seçimi kazanmak için iş politikaya oynuyorlar ya biliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Giray Saynur Derman ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. İrfan Hocam, Giray Hocam, çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı hızla uğurluyorum. Bu saat dilimini noktalıyoruz. Birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle bekliyorum.

Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasi.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
6: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
7: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
6: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
11: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinin finansal sisteme olası etkilerinin sınırlandığını açıkladı. Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını belirten Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceği mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin sunum yaptı. Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likit önlemleriyle sınırlandırıldığını söyledi. Fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını belirtti. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığını ifade eden Karahan, beklentilerin ise ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirdiğine dikkati çekti. Yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydeden Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazında ve temkinli şekilde alınacağını vurguladı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını belirtti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde ise para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,99 gerilerken yıllık bazda %12,93 arttı. Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,03 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %30,64 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %9,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık yani uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde %0,03 artış, çok yıllık uzun ömürlü bitkisel ürünlerde %8,83

0: %1,37 azalış ve canlı hayvanlar, hayvansal ürünlerde %1 artış gerçekleşti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni adımlar gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri başlıklarında ilerleme sağlandığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için temaslar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin süreci değerlendiren Bolat, temel başlıklar olan e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünlerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi son 30 yılda 11 kat artarak 233 milyar dolara yükseldi. Bolat, bu ilişkinin her iki taraf için de önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Kamu alımları alanında Türkiye'de Temmuz ayında yasalaşan düzenlemenin ardından ikili anlaşma için analiz sürecinin tamamlandığını ve teknik görüşmelerin başladığını belirtti. ABD-İran savaşı enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Çin yüksek petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için ham petrol stoklarını yeniden artırmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük LNG alıcılarından Çin'in kış öncesi doğalgaz alımlarını da hızlandırması küresel enerji piyasalarında rekabeti artırabilir.
1: Çin enerji arz güvenliğini güçlendirmek için petrol ve doğalgaz stoklarını yenilemeye hazırlanıyor. Eurasia Group'un 13 Ekim tarihli raporuna göre Çin'in devlete ait rafinerilerinin Kasım ayından itibaren stoklarına günlük 400 bin varil petrol eklemesi bekleniyor. Bu alımların Kasım-Nisan döneminde sürmesi öngörülüyor. Bu adımların olası arz kesintilerine karşı iç piyasaya kesintisiz tedarik sağlamasına yardımcı olması hedefleniyor. Çin, sıvılaştırılmış doğalgaz stoklarını da yenilemeye başladı. Konuya yakın kaynaklara göre Çinli enerji şirketi Ekim ayı ve Kasım'ın ilk yarısında teslim edilmek üzere çok sayıda sıvılaştırılmış doğalgaz kargosu satın aldı. Alımlar kış ayları öncesinde arz güvenliğini artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti de devlet kontrolündeki sıvılaştırılmış doğal gaz alıcılarını ülke içindeki arzı güvence altına almak için yeniden satışları sınırlandırmaya teşvik ediyor. Çin'in sıvılaştırılmış doğal gaz alımlarını önemli ölçüde artırması küresel piyasadaki dengeleri değiştirebilir. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık 1/5'inin kaynağı olan Orta Doğu'daki savaş nedeniyle tedarik koşulları zaten baskı altında. Savaş öncesinde Basra Körfezi, Çin'in sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yaklaşık 1/3'ünü karşılıyordu.
0: Ekonomiyi de noktalayalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel, öfkeli bir şekilde çıktı meclis grup toplantısının kürsüsünde, yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
2: Buradan şunu söyleyeyim, bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Şimdi bu. Hukukun esas kaidelerinden biridir. Müddeyi, yani iddia eden, iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki, koyacaksınız ortaya.
3: Eline belge gelen. Neyse geldi, ben verdim mesela buna.
1: Tamam.
3: Belgeyi
1: koyacaksın
3: al ben,
1: ortaya. Al ben. Doğrudur, yanlıştır.
3: Kaygı bakanlığıyız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
3: asli? Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde

0: istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Bu durumu. Bak, elinde belge gelecek. Öyle
1: Doğru.
0: şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi. Ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik, problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktı ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hata yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at. Sen de
1: Şimdi
0: bunu at.
1: onlar hepsini atacak. Attıkları da
0: Sen tut
1: bunların
0: tek tabii.
1: doğru olmadığını ispatla
0: İsim
1: çalışacak,
0: benzerliği
1: öyle
0: için
1: mi?
0: bulacaksın, bilmem ne bulacaksın adam ya adam.
1: İyiymiş
0: Benim
1: ya.
0: mesela var
1: Ya
0: ya
1: Hikmet
0: bir
1: abi, gel bir
0: hatırlıyorum.
1: seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
0: Özgür Özel'in konuşurken o pu elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke
0: Ya ben sana
1: problemi olduğu
0: hocam
1: aşikar.
0: öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfke
1: Öfke
0: edeceğiz. Bu ruh
1: problemi.
0: hali
1: Tamam.
0: özgür bu adamın gidişatı çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var.
0: Bu
1: Yani
0: kadar
1: az önce
0: yalan,
1: bahsettiğimiz
0: iftira
1: gibi siz
0: ayıp
1: her
0: ya.
1: türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit
0: İftira
1: etmenize ne
0: atın.
1: gerek var? Siz
0: Temizlesinler.
1: koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha diyelim
0: Müddeyi
1: burada.
0: iddiasını
1: İddiasını ispatla
0: ispatmakla mükelleftir.
1: mükelleftir.
0: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
9: Hesap basit.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
12: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. 40'a

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca birlikteyiz. Yoğun gündemle başlayalım. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da o sağanak etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Caddeler, sokaklar göle döndü. İş yerlerini, dükkanları su bastı. Evlerde de benzer manzaralar var. Yolda kalanlar, esele kapılanlar, İstanbul'un durumu şu anda böyle. Hatta 18 il için önümüzdeki günlerde de yine sarı ve turuncu kodlu uyarılar var. Türkiye genelinde yağışlar devam ediyor. 24 ekipleri yağışın ilk andan itibaren sağdalar, takipteler. Sarı yere de bir gidelim. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili orada. Şu anki atmosferi aktaracak. Eren Coşkun Dili, kolay gelsin. Evet, yağış devam ediyor belli ki. Nedir İstanbul genelinde durum?
1: Bir saat öncesinde durgun bir hava varken, yağış yokken kısa süre içerisinde şiddetli yağışı gördük. Aslında geceden bu yana benzer bir tablo var İstanbul'da. Bölgesel yağışlarla birlikte saatini tutmayan ama il genelinde etkisini artıran bir yağıştan bahsediyoruz. Pek çok olumsuzluğu bugün ekranlara getirmiştik. Alt geçitleri su basmıştı ve bunun yanı sıra da şu anda bulunduğumuz sarı yerde de Tarabya'da da deniz çamur rengine dönmüştü. Bulanık bir hal almıştı ama öte yandan tabii bu sarı yerin yüksek kesimlerinden şiddetli yağışla birlikte sürüklenen sulardan bahsediyoruz ve o suların denize karışmasıyla birlikte çamur rengini almıştı. Şimdi Celal'le biraz şöyle sahilde yürüyelim. Bakın şöyle bir boğaz hattını göstersin. Aslında boğaz hattının yine tam anlamıyla kara bulutlarla kaplandığını ve şiddetli yağışın etkisini sarı yerde bir kez daha artırdığını görebiliyoruz. Tabii bu aslında kısa süre içerisinde tersine dönebilecek de bir durum ama şiddetli rüzgarın da öğleden sonrasında etkisini artırmasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı da bir hayli düşmüş oldu. Tabii Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasından bahsediyoruz. Termometreler henüz birkaç gün öncesinde 28 dereceleri görmüşken hızlı bir şekilde bugün sıcaklıkların düştüğünü ve 17-18 derecelere kadar geldiğimizi gördük. Bunun yanı sıra tabii hissedilen sıcaklık çok daha düşük oldu. Tabii sabah saatlerinde aslında Tarabya'da şiddetli yağışların etkisi altındaydı. Bakın dalga kıranların hemen iç kısmında denizin bir çamur rengine büründüğünü de görmüştük. Tabii o suların da özellikle iç kısmında hapsolmasıyla birlikte de aslında kahverengi bir hal almıştı. Şimdi Sarıyer'in biraz daha uç kısımlarında aslında Kireçburnu tarafında, Rumelihisarı tarafında şiddetli yağışın o noktada başladığını ve yaklaşık olarak 20-25 dakika içerisinde artık Avrupa yakasının daha merkezine doğru ilerlemeye başladığını gördük ve şiddetli bir yağıştan bahsediyoruz. Kısa sürede etkili olduğu noktaları, cadde ve sokakları göl havuzuna dönüştüren bir yağıştan bahsediyoruz. Hal böyle olunca da uyarılarda bulunulmuş olduğu gibi hakikaten metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor demiştik. Nitekim de öyle oldu. Bakın Celal ekranlara getiriyor. Şemsiye ile bile durabilmek o şiddetli yağmurda pek de mümkün olmuyor ama mesela şu dakikalarda yayına başladığımızda şiddetli olan yağış henüz 2 dakika geçti geçmedi. Etkisini bir nebze de olsa düşürdü. İşte böylesine hızlı hava değişimlerini ve yağmur bırakan o bulut kümesinin İstanbul'un Avrupa yakasının merkezine doğru ilerlediğini görüyoruz. Ama şu anda şöyle bir boğaz hattına baktığımız zaman İstanbul'un genel anlamda şiddetli yağış altında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de hafta sonuna kadar da bu yağışların devam edeceğini belirtelim. Tabii sadece İstanbul değil, yurt geneli aslında yağışlı havanın etkisi altında. 18 il için uyarılar var demiştik ve bu şiddetli yağışların etkisiyle, serin havanın etkisiyle artık tam anlamıyla kışa girmiş olduk. Bir yandan da bakın bu şiddetli rüzgara rağmen balık tutmaya çalışan bir kişi de görüyorsunuz ama başka da kimseyi görebildiğimi söyleyemem. Çünkü şiddetli rüzgar hakikaten yürümeyi de güçleştiriyor. Bir yandan da tabii sabah gün boyu aslında görmüş olduğumuz o olumsuzluklara bir kez daha şahit olmamak için sürücülerin dikkatli olması lazım. Alt geçitleri su bastığını görmüştük. Ağaç devrilmelerini görmüştük. İşte şiddetli rüzgar saatte hızını 70 kilometre üzerine çıkartan şiddetli rüzgarda hem aslında vapur seferlerinde bir yandan da aslında yayaları da sürücüleri de olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Tabii sel baskını, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamaları beraberinde getirebilir. Tedbirli olmakta fayda var. İşte İstanbul'un gece saatlerinden bu yana yağış almasıyla birlikte de sabah Sultan Gazi'de ekranlara getirmiştik. Alt geçidi su basmıştı. Yani aniden bastıran ve hızlı bir şekilde etkili olan yağışlardan bahsediyoruz. Hal böyle olunca da kısa sürede pek çok noktayı aslında su birikintisi içerisinde bırakabiliyoruz. yapabiliyor. Bu nedenle de tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu nedenle de aslında yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini, aralıklarla kendisini göstereceğini de düşünürsek dikkatli olmakta fayda var. Tabii bir yandan da akşam saatlerine doğru ilerlediğimiz şu saatlerde de aslında dışarıdan İstanbulluların eve çalışmayanların en azından eve kapandığını ve sahil hattının serin bir hava eşliğinde sakinliğe büründüğünü de söyleyebiliriz. Tabii geceden bu yana etkili olan bir yağıştan bahsediyoruz. Bakın yayın başında ne kadar şiddetli bir yağış vardı. 2-3 dakikada etkisini yitirdi ama birkaç dakika sonra daha şiddetli bir şekilde devam etmesi de muhtemel. İşte bu denli hızlı değişen bir hava durumundan bahsediyoruz. Hal böyle olunca da tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini, artık kışa girdiğimiz bu günlerde de dikkatli olmak gerektiğini belirtelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Evet, Eren Coşkun Dili, teşekkür ediyoruz. Ara ara o yağışlar durabiliyor, sizi yanıltmasın. Keza devam edecek efendim. İstanbul'da özellikle sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Metrekareye 50 ile 95 kilogram arasında yağış düştü diyelim. Takip edeceğiz. Bir diğer mühim gelişme, Üçül'de FETÖ ve DEAŞ'a yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin açıklama yaptı. FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyete geçit yok diyor. Peki hangi iller? Operasyonun kapsamı nedir? Soracağız. Karşımıza da bu kapsamda Ahmet Taner Işıldak var. Ahmet Taner, kolay gelsin. Evet, 4 ayrı operasyon, 33 şüpheli gözaltına alındı. Nasıl icra edilmiş bu operasyonlar, söz sende.
2: Merve Aydın, selamlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara dair sosyal medya hesabından bilgi paylaştı ve İzmir, Ağrı, Eskişehir'de 4 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 33'ü gözaltına alındı an itibariyle. Şimdi İzmir, Eskişehir ve Ağrı'dan bahsettik operasyonların yapıldığı ve bu operasyonların kapsamı da farklı. Bunu da hemen anlatacağız. FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar bunlar. Eskişehir'deki operasyonda Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı bir para trafiği hedef alındı. Bu noktada Türkiye'den üretilen gıda ürünlerinin Amerika'da yine FETÖ bağlantılı isimler tarafından satın alındığına dair mevcut deliller ele geçirildi ve bu noktada operasyon yapıldı. Toplamda 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor, Merve Aydın. Yine İzmir'e döndüğümüz zamansa İzmir'de de Baylok, Bankasya ve HTS kayıtları üzerinden bir operasyon gerçekleştirildi. Yani güncel yapılanmaya yönelik bir operasyon vardı. Bu noktada da Bankasya hareketleri, Baylok yazışmaları incelendi ve FETÖ üyesi 3 şüpheli hakkında İzmir'de ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Toplam ikisi gözaltına alındı. Birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İzmir'de yine bir operasyon yapıldı. Bu sefer de yine güncel yapılanmaya ikinci soruşturmanın devamı bu da. Bu da 21 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı tespit edildi. 4 ilde de operasyon için düğmeye basıldı ve 21 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış durumda an itibariyle. Ağrı'daysa DEAŞ'ın finansmanına bir operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ terör örgütünün finansal kaynaklarının mevcut takibi sırasında elde edilen deliller doğrultusunda bu operasyonda yapıldı. Terörün finansmanına önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında değerlendirildi ve tespit edilen bir şüpheli an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Evet, toplamda İzmir, Eskişehir ve Ağrı ile birlikte 4 operasyon yapıldı. 35 şüpheliden şu an 33'ü yakalanmış durumda. Kalan ikisinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor diyelim. Son bilgileri de Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Biz de sizlere anlattık ve aktarmaya çalıştık. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Soruşturma ve operasyona dair detayları paylaştı. Ben şimdi bir diğer gelişmeye, Halk TV'ye kayyum atandı. Malum ki bu kapsamda soruşturmanın merkezinde kanal sahibi vardı. Cafer Mahir oldu. Şimdi bunu söylüyoruz çünkü efendim burada aralarında Halk TV'nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Bu konuya tepkili olanlar var. Yeni partili vekiller. Onlar parti propagandasını taşere ettikleri Mahir olduğunu sahibi oldu. Halk TV kayyum atanmasından memnun değillerdi. Kendilerince tepki göstermek istediler, protesto etmek istediler. Gözlerine, ağızlarına siyah bantlar yapıştırdılar. Ama tabii ki seçtikleri bu yöntem kendi tabanlarında da ciddiye alınmadı.
3: Hayır. Yeni partili vekillerin göz ve ağızlarındaki bantlar, İmamoğlu'nun İstanbul otellerindeki gizli görüşmelerinde güvenlik kameralarını kapatmak için kullandıkları siyah bantlardan arta kalanlardan değil. Ama eylemlerinin bu durumu hatırlatacağını düşünememeleri, bize vizyonları hakkında çok şey anlatıyor. Belediye ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet ve kara para aklama. Halk TV'ye işte bu iddiaları barındıran geniş kapsamlı mali bir soruşturma kapsamında kayyum atandı. Çünkü soruşturmanın merkezindeki isim kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu. Yeni partili vekiller bu durumu muhalif kamuoyu tarafından absürt bulunan bir gösteriyle protesto etmeyi tercih etti. Ancak bu sembolik protestoyu kendi tabanları bile ciddiyetten uzak buldu. Protesto, Plan ve Bütçe Komisyonu grubu görüşmelerinde gerçekleşti. Daha doğrusu yeni partili vekiller kendi tabanlarına muhalefet yapmaktan çok muhalefet yapıyor gibi görünürken ifşa oldu. Aslında bu gösteri odaklı, performatif ve miskin çaba bulundukları yer itibarıyla siyaset üretmeyecek pozisyona düşmelerinden. Soruşturmalarla ortaya çıkan skandallar yeni partiye top koşturacak alan bırakmadı. Sadece dikkat çekmekle ilgileniyorlar. MASAK, Cafer Mahiroğlu adına 1 milyar lirayı aşkın olağan dışı hesap hareketleri saptadı. Belediye ihalelerinden usulsüzce büyük paralar kazanmak ve bu parayı gizlemek için kendi adına olmayan hayali aracı şirketler kullandığı anlaşıldı. Üstelik bu şirketler 30.3 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Paranın büyüklüğü ortada. İhaleleri garantilemek adına 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız bir rüşvet trafiğini organize ettiği belirtiliyor. Yeni partililer propaganda işini işte böyle karanlık bir isme teşere edip yargı devreye girince de mecliste absürt bir aktivizm oyunu oynuyor.
0: Fon ve manipülasyon soruşturmasına bu kez odak noktası olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce aldığı mali tedbirler kapsamında 109 şüpheli hakkında kısıtlamalara sürüyor. Taşınmazdan gemiye, hava aracından yüksek faturalı para transferlerine kadar mal varlığını azaltabilecek işlemler savcılığın yazılı iznine bağlı. Sermaye piyasası araçları onlar donduruldu. Başsavcılık ayrıca kamuoyuna yansıyan listelerle ilgili de yeni karar alınmadığını söylüyor. Yani mevcut tedbirlerin daha önce verilen kararların devamı olduğu vurgulanıyor.
4: Mal varlığını satmak, devretmek, ipotek koymak, yüksek tutarlı para transferi yapmak artık serbest değil. Borsa İstanbul'daki fon ve manipülasyon soruşturmasında savcılık şüphelilerin mal varlığını azaltabilecek işlemlere fren koydu. Amaç olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor. Başsavcılık bunun yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan mali tedbirlerin sürdüğünü özellikle açıkladı. Tedbirin kapsamı oldukça geniş. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz satışı, devir işlemleri, ipotek tesisleri, gemi ve hava aracı alım satımları ve yüksek tutarlı EFT ve havaleler. Mal varlığı azaltabilecek bu işlemler artık başsavcılığın görüşü ve yazılı izni olmadan yapılamayacak. Finans kuruluşlarına da ayrı talimat verildi. Şüpheli ve olağan dışı para hareketleri anlık olarak MASAK'a bildirilecek. Tedbir sadece hesapları değil, şirketleri ve birinci derece yakınları da kapsayan bir mali takip mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ancak günlük hayatı tamamen kitlemiş değil. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıkları, rutin mesleki harcamalar bu işlemler kısıtlamaların dışında tutuluyor. Savcılığın hedefi açık, günlük yaşamı değil mal kaçırma ihtimalini durdurmak. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezben, Pusula Portföy Yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel, Emre Çamlıbel'le Namık Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp de bulunuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin dönem başkanlığına bir yazılı açıklama yaptı. Peki neler söylüyor efendim Bahçeli? Öncelikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler bu sürecin en güçlü dayanıklarından biridir. İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişimler,

0: Gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır. Bu bakımdan Karabağ Zaferi'nin başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz dedi. Ve Bahçeli şöyle devam ediyor efendim, istikametimiz açıktır. Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumuna izin verilmemeli diyor. Bu kapsamda da kardeşlik hukukuyla ilgili söyledikleri oldukça önemli. Devam ediyoruz. Savunma sanayinde yerli milli teknolojileriyle birlikte ürettikleriyle elbette Türkiye dünyanın yakın markajında efendim, kapsamda da NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. Türkiye'ye bir kez daha NATO'dan övgüler geldi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Şerekinska uluslararası bir konferansta Türkiye'yi örnek gösterdi. Türkiye'nin gücüne vurgu yaptı. Neler söyledi bakalım.
1: NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin ittifak için önemi bir kez daha vurgulandı. Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekarniska, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz. Which is what
1: Hague was. Shekarniska, Brüksel'de düzenlenen NATO ve Avrupa Ankara Zirvesi'nin ardından güvenlik mimarisi başlıklı oturumda konuştu. Ankara Zirvesi'nde öne çıkan mesajlardan birinin daha güçlü bir ittifak içinde daha güçlü bir Avrupa olduğunu belirtti. Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını söyledi. Yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi. Asıl hedefin yalnızca harcamaları artırmak değil, bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan kabiliyetleri elde etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında Türkiye'yi örnek gösterdi.
2: Bu nedenle savunma sanayi hakkında çok konuştuk. Türk savunma sanayinde mükemmel örneklerimiz var. Çünkü Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz.
0: Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalar giderek artıyor. İran destekli Husilerin saldırılarına karşılık da geliyor efendim. Bir kez daha başkent Riyad hedef alındı. Karşılıklı petrol tesisleri hedef alındıkça gerilim bölgeye de sıçradı. Saldırılar kınandı. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha Türkiye'yi övdü.
1: Orta Doğu'da gerilim dinmiyor. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'daki kritik petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırı düzenledi. İdari bina füze saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu binada yangın çıktı. Üst katlarda hasar meydana geldi. Çevredeki binalarda saldırıdan etkilendi. Aramco'nun petrol üretimi ve ihracatında herhangi bir aksama yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı. Husi saldırıları yalnızca Aramco tesisleriyle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Bakanlığı, Riyad'da iki füzenin engellendiğini açıkladı. Füze enkazının ise sivil alana düştüğü belirtildi. Yaralananlar kaydedildi. Husi füzelerinin enkazı Riyad'da ondan fazla konutta hasara yol açtı. Suudi Arabistan ise saldırı öncesi uyarı yayımladı. Ardından Yemen'in başkenti Sana'daki petrol şirketi hedef alındı. Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu ise Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını açıkladı. Koalisyon Husileri sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçladı.

0: Yemen ordusu ise İran destekli Husilere yönelik operasyonların sürdüğünü açıkladı. Askeri mevzilere yönelik düzenlenen 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Savaş en çok sivilleri etkiliyor. Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı uyarısının ardından ülkede petrol paniği yaşandı. Çok sayıda kişi petrol tesislerine akın etti. Başkent Sana'da onlarca araç benzin istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu. Sivil havacılık da saldırılarla sekteye uğruyor. Suudi Arabistan'da havalimanlarının hedef alınmasının ardından uçuşlar iptal edilmişti. İstanbul Havalimanı'nda Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na kalkış ve varışlı seferler tamamen askıya alındı. Saldırıların ardından uluslararası toplumdan da tepkiler geldi. ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Yemen'deki süreçte Türkiye'nin oynayabileceği role değindi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini aktardı.
1: Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.
0: Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD'de 21 gün sonra yapılacak ara seçimlere işaret etti. Husiler İran'ın kışkırtmasıyla yine ortaya çıktılar. ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmaya çalışıyorlar dedi. Seçimlerden sonra görevde olacağım ve asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de Husilerin saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirtti. Kahire'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
2: Türkiye, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a desteğini artırıyor. Suudi Arabistan'daki yaşananlar malum ve bu çerçevede dünya enerji ticaret ağları ve buradaki düzlem noktasında da önümüzdeki günlerde farklı şeyler olabilir. Çünkü bu gelişmeler pek çok ülkeyi, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor efendim. Türkiye bunu takip ediyor ama Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu denklemdeki en küçük detayı yakalamış ve bu hesabın peşinden gidiyor. Nedir o? Bakalım.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir.
4: Plan gerçekten de Trump'ın planı mı? Gerçekten de Türk askeri İsrail ve Amerika'nın çıkarına mı hizmet edecek?
3: Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
4: Hemen belirtelim, masadaki program Yemen'e asker gönderme programı değil. Suudi Arabistan topraklarını koruma amacıyla askeri, teknik ve lojistik destek. Peki neden Türkiye durup dururken Husilerle mücadelesinde Riyad'a destek vermeye karar verdi?
5: Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
4: Kızıldeniz, küresel ekonominin ve deniz taşımacılığının en kritik can damarlarından biri. Husiler hem bu yolu hem güney kapısı olan Babülmendeb Boğazı'nı tehdit ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Riyad'ın elinde kalan tek çıkış burası. Ama sadece bu değil. Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji ve sivil altyapısına da doğrudan saldırılar düzenliyor. Yani Riyad'a maliyeti büyük. İsrail, Riyad adına bu meseleyi çözmeye talip. Husiler, ortak düşmanları. Ama daha önemlisi, Husi tehdidini fırsata çevirip Suudi Arabistan'la bir ortak güvenlik savunma paktı kurmak istiyorlar. Böylece İbrahim Anlaşmaları kapsamındaki en büyük hedefi olan Suudi-İsrail normalleşmesini kriz üzerinden tamamlayabilirler. Ama Riyad tüm ipleri hem İsrail'e hem Batı'ya teslim etmek istemiyor. İşte burada devreye Türkiye giriyor. İsrail'e gerek yok, problemini biz çözeriz, diyor. Ankara, böylece Riyad'ın yaşadığı çaresizliğin İsrail'e alan açmasının önüne geçiyor.
6: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I might do that. I have a lot of respect.

0: Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. İlk bakışta Trump'ın kullandığı bu ifade Özgür Özel'i doğruluyormuş gibi görünebilir. Ama aslında sadece satın aldığı en maliyetsiz projenin iç kamuoyu sunumunu yapıyor. Dünya ticaretini yeniden rayına sokacak en oportunist projeyi kendisininmiş gibi pazarlıyor. Kendi tabanına aktör benim, Erdoğan ya da Prens Salman değil cakası satmaya çalışıyor. Hem böylece İsrail'in gediğini tıkadığı taşı legalize ediyor.
1: Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
0: Peki ya Özgür Özel? Masadaki en küçük hesabın peşine düşen o siyasi rant uğruna İsrail'i mutlu edecek şeyler söylemekten çekinmiyor. Pardon, pardon.
2: ABD Başkanı Donald Trump ilk aşamada duracaktık aslında. İran'daki tüm o yönetim kadroyu öldürdük ve şu anda karşımıza bir muhatap bulamıyoruz gibi ilginç bir açıklama yaptı. Öte yandan Başkan Trump İran'a yönelik yeni bir tehditte de bulundu. Ne yapacağımızı bekleyin, bekleyin ardından da görün diyor efendim. Axios'a göre, haber sitesine göre ise şu söyleniyor. Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda görüşüyorlar ve Trump diyor ki Netanyahu'ya bir an önce İran'a saldırmalısın. Yani İsrail'e bu konuda bir telkini var. İran tarafından nasıl bir açıklama var? Onlar çatışmaya karşı oldukça hazırlıklı olduğunu ifade ediyorlar. Hürmüz Boğazı, tabii bu nokta üzerinden bir de kontrol mücadelesi var. Washington ve Tahran arasındaki gerilimi de daha çok arttırıyor.
3: ABD-İran arasında gerilim şimdilik dindi. Ancak söylemlerde tansiyon hala yüksek. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
4: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz.
3: Trump Alaska'da düzenlenen bir mitinge katıldı. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı. Tehditlerini de sürdürdü. Yeni bir askeri operasyon sinyali verdi. Trump daha önce yaptığı bir açıklamada 3 Kasım'daki ABD arı seçimlerine kadar İran'a saldırı olmayacağını belirtmişti. Amerikan Axios haber sitesi ise ABD ve İsrail'in İran'daki Kazma Dağı nükleer tesisini hedef alacak yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. Habere göre Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığını savundu. Yeni operasyon seçeneğini gündeme getirdi. ABD ve İsrail ordularının olası bir karar için hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray iddiaları reddetti. Bir yetkili Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceğini söylediğini hatırlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi ise ayrıntılı yorum yapmadı. İran'da olası bir çatışmaya yönelik hazırlıklarını artırıyor. İran'ın kritik altyapısını korumak için de önlemler aldığı aktarılıyor. Uydu görüntüleri, Kazma Dağı ve Natanz nükleer tesislerinin çevresinin toprak yığınlarıyla kapatıldığını, liman ve santrallerde sığınaklar inşa edildiğini ortaya koydu. Ancak bu hazırlıkların kapsamına ilişkin bütün ayrıntılar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Tahran yönetimi olası bir saldırının yalnızca İran'la sınırlı kalmayacağı uyarısında da bulunuyor. İranlı yetkililer ABD'nin yeni bir operasyon başlatması halinde bölgedeki Amerikan askeri varlığının ve kritik altyapıların hedef alınabileceğini belirtiyor. Körfez ülkelerindeki enerji tesisleriyle iletişim altyapısına yönelik tehditler de bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Gerilimin bir diğer merkezi ise Hürmüz Boğazı. Boğaz'ın hakimiyetine ilişkin karşılıklı açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Boğaz'ın kontrolünün ABD ve müttefiklerinde olduğunu savundu. İran'sa Boğaz'daki geçişlerin geleceğine ilişkin Umman'la mutabakata varıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, geçiş düzenlemelerine ilişkin anlaşmanın uygulanmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Tahran bu mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığı anlamına gelmediğini de vurguladı.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de devam ediyor. Hatta Ukrayna'da oldukça karanlık ve kanlı bir gece yaşandı. Kiev ve Harkiv'de kritik noktalar vuruldu. Termik santralleri hedefteydi ve bu kapsamda 5 kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi ise elektriksiz kaldı. Ukrayna lideri Zelenski ise sitem ediyor. Özellikle de ABD'den balistik füze saldırılarına ilişkin kendilerine önden bir uyarı gelmemesine tepkiliydi. Ve bununla birlikte bir diğer kriz de cephede arasındaki iletişimde yaşandı. Elon Musk'ın Starlink uydu sistemi Ukrayna ordusunun askeri internet hızını ansızın kısıtladı.
0: ABD Başkanı Trump'ın enerji ateşkesi lafta kaldı. Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji altyapılarını bombaladı. Başkent Kiev karanlığa gömüldü. Saldırılarda çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Rusya, kış ayları öncesi Ukrayna'yı karanlığa boğan en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. 30'dan fazla balistik füze, 120'nin üzerinde İHA ile düzenlenen saldırılarda başkent Kiev ve Harkiv'deki enerji ile iletişim altyapıları ana hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri veri trafiğini sağlayan bir merkezin yanı sıra termik santralleri vurduğunu açıkladı. Ukrayna, 26 noktada hasar oluştuğunu ve en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Kiev ve Dnipro kentlerine düşen füzeler nedeniyle siviller hayatını kaybetti. 25'ten fazla kişi de yaralandı. Saldırılar sahada yıkıma neden olurken müttefiklerle istihbarat krizine de neden oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, balistik füzeler gelmeden önce batılı ortaklarından herhangi bir erken uyarı almadıklarını söyledi. Bu durumun sivil kayıpların önüne geçilmesini engellediğini belirtti. Zelenski, Trump'ın ilan ettiği enerji ateşkesinin Rusya tarafından açıkça hiçe sayıldığını belirtti. ABD'nin bu saygısızlığı görmesi gerektiğini vurguladı. ABD basınında günlerdir Trump yönetiminin Kiev'le istihbarat paylaşımını ve Patriot tedarikini durdurmakla tehdit ettiği yönünde iddialar vardı. Trump o iddiaları reddetti. Ukrayna ile istihbarat paylaşımının kesintisiz sürdüğünü savundu. Askeri koordinasyonda yaşanan bir diğer büyük şoksa teknoloji ve iletişim alanında meydana geldi. Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Sergey Beskresnov, Elon Musk'a ait SpaceX firmasının sağladığı Starlink Starshield askeri uydu internet hizmetinin hızına ansızın kısıtlama getirildiğini öne sürdü. Beskresnov, kendilerine haber verilmeden yapılan bu bant genişliği daraltmasının cephede bir dizi askeri görevin aksamasına yol açtığını belirtti. Durumun mevcut siyasi gerilimlerle bağlantılı ve kasıtlı bir hamle olduğunu savundu.

0: Vatandaşı yanıltıp sağlıklarıyla oynuyorlardı ki Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleriyle birlikte taklit ve tahşiş tespit edilen ürünlerin listesini bir bir açıkladı. Artık bunlara geçit yok. Yapılan son incelemelerle sağlığı tehlikeye atabilecek şekilde bu tahşişi takliti yapan takviye edici gıda süttür, peynirdir, sirkedir, tatlıdır, efendim şarküteri, yağ, baharat, aklınıza gelebilecek tüm bu ürünlerde incelemeye gidildi ve o markalar ifşa edildi. Detaylarını ise 24 muhabiri Neslişah Yumak aktaracak.
1: Efendim sofraları kuruyoruz. Güzel mi güzel yemeklerimizi yiyoruz. Fakat artık dolandırıcılar o sofralara da göz dikti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş tespit edilen ürünlerin listesi açıklandı. Artık dolandırıcılar maalesef ki yediğimiz ürünlere, sucuktan salama, peynire, tereyağına, artık baharatlara kadar taklit ve dolandırıcılıklarını yapmaya başladılar. Peki hangi ürünler tespit edildi ve vatandaşın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la uzman konuğumuza soracağız. Gıda mühendisi Nurten Sırma yayın konumuz olacak. Efendim şimdi önümüze dizdik. Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Fakat vatandaş neye dikkat etmeli ve bu listede neler açıklandı?
2: Hiç müdahale edilmesi ne kadar güzel bir tepsi değil mi? Ama ne yazık ki bakanlık yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde ve genellikle soframıza aslında en fazla koyduğumuz ürünlerde sahtecilik tespit ediliyor. Nelerde var mesela? En son yakalanan listede ısıl işlem görmüş sucuk, yani et ve et ürünleri. Bakın burada belki pazar kahvaltılarına kahvaltıya koyduğunuz sucukta ne tespit etmiş bakanlık biliyor musunuz? Bunun ön tarafını çevirdiğinizde bunda %100 dana eti yazıyor. Ama analizde şu çıkmış: dana eti değil, içerisinde tavuk taşlığı var. Mekanik kanatlı eti dediğimiz, böyle hani bir tavuk parçalandığı zaman o kalan atıl kısımları, belki kıkırdak deri parçası, onların hamur haline getirilip karıştırılması. Dil var, sakatat kısmı var, tavuk taşlığı var, kanatlı eti var. Yani bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Şunun maliyeti düşsün.

0: diye. Ama vatandaşı aldatıyorsun. Üstelik senin rekabet edeceğin firmaya da haksızlık etmiş oluyorsun. Haksız rekabet yapılıyor. Asıl işlem görmüş sucukta ilaveler ama yasal olmayan ilaveler var bir. İkincisi, sucuk baharatını bakanlık boya yakaladı. Şimdi bir de sucuk yapılırken kullanılan baharat türleri var. O baharat türleri biraz daha canlı olsun, biraz daha kırmızı olsun, parlak olsun, albenli olsun diye yasaklı bir boya. Veya gıda boyası. Farklı ürünlerde yakalıyor. Başka baharatlarda yine pul biberde, sumakta yakalanan boyalar. Sirkede yakalanan boya. Sonra geldik peynir ürünlerinde içerisine ilave edilen nişastaları. Şimdi bunların ilave edilmesi yasak. Şimdi şöyle düşünün. Burada şimdi süt ürünü var önümüzde değil mi? Ne beyan ediyorsa onu koyacak. İnek sütü. Manda sütü, koyun sütü ne beyan ediyorsa.
1: Burada yüzdeliklerde bazen oynamalar olabiliyor. Bu nasıl tespit edilmeli? Yani diyor ki adam mesela evet diyor ben buna manda sütü koydum diyor ama yüzdeliğini vermiyor. O zaman yüzdeliğini vermede de çıkıyor.
0: Bunu vatandaşın gözde anlaması mümkün değil. Ben size soruyorum buna desem ki %40 keçi sütüdür, %60 inek sütü. Nasıl ayırt edecek bunu vatandaş? Anlayamaz. Dolayısıyla beyan ettiğini koymalı ama bunu da yaptığı denetimlerle bakanlık tespit ediyor. Onun için lütfen bu listeleri dikkate alın ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğer bir uygunsuzluk tespit ediyorsanız Alo 174 gıda ihbar hattına bildirin. Güvenilir gıda.tarimorman.gov.tr linki vatandaşlar için oradan takip etsinler. Yine burada içerisine süt ürünü olması gerekirken içerisine süt miktarını azaltıp diğer ilaveler. Efendim yine balda yapılan hileler, glikozla elde edilen bal türleri. Belki arı ile hiç karşılaşmamış bal. Yani sözün özü şu. Liste uzar gider. Mutlaka bu listeleri takip edin ve bakanlığın Alo 174 gıda ihbar hattına uygunsuzlukları bildirin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim.
1: Bizler işin uzmanına sorduk süreci ama şunun da altını çizmek gerekir. Hem listeleri kontrol edin hem de güvendiğiniz firmalardan, güvendiğiniz esnaflardan yine alışverişinizi yapmayı sürdürün ve bu listeleri de yakından takip edin diyelim. Bizler de süreci işin uzmanına kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la sorduk diyelim. Buradan sözü size merkeze bırakalım.
2: İstanbul Bayrampaşa'da Abaltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında olan yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3: İş yerinde yangın paniği yaşandı. Dumanlar yükseldi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
4: Göz gözü görmüyor.
3: Olay Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevler kısa sürede büyürken bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sona erdi. Çıkan yangında can kaybı olmadığı, maddi hasarın olduğu öğrenildi.
2: Okullarda yaşanan akran zorbalığı, şiddet olayları. Peki bunların önüne geçilebilir mi? Ebeveynlere hangi görevler düşüyor? Okullarda nasıl bir süreç işlemeli? Denetimler nasıl olmalı ki? Tabii okul yöneticilerinin de buna ilişkin çalışmalar yapması gerekli. Hangi adımlar atılmalı? İşte tüm merak edilenleri Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan konuğuna soracak.
5: Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek mümkün mü? Ve bu anlamda ebeveynler ve okul yönetimi ne yapmalı? Ve o çocukların belirlenmesi noktasında mutlaka bir uzman desteği alması gerekiyor. Ve bu anlamda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Psikiyatri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Fatma Subaşı Turgut yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, merhaba.
5: Tabii okullarda şiddet olaylarının artması aslında hepimizi tedirgin eden bir durum. Ve bu anlamda neler yapılabilir?
6: Öncelikle okul saldırılarıyla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Yani bu okul saldırıları neden oluyor? Yani altında yatan faktörler neler? Önce ona kısaca bir değinmek istiyorum. Tabii tek bir faktörle açıklamak mümkün değil. Bu okul saldırılarının altında bireysel, toplumsal, okul ve aileyle ilgili ciddi risk faktörleri var. Bireysel olarak baktığımızda çocukla ilgili duygu düzenleme becerileri, öfke kontrolü, sorun çözme becerileri önem kazanıyor. Bunun yanında geçmiş şiddet davranışları, travmatik yaşantılar, madde kullanımı, psikiyatrik belirtiler özellikle değerlendirilmeli. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Tek başına bir psikiyatrik tanı çocuğun böyle bir eylemde

bulunacağını bize söylemez. Yani tek başına psikiyatrik bir tanı ya da nöro gelişimsel sorun şiddeti öngörmez. Bunun altını çizmek istiyorum. Ailesel olarak da aile içi çatışmalar, ihmal, ebeveyn denetiminin yetersiz olması risk faktörleri.

0: bu silahlara ulaşabiliyor olması yer alıyor.
1: Pardon hocam, şöyle yani mesela bu çocuk ebeveynler ya da okul yönetimi tarafından belirlendiği zaman ya da böylesi davranış bozuklukları oluştuğu zaman hani hepimizde şey kaygısı var. Aman çocuğun psikiyatrik vaka mı ki doktora götüreyim? Bu yanlış bir olgu değil mi? Yanlış bir düşünce değil mi sizce?
0: Yani böyle bir durumda muhakkak çocuk ve ergen psikiyatriye yönlendirmek gerekiyor. Tabii böyle şiddet olaylarını öngörmek mümkün değil. Yani hangi çocuğun böyle bir şiddet eylemine katılacağını öngörmek mümkün değil ama bazı işaretler bizim için önemli. Mesela çocuğun sürekli işte kendine ya da etrafına zarar verici söylemlerinin olması, silah edinmeye çalışması, saldırgan eylemlerle ilgili konuşması önemli işaretler. Bunları gördüğümüzde okul ve ailenin aslında özellikle bunları önce fark etmesi gerekiyor. Yani en önemli konu bence fark etmek. Ailenin ve öğretmenin çocuğun duygusal durumunda da davranışlarında, okul işlevselliğinde, sosyal ilişkilerinde, akademik başarısında belirgin bir değişiklik olduğunu fark etmesi, onu yargılamadan onu dinlemesi, ancak şiddete de net bir sınır çizmesi ve şiddeti normalleştirmemesi çok önemli. Özellikle kendi ve etrafına zarar verici davranışlar varsa etiketlenme kısmına çok takılmadan bir çocuk ve ergen psikiyatrisine yönlendirmek gerekiyor.
1: Hocam sosyal medya takibi de önemli mi sizce bu anlamda? Mesela çocuk eğer sosyal medyaya giriyorsa bunu gerek ebeveyni ya da gerek diğer okul yönetimi takip etmesi gerekiyor değil mi?
0: Yani sosyal medya ile ilgili de özellikle çocuğun sosyal medyada saldırganlık ya da şiddetle ilgili içerikler paylaşması bizim için en önemli nokta. Okul saldırıları ile ilgili özellikle o konuya dikkat etmek gerekiyor. Öğretmen ve ailelerin bunu takip etmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Evet, okullarda artan şiddet olayları ve akran zorbalığı ile ilgili üzerimize düşen bazı görevler var. Yani çocuğu tek başına bırakmamamız gerekiyor. Eğer böylesi bir davranış bozukluğu varsa mutlaka bir uzman desteği almak gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Dünyanın en eski batığı Antalya'da Kekova Adası'nda bulundu ki elbette oldukça önemli bir tarihi buluş. Bu kapsamda detayları ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.
3: Denizcilik tarihi baştan yazılıyor. Antalya Kekova'da 4700 yıllık dünyanın en eski batığı bulundu. Amforların üzerindeki sırlar, erken Tunç çağı denizcilerinin gemide keçi besleyip peynir ürettiğini ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu tarihi keşfi, Mavi Vatan'da dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz ifadeleriyle duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Kekova batığına dair dikkat çeken detaylar paylaştı. Bakan Ersoy, zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforların, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca su altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Anadolu'nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Herkese örnek olacak bir incelik gösterdi. Bayburt'ta bir inşaat işçisi efendim. Alışveriş için markete gitti ama çamurlu ayakkabıları vardı. O ayakkabılarıyla marketi kirletmek istemedi. Ayakkabılarını çıkardı, içeriye çorapla girdi ve davranışı yürekleri ısıttı.
4: Helal olsun sana, hayırlı günler.
5: Bayburt'ta yaşanan olay başkasının emeğine duyulan saygının en saf örneğini gözler önüne serdi.
4: Ne iş yapıyorsun sen?
6: İnşaatta çalışıyoruz abi.
4: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.
5: Alışveriş yapmak için markete giden inşaat işçisi ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark etti. Kapının önünde çıkardı ve içeriye çoraplarıyla girdi.
4: Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
6: Abi çamur oluyor, o yüzden.
5: Herhangi bir uyarı olmaksızın tamamen içten gelen bu duyarlı davranış herkesin takdirini topladı.
4: Sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.

0: Helal olsun sana, hayırlı günler.
1: Medipol Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdiği 3 projeyle uluslararası alanda da takdir topladı. Washington DC'de düzenlenen JCI Unify kapsamında efendim, hayata geçirilen yoğun bakım, el hijyeni ve hasta çalışan iletişim projeleri uluslararası iyi uygulama noktasında en iyi ödülü aldı.
2: Kalite ve hasta güvenliğinde uluslararası başarı geldi. Diğer sağlık kuruluşlarına örnek olmaya devam etti.
3: JCI Unify, Joint Commission International tarafından düzenlenen dünyanın farklı ülkelerindeki sağlık kuruluşlarının kalite ve hasta güvenliği alanındaki iyi uygulamalarının paylaşıldığı uluslararası bir platform.
2: Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar uluslararası platformlarda da karşılık buldu. Washington DC'de düzenlenen JCI Unify 2026 kapsamında Medipol Sağlık Grubu'nun yoğun bakım uygulamaları, el hijyeni takip sistemi ve hasta çalışan iletişimini geliştirmeye yönelik 3 projesi, Safis programı çerçevesinde Best Practice yani iyi uygulama olarak kabul edildi.
3: Türkiye'de 3 uygulaması JCI tarafından Best Practice olarak yayınlanan ilk hastane olmanın gururunu taşıyoruz. Bizim için en önemlisi kendi ekiplerimizde hastanenin farklı alanında geliştirilen iyileştirme projelerin uluslararasında da örnek bir proje olarak kabul edilmesi ve bunun da hasta ve çalışanlarımızın güvenliğine somut katkı sağlaması.
2: Bu başarının personelin özverili çalışmasının ve sürekli iyileştirme kültürünün bir sonucu olduğu belirtildi.
4: Bu durum, bu güçlü yönlere odaklanma durumu ve fark edilme durumu çalışanlarımızın emeği ve başarılı uygulamalarımızın daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor. Ve bu uygulamalar kendi kurumumuzla da sınırlı kalmıyor. Başka sağlık kuruluşlarına da örnek olabiliyor. Hemşirelik liderliği açısından ise biz bu yaklaşımı özellikle önemsiyoruz. Çünkü sahada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimizin başarılarının fark edilmesi hem çalışanlarımızı güçlendiriyor, motive ediyor ve kurumdaki öğrenme ve gelişim kültürüne de katkı sağlıyor.
1: Çin futbolunda yeşil sahalarda yeşine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Efendim Çin 2. liginde oynanan bir karşılaşma. O dakikalarda sahada iki farklı top var ve iki farklı topla da gol atılıyor. E tabi hakem o golleri iptal etti. İlginç anlardı bakalım.
5: Sahaya aynı anda iki top girdi. İkisi de fileleri buldu. Yeşil sahalarda ender rastlanacak anlar yaşandı. Görüntüler Çin'den. Çin 2. liginin 26. haftasında oynanan Shanxi Union, Foshan Nanshi müsabakasında futbol tarihine geçecek garip bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın bir bölümünde taç çizgisini geçen topun ardından oyuna hızla ikinci bir top dahil edildi. Ancak ilk top da sahadan çıkmamıştı. Sahada aynı anda iki topun bulunmasına rağmen futbolcular oyunu sürdürdü ve yeşil sahada büyük bir kargaşa yaşandı. Oyunun birbirine karıştığı o anlarda Foshan Nanshi kalecisi aynı anda kalesine yönelen iki topu birden ağlarında gördü. İki topun da kısa süre içerisinde kale çizgisini geçmesi sahada aynı anda iki ayrı gol atılmış izlenimi verdi. Hakem büyük şaşkınlık yaratan bu pozisyonun ardından nizami olmayan biçimde gerçekleşen iki golü de iptal etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı ise ev sahibi Shanxi Union 5-1'lik farklı bir skorla kazanmayı başardı.
1: Bu görüntülerle araya gidiyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
2: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Bir dakika. Ya, şimdi evet, şimdi bu. Hukukun evet. Esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
3: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
1: Tamam. Koyacaksın al ben, ortaya. Al ben. Doğrudur yanlıştır.
3: Kaygı bakanlığıyız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
3: bu asli? Ne, bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şerefsizlik? Fark etmez. Hangi şerefsizlik problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl? Hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktı ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hata hazır yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi onlar hepsini atacak. Attıkları da sen bunların tek, doğru tabii olmadığını ispatla çalışacak.
3: İsim benzerliği için bulacaksın bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya. Mesela var ya Hikmet abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
3: Özgür Özel'in konuşurken o elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke yani problemi sana, olduğu aşikar.
3: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfke öfkeniz. Problemi. Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişatı çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce bahsettiğiniz gibi siz her türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize gerek var. Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müddeyi, diyelim burada. İddiasını ispatmak mükelleftir.
3: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

Harpen mevsim havasını sundu. Turbo marş gücü.

0: kökü.
1: Beni pek yol kadınını nerede görsem tanır.
2: İpek yol kadını. O da. O da İpek yol kadını.
1: İpek. İpek yol kadını. İpek yol kadını. Doğuştan İpek yol kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek yol kadını.
3: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me...
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
10: Turkcell'lere bağlan hayata.
11: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakjet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlakjet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
12: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Önemli gündem maddeleriyle Halk TV'ye kayyum atandı ama neden efendim? İşte bu kapsamda soruşturmanın gittiği yere bakmak lazım. O soruşturmanın merkezinde kanalın sahibi olan Cafer Mahiroğlu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla birlikte bir soruşturma yürütüyor. Bir de dosyada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bir takım emareler var, süreçler var, ihaleler var ki rakamlar şöyle: 14 milyon 664 bin liralık kayıtsız bir rüşvet.

0: ödemesi. İşte bunun Mahir Oğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerle 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi de yer alıyor. Tüm bu odak noktasında günün sonunda Halk TV'nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum atandı.
1: Sabahın erken saatlerinde mali suçlarla mücadele polisleri Halk TV binasına girdi. Ama operasyonun kalbi kanalın yayınları değil. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun mali ilişkileri ve belediye ihaleleriyle bağlantılı para trafiğiydi. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler üzerinden yürütülüyor. Savcılık, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiğine yönelik bulgular olduğunu açıkladı. Bir diğer başlıksa 14 milyon 464 bin lira. Kayıt ve beyanlara göre bu tutarda kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı belirtiliyor. Savcılığa göre ihale bedelleri üzerinden fahiş fiyatlarla ödemeler yapıldı. Elde edilen gelirler de Mahiroğlu'na ait ya da onunla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldı. Ama soruşturmanın en büyük rakamı burada 30 milyar 352 milyon 37 bin lira. MASAK incelemesine göre bu Mahiroğlu'nun ortak ya da yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacmi. Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarındaysa 459 işlemde yaklaşık 1 milyar 62 milyon lira para girişi, 564 işlemde yaklaşık 1 milyar 118 milyon lira para çıkışı tespit edildiği açıklandı.
2: Ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
1: Yüksek tutarlı Swift işlemleri de incelemedi. Savcılık ayrıca mal varlığı edinmeleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtiyor. Soruşturmanın operasyon ayağında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli yakalandı. Mahiroğlu dahil 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin cezaevinde bulunduğu, bir kişinin ise arandığı açıklandı. Ve ardından şirketlere ilişkin karar geldi. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında Halk TV'de bulunuyor. Cafer Mahiroğlu ise yurt dışından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Soruşturmanın şimdi 3 ayağı var. 14 milyon 464 bin liralık rüşvet iddiası, 30 milyon lirayı aşan şirket işlem hacmi ve Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarında milyar lirayı aşan para trafiği.
0: Siyasi kariyer sahikliği hareket eden bazı isimler Halk TV'ye kayyum atanması meselesini basın özgürlüğü söylemine hapsetmeye çalışıyorlar. Bugün böyle bir gayretleri var. Oysa ortada milyarlarca liralık şüpheli finansal işlem var ki haberimizde de izledik. Öyle ki Cafer Mahiroğlu'na yönelik kara para soruşturmasında bir ana hatta İstanbul. Tali yollarsa İzmir'e, Adana'ya, Antalya'ya kadar gidiyor, bağlanıyor. O soruşturmaların izini sürdük, gerçeği de önünüze koymaya çalıştık. Analiz haberimizde bakalım.
2: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor.
3: İlk açıklamasında soruşturmayı çarpıttı. Meseleyi muhalifliğe ve basın özgürlüğüne sıkıştırmaya çalıştı. Ancak elbette gerçek bu değil. Konu ne muhalefet ne basın özgürlüğü. Konu Cafer Mahiroğlu'nun şirketleri ve şahsi hesapları üzerinden yapılan milyarlarca liralık finansal işlem.
2: Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı.
3: Soruşturma aslında yeni değildi. Uzun zamandır yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu'nun şüpheli finansal işlemleri bir süredir mercek altındaydı. Hatta yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında gözaltına alınan isimler, ifadelerinde Cafer Mahiroğlu'nun ismini de sık sık zikrediyordu. Örneğin CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alındığında hesabındaki yüklü para transferleri sorulmuştu. Aynı zamanda eşiyle birlikte Mahiroğlu'nun şirketlerinde çalışan Doruk Bulut'un o sorulara verdiği yanıtları hatırlatmakta elbette fayda var.
4: Bu paralar patronum Cafer Mahiroğlu tarafından hesabıma gönderilen paralar. Göndermem gereken yerlere göndermem isteniyordu. Ben de istenilen yerlere gelen paraları şirket ödemeleri olarak gönderiyordum. Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım. Kime, neden gönderildiğini sorgulayacak bir pozisyonum yoktu. MASAK verileri üzerinden bakıldığı takdirde bu durum zaten görülecektir.
3: Peki Doruk Bulut'un da dile getirdiği MASAK verileri ne diyor? MASAK raporlarına göre Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladı.

0: Şirketin yönetimini kendisi belirledi. Paraları da belirlediği o isimler üzerinden transfer etti. Bastek firmasının çalışanı olarak gösterilen isimlerden biri de Doruk Bulut'un eşiydi.
1: Eşim Bastek firmasında sigortalı olarak çalışmaktadır. Bastek firması Fatih Yadoğlu'na aitti. Bu paranın kaynağını ben bilmiyorum. Bunu Cafer Mahiroğlu bilir. Ben onun yanında çalışan biriyim. Bu işlemler tarafımca yapılmış olsa da bu meblağların kaynağını ben bilmiyorum. Biz çalışan olarak istenilenleri yerine getirdik. Cafer Mahiroğlu'nun Fatih Yadoğlu ile aynı köylü olduğunu biliyorum. Söz konusu ardışık işlemlerin tamamı patronum olan Cafer Mahiroğlu tarafından bana, benden Bastek'e, kısmen Bastek'te de çalışan eşim Filiz Bulut'a gönderilmesi, o dönemki bize verilmiş olan işveren talimatlarının yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.
2: Hakkında MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
0: MASAK raporlarına göre Cafer Mahiroğlu'ndan Doruk Bulut'a, Doruk Bulut'tan eşinin çalıştığı Bastek firmasına giden para, aktarılan onlarca işlem var. Fatih Yadoğlu'ysa kardeşi Yusuf Yadoğlu ile birlikte İETT bakım onarım ihalelerini alan isim. İmamoğlu suç örgütü davasında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi onlarca suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre sahibi olarak göründüğü Bastek firması da benzer şekilde İzmir'de ihaleler aldı. Adana ve Antalya'da da aldıkları ihaleler oldukça dikkat çekici. MASAK raporlarında Mahiroğlu'nun mal varlığı edinimleriyle gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu tespiti yapılıyor. Milyarlarca liralık finansal işlemlerin kaynağı araştırılıyor. Mesele muhalif yayıncılıksa eğer, onun ipliğini de CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil pazara çıkarıyor. Mahiroğlu'nun ücreti mukabilinde gazetecilik yaptığını bakın nasıl anlatıyor.
3: Parayla gazetecilik değil mi bu ya? Para alırsam yayınlarım, para almadığıma göre artık seni yayınlamam demek. CHP ile ideolojik değil, ticari bir angajmanım var. Gerekirse başka partilerle de ticari anlaşma yapabilirim demek. Muhalif gazetecilik olabilir mi?
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de kanalın hangi organize işlerin içinde olduğunu ima eden bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
4: Onun için cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız. Sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim ben.
0: Sonuç olarak soruşturmanın detayları gün yüzüne çıkınca meselenin aslı da anlaşıldı. Meselenin basın özgürlüğü ve yayıncılık faaliyetiyle ilgisinin bulunmadığı oldukça açık. Cafer Mahiroğlu'nun soruşturmayı çarpıtma gayretinin amacı açık. Peki ya CHP'liler? Mesela Oğuz Kağan Salıcı, CHP yeni parti ayrımında CHP'den yana saf tuttu. Ancak daha soruşturma başlar başlamaz basın özgürlüğü temalı bir tepki paylaşımı yaptı. Ya da CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. O da meseleyi ifade özgürlüğüne sıkıştırmaktan geri durmadı. Anlaşılan o ki bantlanan kameraları görmezden gelen, rüşvet verdim diyen iş insanlarına kulak tıkayan, siyasi kariyer hesaplarıyla geleceğinin rotasını çizenler bu kez de mahallesinde taşlanma sahikiyle hareket ediyor. Ama her zaman olduğu gibi bir gerçek bin yalana galip geliyor.
5: Kamuoyunda fon düzenlemesi olarak biliniyor. Efendim kanun düzenlemesi, kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda artık görüşülmeye başlandı. Peki detayları neler? Teklifte tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcı zararlarının karşılanması var. Ve sadece bu da değil, hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların da geri kazandırılması önceleniyor.
6: Fon soruşturmasında gözler yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tasfiyedeki fonlara ilişkin yasal düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifle yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerde küçük yatırımcılara öncelik verilmesi planlanıyor. Ersan Aksu, nakdin yetersiz kalması durumunda önceliğin küçük yatırımcılara verileceğini ve yaklaşık 350 bin fon pay sahibine ödeme yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Teklifle fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve sorumluların mal varlıklarından tahsilat yapılması da amaçlanıyor.
5: Fon ve manipülasyon soruşturmasında bu kez odak noktası olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce aldığı mali tedbirler kapsamında 109 şüpheli hakkında kısıtlamalar devam ediyor. Taşınmazdan gemiye, hava aracından yüksek faturalı para transferlerine kadar mal varlığını azaltabilecek işlemler savcılığın yazılı iznine bağlı. Sermaye piyasası araçları da dondurulmuş durumda. Başsavcılık ayrıca kamuoyuna yansıyan listeler ile ilgili de yeni karar alınmadığını, mevcut tedbirlerin daha önce verilen kararların devamı olduğunu vurguladı.
7: Mal varlığını satmak, devretmek, ipotek koymak, yüksek tutarlı para transferi yapmak artık serbest değil. Borsa İstanbul'daki fon ve manipülasyon soruşturmasında savcılık şüphelilerin mal varlığını azaltabilecek işlemlere fren koydu. Amaç olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor. Başsavcılık bunun yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan mali tedbirlerin sürdüğünü özellikle açıkladı. Tedbirin kapsamı oldukça geniş. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz satışı, devir işlemleri, ipotek tesisleri, gemi ve hava aracı alım satımları ve yüksek tutarlı EFT ve havaleler. Mal varlığı azaltabilecek bu işlemler artık başsavcılığın görüşü ve yazılı izni olmadan yapılamayacak. Finans kuruluşlarına da ayrı talimat verildi. Şüpheli ve olağan dışı para hareketleri anlık olarak MASAK'a bildirilecek. Tedbir sadece hesapları değil, şirketleri ve birinci derece yakınları da kapsayan bir mali takip mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ancak günlük hayatı tamamen kitlemiş değil. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıkları, rutin mesleki harcamalar bu işlemler kısıtlamaların dışında tutuluyor. Savcılığın hedefi açık, günlük yaşamı değil mal kaçırma ihtimalini durdurmak. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezben, Pusula Portföy Yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel, Emre Çamlıbel'le Namık Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp'te bulunuyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik icra edilen geniş kapsamlı operasyonun detaylarını verdi ki bu operasyon 3 farklı ilde, İzmir'de, Eskişehir'de, Ağrı'da düzenlendi. 4 operasyon biçimindeydi. 35 şüpheliden 33'ü ise gözaltına alındı. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans ağı, güncel yapılanması hepsi mercek altına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün finans ağlarına ve yeniden yapılanma girişimlerine ama gösterilmeyeceğini de söyledi.
6: Terörün finans ağına darbe indirildi. FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyonda 35 şüpheli hedef alındı, 33'ü gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturmaların en dikkat çeken ayağı Eskişehir oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu transferlerin örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. İzmir'deki iki ayrı soruşturmada örgütün faaliyetleri mercek altına alındı. Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları incelendi. Güncel yapılanma içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir merkezi 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ağrı'da ise DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya ve yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.
5: İzmir merkezi 4 ilde ise Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik bir operasyon icra edildi. 21 şüpheli ise gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli dijital materyaller bulundu ve örgütsel dokümanlarla birlikte hepsine el kondu.
8: İzmir merkezli operasyon yapıldı. FETÖ şüphelileri tek tek yakalandı. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleriyle Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte örgüt adına faaliyet gösteren isimler vardı. Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen, dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığının Türkiye'ye geçişine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir sorumluluk üstleneceğini vurguladı Bahçeli. Sadece bu da değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına da özellikle değindi. Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağına inandığını belirtti. Türk dünyasında kardeşlik hukukunu zedeleyecek girişimlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini de kaydetti. Savunma sanayinde atılan adımlar, önemli işbirlikleri ki bu kapsamda NATO'nun en güçlü üyelerinden biri de Türkiye. NATO diyoruz çünkü Türkiye'nin tüm bu savunma sanayindeki başarıları dünyanın da yakın markajında. Bir kez daha aslında NATO'dan övgüler geldi. Bu kez efendim NATO Genel Sekreter Yardımcısı Şretmiler Şerekinska uluslararası bir konferansa konuştu. Türkiye'ye de ayrı bir parantez açtı.
1: NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin ittifak için önemi bir kez daha vurgulandı. Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekarnitska, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz.
3: Which is what Hague was.
1: Shekarnitska, Brüksel'de düzenlenen NATO ve Avrupa Ankara Zirvesi'nin ardından güvenlik mimarisi başlıklı oturumda konuştu. Ankara Zirvesi'nde öne çıkan mesajlardan birinin daha güçlü bir ittifak içinde daha güçlü bir Avrupa olduğunu belirtti. Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını söyledi. Yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi. Asıl hedefin yalnızca harcamaları arttırmak değil, bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan kabiliyetleri elde etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında Türkiye'yi örnek gösterdi.
3: Ankara was very much contract driven.
2: Bu nedenle savunma sanayi hakkında çok konuştuk. Türk savunma sanayinde mükemmel örneklerimiz var. Çünkü Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz.
3: You have to deliver on quite...
0: Polonya'da Pegasus casus yazılım tarafından vatandaşların hassas verilerinin, bilgilerinin İsrail'e aktarılması ülke genelinde büyük tepki çekmişti ki yankıları da devam ediyor. Başbakan Donald Tusk yaşanan olayı devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak niteledi.
4: CBA, ABW.
5: Polonya vatandaşlarına ait hassas veriler İsrail'e aktarılmıştı. Önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus casus yazılımı bir kez daha gündeme geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk bunu devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak tanımladı. Tusk sosyal medyadan video mesaj yayınladı. Pegasus'un İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen ve kapsamlı siber gözetim sağlayan bir araç olduğunu belirtti. Polonya'da suç mağdurlarına verilmesi gereken paranın İsrail'e aktarıldığını da ifade etti. Tusk, olayı komünizmin yıkılmasından

0: Ondan sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tanımladı. Soruşturma Mart 2024'ten bu yana devam ediyor. Polonya Ulusal Havacılık Ofisi'nden elde edilen son bulgulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Pegasus sisteminin mobil cihazlardan kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan geniş kapsamlı veriler elde edebildiğini belirlediği aktardı. Sistem üzerinden aktarılan verilerin Polonya dışına çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Sistemin tasarımının elde edilen verilerin tam güvenliğini garanti etmediği kaydedildi. Norveç'te de benzer bir skandal gündeme geldi. Askeri bir tatbikatta kullanılan kiralık araçların hassas bilgileri kaydettiği öne sürüldü. Araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve güvenlik erişim şifrelerini kaydettiği iddia edildi. Araçların Norveç Silahlı Kuvvetlerince kullanılan şirket üzerinden kiralandığı, en az ikisinin Çin markalı olduğu bildirildi. Olayın Norveç'te güvenlik endişesini gündeme getirdiği ifade edildi.
1: Kıbrıs'ta yaşananlara bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideriyle Rum lider Christodoulidis bir araya geldi. Masada olumlu bir gelişme var mı derseniz sadece yeni bir randevuya anlaşıldı. Kıbrıs'ta çözüm arayışları devam ediyor. Türk ve Rum liderler Birleşmiş Milletler himayesinde ara bölgeden yeniden masaya oturdu. Liderlerin ana gündem maddesi 7 maddelik güven artırıcı paketiydi. Liderler yeni geçiş kapılarının açılması, mayınların temizlenmesi, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorunları ve düzensiz göç gibi başlıkları ele aldı. Ancak toplantıdan herhangi bir ilerleme kararı çıkmadı. Sembolik bir uzlaşı sağlandı. Liderler Türk ve Rumların bir arada yaşadığı Karma Köypile'de düzenlenecek olan festivale birlikte katılma kararı aldı. Öte yandan Rum basını Christodoulidis'in Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine katılacağını da iddia etti. Ziyaret gerçekleşirse Christodoulidis Türkiye'yi ziyaret eden 4. Rum olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da bir seçim var ki gözler o seçime çevrili. Malum İran'a yönelik gerçekleşebilecek olası bir saldırıda bile ABD Başkanı Donald Trump seçimin öncesi sonrası diye kota koyuyor efendim. 435 sandalyeli temsilciler meclisinden bahsediyoruz. Tamamı aynı zamanda 100 sandalyeli senato, onun da 33 koltuğunda seçime gidilecek. Demokratlar kazanırsa peki o zaman ne olacak? Trump yönetimini soruşturacak. Demokratlar ara seçimlerde temsilciler meclisinde çoğunluğu kazanmaları durumunu değerlendiriyor. Ocak ayında göreve başlayacak yeni kongrenin ilk 100 gününde uygulamaya koyacakları gündem üzerinde çalışıyor. Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı planlıyorlar. Demokratların dış politika gündeminde ise İran savaşının sona erdirilmesi var. Trump yönetiminin gümrük vergilerinin kaldırılması da öne çıkıyor. Demokratlar kongrede savaş yetkilerine ilişkin yeni karar tasarılarını gündeme getirebilir. Trump yönetimine İran'daki askeri faaliyetleri sonlandırması için de baskı yapılması planlanıyor. The House has come to order. The House has come.

0: Türkiye gerçekten kışa böyle hızlı bir giriş yaptı. Hava sıcakları bir anda soğudu. Yoğun sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi ki bugün de aslında haberlerimizde aktarıyoruz. Özellikle de İstanbul için önümüzdeki günlerde de sarı kodlu uyarılar var. Yani bu sağanak yağış devam edecek. Dikkatli olunması gerekiyor efendim. Bu gece ve yarına ilişkin özellikle de meteorolojik uyarılar gelmişti malum. 24 Meteoroloji Editörü Eldeviren Ayansa detaylarını anlatacak.
1: İstanbul çok kuvvetli bir sistemin etkisinde, 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk ve tabii ki kuvvetli bir siklonik hareket, cephesel sağanaklar, soğuk cephe geçişi, kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur, sıcaklıkta düşüş. Dolayısıyla meteorolojik açıdan çok sayıda parametre ile ilgili risk var Türkiye'nin pek çok noktasında. Bütün bölgelerimizde hava yağışlı, 7 bölgede sağanak yağmur var ve gerçekten belli noktalarda şiddetli sağanaklar, hatta aşırı yağış ihtimali var. Bugün Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de sağanakların 50 kiloya varan sağanaklar halinde görüleceği ama dar alanlarda mikro ölçekte aşırı yağışa denk gelme olasılığı

0: olasılığımız söz konusu. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresinde, Bursa'da, Antalya çevresinde aşırı yağışa denk gelebiliriz. Yani metrekareye düşecek yağış miktarı 100 kiloya çıkabilir. 100 kilo yüksek bir rakam, sel riski demek, su baskını riski demek, fırtınayla birlikte görülecek. Kuzeyli rüzgar Marmara'da, Ege'de saatte 70 kilometre hızla kuvvetli esiyor. Sıcaklık azalmış durumda. Şu anda Ekim ayı normallerinin 3-4 derecede altına indik. Üzerine bir de kuzeyli rüzgar esiyor. Rüzgar hissedilen sıcaklığı termometrelerin gösterdiği rakamların da bir 4-5 derece altında hissedilmesine sebep oluyor. Şimdi riskler devam edecek. Şu anda hali hazırda çok sayıda risk var. Ama bu riskler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Özellikle yarın yine Türkiye tablosunda yağmur var. Marmara'da, Marmara'nın özellikle doğusunda ve Batı Karadeniz hattı üzerinde yine şiddetli sağanaklar ve aşırı yağış ihtimali aynı şekilde devam edecek. Hem bugün gün boyu şiddetli yağış, aşırı yağış ihtimali, hem de yarın devam edecek sağanaklar tabii ki sel riskini biraz daha artıracaktır. Bu kadarla da sınırlı kalmayacak elbette. Cuma günü de Türkiye tablosunda yine sağanaklar devam edecek. Cumartesi günü de Türkiye tablosunda sağanaklar devam edecek. Marmara ve Batı Karadeniz üzerinde hem cuma günü hem de cumartesi günü sağanaklar şiddetli. Hatta cuma günü yeni bir sistem de giriş yapacak Türkiye'ye. Yani iki tane kuvvetli siklonik hareket etkisi üzerimizden geçecek gibi görünüyor. Şu anda Türkiye'de gerçekten şiddetli sağanaklar sel ve su baskını riskini artıracak pek çok ilde. İstanbul o illerden bir tanesi, Kocaeli, Sakarya o illerden bir tanesi. Akşam saatlerinde, bugün işe dönüş saatinde İstanbul'da ciddi bir trafik oluşturabilir bu şiddetli sağanaklar. Yollarda göllenmeye sebep olabiliyor biliyorsunuz. Alt geçitlerde göllenmeye sebep olabiliyor. O yüzden böyle havalarda olabildiğince acil işiniz yoksa dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Toplu taşımayı tercih etmelisiniz eğer dışarıya çıkmak zorundaysanız. Araçlarınızla ve yaya olarak yolda yürümek ciddi sıkıntı oluşturabilir. Yaklaşık bir karış 15 santim su sizi, 30 santim su araçlarınızı sürükler. O suya o noktada hükmedebilme şansınız maalesef olmaz. Ve beraberinde sadece şiddetli sağanaklar değil, kuvvetli rüzgar da ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. Hayatı, ulaşımı zorlayabiliyor. Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, gecikmeler, iptaller, rotarlar meydana gelebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacaksanız mutlaka seferlerinizi önceden kontrol etmelisiniz. Tabii rüzgarın bir de insanı hasta edici, üşütücü bir etkisi de var. Termometrelerin gösterdiği rakamların bir 5 derecede altında hissedilmesine sebep olması demek, hastalık havası ihtimalini artırması demek. Dolayısıyla olabildiğince rüzgara, soğuk havaya maruz kalmamak gerekiyor böyle havalarda. Çünkü hissedilen sıcaklık İstanbul'da tek hanelere inmiş görünüyor. Bu da tabii ki hastalık havası için oldukça uygun koşulların var olması anlamına gelecektir. Günden güne yaşadığımız hava değişikliği şu an çok sert ve hasta edebilir. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını biz bütün yayınlarımızda olduğu gibi şu anda da tekrarlamış olalım. Şiddetli sağanaklar, fırtına ve soğuk hava bugün, yarın, cuma günü, hatta cumartesi günü de devam edecek. Bu 3-4 gün oldukça riskli koşullar var. Ciddi sonuçlar meydana getirebilir. Sel, su baskını riski caddelerde, alt geçitlerde, dere yataklarında meydana gelebilir. Olabildiğince uzak kalmak gerekiyor. Sel suyuna girmemek çok önemli, hem yaya hem araçlarımızla. Rüzgara da maruz kalmayalım. Olabildiğince kendimizi koruyalım. Artık kışlıkları çıkartma zamanı dedik. Kat kat giyinmek lazım. Yağmurlukları ve şemsiyeleri bu süreçte unutmamak şart.
1: Halat koptu, ardından da dev gemi karaya oturdu. Karadeniz'de ilerleyen seyir halindeki bir gemi Çilingöz sahili açıklarında tabiat parkına yakın bir noktada karaya oturdu. Henüz neden böyle bir olay gerçekleşti bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Ardından da oradaki gemiyi çektiler ama neler yaşandı? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban detaylarını aktaracak.
2: Mega kent İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen bir gemi Çatalca'da karaya oturdu ve şu anda bizler de kameraman arkadaşım Dursun Şahin ile birlikte Çatalca'dayız ve o devasa gemiyi uzaktan görüyoruz. Denizdeki aslında dev dalgaları da görüyorsunuz. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve ekipler bölgede yapmış oldukları ilk incelemelerde gemi içerisinde yaşam belirtisi bulamadıklarını söyledi. Yani şu anda geminin içerisinde herhangi bir mürettebat bulunmadığını sizlere söyleyelim. Ayrıca bu gemi üzerinde herhangi bir isim bulunmuyordu. Bu da aslında oldukça dikkat çeken en önemli detaylardan birisinin olduğunu sizlere söylememiz mümkün. Ayrıca ekipler yapmış olduğu incelemelerde geminin Karadeniz açıklarında vurulduğunu düşündüğünü de sizlere söyleyebiliriz. Tabii çok geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor. Çünkü gemi şu anda hayalet gemi konumunda ve Çilingoz sahilinde karaya oturmuş durumda. Devasa dalgalarsa koca gemiye adeta bir balıkçı teknesini sarsarmış gibi sarstığını da ekranlarımızda da net bir şekilde görebiliyorsunuz. O anları da kameraman arkadaşım Dursun Şahin ekranlarımıza taşıyor. Tabii ki de bugün olumsuz hava koşulları vardı. İstanbul için geçerliydi. Yer yer saatte 70 ila 80 kilometre hıza çıkan rüzgar şiddetinden bahsediyoruz. Tabii ki de bu gemi öncelikle buraya nasıl geldi? Gemide mürettebat bulunmadığı söyleniyordu. Yapılan incelemeler sonrasında gemi içerisinde herhangi bir kişi bulunuyor mu veya mürettebat bulunuyor mu, onlar araştırılacak. Tabii ki de bu konuda da ekiplerin geniş çaplı çalışmaları devam ediyor. Tabii gemiye yaklaşmak da bu konuda oldukça önemli. Çünkü olumsuz hava koşullarının devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Dev dalgaların Karadeniz kıyılarını tokatladığını söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 1,5 metreye kadar ulaşabilen dev dalgalardan bahsediyoruz. Geminin yanına baktığımızda ise zaman zaman dalgalar gemiye vurduğu zaman geminin ön kısmına kadar çok rahat ulaşabilen bir dalga boyundan bahsediyoruz aslında sizlere. Gemi içerisinde herhangi bir yaşam belirtisinin bulunmaması ve geminin hayalet gemi konumunda olması ise oldukça dikkat çekici noktalardan birisiydi. Eğer bu gemi Karadeniz açıklarında vurulduysa gemi mürettebatına ne oldu? Tabii ki o gemi mürettebatı kendini kurtardı mı veya geminin içerisindeler mi? Yapılan araştırmalar sonrasında ortaya çıkacağını da sizlere söyleyebiliriz. Peki bu gemi ne zaman buraya geldi diye soracak olursanız, ekipler henüz geminin buraya ne zaman geldiğini veya geminin menşeinin neresi olduğunu, yani gemi hangi ülkeden hareket etti veya nereye gidecekti, gemi üzerinde hangi yük bulunuyordu veya bu gemi yüklü müydü, boş muydu, henüz elimizde hiçbir net bilgi yok. Ekiplerden yapılan incelemeler sonrasında yapılacak açıklama ile birlikte biz de net bilgileri aktaracağız diyelim ve Çatalca'dan sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor, kararlılıkla devam ediyor ve sahada da kritik gelişmeler var. Keza hatırlayalım, terör örgütü PKK Metina kampındaki 4 noktayı boşaltmıştı. Memur Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tek demiş. Sürecin bölgeye olan etkisinden söz etti. Detayları da Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemus Çakan'a aktardı.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede ekonomik anlamda olağanüstü gelişmeler var ve tabii terörsüz Türkiye sürecinin yansımasıyla birlikte sadece Diyarbakır'da bu yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turist ağırladı ve tabii otellerdeki doluluk oranı ise bir hayli yüksekti. 800 binin üzerinde turist otellerde konaklamış oldu. Ve tabii şu anki süreçte PKK zaman zaman kamplarını boşaltıyor ve son olarak da Metina bölgesindeki 4 kampı boşaltmasıyla aslında bu sürecin doğru ve emin adımlarla yürüdüğünün bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Ve Diyarbakır Memur Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Süreç aslında başladığı günden beri hepimiz çok umutluyduk ve o umutlarımız gittikçe de arttı. Gerek turizmde gerekse ekonomik anlamda bölgede bir hayli gelişmeler var. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Elbette ki bölgemizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve milletimizin çok kararlı desteğiyle birlikte terörist Türkiye süreci çok olumlu bir seyir izliyor. Sizlerin de ifade ettiğiniz üzere Metina bölgesinde kamplarının boşaltılması bu sürecin kesintisiz devam ettiğine güçlü bir işarettir. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin kararlı duruşu, keza kurumlarımızın koordinasyon içerisindeki çalışmaları ve milletimizin sarsılmaz desteği sayesinde bu süreç amacına ulaşıyor. Bölgemizde de yansımaları çok olumlu oluyor. Özellikle bölgemizde ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleri ivme kazanıyor. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla yatırımcının risk algısının değiştiğine işaret eden güçlü bir takım değişim yansımaları var. Ve dolayısıyla bölgemize gelen turist sayısında da çok ciddi bir artış var. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz Teröristli Türkiye sürecini sahiplendi. Ve buna sarsılmaz, kararlı bir destek sunuyor. Ve bu süreç amacına ulaştığı andan itibaren elbette ki ülkemizi ve bölgemizi çok güzel günler bekleyecektir. Ve biz her açıdan, başta ekonomi olmak üzere her açıdan bunun sonuçlarıyla karşılaşacağız. Ve gerçekten hem istihdamda ciddi bir ivme yakalayacağız. Genç istihdamın artması hususunda çok önemli sonuçlara ulaşacağız. Bir de artık huzurun tadına varacağız. Barışın, esenliğin, güvenliğin tadına varacağız. Bu açıdan sonuna kadar sahipleniyoruz ve destekliyoruz.
1: Başkan, aslında mesela Diyarbakır'da işte organize sanayi bölgesine baktı, 370'in üzerinde fabrika var ve turizmciler de rotasını Diyarbakır'a çevirdi. Tabii bu Teröristli Türkiye süreci bunda bir hayli önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. Neler söylersin?
0: Tabii Diyarbakır potansiyel itibariyle çok önemli destinasyon merkezlerine sahip ve gerçekten cazibe merkezi olan bir alan ve bakir bir alan. Bu açıdan bugüne kadar hep güvenlik kaygısının arkasında bu güzel bölgemiz maalesef saklı kaldı. Ve bu güvenlik kaygısı aşıldıktan sonra elbette buranın bütün potansiyeli, bütün kapasitesi ortaya çıkacaktır. Ve turizm başta olmak üzere çok önemli yatırımlara da ev sahipliği yapacaktır. Gerçekten yani bölgemiz Türkiye'nin birçok yerine aslında öncelik edecek kadar da çok kıymetli olanaklara sahip. Bu açıdan yani Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, Teröristli Türkiye süreciyle birlikte başta Diyarbakır olmak üzere bölgenin tüm illerinde olağanüstü bir gelişme var. Gerek istihdam alanında gerekse turizm potansiyelinin ön plana çıkması anlamında tabii Diyarbakır bu anlamda turizmcilerin rotasını çevirdiği kentlerin başında geliyor ve Teröristli Türkiye süreciyle birlikte bu süreç giderek daha güzel yarınlara evrilmesi anlamında da çalışmalar devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Diyarbakır'da bir vatandaş koli yüklü bir kamyonetin üzerinde bir de bir kolinin üzerinde seyretti efendim. Tabii bu halde hiçbir önlem almadan yolculuk yapmasıysa yürekleri ağza getirdi. Şans eseri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
3: Rahat ve kendinden emin. Koliler üzerinde hiçbir önlem alınmadan süren bu yolculuk bir anlık dikkatsizlikle faciayla sonuçlanabilirdi. Ancak seyahat kilometrelerce devam etti. Görüntüler Diyarbakır'dan. Kolilerin üzerinde oturarak seyahat eden bir kişi canını hiçe saydı. Şahsın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan yaptığı yolculuk başka bir araçtan görüntülendi. Kamyon bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.
2: Muğla'nın Bodrum Adası, Bodrum ilçesi açıklarında yer alan ve barındırdığı tarihi mirasla da adeta bir su altı müzesini andıran Yassı Ada, böyle bir görüntüsüyle birlikte ziyaretçilerini de oldukça etkiliyor. Burada dalgıçlar Roma ve Bizans batıklarını görme şansı sağlıyor.
4: Arkeoloji dünyasında en önemli yerlerden bir tanesi orası.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları binlerce yıllık bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Roma ile Bizans dönemlerine ait batıkların bulunduğu Yassı Ada sığlığındaki tarihi eserler su altı kamerasıyla yeniden görüntülendi.
5: Sahil güvenlik, Bodrum dalış timleriyle birlikte burada dalış yaptık. Roma döneminden, Bizans döneminden kalma tarihi eserleri inceledik, görüntüledik.
3: Yassı Ada Türkiye'nin en dikkat çekici doğal su altı müzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle turizm amaçlı dalışlara açıldı.
5: Nisan 2026 tarihinde dalış merkezlerinin gözetiminde burası turizm amaçlı olarak dalışa açıldı.
3: Tarih boyunca deniz ticaret yolları üzerinde yer alan ve tehlikeli yapısıyla bilinen sığlıkta Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 ayrı gemi batığı üst üste bulunuyor.
4: Batığın adı

0: Binlerce altında, binlerce yıllık amforalar ve tarihi eserler ilk günkü ihtişamını korurken, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen bu dalışlar sayesinde geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Yeni Parti'nin dezenformasyon merkezi Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'nun 30 milyar küsürlük şüpheli finansal işlemi mercek altına alındı. Peki para kimin? Mahiroğlu, 5. kol faaliyetlerinde vekalet eden isim mi? CHP Yeni Parti'yi bu kez 5 milyon TL'lik hırsızlıkla suçladı. Düşman kardeşler arasındaki kriz nereye evrilecek? AK Parti hangi isimlere iftiraları nedeniyle peş peşe tazminat davaları açtı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kıkkı böyle.
2: Otobit'te. Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, AFP'ye 2 döneminde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıkladı. Kaçır, Türkiye'nin üretim ve teknoloji gücüyle Avrupa'nın rekabetçiliğine doğrudan katkı sunabileceğini de vurguladı.
2: Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümü Avrupa Birliği destekleriyle daha da güçlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İPA 2 dönemi kapanış konferansında konuştu. Kacır, program kapsamında 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıkladı.
3: Bu kapsamda 23 şehrimizde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağladık.
2: Programla Türkiye'nin teknoloji altyapısına önemli yatırımlar yapıldı. 25 Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, 3 Dijital Dönüşüm Merkezi, 8 Ortak Kullanım Tesisi ve 3 Test Merkezi kuruldu. 1000'den fazla KOBİ ileri teknoloji imkanlarıyla buluşturuldu. 200'den fazla yenilikçi ürün ve prototip geliştirildi. 40 ürün ticarileştirildi, 40 patent tescil edildi.
3: Merkezlerimize yürüttüğümüz özgün Ar-Ge çalışmalarıyla 40 patentin tescilini sağlayarak ülkemizin teknoloji geliştirme ve fikri mülkiyet kapasitesini ileriye taşıdık.
2: Bakan Kacır, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 233 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yeni dönemin öncelikleri ise yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sanayinin karbonsuzlaştırılması olacak.
3: Açıkça ifade etmek gerekirse, son 20 yılda Avrupa ekonomisi verimlilik artışında küresel rakiplerinin gerisinde kaldı. Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji geliştirme kabiliyetiyle Avrupa'nın bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok büyük bir potansiyele

0: sahip.
1: İPA 3 kapsamında Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'na 5,7 milyon avroluk Avrupa Birliği desteği sağlanacak. Kacır, Türkiye'nin üretim ve teknoloji kabiliyetleriyle Avrupa'nın rekabet gücüne doğrudan katkı sunabileceğini vurguladı.
0: Bu anlayışla İPA 3 döneminde imalat sanayinin dijital dönüşümünü destekliyor, yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve araştırma kapasitesini güçlendirecek projeler yürütüyoruz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, KON krizinin finansal olarak olası etkilerinin sınırlandığını söyledi. Türk lirasına yönelik sercin güçlük aldığını belirten Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceğini de altını çizdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, Bangkok'ta Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin sunum yaptı. Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal buluşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandırıldığını söyledi. Fon çıkışlarına karşın yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlük aldığını belirtti. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığını ifade eden Karahan, beklentilerin ise ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirdiğini söyledi. Yüksek enerji fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü de kaydeden Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazında ve temkinli şekilde alınacağını vurguladı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını da belirtti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikası duruşununsa daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni adımlar gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri başlıklarında ilerleme sağlandığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için temaslar sürüyor. Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin süreci değerlendiren Bolat, temel başlıklar olan e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünlerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi son 30 yılda 11 kat artarak 233 milyar dolara yükseldi. Bolat, bu ilişkinin her iki taraf için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Kamu alımları alanında Türkiye'de Temmuz ayında yasalaşan düzenlemenin ardından ikili anlaşma için analiz sürecinin tamamlandığını, teknik görüşmelerin ise başladığını belirtti. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
2: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Bir dakika. Ya, şimdi evet, şimdi bu. Hukukun ya. Esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
3: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
1: Tamam. Koyacaksın ortaya. Abi. Doğrudur yanlıştır.
3: Kaygı bakanlığıyız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
3: bu
1: asli?
3: Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Bak, elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktık ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hatası yok. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da bunların doğru olmadığını ispatla çalışacak.
3: Benzerliği için bulacaksın bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya. Mesela var ya Hikmet bir, abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Valla bu iyiymiş ya.
3: Özgür Özel'in konuşurken opu elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke ya problemi olduğu aşikar.
3: Öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfkeniz. Problemi... Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişat çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce yaman, bahsettiğiniz iftira, gibi siz her ya. Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize gerek var. Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müfteri, diyelim burada. İddiasını ispatmak mükelleftir.
3: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.
4: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve Yeni Parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
6: O fiyatı
5: akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
9: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeks anın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Günü yansıyanları özetle paylaşalım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. İlk manşetimiz elbette Mega Kent'te dünden bu yana uyarılarını yaptığımız ve gün boyunca da yayınlarla sizlerle paylaştığımız sel ve fırtına meselesi var. Ciddi anlamda kentte etkili oldu. Toplu ulaşımı vurdu diyebiliriz. Birçok noktadan su baskını, sel haberleri geliyor. Birazdan paylaşacağız ve özellikle bugün ve yarın içinde uyarılar devam ediyor, onu da söyleyebiliriz. Şu sıralarda da Karadeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağı uyarıları var. Halk TV'ye kayyum atandı. Cafer Mahiroğlu firari durumda biliyorsunuz. İngiltere'de kendisi Halk TV'nin sahibi. Kendisinin hesap hareketleri, para trafiği mercek altına alındı. MASAK raporları sonrasında da bir operasyon gerçekleştirildi. Mahiroğlu ve şirketlerin hesap hareketleri üzerinden yapılan operasyon sonrası 17 şüpheli belirlenmişti. 11'i gözaltına alındı. Gün dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi de fon kanun teklifi. Meclis komisyonunda görüşmeler başlamış vaziyette. 9 maddelik teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Yatırımcıların zararının karşılanması planlanıyor. Varlıkların geri kazanılması amaçlanıyor. Aynı zamanda kamu yükü oluşturulmaması çabası da söz konusu. Ve bir başka önemli mesaj, İmamoğlu savunma yapmıyor diye söylemek mümkün. Baktığınızda gün boyunca savunmasına mesaj vermeye çalıştı ama meselenin özüne dair bir savunma yapmadı. İşte Osmanlı'dan gelen işte bir süreci anlattı, İstanbul'un işgal günlerini anlattı, Atatürk'ten örnekler verdi, kendisinin Trabzonlu olduğunu anlattı. Bir sürü şey anlattı İmamoğlu ama esas mesele, yani işin özüne bir türlü gelmedi. Gün boyunca konuştu, hakim heyeti de sabırla kendisini dinledi. Gün dikkat çeken ve önemli bir mesajı, neden bahsediyorum? Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz diyor. Kim? MHP'de Devlet Bahçeli. Azerbaycan'daki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak üstü kapalı bir mesaj verdi. Erdoğan ve Aliyev kardeşliğin sarsılmaz iradesini gösterecek dedi MHP'de Devlet Bahçeli. FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon söz konusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bilgileri paylaştı. İzmir, Eskişehir ve Arda 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans ağı ve güncel yapılanması da yine mercek altında operasyonla çökertilmeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili olarak gelişmeleri sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Yani FETÖ asla uymuyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: İstanbul'da gün boyunca yaşananları paylaşacağız ama özellikle fırtına ve yağış sebebiyle etkili bir durumda söz konusu. Nerede? Trafikte. Yağış sebebiyle trafik durma noktasına gelmiş vaziyette birçok noktada. Hemen yoğunluk haritasını sizlerle paylaşalım. Özellikle radyodan, 24 radyodan bizi dinleyenler için faydalı olacaktır. Kentin birçok noktasında artık kıpkırmızı bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Şu an için baktığımızda Avrasya Tüneli özellikle kıta değiştirmek isteyenler için biraz daha cazip görünüyor ama tünel giriş ve çıkışlarında bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Boğaziçi Köprüsü'nün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı noktaları yine çok yoğun. Köprünün üzerine çıkmayı başarırsanız turuncu renkler sizi bekliyor. Dikkatimi çeken bir başka önemli mesele ise hani TEM ve D100 karayolunda zaten çok yoğun bir trafik var ama Kuzey Anadolu Otoyolu'nda da çok yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde ve Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde her iki hatta da köprüye gelene kadar sürücülerin çile çektiğini söyleyebiliriz. Hani yağış sonrası kent trafiği alt üst olmuş vaziyette. Bugün gün içerisinde birçok yerde çalışanlara eğer mümkünse evinize erken gitmeye çalışın diye uyarılarda bulunulmuştu. Ve bu da aslında tabloyu ortaya koyuyor. Meteoroloji uyardı, biz de sizlerle paylaştık ama yerel yönetimlerin özellikle bu meselede sınıfta kaldığını söylemek mümkün birçok yerde. İstanbul'un birçok noktasında manzara değişmedi. Hani mazgal temizliği yapma konusunda bile sınıfta kaldığımız yerler oldu. Yollar göle döndü, araçlar nehre dönen yollarda sürüklendi. Öğrenciler duvarlara çıkıp kendini kurtarmaya çalıştı. Sultan Gazi'de İBB'nin sorumluluğundaki alt geçidi su bastı. Vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. İşte kentten sel ve yağış manzaraları.
1: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor.
2: Bir anda suyun akıntısına kapıldı. Ayakta duramadığı metrelerce sürüklendi. Esenyurt'ta vatandaşlar kadının peşinden koştu.
1: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor.
2: Birisi kolundan tuttu, diğeri sudan çıkardı.
3: Mega kentteki şiddetli yağış sonrasında Başakşehir Kayaşehir bulvarının bir kısmı sular altında kaldı. Yoldaki su neredeyse bir insanın ayak bileklerine kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.
2: Burası bir dere değil, İstanbul'da bir yol ve sağanak daha ilk saatlerinde kenti bu hale getirdi. Başakşehir'de Olimpiyat metro istasyonunda su duvardan aşağı aktı.
3: Şu an bulunduğumuz 3029 numaralı sokakta da bir iş yerine yaklaşık olarak 5 metreye kadar su seviyesi yükseldi. İş yerindeki malzeme ziyanlıysa yaklaşık olarak 5 milyon olduğu söyleniyor.
2: Yollar zaten göldü. Araçlar ilerleyemedi ama günün en çarpıcı görüntüsü Sultan Gazi'den geldi.
4: İstanbul'un pek çok noktasının alt geçitleri su bastı. Sultan Gazi'de de 200 metrelik işte görmüş olduğunuz dere yolundaki bu tünelde de araç sulara gömülmüş durumda. Şu dakikalarda da çekici yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
2: İBB sorumluluğundaki alt geçit tamamen suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Sonra suyu tahliye etmek için itfaiye geldi ve bu kez itfaiye

0: aracı da aynı geçitte mahsur kaldı. Ortaya çıkan tablo İstanbul'un yağmurla sınavını bir kez daha tartışmaya açtı. Meteoroloji kuvvetli yağış için günler öncesinden uyarı yapmıştı.
1: Şiddetli yağış birkaç dakika içerisinde cadde ve sokakları göle bürüdü. İşte görmüş olduğunuz noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Rögarlardan su taşıyor. Öte yandan yine su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç sürücüleri de ilerleyemedi. Görmüş olduğunuz aracın plakası da şiddetli yağışla birlikte düştü. Araç kullanılamaz hale geldi.
0: Buna rağmen Habibler de ser suyu bir otomobile önüne kattı. Araç sürüklendi, binaları su bastı. Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler bu kez duvara çıktı. Korkuluklara tutunarak ilerlemeye çalıştılar.
2: Yani daha önce de bu tarz şeyler yaşanmıştı.
0: Bir belediye işçisi öğrencilerden birini sırtına aldı, suyun içinden taşıdı. Küçükçekmece'de ise dere yatağındaki bir binanın bodrum katını su bastı. İçeride kalanlar güçlükle kurtarıldı. Bir vatandaşın tepkisi ise yaşanan tabloyu özetliyordu.
3: Islah çalışması yapıldı yalnız. Yine hala taşmakta. Yani daha gerekli tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sultan Gazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Öğrenciler o sırada dersteydi. Bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. Bir hastanenin ise koridorlarına kadar su girdi. Sarıyer'de ise yağmurun taşıdığı çamurlu su denize karıştı. Kıyı kahverengiye döndü.
1: Tarabya'dayız. Alışkın olduğumuz deniz manzarasından çok başka acı bir tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından denizin rengi değişmiş durumda. Boğazın mavi suları yerini kahverengiye çalan çamurlu ve bulanık bir görüntüye bıraktı.
0: İBB gün içinde yaptığı açıklamada 8392 personel ve 2246 araç ve iş makinasıyla sahada olduğunu, bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ama görüntüler bir başka tartışmayı büyüttü. Personel sayısını açıklamak yetiyor mu? Çünkü İstanbul'da vatandaşın görmek istediği şey rakam değil. Su basmayan alt geçit, göle dönmeyen yol, su altında kalmayan metro. Ve her kuvvetli yağmurda aynı manzaranın tekrarlanmadığı bir kent.
4: İstanbul'da olduğu gibi ülkenin birçok noktasında da yağışın etkili olduğu iller var efendim. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana devam eden sağanak yağışın getirdiği sel suyu denize aktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırdı. Sabah saatlerine kadar da devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Dağlık alandan gelen sel denize aktı. Marmaris İçmeler sahilinden denize ulaşan yağmur suyu denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Marmaris'te yağışa aralıklarla yerel olarak devam edecek uyarısı yapıldı. Ve günün dikkat çeken gelişmesi Cafer Mahiroğlu soruşturması efendim. Yurt dışında firar durumda biliyorsunuz Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi iddialarla bir soruşturma yürütüyor. 17 şüpheli vardı, 11 kişi gözaltına alındı ve aynı zamanda Halk TV'ye de kayyum atandı.
5: Sabahın erken saatlerinde mali suçlarla mücadele polisleri Halk TV binasına girdi. Ama operasyonun kalbi kanalın yayınları değil. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun mali ilişkileri ve belediye ihaleleriyle bağlantılı para trafiğiydi. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler üzerinden yürütülüyor. Savcılık, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiğine yönelik bulgular olduğunu açıkladı. Bir diğer başlıksa 14 milyon 464 bin lira. Kayıt ve beyanlara göre bu tutarda kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı belirtiliyor. Savcılığa göre ihale bedelleri üzerinden fahiş fiyatlarla ödemeler yapıldı. Elde edilen gelirler de Mahiroğlu'na ait ya da onunla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldı. Ama soruşturmanın en büyük rakamı burada 30 milyar 352 milyon 37 bin lira. MASAK incelemesine göre bu Mahiroğlu'nun ortak ya da yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacmi. Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarındaysa 459 işlemde yaklaşık 1 milyar 62 milyon lira para girişi, 564 işlemde yaklaşık 1 milyar 118 milyon lira para çıkışı tespit edildiği açıklandı.
6: Ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
5: Yüksek tutarlı Swift işlemleri de incelemedi. Savcılık ayrıca mal varlığı edinmeleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtiyor. Soruşturmanın operasyon ayağında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli yakalandı. Mahiroğlu dahil 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin cezaevinde bulunduğu, bir kişinin ise arandığı açıklandı. Ve ardından şirketlere ilişkin karar geldi. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında Halk TV'de bulunuyor. Cafer Mahiroğlu ise yurt dışından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Soruşturmanın şimdi 3 ayağı var. 14 milyon 464 bin liralık rüşvet iddiası, 30 milyon lirayı aşan şirket işlem hacmi ve Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarında milyar lirayı aşan para trafiği.
4: 24 Ekim'inden Mehmet Can Çoban ve kameraman Dursun Şahin de İstanbul'daki yağış durumunu yakından takip etti gün boyunca. Halen de devam ediyorlar. Çatalca'da ise kıyıya vuran, karaya oturan bir gemi vardı. Peki kentte son durum ne? Gemiyi kurtarmak için bir çaba söz konusu. Mehmet Can Çoban bizimle. Mehmet Can, kolay gelsin. Epey de üşüyor görünüyorsun. O yüzden sözü uzatmadan size bırakayım. Neler anlatabilirsin bize?
7: Evet İbrahim Güneş, öncelikle gemiden bahsetmek istiyorum. Ekipler öğle saatlerinde almış olduğu ihbar üzerine harekete geçerek Çatalca'ya geldiler. Çilingöz sahiline geldiler ve sahilde karaya oturan gemi üzerinde bir inceleme gerçekleştirdiler. Tabii ki de olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler gemiye yaklaşamadı. Sahilden yönetti o çalışmaları ve gemide yaşam belirtisi bulunmuyordu. Onun altını çizelim. Çünkü gemide mürettebat bulunmuyor. Şu an itibariyle elimizdeki bilgilerde bunlar var. Peki bu gemi nereden geldi diye soracak olursanız, ekipler geminin Karadeniz'den sürüklenerek İstanbul'a doğru, Çatalca'ya doğru geldiğini değerlendiriyor ve bu geminin Karadeniz açıklarında vurulduğu değerlendiriliyor. Tabii ki de ilerleyen süreçlerde ekiplerin incelemesi daha da kolaylaşacak. Çünkü İstanbul'da bugün saatte 70 ila 80 kilometreye kadar esen kuvvetli bir rüzgar vardı. Bu da ekiplerin işini zorlaştırdı. Çünkü ekipler geminin yanına yaklaşabilmesi için dalganın az olması gerekiyordu. Dalga boyu fazla olduğu için ekipler gemiye yaklaşamadı. İstanbul'da bugün yağışlı bir hava hakimdi. Hemen yağışlı havadan da bahsetmek istiyorum. İstanbul'un birçok noktasında evler, iş yerleri, araçlar sular altında kaldı.
4: Ile paylaştık gün boyunca ve şu anda da işte o karaya oturan gemiyi görüyorsunuz. İçerisinde personel olmaması sevindiriciydi. Mehmet Can Çoban da hava şartlarının verdiği imkanlar ölçüsünde gelişmeleri bizlerle paylaştı diyelim ve konuklarımıza doğru gidelim.

0: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bugün epey yoğun bir gündem söz konusuydu. O yüzden hemen sıcak sohbetimize başlayalım. Sıcak gelişmelerle. Sayın Yiğitel, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi Cafer Mahiroğlu soruşturması gündemin öne çıkan başlığı oldu. 17 şüpheliden 11'i gözaltında. Cafer Mahiroğlu yurt dışından diyor ki bu işte basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir filan. Fakat savcı da diyor ki hayır, 30 milyarın üzerinde bir şüpheli para trafiği var. Biz bunları araştırıyoruz diye söylüyorlar. Şimdi bir de Yeni Parti milletvekilleri de meclis komisyonunda bugün gözlerine ağızlarına bant çekti ve bantlı eylem yaptılar. Ne oluyor? Siz bize biraz anlatsanız Yeni Parti milletvekillerinin bantlı eylemi, işte bant, kamera bantlamaya bir böyle atıf gibi de yorumlandı. Hatta muhalif medyadan da, muhalif isimlerden de ya bula bula bu eylemi buldunuz gibi eleştiriler oldu. Ne oluyor şu anda?
1: Vallahi yani evet, şeyde özellikle muhalefet tabanını bile tatmin etmeyen bir eylemdi. Vallahi ateşin icadından beri böyle bir eylem türü var zaten. Yani tekerleğin icadı ateşin icadından bu yana. Ağız bantlamak, göz bantlamak, ama mevzu bu değil. Yani burada onların söylediği gibi işte bir basın özgürlüğüne ket vurma ya da susturma, öyle bir şey söz konusu değil. Burada söz konusu olan şey usulsüzlük ve para aklama üzerinden suç gelirlerini aklama ve bu suç gelirleri üzerinden de bu medya kurumunun finanse edildiği suçlaması var. Yani tam olarak şöyle, 30,3 milyar liralık şüpheli işlem, finansal hareket tespit edildi. Bu 30 milyarlık şüpheli finansal hareketin önemli bir kısmı yurt dışına transferle gerçekleştiriliyor. Bunun dışında da şahsi hesaplarda yine şüpheli hareketler var. Mal varlığıyla, mal varlığı edinimiyle gelir arasında bir uçurum var. İzahı olmayan bir uçurum. Ve buradan da bu gelirin de buraya aktarılması meselesi var. Mesele bu kadar basit. Yani önümüzde düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü değil, kriminal bir suç var.
0: Sayın İter, peki aslında bunlar zaten adli bir vaka var. Daha önce gündemi getirmemiş miydi? Mesela ben hatırlıyorum, Memleket Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Muharrem İnce çok net bir şekilde Halk TV'ye hedef alan açıklamalar yapıyordu akçeli işlerle ilgili olarak. Daha geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet, ya bu adam niye yurt dışında firar, ne biçim televizyon sahibi bu, gelsin bakalım Türkiye'ye, 24 saat yalan haber yapıyorlar gibi söylemleri dile getiriyordu. Yine CHP'nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in zehir zemberek açıklamaları vardı. Soruyu şu yüzden soruyorum. Doğru. Şimdi bir yandan da hani deniyor ki işte bu işte hükümetin bir sansür operasyonu, ama mesela Koza TV kuruldu. Kimse Koza TV'ye niye kuruluyor demedi. Yeni partinin çok böyle yakın temaslı olduğu bir yayın organı olduğunu hepimiz biliyoruz baktığımızda. İşte Anka Haber Ajansı, doğru, mesela yeniden hayata, doğru, geçirildi. Ne bileyim, Nefes Gazetesi çıktı. Nefes Gazetesi şimdi televizyonu çıkacak deniyor. Yani hani biraz böyle acaba hakkaniyet terazisinde mi tartmak lazım bu meseleleri?
1: Ya o yüzden zaten sevgili İbrahim, meselenin bununla ilgisi yok. Ya şimdi hep böyle son dönemde bu tür hani en berbat işleri yaparlar. Hani bu adli suç, usulsüzlük. Ondan sonra da ya düşünce ifade özgürlüğü ya işte Mustafa Kemal Atatürk'ü susturucu yaparlar. Ya mesela Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarına hiç baktınız mı? Yani mesela bu usulsüzlüğü niye yaptın sorusuna benim kim olduğumu biliyor musun? İlk ifadesini hatırlasana. Bana bakınca Mustafa Kemal Atatürk'ü görmüyor musun falan diye. Düşünsene ya, mesela sen bana diyeceksin ki ya sen iyi top oynar mısın? Ya ben aslında beyaz peynir severim gibi böyle abuk bir cevap vereceğim. Şimdi bu tamamen örtme, tamamen böyle mesele susturucu takma. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Yani bakın, belgeleriyle ortaya konuyor. Bu belgelere yanıt vermek. Yani sen söylediğin devamında söyleyeyim. Eren Erdem CHP Genel Başkanı olur olmaz, ben bundan sonra CHP'ye para aktarmayacağım dedi.
0: Halk TV.
1: İnanılmaz para akışı var dedi. Ki belgelerini açıkladı. Yılmaz Özdil'in açıklaması var. Yılmaz Özdil diyor ki Cafer Mahiroğlu bastırın parayı, öyle yayınlayın. Para yoksa yayınlamam. Yani bizzat hani CHP'ye. Ya şimdi Dolayısıyla hani bu meselenin bunlarla alakası olmadığı zaten kendi itiraflarıyla gündemde. Şimdi gelip burada işte düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü derseniz bugün o zaman şeyi ne yapacağız? Yani mesela Bir Gün gazetesinde öyle yazılar çıkıyor ki hani ya bunu, bu böyle bir yazı nasıl yazılır diyorsunuz. Yani Sözcü TV, seni söylemedin ben devam edeyim, Sözcü gazetesi, ya burada öyle bir mesele yok. Ya düşünüp ya ben diyorum ya bazen diyorum bak Murat Özer hocam artık doktor unvanı var kendisi, bize teorik olarak siyaset bilmezliğinden daha iyi açıklar. Ben ya mesela üniversitede ya ben hayatımda böyle bir otoriter rejim görmedim ya. Yani mesela 7/24 Erdoğan'a demediğinizi bırakmıyorsunuz ve hani devam ediyorsunuz. Yani ya hakikaten ya böyle gerçek ya böyle otoriter sisteme can kurban ya. Ya her şeyi söyleyebiliyorsunuz, öyle sistem, otoriter sistem mi olur? Yani ya bizim bildiğimizde bir yanlışlık var ya siz bizim aklımızda dalga geçiyorsunuz. Alakası yok. Bakın tekrar ediyorum. 30 milyarlık bir işlem bak önümde duruyor sevgili İbrahim. 33 milyarlık şüpheli işlem. Bu 30 milyar şüpheli işlemde bütün finansal hareketler Mahiroğlu üzerinden yapılıyor. Yine bu para üzerinden yurt dışına parça parça transferler var. Bu şüpheli işlemlerle de birlikte buranın finanse edildiği meselesi.

0: var. Mal varlığıyla geliri arasında bir uyumsuzluk ve izahı yok diyor.
1: Ya Sayın çok net. Şimdi
0: buna cevap verecek. Yani bunlar, buna cevap vereceksiniz.
1: Tüm bunlar savcılığın, başsavcılığın iddiaları. Sayın Mahiroğlu yurt dışından gelip tüm bu iddialara cevap verme hakkına da sahip. Ya da işte avukatlar aracılığı savunmasını ya yapma hakkına da sahip. Yani yargı yolu herkese
0: ya elbette öyle İbrahim.
1: Söyleyelim yani. Ha, bu arada hani bu
0: ya
1: işte,
0: meselenin
1: mağdur meselenin, olanlar oluyorsa onlar size yargılıyorum ya ama yani hani hukukta böyle bir şey.
0: Meselenin kendisine iyi girmek lazım. Ya bunlar çok ucuz numaralar. Ben hani küçükken biraz böyle matematikle başım peki, hoş değildi. Babam kızardı böyle, ya bu niye böyle düşük, karnım ağrıyor derdim ya da hoca bana taktı derdim falan, konuyu evet, değiştirmek. Ya bunlar çok, diyorum ya, ateşin icadından beri devam eden numaralar, bunlar yeni numaralar değil ki. Konuyu saptırmak, bağlamından çıkarmak.
1: Peki. Sayın Özer, şimdi bir yandan da Yeni Parti ile CHP arasındaki kavga zaten sürüyordu, bu mesele biraz daha alevlendi. Şimdi Yeni Partililer eylem yaptılar, gözlerini bantladılar mecliste. Sonra CHP'nin işte Kılıçdaroğlu birkaç gün önce işte bu Ali Cafer Mahiroğlu niye yurt dışında, niye gelip işte bu hesabı vermiyor gibi açıklamalar yaptı. 24 saat yalan haber yapıyorlar, bize hedef alıyorlar diye eleştirilerini paylaşıyorlar. Diyorlar ki siz hedef gösterdiniz Kılıçdaroğlu olarak, o yüzden bu operasyonlar başımıza geldi. Siz nasıl okuyorsunuz kavgayı ve bu tartışmaları?
2: Şimdi istediğin, yani düşünce ve düşündüklerini ifade etme hürriyetinin de bir sınırı var. Yani bunu özellikle de yalan iftiraya dönüştürüyorsanız ve bunu üstelik basın yoluyla yapıyorsanız, o zaman hatta cezanız artırılabilir. Ama şu andaki karşınızda olan şey, Halk TV'nin sabahtan akşama kadar 24 saat yapmış olduğu ve pek çoğu da yalan olduğu apaçık bir şekilde ortada olan meselelerle ilgili değil. Burada açıkça bir yolsuzluk ve rüşvet ilişkisi olduğu çok açık, çok net. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kendisine yönelik yapılmış olan o siyasi suikastlerle alakalı bir şey söyledi ve temel bir soru sordu. Neden bu televizyonun patronu İstanbul'da değil, neden kendi televizyonun başında değil, neden firari? Bu firari olmasıyla alakalı husus çok açık. Bakın biz söylemiyoruz, Enver Aysever, o televizyon kuruluşunda daha önce çalışmış olan kişi, bu yolsuzluk ve rüşvet meselesi ve özellikle irtikap meselesiyle alakalı çok net şeyler söyledi. Bunlar artık itiraf şeklinde ve bunları muhtemelen mahkeme safhasında da çok daha net bir şekilde göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde Halk TV'nin Mahiroğlu üzerinden bir baskı kurduğu, Halk TV'nin yapmış olduğu pek çok çalışmanın, yayın faaliyetinin finansmanının Cumhuriyet Halk Partili pek çok belediye üzerinden finanse edildiğiyle alakalı satır satır birçok şeyi söyledi, yani şahitliklerini ifade etti. Biz zaten savcılığın ortaya koymuş olduğu MASAK raporlarında da bu ilişkiyi aşağı yukarı görebiliyoruz. Yani şüpheli ilişki derken, şüpheli para trafiği derken nereden geldiği belli olmayan paralar. Sonra o
1: ya mesela CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'nin yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biriydi. Diyor ki yani benim görev yaptığım dönemde diyor, Cafer Mahiroğlu parayı gönderirdi yurt dışından. Ben de onun işte gönderdiği yerlere bu paraları dağıtırdım. Hani kaynağı nedir, niye gönderiyor, kimlere gönderiyor, neden paylaşıyor ben bilemem diye söylüyor mesela.
2: Evet, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bir tahakküm kurdukları ama Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, parti genel başkanı olduğu dönemde onu destekleyen yayınlar yaptığı için bunda bir sıkıntı kendisi açısından görmediğini anlıyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim değişmesinden ve Halk TV'nin yayın çizgisini Özgür Özel ve çevresine doğru yönlendirmesinden, Ekrem İmamoğlu çizgisini çekmesinden sonra bu problemin yani daha fazla arttığını görebiliyoruz. Devlet açısından, hukuk açısından, yargı açısından bunların hiçbir önemi yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yaparsınız 24 saat, Özgür Özel'in de propagandasını yaparsınız. Devlet açısından bunun hiçbir ehemmiyeti yok yani. Yargı için önemli olan şey burada kara para var mıdır? Kamu dediğimiz, yani belediye bütçesi dediğimiz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin babasının malı değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kamunun parasını kullanıyorlar. Bu kamuya ait olan paralar buradan Halk TV'yi beslemek üzere gönderilmiş midir? Halk TV buradan beslenilmiş midir? Burada bir usulsüzlük var mıdır? Devlet açısından, yargı açısından önemli olan soru bu. Bu sorular çok açık. Cafer Mahiroğlu bu soruların cevabını vermek zorunda. Peki neden veremiyor? Çünkü firari. Neden firarda olduğunu izah etmek zorunda bir kere. O açıdan Halk TV'de çalışan arkadaşlarımız da basın özgürlüğünden, televizyonculuk, yayın faaliyetlerinden falan bahsetmek yerine

0: Eğer mümkünse gerçekten bu kadar özgür düşünceye sahibiyseler, kendi patronlarının neden firari olduğunu ve kendilerine verilen paranın gerçekten milletten çalınarak verilmiş bir para olup olmadığını, bu paranın helal mi haram olduğu konusunda net soruyu kendi patronlarına yöneltmeleri gerekir. Gerçek düşünce ve ifade özgürlüğünün nerede olduğu bu esnada ortaya çıkar. Ben açıkçası onlardan bunu bekliyorum.
1: Peki şimdi Yeni Parti ile CHP arasındaki mesele artık kan davasına döndü mü size göre? Yoksa siyasetten dün dündür, bugündür durumu olur mu? Çünkü şunun için soruyorum. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru ilan ediyor, butlancı diyor. Bugün işte yine kamuoyuna da yansıdı. Dünkü grup toplantısından sosyal medyaya düşen videolar var. Zehir zemberek ifadeler kullanıyor. Kılıçdaroğlu işte benim üzerime salıyorsunuz bunu diye eleştirilerde bulunurken CHP'li isimler diyor ki ya yeni parti giderken kasayı boşaltmış. Hani 5 milyon lira götürmüşler ama hani paranın büyük küçüğü olur mu bilmiyorum bu anlamda baktığınızda. Ama işte sonuçta CHP'nin parasını alıp gittiler diye iddiaları var. Onun dışında diyor CHP'ye dair hani kurumsal hafızayı da verileri de alıp götürdüler. Biz hani onların dönemini inceleyemiyoruz şu anda diye söylüyorlar. Bir de şey itirazları var. Diyorlar ki işte ya bizim parti hesapları var. Yani CHP'nin kurumsal hesapları. Bunları da götürdüler. Şifreleri de götürdüler. Bunları yeni parti yapıyorlar. İşte bizim takipçilerimizi tırnak içinde söylüyorum. Kendine götürüyorlar diye söylüyorlar. Bu hani bu bakış açısı bize ne anlatıyor?
0: Yani buradaki husumet ne kadar daha devam edebilir onu bilmiyoruz ama tam anlamıyla bir yarılma olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yarılma ideolojik bir yarılma değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Özgür Özel'in yeni CHP'si arasında ideolojik ya da tutum alma noktasında bir fark olduğuna dair hiçbir emare görmedik. Ortaya koydukları performansla alakalı, siyasi performansla alakalı da herhangi bir fark görmedik. Ama burada bir bölüşümle ilgili sıkıntı olduğu açık. Partinin kendi menkulleri ve gayrimenkulleriyle alakalı bir bölüşüm konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve birbirlerine düşmüş durumdalar. O açıdan bu husumet giderek daha da fazla büyüyecek. Ama meselenin temeli bölüşümle alakalı olduğu için bölüşüm konusunda eğer bir ittifak yapılması gerekiyorsa bu ittifakı gerektiği zamanlarda yapabilirler. Bunun örnekleri işte Eyüp Sultan Belediye Meclis seçimlerinde gördük. Gerektiğinde eğer bölüşüm konusunda anlaşma yapabiliyorsa iki parti arasında o zaman kendilerinde devam etmesi yönünde hareket edebiliyorlar. Yani kendi iktidarlarını bir şekilde devam ettirebileceklerini düşünüyorlarsa o bölüşüm konusunda eğer sıkıntı yaşamazlarsa ben daha sonra yeniden bir ittifak olma ihtimalini görüyorum. Ben zaten açıkçası yeni partideki pek çok vekilin, siyasi figürün pişman olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerle alakalı sürekli söyledikleri CHP'nin çok düşük oy alacağı, yeni partinin ise çok yüksek bir sıçrama yapacağı iddiaları aslında seçimlere yaklaştığımız süreçte yapılan anketlerle görülüyor ki yeni parti ile AK Parti arasındaki uçurum giderek açılıyor ve kendileri de bunun farkında. O açıdan seçimler
1: Özgür
0: esnasında
1: Özel'in
0: yine
1: grup
0: büyük bir
1: toplantısındaki
0: şok
1: bu
0: yaşayacaklar.
1: hırçın ve işte hani böyle biraz yüksek
0: Evet.
1: agresyonlu konuşmaları da bundan mı? Biraz böyle sanki hani
0: Kesinlikle.
1: öfkesine hakim olamıyor gibi bir tablo, bir izlenim ediniyoruz izlerken.
0: Ya o istediği şunu hedefliyordu.
1: Mesela İzmir
0: Eğer yeni
1: meselesi
0: parti
1: için dün
0: kurmasın.
1: çıldırmış gibi konuşuyordu böyle. Öyle ifadeler kullandı ki yani ses tonu titremesi, vücut dili, işte Kılıçdaroğlu'nu hedef falan söylemleri, işte Cemil Tugay'ı ihanetle suçlayan ifadelerine baktığımızda siyaset jargonu ya dilinin biraz üstüne çıkmış gibi görünüyordu.
0: Çünkü hiç bu kadarını beklemiyordu. Özgür Özel yeni partiyi kurduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm siyasi figürlerin hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nu terk edeceğini düşünüyordu. Çünkü verilen mesajlar bu yöndeydi. Üstelik üretilen algı da bu noktadaydı. Hem Halk TV'nin hem Sözcü TV'nin hem bütün siyasi figürlerin tamamının ortaya koymuş olduğu, yapmış oldukları algı buydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kimse kalmayacak idi. Fakat öyle olmadı. Gerçek öyle olmadı. Bence en önemli şey de şudur yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir gibi bir yerdeki belediye başkanına 3 gün önce siz sütte leke olur, Cemil Bey'de olmaz diyeceksiniz. 3 gün sonra sütü bozuk diyeceksiniz, soysuz diyeceksiniz. Yani bu kabul edilebilir bir şey midir? Dün itibariyle yani kürsüde yapmış olduğu ifadeyi ben artık burada kullanmayacağım. Çünkü çok son derece çirkin. Yani bir televizyon kanalında ifade edilemeyecek kadar çirkin ifade kendisi için kullandı. Niçin bu kadar öfkeli, niçin bu kadar hırçın? Çünkü Cemil Bey şunu söyledi. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapılamayacağını düşünüyorum. Bu sebeple de istifa ediyorum. Fakat yeni parti denen bu partinin halka

0: umut vermekten çok suçla ilişkili pek çok kişinin bir sığınağı olduğunu görüyorum. Doğal olarak bu partiye gitmiyorum. Daha da canlarını acıtan bir şey söyledi AK Parti'ye katıldığı dönemde. Bu AK Parti ezilenlerin, mazlumların, mahrumların, hakkı yenen insanların partisidir. Böyle bir partinin lideri olan Erdoğan'ın yanında ben artık siyaset yapılabileceğimi söyledim. Bu şimdi şu ana kadar ürettiği tüm retoriği tamamen yok olması anlamına geliyor. Çünkü CHP'yi ve Yeni Parti'yi var eden şey bütünüyle Erdoğan'ın halktan kopup otokratik bir adam olduğu iddiasıydı. O iddiayı çürüten kişi İzmir gibi CHP'nin kalesi olan bir yerde, yani garantili Cumhuriyet Halk Partili olan, 16 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde babadan atadan siyaset yapan, daha önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış, yani ne ideolojik olarak ne siyasi kimlik olarak CHP'den başka hiçbir yerde tanımlayamayacağınız kişi çıktı dedi ki bu söylediklerinizin tamamı yalan, iftira ve bühtandır. Türkiye'de ezilenlerin, mahrumların gerçek temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya bu sözü duyduktan sonra Özgür Özel'in yerinde olsanız ne yaparsınız?
1: Peki Sayın Yiğitel, buradan devam edelim. Bir yandan da işte mecliste komisyon kuruldu. Fon soruşturması ve aynı zamanda mağdurların bir şekilde mağduriyetini giderilmesi için çabalar var. Şöyle sorayım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları sizce bu süreci nasıl yürüttüler? Yani özellikle Yeni Parti buradan siyasal bir nemalanma peşindeydi ama buna kavuşabildi mi, mesafe alabildi mi, yoksa hani bu meselede Erdoğan'ın duruşu vatandaş nezdinde itibarlı görüldü mü? Bir okuma yapsanız bize, hem komisyonun kurulması ne anlama geliyor, hem işte bu bugüne kadarki iki tarafın verdiği siyasi mücadele bu fon soruşturması üzerinden nasıl okunabilir?
2: Vallahi şöyle, şimdi İbrahim, bu fon soruşturmasında ucu nereye giderse gitsin hesabı sorulacak cümlesi çok anlamlı ve kaliteli bir cümle. Ya düşünün mesela, sizde işte bakanlık, genel başkan yardımcılığı yapmış bir ismi, hemen diyorsunuz ki partilerin ilişkini kesin, uzaklaştırın ve bunun hesabını versin, ifadeye gidiyor. Onun dışında kim varsa deniyor. Yani nereye kadar giderse gitsin. Şimdi bunu diyen bir Erdoğan var. Ki hani bu sonuçta günahı olanlar, burada eksiği olanlar mutlaka sonuna kadar hesap versin. Önce onu bir kayda geçelim. Şimdi Sayın Erdoğan bunu diyor. Bir yandan da kendi işte yolsuzluğuna, hırsızlığına, kendi böyle küçük yaştaki çocukları taciz eden belediye başkanlarına sahip çıkan bir Yeni Parti. Şimdi ikisi arasında uçurum var. Halk bir şekilde bunu tartıya koyuyor. Yani ya sorumlu siyaset nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, hataysa hesabını sorarız diyen bir isim. Diğer tarafta da bizden ise ha üstünü kapatın, ne bulursanız, hani işte battaniye, bez, ne bulursanız kapatın, kimse görmesin. Şimdi ikisi arasındaki bu derin farkı gördüm. İkinci önemli nokta burada sevgili İbrahim. Şimdi bunlar bunun üzerinden bunu bir siyasal krize dönüştürmek istediler. O siyasal krize dönüştürme çabası da büyük ölçüde ellerinde patladı. Yani mesela işte Aile Bakanı'nın babası adına işlem yaptığı, alakasız olduğu söylendi. Sonra dediler ki pazartesi günü biz bir liste açıklayacağız. O listenin içinde kimler yok ki? Hani bakanlar, parti yöneticileri. Yani liste yok öyle bir şey. Yani bir korkma siyaseti üzerinden bunu denediler. Şimdi bütün bunları öyle ya da böyle bir teraziye koyuyorlar ve bir şekilde bunu tartıp ölçü bir sonuca bağlıyorlar. Bence Yeni Parti göle maya çalmakla aynı anlamda. Yani siyasal anlamda Yeni Parti'nin bir karşılığı yok. Yani başlangıç noktası hatalı. Bir şahıs partisi olarak kuruldu ve hızla bu seçmen tarafından da artık anlaşılıyor. Yani fonda dert değil, işte ne bileyim Halk TV'de dert değil. Burada mesele bir Erdoğan karşıtı üzerinden siyasal olmayan bir hat oluşturuyorlar. Yani kötüleme, çamur atma üzerinden bir hat oluşturuyorlar. Bu hat karşılık bulmadı. Bulmuyor. Dolayısıyla bir kıymet harbiyesi de kalmıyor. Murat Hocam ne güzel söyledi. Yani mesela Cemil Tugay'a, evet ya, öyle şeyler söyledi ki burada tekrarlanmayacak işler. Aynı şeyi geçmişte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Afyon Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Keçiören Belediye Başkanı zaten bunu

0: bana anlattı. Yani dedi ki ya böyle hani ana avrat düz gitti. Ben bunu söyleyemem dedi. Sadece bir kısmını söyleyebildim dedi. Hatta yazışmalar da duruyor bende hala dedi. Şimdi bu bir şey halidir. Bir delirme, çıldırma halidir. Neden? Çünkü tutmadı, olmuyor. Olmuyor ve kaybediyorsunuz. Bakın mesela İstanbul, eğer İmamoğlu hüküm giyerse İstanbul'da bir seçim olacak. Bir Büyükşehir Belediye Vekili seçimi. Orada mesela şeyi ikna edemiyorlar. Mevcut belediye başkan vekilini ikna edemiyorlar yeni partiye gelmesi konusunda.
1: Doğru.
0: Yani çünkü diyor ki ya bu olmadı ya olmadı. Yani biz bir macera denedik ve bu olmuyor. Bu yeni parti meselesi bir şahıs partisi olarak kuruldu. Bir şahsı kurtarmak üzerine kurgulandı ve bunun kitleler nezdinde, toplum nezdinde bir karşılığı yok. Şey, öbür tarafta eksik hata yok mu? Ya tabii ki var. Bu mesela fon krizi bir hata, bir eksik. Hatta devletin kurumlarında eksiği hatası olanlar da var. Bunlar da bir şekilde hesap verecek zaten. Ama sonuçta hatanın üstünü örtmeyen bir iktidar var. Eksiğin üstünü örtmeyen ve bununla hesaplaşan, yüzleşen bir iktidar var. İşin burası kıymetli. Şimdi hata yoktur demek var. Evet hata var ve o hatayı yapanların hesabını soracağız demek var. İkisi arasında çok büyük farklar var.
1: Peki.
0: Şimdi dolayısıyla bu söylem meselesi kıymetli de karşılık buluyor. Buldukça da karşı tarafın yani bir hayat bulma, bir kendine bir siyasal alan oluşturma şansı bence son derece düşük.
1: Peki. Sen Özel işte şahıs partisi haline geldi üzerinden devam edelim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki yargılama sırasında ne söyleyeceği merak ediliyordu elbette. Bugün de işte esas hakkındaki savunmasını yapmaya başladı. Şimdi savunmayı en azından günün ortasına kadar olan bölümünü okuduk hep beraber. Sizin izleniminiz nedir? Hani ben mesela daha önce de bir suçlama oluyordu. Ben size Ramazan'ın faziletlerini anlatayım diyordu. Başka bir suçlama ile ilgili ifadeler veriliyordu. İşte şiir okumaya kalkıyordu. Enteresan bir savunma stratejisi var İmamoğlu'nun galiba. Mesela şimdi itirafçılarla ilgili bölümler başladı. Allah sizi ıslah etsin falan diye cevaplar veriyor. Ama somut sorulara somut karşılıklar gerekmez mi? Bugünkü mesela savunmayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bu savunmayı okuduğum 23 sayfa uzunluğunda bir savunma yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu savunmasının içerisinde sen de girişte ifade ettiğin gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'da doğmuş olmasından
1: Fatih Sultan Mehmet
2: 13
1: Han'ın.
2: yıl boyunca. Yok, Kanuni orada dünyaya gelmiş. Fatih Sultan Mehmet'in gidip orayı fethetmesinden Kanuni 13 yıl Trabzon'da yaşamış. Kendisi 17 yıl yaşamış. Buradan işte İstanbul'u fethine getiriyor. Fetihten İstanbul'un işgaline getiriyor. Pek çok insan bilmez diyor. İstanbul işgal edilmişti bir zamanlar diyor. İngiliz işgali. Yani hiçbirimiz bilmiyorduk tabii. Biz öğrenmiş olduk Ekrem İmamoğlu sayesinde İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği gerçeğini. Onun üzerinden Türkiye'deki eğitim sisteminde alfabenin değiştirilmesinden ya o kadar inanılmaz bir şey ki. Ya ben açıkçası okudukça hayretler içerisinde kaldım. Kendisiyle alakalı bakın bu dava 53'ü tutuklu 436 sanıklı bir dava ve 312 tutuklu sanık şu ana kadar savunmalarını tamamladılar. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında örgütün lideri olduğu için iddianame böyle düzenlendiği için bütün sanıkların tamamı yani örgüt mensuplarının tamamı savunmalarını yaptıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na savunma sırası geldi. Çünkü yani Türk yargısında şu var. Bir şeyle isnat ediliyor, suçla isnat ediliyor, size isnat ediliyor. O suçlarla alakalı deliller, itirafçılar ne itham ediyorsanız bütün ithamlar ortaya çıkacak. Sonra suç örgütünün lideri olduğu kişi kendisi itham edilen şeylerle alakalı hepsini dinleyecek. Bütün bu dinleme süreçlerinden sonra diyecek ki ben bu konuyla alakalı işte şu ifadede bulunuyorum. Savunmam budur. Siz 4 gün boyunca savunma yapacaksınız. Savunmamı bitiremem. Çok önemli şeyler söyleyeceğim diyeceksiniz. Ve savunmanızın 1. günü boyunca Türk tarihinden, Osmanlı tarihinden, Fatih Sultan Mehmet'ten bundan bahsedeceksiniz. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu 23 sayfalık savunması boyunca bugün tek bir satır dahi, tek bir cümle dahi hiçbir şekilde kendisine isnat edilen suçlarla ilgili konuşmadı.
1: Yani şu sen medya AŞ'deki 16... usulsüzlükler konusunda ne söyleyecek merak ediliyordu. İşte hafriyat vurgunu denilen bu yani, kaçak hafriyat döküm alanlarının birilerine çok... peşkeş çekilmesi için ne söyleyecek merak nasıl... ediliyordu. İstanbul'da işte o hani 15 milyon liraya tırnak içinde kapattığı iddia edilen villaları nasıl işte bir şekilde üstüne geçirdiğiyle ilgili savunma yapması bekleniyordu. Yani en azından bunlara bir cevap vermesi bekleniyordu. İlk aklıma gelenler şöyle, bir sürü suç istinadı var ama.
2: Elbette. Ekrem İmamoğlu 16 farklı suçlanıyor. Toplam 849 yıldan 2430 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Örgüt kurmaktan, rüşvet, irtikaptan,

0: bugüne kadar soruşturma ve kovuşturma aşamasında itirafçı olmuş.
1: Şimdi
0: Bu
1: mesela bir son
0: itirafçıların
1: dakika
0: en
1: var.
0: önemlileri de
1: Sayın Yiğit'in söylediği mesele işaret ediyor. Şimdi Başsavcılık bu memurlarla ilgili bakanlıktan izin alınması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten eski SPK Başkanı Gönül'ün yargılanması için izin talebinde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonrasında Şimşek'in bu izin talebini verdiği bilgisi şu an son dakika ekranda. Yani kimse kimseyi korumaya, kollamaya çalışmıyor. Sadece hani salla saman
0: Estağfurullah.
1: birbirine karışmasın diye bir hassasiyet var gibi okuyorum ben en azından şu sonuca baktığımda. Bilmiyorum nasıl
0: Kesinlikle
1: yorumlarsınız.
0: öyle. Ya kesinlikle
1: Doğru.
0: öyle. Yani kim suçluysa yargının önüne çıkmalı ve hesabını vermeli. Şimdi burada o kadar fazla 76 tane itirafçı var. Bu itirafçılardan bir tanesi, sadece bir tanesini söyleyeyim. Ertan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden bütün şirketlerden sorumlu olan kişiydi. Bunun iddiası neydi? Ertan Yıldız dedi ki yani Boğaziçi İmar'la alakalı yerde Boğaziçi İmar ruhsat imar işlerinde ilgili neredeyse tamamı rüşvetle dönmüş işlerdir. Ve ben bunların tamamını Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yaptım. Kamuma zararı oluştu diyor. Nerelerde oluştu diyor. Hafriyat işleriyle alakalı 800 milyara yakın para milyara yakın paradan bahsediyoruz. Yanlış ifade etmeyeyim. Çok fazla milyarlar milyonlar geçti şimdi. Yani burada oluşan kamu zararının inanılmaz boyutlarda oluştuğunu ve bunların tamamının Ekrem İmamoğlu talimatıyla yapıldığını ifade etti. Ali Nuhoğlu, kendisinin inşaat şirketlerinden bir tanesi, çok eski arkadaşı, Beylikdüzü'ndeki den beri arkadaşı, Sarıyer'deki iki tane villanın kendisine tahsis edildiğini, kendisinin rüşvet olarak verdiğini, bu rüşvetin 4,7 milyon dolar olduğunu ifade etti. Kendi yanında çalışan, daha sonra İmamoğlu inşaat şirketinde çalıştıktan sonra başka bir şirkete geçerek İmamoğlu şirketinden geçtikten sonra İBB'den çok büyük ihaleler almış olan Adem Soytekin, en önemli kişilerden birisi, para kasası olduğu iddia ediliyordu. İtirafçı oldu, geldi mahkemede, dedi ki biz Beylikdüzü'ndeki Deniz İstanbul projesinden 3 tane rüşvet için, yani ruhsat karşılığında 3 tane daireye rüşvet olarak aldık. Dedi ki ben bunları bazı şeylere bedelsiz olarak alındığını kabul ediyorum. Savcılık dedi ki bu bedelsiz olarak hiçbir şey alınamaz. Bunu belli ki rüşvet için almışsınızdır dedi. Bu konuyla alakalı da hiçbir şey söyleyemedi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok sayıda itirafta bulundu. Yakup Öner, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi harita
1: Yani o zaman
0: mühendisi,
1: Sayın Özel
0: imar
1: gidişata
0: işlerinden en önemli.
1: bakılırsa Ekrem İmamoğlu kendi bu anlamda ve çok sağlam argümanları savunmakta zorlanacak gibi görünüyor. Tabii son kararı Türk yargısı verecek. Hani hep
0: Çok.
1: beraber takip
0: Kanuni
1: edeceğiz.
0: Sultan Süleyman'ı anlatıyor. Hikayeyi anlatıyor şu anda Kanuni Sultan
1: Yani o
0: Süleyman'ı,
1: dönemde de
0: Fatih
1: söyledik.
0: Sultan
1: Yani
0: Mehmet'i
1: hani
0: anlatıyor.
1: mahkemede hakime sizin işte Ramazan'ın faziletlerini anlatmanız filan, oradan işte ben suçsuzum diye bir argüman çıkartmaya çalışmanız, bunlar çok hani geçer akçe geçer savunmalar olmaz diye
0: Hiç.
1: düşünüyorum ben.
0: Hiçbir
1: Hani
0: şey olmayacak.
1: yıllarca yargı muhabirliği yaptık, adliyelerde çalıştık. Pek böyle hani hamasi söylemler diyeyim ya da siyasi söylemler hakimler üzerine çok etkili olmuyor ya. Onlar dosyaya bakıyorlar.
0: Çünkü belli ki Ekrem İmamoğlu'nun tüm bu suçlamaları, 76 itirafçının ortaya koymuş olduğu temel suçlamalar ilişkin hiçbir verecek cevabı yok. Sadece yalan, bunlar yalan, iftira diyerek geçiştiremez. Başka ne yapacak? Kendi kitlesini işte siyasi tarihten, Atatürk'ten, İstanbul'un işgalinden, işgale karşı Kuvayi Milliye direnişinden falan bahsederek böyle siyasi mesajlar vermeye çalışacak. Bakın ben savunmamı bundan dolayı yapıyorum, siyasi sebeplerle yargılanıyorum diyebilmek için. Bunları söyleyecek. Başka hiçbir argümanı yok.
1: Peki.
0: Keşke bunlara ifade, yani bu suçlamalara karşı gerçekten makul herhangi bir cevap verseydi. O zaman yargılamanın neticesi belki değişebilirdi. Biz de bugün
1: Yani Sayın
0: iddia
1: Özer,
0: olan
1: tabii şimdi
0: şeylerin
1: yani niyet okumu
0: üzerinde
1: olmasın ama yani ben bu tür şeylerde samimiyete şuradan bakarım. Savcı şifrelerini istediği zaman telefonunuzun çat diye üçünü de verirsiniz. Buyurun Sayın Savcı, ben devletime emanet ediyorum. Benim veremeyeceğim bir hesap yoktur. Şifreleri de budur, istediğiniz gibi de inceleyin dersin. Atarsın masaya. Ondan sonra da bir kişi gelir bütün incelemelerini yapar bakar mesela hani para trafiği var mı, yazışma var mı yok mu vesaire. Hala o şifreler kırılamadı bildiğim kadarıyla. Diyelim şimdi Sayın İtel, çok az vaktim kaldı. Bir başka konuyu da birkaç cümlede olsa konuşalım istiyorum. Şimdi MHP'de Devlet Bahçeli'den bugün bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama. Biliyorsunuz ay sonunda Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var başkenti Ankara'da. Zirve başkanlığı da Türkiye'ye geçecek. Bu süreçle ilgili olarak Azerbaycan'a yönelik böyle hani mesajları var. Siz bu mesajları nasıl okudunuz? Azerbaycan Türkiye arasında nifak tohumu atılması kimsenin yararına değildir. Aliyev Erdoğan görüşmesi kardeşliği pekiştirecek gibi sözler var. Metne baktığınızda siz nasıl bir mesaj aldınız?
2: Ya şöyle, şimdi özellikle sosyal medya üzerinden ve bir takım hani gazeteciler üzerinden birkaç gündür epey bir tartışma var. bu okullardaki başörtüsü meselesinden kaynaklanan.

0: Orada şöyle, yani bu karar tabii ki doğru değil. Kişisel olarak bunu savunmak mümkün değil. Biz de geçmişte aynı tecrübeleri yaşadık. Onlar kötü tecrübeler. Travmatik tecrübeler, her şeyden önce. Evet. Travmatik tecrübeler. Ama bunu biz dostlarımıza sadece anlatmakla mükellefiz. Öbür türlü yani hakaret, küfür falan, bunlar bizim ilişkilerimize zarar verir. Çünkü bu yani iki devlet, tek millet ve bu tarihi bağ bu son tartışmaya hani çok feda edilmeyecek kadar kıymetli bir bağ. Konuşarak, iletişim kurarak, anlatarak bu aşılabilir. Ama aynı sorun karşıda da var. Yani mesela dün akşam bir açıklama gönderdiler. Mesela çok sorunlu bir açıklamaydı. Yani bunu kabullenmemek, buna itiraz etmek, Murat Özer'in, Melik Yiğitel'in ya da sevgili İbrahim'in buna itiraz etmesi bu şey değil. İşinize burnunu sokmak gibi algılanması da
1: bir sorunlu. Bir de Sayın Yiğitel, yani milletin vicdanına bir şekilde yani sansür uygulamak mümkün değil ki. Yani sonuçta vatandaş istediğini söyleyebilir, istediğini yazabilir. Burası demokratik, özgür bir ülke. Yani suç kastı olmayan her ifadeyi istediği gibi insanlar paylaşır, süren bitti, affınıza sığınıyorum.
0: Bu kadar. Bravo. Yani hakaret yok, küfür yok. Ayrıştırıcı bir dil yok, ama ya bunun da doğru olmadığı, demokratik olmadığını da söylemek de problem değil. Ben ama her şeye rağmen dikkatli olmamız lazım sevgili İbrahim. Ya bu tür provokasyona gelmememiz lazım. Hakikaten iki devlet, tek milletiz. Biz yani akrabayız. Hani anne bir, baba bir, evlerimiz ayrı ya. Ben en son gittiğimde konferansta Bakü'de dedim ki anne de bir, baba da bir, evimiz ayrı. Bizim evimiz, kapımız size sonuna kadar açık. Siz de evinizi bize açtınız. Sağ olun, var olun diye bütün
1: yani
0: salon ayakta alkışladı.
1: Bu yaşananlar hepimiz de çok üzüyor yani, yani onu da söyleyebiliriz. İnşallah
0: tabii, yani
1: bütün her şey çözülür diye biliyoruz.
0: Evet. Ama şöyle bak, bu
1: şimdi bu kayıt olsun Sayın Yiğitel, ama özellikle hani devlet işlerinin de duygusallıkla değil de akılla yürütüldüğünü de hep unutmamak gerekiyor.
0: Şu kayda da girsin ama istiyorum. Yani bizim bu kötü travma, tarihsel tecrübelerimizi keşke bizden dinleseler. Doğru. Yani nelere yol açtığını. Biz, bir kardeş olarak bizden dinlesinler. Ve benim nersine tavsiyem bu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimleydi. Hızlıca kapatmam gerekiyor. Akşam haberlerinde Erkan Kol sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava.
3: Hesap basit.
4: PTT AVM ile aradığın binler...

süslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
1: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
0: Bir dakika. Bir dakika. Şimdi evet. Şimdi bu. Hukukun evet. Esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
2: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
0: Tamam. Belgeyi koyacaksın al ortaya. Ben. Doğrudur yanlıştır.
2: Kaygı bakanlığıyız.
0: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
2: asli? Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence.

0: çok güzel. Şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi. Ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik, problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktık ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hatası yok. Bu sefer ben atayım. Sonra hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da ya bunların tek, doğru olmadığını ispatla çalışacak. İsim benzerliği için
0: bulacaksın, bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya. Mesela var ya, ya Hikmet bir, abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
0: Özgür Özel'in konuşurken o puh elime yazdı. Kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke ya problemi sana, olduğu aşikar.
0: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfkeciyiz. Öfke problemi. Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişat çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce yalan, bahsettiğiniz iftira, gibi siz her ya. Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize ne gerek var? Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müfteri, diyelim burada. İddiasını ispatla mükelleftir.
0: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Top. 24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşacağız birazdan. Ama günün kısa bir özetini yapalım. Kamuoyunda fon düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki teklifte neler var? Birazdan akşam haberlerinde paylaşacağız sizlerle. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanıyor. Bugün sanık kürsüsündeydi Ekrem İmamoğlu ama hakkındaki hiçbir iddiaya yanıt vermedi. Peki İmamoğlu ne söyledi? Akşam haberlerinde olacak birazdan. Halk TV'ye kayyum atandı. Soruşturmanın merkezinde kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu var. Sadece Halk TV değil, Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine de kayyum atandı. Peki neyle suçlanıyor? Soruşturmanın detaylarında neler var? Birazdan paylaşacağız hepsini. Meteoroloji günler öncesinde uyarmıştı ama İstanbul sele teslim oldu. İstanbul suya gömüldü. Hala yoğun yağış yer yer farklı ilçelerde de olsa devam ediyor İstanbul'da. Bugün gün içerisinde neler yaşandı? Birazdan hepsine bakacağız. Akşam haberleri başlıyor.

0: Meteoroloji uyardı. Buna rağmen İstanbul'un birçok noktasında manzara değişmedi. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı, bir kadın sel suyuna kapıldı, öğrenciler duvarlara çıktı. Sultan Gazi'de İBB'nin sorumluluğundaki alt geçidi su bastı. Tahliye için gelen itfaiye aracı bile aynı noktada mahsur kaldı. İBB ise 8392 personel ve 2246 araçla sahada olduğunu açıkladı. Ancak vatandaşın karşısındaki soru çok daha net. Uyarılar günler öncesinden yapılmışken İstanbul neden yine ilk kuvvetli yağmurda bu görüntülere teslim oldu? İşte gün içerisinde yaşananlar.
1: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
2: Bir anda suyun akıntısına kapıldı. Ayakta duramadığı metrelerce sürüklendi. Esenyurt'ta vatandaşlar kadının peşinden koştu.
1: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
2: Birisi kolundan tuttu, diğeri sudan çıkardı.
3: Mega kentteki şiddetli yağış sonrasında Başakşehir, Kayaşehir bulvarının bir kısmı sular altında kaldı. Yoldaki su neredeyse bir insanın ayak bileklerine kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.
2: Burası bir dere değil, İstanbul'da bir yol. Ve sağanak daha ilk saatlerinde kenti bu hale getirdi. Başakşehir'de Olimpiyat metro istasyonunda su duvardan aşağı aktı.
3: Şu an bulunduğumuz 3029 numaralı sokakta da bir iş yerine yaklaşık olarak 5 metreye kadar su seviyesi yükseldi. İş yerindeki malzeme ziyanlıysa yaklaşık olarak 5 milyon olduğu söyleniyor.
2: Yollar zaten göldü. Araçlar ilerleyemedi ama günün en çarpıcı görüntüsü Sultan Gazi'den geldi.
4: İstanbul'un pek çok noktasında alt geçitleri su bastı. Sultan Gazi'de de 200 metrelik işte görmüş olduğunuz dere yolundaki bu tünelde de araç sulara gömülmüş durumda. Şu dakikalarda da çekici yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
2: İBB sorumluluğundaki alt geçit tamamen suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Sonra suyu tahliye etmek için itfaiye geldi. Ve bu kez itfaiye aracı da aynı geçitte mahsur kaldı. Ortaya çıkan tablo İstanbul'un yağmurla sınavını bir kez daha tartışmaya açtı. Meteoroloji kuvvetli yağış için günler öncesinden uyarı yapmıştı.
4: Şiddetli yağış birkaç dakika içerisinde cadde ve sokakları göle bürüdü. İşte görmüş olduğunuz noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Rögarlardan su taşıyor. Öte yandan yine su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç sürücüleri de ilerleyemedi. Görmüş olduğunuz aracın plakası da şiddetli yağışla birlikte düştü. Araç kullanılamaz hale geldi.
2: Buna rağmen Habibler de ser suyu bir otomobile önüne kattı. Araç sürüklendi, binaları su bastı. Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler bu kez duvara çıktı. Korkuluklara tutunarak ilerlemeye çalıştılar.
5: Yani daha önce de bu tarz şeyler yaşanmıştı.
2: Bir belediye işçisi öğrencilerden birini sırtına aldı, suyun içinden taşıdı. Küçükçekmece'de ise dere yatağındaki bir binanın bodrum katını su bastı. İçeride kalanlar güçlükle kurtarıldı. Bir vatandaşın tepkisi ise yaşanan tabloyu özetliyordu.
6: Islah çalışması yapıldı yalnız. Yine hala taşmakta. Yani daha gerekli tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum.
2: Sultan Gazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Öğrenciler o sırada dersteydi. Bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. Bir hastanenin ise koridorlarına kadar su girdi. Sarıyer'de ise yağmurun taşıdığı çamurlu su denize karıştı. Kıyı kahverengiye döndü.
4: Tarabya'dayız. Alışkın olduğumuz deniz manzarasından çok başka acı bir tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından denizin rengi değişmiş durumda. Boğazın mavi suları yerini kahverengiye çalan çamurlu ve bulanık bir görüntüye bıraktı.
2: İBB gün içinde yaptığı açıklamada 8392 personel ve 2246 araç ve iş makinasıyla sahada olduğunu, bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ama görüntüler bir başka tartışmayı büyüttü. Personel sayısını açıklamak yetiyor mu? Çünkü İstanbul'da vatandaşın görmek istediği...
0: Hani durma noktasına geldi derler ya, İstanbul'da şu an trafik neredeyse durdu. Niye? Trafik yoğunluğu %89-90 şu anda. gelsin görüntüler ekranlara. Şu an tam olarak %89'luk bir yoğunluk var. İstanbul trafiğinde haritaya bakıyorum. Özellikle köprüler çok yoğun. Kıpkırmızı, hatta kırmızının da ötesinde bordoya kadar geçmiş görünüyor.

0: Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen kilit gözüküyor. Bunun yanında ikinci köprüde aynı şekilde kıpkırmızı. Bağlantı yolları da aynı şekilde çok yoğun. Şöyle bir baktığımda şu an son durum mandırın altında kalıyor ama sahil kesimlerinde biraz bir rahatlık var. E5 de tamamen hareket etmek mümkün değil. Bununla beraber şöyle TEM'e de baktığımızda TEM otoyolunda da ta ki ikinci köprüden Çatalca'ya kadar o bölümünde tamamen kırmızı olduğunu görüyorum. Avrupa yakası, Anadolu yakası şu an itibariyle sadece Üsküdar'ın dışarısında Ümraniye bölgesinde bazı noktalarda bir yeşil alan var. Ama artık trafik tamamen başladığı saatler, bir de iş çıkışı da denk geldi. Şu an İstanbul'da trafik yoğunluğu %89. Farklı bölgelerden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Canlı görüntüler bunlar. Ümraniye, Bostancı, Kavacık trafik oldukça yoğun. Bazı bölümlerde akıcı görülse de trafiğin yoğun olduğu yerlerde araçların çok düşük kilometrelerle ilerlediğini söyleyelim. Bir yandan tabii denizde de çok ciddi dalgalar var. Sarıyer'den geliyor görüntüler. Çok yoğun bir yağış devam ediyor İstanbul'un farklı ilçelerinde. Bazı ilçelerinde zaman zaman azalırken diğer ilçelerde yoğunlaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da yağış devam edecek, onu söyleyelim. Tabii aksamalar da yaşanıyor. Az önce VTR'de ekranlara getirdik. İstanbul'un pek çok bölgesi sele teslim oldu. Özellikle Sarıyer gibi farklı ilçelerde ciddi yağışla beraber yolların göle döndüğünü söyleyelim. Şu an itibariyle ekrana gelen Ümraniye, Bostancı ve Kavacık'taki noktalarda yol güzergahı üzerinde bir su birikintisi görmüyoruz. Şu an itibariyle oraya baktığımızda ama gün içerisindeki görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Geldi bu görüntüler. Şimdi bir de tabii sadece karada değil, deniz trafiğinde de çok ciddi etkileri oldu. Bugünkü yağmurun ve fırtınanın İstanbul Çatalca'da Çilingöz sahilinde bir ticari gemi karaya oturdu. 24 ekibinden muhabirimiz Mehmetcan Çoban son durumu paylaşacak bizlerle.
1: Çatalca'da karaya oturan gemi için ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. Öncelikle geminin nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyor ekipler. Çünkü gemide şu an itibariyle bir yaşam belirtisinin bulunmadığını söyleyelim sizlere. Peki o gemi ne taraftan geldi? Ekipler öncelikle onu araştırmaya çalışıyor. Ayrıca geminin üzerinde herhangi bir yazı bulunmuyor. Yani normal şartlarda gemilerin üzerinde isimleri yazar. Fakat bu geminin üzerinde ismi de yazmıyor. Dev gemiyi görüyorsunuz aslında. Geminin ne taşıdığı da bilinmiyor. Ayrıca yüklü mü veya boş bir gemi mi, o da bilinmiyor. Tek bilinen bir şey var. Geminin Karadeniz açıklarında vurulmuş olabileceği düşünülüyor. Tabii ki de ekiplerin yapmış olduğu incelemeler ve çalışmalar sonrasında o da netlik kazanacak. İstanbul'da bugün olumsuz hava koşulları bulunuyordu. Saatte zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkan bir şiddetli rüzgardan bahsediyoruz sizlere. Aslında şu anda da geminin bulunduğu noktayı görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Dursun Şahin o anları ekranlarımıza taşıyor ve geminin bulunduğu noktadaki dalga boyunu da adeta görüyorsunuz. Zaman zaman 1 ila 1,5 metreye kadar, 2 metreye kadar ulaşan dalga boyundan bahsediyoruz. Dev dalgalardan bahsediyoruz. O dev dalgalar gemiyi sallamaya devam ediyor. Gemi bu noktada karaya oturdu ve ekipler öncelikle geminin nereden geldiğini araştıracak ve gemi eğer Karadeniz kısmından geldiği düşünülüyor. Karadeniz kısmından geldiyse hangi ülkeden geldi? Geminin mürettebatı nerede? Geminin içerisinde şu anda yaşam belirtisinin bulunmadığını belirtelim. Öğlen saatlerinde ekipler ihbarın almaları üzerine sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi ve bölgede çalışmalarına başladı. Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken gemideki mürettebatın nerede olduğu da ekipler tarafından araştırılıyor. Tabii ki de zaman zaman geminin yanına yaklaşıp araştırma çalışmalarının yapılması içinse olumlu bir hava koşulunun olması gerekiyor. Şu an İstanbul'da oldukça rüzgarlı bir hava var. Zaman zaman saatte 70 ila 80 kilometreye kadar ulaşan bir rüzgardan bahsediyoruz aslında bizler sizlere. Geminin Karadeniz açıklarında vurulduğu iddia ediliyordu. Peki bu gemi

0: Gemi vurulduysa geminin mürettebatı nerede bulunuyor? Geminin mürettebatı nerede? Ekipler tabii ki de bu konuyu da araştıracak ve yapılan araştırmalar sonrasında olayın sır perdesi de aralanacak diyebilir. Sözlerimizi toparlayacak olursak gemide yapılan incelemeler ekipler tarafından devam edecek. Tabii ki de o incelemeler zamanda alabilir. Çünkü İstanbul'da olumsuz hava koşulları şu an itibariyle olduğunu söyleyelim. Az önce de belirttiğimiz gibi saatte 70 ila 80 kilometreye kadar rüzgar şiddetini arttırabiliyor. Tabii ki de bu da ekiplerin geminin yanına yaklaşmasını da zorlaştırıyor. Bu yüzden ekipler karadan gemi içerisine irtibat kurmaya çalıştı. İlk belirlemelerde gemide yaşam olmadığı söylendi ve bu da gemiye aslında hayalet gemi konumuna getirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre gemi Karadeniz açıklarında vuruldu ve gemi savrularak, rüzgarın etkisiyle savrularak Çatalca'da karaya oturdu diyelim ve bizim Çatalca'dan aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Mehmetcan detayları paylaştı bizlere. Bir yandan orada çalışmalar devam ediyor. Tabii sadece yağış İstanbul'da etkili değil. Yurdun pek çok bölgesinde yağmur etkisini sürdürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece boyunca yağış etkiliydi. Sel suları denize aktı. Denizin rengini getireceğiz ekranlara. Kahverengiye döndü bakalım. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Dağlık alanlardan gelen sel denize aktı. Marmaris İçmeler sahilinden denize ulaşan yağmur suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Marmaris'te yağışlar aralıklarla yerel olarak devam edecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinden bu kez görüntüler gelecek. Orada da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki yelkenli teknenin Kumbahçe sahilinde karaya oturmasına neden oldu. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar yükseldi. Dalgalar etkisini artırdı. Olumsuz hava şartlarında kıyıya sürüklenen yelkenli tekne karaya oturdu. Bodrum'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gelelim bir diğer önemli meseleye. Kamuoyunda fon düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklif, tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcı zararlarının karşılanmasını ve hukuka aykırı
2: nasıl karşılanacağına çevrildi. Tasfiyedeki fonlara ilişkin yasal düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifle yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerde küçük yatırımcılara öncelik verilmesi planlanıyor. Ersan Aksu, nakdin yetersiz kalması durumunda önceliğin küçük yatırımcılara verileceğini ve yaklaşık 350 bin fon pay sahibine ödeme yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Teklifle fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve sorumluların mal varlıklarından tahsilat yapılması da amaçlanıyor.
1: Fon ve manipülasyon soruşturmasında bu kez odak noktası olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce aldığı mali tedbirler kapsamında 109 şüpheli hakkında kısıtlamalar sürüyor. Taşınmazdan gemiye, hava aracından yüksek faturalı para transferlerine kadar mal varlığını azaltabilecek işlemler savcılığın yazılı iznine bağlı. Sermaye piyasası araçları da donduruldu. Başsavcılık ayrıca kamuoyuna yansıyan listelerle ilgili yeni karar alınmadığını, mevcut tedbirlerin daha önce verilen kararların devamı olduğu açıklandı.
3: Mal varlığını satmak, devretmek, ipotek koymak, yüksek tutarlı para transferi yapmak artık serbest değil. Borsa İstanbul'daki fon ve manipülasyon soruşturmasında savcılık şüphelilerin mal varlığını azaltabilecek işlemlere fren koydu. Amaç olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor. Başsavcılık bunun yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan

0: mali tedbirlerin sürdüğünü özellikle açıkladı. Tedbirin kapsamı oldukça geniş. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz satışı, devir işlemleri, ipotek tesisleri, gemi ve hava aracı alım satımları ve yüksek tutarlı EFT ve havaleler. Mal varlığı azaltabilecek bu işlemler artık başsavcılığın görüşü ve yazılı izni olmadan yapılamayacak. 5 milyarda. Finans kuruluşlarına da ayrı talimat verildi. Şüpheli ve olağan dışı para hareketleri anlık olarak MASAK'a bildirilecek. Tedbir sadece hesapları değil, şirketleri ve birinci derece yakınları da kapsayan bir mali takip mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ancak günlük hayatı tamamen kitlemiş değil. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıkları, rutin mesleki harcamalar bu işlemler kısıtlamaların dışında tutuluyor. Savcılığın hedefi açık, günlük yaşamı değil, mal kaçırma ihtimalini durdurmak. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezben, Pusula Portföy Yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel, Emre Çamlıber'le Namık Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp'te bulunuyor.
1: Halk TV'ye kayyum atanmasına uzanan soruşturmanın merkezinde kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Dosyada İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı ihale süreçleri, 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerde 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi yer alıyor. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konuldu. Aralarında Halk TV'nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
2: Sabahın erken saatlerinde mali suçlarla mücadele polisleri Halk TV binasına girdi. Ama operasyonun kalbi kanalın yayınları değil. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun mali ilişkileri ve belediye ihaleleriyle bağlantılı para trafiğiydi. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler üzerinden yürütülüyor. Savcılık, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak, BASTEK Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiğine yönelik bulgular olduğunu açıkladı. Bir diğer başlıksa 14 milyon 464 bin lira. Kayıt ve beyanlara göre bu tutarda kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı belirtiliyor. Savcılığa göre ihale bedelleri üzerinden fahiş fiyatlarla ödemeler yapıldı. Elde edilen gelirler de Mahiroğlu'na ait ya da onunla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldı. Ama soruşturmanın en büyük rakamı burada 30 milyar 352 milyon 37 bin lira. MASAK incelemesine göre bu Mahiroğlu'nun ortak ya da yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacmi. Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarındaysa 459 işlemde yaklaşık 1 milyar 62 milyon lira para girişi, 564 işlemde yaklaşık 1 milyar 118 milyon lira para çıkışı tespit edildiği açıklandı.
3: Ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
2: Yüksek tutarlı Swift işlemleri de incelemedi. Savcılık ayrıca mal varlığı edinmeleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtiyor. Soruşturmanın operasyon ayağında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli yakalandı. Mahiroğlu dahil 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin cezaevinde bulunduğu, bir kişinin ise arandığı açıklandı. Ve ardından şirketlere ilişkin karar geldi. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında Halk TV'de bulunuyor. Cafer Mahiroğlu ise yurt dışından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Soruşturmanın şimdi 3 ayağı var. 14 milyon 464 bin liralık rüşvet iddiası, 30 milyon lirayı aşan şirket işlem hacmi ve Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarında milyar lirayı aşan para trafiği.
1: Siyasi kariyer sahikiyle hareket eden bazı isimler Halk TV'ye kayyum atanması meselesini basın özgürlüğü söylemine hapsetme gayretinde. Oysa ortada milyarlarca liralık şüpheli finansal işlem var. Öyle ki Cafer Mahiroğlu'na yönelik kara para soruşturmasının bir ana hattı İstanbul olsa da tali yollar İzmir'e, Adana'ya, Antalya'ya bağlanıyor. O soruşturmaların izini sürerek gerçeği önünüze koymaya çalıştık. İşte analiz haberimiz.
3: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi sayıklarla engel konuluyor.
2: İlk açıklamasında soruşturmayı çarpıttı. Meseleyi muhalifliğe ve basın özgürlüğüne sıkıştırmaya çalıştı. Ancak elbette gerçek bu değil. Konu ne muhalefet ne basın özgürlüğü. Konu Cafer Mahiroğlu'nun şirketleri ve şahsi hesapları üzerinden yapılan milyarlarca liralık finansal işlem.
3: Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı.
2: Soruşturma aslında yeni değildi. Uzun zamandır yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu'nun şüpheli finansal işlemleri bir süredir mercek altındaydı. Hatta yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında gözaltına alınan isimler, ifadelerinde Cafer Mahiroğlu'nun ismini de sık sık zikrediyordu. Örneğin CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alındığında hesabındaki yüklü para transferleri sorulmuştu. Aynı zamanda eşiyle birlikte Mahiroğlu'nun şirketlerinde çalışan Doruk Bulut'un o sorulara verdiği yanıtları hatırlatmakta elbette fayda var.
4: Bu paralar patronum Cafer Mahiroğlu tarafından hesabıma gönderilen paralar. Göndermem gereken yerlere göndermem isteniyordu. Ben de istenilen yerlere gelen paraları şirket ödemeleri olarak gönderiyordum. Ben şirketin maaşı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım. Kime, neden gönderildiğini sorgulayacak bir pozisyonum yoktu. MASAK verileri üzerinden bakıldığı takdirde bu durum zaten görülecektir.
2: Peki Doruk Bulut'un da dile getirdiği MASAK verileri ne diyor? MASAK raporlarına göre Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladı. Şirketin yönetimini kendisi belirledi. Paraları da belirlediği o isimler üzerinden transfer etti. Bastek firmasının çalışanı olarak gösterilen isimlerden biri de Doruk Bulut'un eşiydi.
4: Eşim Bastek firmasında sigortalı olarak çalışmaktadır. Bastek firması Fatih Yadoğlu'na aitti. Bu paranın kaynağını ben bilmiyorum. Bunu Cafer Mahiroğlu bilir. Ben onun yanında çalışan biriyim. Bu işlemler tarafımca yapılmış olsa da bu meblağların kaynağını ben bilmiyorum. Biz çalışan olarak istenilenleri yerine getirdik. Cafer Mahiroğlu'nun Fatih Yadoğlu ile aynı köylü olduğunu biliyorum. Söz konusu ardışık işlemlerin tamamı patronum olan Cafer Mahiroğlu tarafından bana, benden Bastek'e, kısmen Bastek'te de çalışan eşim Filiz Bulut'a gönderilmesi, o dönemki bize verilmiş olan işveren talimatlarının yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.
3: Hakkında MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
2: MASAK raporlarına göre Cafer Mahiroğlu'ndan Doruk Bulut'a, Doruk Bulut'tan eşinin çalıştığı Bastek firmasına giden para, aktarılan onlarca işlem var. Fatih Yadoğlu ise kardeşi Yusuf Yadoğlu ile birlikte İETT bakım onarım ihalelerini alan isim. İmamoğlu suç örgütü davasında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi onlarca suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre sahibi olarak göründüğü Bastek firması da benzer şekilde İzmir'de ihaleler aldı. Adana ve Antalya'da da aldıkları ihaleler oldukça dikkat çekici. MASAK raporlarında Mahiroğlu'nun mal varlığı edinimleriyle gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu tespiti yapılıyor. Milyarlarca liralık finansal işlemlerin kaynağı araştırılıyor. Mesele muhalif yayıncılıksa eğer onun ipliğini de CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil pazara çıkarıyor. Mahiroğlu'nun ücreti mukabilinde gazetecilik yaptığını bakın nasıl anlatıyor.
5: Parayla gazetecilik değil mi bu ya? Para alırsam yayınlarım, para almadığıma göre artık seni yayınlamam demek. CHP ile ideolojik değil ticari bir angajmanım var. Gerekirse başka partilerle de ticari anlaşma yapabilirim demek. Muhalif gazetecilik olabilir mi?
2: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de kanalın hangi organize işlerin içinde olduğunu ima eden bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
6: Onun için cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız. Sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim ben.
2: Sonuç olarak soruşturmanın detayları gün yüzüne çıkınca meselenin aslı da anlaşıldı. Meselenin basın özgürlüğü ve yayıncılık faaliyetiyle ilgisinin bulunmadığı oldukça açık. Cafer Mahiroğlu'nun soruşturmayı çarpıtma gayretinin amacı açık. Peki ya CHP'liler? Mesela Oğuz Kağan Salıcı. CHP yeni parti ayrımında CHP'den yana saf tuttu. Ancak daha soruşturma başlar başlamaz basın özgürlüğü temalı bir tepki paylaşımı yaptı. Ya da CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, o da meseleyi ifade özgürlüğüne sıkıştırmaktan geri durmadı. Anlaşılan o ki bantlanan

0: kameraları görmezden gelen, rüşvet verdim diyen iş insanlarına kulak tıkayan, siyasi kariyer hesaplarıyla geleceğinin rotasını çizenler bu kez de mahallesinde taşlanma sahikiyle hareket ediyor. Ama her zaman olduğu gibi bir gerçek bin yalana galip geliyor.
1: İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de ihaleler nasıl dağıtıldı ve firmalardan nasıl para istendi? Eski satın alma müdürü Ümit Polat mahkemede anlattı. Polat'a göre sistem basitti. İşe alacak firma önceden belirleniyor, diğerlerinden göstermelik yüksek teklifler alınıyor, ardından iş bedelinin %10'u komisyon olarak isteniyordu. En çarpıcı kısmı ise para trafiği. Polat, bazı tedarikçilerin İmamoğlu'nun sağ kolu Ali Sukas'ın odasına içi dolu çanta ve poşetlerle girip boş çıktığını söyledi.
2: Önce işe alacak firma belirleniyordu. Sonra sıra rakamları ayarlamaya geliyordu. Diğer firmalarsa yüksek teklif vererek ihalenin görüntüsünü tamamlıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın mahkemede anlattığı sistem buydu. Polat'a göre genel müdür Ali Sukas bir iş için örneğin %8 kırım belirliyor. İş gerçekte %15 kırımla yaptırılıyor. Aradaki farkın bir bölümü de komisyon olarak isteniyordu. Asıl ağır iddia ise para trafiğinde. Polat birçok tedarikçinin aldığı işin yaklaşık %10'unu vermek zorunda kaldığını kendisine anlattığını söyledi. Ve şu görüntüyü tarif etti. Ali Sukas'ın odasına çantalar dolu giriyor ve boş çıkıyor dedi. Polat ayrıca 2024 başında önüne bir firma listesi konduğunu ve bu firmalardan para isteneceğinin kendisine söylendiğini anlattı. Daha önce ifadesinde sistem için yukarısı istiyor sözü aktarılmıştı. Sade ihale değil, ağaç alımlarında da usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Üçüncü sınıf ağaçların ikinci sınıf fiyatından kabul edildiğini söyledi. Ve tüm bunlara imza atmadığı için mobbinge uğradığını, ardından görevden alındığını öne sürdü. Ali Sukas ise mahkemede suçlamaları reddetti. Polat'ın anlatımlarını yalan olarak niteledi.

0: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan basını ise Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma seçeneğini düşündüğünü, görüştüğünü öne sürdü. Beyaz Saray iddiayı reddederken İran'ın olası bir çatışmaya karşı savunmasını güçlendirdiği bildiriliyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mücadelesi de Washington'la Tahran arasındaki gerilimi artırıyor.
1: ABD-İran arasında gerilim şimdilik dindi. Ancak söylemlerde tansiyon hala yüksek. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
2: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz.
1: Trump Alaska'da düzenlenen bir mitinge katıldı. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı. Tehditlerini de sürdürdü. Yeni bir askeri operasyon sinyali verdi. Trump daha önce yaptığı bir açıklamada 3 Kasım'daki ABD arı seçimlerine kadar İran'a saldırı olmayacağını belirtmişti. Amerikan Axios haber sitesi ise ABD ve İsrail'in İran'daki Kazma Dağı nükleer tesisini hedef alacak yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. Habere göre Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığını savundu. Yeni operasyon seçeneğini gündeme getirdi. ABD ve İsrail ordularının olası bir karar için hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray iddiaları reddetti. Bir yetkili Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceğini söylediğini hatırlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi ise ayrıntılı yorum yapmadı. İran'da olası bir çatışmaya yönelik hazırlıklarını artırıyor. İran'ın kritik altyapısını korumak için de önlemler aldığı aktarılıyor. Uydu görüntüleri, Kazma Dağı ve Natanz nükleer tesislerinin çevresinin toprak yığınlarıyla kapatıldığını, liman ve santrallerde sığınaklar inşa edildiğini ortaya koydu. Ancak bu hazırlıkların kapsamına ilişkin bütün ayrıntılar bağımsız kaynaklanmıştı.

0: saatlerce doğrulanmış değil. Tahran yönetimi olası bir saldırının yalnızca İran'la sınırlı kalmayacağı uyarısında da bulunuyor. İranlı yetkililer ABD'nin yeni bir operasyon başlatması halinde bölgedeki Amerikan askeri varlığının ve kritik altyapıların hedef alınabileceğini belirtiyor. Körfez ülkelerindeki enerji tesisleriyle iletişim altyapısına yönelik tehditler de bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Gerilimin bir diğer merkezi ise Hürmüz Boğazı. Boğaz'ın hakimiyetine ilişkin karşılıklı açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Boğaz'ın kontrolünün ABD ve müttefiklerinde olduğunu savundu. İran'sa Boğaz'daki geçişlerin geleceğine ilişkin Umman'la mutabakata varıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, geçiş düzenlemelerine ilişkin anlaşmanın uygulanmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Tahran bu mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığı anlamına gelmediğini de vurguladı.
1: İran destekli Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Karşılıklı petrol tesislerinin hedef alınması gerilime başka bir boyut atlattı. Saldırılar kınanırken ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Türkiye'yi övdü.
0: Orta Doğu'da gerilim dinmiyor. Suudi Arabistan Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'daki kritik petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırı düzenledi. İdari bina füze saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu binada yangın çıktı. Üst katlarda hasar meydana geldi. Çevredeki binalarda saldırıdan etkilendi. Aramco'nun petrol üretimi ve ihracatında herhangi bir aksama yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı. Husi saldırıları yalnızca Aramco tesisleriyle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Bakanlığı, Riyad'da iki füzenin engellendiğini açıkladı. Füze enkazının ise sivil alana düştüğü belirtildi. Yaralananlar kaydedildi. Husi füzelerinin enkazı Riyad'da ondan fazla konutta hasara yol açtı. Suudi Arabistan ise saldırı öncesi uyarı yayımladı. Ardından Yemen'in başkenti Sana'daki petrol şirketi hedef alındı. Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu ise Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını açıkladı. Koalisyon Husileri sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçladı. Yemen ordusu ise İran destekli Husilere yönelik operasyonların sürdüğünü açıkladı. Askeri mevzilere yönelik düzenlenen 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Savaş en çok sivilleri etkiliyor. Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı uyarısının ardından ülkede petrol paniği yaşandı. Çok sayıda kişi petrol tesislerine akın etti. Başkent Sana'da onlarca araç benzin istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu. Sivil havacılık da saldırılarla sekteye uğruyor. Suudi Arabistan'da havalimanlarının hedef alınmasının ardından uçuşlar iptal edilmişti. İstanbul Havalimanı'nda Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na kalkış ve varışlı seferler tamamen askıya alındı. Saldırıların ardından uluslararası toplumdan da tepkiler geldi. ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki Husi kaynaklı gerilimi değerlendirdi. Yemen'deki süreçte Türkiye'nin oynayabileceği role değindi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini aktardı.
2: Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.
0: Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD'de 21 gün sonra yapılacak ara seçimlere işaret etti. Husiler İran'ın kışkırtmasıyla yine ortaya çıktılar. ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmaya çalışıyorlar dedi. Seçimlerden sonra görevde olacağım ve asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de Husilerin saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirtti. Kahire'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
1: Geçelim Rusya-Ukrayna Savaşı'na. Ukrayna'da karanlık ve kanlı bir gece yaşandı. Kiev ve Harkiv'deki kritik termik santrallerin vurulduğu ağır bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Ukrayna lideri Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nden balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı gelmemesine isyan etti. Bir diğer kriz ise cephedeki iletişimde yaşandı. Elon Musk'ın Starlink uydu sisteminin Ukrayna ordusunun askeri internet hızını ansızın kısıtladığı iddia edildi.
3: ABD Başkanı Trump'ın enerji ateşkesi lafta kaldı. Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji altyapılarını bombaladı. Başkent Kiev karanlığa gömüldü. Saldırılarda çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Rusya, kış ayları öncesi Ukrayna'yı karanlığa boğan en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. 30'dan fazla balistik füze, 120'nin üzerinde İHA ile düzenlenen saldırılarda başkent Kiev ve Harkiv'deki enerji ile iletişim altyapıları ana hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki askeri veri trafiğini sağlayan bir merkezin yanı sıra termik santralleri vurduğunu açıkladı. Ukrayna, 26 noktada hasar oluştuğunu ve en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Kiev ve Dnipro kentlerine düşen füzeler nedeniyle siviller hayatını kaybetti. 25'ten fazla kişi de yaralandı. Saldırılar sahada yıkıma neden olurken müttefiklerle istihbarat krizine de neden oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, balistik füzeler gelmeden önce batılı ortaklarından herhangi bir erken uyarı almadıklarını söyledi. Bu durumun sivil kayıpların önüne geçilmesini engellediğini belirtti. Zelenski, Trump'ın ilan ettiği enerji ateşkesinin Rusya tarafından açıkça hiçe sayıldığını belirtti. ABD'nin bu saygısızlığı görmesi gerektiğini vurguladı. ABD basınında günlerdir Trump yönetiminin Kiev'le istihbarat paylaşımını ve Patriot tedarikini durdurmakla tehdit ettiği yönünde iddialar vardı. Trump o iddiaları reddetti. Ukrayna ile istihbarat paylaşımının kesintisiz sürdüğünü savundu. Askeri koordinasyonda yaşanan bir diğer büyük şoksa teknoloji ve iletişim alanında meydana geldi. Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Sergey Beskresnov, Elon Musk'a ait SpaceX firmasının sağladığı Starlink Starshield askeri uydu internet hizmetinin hızına ansızın kısıtlama getirildiğini öne sürdü. Beskresnov, kendilerine haber verilmeden yapılan bu bant genişliği daraltmasının cephede bir dizi askeri görevin aksamasına yol açtığını belirtti. Durumun mevcut siyasi gerilimlerle bağlantılı ve kasıtlı bir hamle olduğunu savundu.
1: Son dakikayı görüyorsunuz İstanbul'da. Eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklama var. Olumsuz hava koşulları nedeniyle. Detaylarına bakalım açıklamada ne diyor valilik. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları elimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreli ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır deniliyor. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba günü bugün saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır deniliyor. Motorlarında, motosikletlerinde trafiğe çıkışı şöyle deniliyor hatta tam olarak. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı bu akşam 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır deniliyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de bir paylaşımı var. Valiliğin bu açıklamasını alıntılayarak şöyle diyor İstanbul Valisi Davut Gül. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemli rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemli hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 acil çağrı merkezini arayabilir. Geçmiş olsun ifadelerini kullanıyor İstanbul Valisi Davut Gül. Bir kez daha ifade edelim. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, yoğun yağışlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Son dakikayı paylaştık. Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında seçime gidecek. İsrail 27 Ekim'de

0: We're going to feel very good.
1: You will feel influenced.
0: We're going to feel very good and very strong.
1: You will feel influenced.
0: You're right now not in a very good position.
2: ABD Başkanı Donald Trump seçime girerken vaadi savaşları bitirmekti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için 24 saatte bitiririm gibi iddialı ifadeler kullanıyordu. Ama öyle olmadı. Bir teori-pratik çatışması yaşandı. Ukrayna lideri Zelenskiy ile sık sık tartıştı. Ve en sonunda da Zelenski'nin üstünü çizdi.
3: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor.
2: Ve belli ki Ukrayna lideri Zelenski de Trump'tan umudunu kesti. Zira ABD'nin sırlarını ifşa etmeye başladı. Önce görüntüler paylaştı. Kiev'e yönelik Rus balistik füze saldırısı. Bir kez daha ortaklarımızdan erken uyarı yok diye serzenişte bulundu. Ardından da Trump beni tehdit ediyor açıklaması yaptı.
4: It can be stopped if yes.
2: Yeah. Ukrayna lideri Zelenski, Trump yönetiminin Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırmayı durdurması halinde istihbarat bilgilerinin paylaşımını kesmekle tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna ile ABD arasında köprüler atılmış gibi görünüyor. Benzer bir durum ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında da yaşanıyor. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu'ya bölgedeki taleplerinle ilgili makul olmalısın uyarısında bulunmuştu.
5: Bibi, Türkiye ile bir problemim varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Türkiye ile ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile olan her problemini çözebilirim diye düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Senin de makul olman lazım. Makul olmamız lazım.
6: With different names, but same thing.
2: Trump, bölge gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının sonuç vermeyeceğini Netanyahu'ya anlatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Siyonist lobinin de etkisiyle kendisini İran savaşının içinde buldu. Netanyahu tarafından tuzağa düşürüldüğünü anladığındaysa artık çok geçti.
6: Could be other wartime prime ministers, but they'd lose.
2: Bugün enerji krizi sebebiyle Kasım seçimlerine ABD Başkanı Trump kan kaybederek giriyor ve bu süreçten hem Zelenski hem Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Öyle ki Zelenski'yi köşeye sıkıştırmak için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmak için Beyaz Saray'ın kapısını yüzüne kapattı. ABD'ye 8 kez ziyaret gerçekleştiren ve eli boş dönen Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimden önce görüşmek için yaptığı son hamlelerde boşa düştü. Trump, destek vermem doğru olmaz görüşünü paylaştı. İsrail basınında da Netanyahu'nun yalnızlığı artık haberlere konu oluyor. 7 Ot Ahronot gazetesinde yayımlanan analize göre Beyaz Saray'ın tam da en çok ihtiyaç duyduğu kritik seçimler öncesi Netanyahu'ya destek vermedi. Netanyahu'nun dünyadan tecrit edilmiş, herkesin uzak durduğu biri gibi değil de güçlü bir lider gibi görünmek istediğine işaret edilen analizde, ancak Beyaz Saray'ın onun bu imajını kurtaracak bir destek, Trump'tan bir sırt sıvazlama ya da en ufak bir jest bile sunmadığı vurgulandı.

0: Meme kanserinde erken teşhis tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Medipol Sağlık Grubu tarafından düzenlenen panelde hastalıkla mücadelede erken tanı, gelişen tedavi yöntemleri ve multidisipliner yaklaşımın önemi ele alındı.
1: Biz böyle buraya işaret koyuyoruz.
2: Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri yalnızca hastaları değil, ailelerini ve toplumu da etkiliyor. Hastalıkla mücadelede erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri önem taşıyor.
3: Ve doğru tanıyı koyduktan sonra doğru hastaya, doğru tedavi, doğru yaklaşıma bir ekip altında yapmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
2: Medipol Sağlık Grubu meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilinç ve eylem paneli meme kanserinde toplumsal farkındalık etkinliğini gerçekleştirdi. Erken fark et, yaşamı seç sloganıyla düzenlenen panelde meme kanserinin tanı ve tedavi sürecindeki güncel gelişmeler ele alındı.
4: Çok yeni ilaçlar var. Şimdi

0: Hasta gördüğümüzde tümörün büyüklüğünü merak ediyoruz. Koltuk altı durumunu merak ediyoruz. Etrafta bir şey var mı merak ediyoruz. Şimdi bir görünen kısmı var tümörün. Bir de görmediğimiz kana karışmış olma ihtimali olan kısmı var.
1: Panelde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, meme cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile radyoloji alanlarından uzmanlar bir araya geldi. Meme kanserinin tedavisinde tümörün özelliklerini ve hastanın durumuna göre kişiye özel planlamalar yapılabiliyor. İmmünoterapi ve akıllı ilaçlar gibi yeni tedavi seçenekleri hastalara sunulan yöntemleri çeşitlendiriyor. Meme kanseri ameliyatı sonrasında uygulanan rekonstrüksiyon yöntemleri uygun hastalarda aynı seansta gerçekleştirilebiliyor. Mamografi ve diğer görüntüleme yöntemleri de hastalığın erken saptanması ve evrelenmesinde önemli rol oynuyor.
2: Dünyanın en eski batığı Antalya'da Kekova Adası'nda bulundu. 4700 yıllık amforalar deniz ticaretinin izlerini günümüze taşıdı.
3: Denizcilik tarihi baştan yazılıyor. Antalya Kekova'da 4700 yıllık dünyanın en eski batığı bulundu. Amforların üzerindeki sırlar, erken Tunç Çağı denizcilerinin gemide keçi besleyip peynir ürettiğini ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu tarihi keşfi, Mavi Vatan'da dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz ifadeleriyle duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Kekova batığına dair dikkat çeken detaylar paylaştı. Bakan Ersoy, zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforların, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca su altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Anadolu'nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Murat Çiçek'le açık görüşte ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabardar, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: Abi toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
0: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
7: basit. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
3: Türkcell!
4: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Günün öne çıkan başlıklarını paylaşacağız, detayları paylaşacağız ama her zaman olduğu gibi önce seçtiğimiz bazı başlıklar. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Türk dünyasında kardeşlik hukukunu zedeleyecek girişimlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. O açıklamanın detaylarını paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'e yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da düzenlenen 4 ayrı operasyonun detaylarını paylaştı. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans ağı ve güncel yapılanması mercek altına alındı. Detaylandıracağız. İmamoğlu Suç Örgütü davasında bu kez tartışmanın merkezinde Murat Ongun ve eşi Gözlem Ongun'a ait olduğu bilinen Beyzak şirketi var. Tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptığı savunmada şirket üzerinden yapılan hukuksuz para trafiğini tek tek anlattı. Detayları birazdan paylaşacağız. Savunma sanayinde atılan adımlar ve işbirlikleriyle bölgesel gücüne güç katan Türkiye'ye NATO'dan övgüler gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreter Yardımcısı uluslararası bir konferansta Türkiye'yi örnek göstererek önemli açıklamalar yaptı. Peki neler söyledi? Ekrana taşıyacağız. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde süren İsrail'in katliamları devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırıların dinmediği bölgede yine şehitlerin sayısı yükseldi. Batı Şeria'da ise zulüm devam etti. Filistin'deki son duruma da bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Ekranda bir kez daha yer alıyor. Yarın İstanbul'da okullar tatil edildi. Valilikten geldi açıklama. Bakalım detaylara. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının hayatın birçok alanını olumsuz etkilediği belirtildi. İl genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır denildi. Sadece okulların tatil edilmesine ilişkin karar alınmadı. Bugün saat 21'den itibaren motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçlarında trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik İkinci bir emre kadar bu yasağın devam edeceğini duyurdu. Okullar tatil İstanbul'da. Yarın peki dışarıda durum ne? Trafikte durum ne? Hepsine şöyle bir sırayla bakalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu yine çok fazla. Geçtiğimiz bülten, geçtiğimiz saat dilimde 18'de. Girişte yine paylaşmıştık, %89'du. Hala aynı yükseklikte devam ediyor. İstanbul trafiğinde herhangi bir rahatlama yok. Yine görüyorsunuz ekranın sağ tarafında canlı trafik haritası var. Solda da Haramidere'den canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Özellikle köprülerde çok büyük yoğunluk var. Üçüncü köprüde dahi ciddi bir yoğunluk gözleniyor. Köprü üzerinde, bağlantı yollarında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakıyorum. Yine alan kıpkırmızı gözüküyor. İkinci köprüde de aynı şekilde yoğun bir trafik var. TEM'de ve E5'te de ciddi yoğunluk var. Bir kez daha ifade edelim. Yine %89-90 civarında devam eden bir yoğunluk var İstanbul trafiğinde. Geçtiğimiz bir saat içerisinde hiç azalmadı. Tabii yoğun yağış bununla beraber pek çok bölgede kazaların da olduğunu söyleyelim. O kazalarla birlikte trafiğin açılması bayağı bir sürecek gibi görünüyor. Haramidere'den görüntüleri getirdik. Beşiktaş'tan görüntüler geliyor bir yandan. Sarıyer'de, burası Sarıyer, pek çok araç alt geçitlerde mahsur kaldı. Görüyorsunuz ekranlara geliyor. Sarıyer'de alt geçitler suyla doldu. Sel suları alt geçitleri doldurdu. Araçlar mahsur. Pek çok kişi yayaların da bazı yerlerde mahsur kaldığını, hareket edemediğini söyleyelim. Bakın bir aracın kurtarılmaya çalışıldığı ana dair görüntüler geliyor. Canlı değil bunlar, onu bir kez daha ifade edeyim. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde tabii sadece burası değil, Sarıyer'de, farklı ilçelerde, farklı noktalarda yine araçların bazı yerlerde mahsur kaldığını
söyleyelim. Beşiktaş ve Bakırköy'den görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yoğun yağış devam ediyor İstanbul'da. Önümüzdeki birkaç günde devam edecek. Zaten valilikten gelen uyarılar, okulların tatil edilmesi, önceden bilgiler verildi. İstanbul Valisi Davut Gül de yarın mümkün olduğunca evlerinizden dışarı çıkmayın dedi. Hava aynı şekilde yağmaya devam edecek. Sağanak İstanbul'un pek çok bölgesinde, pek çok noktasında etkili olmaya devam edecek. Trafik çok fena İstanbul'da, şu an %89 civarında. %89 çok çok yüksek bir oran. Özellikle bağlantı yolları, köprüler, TEM, E5 buralarda adım atmak şu an itibarıyla pek mümkün değil. Canlı görüntüler Beşiktaş ve Bakırköy'den, onları da son olarak getirdik ekranlarınıza. Devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığının Türkiye'ye geçişine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir sorumluluk üstleneceğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çekti. Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağına inandığını belirtti. Türk dünyasında kardeşlik hukukunu zedeleyecek girişimlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin Türk dünyasının yükselişiyle buluşturulması gerektiğini kaydetti. Fon soruşturması merkezli yeni gelişmeler var. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın teftiş kurulunu devreye soktu. Kurul, 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Teftiş başkanlığınca ön inceleme

0: raporu hazırlandı. Bu rapora istinaden Bakan Şimşek tarafından Gönül hakkında soruşturma izni verildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı. Ancak ne rüşvet iddialarına ne suç örgütü liderliği suçlamalarına yanıt verdi. Bunun yerine Trabzon'un kurtuluşundan İstanbul'un işgaline, Ekim ayının güzelliklerinden Fenerbahçe belgeseline kadar enteresan konulara değindi. Yani iddialara karşı kendini savunamadı. İşte o ilginç ifadeler.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Suçlamalardan hep kaçındı. İddialara yanıt vermek yerine konular arası kırılgan geçişleri tercih etti. Aynı tutumu duruşmada da gösterdi. Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsünde adeta La Fontaine'den masallar anlattı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na savunma için 4 günlük süre verdi. İmamoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. İddianamede onlarca tanık beyanı, somut delil, HTS ve irtibat kayıtları, itiraflar var.
3: Ben size başka bir şey söyleyeyim, İstanbul nimet.
2: Ancak İmamoğlu kürsüye ilginç bir savunmayla çıktı. Suçlamaların ayrıntılarından ziyade avukatlık mesleği, Trabzon'un kurtuluşu, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un işgali gibi konulardan bahsetti.
4: Ekim ayındayız ve Ekim ayını aslında çok seviyorum. Sonbaharı da seviyorum. Gerçekten tarihte söylendiği gibi sonbahar bir tablo gibidir, bir sanat eseri gibidir. Yağmuruyla, rüzgarıyla, doğada her rengin bir arada olması... Ülkemiz için de çok önemlidir Ekim ayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Ekim ayına başka bir heyecanla baktım. İlk olduğumuz anda biz Ekim ayında ne yapmalıyız? Çünkü mesela bir duygu bilinmez. Bir duygu tarihe çok meraklı bir insan olarak, yakın tarihi çok titiz bir şekilde takip eden bir kişi olarak İstanbul'un işgal altında 5 yıl geçirdiğini çoğu insanımız az bilir. Çok az bilir. 5 yıl. Kadim İstanbul kenti 5 yıl işgal altında tutulmuştur.
5: Hadi gel de sirkele o zaman.
2: Ekrem İmamoğlu saatlerce tabiri caizse rabarba yaptı. Rüşvet, ihale süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin isnatların hangi gerekçelerle reddedildiğini açıklamadı. Bunun yerine tarihi ve kişisel anlatıları gündeme getirdi. Konuşmasını milli değerler üzerinden şekillendirme gayretine girişti. Dedesinin gazi oluşunu, Cumhuriyet Bayramı'nı anlattı. Destekçilerine duygusal bir karşılık oluşturmaya çalıştı. Öyle ki İmamoğlu hızını alamadı, eşiyle gittiği sinemadan bile bahsetti.
4: Ve ben donmuş, sinmiş bir kentin aslında futbol sahalarında bile Fenerbahçe Kulübü'nün yaptırmış olduğu Zafer'in Rengi filminin galasına gitmiştim. Ve gözyaşlarıyla Dilek'le beraber izlemiştik. Aslında futbol sahasında bile zafer mücadelesinin nasıl verileceğini o Fenerbahçe'nin maçında hissetmiştim.
2: Duruşmayı izleyenler saatlerce hukuki hiçbir savunma yapılmadığına, laf kalabalığıyla iddianamedeki somut suçlamaları kamuoyunun gündeminden kaçırmaya çabalarına şahitlik etti.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez tartışmanın merkezinde Murat Ongun ve eşi Gözlem Ongun'a ait olduğu bilinen Beyzak şirketi var. Tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptığı savunmada şirket üzerinden 200 tesbih için toplam 600 bin liralık ödeme yapmaya zorlandıklarını anlattı. Palazoğlu bu işlemi ticari değil baskı sözleriyle ifade etti. Gözlem Ongun ise daha önce mahkemede rüşvet iddialarını reddedip İşini kendisinin kurduğunu ve Murat Ongun'un şirketle ilgisinin olmadığını söylemişti.
6: Aslında bu suni gündemle ilgili çok sık açıklama yapma kaygımız yok.
7: Duruşma salonunda bu kez bir tesbih faturası konuşuldu ama sıradan bir alışverişten söz edilmiyor. Tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu'nun anlattığına göre mesele 200 tesbih ve 600 bin lira. Palazoğlu, Tuzla'daki bir inşaat projesinin iskan sürecinde Murat Ongun'dan yardım istediğini söyledi. Sonra kendisine Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a ait olduğu belirtilen Bizzak adlı şirketten ürün alınması

0: yönünde baskı yapıldığını anlattı ve mahkemede ödeme miktarını açıkladı. Salon buz kesti. Miktar 200 tesbih karşılığında tam 600 bin liraydı. Palazoğlu faturanın şirket adına kesildiğini ve ödemenin şirket hesaplarından yapıldığını söyledi. Ardından bunun adı ticaret değil baskıdır dedi, sert konuştu. Palazoğlu ifadesinde bu ödemenin kamu görevinin onguna sağladığı nüfuzla yaptırıldığını savundu.
1: Biraz zul gelen bu işi yaptığımız için de üzgünüz.
0: Murat Ongunsa duruşmada Palazoğlu'nun geçmiş ifadelerini ve anlatımlarındaki çelişkilerini sorguladı. Ama Palazoğlu bazı beyanlarında sehven hata bulunduğunu kabul etti. Ama 600 bin liralık tesbih alımına ilişkin anlatımının sonuna kadar arkasında olduğunu dile getirdi. Dosyanın diğer tarafındaysa Gözdem Ongun'un savunması var. Ongun, daha önce mahkemede Vizak'ı kendisinin kurduğunu, tasarımlarını ve satışlarını kendisinin yaptığını söyledi. Eşi Murat Ongun'un şirketle bağı olmadığını öne sürdü ve rüşvet iddialarını kabul etmedi. Yani mahkemenin önünde şimdi iki karşıt anlatım var. Bir tarafta 600 bin liralık tesbih için baskı yapıldı diyen Palazoğlu, diğer tarafta kendi işim, kendim yaptım, Murat Ongun'un ilgisi yok diyen eşi. Mahkeme şimdi bu ödemenin sıradan bir ticari işlem mi, yoksa dava dosyasında öne sürüldüğü gibi Murat Ongun'un nüfusunu kullanarak yaptığı yüklü ödeme mi, bunu değerlendirecek.
2: Yeni partili vekiller Halk TV'nin sahibi Firari Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonu protesto etmek için gözlerine ve ağzına bant yapıştırdı. Ancak seçtikleri yöntem kendi tabanlarınca da olayın ciddiyetine uygun bulunmadı.
3: Hayır. Yeni partili vekillerin göz ve ağızlarındaki bantlar, İmamoğlu'nun İstanbul otellerindeki gizli görüşmelerinde güvenlik kameralarını kapatmak için kullandıkları siyah bantlardan arta kalanlardan değil. Ama eylemlerinin bu durumu hatırlatacağını düşünememeleri bize vizyonları hakkında çok şey anlatıyor. Belediye ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet ve kara para aklama. Halk TV'ye işte bu iddiaları barındıran geniş kapsamlı mali bir soruşturma kapsamında kayyum atandı. Çünkü soruşturmanın merkezindeki isim kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu. Yeni partili vekiller bu durumu muhalif kamuoyu tarafından absürt bulunan bir gösteriyle protesto etmeyi tercih etti. Ancak bu sembolik protestoyu kendi tabanları bile ciddiyetten uzak buldu. Protesto, Plan ve Bütçe Komisyonu grubu görüşmelerinde gerçekleşti. Daha doğrusu yeni partili vekiller kendi tabanlarına muhalefet yapmaktan çok muhalefet yapıyor gibi görünürken ifşa oldu. Aslında bu gösteri odaklı, performatif ve miskin çaba bulundukları yer itibarıyla siyaset üretmeyecek pozisyona düşmelerinden. Soruşturmalarla ortaya çıkan skandallar yeni partiye top koşturacak alan bırakmadı. Sadece dikkat çekmekle ilgileniyorlar. Masak, Cafer Mahiroğlu adına 1 milyar lirayı aşkın olağan dışı hesap hareketleri saptadı. Belediye ihalelerinden usulsüzce büyük paralar kazanmak ve bu parayı gizlemek için kendi adına olmayan hayali aracı şirketler kullandığı anlaşıldı. Üstelik bu şirketler 30.3 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Paranın büyüklüğü ortada. İhaleleri garantilemek adına 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız bir rüşvet trafiğini organize ettiği belirtiliyor. Yeni partililer propaganda işini işte böyle karanlık bir isme teşere edip yargı devreye girince de mecliste absürt bir aktivizm oyunu oynuyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da düzenlenen 4 ayrı operasyonun detaylarını paylaştı. 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans ağı ve güncel yapılanması da mercek altına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün finans ağlarına ve yeniden yapılanmasına

0: yargılanma girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
1: Terörün finans ağına darbe indirildi. FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 4 ayrı operasyonda 35 şüpheli hedef alındı, 33'ü gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturmaların en dikkat çeken ayağı Eskişehir oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu transferlerin örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. İzmir'deki iki ayrı soruşturmada örgütün faaliyetleri mercek altına alındı. Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları incelendi. Güncel yapılanma içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir merkezi 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ağrı'da ise DAEŞ'in finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya ve yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat ve ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest 2026 faaliyeti Ankara Polatlı'da başarıyla tamamlandı. Tatbikatta Havelsan'ın Bulut insansız hava aracı keşif ve gözetleme yaparken Barkan insansız kara aracı hedefleri başarıyla vurdu. MK'nin 20 kW gücündeki Tolga lazer silah sistemi ise ilk görevinde 760 metre uzaklıktaki drone'u imha etti.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü yerli ve milli savunma sistemleriyle bir kez daha sergilendi. Ateş Serbest 2026 faaliyeti Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı faaliyetin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve hareket etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti. Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle özel kuvvetler tatbikatta müşterek hareket kabiliyetlerini sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki farklı silah ve sistemlerle belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta Havelsan'ın insansız sistemleri de boy gösterdi. Dikey kalkış ve iniş yapabilen Bulut insansız hava aracı, keşif gözetleme ve hedef işaretleme görevlerini yerine getirdi. Barkan insansız kara aracı ise üzerindeki 12,7 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemiyle hedefleri başarıyla vurdu. 8 saate kadar görev yapabilen Barkan'ın keşif, lojistik, hat koruması ve 3 boyutlu haritalandırma kabiliyetleri de test edildi. Makine kimya endüstrisinin geliştirdiği Tolga lazer silah sistemi ise ilk görevinde hedefi tam isabetle vurdu. 20 kW biber lazer gücüne sahip olan Tolga, 760 metre uzaklıktaki drone'u başarıyla imha etti. Hava, kara ve deniz tehditlerine karşı görev yapabilen sistem, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nin komuta kontrol altyapısıyla entegre çalışıyor. Ateş Serbest 2026, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat gücünün yanı sıra Türk savunma sanayinin ulaştığı teknolojik seviyeyi de sahaya yansıttı.
0: Türkiye'nin gurur tablosu, savunma sanayi, yerli savunma sanayi, %80'lere 90'lara varan yerlilik oranlarından bahsediyoruz. Tatbikatta da pek çok ürün tanıtıldı ama bir ürün özellikle ön plana çıktı. Neyden bahsediyoruz? Sivrisinek akıllı dolanan mühimmatı, Baykar'ın geliştirdiği sivrisinek akıllı dolanan mühimmatı özellikle bu tatbikatta oldukça göz doldurdu. Sürü uçuşu yaparak hedefi tam isabetle imha etti. Onun görüntülerine de bakacağız birazdan. Peki nasıl oluyor? Bu teknoloji nasıl çalışıyor? Hepsini konuşalım. Saltek Dergi editörü Sadık Bilici bizlerle. Sadık Bilici, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Erkan Bey. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bu hava araçları nasıl çalışıyor?
2: Evet Erkan Bey, az önce bahsettiniz zaten, haberde de geçti. Ateş Serbest tatbikatında 20 adet sivrisinek dolanan mühimmat olarak tanımlıyor bunu Baykar. Havalandı otonom olarak ve bunlardan 10 tanesi ayrılarak sürüden hedeflerine taarruz gerçekleştirdi tatbikat kapsamında. Ve hepsi de başarıyla hedeflerini vurdu. 10 tane sivrisinek İHA aynı anda eş zamanlı olarak. Bu eş zamanlı olarak yapılması bu taarruzun önemli. Bu da satürasyon saldırısı anlamına geliyor aslında. Hava savunma sistemleri, işte radar sistemleri, çeşitli füze sistemleri bu tehditleri görebilse bile hepsi aynı anda taarruz ettiği için hepsine aynı anda karşılık veremeyecek duruma geliyor aslında. Burada tatbikatta da bu senaryo test ediliyor. Ve tabii bu tarz sistemlerin yaygın kullanımını coğrafyamızda her tarafta gördük aslında. Ukrayna tarafına baktığımızda daha geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Moskova'daki petrol rafinelerine Ukrayna bu tarz dolanan mühimmatlarla ve kamikaze dronlarla yüzlercesiyle eş zamanlı saldırıda bulunmuştu. Onun dışında İran cephesine baktığımızda yine aynı şekilde İran'da farklı bölgelerde bu kamikaze ve sürü dronları aktif şekilde kullanıyor. Yemenli Husiler aynı şekilde kullanıyor. Yani kuzeyden güneye, güneyden batımıza kadar her tarafımızda aslında bu tarz ürünlerin kullanıldığını görüyoruz. Baykar'da saha 2026'da, yani 2026'nın Mayıs ayında sivrisineği tanıtmıştı ilk olarak fuarda. Ve bu ürünün hızlı bir şekilde silahlı kuvvetlerin envanterine girerek tatbikatta aktif denendiğini de görüyoruz. Bu da aslında fuarda sergilenen ürünün ürünleştirme hızına da aslında bize gözler önüne seriyor. Ve sadece Türkiye'de değil, Pakistan ordusunun geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir videosunda Pakistan ordusunun envanterinde de yer aldığı görülmüştü sivrisineğin. Yani ihracatı da yapılmış bir sistem aslında sivrisinek bu kadar kısa süre içerisinde. Tabii sivrisinek gibi dronları öne çıkaran başlıca özelliklerden biraz önce bahsettiğim gibi süratle taarruz ve maliyet etkinlik. Çünkü biliyorsunuz bir savaşta veya bir kriz durumunda bu ürünlerden çok sayıda üretebilmeniz aslında sonucu doğrudan etkiliyor. Çünkü pahalı seyir füzeleri, işte pahalı balistik füzeler vesaire bunlar milyonlarca dolar değerinde birim maliyetlere sahip olduğu için hem üretim altyapısı hem teknolojik yeterlilik açısından bunları hızlı bir şekilde üretebilmek ve sahaya sürebilmek mümkün olmayabiliyor. İşte bu tarz durumlarda sivrisinek gibi çözümler aslında imdadına yetişiyor
0: orduların. Bunun savunulması da çok kolay değil değil mi? Yani buna benzer örnekleri işte biz İsrail sahasında da gördük. Pek çok işte ucuz dronlar gönderildi. Evet. Ama hava savunma sistemleri az önce sizin bahsettiğiniz çok pahalı sistemler. Bunları havada düşürmek evet. için çok fazla füze fırlatmanız da gerekiyor. Bir yandan oradan da bakmak lazım herhalde meseleye.
2: Ve şöyle bir tarafı da var aslında. Şimdi küçük boyutta oldukları için radarda görünürlükleri de aslında düşük oluyor bu tarz ürünlerin. Ve üzerindeki toplamda baktığımızda aslında sivrisinek hani 1,5-2 metre uzunluğunda bir sistem. 2 metreyi bile bulmuyor hatta boyu galiba. Yani gökyüzünde düşünürseniz bunu aslında oldukça küçük bir yer kaplıyor diğer hava araçlarına göre. Ve sivrisineğin mesela şöyle güzel bir yanda var. Akıncı'yla, Bayraktar TB3 ile TB2 ile haberleşme ve iletişim sağlayabiliyor. Mesela bu çok önemli bir yetenek aslına baktığımızda. Çünkü sivrisinek tek başına belki bir hedefi kendi başına göremeyebilir orada. Ancak Akıncı'dan veya Bayraktar TB3'ten, Bayraktar TB2'den aldığı verileri, aldığı hedef bilgilerini işleyerek gruplar halinde hedeflerine yönelebilecekler. Çünkü Akıncı ve TB3 bu sivrisineğe göre çok daha yüksek irtifadan, çok daha uzun menzillerde uçuş gerçekleştirebiliyor örneğin. Bu tarz bu haberleşme de önemli aslında. Hı hı. Tabii bu haberleşmenin yanı sıra patlayıcı harp başlığından da birazcık aslında bahsetmek lazım. Bu tarz ürünlere sadece konvansiyonel patlayıcı harp başlığı değil, yani örneğin zırh delici gibi çözümler de geliştiriliyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Yani aslında sadece basit bir patlayıcı olarak da düşünmemek lazım. İçerisindeki 20 kilogramlık patlayıcı. Bu çeşitli şekillerde şekillendirilerek farklı harp başlıkları takılarak daha farklı tehditlere zırh delici özellikle kazandırılabiliyor. Örneğin bir üretim tesisi olur, bir hangar olur, bir zırhlı araç olur. Her birisi aslında farklı bir imha yöntemi istiyor ve sivrisinek bunların hepsini aynı anda sağlayabilecek bir platform. Üzerinde takılan harp başlığı değiştirilerek 1000 kilometreye yakın bir menzilden bahsediyoruz sivrisinekte. Çok ciddi bir mesafe bu. Aslında bunu sağlamak için arkada ciddi bir mühendislik çalışması da var Baykar'ın. Çünkü biliyorsunuz hani bir ürünün menzilinin arttırılmasıyla ürünün ağırlığı, ürünün taşıdığı harp başlığı, ürünün motoru işte kaç kilogram olacak bunun üzerinde vesaire. Bunlar çok kritik. Zaten sivrisineğin ağırlığı toplamda 76 kilogram. Yani burada aslında bir ciddi mühendislik çalışması da var. 76 kilogramlık bir hava aracını 1000 kilometre menzille ulaştırabiliyorsunuz. Yani burada mesela Tomahawk seyir füzesiyle neredeyse aynı menzilde. Tomahawk seyir füzesi 4 milyon dolar maliyetli. Evet,
0: burada şunu da sormak istiyorum. Mesela tek bir İHA'yı bir hedefe gönderip o hedefi bombalamak ayrı bir teknoloji. Ama sürü halinde İHA'ları farklı farklara hedeflere göndermek artık bambaşka bir teknolojiden de bahsediyoruz orada herhalde.
2: Evet, otonomluk burada aslında devreye giriyor. Otonom dediğimiz şey de bu kamikaze İHA'lar kendileri hedeflerini tespit ederek hedeflerine güdümlenebilecekler. Burada zaten tatbikat sahasında da bu tarz senaryolar test ediliyor. Örneğin 2 veya sürü halinde işte 20 adet veya 30 adetlik bir sivrisinek grubunu düşünelim havada uçuş yapan. Bunlardan 5 tanesi farklı bir hedefe yöneliyor. İşte 3 tanesi farklı bir hedefe yöneliyor. 10 tanesi daha farklı bir hedefe yöneliyor. Ve hedeflerine yöneldikleri zaman tehdit güncellemesi ne uçuş sırasında yapabiliyorlar. Yani hedefin iptali, hedefin konum değiştirmesi olmuştur, başka bir yere girmiştir. Hedefini iptal edip hemen başka bir hedefe de yönelebiliyorlar o savaş sahasındaki. Bunlar da aslında kritik yetenekler sağlıyor. Tabii sadece tatbikatta sivrisinek değil, bu sivrisinek gibi tehditlere anti olarak çözüm sağlayacak sistemler de denendi. Mesela MK Tolga sistemi az önce haberde de geçti.
0: Lazer sistemi, lazer silah sistemi.
2: Tabii çünkü bu tarz düşük maliyetli platformların tehditlere düşük maliyetli çözümler gerekiyor. Bunlardan birisi mesela işte Aselsan'ın Ejderha adında anti-drone silah. Bu anti-drone silah elektromanyetik dalga göndererek mesela iletişimi kesmeyi hedefliyor. İşte az önce bahsettik yine MK'nin Tolga lazer silahı ve aynı zamanda namlulu sistemleri. Aselsan'ın Korkut namlulu sistemi. Bu tarz düşük maliyetli hava savunma sistemleri geliştirilerek bu tarz tehditlerin önlenmesi de üzerine de çalışılıyor. Yani
0: Bu
2: Türkiye hem taarruz tarafına hem de savunma tarafına aynı anda
0: evet,
2: çalışıyor aslında.
0: dronlar küçüldükçe böyle de bir gayret var değil mi dünyada? Hani dronları küçültüyorsunuz, küçültükçe daha da tehlikeli oluyor. Hem görmeniz zorlaşıyor,
2: Evet.
0: hem de imha etmeniz zorlaşıyor herhalde.
2: Evet
0: Kısaca.
2: ve aslında sivrisinek ismi aslında burada çok güzel seçilmiş aslında. Hani tam bir sivrisinekler yazın mesela özellikle hani başa bela olarak düşünülür değil mi? Hani sivrisinek adı da burada aslında tam karşılığını veriyor. Çok doğru bir isim tercihi yapılmış. Yani hedeflerin, düşmanların aslında başına bela olabilecek düşük maliyette ve çok sayıda taarruzla bu tarz bir yetenek sağlamış olacak.
0: Peki.
2: Tabii Pakistan'a ihracatından da bahsettik. Bu tarz sistemlerin daha önümüzdeki günlerde binlerce adetteki ihracatını başka ülkelerin de ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onunla ilgili de güzel haberler gelecektir yine.
0: Şüphesiz. Savtek Dergi editörü Sadık Bilici. Sadık Bilici, çok, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sivrisineği konuştuk. Yine savunma sanayi üzerinden devam edelim. Bu kez övgülerden bahsedeceğiz. Savunma sanayinde atılan adımlar ve işbirlikleriyle bölgesel gücüne güç katan Türkiye'ye NATO'dan övgüler gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Sredmila Cherekinska uluslararası bir konferansta Türkiye'yi örnek göstererek önemli açıklamalarda bulundu.
3: NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin ittifak için önemi bir kez daha vurgulandı. Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Sredmila Cherekinska, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
4: Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz.
5: Which is what Hague was.
3: Cherekinska, Brüksel'de düzenlenen NATO ve Avrupa Ankara Zirvesi'nin ardından güvenlik mimarisi başlıklı oturumda konuştu. Ankara Zirvesi'nde öne çıkan mesajlardan birinin daha güçlü bir ittifak içinde daha güçlü bir Avrupa olduğunu belirtti. Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını söyledi. Yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi. Asıl hedefin yalnızca harcamaları arttırmak değil, bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan kabiliyetleri elde etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında Türkiye'yi örnek gösterdi.
4: Bu nedenle savunma sanayi hakkında çok konuştuk. Türk savunma sanayinde mükemmel örneklerimiz var. Çünkü Türkiye'de yalnızca son birkaç yıldır değil, daha uzun süredir adeta bir sanayi devrimine tanık oluyoruz. You have to deliver on quite
0: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde İsrail'in katliamları sürüyor. Ateşkese rağmen saldırıların dinmediği bölgede yine şehitlerin sayısı yükseldi. Batı Şeria'da da zulüm devam etti.
3: Yaklaşan seçimler öncesinde kana susayan İsrail'de ortalık karıştı. Gazze şeridinde ise saldırılar sürdü. Ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Rimal mahallesinde bir apartman dairesi hedef alındı. Han Yunus topçu atışlarıyla vuruldu. Büyük patlama sesleri duyulurken şehitlerin sayısı da yükseldi. Eski İsrail Stratejik İşler Başkanı Don Dermer ise soykırımı reddetti. Gazze şeridinde nüfusun 3 yıl öncesine göre arttığını da iddia ederek soykırım yaptıkları gerçeğini inkar etti. Saldırılar için 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarını öne süren İsrail'de başka iddialar da gündemden düşmüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun saldırı öncesi Mısır tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü. Netanyahu bunu reddederken Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in İsrail'i ziyaret ettiğini itiraf etti. İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, Kamil'in 7 Ekim'den kısa bir süre önce İsrail'e uçtuğunu kabul etti. Ziyareti doğrulamasına karşın Kamil'le kendisinin görüşmediğini ve kimin görüştüğünü de bilmediğini ileri sürdü. Öte yandan seçim öncesinde ülkede bir gerginlik de hakim. Netanyahu süren soykırım ve saldırılarla tepkilerin odağında.
6: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvenmiyorum ve bu yüzden endişeliyim.
3: muhalefet başbakanın değişmesi gerektiğini düşünüyor.
7: Netanyahu, sadece hükümet başkanı olarak bakanlık sorumluluğu gereği değil, Ekim ayındaki düşünce yapısından doğrudan sorumludur. Eve gitmeli ve yerine başkasını getirmeliyiz.
3: Batı Şeria'da benzer zulümlere sahne oldu. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin mallarına ve mülklerine zarar veriyor. Bölgede bir cami yıkıldı. Filistinlere ait araç ateşe verildi.
0: Tartışmalara sebep olan, son dönemde gündemden düşmeyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle istifasını verdi. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü'nden de açıklama geldi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlunun eski nişanlısıydı. Görevini kötüye kullanmak ve iş insanlarından maddi menfaat sağlamakla suçlandı. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un görevinin sona erdiği duyuruldu.
8: Yunanistan'a gitti. İyi iş çıkarıyordu ama okuduklarımız hoşumuza gitmedi. Onunla konuşmadım ama orada olmayacak. Okuduklarım hoşuma gitmedi.
3: ABD Başkanı gündemdeki iddialardan rahatsızlığını dile getirmişti. Guilfoyle da sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. ABD'nin Atina Büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Eski büyükelçi istifasını duyururken itibarını savunacağını da belirtti. Guilfoyle'un açıklamasından önce ise Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Katie Zakaria, Trump'ın büyükelçiden istifasını istediğini duyurmuştu.
9: Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi ekibimiz için harika bir değerdi ve kendisine başarılar diliyoruz.
3: New York, Texas. Yeni sözcü olarak ilk kez basın toplantısına katılan Zakaria toplantıda bir de gaf yaptı. Ailesiyle ilgili konuşurken eşiyle Trump'ı karıştırdı.
9: Öncelikle harika eşime özel bir teşekkür etmek istiyorum. Başkanım, yani kocam. Pardon.
10: Excuse me, my husband.
0: İstanbul'da dışarıya bakacağız. Yoğun yağış devam ediyor. Özellikle Sarıyer'de ciddi bir yağış var. Bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Araçların boyuna çıktığını görüyoruz. Yağışın ardından bölgedeki sel sularının. Bakın, bir otobüs Sarıyer Ayazağa'da İETT otobüsünde bir cam pazarı yaşandı. İstanbul'u vuran sel felaketinde Sarıyer'den görüntüler geliyor ekranlarınıza. Otobüs sular altında kaldı. Bölgede bakın, vatandaşlar kapılardan dışarı, hemen otobüsün yukarı bölümünde bulunan oradaki havalandırmadan otobüsün üzerine çıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. İçinin tamamen suyla dolduğu görüntüler var. Yolcular boğulmamak için koltuklarının üzerine, oradan da otobüsün yukarısında bulunan havalandırmadan otobüsün üzerine çıkmaya çalışan yolcular var. Bakın, içeriye tamamen su dolmuş. Yolcular koltukların üzerindeler, artık oraya kadar, orayı da aşmaya başlayan bir su birikintisinden bahsediyoruz. Dışarıdan da o selin ne kadar şiddetli olduğu net bir şekilde gözüküyor. Otobüsün tamamen tekerlekleri kapanmış görünüyor. Özellikle Sarıyer'de az önce geçtiğimiz dakikalarda da bazı görüntüler gösterdik sizlere. Alt geçitlerden görüntüler paylaşmıştık. Araçların suya gömüldüğü, araçların kurtarılmaya

0: çalışıldığı görüntüler vardı. Burası bir alt geçit değil gördüğüm kadarıyla, ama bakın bir araç, başka bir araç, bir otomobil suda sürükleniyor. Başka bir otomobil daha görüyorsunuz. Bakın ilerleyen noktalarda tamamen otomobilleri kapattığı görünüyor yağmurun. Görüntüler Sarıyer'den ekranlarınıza taşıdık. Arada bu son durumu paylaştık. Yine ABD siyasetiyle devam edelim. 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler öncesinde Elon Musk rüzgarı var. Teknoloji devi Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı 276 milyon doları aşan rekor bağışla partinin en büyük finansörü haline geldi. Sahip olduğu X platformunun medya gücü ve dev finansal sermayesiyle seçimlerin kaderini tayin etmeye çalışan Musk'ın bu hamlesi, şirketlerine yönelik olası kongre soruşturmalarına karşı bir kalkan mı? Bakalım.
1: Well, Mr. President, you know they say I wear a lot of hats.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler yaklaşıyor. Seçim öncesi ise milyarder iş insanı Elon Musk siyaset sahnesinde tarihi bir finansal güç sergiliyor. Musk'ın kurduğu Amerika PEC tarafından doğrulanan verilere göre ünlü milyarder Cumhuriyetçi Parti'ye en az 276 milyon dolar bağışta bulundu. Seçimlerin bilinen en büyük bağışçısı konumuna yükseldi. Bu devasa kaynağın 158 milyon doları, Senato'daki çoğunluğu korumayı hedefleyen Senate Leadership Fund'a, 76 milyon doları ise Amerika PEC'e aktarıldı. Musk yalnızca doğrudan bağışlarıyla değil, sahibi olduğu X sosyal medya platformunun gündem belirleme gücüyle de seçmen tercihlerini yönlendirmede kritik bir rol oynuyor. Musk'ın Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu korumak için finansal imkanlarını seferber etmesinin arkasında ticari ve stratejik hedefler de yatıyor. Daha önce görev aldığı hükümet verimliliği departmanında çalışan kişilerin kurduğu şirketlerin en az 500 milyon dolar yatırım toplamış olması ve SpaceX'in NASA ile Pentagon üzerinden yürüttüğü milyarlarca dolarlık kamu sözleşmeleri, olası bir Demokrat Temsilciler Meclisi zaferinde mercek altına alınabilir. Aksi bir senaryoda karşı karşıya kalabileceği çıkar çatışması soruşturmaları ve denetimler, Musk'ın seçim kampanyalarına sağladığı dev desteğin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.
3: All Ford.
2: Musk, siyasi harcamalarının üçte birinden fazlasını ticari faaliyetlerinin merkezi olan Teksas'a yönlendirdi. Eyalet Başsavcısı Ken Paxton gibi güçlü muhafazakar figürlere destek veriyor. Musk, Donald Trump'la geçmişte yaşadığı görüş ayrılıklarına rağmen ara seçimler sürecinde Trump yönetimi ve danışmanlarıyla yeniden hizalandı. Seçmen kaydı ve sandığa katılımı artırma çalışmalarını üstleniyor. Bu stratejik hamleler milyarderin hem mevcut siyasi dengelerde hem Trump sonrası dönemde Cumhuriyetçi Parti üzerindeki belirleyici rolünü kalıcı hale getirme amacını taşıyor.
0: Bir de seçim detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 33 koltuğunda seçime gidilecek. Demokratlar kazanmaları halinde Trump yönetimini soruşturmayı planlıyor. Demokratlar ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmaları durumunu değerlendiriyor. Ocak ayında göreve başlayacak yeni kongrenin ilk 100 gününde uygulamaya koyacakları gündem üzerinde çalışıyor. Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı planlıyorlar. Demokratların dış politika gündeminde ise İran Savaşı'nın sona erdirilmesi var. Trump yönetiminin gümrük vergilerinin kaldırılması da öne çıkıyor. Demokratlar kongrede savaş yetkilerine ilişkin yeni karar tasarlarını da gündeme getirebilir. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, bilimsel bilgiyi topluma ulaştırarak yanlış inanışların önüne geçmeyi hedefliyor.
4: Meme kanserinde korkular değil, bilimsel gerçekler hayat kurtarır. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği de meme kanseri farkındalığı için bir araya geldi. Her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak anılıyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli faktörler arasında yer alıyor.
5: Meme kanseri Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser ve gerçekten bir toplum sağlığı problemi. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz çünkü erken teşhis edilen bir kadının gerçekten

Hem ailesine hem çocuklarına mutlu bir hayat vaat etme imkanımız var. Bu nedenle tarama programlarının çok önemli olduğundan bahsetmek istiyoruz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından

0: önemlisi, en çok önem verdiğimiz %95'in üzerinde eğer erken tanı koyabilirsek hastalığı tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ama ben özellikle şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bir şekilde erken tanıyamadıysak da, bir şekilde erken yakalayamadıysak da lütfen hekimlerimize güvenin, bilime güvenin, farklı yollara sapmayın, bilimin yolundan ayrılmayın.
1: Toplumda yaygın olarak yanlış inanışlar ve bilimsel tedavi yerine kanıtlanmamış yöntemlere yönelmek tanı ve tedavi sürecini geciktirebiliyor. Uzmanlar tedavinin mutlaka bilimsel kanıtlara ve hekim önerilerine dayanması gerektiğini vurguluyor.
2: Meme kanseri hastaları tedavilerini tamamladıktan sonra kendilerini bazen bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorlar. Uzun dönemli bir yoğun programdan sonra. Bundan sonra hastalığın geri gelmesini önlemek için ne yapabilirim sorusu kafalarında oluyor. Sorunun cevabı çok şey yapabilir. Bunların en önemlilerinden biri egzersiz. Biz yıllardır kanserlerin geri gelmesini önlemede ve ölüm riskini azaltmada egzersizin önemli bir şey olduğunu biliyorduk ama son yıllarda yapılan çalışmalar bunu artık bilimsel olarak da kanıtladı.
1: Meme kanserine karşı bilinçlenmek, özellikle kontrolleri ihmal etmemek, erken tanı için harekete geçmek büyük önem taşıyor. Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır.
3: Medipol Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdiği 3 projeyle uluslararası alanda takdir topladı. Washington DC'de düzenlenen JCI Unify 2026 kapsamında SAPEST programı çerçevesinde hayata geçirilen yoğun bakım, el hijyeni ve hasta çalışan iletişimi projeleri uluslararası iyi uygulama olarak kabul edildi.
4: Kalite ve hasta güvenliğinde uluslararası başarı geldi. Diğer sağlık kuruluşlarına örnek olmaya devam etti.
5: JCI Unify, Joint Commission International tarafından düzenlenen dünyanın farklı ülkelerindeki sağlık kuruluşlarının kalite ve hasta güvenliği alanındaki iyi uygulamalarının paylaşıldığı uluslararası bir platform.
4: Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar uluslararası platformlarda da karşılık buldu. Washington DC'de düzenlenen JCI Unify 2026 kapsamında Medipol Sağlık Grubu'nun yoğun bakım uygulamaları, el hijyeni takip sistemi ve hasta çalışan iletişimini geliştirmeye yönelik 3 projesi, SAFIS programı çerçevesinde best practice yani iyi uygulama olarak kabul edildi.
5: Türkiye'de 3 uygulaması JCI tarafından best practice olarak yayınlanan ilk hastane olmanın gururunu taşıyoruz. Bizim için en önemlisi kendi ekiplerimizde hastanenin farklı alanında geliştirilen iyileştirme projelerin uluslararasında da örnek bir proje olarak kabul edilmesi ve bunun da hasta ve çalışanlarımızın güvenliğine somut katkı sağlaması.
4: Bu başarının personelin özverili çalışmasının ve sürekli iyileştirme kültürünün bir sonucu olduğu belirtildi.
6: Bu durum, bu güçlü yönlere odaklanma durumu ve fark edilme durumu çalışanlarımızın emeği ve başarılı uygulamalarımızın daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor. Ve bu uygulamalar kendi kurumumuzla da sınırlı kalmıyor. Başka sağlık kuruluşlarına da örnek olabiliyor. Hemşirelik liderliği açısından ise biz bu yaklaşımı özellikle önemsiyoruz. Çünkü sahada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimizin başarılarının fark edilmesi hem çalışanlarımızı güçlendiriyor, motive ediyor ve kurumdaki öğrenme ve gelişim kültürüne de katkı sağlıyor.
3: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın Açık Görüş'le devam edecek. Murat Çiçek konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Hoşça kalın.

0: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
1: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru.

0: mı yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Bir dakika. Ya, şimdi evet, şimdi bu hukukun evet, esas kaidelerinden biridir. Müddeyi, yani iddia eden, iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
2: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
1: Tamam. Belgeyi koyacaksın al, ortaya. Al, doğrudur, yanlıştır.
2: Kaygı bakanlığıyız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. O zaman ne oldu hukukun
2: bu
1: asli?
2: Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Bak, elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şerefsizlik? Fark etmez. Hangi şerefsizlik, problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktı ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hata hazır yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da sen bunların tek, doğru tabii olmadığını ispatla çalışacak.
2: Benzerliği için bulacaksın, bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya. Mesela var ya Hikmet bir, abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
2: Özgür Özel'in konuşurken o puh elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke yani problemi sana, olduğu aşikar.
2: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfke öfkeniz. Problemi, bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişatı çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce bahsettiğiniz gibi siz her türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize gerek var. Siz koyun ortaya, onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müfteri diyelim burada. İddiasını ispatmak mükelleftir.
2: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta.
3: Murat Çiçek'le Açık Görüş'te ezberleri değil dengeleri sorguluyoruz. Türkiye yeni bir siyasi dönemin eşiğinde mi? CHP tabanı ve yeni parti kavgası nereye gidiyor? Trump'ın hamleleri, Putin'in hesapları, Netanyahu'nun geleceği. İç siyasetteki dengeler bölgesel güç mücadelesiyle nasıl kesişiyor? Orta Doğu'da haritalar değil, ittifaklar mı değişiyor? Riyad'a uzanan saldırılar, Hürmüz'de yükselen gerilim, Washington ve Tahran arasındaki güç savaşı. Türkiye yeni güvenlik denkleminde nerede duruyor? Dünya yeni bir düzen mi kuruyor? Yoksa büyük bir hesaplaşmaya mı sürükleniyor? Siyasetin perde arkası, diplomasinin satranç tahtası, küresel güç mücadelesinin bilinmeyenleri, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Geliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey
2: buraya.
3: Onur Bey. Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Sevdiğiniz restoran.

0: Anda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Bu olma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Femlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Efendim, Açık Görüş'ten, 24 TV ekranlarından ve 24 Radyo'dan Açık Görüş'ten hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Bu sezonun ilk programına başlıyoruz 24 ekranlarında ve 24 Radyo'da Açık Görüş'te. Yine biz her zaman olduğu gibi Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri, Türkiye'yi bir şekilde içinde olduğu, Türkiye'nin bir şekilde yönettiği, dahil olduğu meseleleri gerek yerel, gerek dünya, Türkiye penceresinden konuşmaya sürdüreceğiz Açık Görüş programında. Konuklarımızı biliyorsunuz, tanıyorsunuz ama ben bir kere daha hatırlatayım. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve duayen üstadımız sevgili Ali Saydam. Hocam merhabalar.
1: Estağfurullah efendim.
0: Yalnız ben tebrik ederim. Hakikaten geçen sezonda da bayağı bir kilo vermişsiniz.
1: Eyvallah.
0: Yani şu anda geçen sezon yarınız yoktu. Şu anda 3'te 2'niz gitmiş.
1: Efendim teşekkür ederim. İşte sağlık dedik. Biraz daha zayıflamaya çalıştık. Çok iyi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi bir sezon olsun inşallah.
0: Hepimize inşallah. Bu ara bıyıklar da gitmiş. Yani bıyıklar bakalım şeyde ben de mesajlara bakayım bakalım. İzleyicilerimiz evet, bakalım ne diyecek? Yakışmış mı, yakışmamış mı?
1: Eğer seyircilerimiz beğenmezse tekrar uzatırız. Kökümüzde.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Yusuf Alabar da akşam gazetemizin Ankara temsilcisi. Yine Türk Medya bünyesinde yapan Saltek dergimizin de yayın yönetmeni ve akşam gazetesi yazarı. Bak ne kadar titri oldu artık Yusuf abin, görüyorsun.
1: Tabii. Yani, müthiş.
0: Sen kızıyorsun uzun titirlere falan ama yani.
1: Tabii

0: Müthiş.
1: Hak ediyor. Müthiş. Hoş geldin sevgili Spor Haber'den.
2: Güzel bir yayın dönemi olsun inşallah.
1: Güzel bir yayın olsun.
2: Aynı kadroyla.
1: Aynı kadroyla devam ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi sevgili İzzet Albayrak. Hocam hoş geldiniz siz de.
3: Hoş bulduk. Ben de yayınlar diliyorum. Güzel bir sezon diliyorum hepinize.
1: Teşekkür ederim. Görüyoruz en kısa titir İlis Hocam'da.
3: Henüz.
0: Ama yani henüz. Evet. İşte orada özünde demek ki çok güçlü bir yapı var. O yüzden gerek duymuyorlar kendileri.
1: Güzeldi. Güzeldi. Ve Fatma hocamız olacak. Fatma Yeşilkuş olacak. Korkut'ta Üniversitesi Öğretim Üyesi. Fakat şimdi mesele de biraz da onunla da başlamak istiyorum. İstanbul bugün hakikaten daha önce meteorolojinin uyarısı gerçekleşti. İstanbul'u sel götürüyor. Yani hani Sarıyer taraflarında, İstanbul'un Esenyurt taraflarında birçok ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle hakikaten su baskınları, taşkınlar, işte olumsuz birçok durum yaşandı. İstanbul'da biz yayına girmeden önce trafik yoğunluğu %89'lardaydı, %90'lara kadar çıkmıştı. Fatma Hoca da malumunuz evet. Osmaniye'den geliyor. Yani sabah saat 10'dan beri uçakta, uçaklara da tabii hava şartlarından dolayı İstanbul'a iniş izni olmadı. Uçağı önce işte Çanakkale'ye gitti, Eskişehir'e yönlendirildi vesaire. Oradan tekrar İstanbul uçuşlar. O da birazdan yanımızda olacak. Onları da konuşacağız. Bu vesileyle hatırlatalım bir kere daha. İstanbul Valiliğinden açıklama var. Saat 21 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu birinci. Yarın bazı İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan malul, şehit yakını, 8 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak. Ayrıca yarın bir günlüğüne İstanbul'da eğitim ve öğretime ara verildiğini de hatırlatmış olalım. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama. Şimdi konu başlıklarını hızlıca söyleyeyim. Neleri konuşacağız açık görüşte. Şimdi sabah saatlerinde Cafer Mahiroğlu'na ve Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere el konuldu, kayyum atandı. Tabi Halk TV de bunlardan bir tanesiydi. Kayyum atandı, bu meseleyi konuşacağız. Nedir, ne değildir, yansımaları, niye kayyum atandı, atanmasa olmaz mıydı? Çünkü meseleyi aynen o şey hatırlarsınız, FETÖ'nün yayın organlarına el konulduğunda dönemin CHP'sinin basın, özgür basın susturulamaz gibi yaygaralar yapıyorlardı. Halk TV meselesine de benzer şekilde yaklaşım söz konusu ama mesele basının susturulması meselesi değil. Cafer Mahiroğlu ile ilgili savcılığın önemli iddiaları var. Onunla ilgili bir kayyum meselesi var çünkü diğer şirketleri de var. Fakat ısrarla muhalefet bunu basın özgürlüğüne getirmeye çalışıyor. Bu konuyu konuşacağız. Önemli. Fon meselesini konuşacağız. Meclis açıldı. Meclis açılınca 9 maddelik bu fon meselesinde mağdurların durumuna ilişkin ve bundan sonra benzer durumlar yaşanmasın diye bir kanun teklifi var. Nereye gelindi? Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi? Fon kurulu neler yapıyor? En son biz yine yayına girmeden önce bugün Hazine Maliye Bakanlığı eski SPK Başkanı İbrahim Gönül'ün soruşturulmasına izin verdiğini açıkladı. Savcılık Ömer Gönül de eski SPK Başkanı da soruşturmaya dahil etti. Bunu da hatırlatmış olalım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun asrın soygunu malumunuz o iddiayla yargılanıyor. Savunması başladı. 4 gün sürecek savunması. Bugünkü savunmasının toplam büyüklüğü editörümüz sevgili Bülür Attım'ın 51 sayfalık bir savunma metni var. Yani okuyabildiğim kadarını okudum. Tamamını okuyamadım ama okuyabildiğim kadarını okudum. Detaylarını konuşacağız. Kendisine isnat edilen suçlarla ilgili neredeyse hiç girmiyor. Farklı farklı şeyler anlatıyor. Bunu konuşacağız. İzmir'in Büyükşehir'in AK Parti'ye katılma meselesi ve daha sonra yaşananlar var. Bunları konuşacağız. Bu başlıkları dış siyasette konuşacağımız bu Husilerin durumu, Mekke anlaşması ve diğer başlıklar yine gündemimiz olacak. Şimdi Halk TV meselesiyle başlayalım. Sevgili Yusuf Alabar'da müsaadenizle Yusuf'la başlamak istiyorum.
0: Abi.
1: Şimdi girişte de bahsettiğim gibi biraz peşin uzun tuttum. Meseleyi basın özgürlüğüne çekmeye çalışıyorlar.
2: Evet.
1: Aslı esası nedir? Bize onu öncelikle anlatalım. Savcılık
2: sabah,
1: ne diyor?
2: Evet.
1: Şirket sahibi Cafer Mahiroğlu neler söylüyor?
2: Sabah kalktığımızda Halk TV ile ilgili haberle uyandık ve Halk TV'ye tasarruf mevduatı sigorta fonundan bir kayyum şu an için atanmış durumda. Uzun zamandan bu yana Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu

0: Ayroğlu'nun hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen yurt dışında yaşadığı...
1: 2025 Mart diye biliyorum ben.
0: İşte yaklaşık bir iki yıldan bu yana hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen Londra'da yaşadığı, Türkiye'ye gelmediği fakat hakkında tutuklama kararı verilen bir kişinin fikirleri doğrultusunda Türkiye'de bir televizyonculuğun da yapıldığı biliniyor. Tabii ki Halk TV'de geliştirilen eleştiriler değil. Burada çok açık savcılığın ortaya koyduğu beyanlar var.
1: Ne diyor?
0: Mesela Cafer Mahiroğlu'nun şirketleri arasında yapılan transfer miktarı 30 milyarı geçmiş. Hı hı. Milyar TL. Tamam bakalım Türkiye'nin en büyük şirketlerine Koç'a, Sabancı'ya onlar bunu fersah fersah geçmiştir. Yani 30 milyar olması suç değil. Ama bu 30 milyarlık işleme rağmen Halk TV'de yapılan beyan ile yapılan işlemler arasındaki hacmin makası oldukça açılmış. Yani kazandığını beyan ettiği gelir ile yapılan Swift işlemleri arasında çok büyük bir makas farkı var. Hı hı. Ve dolayısıyla bu konu açıklanamıyor. Açıklanamadığı için de Halk TV ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu sadece Halk TV için geçerli değil. Örneğin geçtiğimiz ay içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçek ile ilgili de işte bu paranın kaynağı nedir, sizin bununla şeyiniz nedir diye kendisine sual edildiğinde çıktı, mert bir şekilde söylenmesi gerekeni söyledi ve çıktı. Hı. Ve dedi ki kendimi Türk yargısına emanet ediyorum. Fakat ne hikmetse konu Halk TV olduğunda ya da sol cenah diye nitelendirebileceğimiz cenah olduğunda çok da işler böyle yürümüyor. Cafer Mahiroğlu da çıktı dedi ki söylenilen bütün iddialar asılsızdır dedi. Tamam doğru asılsız olabilir. Gel müdafaanı yap. Avukatını gönder. Orada durma. Gel kendini söyle.
1: Açıklamayı Londra'dan
0: tabii. Açıklamayı Londra'dan yapmak durumunda değilsin. Benim 70 yaşındaki kardeşimi Sivas'ın Gürün'ünde aldılar diyor. Çünkü adı geçiyor. Yapılan işlemlere onu bir şekilde katıştırdığın için Sivas'ın Gürün ilçesine gidip kardeşinizle ilgili de işlem başlatılıyor. Suçlamalar şöyle. Bu açık beyan edilenle işlem görenler arasındaki makas açıklığı. Bir de belediyelerle girişilen reklam anlaşmalarında
1: özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi.
0: Evet, büyük milyonlar lirayla ifade ediliyor. İhaleye fesat karıştırma konusu var. Bu tabii daha önümüzdeki süreçte iddianame hazırlandığında daha detaylı bir şekilde rakamlara ulaşacağız. Şu an benim Ankara'da sorduğum şeylerde 14-15 milyon TL gibi o dönem yapılmış ihalelere bir fesatın karıştırıldığı özellikle
1: İzmir'in hikayesi.
0: Rüşvet ayrıca var. Rüşvet ayrıca var. Üçüncüsü de suçtan kaynaklanan geliri. Yani bu şekilde elde etmiş olduğu gelir ile de televizyonculuk faturası keserek mal varlığını aklama var. Hmm. Yani 3 liralık şeye 33 liralık bir fatura kesip o elde etmiş olduğu geliri de aklama. Suçtan kaynaklanan geliri.
1: Yani şunun altını çizelim mi? Yani Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin sahibi olmasaydı, Halk TV'nin sahibi bir başka şahıs olmuş olsaydı.
0: Bunlar yine olsaydı.
1: Halk TV özelinde olmasaydı Halk TV'ye herhalde el konulmayacaktı değil mi?
0: Tabii. Yani. Tabii.
1: Yoksa bu Halk TV'ye el konulup Halk TV'nin sesinin kesilmesi. Bak yok, bunlar yok. Muhalefet yapıyorlar. İktidar bu muhalefeti susturuyor ediyor yarın, falan meselesi
0: yarın
1: değil mi?
0: Yarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun atadığı kayyum göreve geldiğinde tıpkı Tele1'de olduğu gibi yayın yine yapılabilir. Sesini kesilmesiyle alakası yok. Zaten birileri bu işin kokusunu canım. Aldığı için gemiyi ilk önceden hemen terk etti. Bundan sonra dedi Halk TV ile yolumuzu kestik diyenler var. Ben burada isimlerini söyleyip hadi rencide etmeyeyim. Onlar zaten gemiyi ilk terk edenler olarak burada bir takım sıkıntılı işlerin döndüğünü biliyorlardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da yapmış olduğu geçtiğimiz haftalardaki açıklamayla Cafer Mahiroğlu'nun hem yurt dışında yaşayıp hem de televizyon üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon çekemeyeceğini falan söylemişti. Bugün tweet atmış Cafer Mahiroğlu. İşte artık işte Halk TV'de muradına erdin, için rahat olsun anlamına gelebilecek bir tweet. Şu tabii ki yani Türkiye'de birçok muhalif kanal birçok şeyi söyleyebiliyor. Hatta muhalefetin başındaki bir isim elinize gelen belgeyi, bilgiyi önüne bakmadan, ardına bakmadan söyleyin. Müddei iddiasını ispat etmesin, mağdur iddiasını ispat etsin diye açıkça söyleyebiliyor. Dolayısıyla doğru. Konunun muhalif görüş serdetmekle alakası yok. Rüşvet, ihale, fesat, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve servetiyle beyanı arasındaki makas açıklığı ve Swift işlemlerde 30

0: 30 milyarın üzerinde bir işlem hacmi, fakat bunu ispat edebilecek öbür tarafta evrak yoksunluğu.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlayalım mı ne söylemiş?
0: Tabii, önemli çünkü.
1: Bir dinleyelim, sonra Ali Saydam'a söz vereceğim. Buyurun.
2: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saat. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor. Rütük'e bizim arkadaşlar ya bu yalandır diye söylediler. Rütük bizim işim görev alanımıza girmez diye bize bir yazı yazdı. E görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın. Yayın yapıyor. Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi
1: yani
2: falan.
1: Yani şimdi niye Türkiye'ye geldi? Bu ülkede Sözcü gazetesi var. Sözcü televizyonu var. Ki birazdan Sözcü ile ilgili oradaki köşe yazarlarından birisinin nasıl manipülasyonla ya da bilgileri eğip bükerek köşe yazdığını falan da örneklerini vereceğim. Nefes gazetesi var. Ondan sonra başka bir iki tane daha gazete var. Ya Bir Gün gazetesi var, Evrensel'i var vesaire vesaire. İstedikleri gibi yayın yapıyorlar. Cumhuriyet var mesela. Hatta ben bir gün hatırlıyorum 24 ekranlarında da haber yapmış birkaç sene öncesinde. Ya Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasından 6 tane özürle çıktı. 6 ya da 7 tane. Birinci sayfasından Cumhuriyet gazetesi. Bunu da yapabiliyorlar. Kimse de kapatmıyor, etmiyor vesaire. Bu
3: Cumhuriyetçi olmazsa özür dilemiş ya.
1: Ya hayır ama mahkeme kararıyla mecbur ona. Mahkeme kararıyla yapmak zorunda. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Efendim bu Kılıçdaroğlu'nu bir de şeyle suçladılar. İspiyonculukla. Yani Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yaptı ondan sonra falan.
1: Eski yeni yönelik konuşma.
3: Ondan sonra kayyum atandı. Fakat özür dileyerek şunu ifade edeyim. Cehaletimi bağışlayın. Bu Mahir Efendi'nin tutuklu hakkında
1: Cafer Mahiroğlu.
3: Evet, Cafer mi?
1: Cafer Mahiroğlu.
3: Evet, Cafer Mahiroğlu beyefendinin. Adını da bilmiyorum yani adı da çok tanınan, bilinen ve ortalıkta olmayan bir zat-ı muhterem. Tutukluluk kararı olduğunu hakkındaki bu akşam senden öğrendim.
4: Evet, tabii.
3: Bunu
1: yakalama kararı var hakkında. İşte Sözcü gazetesinin sahibinin de benzer durum var mıydı Burak Akbay ile ilgili? Bir soruşturma vardı herhalde tahmin ediyorum. Onda bir yakalama yoktu ama soruşturma vardı.
3: Tutukluluk kararı neyle ilgili?
1: Ben söyleyeyim isterseniz müsaadenizle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir soruşturma çerçevesinde orada da bir akçeli işlerden dolayı bir şey söz konusu.
3: Evet, yani bu turistik mahiyette İngiltere'ye gitmiş bir beyefendi değil herhalde.
1: Orada zaten yaşıyordu. Yani şöyle şunu da ilk satın alma evresini de söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey bunları söylüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kaç sene önce Halk TV'nin 3-5 sene önce neyse hatırlamıyorum süresini satın alma sürecinde Cafer Mahiroğlu'nun ki İngiltere'de mukim bir tekstilci olduğu söylenir. Çok detaylarını bilmiyorum. Ama CHP ile bir araya gelerek CHP kaynaklarıyla Halk TV'yi satın aldığı söylenir mesela. Söylenirdi.
3: Evet.
1: İddia diyeyim bunu. Böyle şey yapılırdı. Araları ilk zamanlar
3: para
1: çok iyiydi.
3: Oysa para problemi gözükmüyor. Yani para,
1: o zaman yok. Şimdi başka hale döndü.
3: Para sağlam yani şu anda. Öyle gözüküyor bütün o interaksiyonlar.
1: Valla çalışanlarına baktığımızda yani internete yansıyan şeyler de öyle
3: ya
1: değilmiş.
3: Ya bu kadar abartılı bir pozisyon alma nasıl olur ya? Ben o videoyu seyrettim. Yolda giderken arkadaşlar yollamış kendisinin sosyal medyada, Instagram'da galiba yayınladığı bir
1: herhalde ya da Twitter'dadır bilmiyorum.
3: Video var.
1: Gördüm ben de.
3: Küllüm yalanlıyor yani o
1: basın özgürlüğünden de mi vuruyor?
3: İkinci bu bir meselenin bir bu yanı. Burada ben gene kendi mesleki deformasyonumdan yola çıkarak söyleyeyim. Yusuf kardeşimin anlattığı hikayeyi ben bu konuda doğru iletişim yapılmadığı kanaatindeyim. Yani bunun sizin kanalınız vasıtasıyla ayrıntılı bir şekilde tartışılması ve anlatılması mı gerekiyor? Yani bunu ortaya atarken adalet sisteminin bu ayrıntıyı mutlaka ifade etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Adam hakkında tutuk kararı var bir kere kafadan yani. İkinci mesele Ali Mahir

0: Başarır beyin. Bir hiçbir şey ben daha bilmiyorum diyor. Bunu da ifade ediyor ama diyor işte söz şey fikir beyan hakkı yok. İşte medyanın susturulamaz. Halk TV bilmem ne olamaz falan.
1: Çok çok tanıdık. Ya yani Mahmut Tanal'ın da biliyorsun. Mahmut Tanal'ın da o FETÖ kanallarına falan filan gidip ondan sonra cımba medya susturulamaz, özgür medya susturulamaz dönemlerini hatırlatıyor biraz.
0: Evet yani burada diyor şey gözaltına alınmıştır diyor. Halk TV gözaltına alınmıştır diyor falan. Şimdi bu çok ters bir şey. Yani bunun Türkiye'de adalet sisteminin giderek daha iyi çalıştığı biliniyor artık. Yani daha hız kazandığı, faili meçhullerin giderek aydınlatıldığı bir ortamda böyle bir karalama ve de tezviratla burada bir haksız uygulama olduğunu iddia etmeyi çok tuhaf buluyorum ve de yani ortada kriminal bir durum var. Ortada demokrasi işte ağzına siyah bant yok.
1: Şimdi tam ekranda ben onu söyleyecektim. Şu anda ekranda.
2: 14 Haziran 10 Haziran 2025 evet. Tutuklama kararının çıktığı tarih. 10 Haziran 2025.
0: Oo, bir buçuk sene olacak evet. Neredeyse. Evet.
1: Cumhuriyet Yeni Partililer Plan Bütçe Komisyonu'nda
0: evet.
1: Şu görüntülerle bir fotoğraf verdiler.
2: Sehven olmuş o. Kameraya takacaklarmış, gözlerine takmışlar.
0: Yani bu hakikaten böyle bir tezvirat ve de böyle bir gerçek dışı pozisyon alma Türkiye'de artık bu tür zıtlıkların yavaş yavaş mesela şeyde işte teröristik Türkiye konusunda sağlanmış olan anlayış ortamını tam ters bir yaklaşım biçimi. Yani şuradan geliyoruz biz hatırlarsanız ki mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Sordular niye her şeye karşı çıkıyorsunuz diye Cumhuriyet Halk Partileri. Dediler ki seçmen bize bunun için oy veriyor. Yani biz her şeye karşı çıkalım diye oy veriyor. Buradan kurtulmuştu Türkiye bir ara. Şimdi gene akla karaya doğru, karpuz efektine doğru götürüyorlar. Yani kriminal bir durum var ortada ya. Buna nasıl sahip? Zaten şeyden geliyor.
1: Vallahi yani şey yani
0: belediyelere de böyle sahip çıkıyorlar ya yani belediye tabii, başkanlarına tabii. Yani. Adamlarla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili siyasi kararlar yok ki, siyasi tutuklama kararları yok ki.
1: Sütte leke olur, bunlar da olmaz dedi.
0: Evet, yani, evet. Cumhurbaşkanı adayımız diye hala Ekrem İmamoğlu
1: meselesi. Artık demiyorlar. Yani biraz, yok artık demiyorlar. Kendisi aday olacak herhalde, öyle gözüküyor.
0: Yani bu Türkiye'de gençlere mesela nasıl etkiliyor bu ya? Yani böyle ortada kriminal bir durum var. Adam işte bir buçuk yıldır neredeyse tutukluk kararı var hakkında. Suistimal, irtikap, rüşvet, her türlü suçlama var. İşte medya susturulamaz. Olacak iş değil. Yazık. Üzücü yani.
1: Öyle aynen demek istedim. Peki devam edeceğiz. Yeliz Hocam siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Aslında hatırlarsanız daha önceki sezonda da sürekli konuştuğumuz konulardan biri aslında bu İmamoğlu davasının uzantılarının ya da işte belediyeler konusunun birçok konunun çok daha uzayacağını, çok daha yayılacağını, çok daha ayrıntılar belki de öğrenildikçe işin başka yerlere doğru gideceğini, birçok bağlantının da yavaş yavaş belki oturacağını da konuşmuştuk. Aslında tam olarak öyle bir zamandan geçiyoruz. Ali Bey'in de söylediği gibi nasıl karşılık bulacak? Hala süreçler devam ediyor. Fakat yeni yeni halkalar da eklendiğini görüyoruz. Ama tabii ki şu anda tabii yargıdaki süreçte iddialarda nasıl bir savunma yapılacak, ne yapılacak? Açık olarak nedir isnat edilenler ve bunların karşılığında bir belki bilgi sunulabilecek mi? Biraz da belki bu taraflara bakmak lazım ama işin gittiği boyut, geldiği noktadan nereye gideceği de çok da biraz da sinyallerini zaten veriyordu. Neler olacağı kısmını zaten hep birlikte takip ediyorduk uzun zamandır. Fakat sadece bununla değil ben yine çok daha fazla meselenin yayılma ihtimalini ve çok daha sanki uzun sürme ihtimalini de düşünüyorum. Çünkü belli ki içeride de memnun olmayan taraflar var. Suçlamalar devam ediyor. Hem CHP'de hem Yeni Parti'de de memnuniyetsizlikler var. Birçok konuda var tabii ki. Bazı noktalarda çatışmalar devam ediyor ama işin finansal ayağı var, işin medya ayağı var, işin enformasyonla ilgili kısımları var. Bir birçok suçlama burada iddianamelerin altında tabii ki başka başka halkalar da eklenecek şekilde artmaya devam ediyor. Tabii bu süreç nasıl sonuçlanacak? Daha nerelere ulaşacak? Ya da yapılan savunmalarda bu soruların cevapları acaba

0: veriliyor mu? İddia edilen şeylerin karşılığında açıkçası tabii ki hepimizin oturup okumak gibi bir çok da fazla belki fırsatı olmuyordur ama nasıl gidiyor, süreç nereye varacak açıkçası herkes takip ediyor. Fakat ulaşacağı noktaya belki de dikkat çekmek lazım. Ne kadar uzayacağı kısmını belki öngöremeyiz ama işin sonucunda ne olacak, bir yaptırım uygulanacak mı? Sorulabilecek mi bunların, aslında yapılanların belki de hesabı verilebilecek mi? Ya da nerelere kadar uzanacak bu meselenin kolları, daha hangi sektörlere, hangi ülkelere, nerelere gidecek? Bunların hepsi yavaş yavaş da belki de bu hazır bir dönemeçten geçerken, şu anda da önümüzde de bir yeniden bir dağılma, yeniden bir tasnif durumu varken partilerin arasında da tabii bundan da bahsediyorum. Çünkü daha çok yeni konuşmuştuk kim nereye geçecek, kaç kişi nerede olacak. Ama onların bile değişebileceği, bir sürü yeni şeylerin ortaya atılabileceği bir dönemden geçiyoruz. İşin sonu açıkçası nereye varacak? Bu yargı süreci ne kadar devam edecek? Hep birlikte merakla bekliyoruz ama dediğim gibi sonunda bir yere vardığında gerçekten bir belki bununla alakalı bir mekanizma çalışacak mı, yapılanlarla alakalı ya da nasıl cevap verilecek açıkçası? Onları da düşünmek gerekiyor bence. Çünkü şu anda konuşuyoruz. Ama bilmiyoruz cevabı olarak ne verilecek, iddiaların sonucunda neler çıkacak. Mesele sadece bir hani televizyon meselesi değil, altında daha bir sürü başka şey var ve daha önceki sezonda da konuştuğumuz gibi hala bilmiyoruz nereye gidecek kısmını. Doğru. Ve arttıkça da artıyor. Böyle bir durumu da var.
1: Ben bir birkaç kelimede şeyle ilgili söyleyeyim. Bugün Halk TV ile ilgili konu gündeme gelince şöyle izledim ekranları. Yani bir televizyon kanalına kayyum atanması hepimizin o ne iyi oldu falan diyeceği bir iş değil yani. Ama 4 tane 5 tane suçlama var bununla alakalı.
2: Bir tek beyefendinin televizyon kanalına mı kayyum atanmış? Diğer şirketleri duyuyor
1: evet,
2: mu?
1: Yani işte haberleri atmış.
3: Herhalde yani. Tabii. Mayron'un diğer şirketlerine.
1: Tabii. Şirketlerle yani, beraber. Hepsiyle. Sadece televizyon kanalı. Televizyon kanalı en çok göz önünde o konuşuluyor. Yani
2: televizyon kanalına işte kayyum atanmamış. Bütün şirketlerine
1: kayyum atanma. Doğru. Düzeltelim onu da. Güzel değil bir mi nokta yani oldu bu.
2: Tabii.
1: Şimdi ben şu konuyu hala hafızam çok canlı. 10 yıldır ben 24 TV ve Türk Medya ailesinin çatısı altındayım. Türk Medya 24 TV başta olmak üzere yeniden bir kendisini reforme etme sürecinde belli bir süre yayınları kaldırdı ve haber akışı olarak devam etti ve tekrar reforme etti kendisini, yoluna devam etti. O sırada ya kardeşim bin beter olun diyen adamlar var. Bugün Halk TV için timsah gözyaşı döken. Kardeşim sizin basın emekçileriyle ilgili, basının bu konuyla ilgili özgür iradesini ortaya koymayla ilgili neye tekabül ettiğinizi ben 10 sene öncesinden biliyorum. Hiç unutmadım. 100 yıl geçse kinimi diri tutmak belki hoş olmayan bir özellik ama ben bunu içimde barındırabilirim yani. Ben çok iyi hatırlıyorum o zaman. Çıktılar dediler ki o 2019'du herhalde. O gördünüz mü daha beter olun falan diyen adamlar vardı. Şimdi ayağındaki kelepçeyi gösterip timsah gözyaşı döküyor. Kardeşim sen bizi bu işleri unuttuğumuzu falan zannetme. Biz Halk TV'de insanların fikrini bütün özgürlükleriyle söylemesinden tarafız. Bunu bir tarafa koyalım. Ama senin asla ve asla bir basın emekçisinin yanında durmayacağını da kaydettik deftere. O yüzden biliyoruz hepsini.
3: İsmail Saymaz'dan bahsediyorsun.
1: Evet, evet.
3: Bugün yazmış zaten. Oğlum ayağımdaki şeyi sordu diye köşesinde Sözcü'de yazmış. Ya mesele şey değil. Şimdi geçmiş dönemlerde şey anlatılır ya yani hani bu ülkede özgürlük yok diye Adnan Menderes'in işte boğazına sarılan abi genç Deniz Baykal
1: olduğunu söylenir
3: ama değil herhalde bildiğim kadarıyla evet. O değil. Ya diyor yani bu ülkede bir başbakanın boynuna sarılıp bu ülkede özgürlük yok diyebilme özgürlüğüm var daha ne istiyorsun diye böyle bir darp mesele anlatılır ya. Şimdi bu ülkede de özgürlük yok diye bağıranların yapmış oldukları yayınlarla her türlü yalan, dolan, iftira, manipülasyon, spekülasyon yaptıklarını da görüyoruz bir taraftan. Şimdi bir örnek vereyim. Öyle bir şey yapıyorlar ki. Şimdi mesela Düzce ilinin Akçakoca Belediyesi var. Bugün Sözcü Gazetesi'nde okuduğum için onu söyleyeyim. Birazdan şeye geçeceğim. Öbür başlığa geçeceğim ama burayı geçmek istemiyorum. İşte Yusuf'un bahsettiği İsmail Saymaz yazıyor bugün Sözcü köşesinde. Akçakoca Belediyesi CHP ve Düzce'de CHP'nin kazandığı tek belediye. Düzce Belediyesi de AK Parti'de Faruk Özlü'de. Şimdi diyor ki CHP'li diyor belediye para isteyince rüşvet diyorsunuz, hapse tıkıyorsunuz. Düzce belediye başkanı isteyince ona alkış yapıyorsunuz. Bu nasıl adaletsizlik? Şimdi bu kadarını okuduğunuz zaman diyorsunuz ki hakikaten ya yani hani yani olabilir mi böyle bir şey çifte standart?
1: Kim falan istemiş? Nereden istemiş?
3: Giriyorum dibine ya. Okuyorum. Şimdi Akçakoca Belediyesi CHP kazandıktan sonra kazanmadan hemen önce orada inşaat faaliyetleri var. Çeşitli firmalar. 17 tane inşaatı göreve gelir gelmez yürüyen inşaatları imar kanununa aykırılıktan durduruyor CHP Belediye Başkanı. Sonra bir tanesini çağırıyor. Diyor ki, bak durduruyor, sonra çağırıyor. Diyor ki, bize diyor 2,5 milyon vereceksin. Bana değil diyor, şahsıma değil diyor, belediyeye vereceksin diyor. Tamam. Adam ne yapsın yani inşaatları falan filan hikaye. Bunları tabii bütün bu söylediklerim senaryo değil, iddianameden okuyorum. İsmail Saymaz da köşesinde yazmış zaten bunları. Adam ne yapsın? Bir tane 1,5 milyon liralık, bir tane de 1 milyon liralık çek veriyor. Mecburen. Öyle hissediyor. Belediye başkanı da bu çekleri alıyor. Hakikaten belediyenin bir firmasının borç ödemesinde kullanıyor. Öbür parayı da öbür borç ödemesinde kullanıyor. Tamam. Birincisi bu. Bunun detayına da geleceğim birazdan. İkinci kısım Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı. Orada zannedersem ismi Akdeniz Çimento'ydu. Yılda bilmem kaç yüz bin ton çimento üretiyor Düzce ilçesinde, ilinde. Sosyal medyadan açık çağrıda bulunuyor. Yani bize para ver falan filan demiyor. Diyor ki belediye başkanı, buranın diyor bir firmasısın, istihdam sağlıyorsun, kentimize katkı sağlıyorsun, ediyorsun ama ya biraz da sosyal sorumluluk yapsan mesela, ya bir tane bir okul yapsan da vatandaş da faydalansa diyor. Sen diyor CHP'li Akçakoca'yı bak diyor. Adam istedi içeri alıyorsun. Bu da istiyor diyor.
1: Çimento fabrikasını mühürlemiş mi?
3: Yok. Ya, hiçbir tanesi yapsana. Yok. Çimento fabrikasını mühürleme yok.
1: İcbar ediyorsun adamı. Hukukun ondan... en temel kavramını
3: artı
1: görmezsen
3: şunu da söylemiyorsun.
1: Adamı icbar ediyorsun.
3: Şunu da söylemiyorsun. Sen bana bir 50 milyon ver. Ben senin adına okul yaptıracağım da demiyorsun. Ya diyorsun ki burada kazanıyorsun.
1: Burada
3: şöyle bir okul yap. Kütüphane yap. Vatandaş faydalansın. Bunu bekliyoruz senden diyor. Şimdi bunu ikisini aynı kefeye koyuyor. Belediye başkanı irtikaptan tutuklanıyor. Şimdi irtikap ne? Ben özellikle TDK'ya tekrar girdim, tekrar baktım biliyorum ama bir daha var.
1: Karşı taraftakinin rüşvete zorlama.
3: Kamu görevlisi olmak zorundasın.
1: Evet.
3: Bir kamu görevlisinin kamu görevi yapılırken, bu burada mesela icbar yoluyla irtikap diyor. İşini yapabilmek adına bir şekilde zorlayarak bir menfaat ya kendisine veya başkasına diyor. Şimdi başkasına sarılmış orada, çok uzattım, çok özür dilerim. Başkasına değil ki bak belediye yapmış. Ne var diyor. Bütün hukuk büroları açıklamış. Bu mesele başkasına dediği çalıştığı kamu kurumu dahildir. Dernek dahildir. Vakıf dahildir. İsteyemezsin diyor. Yapamazsın. TCK 250'de bu suç olarak tespit edilmiş.
1: Aynısını Bolu'da da yaptılar. Tabii üç harfli marketlerin yakasına yapıştılar. Aynen. Ve dediler ki şu kadarlık kartla kapattılar. Adamlar mahkemeye gittiler. Mahkeme kararıyla açtılar. Tabii. Şimdi sen kapatıp adamı sana bağış yapmaya icbar edersen bu suç olur tabii, tabii ki. Yani bu
3: tabii bunların tabii konu. Hiçbir detayını vermiyor.
1: Tabii.
3: Bak bu adam diyor almış belediyeye harcamış diyor. Bu da diyor belediye için falan diyor istiyor. Sen CHP'liyi içeri atıyorsun. AK Partili'yi falan AKP'liyi falan diyor. Hiçbir şey yapmıyorsun alkışlıyorsun falan. Şimdi mevzuyu böyle anlatınca yarım yamalak gerçekleri bükerek bazı gerçekçi mi yalan söylüyorsun diyemezsin İsmail'e burada. Tamam mı? Çünkü oradan alıp başka bir şey yapıyor. Gerçeğin bir kısmını kesiyor, vermiyor, söylemiyor, işi manipüle ediyor. Onu okuyan CHP kitlesi de, artık yeni parti mi oldu o kitle bilmiyorum. Ya bak görüyor musunuz diyor, hakikaten diyor AKP'lere kimse dokunmuyor. Ya Yahşihan Belediyesi diye bir belediye var. Ankara mıydı?
1: Evet, Ankara. Kırıkkale.
3: Kırıkkale. Esenyurt Belediyesi var, Esenyurt, Kayyum.
1: Evet.
3: Tamam mı? Ya ikisine de bir operasyon yapıldı, tamam mı? Birisi AK Parti'de, birisi Kayyum'da. Tamam yani birisini savunmak istese bunları savunurdu. Hiçbir şekilde şeyleri yok. Özetle yani hani bunların Halk TV ya bunu böyle yapan adamların Halk TV için neler neler yapabileceği hesaplansın diye söyledim. Şimdi bu fon meselesine bir girmemiz lazım. Yine aynı mevzu üzerinden. Şimdi üzerine gidilmelidir diyor. Muhalefet şunları söylüyor ediyor falan filan hikayesi. Detayına girmeyeceğim. Zaten uzunca bir süredir üzerine konuştuğumuz, evet, son bir aydır konuştuğumuz mevzu gelinen son noktayı

0: aktararak söz hakkı vereyim, bunları konuşalım. Öyle bir noktaya evrildi ki artık bu mevzu da bir itibar suikastine, ondan sonra şuna buna falan gelmeye başladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı çıktı söyledi, yani ben dahil bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na kimse eleştirilemez değil. Ama FETÖ-vari taktiklerle yıpratırsanız öyle olmaz cümlesini kullandı. Tam bunun arkasında da az önce Yusuf'un ifade ettiği şey var. Özgür Özel diyor ki, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Elinizde ne belge bilgi varsa, doğrusuna yanlışına bakmadan söyleyin, ben dağ gibi arkanızdayım. Onlar öyle olmadığını açıklasınlar diye bir açıklama yaptı. Fon meselesinde ne durumdayız?
1: Evet, neredeyiz? Yani Hammurabi kanunlarından bu yana belki 2000 yıldan, 3000 yıldan bu yana hukukun en kadim ilkelerinden birisi müddeinin iddiasını ispat ile mükellef olmuştu. Şimdi bunlar konuştuklarında mangalda kül bırakmıyorlar. Çağdaş, hukuk devleti, sosyal, demokrat falan. E kardeşim, hukuk devletinin en temel ilkesi binlerce yıldan bu yana geçerli olan bir iddia ortaya koyuyorsanız sizin bu iddiayı ispat etmekle mükellef oluşunuz. Ben Özgür Özel'i dinlediğimde açıkça söyleyeyim, bir genel başkanın hem de cumhurbaşkanlığına aday bir genel başkanın hukuku bu denli ayaklar altına alarak ama bunun tam tersi istikamette de sürekli çağdaşlık ve hukukun üstünlüğünden bahsedecek sloganik cümleler kullanmasına bir türlü anlam veremedim. Şunu söylüyor Özgür Özel. Biz Sayın Bakan Mahinur Göktaş'ta ya da Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ta olduğu gibi evrakları ve cümleleri ardı ardına dizeriz. Sonunda da bu kişiler suçsuzsa bile biz hiçbir şekilde özür dilemeyiz. Çünkü iki olaydan kaynaklandı o konuşma. Evet. Ömer Bolat 400 koydu, 800 aldı, çıktı dediler. Öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Mahinur Göktaş'ınkisi ise tümden rezillik ortaya koyduğu iddialar. Bir tane Hasan Özdemir Bartın'da, bir tane Hasan Özdemir Konya'da. Ya bu ülkede kaç tane Mehmet Yılmaz vardır mesela?
0: Hasan Özdemir'e bakmışlar şeyde, NV'de nüfus vatandaşlık. 4500 tane Hasan Özdemir varmış.
1: Al buyur. Al buyur. Türkiye'de. Hani Yusuf Alabar'da olsa hiç şüphe etme. Tamam, şey yapabilirsin evet, yani. Bu nasıl böyle bu kadar? Şimdi bu ortaya çıktıktan sonra büyük bir zemin kaybı oldu. Fon konusunda muhalefet öyle ya da böyle bir takım birimlerin gözetim sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanan eleştiriler oluyordu. Ama bir baktık ki eleştirilerinin ucu bucağı ve belli bir dayanacağı şeyi yok, ayağı yok. Yani diyor ki biz önümüze gelen her şeyi söyleriz. Çıktı Ümit Özdağ ile bunları söyledi ve öyle bir şey ki dile getirme vardı ki Sayın Çiçek eline şöyle evrağı almış. Biz diyor elimizde evrakı olmayan hiçbir konuyu gündeme getirmeyiz. Ümit Özdağ'la ilk açıklamasını yaptığında. Bir baktık ne 400'le girmiş ne 800. Anlaşılan o ki Özdağ'la'ya birileri demiş ki Özdağ'la sen bunu al meclis kürsüsünden oku. Yoksa bir insan kendi itibarını düşünse, kendi haysiyetini düşünse, kendi şerefini, onurunu düşünse eline oku diye verilen şeyi getirin bakalım evrakları der. İkincisi, ben o mecliste milletvekili olsam, iki tane bakanla ilgili bu iddiaları gündeme getirecek olsam çok mu zor Mahinur Hanım'a telefon açıp, milletvekilisin sen, öyle danışmanıyla falan da değil yani. Ya Mahinur Hanım, ben açıklama yapacağım ama böyle böyle bir şey var. Ya da Sayın Ömer Bey, böyle böyle bir konu var. 400 alıp 800 çıktığına dair elimde bir evrak var. Yani bunu yapsa kendisi en azından bu konuyla ilgili onurunu, itibarını, şerefini, haysiyetini muhafaza etmiş olur. Bu ortaya çıktıktan sonra bekliyoruz ki biz beyin bu konuyla ilgili bir iç muhasebe yapar ve bir özür dileme sürecine girer. 1,5 sayfalık açıklama yaptı. İçinde tek kelam özür geçmiyor. Ve diyor ki ona bak, şuna bak, Ekrem İmamoğlu'nun babasına bak, oraya bak, buraya bak falan.
0: Başka bir şey söyleyeyim o söylediklerinin ilki olarak. Bakan Hanım diyor yani 1,5 günlük falan mağduriyetini de şey zannetmesin, o kadar da kötü
1: o
0: değil.
1: O kadar diyor da diyor kötü değil. Ve bir hafta
2: ne kötü olmayan ne o kadar? Şimdi
0: bir şeyden, buçuk günlük mağduriyet.
2: Anladım da yani şeytanın avukatlığı adına soruyorum. O kadar da kötü değil. Milaf yani bu. Ne o kadar kötü?
0: Ekrem İmamoğlu 1,5 senedir yatıyor. O kadar çekiyor. Sen 1,5 günde falan idare et diyor. Hakikaten bu şey
1: ama
0: yapıyor.
1: Bak,
0: yorum yapmıyorum.
1: Tabii,
0: bu.
1: Tabii böyle. Ve akademisyen profesör ünvanı taşıyan bir kişi Ekrem İmamoğlu ile ilgili savcılık iddianamesiyle kendinin iddia diyerek ortaya attığı iftiranın ikisi de diyor iddia bunun. Ya bir tanesi yasal çerçeve içinde savcılık iddianamesi. 4000 sayfalık iddianame, 10.000 sayfalık.

0: da delili var orada.
1: Evraklar,
0: evrakı var, bilmem nesi var. Senin ekran karşısına geçip iddia odur ki, iddia budur ki diye. Şimdi yeni şey, moda bu oldu. İsteyene istediğini söyleyebileceğini zannediyor. Hülasa vadebatizm yaptı. Ona bak, şuna bak, ona bak, inanmazsan buna bak. Ben niye özür dileyim dedi. Sonra biraz karıştırdık. Karıştırınca şunu gördük. Kendisinin de şu kadar para verip şu kadar parayla çıktığına dair bir takım iftiralar atılmış ve aynen şöyle bir tweet atmış o olaydan bir hafta önce. Eğer ki benimle ilgili ortaya attığınız bu iftiralara iftira deyip özür dilemezseniz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz, sizde zerre kadar şeref varsa, namus varsa, haysiyet varsa. Ya kardeşim, nalıncı keseri bile böyle kesmiyordur yani. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin yani? Bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde büyük bir geri tepmeye sebebiyet verdi. Ve hemen Zeynel Emre'yi falan çıkarttılar. Dediler ki yani biz bir saniye bile elimizde evrak olduğunda boş durmayız. Hatta pazartesiye kadar da mühlet Sayın vermiş. Cumhurbaşkanı'na mühlet verdiler. Açıklıyorsan açıkla, açıklamıyorsanız biz açıkla. Bugün günlerden çarşamba. Diyor ki elimizde evrak olursa açıklayacağız. Mühlet veriyordun, hepsini açıklayacaktın.
1: Pazartesi günü hatta beklendi. Bir açıklamada bir şey söylensin diye hiç girmedi bile.
0: Manavgat buraya. Belediyesi'nde baklava kutusunun içerisinde çıkan dolarlarla ilgili elimde 30 dakikalık tape var, çıkartacağım.
1: 30 saatlik.
0: Efendim?
1: 30 saatlik.
0: 30 saatlik mi? 30 saatlik iddia var dedi. Aradan kaç yıl geçti, kaç ay geçti ya da. Manavgat Belediye Başkanı'nı kurtar bari. Yap o açıklamaları da o adam kurtulsun madem öyleyse. Yani neresinden tutsanız lime lime. Tam bunun üstüne dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden grup konuşmasında dedi ki elinizde hangi evrak, belge bilmem ne varsa söyleyeceksiniz, o söyleyecek doğru olup olmadığını. Yani bu düzeltmekle başa çıkılacak bir şey değil ki. O zaman herkes birbirine istediği iftirayı atabilir. Bu iş tabii buraya kadar geldi ama şunu söyleyeyim. Şimdi ben bunun biraz genetik, siyasi genetik olduğunu düşünüyorum. Merhum Menderes 27 Mayıs'ta Kütahya istikametine ilerlerken tutuklandı darbeciler tarafından. Yılmaz Büyükerşen'in matbaasından basılan bir kitapçık var, şey var, şöyle kağıtçık var. Ve Yılmaz Büyükerşen bunu kendisi, kendi hatırat kitabında kendisi bizzat anlatıyor. O şeyi bastırılan matbu evrakta şöyle diyor. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes bugün 12 ton uçak dolusu altınla kaçmaya çalışırken tevkif edilmiştir. Demokrat Partili olarak etrafınızda her kim varsa en yakın örfi idare kumandanlığına bilgi verilmesi önemli, rica olunur diye. Vay arkadaş, o zaman da bunu atıyordunuz siz iftira olarak. 15 Temmuz'da da iş tuttuğunuz adamlarla Yunan adalarına kaçtı, Almanya'ya doğru uçağa gidiyor diye bunları yayınlıyordunuz. Bugün de gelmişler, istediğimizi söyleriz. Çünkü bugüne kadar hiçbir darbe bastırılmadığı ve Türkiye'de hukuk birilerinin çiftliği gibi yönetildiği için kendilerine hesap sorulmasını asla içlerine sindiremiyorlar. Bir cümle söyleyeyim, susayım.
1: Tamam.
0: Ya Ahmet Necdet Sezer 367 ile ilgili bir sürece takılmadan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Süleyman Demirel öyle. Bunların kendi kendilerine keramet verdiği adamlardan biri çıktı ortaya. Dedi ki kardeşim 367 diye bir şey var. Biz orada nelerin yaşandığını hep birlikte gördük. Yani bunlar hukuku istedikleri gibi esnettiler. Eğer bugün Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden ve Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden rahatsızlık duyuyorlarsa 2007 yılında yaptıkları kumpaslara baksınlar. Biri birini doğurdu çünkü.
1: Doğru. Hatta şeyi hatırladım. Cumhurbaşkanını da bir şekilde derdest edeceklerdi. Altın rengine boyanmış kireç külçeleri
0: yaparlar,
1: bulundu.
0: Yaparlar. Yaptılar
1: bulundu,
0: çünkü.
1: Bulundu yani.
0: Yaparlar.
1: Bulundu.
0: Yaptılar çünkü.
1: Aynen öyle. Fatmacığım hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir yoldan geldim herhalde.
1: Şimdi
2: bir...
1: İstanbul Valiliğinde bir açıklama var. Onu da söyleyeyim. Sizinle çektiğinizi de izleyicilerimiz şey yapsın. İstanbul'da oturanlar. Sabah saat 6 ile saat 20 arasında 1277 su baskını olmuş İstanbul'da. 15 eylem, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmuş. Beykoz'a Metrekareye 194 kilo yağış düşmüş Beykoz'da. Sarıyer'de Maslak, Ütü Maslak tarafında 125 kilo. Çatalca'da, Arnavutköy'de 125 kilo vesaire. Bayağı bir şey var. İstanbul hakikaten bugün bayağı kötüydü.
3: İstanbul tarihinin en feci gününde hanımefendi uçakla.
2: Evet. Başta gerçekten İstanbul

0: İstediğim
1: konuşacağız.
0: Şeyler olacak.
1: Konuşacağız, evet. Zahmetçe yeni sürecek konuşacak Ali Hocam. Konuşacak daha. Bitirmiyoruz bu meseleyi. Şimdi gelinen noktada az önce grafikleri falan da açıkladık. Cumhurbaşkanı en başından söyledi zaten açıklamayı yaptı. Hatta bu mesele gündeme geldiğinde biz Birleşmiş Milletler nezdinde Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'ta dedik. Oradaki basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı net ifadelerle kim çıkarsa çıksın, tabii, ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Ve bu cümlesini inkıtaya uğratacak, kesecek de bir hamle de görmedik. İşte bugün mesela eski SPK Başkanı Ömer İbrahim Gönül'ün soruşturma izni Hazine Maliye Bakanlığı'ndan verildi. Şimdi şeyi söylüyorlar muhalif tarafta, bir taraftan da. İlla burada bir kayırma olduğunu ifade edecekler ya. Efendim niye bir hafta 10 gün beklendi de hemen istenir istenmez verilmedi
2: bir
1: gibi.
2: Bir soruşturma, bir araştırma süreci var tabii.
1: Aynen
2: ki.
1: Aynen öyle. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi bu fon meselesine gelinen, evet, noktayı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere bu olay patlak verdiğinde sadece bir kere konuşup bu olayı arka plana atmadı. Her açılışta, her konuşmasında bunun her daim arkasına, bravo, düşeceğine ve kimse sorumlusu gerçekten cezasının kesileceğinin altını çizdi. Bir kere bu çok önemli. Yakın takibinde olduğunu biliyoruz ama muhalefet tarafına geldiğinizde şimdi belirli soruşturma süreçleri vardır. Sonuç olarak bu soruşturma süreçlerinde görevden almalar, göreve gelmeler tabii ki belirli kurallar çerçevesinde olacak. Ama muhalefet bunu sadece vatandaşı düşünmek için değil, siyasi bir muhalefet yapmak maksadıyla ya da bunu kullanmak maksadıyla ortaya çıkardığını ya da bunu bir şekilde lanse etmeye çalıştığını görüyoruz. Vatandaşın bu kadar mağduriyeti varken tabii ki siz yapıcı önerilerle yaklaşmanız gerektiği bir zaman diliminde aksine daha fazla işte Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan cümlelerle beraber olayı çok daha başka bir boyuta çeviriyorsunuz. Şimdi neden vatandaşı düşünmüyor diyorum. Şimdi Sayın Özel hatırlayın, Bursa'da 3600 ek gösterge talebi olan vatandaşı Allah seni kahretsin dedi. Şimdi en basitinden böyle bir olayda vatandaşın ne kadar çıkarını, menfaatini düşünüyorsunuz ki burada da bu olayda vatandaşın iyiliğini düşünebilirsiniz. Yani mesele burada gerçekten mağduriyetlerin ya da mağdurların mağduriyetini gidermek maksadıyla iktidarla, hükümetle el ele yürümek değil. Aksine kendi belediyelerindeki o yolsuzluk davaları, İşte sürekli o soruşturmaların üstünü kapatmak, açıklayamadıkları bunca zaman her daim altını çizdik. Çıkın hesap verin, çıkın genel başkan olarak konuşun. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkan sıfatıyla hepsini denetleyebilecek gücünüz varken bunca zaman sessiz kaldığınız olaylarda ben işte namusum kadar kefilim deyip işte Cemil Tugay'ı gösterip sütte leke var onda yok deyip şimdi baktığınızda geldiğiniz noktada görüyorsunuz ki
1: adama namussuz diyorsun.
2: Evet, adama sütü bozuk diyorsun. Ya yani sütle bir alıp veremediği var. İşte muhalefeti bugün plan ve bütçe komisyonunda bakıyorsunuz. Gözünü bantlamış, ağzını bantlamış. Şimdi yani tamam, bantlara siz alışıksınız, kameraları bantlamaktan. Ama güzel de bir eylem olmuş. Neden olmuş? Halka zaten siz böyle kapalısınız. Halka zaten gözünüzü ağzınızı kapattınız siz bunca zaman. Yani yaptıklarını gerçekten halka ne yaptıysa orada da göstermişler gerçek yüzünü. O yüzden ben olaya şöyle bakıyorum. Evet, belirli mağduriyetler var. Mağdurlar var. Bu toplumsal bir mesele olduğu için aynı şekilde bizim yani vatandaşlarımızdan başlı başına bir ricam daha ihtiyatlı, provokasyonlara gelmeden bu süreci temkinli izleyerek devletimizin aynı şekilde sunmuş olduğu çözüm önerileriyle hareket etmesini beklemek. Ama burada dediğimiz gibi artık muhalefetin bunu siyasi bir rol kapma amacıyla kendi yanlışlarını ya da kendi yaptıklarını üstünü örtmeye çalışıp da ya da gündemi değiştirmeye çalışıp da işte görüyorsunuz yine Sayın Bakan'ın babası üzerinden gerçekleştirmiş oldukları o Ümit Özlale'nin açıklamaları işte pazartesiye kadar mühlet, neyin tehdidini neyin pazarlığını yapıyorsunuz burada. İşte varsa eğer gerçekten bir problem alanı varsa, varsa kanıtınız, başlı başına bunun için gerekli soruşturmaları başlatırsınız anlarım. Gerekli hukuki süreçleri başlatırsınız anlarım. Ama burada pazartesiye kadar mühlet veriyorum. Kimi neyle tehdit ediyorsunuz? Elinizdeki veriler yanlış. Sunduğunuz veriler doğru değil. İşte doğal olarak bu da sadece muhalefetin dediğim gibi
1: araştırılmasını istemiyorlar. Çünkü biz mecliste araştırma önergesi verdik. Onu da reddettiler diyorlardı. Bunlar en ufak bir mevzuyu bile hemen mecliste araştırılmasını söylüyorlar. Yani mecliste araştırılmasını gerektirecek mevzular zaten bir şekilde geliyor. Gerektirilmeyecek mevzularla ilgili ayrıyeten zaten fonlar kuruluyor.
2: Her daim arkasındayız. Sayın Akın Gürley'in gelmesiyle beraber hep de şunun altını çiziyoruz. Hangi kurum, kuruluş, kim, hangi koltukta oturuyorsa varsa bir cezası gerçekten kesilsin. Ama bu süre zarfında halkı provoke etmek veya Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan cümlelerle yalan yanlış bilgilendirmelerde bulunmak çok daha başka bir süreç. Diyoruz ya, önce muhalefet gerçekten bunca zaman o Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni partiye gittiler. İsmini yeni koydular ama hiçbir şey yeni değil. Vekiller aynı.

0: Siyaset aynı, söylemler aynı, hala yapılanlar aynı. Böyle bize zaman diliminde yine diyorum mağdurları konuşacaksak tabii ki herkes masaya oturup kendi fikrini, kendi öngörüsünü, kendi vizyonunu paylaşır. Yardımcı olur, vatandaşın sorununa destek verirsiniz. Ama siz işte Allah seni kahretsin deyip gelip burada şimdi vatandaşı düşünüyormuş gibi de davranmayacaksınız.
1: Doğru, peki. Şimdi kısa bir ara verelim. Eliz Hocam, Ali Hocam hemen dönüşte sizlere şey yapacağım, söz vereceğim. 455 bin küsur tekil yatırımcı olduğuna yönelik bilgiler vardı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olmuştu bu fon kurulu başkanı olan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu sayının tasfiyelerle beraber yaklaşık 100 bin civarında olacağını ifade etti. Niye 100 bin civarında? Çünkü bütün bu son zannedersem 6 ay ya da 2 seneye yönelik bir süreyi tam hatırlamıyorum bilmiyorum. Geriye doğru bakılacak. 6 ay önce, 1 sene önce 1 milyon lira yatıran süreç içerisinde 1 milyon lira kar edip çektiğinde ya benim ana param hala 1 milyon içeride falan yok diyor.
2: O yani. Çok sen, önemli bir...
1: Sen aldın bu parayı tabii, diyor. Tabii. Yani. Sen ana paranı almışsın.
2: Tabii. Bundan 100 sonra, bin koymuş, 500 bin kazanmış. 400'ünü çekmiş, 100'ü orada hala tutuyor.
1: Aynen. Onu onlara ödeme falan olmayacak.
2: Tabii.
1: Yani zaten hani karını almışsın zaten. Ana paranı almışsın diye. Dolayısıyla bir şey de şöyle bir mevzu. Ben şeyi hatırlıyorum. 2002 ya da 2003. Ali Hocam sen de hatırlarsın. Bu İmar Bankası hikayesi vardı.
2: Tamam, defterlerde tutulan kayıtlar.
1: Ya TMSF o dönem İmar Bankası'ndaki kayıtları çözebilmek için 2 sene mi ne uğraştı? Belki çok daha fazla. Çünkü bir resmi kayıt var. Resmi kayıtın kayıt yedeği var. Yedeğin yedeği var. Tamam mı? Yani önce atıyorum 1 milyar diye çıktı mevzu. Büyüdü başka bir şey oldu. Şimdi burada da benzer durumlar söz konusu. Yani önce büyük diye gösterildi bilmem ne kadardan. Fakat iş daha detaylı araştırıp görünce sayının bu kadar yüksek olmadığı ifade ediliyor ama Yez Hocam dediği gibi yani Fatma Hocam dediği gibi muhalefet buradan bir parsa kapma, buradan siyasi bir üstünlük elde etme gayretiyle mevzuyu şişirmeye gayret gösteriyor ama öyle değil.
0: Mevzuyu kısa hedef alarak yanlış.
1: Kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.

0: Çünkü içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçı'ya gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan değerini gör. Fiyat değişimini incele.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ben İpek Yol Kadını'nı nerede görsem tanırım.
5: İpek Yol Kadını. O da. O da İpek Yol Kadını.
4: İpek. İpek Yol Kadını. İpek Yol Kadını. Doğuştun İpek Yol Kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek Yol Kadını.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
15: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
16: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
17: Dene, sana da çıkar.
16: Deneme.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.

0: görevi seçmiştim. Açık Görüş'ten merhabalar kıymetli izleyiciler ve 24 Radyo dinleyicileri. Kısa bir ara verdik. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ekranlarını şimdi açan ya da radyolarına şimdi gelenler için bir kere daha hatırlatayım. Sevgili Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Yeliz Albayrak ve Fatma Yeşilkuş'la birlikte yapıyoruz programı. Sezonun ilk programı oluyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve fon meselesini konuşuyorduk. Bununla devam edelim. Ali Hocam sizinle konuşalım. Şimdi şeye bakıyorum ben. İlk gününden itibaren, şimdi belki de iletişim kısmını konuşmak lazım.
1: Lütfedersiniz.
0: Tabii sizi yönlendireceğim. Hep öyle söylüyorsunuz. Yani yapmak durumundayım yani. Yani
1: evet. Bakış açımı onun için orada, siz orada duruyorsunuz. Biz burada bulunuyoruz o yüzden.
0: Estağfurullah. İlk gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı meseleye girdi. Açıkladı. Arkasından konuyla ilgili siyasiler açıkladı. Bununla ilgili bir kuru oluşturuldu. Bununla ilgili bir yasa değişikliği olması gerektiği söylendi. İlgili bakanlar canlı yayınlara çıktı. Sadece bakanlar değil, sorumlular, konumlu şeyler. Sözcüler konuştu. Bununla
1: ne
0: ilgili
1: eksik
0: olarak
1: kaldı?
0: Bu bir artıdır diye düşünüyorum. Yani söylenebilecek, yapılabilecek her şeyi ve anında şeffaf bir vaziyette hepsini paylaştılar ve söyledikleriyle eylemler arasında bir tutarsızlık da görmedim ben en azından şimdiye kadar. Hem bunun iletişimini konuşalım ama dilerseniz tabii önce bu fon meselesiyle ilgili de düşüncelerinizi neyse onu da duymak isterim.
1: Arz edeyim efendim. Birinci teşhisiniz %100 doğru. O krizin yönetimiyle ilgili. Hı-hı. Hemen bir başka ukalalık daha yapayım müsaade ederseniz. Krizin olup olmadığına nasıl karar veririz? Hasar var mı yok mu diye bakarız. Hasar yoksa kriz yoktur. Aman kriz varmış gibi davranırsan durduk yerde hasar yaratırsın. Hı-hı. Yani haddimi aşarak bir örnek vereyim. Geç kaldınız eve, eşiniz dedi ki ya nerede kaldın Murat? Vallahi hayatım.

0: başka bir kadın yok şeklinde bir canıt verirseniz kendi krizinizi kendiniz yaratmış olursunuz. Yani bu nedenle hasar varsa kriz var demektir. Burada derhal ikiye ayrılıyor iş. Bir, krizin yönetilmesi. Sizin demin saydığınız unsurların hepsi krizin yönetilmesiyle ilgili. Önlemler, kurallar, açıklamalar, bütün bunlar hepsi krizin yönetimiyle ilgili. Bir de krizin iletişiminin yönetimi var üstad. Orada problem var. Yani orada oyuncular var, majör oyuncular var. Onlar hiç konuşmadı ya, konuşmuyor ya. Nedir o majör oyuncular? Sayalım mı? SPK var mı?
1: Var.
0: En
1: var.
0: Başta. İki, Borsa İstanbul var mı?
2: Var.
0: Var. Bunun üzerine TMSF var mı? Ucundan var.
2: Var.
0: Kıyısın. Peki şey, BDDK?
2: O da yine kıyısın. O da ucundan çok direkt var. Değil.
0: Ya bunların çıtı çıkmıyor ya.
2: Ama şöyle değil mi? Ben bununla seninle hiç kaç senedir beraber program yapıyoruz. Bu konuda bir türlü anlaşamıyoruz seninle. Anlaşamayacağız gibi de gözüküyor.
0: Çünkü iletişimden bir habersiniz onun için. Yani çok
2: basit. Peki tamam, kabul ediyorum. Yani bunu da kabul ediyorum. Sen duayensin, öyle diyorsan öyledir. Hiç itiraz etmeyeceğim.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
2: Şu mesela şöyle bir, nasıl söyleyeyim, kendi içerisinde bir teamülün olması dezavantaj mıdır? Şunu söylemeye çalışıyorum. SPK nihayet Türkiye'de bu yeni bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tarz kurumların başındaki adamlar bağlı oldukları bakanlıklardan izin almadan ya da bağlı oldukları bakanlıklara sormadan açıklama yapmıyorlar. Bu bugün özgü bir şey değil bu.
0: Bu yanlış.
1: Bağlı i̇şte kriz esnasında o koordine çok önemli. Tabii,
2: yani
1: Sayın
2: bunun yanlışı da doğrunu tartışmıyorum. Sadece şu andaki
0: patron şeyi izah edebildi mi? Krizin yönetimiyle iletişiminin yönetiminin farkını arz edebildin mi acaba?
2: Evet, net bir şekilde.
0: Yani orada krizi yönetmekte çok başarılılar. Tabii,
2: kriz iletişimiyle ilgili olarak da bahsetmiş olduğunuz kurumların başında bir bakanımız var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
0: Evet.
2: İlk günden son güne kadar gazetelere demeçler verdi, basın açıklamaları yaptı, onun canlı yayına çıktı, bunları anlattı. Bak. Dolayısıyla yetmez. SPK adına, yetmez. Borsa İstanbul adına falan konuşmuş olmuyor mu yani?
0: Hayır, öteki o kurumların başındaki insanların güvenilirlik oranları kesinlikle bir siyasi kurumun şeyin kimliğiyle ilgili konuşan bir adamdan çok daha yüksektir ya. Yani şeyin Merkez Bankası'nın başındaki kişinin bir konuyu anlatmasıyla bakanın anlatmasını arasında inandırıcılık açısından kesinlikle fark vardır. Bu yüzden
2: Merkez Bankası ya, örneğinizden yola çıkarak söylüyorum. Evet. Yani Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş. Bu
0: İstanbul Borsası emir komuta zinciri içinde mi ya?
2: Ben bildiğim kadarıyla Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuyor. Yani serbest elbette.
0: Ama yönetim kurulu var, yönetim kurulu başkanı var.
2: Doğru.
0: Başkanı var, o var. Bu yani niye kalkıp konuşmuyor ya? Yani bir de yırtınıyorlar değil mi? Ya bunun sonucunda yatırım anlayışının yok olmaması lazım, çökmemesi lazım borsanın değil mi? Borsanın hayatiyetini devam ettirmesini sağlama birinci derecede kimin görevi ya? Borsanın başındaki kişilerin görevi yani.
2: Fatma Hocam'ın söylediği de aslında şey değil mi? Yani bu kriz iletişiminin tek bir elden yapılıyor olması, yani Hazine Maliye Bakanlığı üzerinden ve Adalet Bakanlığı üzerinden yapılıyor olması da işin doğru düzgün yapılmasının garantisi değil mi?
0: Kıymetli
2: patronum. BİST başka bir şey söyler, SPK kendisi başka bir şey söyler, öbürü başka bir şey söyler, curcun olur.
0: Stratejik iletişim planlaması denen bir kavram vardır. Burada tabii ki Hazine Bakanı kilit mesajlar bu olacak, alacağınız pozisyon bu olacak der tabii ki. Onun koordinasyonu, o bakanlığın koordinasyonu içinde olur. Ama bu saydığımız kurumların mutlaka kendi itibarlarının sarsılmasını engellemeleri ve mutlaka halkı inandırmaları lazım. Sonuçtan gidelim. İletişimde müphemiyet kadar korkunç bir hasar verici bir şey olamaz. Acaba öyle mi böyle mi? Hayatın kendi içinde de böyledir. Müphemiyet, belirsizlik her zaman negatif çalışır. Bakın halk nezdinde müphemiyet var mı yok mu? O 450 bin kişi acaba ne götürdü? Bunların içinde acaba şeyler var mı? Hükümetin adamları var mı? Acaba bunların içinde bir iş adamları var mı? Falan. Böyle bir müphemiyet oluşması çok zararlıdır, hasarlıdır. Öbür taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu dirayet ortaya mükemmel. Ama bu krizin yönetimiyle ilgili. Tamam. Bir de ne diyor? Bir daha böyle bir şey olmasın diye önlemler alacağız diyor değil mi? Bu da krizin yönetimiyle ilgili. Ama ikna süreci başkadır. Bunlar ikna etmeye yetmez üstadım. Gerekli şarttır. Yeterli şart değildir. O yüzden bir tek burada eksik olan yer iletişim boyutu.

0: boyutunda eksikti.
1: Ama bazen hani tabii her olay meselesi sonuç olarak ama kriz yönetiminde tabii ki haddime değilsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Ama bazen tek elden yapılan açıklamalar da çok kıymetli. Ama işte ikna edicilik ve inandırıcılık çok daha başka mesele. Şimdi evet farklı kurumlar sürekli başka telden açıklama yapacak evet, olsa yani doğal olarak halkın belki kafasında çok daha büyük karışıklık oluşabilir. Ama tek elden yapılan resmi açıklamalar da bu süre zarfında çok önemli. Tabii ki buradaki önemli detay ne kadar detaylandırdı. Ne kadar bunu gerçekten halkın güvenine evet. sunduğunuzla alakalı.
0: İkna iletişim ikna için yapılır üstad. Başka bir iş için yapılmaz ikna yani iletişim. İlişkiden farkı budur. İlişkide ikna etmek zorunda değilsin. O yüzden kesinlikle mesela eşinle iletişim kurmayacaksın. İlişki kuracaksın. Arada da çok büyük fark var. İkna edip de onu değiştirmeye çalışmayacaksın. O iletişimin işi. İkna edip değiştirmeye çalışmak. Oysa burada eksik olan o. İlişki boyutunda hiçbir sorun yok. Orada bütün önlemler alındı. Devlet denetim kurumunu
2: DDK'ya hemen
0: devreye soktu Cumhurbaşkanı. Meseleyi parlamentoya taşıdı. Bakanlar kurulunda kaç defa tartıştı.
2: Fon kurulu oluşturuldu.
0: Fatma Hocam'a %100 katılıyorum. Tabii ki koordinasyon şart. Kim ne söyleyecek? Bunun düzenlenmesi çok basit. Bunun da bir başkanlık divanı var ya, iletişim başkanlığı diye bir yer var ya.
2: Tam söylediğinize örnek olsun diye şey yapmak için söylüyorum.
0: Buyur abi.
2: Şimdi mesela bahsetmiş olduğunuz kendi içerisindeki koordinasyonu sağlayabilecek aralarında bahsettiğiniz kurumların, temsilcilerin, yöneticilerin de olduğu bir fon kurulu oluşturuldu mesela.
0: Mesela.
2: Bu fon kurulu 5. toplantısını yaptı bildiğim kadarıyla. 6. toplantısını yaptı. Her toplantıdan sonra da o fon kurulunun başkanı olan Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı çıkıyor açıklama yapıyor mesela. Hani
0: üstadım. Cevdet Bey'in siyasi kimliği var mı yok mu?
2: Var tabii ki.
0: Bitti. Bitti. İkna şeyi için çok önemli. Ha hükümet duruma hakim. Güzel. Fakat öbür taraftan ben detayda ikna olmak istiyorum. Bana kalkıp SPK anlatması lazım ya. Bu böyle oluyor, şöyle oluyor. Millet birbirine Madoff krizinin videosunu yolluyor. Bak Amerika'da 65 milyar götürmüşler falan. Oradan derhal şüpheye giriyor. Özellikle bir numaralı aktör kim bu işte? İstanbul Borsası değil mi?
2: SPK daha çok.
0: SPK ve İstanbul Borsası. Bunların en az bu ikisinin kalkıp ayrıntılı bir şekilde ifade... Tabii ki Hazine Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın koordinasyonu ve denetimi altında. Tabii ki. Ama kilit mesajlar falan. Ama burada hala insanlar ikna olmuş değil üstad. Tezviratı açık yani. Hala... O tezviratı yapanlara cevap ve yetiştirmekle uğraşıyor millet yani. O bırak o şimdi açıklıkla şeffaflık arasındaki fark da o. Şeffaflık gel benim hesaplarıma bak demek. Benim açık ben şeffafım. İstediğin zaman gelip hesap verebilirim ben. Gelip bakarsın. Açıklık ise sen sormadan gelip benim sana anlatmamdır. Burada açıklık eksik. Arz edebiliyor muyum?
2: Anladım. Peki. Devam
0: özür diliyorum. Yani. İkna edemediysem
2: yok,
0: benim kabahatimdir.
2: İkna etmesi çok zor yani.
0: Zor evet. Biliyorum.
2: İliz Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu fon meselesiyle? Sonra kapatacağım diğer başlıkları geçeceğim.
3: Yani tabii birçok insanın canı yandığı bir mesele. Ali Bey'in söylediği kısım da herkesin merak ettiği ayrıntılar kısmı. Belki oradaki iletişimin daha hızlı olmasını, belki buradaki işte bu durumdan mağdur olan insanların daha hızlı bir şekilde nereye gidilecek, nasıl bir yol izlenecek bu kısma ikna almasından tabii ki bahsediyor. Tabii üzerinde çok konuşulan, çok speküle edilen, farklı yönlere çekilmeye çok müsait ve tabii ki de çekilen sürecin başından beri bir durumun içerisindeyiz. Dünya üzerinde az önce yine konuşulduğu üzere aynı şekilde bunlar İngiltere'de de olmuş, Fransa'da da olmuş, ABD'dekini herkes biliyor zaten.
2: Ya ABD'deki Madoff dediğiniz hikaye evet. Gerçi bizimkiyle uzaktan yakından alakası
3: aynen
2: yok ama
3: öyle, aynen öyle.
2: Sürecin çözüme ulaşması ne kadar olmuş biliyor musun?
3: Yıllar sürmüş.
2: 16 yıl.
3: Tabii yıllar sürmüş.
2: 16 yıl sonra yatırılan paraları %90-95 civarında bir parasını almışlar.
0: Geri almışlar.
2: Bir ay sonra falan başlayacaklar ödemeye başlıyorlar bir ay sonra falan. Yani bu hususlarda da bayağı bir şey var ama dediğiniz gibi bunun iletişim anlatışının daha fazla olması gerekiyor.
3: Evet yani tabii ki. 17 yıl beklenecek gibi tabii ki bir şey yok. İnsanlar bir şekilde ne olacak diye anlamaya çalışıyor aslında. Biraz da karşılaştırma yapıyor olmalarının sebebi de belki bu yüzden ama sistem bir şekilde şu anda bir krize bir cevap verme yoluna çoktan girdi. Kurumlar nerede bir açık var, nerede tadilat yapılması gerekiyor, nerede düzenleme yapılması gerekiyor. Bu krize sebep olabilecek şeyler tekrar olmasın diye kurumsal olarak aslında bir tadilat sürecine de girildiğini biz görüyoruz.

0: diyoruz. Çünkü ne olursa olsun bir musibetten öğrenecek bir sürü şey var. Bunda da aynı şekilde oldu. Hem devlet şu anda burada muhatap olan kim varsa herkesi iş başına çağırdı. Evet, bir kurul kuruldu. Bilgilendirme yapılmaya çalışılıyor ama tabii ki spekülasyon da çok olduğu için baş etme kısmı da şu anda evet doğru sürecini zorlanıyor. Ama ne olursa olsun çözülmek için şu anda devletin işinin başında olduğunu ve bunu çözmek için bir sürü yetkili olan kurum kuruluşu kim varsa görevinin başına çağırdığını ve onların da özveriyle çalışıp cevap vermeye çalıştıklarını, süreci götürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Tabii ki bir 17 sene sürecek gibi bir durum önümüzde
1: değil,
0: yok. Ve tabii ki yöntem de aynı olmak zorunda değil. Ayrı yerlerden bahsediyoruz, ayrı durumlardan bahsediyoruz. Karşılaştırılacak vakalar kesinlikle değil ama dediğim gibi nereye gidilecek, nasıl çözülecek diye bir panik tabii ki oluştu bu durumdan mağdur olanların kısmından. Ama ne olursa olsun speküle edilmemesi gereken, daha ihtiyatlı, daha açık bir şekilde resmi kaynaklara, güvenilebilir kaynakların takip edilebildiği. Çünkü her yerden bir ses hakikaten çıkıyor. Herkes sürekli yeni bir iddia ortaya atıyor. Herkes öyleymiş, böyleymiş, şöyle olacakmış, aslında böyle olmuş gibi çok kolay bir şekilde kamuoyunda fikrini etkileyebilecek, hızlı ve ölçüsüz reaksiyonlara sebep olabilecek yalan yanlış bilgi de çok fazla buradan faydalanıp bir şekilde dolaşıma sokmaya çalışıyor. Çünkü sosyal medya böyle bir şey. Ya yani at taşı herkes peşinden gitsin. Bir onaylama mekanizması
2: da söz konusu Sayın Çiçek. FETÖ'cülerin türemesi de söz konusu ama sosyal medyada hocam çok güzel söylüyor.
0: Yani onaylama kısmında hemen hızlı bir şekilde ulaşamadığı için aslında ilk duyduğuna da acaba böyle mi dedirttiğiniz an zaten insanların kafasında o soru işaretini oluşturmuş oluyorsunuz. Bir taraftan böyle bir durumda var. Yani bir acaba şöyle mi diye sorduğunuz anda buna inanma kapasitesi olanların doğrudan suyu çok daha bulandırma ihtimali var. Onun için doğru kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan ikna edecek derecede tabii ki belli aralıklarla sürekli açıklama yapılması. Zaten herkes sürekli dinliyor bu konuyu. Bakın gece gündüz her yerde bunu dinliyorlar, bu işle alakası olanlar. Onun için nereye gidiyor, nasıl bir takvim önümüzde var? Yetkili kurum kuruluşlar bunu anlatmaya devam ettikçe yavaş yavaş tabii ki o sistemin içindeki tadilatların da tabii ki yapılarak tekrar böyle bir durum yaşanmasın diye önlemler de tabii ki alınarak bu durum zamana yayılıp inşallah çözülecek yani.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Tabii bütün bunlar konuşulurken bahsettiği spekülasyon, manipülasyon, yalan bilgi yayma mevzuları da var. Şimdi 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Fon şirketlerinin yöneticilerinin de dahil olduğu, yönetim kurullarının dahil olduğu.
3: SPK Başkanı ile ilgili de Mehmet Şimşek soruşturma izni
1: bugün, verdi. Evet, biz yayına girmeden önce onu da verdi. Şimdi iş öyle bir noktaya geliyor ki yani 282 kişi hakkında hukuki işlem var, 84'ü tutuklu, 27 şüpheli hakkında yine yakalama kararı var, 99 kişi hakkında da adli kontrol uygulandı ve işte mallar, bundan kazanılan mallar, özellikle bu işi işleyen kişiler müsaade edildi, alındı, TMSV tarafından el konuldu, bunlar nakde çevrilecek. Gayrimenkullerden bahsede söylüyorum. Menkul ve gayrimenkullerden. Bunlar işte ödemelerde falan kullanılacak. Bir tarafa doğru yürüyor ediyor. Şimdi burada tabii şöyle bir şey de var. Şunu da unutmamak lazım herhalde. Siyaset nihayetinde bu tarz işlerde kendi uygun gördüğü açıklama takvimine ve oranına göre yapıyor. Medyanın işi de bunu biraz daha detaylı alabilmek, evet. Özel röportaj, özel bilgi, özel meseleleri evet. almak üzerine kurgulu. Dediğim gibi burasına özel bir şey de değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde de böyle benzer süreçler işliyor. Evet. Ama kamuoyunu tatmin etmek, kamuoyuyla ilgili açıklama yapmak da elbette iktidar kimdeyse sorumluluk da onda. Onu da yapacaklar. Ama süreç geçti, daha da çok yapılacağını söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tabii şikayet ettiği konulardan bir tanesi de şu. Biz de bunları görüyoruz. Özgür Özel'i söyledik mesela. Ya elinizde ne varsa verin diyor. Doğru yanlış olmadan biz dağ gibi arkanızdayız falan. Siz verin. Yanlış onlar yanlış olduğunu söylesin. Şimdi böyle bir muhalefet anlayışı, böyle bir itibar suikastine de Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yaparak cevap verdi. Onu bir dinleyelim. Sonra eğer yorumunuz kalmadıysa diğer başlığa geçeceğim.
4: Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
5: Tabii FETÖ-vari yöntemlerle itibar suikastının altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefetin hani sütte leke vardır, bizim arkadaşlarda yoktur diyen anlayışının yansımalarının ne olduğunu söyledi ki hatırlayın. Özgür Özel bugün ben para babasıyım, güzelim diyen adamı bu ülkenin Maliye Bakanı olacak adam diye lanse ediyordu zamanında. Şimdi bu bölümde bu iç meselelerden iki mevzu daha var. Onları da konuşalım. Sonra dış politikaya geçeceğim bir sonraki bölümde. Buyurun hocam.
3: Şimdi fon konusunda Ali Hocam'a katıldığım nokta şu. Bu neden oluştuğu konusunda ikna süreçlerinde problem var. Yani bu neden oldu? Ama alınan tedbirlerle ilgili konuda ikna edici süreç yürüdü. Yani nasıl yürüdü? İşte neden oldu konusu, evet, konuşulması, daha detaylandırılması lazım kamuoyunun ikna olması için. Ama oluştuktan sonra iki konuda vatandaşın üç konuda ikna olması gerekiyordu. Bir, benim cebimden niye çıkıyor? Bu ikna olduk buna. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sevgili Cevdet Yılmaz dedi ki hazineden ödeme yapılmayacak. Çünkü bu vardı ya ilk başta çıktığında hazineye 18 milyar 20 milyar dolar işte yük olacak falan diye. İkincisi, bu konuda devletin gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyişinden kaynaklanan bir mağdur kitle oluştu. Yoksa yani insanlar fonda kaybedebilir, kusura bakmasın. 8 bin liradan İşte gramı altın aldım, 6500'e düştü, ver bakalım bana gram başı 2500 lira. Nasıl insanların deme hakkı yoksa fonda da yok. Ama tuttukları bir nokta oluştu. O da şu. Ben kaybettim. Niye kaybettim? Çünkü siz gözetim görevinizi yerine getirmediniz.
5: Ya da ben kaybederken birileri kazandı.
3: Tabii.
5: Şu önceden bilgi alarak.
3: Çünkü vatandaş şu konuyla ilgili çıkan haberler menfi haber olmasına rağmen ikna etti vatandaşı. Kardeşim berbere gittin. Ne kadar para verdin? Biz garipler 8 veriyoruz. Biliyorum Ali Hocam falan belki 5 bin lira veriyordur da. Ondan sonra köy ver benim.
5: Onun bıyığı uzun ondan dolayı.
3: Bunu kontrol ediyor. Etmesi gerekiyor, maliyenin etmesi gerekiyor. Ben buna manavın, işte efendisi kasabın, 1000 liralık işte IBAN'a işte havale yapıver abi falan şeyi çok geride kaldı. Yapay zeka yapmışlar, kontrol ediyorlar. Yani hatta akrabaların hesaplarına varıncaya kadar kontrol ediyorum. Bunda bir beis yok. Ya 800 lirayı kontrol ediyorsun da diyor vatandaş. Burada milyar dolarlık bir sıkıntı var. Bunu niye kontrol etmiyorsun?
6: Bir de 2025'in Kasım'ında uyarılmış.
3: Tabii. Şimdi bunu ikna etmeniz lazım. Tabii. Ama bir diğer konu, fonda 1 milyon liranın altında yer alanların hemen ödemesine başlanması ile ilgili süreç çok önemliydi. Ben şunu gördüm. Ankara'da Ulus Meydanı'nda asla ummayacağım bir amcaya soruyorlar. İşte diyor, ben diyor 2 milyon diyor yatırdım diyor. Yani görsen amcanın 20 liraya ihtiyacı var zannedersin. Amca diyor ki ana paramı vermekle yetinmeyecekler ama diyor. Bunu diyor tepe tüfe olarak da diyor faizini de verecekler. El insaf yani. El insaf. Dolayısıyla ben sonuç kısmında finans sektöründe çok hızlı bir reform süreci geliyor. Biz bu bankacılık sektöründe yaşamıştık 2001 krizi sonrası.
5: Aynen öyle.
3: Finans sektöründe yaşamamıştık. Anlaşılan o ki artık finans sektöründe de 2001'deki gibi cerrah elindeki neşteri derin vuracak ve finans sektöründe de ayağa yere basan bir Türkiye modeli umut edilir ki çıkar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bunu görüyorum. Bir de işte Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'na bugün Maliye Bakanı'nın bu konuyla alakalı
5: eski Sermaye Kurulu
3: eski SPK Başkanı'na soruşturma yetkisinin verilmesi falan güzel şeyler. Yani soruşturursun adam.
5: Ya bu da işte şuna giriyor iş. Mesela şimdi öyle bir muhalefet anlayışı var ki ülkede. Ben kendi meslektaşlarım için de söylüyorum. Karşı mahalledekiler için. Bir şeyin ya bir mevzuya ikna olmak gibi bir özellikleri yok. Yani dertleri,
3: alan bulurlarsa
5: tabii dertlere ikna olmak değil. Yani mesela kardeşim bir önceki SPK başkanı Ömer İbrahim Gönül. Bak izin verdi. Verdi ama diyor. Niye 8 gün sonra verdi diyor. İstediği gün vermesi lazımdı falan. Şey ya abi sana soracak hali yok herhalde. Yani hani devletin de kendi içinde bir işleyişi var.
3: Devlette ben 30 sene çalıştım. Mesela biliyorsun. O işler öyle 7 dakikada olmuyor yani.
5: Değil mi?
3: Tabii ki canım yani o konuyla ilgili işte mahkemeye gidiyor, oradan bir şey çıkartılıyor, o bakanlığa geliyor, evrak defterine kaydoluyor, oradan bakana geliyor, bir süreç işliyor yani bununla ilgili. Tabii ki 8 haftanın izahı olmaz ama 6-7 gün içerisinde süreç eğer bu noktaya
5: 12
3: gelmişse,
5: gün falan oldu yani ya, bu 12 böyle işler yani. Günde falan
3: bu
5: oldu
3: böyle yani. İşler. Bu böyle işler. Dolayısıyla ben devletin kendi içerisinde bir işleme mekanizması olduğunu biliyorum. Öyle boyacık küpü gibi daldırıp çıkarttım. Hadi ben bunu verdim deme şansınız yok. Ama orada makul süre var işte. Birkaç gün içerisinde bu yetki verildiyse. Mesela muhalefetin sizin tam söylediğiniz noktadaki eleştirisi şu. Ya bakan yardımcısı dün değil ondan önceki gün tutuklandı. Eski bakan yardımcısı.
5: Eski tarım bakan yardımcısı.
3: Evet. Şimdi diyor ki bak gördün mü? Ya bak gördün mü deme. Tam tersi mutlu ol. Yani kılıç herkesi kesiyor. Yani bakan yardımcısının tutuklanması bu ülkede önemli bir gelişme. Yani diyorsun ki adam gel bakalım içeriye. Yani kendi genel başkan yardımcısını bir saat içerisinde kapının önüne koydu Recep Tayyip Erdoğan. Ya peştemaliyle çıkan adam 4 ay partiden uzaklaştırılamadı.
5: Doğru. Şimdi bu meseleyi söyleyeceğiniz yoksa kapatalım. Takip ediyoruz. Yani bu konuyla ilgili olarak şimdi tabii muhalefetin ve kendilerine muhalif yazar olarak pazarlayanların altını kalın çizdiği mevzulardan bir tanesi onu da değinmeden geçmeyelim. Sanki bu fon krizi ya da fon meselesinde tırnak içinde söylüyorum fahiş karlar elde edenlerin tamamının AK Parti ve AK Partili isimler olduğu, AK Partili İşte doğru. Külliyedekili adamlar, şunlar bunlar olduğu yönünde doğru. Bir algı oluşturuyorlar. Ben geçen yazımda da onu yazdım, onu da söylüyorum zaman zaman. Ya mesela diyorum elbette suçun şahsiliği diye bir tabii. Kanun var değil mi? Yani hani herkesin suçu kendine kardeşim. Yani sizin kardeşiniz, abiniz, babanız suç işlemişse sizin burada bir payınız yok. Olamaz da zaten. Suçun şahsiliği ilkesi. Okey, siz Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden, Ömer Bolat üzerinden, Cevdet Yılmaz'ın özel kalemi üzerinden, ondan sonracıma Manur Göktaş üzerinden falan belli Erdoğan'a yürümek istiyorsunuz. Anlaşılıyor bu, gözüküyor falan. Suçun şahsiliği nerede diye sormuyorum. Peki madem buradan yürüyorsunuz, yürüdüğünüz yol doğru bir yol değil ama CHP'nin Ardahan milletvekili var, Ensar Öğüt, eski milletvekili.
3: Kardeşi üzerinden.
5: Kardeşi var İsmet Öğüt, namı diğer balıkçı İsmet, tutuklu şu anda. 3 milyar çekmiş. Niye buradan mesela yürümüyorsunuz o zaman? Hani CHP'ye yürümüyorsunuz. Tıs hiçbir yerde geçmiyor.
3: Güzel bir mukayese.
5: Varsa yoksa Fatma Betül Sayan, Kaya eşi bilmem ne falan filan hikayesi. Abi, tamam yani oradan sizin nereye yürümeye çalıştığınız belli ama bu işin hani şeyi olmuyor. Paranın dini imanı olmaz gibi. Buralardan kimse bilmiyorum. Bunların hepsinin daha süreçler devam ediyor. Bakılıyor ediliyor falan şeyleri bilmiyorum. Ama bu işte fahiş kazandıysa insider trading dedikleri içeriden bilgi alarak zamanında en düşükten girip en pik noktadan çıkıp ve müthiş fahiş karlar elde edebilecek derecede bilgileri aldıysanız bunların cezasını çekin kardeşim. İstersen AK Partili ol, istersen MHP'li ol, istersen CHP'li ol, yeni partili ol, yeniden refahlı ol, kim olursan ol. Zaten devletin de AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da yaklaşımı bu yönde. Hiçbir şekilde taviz gereken değil. Olması gereken de bu zaten. Şimdi bu bölümü dediğim gibi iç meseleleri bitireceğim. Şu İzmir'i konuşmak

0: istiyorum. Yiğit Hocam, size söz vererek başlayayım. Şimdi İzmir Büyükşehir uzunca bir aradan sonra, daha doğrusu tarihinde ilk değil mi?
1: Evet.
0: AK Parti'ye. Parti, 26 yıllık süreç içerisindeki, ama daha önce zaten İzmir sağ partiler tarafından yönetilen bir şehirdi.
2: Tabii, Burhan Özsatürk.
0: Burhan Özsatürk. Allah rahmet eylesin. Vefat etti değil mi?
2: Tabii, 15 gün önce.
0: Allah rahmet eylesin. Evet. Çok kıymetli bir adam. Evet. Ben çok severdim Burhan Hoca'yı.
2: Osman Kibar.
0: Evet. Yani
2: Asfalt hep, Osman.
0: Hep sağ.
2: Ali abi daha iyi hatırlar onu.
0: Sağ siyaset, sağ siyaset tarafından yönetilen bir şehir aslında. Orası öyle.
2: Menderes'in nefes almak öyle, için gidip meydanlara çıktığı.
0: Aynen öyle. Tabii. Şimdi tamam, AK Parti ile beraber İzmir'i sanki kuruluşu, kurulduğu günden beri CHP'nin kalesi gibi falan lanse etmede de başarılı oldular ayrıca.
3: Kesin.
0: Onu da söyleyeyim yani. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Ben çok hakikaten komiğime gidiyor. Cemil Tugay'a ne diyorlarmış biliyor musunuz? Hayat tarzımıza karışacak mısın? Ve Cemil Tugay ondan sonra, kardeşim olur mu böyle saçma şey? Olur mu böyle şey? Bak biz burada zaten İzmir daha iyi olsun diye, bir imkanlar olsun diye, şu olsun bu olsun diye uğraşıyoruz falan diyor. Ya kulübe hoş geldin oluyor tabii Cemil Tugay. Çünkü yıllarca bunları söylüyorlardı. İkincisi, şöyle bir ifadesi daha var Cemil Tugay'ın. Ya diyor, yani sağ olsun diyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Çok iyi karşıladı, ağırladı. Oturdu dinledi başından sonuna kadar konuşmamı. Ve İzmir'le ilgili de diyor inanılmaz şeyler biliyor. İzmir'in sorunlarıyla ilgili, yapılması gereken mevzularla ilgili falan. Ve yapılması yönünde de teşvik ediyor falan. Hakikaten çok babacan, çok beyefendi bir adammış. Tamam mı? Bunlar hakikaten takılacak mevzu. Yani İzmir'in AK Parti'ye geçmesi geçmemesi meselesinden öte... Ali Hoca hep onu söylüyor. Erdoğan'ın düşmanlaştırma ve karşı saflarda nasıl bir algı oluşturduğuna yönelik bir şey. Bu geçişi ya da bu geçiş sonrası yaşananları belki değerlendirirsiniz. 40 yıllık yuvasından da namussuz sıfatı ya da hakareti işitmesi de herhalde şey oldu Cemil Tugay'a.
1: Evet. Buyurun. İşte bu ayrılma, yeni partiye geçiş, geçmeyiş, bağımsız oluş, olmayış, geride kalanlar ne olacak, belediye başkanları geçti mi kaldı mı kimler de sürecini hep birlikte yaşadık zaten. Ama bundan sonra mevcut durumundan memnun olmayan ya da mevcut durumunda siyaset üretemediğini, hizmet üretemediğini düşünenler tabii ki kendileri kendilerine yeni bir yol belirlediler. İsteyen bağımsız oldu, isteyen AK Parti'ye geçti, isteyen ne bileyim işte CHP'de
0: yeni
1: kaldı,
0: geçti.
1: Yeni partiye geçti.
0: CHP'de kaldı.
1: Evet, herkes kendince bir hesap yaptı, bir muhakeme yaptı ve kendince bir yol tuttu, yöntem tuttu, gidiyor. Fakat burada özellikle sizin söylediğinizde bize müdahale edecekler mi hayat tarzımıza? Bir
0: ya,
1: kere
0: evet ya,
1: belediyecilik dediğimiz şey, hani yerel yönetimlerde ne yapar belediye? Yani belediyenin işi nedir? Neyle yükümlüdür? Nelerden sorumludur? Hangi sorunları çözmekle mükelleftir? Hangi sorunları çözsün diye ona işte oy verilir? Hayat tarzıyla, hayat tarzına karışmak gibi bir şeyle bununla kimsenin bir işi yok zaten. Zaten yok. Yani yerel yönetim olun olmayın zaten yok.
0: İzmir'in hayat tarzı ne? Yani ben böyle bir İzmirlik
2: boyoz,
0: bir şey,
2: yumurta yiyin,
0: İzmirlik diye bir şey üretiyorlar da hani Kotlazur'da falan filan şey mi? Ha. Yüksek sosyete falan filan mı İzmir? Yani nasıl bir...
1: Kendilerince kafalarında oluşturduğu
2: batılı,
1: bir prototipi dışına İzmir, çıkılıp batılı. Çıkılmaması
3: teori
1: endişesi herhalde.
2: Biz demiyoruz.
0: Biz demiyoruz. Sen diyorsun ki...
3: Ben demiyorum. Değil mi? Öyle.
1: Öyle. Ama bir taraftan var. Da tabii evet. Şöyle gerçekler de var. Şimdi bir yerin sorunlarını herkes biliyorsa, Türkiye'deki herkes biliyorsa... Bir şehrin yapısal sorunlarını, bir şehrin yıllardır kronikleşmiş ve çözülemeyen sorunlarını İzmir'inkini bilmek için, tabii ki İzmir'de yaşamıyoruz ama biliyoruz zaten ne olduğunu. Yıllardır oradaki oturanların şikayetlerini zaten biliyoruz. Çözülemeyen, çözüm getirilemeyen ve belediyelerin bir türlü çare bulamadığı birçok sorunu biz zaten biliyoruz. Biraz daha burada hizmet odaklı ne yapılacak, bu sorunlar çözülecek mi, bununla ilgili bir yol alınabilecek miyi sormaktansa hayat tarzımıza müdahale edilecek mi sorusunun sorulması aslında meselenin çok başka bir yerden de ele alındığını gösteriyor.
0: Vallahi yani İzmirlilerin de bu muhalefet anlayışıyla nasıl zehirlendiğinin de aslında bir göstergesi bence. Yani tamam. Bu soru bu soru değil yani. Bak Cemil Tugay diyor ki karşımda çok dolu, saygın, babacan ve doğal bir insan gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı için söylüyor bunu. İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Bana destek olacağını söyleyince güven geldi. Ben kürsüdeyken yanımda durup beni dinledi, yalnız bırakmadı. Önümüzdeki süreçte İzmir'de yalnız bırakmayacağına Eminim. Ya İzmir hiç yalnız bırakmadı ki zaten. Yani hani Binali Yıldırım o dönemde aday olduğunda seçilmiş olsaydı, ben İzmir'de yayın yaptım Binali Yıldırım'la, o dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

0: adıydı. Ne projeleri vardı?
1: Tabii.
0: Tamam mı? Kordonun güzelleştirilmesinden tutun da o kokunun giderilmesine yönelik körfezin temizlenmesi meselesi. Neler neler vardı. Yıllardır ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum diyor. Tabii ateşten gömleği kendi partisi için giydi. Yani hani yalnız bırakmayacağına eminim. Risk aldım diyor da risk almadı.
1: Önemli. Bir iki cümle söyleyebilir miyim?
2: Sonra devam
1: yani
2: edelim.
1: Bilmiyorum Ali abi ne düşünüyor merak ediyorum. Yani İzmirli neden tercihini yaşamıyor? Bence İzmirli bir tercihte bulunuyor 25 yıldır. O tercihini mutlaka yaşamalı. Cezalandırılmalı anlamında söylemiyorum. Zaten belediyelerin nüfusa göre alması gereken İller Bankası'ndan meblağ trink hesaba yatıyor. Trink.
0: Doğru.
1: Şimdi ben görüyorum yazlıkçı taifesi var böyle. Ayvalık'ta, Dikili'de, işte orada burada falan, tamam mı? Niye hizmet yapamıyoruz? Çünkü hükümet para vermiyormuş. Ya bunlara inandırıyorlar insanları ve bunlara inanan insanlar kendilerini dünyanın en entelektüel adamı zannediyor.
0: Bak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş içeride biliyorsunuz yolsuzluk soruşturması neticesinde. Ne zaman görevi devraldı bunlar ya? 2024'te almadılar.
1: 2024
0: Mart'tı değil mi?
1: 2026 arasında akşam gazetesinde haber yaptık.
0: 2 sene evet bugün vardı. 2 senede 6,5 bütçeyi bitirip 6,5 kat borçlandırıyor. Teslim aldığında Üsküdar Belediyesi'ni 177 adet taşınmazının 176'sını da satıyor. Bir tane kalmış Üsküdar Belediyesi'ne ait. Ondan sonra da Üsküdar'a niye hizmet gelmedi?
2: Nasıl bir hizmet yapılmış bunun karşılığında? Fakat hizmeti konuşmaktan ziyade ideolojiyi konuşmak daha belki ağır basıyor da onun için değerlendiremiyorlar.
3: Özgür Özel'in lafını unutmamak lazım. Diyor ki Cumhuriyet'in işte kurucusu ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bütün namusumla, aynen bak böyle, bütün namusumla bu başkanların hepsinin arkasındayım.
2: Tamam diyor. Şimdi diyor ki imza attığım elim kırılsın.
1: Yani, ya o kendine ettiği beddua, kendisini şey yapar ama mesela burada İzmir ilk defa işgal edilmedi diyenler var. Yuh!
0: Ben araşın.
1: Şimdi onunla ilgili bir soruşturma başlatıldığında da maalesef bize yakın gördüğümüz arkadaşlar onlara yaranabilmek için neler söylüyorlar. Ya kardeşim, Türk Ceza Kanunu'nda milleti kin, nefrete düşürmekle ilgili bir suçun tanımı var mı? Var. Ya bunu kaldırırsın kanun, ya ona işlem kanun yaparsın.
0: Doğru.
1: Ne işte, demek yani İzmir işgal edildi?
3: Var mı yalnız? Var.
0: Buyurun sizi dinleyelim efendim. Hocam bitirdiniz değil mi?
2: Yani tek bir şey daha ekleyeyim. Buradaki düşmanlaştırma, hedef gösterme, estağfurullah kısmı da oldukça aslında görünür hale geliyor. Yani bir fiil tanışıldığındaki intiba çok başka ama yıllarca oluşturulan intiba, yıllarca altının doldurulduğu, işte kötü gösterilmeye çalıştığı ya da o algının oluşturulduğu sürecin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı'yla tanıştığında kendi söyledikleri çok başka. Bir taraftan da hani kutuplaşmadan müzdarip olup bu kadar bir düşman imajı oluşturmak da bence hakikaten konuşulması gereken bir şey.
0: Aynen öyle. Şimdi oradan istersen devral, çünkü sen geçmiş programlarımızda da benzer şeyleri hep söylüyordun. Muhalefetin bir numaralı siyaseti belki de düşmanlaştırılmış bir Erdoğan. Bu sadece muhalefetin değil, dünyanın da.
3: İşte
0: İslamofobi örneğini veriyordun ya, yani İslamofobiyi verirken Erdoğan fotoğrafı kullanıyor tabii mesela. Tamam mı yani? Evet. Bu düşmanlaştırma politikası, buna da sıkı sıkıya sarılıyorlar. Ya şu cümleye ben hakikaten çok çok üzülüyorum yani. Hani düşünebiliyor musun? Yani bir büyükşehirin belediye başkanı, ya çok babacan çok hoş bir adammış falan.
3: Mış diyor, mış. Mış. Üstad, buradaki iletişim problemi şu. Önce bir Alev Alatlı,
0: Allah rahmet eylesin,
3: Allah gani gani rahmet eylesin hanımefendiyi analım, diyordu ki yasa olan helal olmaz ve olamaz diyor. Her yasa olan helaldir değildir diyor.
0: Evet. Yani
3: burada yasal olmayan hiçbir şey yok. Burada her şey yasal. Peki burada bir problem var mı? Nereye bakacağız abi? Herhangi böyle bir aksiyonda sonuç neye bakacağız? Halk ne düşünüyor değil mi? Yani İzmir halkı helal olsun bizim başkana, iyi ki AK Parti'ye gitti, iyi ki Ankara'ya gitti, rozeti taktırdı, iyi ki de bu açıklamayı yaptı, helal olsun bizim başkana mı diyor, yoksa başka türlü mü diyor? Çünkü AK Parti belediyeciliğinde, AK Parti siyasetinde en önemli unsurlardan bir tanesi

0: kendisi bu işin sadece mimarlığı değil, aynı zamanda mühendisliğidir de. Mühendislik ne demek? Ölçeceğim, biçeceğim. Yani bunun halk nezdindeki karşılığı ne? Ölç bakalım. Şimdi bu yapılan ölçümlerde gözüküyor ki hiç durum öyle değil. Yani burada Sayın Başkan'ın, İzmir Belediye Büyükşehir Belediye Başkan'ın iletişim konusunda bir yönetim hatası var bana sorarsan. AK Parti tarafında ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafında hiçbir hata yok. Orada bir her şey düzgün ve yasal ve de olması gerektiği gibi. Öbür tarafta var. Çok basit 3 tane şey söyleyeceğim patron. Bir tanesi, iletişim süreçlerinde 3 aşama vardır. Öncesi, sırası ve sonrası. Şimdi öncesinde ne yaptı, nasıl anlattı? Yani İzmir'de trafik sorunu var, çözülemiyor. İzmir'de işte çöp sorunu var, çözülemiyor. İzmir'de körfez sorunu var, çözülemiyor. 1000 tane sorunu var İzmir'in. Bunlarla ilgili bir problem o var ki diyor ki işte Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Bundan sonra her türlü destekle yanınızdayız diyor. Şimdi bütün bunlardan sıyrılması lazımdı. Baştan oradaki İzmirli vatandaşları hazırlaması gerekirdi. Büyükşehir Belediye sürpriz olmamalıydı veya böyle vay be falan durumu yaratılmamalıydı. İki, sırası meselesi var. Sırasında da bu Ankara'daki törenin hemen önünde ve sonunda mutlaka etraflı bir basın toplantısı ve şunu ikna etmesi gerekirdi. Ben İzmir'e daha çok hizmet vereceğim. İzmir'in şu sorununu da çözeceğim. Hatta tarih vererek, yani 3 ay içinde şunu çözeceğim. 6 ay, buraya çözemeyişimin nedeni ben destek, gereken desteği kendi partimden alamadım. O yüzden buna böyle karar, bir ikna sürecini geçir. Ondan sonrası şimdi devam etmesi gerekiyor bana sorarsan. Büyük fırsat var. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın madem AK Parti'ye geçtin, bundan sonra ne oluyor ne bitiyor sürekli bizi beslemesi lazım. Duyuyor musunuz bir şey üstad? Ben duymuyorum.
1: Çok daha yeni
2: son açıklama buydu. İki
1: yani
2: gün önce.
1: Şimdi çok daha
2: ama şu, çok özür dilerim şunu sorayım o zaman.
0: Ertesi gün başlaması lazım. Gün.
2: Ben şunu sorayım o zaman. Hakikaten şey için soracağım.
0: Şeytanın
2: şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bile Erdoğan'la tanışınca çok babacan, çok hani hoş bir adammış falan cümlesini kullanıyorsa, bu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir'deki halkı makul ve mantıklı gerekçeler olsa bile ikna etme şansı var mı?
0: Yok. Yani bak üstad,
2: ne olacak o zaman?
0: Şaşarak yaşamak ne demektir? Yani şaşırmış değil mi?
2: Evet.
0: Aa, böyle bir adammış, hayret diyor değil mi şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı? Yani doğru, eğri oturalım doğru konuşalım. Bu beyanat ne diyor? Aa öyleymiş be, babacanmış falan. Ya kardeşim, şaşarak yaşamak ne ifade eder yani? Kimler şaşarak yaşar yani? Kim şaşmaz? Bilge adam şaşar mı? Bilen adam şaşar mı?
2: Ama işte buradaki sorun da şuna geliyor.
0: Üstadım, bunu aşmanın vereceğim. Bir tek bundan sonrası
2: için söylüyorum. Çok özür dilerim. Fatma hocam, hakikaten Fatma hocam kusura bakmayın.
1: Evet.
0: Neyse peki, yani ben burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı işin son derece doğru olduğunu ve de yapılan hareketleri en ufak bir yasal süreç sorun olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da son derece net ve açık bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Fakat bu iletişim sürecinin yönetilmesinde burada bir bilgisizlik ve...
2: İzmir tarafı için söylüyorsun.
0: Evet.
2: Valla yani işte dediğim gibi bir noktadan sonra herhalde şuna geliyor mesele. Fatma hocam senle devam edelim reklama kadar. Şuna geliyor herhalde mesele. Sen ne anlatırsan anlat, ne vaat edersen, siyaset dediğim vaat sanatıdır değil mi? Ne vaat edersen vaat et, tamam mı? Ya gözünün üstünde kaşın var diyor. Örneğini de bir daha önce de anlatmıştım. Karşıyaka'da bir sokak röportajı. Bir hanımefendiye soruyorlar. Nasıl buluyorsunuz diye. Ya biz de diyor isterdik. Karşıyaka ilçesinde bir yüzme salonumuz olsun. Çocuklarımız oraya gitsin. Şöyle tesislerimiz olsun. Bakın yoldan diyor lağım akıyor diyor. Şu kokular şu olsun bu olsun. Çöpler alınmıyor bilmem ne yapıyor falan deyince. Mikrofonu tutan soruyor sokak röportajı yapan. Peki diyor yani hani Karşıyaka da CHP'de bu ara. Peki diyor yani kime oy vereceksiniz? Tabii ki CHP'ye diyor. Biz diyor anadan atadan CHP'liyiz falan. Yapmıyorlar.
1: İşte o zaman karşımıza
2: şimdi
1: bambaşka
2: yani
1: bir soru çıkıyor.
2: İkna etme şansın da bir noktadan sonra olmayınca herhalde Cemil Tugay için. Ya şaşırarak maşırarak bakalım hizmetleriyle ikna etmeye çalışacak
1: yani
2: herhalde.
1: Demek herhalde İzmir halkı için çöp içinde yaşamak, hizmet

0: hükümetsizlik içerisinde yaşamak. Ya yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olsun. Evet. Ama ben çöp içinde de yaşarım. Altyapı sorunum da olsun.
1: Ya demiyorlar tabii öyle. Kim ister onu? İstemez yani. Öyle bir şey değil ama.

0: Eric Hoffer'ın çok güzel bir kitabı vardı. Kesin inançlılar, The True Believers. Yani o kesin inançlıları İzmir'de bol miktarda görmek mümkün. Biraz önce Ali Hocam sordu ya, biz İzmirliyiz diyor hanımefendi. Biz diyor çok farklıyız. Neyin farklı? Tepene helikopter iniyor, İsviçre'de müzayedeye mi gidiyorsun? Sabah boy özleyip akşam dizi izliyorsun işte. Ama inandırılmış, kesin inançlı işte. Evet, evet. O kendisinin farklı olduğuna falan inanıyor. Evet, görüyorum
1: öyle ben. Öyle var, var maalesef.
2: İşte ben de aslında buna değinmek istiyorum. Demek ki o zaman senin sadece o kesin inancındaki Cumhuriyet Halk Partisi koymuş olduğun o kalıp zihninde her şeyi tamam diyebilecek kadar keskin bir bakış açısı sunuyor sana. Şimdi temel mesele, siz belediyecilikten bahsediyorsanız tabii ki bir hizmet görmeniz gerekir. Cemil Tugay aynı Cemil Tugay ama artık bir şekilde daha hızlı hizmet edebilecek. Bakın çıkarken bir açıklama yaptı Cemil Tugay rozeti takıldıktan sonra. Dedi ki artık çalışmaya başlayacağız. Bunca zaman az önce söylemek istediğim husus buydu. O parti içi hesaplaşma, kişisel menfaat çıkarlar, işte yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o kavgalar. E doğal olarak bir yerden sonra Adana'da keza işte Yüreğir'de de aynı şekilde billboardlar asıldı Sayın Çiçek, ben partimden vazgeçmiyorum. Şimdi bir belediye başkanı neden böyle bir billboard asar? Demek ki baskı altında kalıyorsunuz ki artık bunu bir şekilde duyurmak istiyorsunuz. Böyle bir ortamda siz bu hesaplaşma içerisinde sürekli ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da yeni parti içerisinde bir baskı, git gel, pimpon topu gidip gelirken hizmete ne kadar odaklanabileceksiniz? Şimdi o yüzden ilk rozet takılır takılmaz kendisini yapmış olduğu açıklamayı ben bunu çok çok önemli buluyorum. Bir de kendisinin yine bir açıklaması daha var. Kimsesizlerin kimsesi olarak gördü. Yani sahip çıkan bir devlet var, bir hükümet var size. Siz yeter ki gerçekten çalışmak isteyin.
1: Siz yeter ki
2: gerçekten hizmet göstermek isteyin. Burada hükümet açısından, AK Parti açısından sen İzmirlisin, sen Diyarbakırlısın, sen Adanalısın diye bir tanım yok. Hizmet herkese aynı hizmet. Ama o zaman İzmir bakış açısına baktığımızda demek ki hizmet veya işte il farklılığı, o keskin bakış açısı karşılarına çıkıyor. O yüzden parti içindeki o çekişmeler önümüzdeki süreçte daha bize çok hususu götürecek. Bakın Mansur Yavaş aynı şekilde işte Antalya Büyükşehir Belediyesi şu anda konuşuluyor. Her kendisi şu anda iddiaları yalanladı ama baktığınızda o parti içi çekişmelerin artık belediye başkanlarını ne kadar rahatsız ettiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki vatandaşın temel talebi belediyeden siyaset yapmaktan öte, bulunduğu koltukla beraber, yetkiyle beraber halkın refahını yerel düzeyde düşünmektir. Bu bazı hususlar vardır ki parti üstü meselelerdir. Sizin temel göreviniz hizmet etmek, gerçekten refahını yükseltmek o toplumun, o bulunduğunuz, seçildiğiniz bölgenin. Ama siz bunu yapamayacak kadar engelleniyorsanız, İzmir halkı açısından da bu da kabul görülüyorsa, o zaman benim aklıma şöyle bir soru geliyor. O zaman boş bir sandalyeyi ben aday olarak göstereyim. Yeter ki CHP'den olsun. Hizmet yapmasın, çöp olsun. Ben oy vereyim. Ya böyle bir bakış açısı tabii ki olmamalı. O yüzden hani İzmir halkının burada eleştirmesi gereken tek taraf Sayın Özel yönetimi ve Sayın CHP yönetimidir. Çünkü bu iki taraf arasındaki kopmalar, kavgalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özel'in yolsuzluk dosyalarıyla beraber yeni partiye geçişi. Yani biraz bunu sorgulamak gerek. Bu kamu kaynakları nereye gidiyor? Bu hocam, belediye sadece, başkanları sizden neden istifa
1: sadece
2: ediyor?
1: Sadece bununla ilgili olsa yine hani eyvallah son dönem için siz bahsediyorsunuz ama yani bundan önceki Tunç Soyer döneminde bak ilk bölümde siz
2: deprem
1: yoktunuz.
2: Deprem özelindeki o kaynakları evet, hatırlayın.
1: İlk bölümde siz yoktunuz. Şeyi konuştuk yani Cafer Mahiroğlu'na ondan sonra Halk TV'ye falan meselesini konuştuk. Oradaki işlerden, suçlamalardan bir tanesi de Cafer Mahiroğlu'nun Bastek diye bir şirket kurup İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden ihaleler alıp o ihaleleri başka isimler üzerinden kaynak transferlerle falan filan yapma hikayesi. Ve CHP içerisinde milletvekillerinin başta İzmir olmak üzere kaynaklarını faturalarla şunlarla bunlarla aldığını artık Sağır Sultan bile duydu.
2: Tabii ki yani avukatlarına baksınlar arkasından aynen, kim çıkacak. Yine arka planda kimin olduğu belli. Aynen. O yüzden işte
1: böyle sadece bu dönemde değil yani. Geçmiş tabii, dönemlerde tabii, de benzer şeyler söz konusu.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Halk TV için demiş ki yalan haber yapıyor. Bunca zaman biz konuşurken bizi taşlıyordunuz.
1: Evet.
2: Şimdi siz kendi içerisinde yalan haber olduğunu konuşuyorsunuz. Yani aynen, alın birini vurun ötekine diyeceğimiz bir zamandayız.
3: Şey sorayım mı arkadaşlarıma?
1: Buyurun hocam. İki yani dakikam var.
3: Ben ne beklerdim biliyor musunuz sonrası için? Öncesinde bence eksik kalındı. Hazırlamadı kamuoyunu. Hı hı. İzmir halkını ve kamuoyunu hazırlaması gerekirdi başkanın. Sırasında da problem var ama sonrasında bir fırsat var. Şunu anlatsa 1994 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın getirdiği bir AK Parti belediyeciliği diye bir anlayış var. Bu hasmane siyasi laflara

0: durmadan doğrudan doğruya icraat odaklı, işte altyapı odaklı, hizmet odaklı bir yaklaşım biçimidir. Bu esas benim kendimi yakın hissettiğimde bu anlayıştır. Bu anlayış doğrultusunda şöyle de yapacağım, böyle de yapacağım, şu problemi şöyle çözeceğim gibi bir alanda iletişimi yönetse bütün o yan unsurları temizleyecek yani. Onu arz etmeye çalışıyorum. Burada bir fırsat var Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Aynen. Başkanı için.
1: Peki, kısa bir ara vereceğiz. Tabii şu, şimdi siz öyle söyleyince aklıma şey geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belki onda biri bile olmayan bütçe olarak, nüfus olarak beşte biri, dörtte biri falan olan, benim de hani sevdiğim, hakikaten kıymet verdiğim, çok da başarılı bulduğum Çorum Belediye Başkanı var. Ali İbrahim Aşkın. Şimdi yani mesele para olması, imkan olması, şu olması, bu olması da değil bir noktadan sonra. Ya hem Çorum içerisinde özellikle buradan şey yapıyorum ki sağ olsun hakikaten çok büyük işler yapıyor. Bir de biliyorum bizim yayın açıkta orada da dinledim. Ya en son Hitit Mutfağı'nı dünyada tanıtacak bir gastronomi festivali falan filan yapıyorlar adamlar. Siz
2: en son tamam Çorum'un içini gördünüz mü?
1: Ya gittim gördüm.
2: Baldak yala, baldak yala.
1: İnanılmaz
2: yani ya. Öyle bir şey.
1: Tamam mı? O kadar güzel.
2: Ankara'da utanıyorum sokaklardan.
1: Ya İzmir'in, büyük şehrin, ben sana söylüyorum, onda bir bütçesi bile yoktur belki. Ama var olan bütçeyi doğru düzgün kullanıp
2: yönetim felsefesi.
1: Evet, akıllı işler
3: hizmetin
1: yaptığın zaman
3: gerekliliğini yapmak
1: sen şimdi tabii Anadolu'nun ortasında bir Hitit mutfağını dünya gastronomi, ya biz Antep'i biliyoruz değil mi? Antep falan, Urfa diyoruz falan. Ya dünya gastronomi zirvesine davet edilip ya orada sunumlar yapıyorlar müthiş, yani İspanya'da. Müthiş. Gördük haberlerini falan.
2: Çok iyi bir olması. Örnek.
1: İskilip'te olması mesela. Şimdi,
0: çok iyi bir örnek.
1: Dolayısıyla
0: laf bunu üretmiyor yani adam.
1: Tabii tabii yani benim bütçem az. Ya da işte bana çok devlet az para veriyor. Ne yapalım parayla ne yapacağız demiyor adam. İçeriği bitirdiği gibi.
0: Doğru.
1: Tamam, işte AK Parti belediyecinin örneklerinden bir tanesi bu. İnşallah Cemil Tugay'a da nasip olur. Yani
0: İnşallah.
1: İzmir'e de nasip olur.
0: İnşallah.
1: Ben şeyde aynı şeyi söylüyorum. Yani hani kim ister abi bir şeyin içerisinde, çer çöpün pis kokunun içerisinde yaşamayı. İzmir seçmeninin, CHP'ye oy veren kesiminin temel düşüncesi benim verdiğim parti yapsın bunu idi. Yapamıyor. Olmuyor. Yeni partisi bir taraftan, öbürü bir taraftan falan yapamıyordu. Bir ara verelim. Aranın ardından bir daha söyle. Ha, son dakika gelmiş. Fon meselesini konuşuyorduk. Fon düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş. Yasa teklifi meclis komisyonunda, Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş. Genel kuruldan sonra da yasalaşacak.
2: Çok hızlı.
1: 9 maddelik tabii çok hızlı vaziyette. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından bir sonraki bölümde şu Mekke Anlaşması, Husilerin bölgeyi neye çevirmeye çalıştığı, İran'la ilişkileri. 27 Ekim'de İsrail'de bir seçim var. Netanyahu gidici gibi gözüküyor. Kasım ayında da Amerika'da bir seçim var. Orada da ara seçim, daha doğrusu parlamento ve senato seçimleri falan var. Orada da Trump biraz zor durumda gibi gözüküyor. Türkiye'nin özellikle bu Mekke Anlaşması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası NATO örneği üzerinden bir açıklaması var. Ne anlama geliyor? Kısa verenlerden onu konuşacağız son bölümde.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
4: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'lere bağlan hayata.
8: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jetekir, Endeksa'nın veri gücüyle hesaplanan değerini gör, fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet, akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
4: Otobit'te. Ben İpek Yol Kadını'nı nerede görsem tanırım.
5: İpek Yol Kadını, o da... O da İpek Yol Kadını.
4: İpek... İpek Yol Kadını. İpek Yol Kadını. Doğuştun İpek Yol Kadını. Henüz farkında değil ama o da bir İpek Yol Kadını.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.

0: Açık Görüş kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli 24 televizyonu izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. İlk iki bölümde iç siyaseti konuştuk. Son bölümde artık biraz dış siyaset konuşmamız gerekiyor. Çünkü malumunuz çok uzunca bir süredir etrafımız, dünyanın birçok noktası ateş çemberi. Ve bu ateş çemberinin içerisinden çok şükür burnumuz kanamadan çıkıyoruz. Alınan gerekli tedbirler, açıklamalar, adımlar sayesinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan inanılmaz şekilde mekik diplomasisi yapıyor. Bir gün Pakistan'da, öbür gün Suudi Arabistan'da, yok Körfez ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da.
1: Bugün de Azerbaycan.
0: Evet, aynen öyle. İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın sahada birçok işler yapıyor. Zeminle hani ayarlıyor, bakıyor, ediyor falan. Siyaset keza öyle. Tabii bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde olan işler. Şimdi bir Mekke Anlaşması diye anlaşma yapıldı. Malumunuz Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ve bizim olduğumuz Mısır'dan bugün bir açıklama vardı. Biz de bu ittifaka girmeyi ciddi ciddi düşünüyoruz diye, ki bu üç ülke istiyordu zaten Mısır'ı. Ve Husilerin Suudi Arabistan'da havaalanına saldırıp 10 kişinin ölümüne neden olmasından sonra da sert açıklama yaptı Mısır. Bu Mekke Anlaşması neticesinde şimdi muhalefetin diğer bütün meselelerde olduğu gibi mevzuyu partiler üstü düşünmekten ziyade ademe mahkum etmek ya da olabildiğince sulandırmak, hani amiyane tabirle söylüyorum, yolunu seçmesi muhalefet açısından yine üzücü. Şu soruyu soruyorlar, biz de o soruyu sorarak en azından bu bölüme girizgah yapalım. Efendim işte Suudi Arabistan için biz burada Mehmetçi'yi gönderip onları öldürtecek miyiz? Ya da şehit ettirecek miyiz gibi. Ki biliyorsunuz bunlar Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, şurada ne işimiz var diyen bir zihniyetti. Yaz hocam sana sorayım, buradan başlayalım. Yani biz bir NATO mu kuruyoruz? Mehmetçi'yi buradan Suudi Arabistan için savaşmaya mı gönderiyoruz? Onun için mi yaptık biz bu işleri?
2: Hayır, göndermiyoruz. Öyle bir şey yok ki. Açıklamalar da oldukça net bununla alakalı. Ne yapılıp ne yapılmayacağı. Belki şu anda tabii ki meclise gelecek. Bununla ilgili süreçler devam edecek. Ediyor da zaten. Ayrıntıları vakıf oldukça çok daha rahat belki kamuoyu da anlayacak. Ama bu işte Suudi Arabistan'a asker gönderiyoruz gibi bir şeydi. Şimdi NATO'nun 5. maddesi üzerinden bakın açıklanılmaya çalışılıyor. Bu bir kolektif savunma ve caydırıcılık üzerinde kurulmuş bir pakt. Zaten daha öncesinde R4 ülkeleri, Mısır'ın da içine dahil olduğu bir grup vardı. O da bir istişare işbirliği üzerine diplomatik görüşmelerin yapıldığı ve krizlere çözüm bulmak için kurulmuş bir bölgesel dörtlü diye kurulmuş bir yapıydı. Şimdi Mekke İttifakı, Mekke Paktı kuruldu. Bu da tabii ki üç ülkenin masaya getirdiği farklı şeyler var. Türkiye'nin buraya kattığı, Suudi Arabistan'ın kattığı, Pakistan'ın kattığı çok farklı şeyler var. Fakat amaç burada hem kolektif savunma hem de bölgede caydırıcılık üreterek. Ayrıca bir de biliyorsunuz artık bölgedeki denklem çok fazla değişti. ABD'nin geri çekilmesinden bahsediyoruz. Geri çekilmek demek bir coğrafyadan, daha önceki tabii ki tarihten de bakarsanız, İngiltere'nin geri çekildiği noktada ABD bu bölgede mesela hakim olmaya çalışmıştı. O dönemde bir sürü gelişme yaşandı. Şimdi burada bir yine başka bir denge mekanizması kuruluyor. Suriye'deki olan durumu biliyoruz. Irak konusunu belli ki daha konuşacağız. Hala bazı açık noktaları var. Fakat bir taraftan devam eden ve sonuçlanmamış, kısa vakitte de çok da sonuçlanacak gibi görünmeyen İran'da devam eden saldırılar var. Bir taraftan da devlet dışı aktörler var. Biliyoruz biz sürekli başkaları tarafından, başka çıkar grupları tarafından desteklenen farklı farklı. Hal böyle olunca bu bölgedeki kurulan yeni denklemde yeni güvenlik mekanizması arayışları zaten vardı. Değişen bir şey daha var. O da İran'a yapılan saldırılar sonrasında Körfez ülkelerine İran saldırdığında, oradaki ABD üstlerinin vurduğunda aslında ABD'nin yıllarca taahhüt ettiği, işte geri tekrar tarihe bakın, Eisenhower doktrininden çıkın, ondan sonraki işte petrodolar anlaşmalarıyla ABD koruyuculuğunun burada artık yeterince çalışmadığını ya da çalıştırılmadığını, bilerek çalıştırılmadığını, hatta İsrail'i bile görece belli bir noktaya kadar koruyabildiğini görüyoruz. Şimdi herkes artık işte şapka önüne koyup düşünmeye başladı. Bir şey olursa bizi kim koruyacak? Bölgesel olarak sorunların bölgesel ülkelerle, yani yakın mercekte ele alınması, bölgesel paklar üzerinden çözülmesi ve oradaki ülkelerin bu krizin tarafı olma ihtimali olan, bu krizlerden ya da bu güvenlik sorunlarından endişe eden, bundan hedef alınabilecek ülkelerin bir araya gelip çözüm sunması. Çünkü yani ABD'den biri gelsin de bizim için bir güvenlik mekanizması üretsin. Ya da Rusya gelsin, ya da İngiltere gelsin, Fransa gelsin. Biz karşılığında petrol verelim, bir şeyler verelim, bölge verelim. Onlar bizi alttan alta bölüp parçalamak için yeni yapılar kursun ama bizi korusunlar. Bir taraftan da bunlara güvenelim başımız sıkışırsa. Artık mesele öyle işlemiyor. Artık mesele öyle işlemediği için de tabii ki buradaki yeni denklemde buradaki ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır'ın da dahil olacağı. En başta bir gelgitler yaşadı Mısır tabii ki başka çıkarları olduğu için, başka angajmanları olduğu için diğer ülkelerle. Ama yavaş yavaş o da rayına girmeye başladı. Dahil olma sinyalleri o da veriyor. Buradaki asıl mesele bölgedeki istikrarı korumak. Buradaki asıl mesele buradaki krizleri, muhtemel krizleri de caydırıcılık mekanizmasıyla önlüyor olmak. Ve tabii ki şu anda Husileri de eklemek durumundayız. Özellikle Mekke Paktı'nın kurulması ilan edildikten sonra tamamen ayyuka çıkmış bir saldırılar silsilesi var. Biz görüyoruz ki artık kutsal topraklara kadar işte drone göndermek, kim yardım etti, kim gönderdi, Çin mi gönderdi, bilmem kim mi gönderdi diye biliyorsunuz. Babül Mendebi de işte kapatırız kısımları da artık dahil oldu. Tamamen değişen bir tablo var. Şimdi burada da artık bu Mekke ittifakının yavaş yavaş da sınanmaya çalıştığını da görüyoruz. Böyle bir gerçek de var. Her ne kadar işte denklem başka şeyler var desek de çok hızlı bir şekilde sanki NATO'nun kuruluşundan sonra NATO her şeye çok cevap vermiş gibi, bütün NATO ülkelerini her coğrafyada korumuş gibi bir kere çalıştırıldığını bilmiyor olsak biz NATO'nun işte o 5. maddesinin bir de ABD için çalıştırıldığını bilmiyor
0: 11
2: olsak.
0: 11 Eylül'den dolayı.
2: Aynen öyle. Bilmiyor olsak herkes diyecek ki evet NATO aslında herkesi, bütün üyelerini harika bir şekilde korudu. Ya da ne için kuruldu, buna da bakmak lazım değil mi? Burada bir ülkeye karşı korulmadığını biz biliyoruz. Mekke İttifakı'nın, Mekke Paktı'nın. Açıkça söylendi, açıktır. İsteyen gelebilir. Bizim burada derdimiz kolektif savunma, caydırıcılık ve bölgede çıkabilecek yeni sorunlara da bir şekilde pozisyon olup bunları da engelleme ve ele alma. Ama tabii ki burada şöyle bir şey yok. Şimdi NATO'nun 5. maddesi kısmına dönersek, birine saldırıldığında topyekin herkes hurra savaşa gidiyor, sıcak konvansiyonel çatışmaya gidiyor. Böyle bir şey NATO'da bile zaten yok. Herkes bir kriz olduğunda hangi kendi iç meseleleri, kendi iç mevzuatı, kendi iç yasaları nasıl cevap vermesini mümkün görüyorsa ya da uygun görüyorsa ölçülüp biçildikten sonra o derecede katkıda bulunabilir. İstihbarat paylaşabilir. İşte belli noktalarda personel paylaşımı yapılabilir. Teknik destek yapılabilir ya da başka noktalarda katkıda bulunabilir. NATO zaten böyle çalışıyor 5. maddesi. Mekke İttifakı'nın da bu 5. madde gibi çalışacağı zaten söylenmişti. Yani doğrudan hep birlikte kalktık, Husilerle savaşa gidiyoruz gibi bir durum zaten yoktu. En başında da yoktu. Şimdiki yapılan açıklamalarla da zaten Sayın Hakan Fidan da verdiği briefinglerde, toplantılarda, yayınlarda söylüyor ne olduğunu, ne olabileceğini. Eğer bir kriz olursa, eğer bir saldırı olursa burada Türkiye'nin alabileceği rolleri, duruma nasıl dahil olabileceğiyle alakalı zaten belli başlı bizim noktalarımız var ne yapıp ne yapamayacağımızla alakalı. Ama dediğiniz gibi durum tabii ki her zamanki gibi manipüle edilebiliyor. Her zamanki gibi nereye gidiyoruz, orada ne işimiz varcı zihniyetin. Burada da şimdi her an bir savaşa gidiyoruz. Türkiye'yi bir savaşa çekmek istiyorlar. Bu riskler var mı? Bakın kesinlikle var. Ama Türkiye'yi savaşa çekmek isteyen tek taraf da bu değil.
0: Doğru.
2: Bir sürü var zaten.
0: Doğru.
2: Bu da onlardan biri olabilir mi? Olabilir. Ama tabii ki hiç kimse burada kaç senedir bir devlet geleneği var Türkiye'nin. Hariciyenin kaç senelik bir tarihi var. Tutup bir krizin içerisine atlaması gibi bir durum zaten ortada yok.
0: Doğru. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'ndan sonra bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Kubilay, o hazırsa bir dinleyelim, ardından Yusuf Alabarda'ya bu Husileri soracağım. Bir dinleyelim hocam, Cumhurbaşkanı.
1: Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
0: Şimdi meclis onayı olacak. Aynen NATO'da olduğu gibi. Tabii. Yani NATO 5. maddeyi yürürlüğe koydum dediği anda tamam sen yürürlüğe koydun da benim meclisim var. Meclise tabii. Sormam gerekiyor diye bir süreç var değil mi?
3: Tabii.
0: Burada da benzer tabii. Şeyler olacak. Şimdi ben başka bir şey soracağım. İran Hürmüz tarafını kapatıp bir şeyler yapıyor. Normal şartlar altında doğal boğazlardan bir yasaklama söz konusu tabii. Değil. Biz İstanbul Boğazı'nda da Çanakkale Boğazı'nda benzer şeyler yapmıyoruz. Yemen tarafı da Husiler daha doğrusu orada evet, iki bölge var. Husiler de Babül Mendebi benzer şekilde şey yapmaya çalışıyor. Şimdi yani hani mesela Suudi Arabistan'a saldırması Husilerin niye yani İran mı yönetiyor? İran'ın teşvikiyle, gazıyla, yönetmesiyle, yönlendirmesiyle olan bir şey mi? Aslında buradaki mevzu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırısı mı? Öyle mi anlamak lazım? Yoksa İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı mı? Biz niye bu işin içerisine evet. Giriyoruz?
3: Şimdi oldukça kapsamlı bir çerçeve çizdiniz. Şöyle söyleyelim yani Husilerin İran'la ilgili olan tarafları, bağımsız davrandıkları tarafları da var. Hı. Yani bizdeki görüşün aksine Husiler %100 İran'ın etki alanında hareket etmiyorlar. Hı. Ama İran'la çok yakın bir ilişkileri var. En basitinden o balistik füzeler falan İran tarafından kendilerine veriliyor. Bu bilinen yani bir husus.
0: İran'ın Hizbullah'la ilişkisi gibi değil İran'ın Husilerle ilişkisi.
3: Değil. Çünkü tarih boyunca baktığınızda da değil. Ama şöyle bir çerçeve çizersek İran Husileri de Lübnan'daki unsurları da kendi üzerinden yürütülen savaşın dikkatini farklı noktalara çekmek ve masaya daha güçlü oturmak için kullanıyor. Hı.

0: tereddütsüz bir hakikat. Yani Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün %20'si geçiyordu ve orada adeta boğazını sıktığı andan itibaren İran Hürmüz'ün dünyada işte akaryakıt istasyonlarına gittiğimizde nelerle karşılaştığımızı görüyoruz. Maalesef. Dizel diplomasisi yapılıyor şu an. Neden?
1: Konuşacağız, onlar da var.
0: Evet, oraya gelince onu açarız o zaman. Şimdi eğer İran dedi ki o zaman Hürmüz'ü de bu şekilde kapatabilirsem Husilerle, sadece petrol değil, Babil Mendebi düzeltiyorum. Orayı kapattığımda dünya ticaretinin %12'si orada duracak. %12'si. Yani Çin'de üretilen, Vietnam'da üretilen, Hindistan'da üretilen, Güney Kore'de üretilen, Kuzey Afrika'ya giden, Avrupa'ya giden, İngiltere'ye giden, Türkiye'ye, Karadeniz'e giden bütün emtia oradan geçiyor gidiyor. Şimdi dolaşma konusu gündeme geldi Ümit Burnu'ndan. Husiler her ne kadar Suudi Arabistan dışındaki hiç kimseye saldırmıyoruz dese de sigorta şirketleriyle gemi kaptanları Husilerin vermiş olduğu bu söze itimat ederekten çok fazla şey yapmıyorlar. Şimdi 10 gün uzadı Ali Hocam. Afrika'nın güney burnundan gidip de Cebeli Tarık'tan girdiğinizde 10 gün uzadı.
1: Herkes yani bu şeyden şöyle haritadan şey yapayım. Hepsi etkilendi. Şu aşağı taraftaki sarı nokta Babil Mendebi'nin girişi.
0: Oradan Kızıldeniz'den çıkıyor. Süveyş'ten.
1: Yukarıda da Süveyş'ten çıkıyor değil mi?
0: Nereye gidiyor bu?
1: Akdeniz'e geliyor.
0: Türkiye'ye gidiyor, tabii. Karadeniz'e gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Romanya, Bulgaristan, tabii. Mısır, Libya, Cezayir Akdeniz'den, ve bütün Avrupa'ya.
1: Akdeniz'den dağılıyor tabii.
0: Bütün Avrupa'ya. Şimdi burayı kapattığınızda 10 gün uzadı ya, şöyle zannediliyor. Bu önemli bir konu. 10 gün uzadı. Dolayısıyla navlun fiyatları arttı. Dolayısıyla emtia fiyatı da artıyor. Oradan kaynaklanmıyor. Ne olacak? 3 varil fazla yaksın gemiler. Asıl fark şuradan kaynaklanıyor. 10 gün uzadığı için dünyada bu taşımacılığı yapacak gemiye ihtiyaç var ve konteynere ihtiyaç var. Çünkü sirkülasyon 10 gün daha eksiye göre planlanmış. Mesela diyor ki adam 1 milyon konteyner bu ticareti idame ettirmek için yeterli. 7 günde gitti, 7 gün orada durdu, 7 günde geri geldi. Örnek olsun diye söylüyorum. Uzadığı zaman
1: marjıyla beraber
0: uzadığı zaman gemi ihtiyacını artıyor ve konteyner ihtiyacı artıyor. Ama gemi bulamıyorsun. 100 dolarlık, 200 dolarlık konteynerların taşınma ücreti 2000 dolara çıkmış. Navlundan dolayı değil, gemi bulamadıkları ve konteyner bulamadıkları için. Çünkü gemiyi şöyle yaptığınızda imal edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu İran açısından masada kendisini daha da güçlü hissettirdi ve Husileri de bu konuyla ilgili kullandı. Tam o sırada da Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır Mekke Savunma İttifakı'nı imzaladılar. Pakistan. Bu ittifakı işte Sento'dan falan ayırt eden en önemli özellik, 3 ülkenin birilerinin isteği doğrultusunda değil, iradi olarak bir araya gelip bu ittifakı kurmaları. Kurduğun an sınayacaklardı seni ve sınıyorlar şu an. Çünkü birilerinin fincancı katırını
1: sınamaktan kastın
0: sunacak. Yani
1: Husilerin Suudi Arabistan'ı bombalaması değil mi?
0: Tabii sen ittifak kurdun, hadi git bakalım şimdi ben Suudi Arabistan'a füze fırlattırıyorum. Görelim seni Pakistan, görelim seni Türkiye diyor birileri.
2: Sahada şimdi, çalışıyor mu?
1: Birileri kim? İsrail mi diyor?
0: Hemen buraya geleceğim. Şimdi Muhammed Bin Selman İran Savaşı başladığı günden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne elindeki bütün hava savunma önleyici füzelerini teslim etti. O kadar hunharca kullanıldı ki şimdi Husilerin göndermiş olduğu kamikaze dronlarla balistik füzeleri önleyebilecek füze stoğunda büyük sıkıntı var Suudi Arabistan.
1: Bu İran Savaşı'nda Amerika'ya mühimmatını verdiği için mi oldu?
0: Tabii, çünkü kendi ülkesinde radarlar var. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben senin ülkeni koruyacağım, ver bana. Ve dolayısıyla stokları artık dibi görmek üzere. Bunun dışında hem Hürmüz Boğazı'ndan çıkamayan Suudi petrolü Yanbu hattından çıkıyordu direkt Kızıldeniz'e. Husiler o tevzi istasyonlarına da saldırınca oradan da 5 milyon varil çıkartamayınca Suudi Arabistan tarihinde ilk kez 8 milyar dolar borç almak zorunda kaldı. Şu şeyimiz yanlış yani. Bizde savunma sanayi var, Suudi Arabistan'da para var, Pakistan'da nükleer var. Suudi Arabistan'da para falan yok. Sıkıntı da Suudi Arabistan. Yani evet, petrol zengini bir ülke ama satabilirse petrol zengini olan bir
1: ya
0: ülke.
1: Ya da halihazırda dünya fonlarında yatırdığı paraları çekebilirse. Ya
0: tabii ki öyle kolay değil. Yani işte bir Venezuela'ya ne dediler Londra'da? Kusura bakma dediler. Sonra o paralar Amerika'ya konvoy eşliğinde getirildi. 2017'de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da bulunan bütün altın rezervlerini kendi ülkesine

0: sine getirdi. Ülkeler niye peki gidip Amerika'ya falan emanet ediyorlar, Suudi Arabistan falan? Likiditeye ihtiyaç duyduklarında anında kavuşabilmek için. Şimdi Suudi Arabistan Mekke Savunma İttifakı'nın içinde Husilere karşı yapabilecek bir şey yok. Çünkü ikinci gerekçeyi söylüyorum, üçüncüsü, ordusu savaşamıyor.
1: Suudi Arabistan.
0: Evet. Çünkü ordu, her ordu ordu diye savaşma kabiliyeti anlamı var anlamına gelmiyor. Orduların savaşabilmesi için bir savaş kültürlerinin olması gerektiği bugün askeri literatürde yapılan bütün çalışmalarla ortaya koyulmuş. Mesela Pakistan'ın böyle bir derdi yok. Niye? Çünkü dili bile ordu dili. Urduca Ordu'dan geliyor yani. Aynı şey. Yani ta o Gazneli Mahmud'a kadar gidiyor çünkü Cemaziyel evvelleri. Fakat Suudi Arabistan şunu söylüyor. Ya bana destek verin. Ben yıllarca sizden silah aldım, güvenlik aidatı ödedim falan. Bunu şöyle yorumluyorlar. Batı Suudi Arabistan'ı başta Amerika olmak üzere terk etti. Hayır, Batı çaresiz. Batı asimetrik geliştirilen silah sistemlerine karşılık vermekte çaresiz kaldı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşa gireli 4 ay oldu. İsrail çekti gitti. ABD hala İran'la uğraşıyor. Ya da Rusya'nın en büyük rafinerileri 500 dolarlık dronlarla vurulunca Trump dedi ki bir dakika dedi ya, Amerika'da dizel fiyatı bu noktaya geldi. Kimse enerji tesislerini vurmayacak. Bir tane drone önleyemiyorsunuz. Dün Türkiye 10 tane 20 tane sivrisinek kalktı. Onu otonom olarak gitti vurdu ama bunların bir özelliği daha var. Loitering ammunition, yani dolanan mühimmat. Dolanan mühimmat şu. Kadın erkek karışık, sadece erkekleri vuracaksın diyor. Dolanan mühimmat erkek gördüğünde direkt erkeğe vuruyor. Bir tank modelini kafasında düşmana ait olarak belirliyor. Dost tankı vurmuyor, gidiyor düşman tankı vuruyor. Akıllı yapay zekayla da donatılmış otonom sistemler. Şimdi bunları geliştirdiğinizde Batı çaresiz kaldı. Fransa'da Macron diyor ki Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olursa diyor. Dedi bunu. Toulouse'dan dedi nükleer donanmayı gönderim. O donanma Toulouse'dan çıkamadı bile. Çünkü 300 kilometre öteden sizi zımbalarlar. Artık buraya geldi iş yani. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan'a Batı yardım etmek istese bile edemiyor. Çünkü başında Kral Abdülaziz zamanında şunu söylemiş. Bugün çalışırken konuyu onu gördüm. Oğullarına diyor ki çevre ülkelerle ilgili siyasetiniz Ürdün'le bu olsun, Suriye'yle bu olsun, Yemen sınırını geçmeyin diyor. Çok önemli. Bir de tarihi gerçekler var, demografik gerçekler var. Yemen neden kritik? Suudi Arabistan'dan daha kalabalık Yemen. Katar falan 300 bin gerçek Katarlı var. İşte 2 milyon falan nüfusları ama 300 bini gerçek Katarlı. Bahreyn öyle, Kuveyt öyle, Birleşik Arap Emirlikleri öyle. Yemen'in nüfusu 40 küsür milyon. Ve kendi şeyi var. Ve diyor ki Abdülaziz, Yemen dağlarına giderseniz gelemezsiniz. Ne geliyor aklımıza? Burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor. Acep nedendir? Yani Yemen'e bu türküyü Türkler yazarken bihude yere yazmamışlar. Mısır 1960 yılında Yemen'in içerisinde yine kendi içinde ikiye ayrılmadan önceki bu sıkıntılar yaşanıyor. Biliyorsunuz Kuzey Yemen, Güney Yemen diye yıllarca bunlar farklı siyaset sahnesinde iki devlet olarak yer aldı.
1: Şu anda iki farklı grup var.
0: 1960 yılında üstad Mısır Yemen'e müdahil olduğunda ne kadar asker kaybediyor biliyor musunuz? 15 ila 20 bin arasında Mısır askerini gömüyor Yemenliler oraya. Ve şimdi Mısır'a gel dediklerinde Mısır sütü üfleyerek yemiyor. Yani yoğurdu üfleyerek yermiş ya sütten ağzı yalan. Derin dondurucuya koyuyor. Çünkü o esnada Yemen'de uğraşırken 6 gün savaşlarıyla Sina Yarımadası'ndan oldu. Şimdi bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yemen'e elbette gidecek değil. Özgür Özel bu konuyla alakalı bir korku duvarı inşa edip oradan da kahramanlık hikayesi. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı diyor ki biz Yemen'e falan gidecek değiliz. Ama Muhammed Bin Selman'a ve Suudi Arabistan'a istendiği takdirde teknik, teçhizat, eğitim, orada bir üs açılması gerekiyorsa üs yapılanmasına gidilebilir. Neden gidilebilir? Bak burası bütün bu yapmış olduğum değerlendirmenin en kritik noktası. Dün haber gönderiyorlar Muhammed Bin Selman'a. Bunların hepsi açık istihbarattan teyit edilmiş bilgiler. Riyad'a bir haftada 4 saldırı yapınca Muhammed Bin Selman'ı korunaklı bir yere çekmişler. Bir darbe tehdidinden bahsediliyor şu an Suudi Arabistan'ın içerisinde. Ve Netanyahu ellerine ovuşturarak haber gönderiyor.
1: Ben geleyim.
0: İbrahim anlaştı.

0: tartışmalarına gir.
1: İmza atmadın.
0: Kurtar. Tamam mı? Biz sana her konuda yardımcı olalım. Bak ben şunu söylüyorum. İbrahim anlaşmalarına Suudi Arabistan imza atsın, Husiler saldırıyı keser. Çünkü coğrafyayı hep böyle formatladılar. DEAŞ geldi. Biz DEAŞ'la savaştığımızı zannediyorduk. Meğerse PKK kendine teröristan kuruyormuş sınırlarımızın dibinde. Şimdi de Husilerle savaştıklarını zannediyorlar. Netanyahu İbrahim anlaşmaları için gel yaptırıyor Husilere.
2: Hatta şeyi söyledi hatta. İsrail askerlerini isterseniz Husilerle savaşmak üzere gönderebilirim falan.
0: Ya
2: Suudi Arabistan reddetti.
0: Tabii ki. Ama şöyle demek lazım. Roger Garaudin'in muazzam bir kitabı var. İsrail ve Efsaneler diye. İsrail ve Mitler diye. Orada İsrail'in bu konularla ne kadar yalan atmada mahir olduğunu gösteriyor. Ne diyor? Çeri domatesi bize ait. Ya kardeşim Amerika keşfedildiğinden beri domates var insanlara. İşte bu telefon dünyaya İsraillerin. Bunların hepsini çıkarttılar. Telefon dahil olmak üzere İsraillerin katkısı %1 bile değil. Ama bu mitolojiyle, bu efsanelerle sürekli olarak bak adam neler söylüyor falana getiriyorlar işi. Evet. Şunu söylemek lazım Netanyahu'ya. Ya Netanyahu, Ekim ayının sonunda seçime gidiyorsun. Sen daha tüneldeki Hamas'la başa çıkamamışsın. Ama anlaşma imzalasın Suudi Arabistan, meşruiyet sağlasın Netanyahu'ya, seçime giderken büyük bir destek sunsun ona. Aha buraya yazıyorum. Husi saldırıları daha o gün sona erecek yani. Türkiye bunu gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi yaptı dün ve biraz önce ekrana getirdiğimiz konuları söyledi. Dolayısıyla olmayan konular üzerinden şey yapmamak lazım. Suudi Arabistan'a bir üs yapısı ihtiyaç hasıl olursa meclise gelir. Ben Suudi Arabistan'a bir üs yapılanmasında Türkiye'nin asker olarak bulunmasında faydalı olacağını.
2: Eyvallah. Peki. Fatma Hocam.
1: Tabii.
2: Şimdi yani hakikaten Yusuf abi sağ olsun. Hem bunda eski olmuyor biliyorsun. Askerin eskisi olmuyor. Yusuf abi de kurmay olduğu için kurmay zekası hakikaten ben çok güvenirim. Çok da zaman zaman bilgi de alırım. İyi de araştırıyor, biliyor meseleyi de. Kurgu olduğu belli. Yani siz Husilerle baş edemiyorsunuz. Ben geleyim asker göndereyim isterseniz cümlesini işte net bir şekilde şey yaptı. Gel benimle ortak ol. Yoksa bu saldırılar bitmeyecek demeye getirdi. Bizi de benzer şekilde tehdit ediyorlar. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu meseleyi? Bir ikincisi buradan mesela yeni bir şey çıkabilir mi? Yeni bir hani millet 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı diyor ama zaten hala hazırda vekil savaşlar üzerinden yapılıyor. Daha da büyür mü, ne olur bu iş?
1: Tabii bu kimin
2: işine
1: geliyor?
2: Ya da bize yansıması ne olur?
1: Hı hı, bu kimin işine geliyor? Başta İran'ın işine geliyor. Elinde çok güzel bir koz daha olmaya başladı. Hani hep şunu söyledik ya, Hürmüz Boğazı'nın önce koz kullanıp Trump'ın orayı abluk altına almasıyla beraber kendi kozunu artık kullanamamaya başlamıştı. Şimdi Husilerin bu kadar saldırgan tutumunun İsrail kaynaklı olup olmasın veya İran'ın desteğiyle olup olmasın, sonuç olarak Husilerin bu kadar Suudi Arabistan üzerinden Trump üzerine bir baskı uygulama aracını kullanıyor olması bu tutumla beraber tabii ki İran işine çok iyi geliyor. Çünkü hala arka kapı diplomasileri devam ediyor Sayın Çiçek. Şimdi ara seçimler var ABD'de ve bu seçimlere kadar İran özellikle biraz daha baskılamak maksadıyla Suudi Arabistan'daki bu petrol rafinelerinin işte Husiler tarafından vurulması, karargahların vurulması, özellikle işte Aramco'nun veya Sana'daki bu saldırılar enerji arzı üzerinden bir baskılama politikasıyla İran'ın elinde bir koz olarak duruyor. Hürmüz zaten kapalı. Abluka karşılıklı olarak zaten devam ediyor. Bir yandan Babül Mendebe kapatılmasıyla beraber Kızıldeniz, Süveyş tehlike altına girecek mi, ne olacak? Biz bunu geçtiğimiz dönemki programdan beri konuşuyoruz. Doğru. Bir de buraya kapatırsanız ticaret hacmi ne olacak diye hep ele alıyorduk. Şimdi 2017 yılında Trump bir fotoğraf verdi dünya küresi üzerinde hem Sisi ile beraber hem Selman'la beraber. Dedi ki artık Orta Doğu'nun özellikle Körfez'in güvenliğini ben gerçekleştireceğim. Ama öyle olmadı şimdi.
2: Gerçekleştiremiyor.
1: Evet, çünkü küresel sistem sürekli bir değişiklik içerisinde. Teknoloji giderek ilerliyor. İşte az önce dronlardan konuşuldu. Bu biraz daha sofistike araçlardan bahsediyoruz. Özellikle Husilerin elinde var bunlar. Kim tarafından geliyor? İşte İran kaynaklı, İran destekli olarak geliyor. Ama diyoruz ya işte burada Suudi Arabistan üzerinden Trump'ın ara seçimlerine kadar bir baskı uygulamak, özellikle bölgede ittifak kuran, savunma ittifakı kuran Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan özelindeki o üçlü dengeyi de tehdit altına almaya çalışıp biraz gözdağı vermek maksadıyla İsrail'in de arka planda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi az önce Sayın Albayrak çok güzel söyledi. Bu bir saldırma değil, savunma ittifakı. Burada

0: caydırıcılık ve bölge üzerinde bir istikrar yaratmaya çalışıyorsunuz. Bugün uluslararası örgütler maalesef görevini yerine getiremiyorlar. Birleşmiş Milletleri görüyoruz, işte NATO'yu görüyoruz, az önce değindik. Tarihi boyunca bir kez sadece ABD için çalıştırılan bir maddeden bahsediyoruz. Artık bölgesel ittifaklara ihtiyaç var. Siz bir yandan İbrahim anlaşmalarını konuşup bir yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü ittifakı ve Türkiye'yi özellikle Doğu Akdeniz'de de çevreleme amacı güden bir anlayışla karşı karşıyaysanız sizin bölgede özellikle istikrarı yeniden tesis edebilmek ve özellikle bu tarz destekli grupların bir şekilde önünü kesebilmek, önleyebilmek ve bunun etkilerini de Türkiye'ye sıçramasının önünü kesebilmek maksadıyla tabii ki bölgesel ittifaklarınıza ağırlık vermeniz gerekiyor. Suudi Arabistan'daki hem dini olarak korunan bölgelere varlığı hem aynı şekilde artık bölgede İsrail'in o yayılmacılığıyla beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisine almış olması, işte İbrahim Anlaşmalarına sürekli gel gel yapıyor olması ve bunu da bir Husiler üzerinden baskı aracı olarak kullanıyor olmasının bir sonucunu biz şu an bu saldırılar neticesinde görüyoruz. Ama Trump ne yapıyor burada? İşte olabildiğince biraz daha üzerinden yükünü bırakmış. Suudi Arabistan bunu kendisi çözsün gibi bir anlayışla İran savaşını başlatıp bütün dünya petrol arzını yerle bir ettikten sonra sadece İran'ı kafasına takmış ve hatta yine yeni iddialara göre tekrardan belki ara seçimlerden sonra yüksek düzeyde bir saldırı gerçekleştirebileceğine yönelik Netanyahu'ya hazır ol yönünde bir iddiada var uluslararası basında. İsrail kaynakları bunu yalanlıyor ama şimdi Trump'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada biz artık bu savaşı sonlandıracağız, bitecek ama bunu barış yolu yapıp yapmayacağı maalesef tereddütteyiz. Bunu yüksek düzeyde bir saldırıyla mı gerçekleştirecek? İşte biraz aslında çekincem o. Şu an ara seçimleri bekleyen bir Trump var. Kongre içerisindeki o sandalye denklemini düşünen bir Trump var. Evet. Peki Kasım'dan sonra? Hadi 27 Ekim Netanyahu seçimleri de var. Muhtemelen zaten artık onun partisinin de değişeceği yönünde oy oranları ortada. Ama işte hem İsrail içerisindeki hem de ABD içerisindeki o Yahudi lobisine hadi hazır olun İran'a tekrardan gidiyoruz. Husiler belki bundan feyz alır da durur gibi bir söylemsel açıdan yöntemler var. Ama bence önümüzdeki süreçte bu ara seçimlerden sonra İsrail'de eğer Netanyahu kabinesi de kalırsa bence İran'a yönelik daha belki yüksek düzeyde bir saldırı olabilir. Çünkü ben Trump'ın artık bunu kafasına taktığını düşünüyorum. İran bataklığından çıkamadığı her dakika artık bu süreci sonlandırmak maksadıyla hani yüksek düzeyde bir saldırı gerçekleşebilme ihtimali var.
1: Ya zaten şeyi söylüyor ya biz İran meselesinde biraz ileri gittik. Muhatap alacak lider bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Diyor ya, hepsini öldürdük demeye getiriyor.
0: Sürekli zaten söylemleri değişiyor. Öte yandan yani bölgede şimdi Husilerin bu kadar Kızıldeniz'deki ticareti de etkileyebilme kapasitesi az önce söylediğim gibi İran'ın artık masadaki bir diğer kozu. Bunu masaya sürerek artık bu ticaretin de sonlanacak olabilmesine yönelik vermiş olduğu tehditler bence işte biraz daha o arka kapı diplomasisinde bahsetmiş olduğum tarafların artık saldırıyla mı bu son bulacak? Çünkü hatırlayın 17 Haziran'da bir anlaşma oldu. Hatta biz şuna çok şaşırdık. İran'ın dondurulan parasının artık geri iade edileceği, özellikle İran'ın elini güçlendirecek
1: 18-20 maddelik bir anlaşmadan bahsediyoruz.
0: Özellikle İran'ın elini güçlendirecek anlaşmaya Trump'ın kabul ettiği bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ama neticesinde ne oldu? Taraflar bir şekilde orta yolu yine bulamadı. Bir yerlerde hala bu savaşın devam etmek isteyen tarafı var. Hem İran içerisinde hem İsrail tarafında. Yani buna belki ABD'yi de dahil edebilirsiniz. Ama ben nedense hani hep bir önceki dönem şunu söylüyordum. Artık gidecek bir tarafı yok ve barış gelecek. Gelmek zorunda diyordum. Şimdi belki biraz daha bu saldırının şiddeti günümüz konjonktüründe artacaktır diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Uluslararası siyaset bakımından İçerideki işte mesela Özgür Özel diyor ki hemen onun cümleleriyle söylemiş olayım Ali Hocam size. Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektedir. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır diyor. Şimdi tabii şey örneğini biliyoruz değil mi? Mesela biz Afganistan'da NATO çerçevesinde askerlerimizi gönderdik orada.
2: Tabii Hikmet abileri de tabii o konuda büyükelçisiydi o işin.
1: Evet aynen öyle. Türkiye'de orada Afganistan'daki bütün o NATO birliklerine falan işte sivil yönetici olarak Hikmet Çetin'di değil mi? O
2: evet.
1: Başkanlık yapmıştı. Biz hiç savaşmadık mesela.

0: Afganistan'da. Hiç silah kullanmadık, hiç şey yapmadık ama NATO'nun bir parçası olarak oradaydık. Hala da orada bizim şeylerimiz var zaten bildiğim kadarıyla. Askerlerimiz falan var. Balkanlar,
1: Afganistan'da yok.
0: Balkanlar'da var herhalde. Balkanlar'da var.
2: Katar'da var galiba.
1: Katar'da var, Libya'da var. Birçok yerde var da Afganistan'da Taliban'la anlaşma yapıldı, çekildi.
0: Evet, öyle oldu herhalde. Şimdi tabii hem bu mevzu nihayetinde sınır ötesi bir operasyon yapılacaksa, ki bununla ilgili olarak meclisin almış olduğu kararlar var. Yani hali hazırda biz Kuzey Irak'a yönelik terörle mücadele operasyonlarında da asker gönderdiğimizde meclisin onayıyla yapıyoruz biz bunları. Yani biz eğer Yemen'e asker göndereceksek, konjonktür onu gerektiriyorsa, şimdi buradan bir taraftan asker göndermeyeceğiz, herhangi bir şey yapmayacağız diyoruz ama askeri illa savaşmak için göndermeye de bilirsin.
3: Tabii
0: yani Katar'da üst kurmak eğitim için asker gönderdik. Bunun için de bildiğim kadarıyla meclisten onay alıyoruz.
1: Tabii. Hepsinden alınıyoruz.
0: Şey
3: sürekli devam ediyor süreçler zaten.
0: Tabii yani her sene de her sene
3: tekrar onaylanıyor tabii.
0: Dolayısıyla Suudi Arabistan'a asker gönderme yönünde bir karar da alınabilir. Ama bu işte Yusuf Hoca'nın dediği gibi illa göğüs göğüse çarpışmak için değil. Orada bir aid donat meselesinde.
1: Olabilir.
0: Azerbaycan'a yaptık, yapmadık.
1: Hava savunma sistemi işletebilirsin.
0: Hava savunma sistemi işletebilirsin. Teknik destek verebilirsin. Suriye'de keza öyle. Yani bunun mesela partiler üstü bir konu olması gerekmiyor mu Ali Hocam?
2: Tabii
0: yani
2: tabii ki. Yani bu önce şeyden başlayalım ya. Bu tarihi materyalizm dedikleri, historische materialismus dedikleri, Marx'ın ilk defa ortaya attığı fakat ondan sonra hiç komünizmle alakası olmadan da analiz yaparken Yusuf Hocam sık sık başvurduğu aslında tarihi materyalizm bakış açısıdır. Yani objektif olarak tarihi bir inceleme meselesi. Bu cehaletle bu bağdaşmaz yani. Şimdi şöyle bakalım. Kore'den sonra Türkiye'nin herhangi bir yere savaşmak üzere asker gönderdiği olmuş mu Yusuf Hocam?
1: Savaşmak maksadıyla en son gittiğimiz yer Afganistan'dı. NATO'nun 5. maddesi kapsamında. Ama Türk askeri orada hiçbir çatışmanın içerisine girmedi.
2: Bir de ondan önce Kore var.
1: Kore.
2: Şimdi onun dışında bu bir. İki, yahu bizim bu cahil muhalefet farkında değil. Hani bölgeler arası bir güç falan Türkiye deniyor ya. Ya Spiegel bunu yazdı, arkasından Fransız medyası yazdı, İngiliz medyası yazdı. Türkiye artık bölgesel bir güç değildir dediler. Türkiye artık bölgeler üstü bir güçtür. Überregional Almancası. Aynen başlık attı ya Spiegel. Şimdi bunun bizim muhalefet bunun farkında değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'nin dış politika konusunda ortaya koyduğu irade, yani şunu takip etseler çıkacaklar işin içinden. Ne yani Şanghay İşbirliği Teşkilatı, bilmem o seyahatte var mıydınız zaten haliniz ama Türkiye'den pek çok gazeteci arkadaşımız da gitti. Dönüşte uçakta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ya. Yani diyor ki biz buraya üye olabiliriz ama bu bizim Batı ile olan ilişkilerimizin azalmasını falan eksilmesini gerektirmez. Yani böyle büyük bir ülkenin lideri olarak öyle bir konumlandırıyor ki Türkiye'yi. Bölgeler üstü işte. Şimdi buradan baktığımız zaman demin saydı Yusuf Hoca. Libya'da biz savaştık mı, gittik, dövüştük, bilmem orduyu mu gönderdik? Hayır. Libya'da biz problemin çözülmesine katma değer getirdik mi? Getirdik. Somali.
1: Abder'in çocukları geliyor şimdi Türkiye'ye.
2: Eyvah. Somali. Kesinlikle. Efendim şey işte Azerbaycan. Neresi? Efendim?
0: Suriye.
2: Irak, evet. Şimdi Türkiye dış politikada demek ki hem diyaloglarla hem ağırlığıyla hem askeri savunma sarayının ortaya koyduğu ciddi gücüyle bir denge unsuru olarak şeyde öyle zaten istikrar anlaşmasıdır diyor. Barış ve istikrar anlaşmasıdır. Şimdi burada bunu böyle koyuyor ve de tarihi gerçekçilik açısından baktığımız zaman da bunu kanıtlamış vaziyette zaten Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde mevcut hükümet, değil mi? Evet. Şimdi hala Yemen, işte bu sabah duydum Sözcü'de galiba şey söylediler hep beraber Yemen türküsünü 1905 yılında hani Redif birliklerinin gönderildiği
1: ve de giden gelmiyor.
2: Giden gelmiyor. Bu adı burası Yemen'dir. Kuştur diyor. Gülü Çemen'dir. Giden gelmiyor acep nedendir falan diye. Bu Türkiye beraber söylediler yani. Böyle bir yani hükümetin yaptığı her şeye karşı çıkıyorsun. Ya hiç olmazsa zaten yıllarca Erdoğan düşmanlığı yapmış olan Der Spiegel gibi, Time gibi, efendim New York Times gibi medyayı bir okuyun ya kardeşim. Şunlara bir bakın yani. Ne diyorlar Türkiye ile ilgili? Yani bunlardan daha geriye düştü ya Türkiye'de muhalefet. Çok üzücü ya. Yani bir tek ümit veren şey işte terörsüz Türkiye yasası konusunda gösterdikleri bir ortak irade var. Onun dışında yani bu nedenle hadi inanma diyorum ya şeye. Dışişleri Bakanı açık net bin kere söyledi ya göndermeyeceğiz böyle bir şey, böyle bir şey, böyle bir şey yok diye söylüyor. Hadi inanmadın ona. Ya tarihe baksana kardeşim. Ne yapmış Türkiye be? Nasıl bir bölgeler üstü güç haline gelmiş? Nasıl olmuş da hala Avrupa Birliği'nin doğu kanatının güvenliği için Türkiye'nin varlığı şarttır gibi bir noktaya gelmiş Almanya'sı bilmem nesi.
0: Doğru.
2: Değil mi? Buraya bir bak ya. Yani ne kadar üzücü bir şey bu cehalet ya. Bu yani hani muhalefet yapıp bir de şöyle bir şey var yani. Einstein ne demiş? Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar elde etmek çılgınlıktır demiş. Değil mi? Insane. Ne Türkçesi çılgınlık
0: diye çevir. Daha ağır şeyler söylemiş. Deliliktir diyor. Daha ağır şeyleri.
2: Evet yani insane'dir diyor. Deliliktir diyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç. Ya bunlar 1950'den bu yana tek başına iktidar olamıyorlar. Yani kaç sene işte 76 senedir böyle bir şey görmüyorlar yani. Ya bu yaptığın siyasetin karşılığı yok. Başka tür bir şey tarzı siyaset bul ya kendine. Bunun karşılığı yok. Halkta da yok. Hiçbir yerde de yok yani.
3: Bakış açısıyla vizyonla alakalı bir şey. Yani siz o bakış açısını değiştiremezseniz tabii ki o siyaseti de değiştiremiyorsunuz.
2: Evet bravo. Çok doğru.
0: Hoca, bir şey söyleyeceğim sadece. Ondan sonra bir iki tane bir mevzu var. Son 6-7 dakikam kaldı ama kısa cevap ver lütfen. Şimdi biz Husiler falan diyoruz ama aslında Yemen'in içerisinde Husilerle Yemen ordusu bir çatışma içinde
1: tabii,
0: değil mi?
1: Yani meşru ordusu var.
0: Tabii.
1: Bir de farklı bir şekilde kendini Ensarullah diye konumlandırmış ve yaklaşık 20 bin civarında da milis gücü olan Husiler var. Ama
0: kim ya bir etnik grup mu bu Husiler?
1: Husi Kur'an kişinin adı ama daha çok Şia mezhebinin içerisinde. Daha doğrusu aslında tam Şia da değil. Onların kendine ait bir bakış açısı olan bir inanç şeyi ama İran tarlayı ekmiş yıllar önce. Şu anda da ektiği tarlayı coğrafyada çok iyi bir şekilde kendi lehine olmak üzere kullanıyor. Aslında İran'a fırsat sunulmuş olsaydı Suriye'de de kullanıyordu. Kullanmaya da devam edecekti. Ama kadere bakın ki işte İran'ın Suriye ve Lübnan'daki şeyini Türkiye'yi kendine hedef seçen Netanyahu tarafından ortadan kaldırıldı.
0: Peki mesela o içerideki savaşta yani resmi Yemen ordusu, bir resmi bir yönetim var değil
1: tabii
0: mi? Bu resmi yönetimin bir de ordusu var.
1: Tabii. O uzunca, ordu şu an zaten Kızıldeniz kenarını ele geçirdi.
0: Ha, uzunca bir süredir zaten bunlar çatışıyorlar.
1: Tabii. Yani. Yemen tarih boyunca işte söyledim Soğuk Savaş döneminde de bu gruplar kuzey-güney olarak farklı sahiplerle ama en nihayetinde temele baktığınızda yine buradaki ayrışmayı görebiliyorsunuz. Var bu Abdülaziz'in tavsiyesi de çocuklarına zaten Yemen sınırından aşağı geçmeyin demesinin sebebi hikmeti de o. Garip bir coğrafya Yemen coğrafyası. Dolayısıyla ben öyle Yemen coğrafyasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya tamam sen keyfine bak da ben Mehmetçik'le gireyim de burada. Yok, zaten yok.
0: Hiçbir zaman yapmadı.
1: Olmuyor. Yani. Hiç tabii ki. Ya olmayan şeyde, şeyden kahramanlık çıkartılıyor.
0: Ali Hoca hatırlattı ya Libya meselesinde biz Hafter'le savaşmadık ki yani hani tamam yani onlarla savaşanlara destek verdik. Biz Trablusgarp
1: hükümetine destek
0: aynen,
1: verdik.
0: Aynen hükümete destek
1: ve
0: verdik.
1: Ve bugün de Libya'nın doğusundaki Tobruk meclisine çünkü hükümet Trablusgarp'ta meclis Tobruk'ta iki yakasını bir araya getirecek diplomasi gibi yürütüyor Türkiye. Yani Hafter'in çocukları geliyor gidiyor Türkiye'ye ve büyük mesafe alındı orada. Husiler konusunda da Türkiye el altından ikinci bir kanal kullanarak Husilerle Suudi Arabistan arasında diplomatik bir çözüm bulmak istiyor. Çünkü Netanyahu köşe başında bekliyor. Soykırımcı bekliyor köşe başında.
0: Aynen, aynen. Irak'ta
1: Siz işte Bafel, New York'ta
0: Bafel Talebani'nin İsrail tarafından bir kullanılarak Suriye içlerinde karıştırılmak üzere zorlamasını Türkiye'nin devreye girerek
1: gördü şimdi Bafıl Talebani'nin ne olduğunu. Bafıl Talebani
0: de açıklamayı yaptı. Bizi kimse koçbaşı olarak kullanamaz diye.
1: Tabii.
0: İsrail'in şeyini
1: örnek verebilir miyim? Bakın girerek. Amerika Birleşik Devletleri'ne 4 günde savaş bitecek, 5. günde rejim düşecek dedi. 4 aydır Amerika patinaja girdi. Hegemon

0: Muhammed Bin Zayed'i de Tel Aviv'de kurdular. Şimdi de Suudi Arabistan'ı baş başa bıraktılar. Buradan bir sonuca gelelim. Vallahi yarın Atina'yı da bırakacaklar. Atina'yı da Türkiye'nin karşısında yapayalnız bırakacaklar. Yani aklı başında olan Yunan devleti yetkilileri bu olanlardan ders alır yani.
1: Şimdi dış politikayı bitirdim. Bir taraftan da şu mesele var. Oraya da hiç girmemezlik de etmek istemiyorum. Bir iki cümle ben söylemiş olayım. Azerbaycan'da yaşananlar.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin tabii yani bir 15-20 sene önce, yani hani 30 sene önce öyle söyleyeyim, büyük gözyaşı dökerek, büyük sıkıntılar çekerek, en nihayetinde hali hazırda küllenmiş bile olsa, zaman zaman bazı tiplerin ortaya çıkarak o eski acıları kaşıma ve kanama gibi lüzumsuz işler yapmasına rağmen, Türkiye bu başörtüsü meselesiyle ilgili olarak ya da kendilerine laik diyenlerin kendi gibi olmayanları yok sayarak yok etmeye çalıştığı dönemleri çok acı bir şekilde atlattı, geçti gitti. Çok şükür. Dediğim gibi yani o tek tük şeyler çıkıyor ama onları da yokla mahkum etmek lazım. Yani hani onların da tedavi olmalarını ve Allah'tan sağlık dilemek lazım. Yani akıl sağlığı dilemek lazım. Şimdi Azerbaycan'da benzer şeyler oluyor. Niye oluyor, nasıl oluyor, kimin etkisi var, kimin şeyi var, işin politik taraflarını falan bilmiyorum. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada oradan gelen açıklamalara baktığımızda, mesela Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın bir açıklaması vardı. Yaptıklarının doğru olmadığına yönelik Azerbaycan'ın. Azerbaycan Devlet Televizyonu'ndan bu bizim iç işlerimizdir falan diye cevap geldi. Mevzu şu, çocukların başörtülü olarak devlet okullarına gitmesine müsaade etmiyor Azerbaycan. Hangi gerekçeyle yapıyor yapmıyor bunları bilmem. Ama nihayetinde böyle bir kuralın, böyle bir uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu bizzatihi bu ülkede yaşayarak öğrenmiş bir toplumuz biz.
2: Ayrışmayı
1: kimler acılar çekti, nasıl acılar çekildi, neler oldu, neler bitti falan. Hala bunların travması zaman zaman yaşanıyor diyor her iki tarafta da. Onun için yani buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize bir şeyimiz olsun. Dinlerler mi dinlemezler mi? O da onların sorunu artık bir noktadan sonra. Bu ara şey de geliyormuş herhalde. Herzog mu ziyaret edecek orayı?
0: Herzog gitti.
1: Gitti mi?
0: Şu an orada.
1: Ha, şu anda orada.
0: Evet.
1: Bir ziyareti var İsrail Cumhurbaşkanı'nın. Orayla mesela bağlantılı.
0: 15 gün sonra da Aliyev gelecek Türkiye'ye.
1: Evet, onunla bağlantılı olduğunu söyleyenler var. Ama Türkiye bu usta çok itidalli davranıyor. Elbette iç işleridir bir şey denmiyor ama iç işleri diyerek de insanın kendi kardeşinin hani tek vatan dediğimiz, iki devlet dediğimiz Azerbaycan'ın böyle bir yanlışa düşmesine de gönül rıza göstermiyor. Umarız bir an evvel bu yanlış uygulamadan dönerler.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi anlamda Azerbaycan'a bir şey söyledi yok bu konuyla alakalı. Dolayısıyla bir içişleri... Ha biz fikrimizi söylediğimiz zaman bu konu Azerbaycan'da tartışılıyor, bu bizim içimiz diye. Ya kardeşim Macron'la da ilgili yorum yapıyoruz. İtalya ile ilgili de yorum yapıyoruz. Seninle ilgili de yorum yapılıyor.
1: Yanlış.
0: Siz devletin ağzından bu konuyla ilgili bir şey çıktı mı çıkmadı mı ona bakacaksınız. Aynen. En nihayetinde kendi sorununuz.
1: Bu kadar tabii yani bizim şeyimiz değil ama yaptıklarında doğru olmadığını.
0: Tabii.
1: Yani bir taraftan hani şey kısmına girmiyorum. Biz işte parayı bastırdık, kimse bize yardım etmedi, mühimmatı da daha pahalı aldık ettik diye Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev'in açıklaması var. Bunu herkes Türkiye'ye karşı söylenmiş gibi açıklama
0: olmadığı
1: gibi
0: söyleniyor.
1: Öyle değil yani, Türkiye'ye karşı olmadığını falan da söylüyorlar. Ama şunu da bilmek lazım. Paran olsa bile mühimmat alamıyorsun.
0: Ya.
1: Alamadık.
0: Heronları biliyoruz biz.
1: Kıbrıs'ta alamadık. Tabii. Yani bir sürü şeyler de alamadık.
0: Patriot alamadık.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu o kadar da şey değil. Bitirmiş olalım bunu. İki cümle şeyden bahsedeceğim. Birincisi şeye girmedim özellikle. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına. 51 sayfalık bir savunma sevgili editörümüz Billur attı. Ya, okuyabildiğim kadarını okudum. Yani ders çalışmak babından. Şöyle notlar aldım. Yarıya kadar geldim neredeyse.
3: Bravo.
1: Özetle
3: ya.
1: Şunu söyledi. Bakın. 200 küsür yılla yargılanıyor. 200 küsür yıldan 1000 küsür yıla kadar falan filan, böyle bir sürü böyle şeyleri falan filan var. Bilmem kaç tane suçtan yargılanıyor. Evraklar, belgeler, bilgiler, HTS kayıtları, itiraflar, ondan sonra görüntüler, bilmem neler. Mahkemede yüzlerine karşı ondan sonra söylenen sözler falan filan var. Bunların savunacak yani. Birisi bunu savunması lazım. Söylediklerini söylüyorum. Ondan sonra burası çok büyük. Yeni yapmış olduğunuz mahkeme salonu çok büyük. Size yakışmıyor. Girizgah cümlesi bu. Vallahi bak şey yapmıyorum. Notları burada. Ondan sonracıma. Çok büyük olmuyor. Ben konuşurken lütfen görüntümü ekrana verir misiniz? Hı hı. Arkadakiler de beni görsün. Ondan sonracıma.

0: Başka neler var?
1: Fatih 13 yaşında Trabzon'u terk etti. Ben de 17 yaşında Trabzon'u terk ettim. Onlar da var, değil mi?
2: Evet. Şov değil, savunma. Nasıl?
0: Konuyla ne alakası var? Ekim ayındayız. Ben Ekim ayını çok severim. Sonbaharı çok seviyorum. Tablo gibi. Ondan sonra gibi. Bizi farklı cezaevlerine niye koyuyorsunuz? Biz niye bir arada değiliz falan. Bir arada olduğunuzda ne yaptığınızı gördük.
1: Sorulan suallerle ilgili tek bir cevap
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir şey yok. Öyle bir şey söz konusu. Zaten hukuksuz falan filan.
3: Bu ama böyle... Yani bunu böyle gerizekalı biri yapıyor bunu diye düşünmeyelim. Burada bunun bir amacı var. Belli.
0: Yani şöyle, yani her zaman yaptığı gibi minder dışına oynuyor.
3: Bravo.
0: Minder dışına oynuyor.
1: Ama,
0: yani.
1: Ama mahkeme neye göre karar verecek? Rasyonel karar verecek.
3: Tabii
1: hukuk
3: ki ya.
1: Rasyonel bir şeydir.
3: Şimdi hani ben seni tanımıyorum vaziyeti yapıyor da.
0: Öyle bir şey yok.
3: Yani böyle bir şey.
0: Bir
3: yani,
0: tane de şey
3: yaptığı
0: var.
3: Yaptığı şey bu.
0: Bir tane de bir mevzu var. Ya bazen hakikaten şaşırdığıma şaşırıyorum bir taraftan da. Şimdi İstanbul'da Ali Hocam. Su ürünleri, avcıları, bilmem üreticileri birliği diye bir birlik var. Ya sen diyorsun ya iletişim başka bir şeydir. Yani bu iletişimi iyi yapmak lazım, derdini iyi anlatmak lazım. Anlatamazsan krizlere yol açarsın, şu olur bu olur falan hikayesi. Bir açıklama yayınladılar. Ya bu ülke zaten bu bütün dünya yani. Hani Amerika sırf Trump içerideki enflasyonu anlatmamak için... Rusya ile anlaşma yapıyor. Zelenski değişmeli bir anı
1: dizel diyor. Diplomasi.
0: Dizel
1: yapıyor.
0: Diplomasi diyor. Çiftçiler diyor bu Zelenski yüzünden diyor. Ondan sonra dizel alamıyor.
3: Bravo.
0: Niye? Çünkü galonu 3 dolar olan
1: enflasyon oluyor.
0: 7 dolara çıktı. 8 dolara çıktı.
1: İlk defa Eylül enflasyonu %1'e yakın çıktı Amerika'da.
0: Aynen yani deli bir rakam. Bu bir şekilde atlattırmaya çalışıyor falan. Bu sadece oradan değil. Yani dünyanın para birimi dolar olduğu için onlardaki enflasyon otomatikman buraya yansıyor. Artı senin enflasyon. Dolayısıyla millet hakikaten dar gelen insanlar eziliyor. Yani hükümetimiz de birçok işler yapıyor, yapmaya çalışıyor. Sosyal devlet ilkesini kullanıyor falan. Biz de zaman zaman buradan açıklamalarımızda esnafın biraz daha böyle hani şey olması gerektiğini, vicdanlı olması gerektiğini, ya bu fiyat oyunları yapmayın, gramajı düşürüp indirim yaptım demeyin, milleti kandırmayın, günahtır, vebaldir falan diyoruz. Şimdi bu İstanbul, İstanbir diye bir birlik. Balık üreticileri bilmem ne.
3: Ooo müthiş hikaye.
0: Ya Palamut bir açıklama yapmış. Palamut. Buradan diyor yetkililere sesleniyoruz. Varsa o şey yazıyı verdi. Yetkililere sesleniyoruz diyor. Allah diyor bize diyor çok palamut verdi. Bir sürü diyor palamut diyor avlıyoruz getiriyoruz. Ama diyor çok avladığımız için fiyat düşüyor. Lütfen diyor av yasağı getirin ki fiyatlar yükselsin.
3: Aman yarabbim hakikaten ya kardeşim, ben de şaşırdım. Yani ya.
1: Şimdi, kurtarmıyorsa avlama. Bitti.
0: Ya hayır öyle bir şey
3: ondan
0: ya,
3: sonra
0: kardeşim,
3: bir açıklama daha yaptı. O da ya, özürü kabahatinden büyük.
0: O ne diyor? O zaten ayrı bir şey.
3: Yanlış anlaşıldı anladınız diyor ya.
1: Ha özür
3: dilerim. Ya bir de suçluyor yani bizi.
1: Özür dilerim.
0: Biz öyle yanlış, bir şey demedik. Biz halk ucuz yemesin demedik falan diye açıklamayı.
3: Gazeteye yazdım bunu.
0: Ya, hakikaten komik. Şimdi bir tam şey vakası bu. Ölür müsün öldürür müsün vakası.
3: Aynen
0: tamam ya. Ya arkadaş yani Allah bol balık vermiş. Sen çıkmışsın balığa. Tonlarca balık
2: şükür
0: avlamışsın.
2: Şükür bereket diyeceğine.
0: Tamam şükür bereket diyeceğine diyor ki fiyatlar düştüğü için diyor bu sefer daha fazla ava çıkıyorlar, daha çok avlıyorlar, daha fiyat düşüyor, kısır döngü oluyor. Onun için diyor 4-5 gün diyor şey yapmayın, yasak getirin buna, dursun, fiyatlar yükselsin, biz de maliyet karşılayalım. Balıkçı esnafının maliyetini, ya kardeşim senin kaç kişi bilmiyorum balıkçı esnafı falan filan da, ya karşısında milyonlarca insan, ya bunu şey yapıyor.
3: Şimdi,
0: bu kadar şey olduğu için palamutun tanesi 30-40 lira.
3: Şunu dese mesela yani. İçim rahat edecek. Dese ki yani ya buz konusunda destek olun.
1: Ha, tabii. İşte, tamam efendim, eyvallah. Saklayalım.
3: Saklayalım.
1: Yaza doğru daha
3: yaza
1: iyi
3: doğru,
1: bir
3: bilmem ne falan. Böyle bir şey dese mantığı olacak yani.
0: Yani hakikaten.
3: Korkunç yani. Hakikaten iyi yakalamışsın.
0: Ya hiç sorma hakikaten.
1: Hayır başka da bir şey. Kurtarmıyorsa maliyeti çıkma balık avlamaya.
0: Mesela değil mi?
1: Sen yani? Sana ait bir şey zorlamıyorsan angarya yasak anayasaya.
0: Yasak çıkacak ama yüksek fiyattan satacak yani hani şey yok. Yazık yani. Bir de dediği gibi Ali Hocam bir açıklama daha yaptı. Ya zaten teklifimiz kabul görmedi diyor.
1: Anlaşıldı.
0: Teklifimiz zaten
1: bir de
0: kabul görmedi.
1: Konuşmayın diyor yani.
0: Tabii. Siz de diyor biz halk diyor pahalı yesin demedik diyor. E baba fiyat düşüyor dedin. Yani bunun düşmemesi lazım dedin. E, kim ödeyecek onun parasını? Neyse.
3: Fıkra gibi abi.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Çok iyi yakalamışsın yani.
0: Çok sağ olun. Fatma Hocam çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Yusuf Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyiciler Açık Görüş'ün bu haftada sonuna geldik. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden ele almaya, konuşmaya, yorumlamaya çabaladık, çaba gösterdik. Haftaya yine aynı saatte, çarşamba günü saat 20'de karşınızda olmak umuduyla.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde drink sattım.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkcell sunar. Beş kağıdında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
2: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçet'e gir. Emin ol, kararını öyle ver. Emlakçet, akıllı ilanlar, doğru kararlar.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
5: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, mutlu akşamlar. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Moderatör Gece ile karşınızdayız. Efendim, İstanbul bugün sular altında kaldı desek yeridir. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasından su baskını haberleri peş peşe geldi. Araçlar trafikte mahsur kaldı, sele kapılıp sürüklenenler oldu. İstanbul gün boyunca adeta felaketi yaşadı diyebiliriz. Şiddetli yağış kente etkisini hala sürdürüyor şu anda. Da kentin birçok bölgesinden maalesef korkudan görüntüler geliyor. O noktalardan biri de Kağıthane. Kağıthane Deresi akşam saatlerinde neredeyse taşma noktasına geldi. Peki bölgede şu anda son durum ne? 24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz o noktada bizleri bekliyor. Haber nöbetinde hemen Aytaç Kurnaz'a dönelim. Aytaç Kurnaz, merhaba. Şu dakika itibariyle bölgede son durum ne? Neler gözlemliyorsun? Evet, şu anda gelen görüntülerde de Aytaç Kurnaz'ın olduğu bölgede gerçekten de suların yoğun bir şekilde o noktada biriktiğini görebiliyoruz efendim. Kağıthane Deresi neredeyse taşma noktasına gelmişti. Tekrar Aytaç Kurnaz'a sözü bırakalım. Aytaç Kurnaz, seni dinliyoruz.
1: 14 yaşında bir genç su birikintisine bastı ve elektrik akımına kapıldı ve maalesef yaşamını kaybetti. Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Üzücü haberi tekrarlamakta fayda var. İstanbul Balat'ta 14 yaşında bir genç su birikintisine bastı. Elektrik akımı vardı orada. Akıma kapıldı ve maalesef yaşamını yitirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattığını açıkladı. Şimdi şöyle söyleyelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul adeta suya gömüldü. Her şeye sabahtan beri tanık olduk. Suda sürüklenen araçlar, suda sürüklenen insanlar, tehlike atlatan, ölüm tehlikesi atlatan öğrenciler, yıkılan istinat duvarları, hatta şöyle söyleyelim, içi su dolan ve boğulma tehlikesiyle karşılaşan yolcular vardı. YTT otobüsün içerisinde su dolduğu yolcular vardı içerisinde ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Biz şu anda Ali Kemal Cola ile birlikte neredeyiz onu söyleyelim. Yıllardır taşmayan Kağıthane Deresi'nin taştığı noktadayız. Bakın şu anda artık yani yolla kaldırım nasıl bir noktada? Yani yolu ve kaldırımı ayırt etmek çok güç burada. Çünkü sabitlenmiş, eşitlenmiş vaziyetteler. Hala kurtarma ekipleri buraya gelmedi ama Kağıthane Deresi taştıktan sonra

burada manzara böyle. Şu anda Ali Kemal Cora'dan rica edeceğim, benim yürüdüğüm yeri göstersin bana dönerse. Bakın aslında ben, hani burayı bilenler bilir, alışveriş merkezi var ve rahat bir şekilde yürürsünüz normalde, ama şu anda işte o yürüdüğümüz, rahatça yürüdüğümüz kaldırımla yol aynı hizada. Bakın biraz daha ilerlediğimiz zaman şimdi ileride kalan otomobilleri de size göstereceğiz. Artık sürücüleri pes etti. Az önce yine burada kalan bir otomobilin içerisinde hanımefendi ve iki çocuğu vardı. Artık umudu kestiler. Ne gelen vardı ne giden, ve dolayısıyla da artık buradan yürüyerek ayrıldılar ve gittiler. Şimdi o manzarayı da gösterelim size. Bir yandan yağışın hala devam ettiğini ifade edelim. Bakın ben şu anda aslında kaldırımda yürüyorum ama işte gördüğünüz gibi kaldırımla falan alakası yok buranın. Artık yolla asfalt birleşmiş vaziyette ve bu noktadan ilerliyoruz. Kalan otomobilleri gösterelim. Bakın şu anda sağ tarafımda bir otomobil var. Hemen karşısında bir başka otomobil var ki geçebilenler şanslı. Ama sürücüler kendini riske atıyorlar. Neden? Yani bir ihtimal geçeriz de eve gideriz diye, ama gün boyunca İstanbul'un trafiğinin kilit olduğunu söyleyelim. Gerçekten İstanbul uzun yıllar boyunca yaşamadığı bir manzarayla karşılaştı bugün. Hemen her yerde aynı kaos vardı. Sürüklenen otomobiller vardı. Suya kapılan insanlar vardı. İşte velisinin sırtında karşıdan karşıya geçmeye çalışan İstanbullular vardı. Ve bugün de manzara böyle. İnsanlar eve gitmek için de araçlarını buraya park ettiler. Ve buradan yürüyerek, bu suyun içerisinden geçerek ayrıldılar. Bakın. Bir başka otomobil de burada. İşte bir taksi girmeye çalıştı az önce. Yani Duygu, öyle bir noktadayız ki aslında, yani bir derede miyiz, denizde miyiz, bunu anlamıyoruz. Şimdi bu ilerlemeye çalışan otomobillerin dalgaları da bir taraftan bize doğru geliyor ve ayakta bile durmakta zaman zaman güçlük çekiyoruz. Bakar mısınız, işte şurada da bir otomobil var ve bu da aynı şekilde kalmış. Ne oldu? Kağıthane derisi taşacak, taşmak üzere dendi ve en sonunda taştı ve manzara da işte bu hale geldi. Neler oldu bugün? Kısaca özetleyelim. Yani ajanslara bakacağım. Hemen son dakika bilgilerini vereceğim. Çünkü durmadan son dakika bilgileri ekranlara düşmeye devam ediyor. Bakalım sadece şu yarım saat içerisinde ne olmuş, onu da aktaralım size. Mesela örneğin az önce Ortaköy'de bir istinat duvarı yıkılmış. Beykoz'u su basmış ve aynı şekilde yine evleri su basmış İstanbul'un hemen her noktasında. Ve şöyle bakıyorum, Ayazağa'da bakın yeni daha istinat duvarı çökmüş ve mahalle su altında kalmış. Ardından Ortaköy'de şiddetli yağış nedeniyle bir istinat duvarı daha çökmüş. Bakırköy'de alt geçidi su basmış. Taksi mahsur kalmış. Taksici ölümden son anda kurtarılmış. Ama günün en çarpıcı görüntülerinden birisi de bir YTT otobüsünün, şimdi YTT otobüs kazalarına alıştık ama bir YTT otobüsünün içerisinde suyla dolduğunu ve yolcuların boğulmaktan son anda kurtarıldığını ve otobüsün tavanındaki açık noktadan dışarı çıkarak hayatlarını kurtardıklarını bugün tanık olduk ve İstanbul'un hemen her noktasında aynı manzara vardı. Ayazağa'da durum çok kötü. Bakın bu sürücü şu anda girdi ve işte asfaltı aramaya çalışıyor örneğin, görüyor musunuz? İşte kağıthane derisi taştıktan sonra insanlar artık ne yapacaklarını şaşırdılar ve şu anda yolda, buraya yol zannetti, buraya çıkmaya çalıştı ama asfalt olduğunu anlayınca aracının altını vurunca geri çekilmeye çalışıyor şu anda ve bir şekilde yola devam etmeye çalışıyor. Diğer son dakika bilgilerine bakalım. Örneğin bakın saat şu anda 20.09 ve Yenibosna'da uzun araç kuyrukları var. Beykoz'da evlerin giriş katlarını su basmış. Zaten şöyle söyleyelim, bugün açıklama da geldi. Yarın okullar tatil. Hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hem Numan Kurt, herkes açıklama yapıyor. Diyorlar ki yarın kesinlikle dışarı çıkmayın çünkü alarm durumu hala sürüyor. Meteorolojik veriler ne diyor? İlerleyen saatlerde yağmurun yine etkili olması bekleniyor. Yani ne olacak bilmiyoruz ama en azından bizim bulunduğumuz yerde hiçbir yetkililerinin, İBB yetkililerinin olmadığını söyleyelim. Ama AFAD sahada çeşitli kritik noktalarda çalışmalar devam ediyor ama gün boyunca sabah 05'ten bu saate kadar İstanbul o saatten bu saate her dakikayı, her saniyeyi, her saati çileyle geçirdi ve İşte ekrana gelen görüntüler ortaya çıktı. Hatta şunu söyleyelim, kurtarmaya giden itfaiye erlerini bile kurtaracak kimse yoktu. İstanbul itfaiyesi erlerini. Hatta İstanbul Güngören'de bir görüntü kaydı geçti. Davutpaşa'da.

0: Şimdi biz biliriz oraya. Yani yağışta çok fazla sel olmaz genelde ama orası adeta Venedik'e döndü. Hatta şöyle görüntüler karşımıza çıktı. Oradaki itfaiye erlerinin kulaç atarak yüzünü ve kendilerini kurtarmaya çalıştıklarına tanık olduk. O saatten bu saate manzarada herhangi bir değişiklik yok ve yağış etkili olmaya devam ediyor. Ayaza kötü, Beykoz kötü, Bakırköy kötü ve İstanbul'un hemen her noktasında vatandaşlar çile yaşamaya devam ediyorlar. Metro istasyonlarını su bastı. Yani anlatabileceğimiz çok şey var aslında ama sabahın 05'inden bu saate kadar manzaranın İstanbul genelinde değişmediğini ifade edelim. Ve sözü buradan Ali Kemal Cora ile birlikte yeniden haber merkezine sana bırakalım diyor.
1: Aytaç Kurnaz, teşekkür ediyoruz. Sizler de kolay gelsin diyelim. Zira gelen görüntüler gerçekten ciddi. Efendim 24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve kameraman Ali Kemal Cora İstanbullunun ve İstanbul'un yağmur çilesini aktardı. Aytaç Kurnaz'ın da bahsettiği gibi İstanbul Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu efendim. Detayına bakalım. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının hayatın birçok alanını olumsuz etkilediği belirtildi ve il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir denildi. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır denildi. Sadece okulların tatil edilmesine ilişkin karar alınmadı. Bugün saat 21'den itibaren motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçlarında trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik ikinci bir emre kadar bu yasağın devam edeceğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Açıklamasında vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemli rica ediyoruz ifadelerini kullandı. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlardan geceyi daha güvenli yerlerde geçirmelerini istedi. Riskli bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu. Evet, İstanbul'un yağmur çilesini görüntülerle ekranlarınıza taşıdık. Peki bu yağış ne kadar daha etkisini sürdürecek ve bu gece ve yarın için riskler neler? 24 Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan'dan öğreneceğiz. Hemen Eldebiran'a dönelim. Eldebiran merhaba. Yağışın oldukça fazla olduğu ve tehlikeli görüntülerin de geldiği bir gün. Yağışla birlikte bunun yanında kuvvetli rüzgar da görüyoruz. Peki herkesin aklındaki soru şu, bu yağış daha ne kadar böyle devam edecek?
2: Duygu, şimdi bu çok kuvvetli bir sistem. Biz bunu aslında geçtiğimiz haftadan bu yana söylemiştik kendi yayınlarımızda da. 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk hareketi bu ve kuvvetli bir siklonik alan oluşturmuş durumda. Hatta iki tane oluşturmuş durumda. Şu an bizi bir tanesi etkiliyor ve cumartesi günü ikincisi de etkileyecek. Dolayısıyla iki sistemin etkisinde bu böyle 4 gün daha devam edecek bir sistem aslına bakarsanız. Öyle çabuk bitmeyecek. Ama şunu hemen söylemekte fayda var. Bir kere bunun en şiddetli gününü atlattık, onu bir söyleyelim. Yarın şiddetli sağanaklar yine devam edecek. Özellikle sabah 9'a kadar İstanbul'un her iki yakasında da şiddetli yağış ihtimali sürüyor. Çünkü bu, şöyle söyleyelim, şimdi yer seviyesinde özellikle Karadeniz'de deniz suyu 20 derece civarında, yukarı seviyeden çok kuvvetli bir soğuk cepheyle, soğuk havayla birlikte geliyor bu siklonik hareket ve bu tabii soğuk havayla birleşince konvektif hareket de var. Sistemi besleyen her türlü mekanizma var şu anda Duygu. O yüzden yarın sabah 9'a kadar şiddetli sağanaklar halinde İstanbul'un her iki yakasında birden devam edecek. Sonrasında saat 12'ye kadar İstanbul'un Anadolu yakası biraz daha şiddetli şekilde devam edecek. Avrupa yakasında artık öğle saatleri itibariyle ufak ufak hafiflemeye başlayacak. Ama yarın bütün gün İstanbul yine yağmurlu ama bu aşırı yağış, şiddetli sağanaklar özellikle Avrupa yakasında biraz öğle saatleri itibariyle küçük küçük hafifleme eğilimi içerisine girecek ama gün boyu yarın yağmur var. Bu arada hafiflese de sel riski devam edecektir. Neden? Çünkü toprak suyu artık doygun. Toprağın suya doygun olması yarın çok daha az bir yağış miktarıyla bile sel riskinin oluşabilecek olduğu ya da olacağı anlamına gelecek. Dolayısıyla yağışın yarın hafifleyecek olmasının da çok fazla bizim açımızdan önemi yok aslında bu anlamda. Çünkü risk devam edecek. Duygu. Şimdi dolayısıyla tüm Türkiye'de yağış var. Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de yarın yine sağanaklar şiddetli. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce çevreleri şiddetli yağmur, yani aşırı yağış potansiyeli olan iller. Bu illerde biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ama Akdeniz bölgesinde de yağış şiddetli. Bu arada fırtına ile birlikte görülüyor. Senin de biraz önce söylediğin gibi Poyraz fırtınası var. Saatte 70 kilometre hızla esiyor. Şimdi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir ama deniz ve hava ulaşımını da olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla risk var. Bu anlamda da risk var. Hem şiddetli sağanaklar hem kuvvetli rüzgar olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bir de hava soğudu beraberinde. Rüzgar soğuğu da var. Şimdi bu selle ilgili unutmadan şunu da söylemeliyim. Şimdi sel hadisesinde sadece suların yükselmesi değildir mesele Duygu. Selde parametreler aslında çok riskli parametreler. Sel başladığı an, sel riski olduğunda sel suyunun içerisinde işte iri kaya parçaları, eğer ormanlık alandaysak hayvanların da içinde bulunduğu işte çalılar, odunlar, her türlü yani arazinin parçalarının da sürüklenmesi, işte şehirdeysek de yine bir takım taş parçaları, işte direkler, ağaçlar, ağaç devrilmesi, işte elektrik direklerinin kopması, elektrik tellerinin, kablolarının kopması sebebiyle işte bugün yaşanan gibi elektrik kaçaklarının meydana gelmesi ve bu elektrik kaçağının sel suyuna temas ettiğiniz an sizi işte ölümcül bir tabloya çevirebilecek bir risk oluşturabilmesi, elektrik ve gaz kaçaklarının meydana gelebilmesi böyle anlarda asıl tehlikeler bunlar sel anında. Kent seli dediğimiz hadise bu aslında Duygu. Yani şu anda MGM'nin rakamlarına baktığımız zaman hali hazırda son ölçülen rakamlar Beykoz'da 232 kilo yağış kaydedildiğini, Arnavutköy'de 126 kilo, İTÜ Maslak Kampüsü'nde 155 kilo yaklaşık, Sarıyer'de 171 kilo, Beykoz'da 180 kilo, Eyüp'te 180 kilo, Şişli'de 121 kilo, Büyükçekmece'de 117 kilo yağış ölçüldü. Şu an son bilgiler bunlar. Şehir merkezi için bir rekor değil ama Beykoz çevresi 232 kilo yağışın İstanbul kayıtları için kaydedilmiş tarihinde İstanbul'un elbette bir rekor olduğu söylenebilir. Ama onun dışında şehir merkezleri daha önce de yine 180 kilo civarında yağış aldığı için İstanbul'un rekoru olmamasına rağmen tablonun böyle bir afete dönmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kent seli dediğimiz hadise. Hep söylüyoruz biliyorsun toprağa ihtiyaç var Duygu. Yani toprağın önce yağmur suyunu emmesi, toprağın emme gücü vardır. O işte sünger dediğimiz bir emme gücü. O toprak suyu önce emer, yeraltı sularını besler, yeraltı suyunun beslenmesinin ardından toprak doygunluğa ulaşır. Sonrasında sel hadisesi meydana gelir normal koşullarda. Ama maalesef şehirlerde artık öyle değil. Beton yüzey alanlar o kadar geniş ki yağmur suyu yere indiği an neredeyse yüzeysel akışa geçebiliyor. Dolayısıyla işte böyle tablolar meydana geliyor. Bir de biz maalesef sel anında ne yapmamız gerektiğini bireysel olarak da pek bilmiyoruz Duygu. Şimdi görsel görüntülerde mutlaka sen de denk gelmişsindir. İnsanlar, çok sayıda insan suların içinde. O kadar çok sayıda insan görüntüsü gördüm ki ben görüntülerde. Yani kolaylıkla o suyun içerisine geçip gidebileceklerini zannediyorlar. Biraz önce Aytaç ben denizde miyim, yolda mı, caddede mi belli değil dedi. İşte orası zaten dere. Yani derenin üzerine bir yol yapılmış olması aslında belki problemlerin başında gelen şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla dere yataklarının korunması çok ama çok önemli. Taşkın yataklarının, sel yataklarının korunması çok ama çok önemli. Bu noktalarda yapılaşma işte böyle maalesef sorunlara sebep olabiliyor. Bir karış 15 santim su sizi sürükler. Tıpkı bu görüntüdeki teyze gibi sürüklenirsiniz. Bu suya girip o teyzeyi kurtarmaya çalışmak bile çok büyük bir risk. Hepsi sürüklenmeye devam edebilir ve hepsi hayatını kaybedebilir. Dolayısıyla suya girdiğiniz an işte cereyan çarpmasından, elektrik çarpmasından başlayan ya da suda bir sürü başka parametrenin de bulunmasının getireceği bir takım sonuçlar ciddi problemler meydana getirebilir. Dolayısıyla Türkiye geneli çok kuvvetli bir sistemin etkisinde şu anda. Şiddetli sağanaklar devam edecek. Halihazırda doygunluk sebebiyle, toprağın suya doygunluğu sebebiyle çok daha az miktarda sağanakla bile yine sel hadisesi oluşabilir. Lütfen unutulmasın. O yüzden risk yarın da devam edecek. Sonrasında Cuma günü de Türkiye'de sağanak yağış var Duygu. Cuma günü de yine tüm Türkiye'ye yağışlı olacak. İstanbul'da, Batı Karadeniz'de, Antalya çevresinde, Adana'da, Doğu Anadolu'da şiddetli sağanaklar var. İstanbul'da yine 50 kilonun 50-75 kilo arasında değişebilir metrekareye düşecek yağış miktarı. Sonrasında cumartesi günü tekrar yağış şiddetlenecek. Biraz önce söylediğim oluk içerisinde şu an bir ikiye bölünme söz konusu. Cuma günü yeniden bizi etkileyecek bir siklonik hareket var. Bu da cumartesi günü biraz daha kuvvetlenecek. Yine tüm Türkiye yağışlı. Özellikle Marmara'nın doğusunda, iç Ege çevresi, hatta Ege bölgesinin tamamı, iç Anadolu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde yine şiddetli yağış bırakacak. 50 kilo yağış olasılığı. İstanbul çevresinde, Edremit çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı cumartesi günü de yine 50-75 kilo arasında, hatta bazı ilçelerde 50-100 kilo arasında değişebilir. Duygu, bu sistem, bu tür sistem lokal sağanakları getiriyor beraberinde. Yani şehir aynı anda aynı yağışı aynı miktarda almıyor. Sağanaklar başlıyor cephesel sağanaklar halinde. Hücresel yapılar oluşuyor atmosferde ve bu hücreler belli noktalarda mikro ölçekli aşırı sağanaklar getirebiliyor. Dolayısıyla dar alanda aşırı sağanaklar hızlıca meydana geliyor. Ani sel, kent seli dediğimiz hadise de maalesef böyle hızlıca oluşuyor böylelikle. Ve işte bu tür manzaralara sebep oluyor. Risk devam ediyor. Pazar günü de sağanaklar var. Ama tabii pazar günü hafiflemiş olacak büyük ölçüde. Pazar günü en fazla 20 kilo yağış var. Pazartesi günü yağış duracak Duygu. Ama dediğim gibi hafiflese bile, hafif yağmurla bile artık bu kadar aşırı yağışın ardından sel hadisesi hiç ummadık bir noktada oluşabilir. Dolayısıyla risk devam edecek. Bugün, yarın ve cumartesi günü rüzgar da yine kuvvetli. Deniz yolunda, hava yolunda aksamalar, gecikmeler, iptaller, rötarlar yaşanabilir. Hava yolunu kullanacakların mutlaka seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Rötar ihtimaline göre hareket etmek gerekiyor. Olabildiğince acil işi olmayanlar bu 3 gün boyunca dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri. Toplu taşımayı tercih etmekte fayda var. Araçlarımızla dışarıya çıkmayalım. Trafiğin artması da ciddi bir risk
1: Evet.
2: oluşturucu etken Duygu. Dolayısıyla araçla trafiğe çıkmamak da önemli. Ve sel suyuna kesinlikle ama kesinlikle girmemek gerekiyor. Bir karış 15 santim, 1,90 boyunda gelişmiş bir erkeği sürükleyebilecek güçte olabilir. 30 santimde araçları sürükler Duygu. Sular sel suyu yükseldiğinde 3 metreye, 6 metreye kadar çıkabilir. Nereden geldi bu su dersiniz, şaşırırsınız ama inanılmaz yükselebiliyor. Dolayısıyla maalesef sorun büyüyebilecek kadar kuvvetli bir sağanak. Şiddetli yağmur bugün, yarın, bu gece, yarın, cuma günü ve cumartesi günü devam edecek.
1: Evet,
2: Tedbirli
1: bu risk
2: olmakta
1: elde
2: fayda
1: bir
2: var.
1: an devam edecek ama özellikle bir saat aralığı verebilir miyiz? En riskli saatler şeklinde vatandaşların özellikle bu saatlerde dışarıya çıkmaması için.
2: Duygu, sabah 9'a kadar şiddetli, sabah 9'a kadar çok tedbirli olmalılar.
1: Evet.
2: Sabah 9 sonrasında Anadolu yakası 12'ye kadar şiddetli sağanaklar alacak. Ve yarın gün boyu İstanbul'da risk devam edecek. Yani onu söyleyelim. Çünkü bu kadar şiddetli yağışın ardından sağanaklar hafiflese de sel riski sürecektir. Sonrasında cumartesi günü için de yine yağışın biraz daha şiddetlenme olasılığı var gibi gözüküyor. Ama yarın 9'a kadar kritik. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası saat 12'ye kadar kritik. O yüzden risk var, risk devam ediyor. İstanbul'un dışında Kocaeli, Sakarya çevresi, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresinde de dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: O bölgelerde aşırı yağış alacak iller. Aşırı yağış dediğim 100 kilonun üzeri Duygu. Dolayısıyla bu illerde de bu tür manzaralara denk gelebiliriz yarın.
1: Ve şunu da belirtelim, hemen şu anda da ekranlara yansıyor son dakika gelişmesi olarak, hazır bahsetmişken, İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da okullar tatil yarın. Biz o bölgede de, o şehirlerde, o illerimizdeki durumu da özetlemiş olduk. Peki Elde Biran, neden böyle kuvvetli bir yağışla karşı karşıya kaldı İstanbul? 232 kilogram yağıştan söz ediyoruz metrekareye düşen. Türkiye neden böyle kuvvetli bir yağışın etkisine girdi?
2: İşte Duygu, en başında aslında anlattım. Yani
1: Evet.
2: şu anda Türkiye 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk etkisinde ve deniz suyu çok sıcak. Genelde rekor yağışlar Eylül ve Ekim döneminde meydana geliyor Türkiye'de. Yine bu sene tabii deniz suyunun çok yüksek olması, şey deniz suyu yüzey sıcaklığının çok yüksek olması bunda çok önemli bir parametre. Şu anda süper El Niño var biliyorsun. O da deniz suyunun

0: yükselten bir diğer hadiselerden biri. Yani parametreler o kadar böyle bir araya gelmiş durumda ki manzara maalesef şiddetli yağışa, aşırı yağışa çevirmiş durumda. 500 milibar seviyesindeki kuvvetli oluk ve çok kuvvetli bir siklonik hareket var bu noktada. Türkiye üzerinde tam Türkiye merkezli siklonik hareket bu. Hem Yunanistan'ı etkiledi hem Türkiye'yi şu anda etkiledi. Önümüzdeki saatler içerisinde de Türkiye'yi etkilemeye devam edecek. Hatta sistem o kadar kuvvetli ki şu an ikiye bölünmüş durumda. Cuma ve cumartesi günü sistemin diğer bölümü de Türkiye'yi üzerinde yine etkili olmaya başlayacak. Yine şiddetli sağanaklar getirecek gibi gözüküyor. Kuvvetli bir hareket bu. Tabii şiddetli sağanaklarla birlikte kuvvetli rüzgar getiriyor, sıcaklığı düşürüyor. 10-12 derecelik bir sıcaklık düşüşü söz konusu. Hafta sonu İstanbul'da 29 dereceyi ölçtük. Üzerine Perşembe günü 16 dereceyi ölçeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu aşırı ısınma da aslında bu sebeplerden bir tanesi. Yer seviyesinde aşırı ısınmış hava, yukarı seviyede aşırı soğuk hava ile bir araya geliyor. Konvektif hareket var, kuvvetli bir alçak basınç alanı var zaten yukarı seviyede. Bu hareketi kuvvetlendiriyor. Deniz suyu zaten çok sıcak. Denizden havaya inanılmaz bir transfer var, enerji transferi, nem transferi. Bu da sistemi besleyen mekanizmalardan biri. Yani oluk hareketiyle çok kuvvetli bir rüzgar akışı da söz konusu. Bu rüzgar akışı ile birlikte Karadeniz üzerinden beslenen bu sistem maalesef sağanakları İstanbul üzerine bırakmış gibi görünüyor. Sistem şu anda bütün parametreleriyle birlikte böyle tıkır tıkır çalışıyor aslında atmosferik açıdan. Dolayısıyla gereken her şey bu sistemde mevcut idi. O yüzden tablo bu kadar yıkıcı meydana geldi Duygu.
1: Elde bir anayan senin de söylediğin gibi aslında sel konusunda çok da bilinçli değiliz toplum olarak ve bugün telefonlarımıza bazı uyarılar geldi. Şimdi biz ne anlamalıyız sarı kodlu uyarıdan? Sarı kodlu uyarı günlük yaşamı nasıl etkiler? Bu uyarılar ne anlama gelir? Neler yapmak lazım?
0: Şimdi MGM bu tür olaylar karşısında hep kodlar yayınlıyor. İşte sarı kodlu uyarı tabii az tehlikeli hadise demek. Bugün 15 il için sarı kodlu uyarı mevcut idi. Olağan dışı yani potansiyel tehlikeli hava olayları meydana gelebilir anlamına geliyor. Yani olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor. Turuncu kodda tabii tehlikeli hava hadisesi meydana gelebilir demek. Yani hava durumu potansiyel tehlikeli bir takım olaylar meydana getirebilir ve yani rekor yağış meydana gelebilir uyarısı anlamı taşıyor turuncu uyarıda. Dolayısıyla sarı ve turuncu kodlu uyarılar vardı bugün meteorolojiden. Nitekim gerçekten rekor yağış seviyesine yakın rakamların kaydedildiği, bazı noktalarda rekor yağışın altında kalmış olsa bile kentseli dediğimiz hadiseyle olay afete dönmüş durumda idi. Şu anda da hala risk var. Kod hala sarı ve kırmızı seviyede. Yine yaklaşık 17-18 il için hala risk var. MGM'nin hala uyarıları devam ediyor. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım. Okullar zaten pek çok bölgede tatil oldu.
1: Evet.
0: Ama işte dediğim gibi işi olmayanın, acil işiniz yoksa dışarıya çıkmamaya özen göstermelisiniz. Sel suyuna girmemelisiniz. Sel suyunda yürümemelisiniz. Bunlar çok tehlikeli duygu. Hem sürüklenebilirsiniz, hem elektrik akımına kapılabilirsiniz. Hem suda, işte doğal ortamda o suda yılan olabilir, işte her türlü hayvan olabilir, işte ne bileyim
1: Akım
0: odunlar
1: olabilir.
0: olabilir, ağaçlar olabilir, elektrik akımı olabilir kablolardan, elektrik direği olabilir, işte büyük kütleleri sürükleyebilir. Dolayısıyla ciddi problemler meydana getirebilir. O yüzden sel suyuna girmek, dibini görmediğiniz suya girmek gerçekten çok ciddi problemler meydana getiriyor. Olabildiğince sel suyuna girmeyeceğiz. Girmemeliyiz ya da öyle söyleyelim. Araçlarımızla trafiğe çıkmamalıyız Duygu. Bu
1: Evet.
0: çok önemli. Hava soğuduğu için sıkı giyinmeliyiz.
1: Evet.
0: Yapılması gereken önemli şeyler bunlar.
1: Şimdi İstanbul'u konuştuk dedik ki pazartesi günü artık bu yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Ama sonra bu yağmur bulutları nereye doğru hareket edecek acaba Anadolu'da böyle bir risk olabilir mi önümüzdeki haftalarda?
0: Önümüzdeki hafta değil, şu anda zaten Anadolu'da risk var. Hem Marmara'da hem Karadeniz'de hem Doğu Anadolu'nun tamamında. Doğu Anadolu'da da aşırı yağış beklediğimiz iller var. Özellikle işte Tunceli çevresinde, Şanlıurfa'da, Doğu Anadolu'da da riskli noktalar, lokasyonlar var. Gaziantep

0: Antep çevresinde özellikle de beklenen aşırı sağanaklar var bugün. Dolayısıyla risk doğuda da pek çok bölgede de devam ediyor. Şimdi bakıldığında Doğu Akdeniz'de de yine benzer şekilde şiddetli sağanaklar var bugün ve doğuda da fırtına ile birlikte görülüyor Duygu. Bu dediğim yarının riskli alanları bu arada. Yarın hem Marmara'da hem Karadeniz'in batısında hem Doğu Anadolu'da hem Doğu Akdeniz'de risk şiddetli sağanaklar devam edecek. Cuma günü de yine Karadeniz'in özellikle batısı, Antalya çevresi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, Hakkari çevresi şiddetli yağmur altında kalacak. İstanbul çevresi yine, İstanbul Kırklareli çevresi Cuma günü şiddetli yağış altında kalacak. Cumartesi günü yine Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Ankara, Eskişehir çevresinde, başkenti de sel riski bekliyor cumartesi günü. Batı Karadeniz'de sel riski var. Yine fırtına var. Cumartesi günü fırtına biraz daha kuvvetlenecek. İşte Marmara'da, Batı Akdeniz'de, Güney Ege'de kuzeyli rüzgar, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de güneyli rüzgar olacak şekilde. Rüzgar da buna eşlik ediyor ve hayatı, ulaşımı rüzgar da biraz zorluyor. Dolayısıyla riskler devam edecek. Dediğim gibi önümüzdeki 3 gün kritik Duygu.
1: Evet.
0: Perşembe, cuma, cumartesiye dikkat. Yarın öğle saatlerine kadar yine aşırı sağanak ihtimali var İstanbul'da. Öğleden sonra sağanaklar biraz hafifleyerek devam edecek gibi gözüküyor ama hafiflese de toprağın suya doygunluğu, sel riskinin devam edeceğini lütfen unutturmasın kimseye. Ama cuma günü ve cumartesi günü de risk maalesef devam edecek.
1: Elde bir an ayağın çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların çok kıymetliydi. Özellikle önümüzdeki 3 güne dikkat çektin. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, sağanak yağış nedeniyle pek çok kişi mahsur kaldı. Onlardan biri de Murat Bozlu, şarkıcı Murat Boz da onlardan biriydi, mahsur kalanlardan biriydi. Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık dedi, yardım istedi. O görüntülere bakalım.
2: 30-35 kişi kalabiliyor şu an. Biz de ekiplerle birlikte içeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum, suyu görebiliyor musunuz? Şu an şu seviyeye su yurttan buraya veriyoruz. Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye Reisi'nden yardım talep ediyoruz. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şu an zaten araçlar yüzüyor. Ayaz Ağa bölgesindeyiz. Cendere, Phoenix yolları. Yüzlerce kişi şu an içeride mahsur kaldık. Gördüğünüz gibi içeriye bu arada o kapının arka tarafını tamamen su basmış durumda. Bir üst kattayız şu an. Asma kat gibi düşünürseniz. Bir üst kattayız. Ve orayı da göstereyim. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz çünkü durum tamamen böyle.
3: Evet gelin beni takip edin. Otuzlar kimde? Bende.
2: İçeriği tamamen su basmış durumda. Bu videoyu da akışıma koyacağım. Rica ediyorum paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. İnternetimiz de çok kısıtlı. Ne kadar daha devam edebileceğim hiçbir fikrim yok. Şu an mahsur kaldık ve gördüğünüz gibi su içerisindeyiz. Görüyorsunuz. Arkadaşlarımız, çoğunluğu erkek arkadaşlarımız bu bölümdeyiz. Asma kat değil burası aslında. 2 kat yukarıdayız. Hanım arkadaşlarımız hepsi de asma kattalar. Orası da toplamda 30 kişilik gördüğünüz gibi. Bu 30-35 kişi kalabiliyor şu an.
1: Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı. Bir kadın sel suyuna kapıldı, öğrenciler duvarlara çıktı. Sultan Gazi'de İBB'nin sorumluluğundaki alt geçidi su bastı. Tahliye için gelen itfaiye aracı bile aynı noktada mahsur kaldı efendim. İBB ise 8392 personel ve 2246 araçla sahada olduğunu açıkladı ama vatandaşın karşısındaki soru çok daha net. Uyarılar günler öncesinden yapılmışken İstanbul neden yine ilk kuvvetli yağmurda bu görüntülere teslim oldu? İstanbul'da gün boyu kameralara hangi görüntüler yansıdı birlikte bakalım.
4: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
5: Bir anda suyun akıntısına kapıldı. Ayakta duramadığı metre.

0: Lerce sürüklendi. Esenyurt'ta vatandaşlar kadının peşinden koştu.
1: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
0: Birisi kolundan tuttu, diğeri sudan çıkardı.
2: Megakent'teki şiddetli yağış sonrasında Başakşehir Kayaşehir bulvarının bir kısmı sular altında kaldı. Yoldaki su neredeyse bir insanın ayak bileklerine kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.
0: Burası bir dere değil, İstanbul'da bir yol ve sağanak daha ilk saatlerinde kenti bu hale getirdi. Başakşehir'de Olimpiyat metro istasyonunda su duvardan aşağı aktı.
2: Esenyurt'ta birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. 3029 numaralı sokaktaki Nalbur dükkanının depo kısmında 5 metreye kadar su seviyesi ulaştı. Dükkanın içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
0: Yollar zaten göldü, araçlar ilerleyemedi ama günün en çarpıcı görüntüsü Sultan Gazi'den geldi.
3: İstanbul'un pek çok noktasında alt geçitleri su bastı. Sultan Gazi'de de 200 metrelik işte görmüş olduğunuz dere yolundaki bu tünelde de araç sulara gömülmüş durumda. Şu dakikalarda da çekici yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
0: İBB sorumluluğundaki alt geçit tamamen suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Sonra suyu tahliye etmek için itfaiye geldi. Ve bu kez itfaiye aracı da aynı geçitte mahsur kaldı. Ortaya çıkan tablo İstanbul'un yağmurla sınavını bir kez daha tartışmaya açtı. Meteoroloji kuvvetli yağış için günler öncesinden uyarı yapmıştı.
3: Şiddetli yağış birkaç dakika içerisinde cadde ve sokakları göle bürüdü. İşte görmüş olduğunuz noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Rögarlardan su taşıyor. Öte yandan yine su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç sürücüleri de ilerleyemedi. Görmüş olduğunuz aracın plakası da şiddetli yağışla birlikte düştü. Araç kullanılamaz hale geldi.
0: Buna rağmen Habibler de ser suyu bir otomobile önüne kattı. Araç sürüklendi, binaları su bastı. Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler bu kez duvara çıktı. Korkuluklara tutunarak ilerlemeye çalıştılar.
4: Yani daha önce de bu tarz şeyler yaşanmıştı.
0: Bir belediye işçisi öğrencilerden birini sırtına aldı, suyun içinden taşıdı. Küçükçekmece'de ise dere yatağındaki bir binanın bodrum katını su bastı. İçeride kalanlar güçlükle kurtarıldı. Bir vatandaşın tepkisi ise yaşanan tabloyu özetliyordu.
5: Islah çalışması yapıldı yalnız. Yine hala taşmakta. Yani daha gerekli tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sultan Gazi'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Öğrenciler o sırada dersteydi. Bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. Bir hastanenin ise koridorlarına kadar su girdi. Sarıyer'de ise yağmurun taşıdığı çamurlu su denize karıştı. Kıyı kahverengiye döndü.
3: Tarabya'dayız. Alışkın olduğumuz deniz manzarasından çok başka acı bir tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından denizin rengi değişmiş durumda. Boğazın mavi suları yerini kahverengiye çalan çamurlu ve bulanık bir görüntüye bıraktı.
0: İBB gün içinde yaptığı açıklamada 8392 personel ve 2246 araç ve iş makinasıyla sahada olduğunu, bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ama görüntüler bir başka tartışmayı büyüttü. Personel sayısını açıklamak yetiyor mu? Çünkü İstanbul'da vatandaşın görmek istediği şey rakam değil. Su basmayan alt geçit, göle dönmeyen yol, su altında kalmayan metro. Ve her kuvvetli yağmurda aynı manzaranın tekrarlanmadığı bir kent.
6: İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Arıza yapan 147 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi akıntıya kapılarak geri döndü ve kıyıya metreler kala durabildi.
7: İstanbul Boğazı'nda arızalanan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüz şekilde sürüklendi. Kıyıya metreler kala duran geminin tehlikeli anları kameraya yansıdı. Olay Kuru Çeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antigua Barbuda bayraklı Bilbao Trader isimli gemi yaşadığı arıza nedeniyle yön değiştirerek ters istikamette sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma 8 ve kıyı emniyeti 4 birimleri sevk edildi.

0: arızanın giderilmesinin ardından kuru yük gemisi, kıyı emniyet ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı.
1: İstanbul Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi sürüklenerek Çilingöz sahilinde karaya oturdu. Personeli olmadığı öğrenilen gemiyi kurtarmak için çalışma başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı ticari gemi güvenli alana götürülmek üzere 12 Ekim'de römorkörle İneada Limanı'na doğru çekilmek üzere yola çıkarıldı. Gemi Çatalca açıklarına geldiği sırada fırtına ve dev dalgalar nedeniyle çekme halatını kopardı. İlerlemekte güçlük çeken römorkör kaptanı gemi trafik hizmetleriyle irtibata geçerek İneada'ya sığınacağını bildirdi. Halatın kopmasıyla birlikte dev gemi sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu. Gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gemi çevresinde ve deniz yüzeyinde yaptığı incelemelerde herhangi bir yakıt sızıntısı veya çevre kirliliğine rastlanmadı. Geminin tamamen boş olduğu öğrenilirken İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri karaya oturan geminin kurtarılması ve bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

0: Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan ayrıca yüksek mahkeme başkanlarıyla da bir araya geldi. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantıya eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Buna göre kurulun gündeminde bölgede ve dünyadaki son gelişmeler vardı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarından sonra Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği belirtildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke Savunma Anlaşması ile kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiğine vurgu yapıldı. Toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçlerin yönetildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı ayrıca yüksek mahkeme başkanlarıyla külliyesine düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kamuoyunda fon düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcı zararlarının karşılanmasını ve hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılmasını amaçlıyor.
1: Fon soruşturmasında gözler yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tasfiyedeki fonlara ilişkin yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi öngörülüyor. Ödemelerde küçük yatırımcılara öncelik verilmesi planlanıyor. Ersan Aksu, nakdin yetersiz kalması durumunda önceliğin küçük yatırımcılara verileceğini ve yaklaşık 350 bin fon pay sahibine ödeme yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Teklifle fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve sorumluların mal varlıklarından tahsilat yapılması da amaçlanıyor.
0: Fon soruşturması merkezli yeni gelişmeler var. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlığın teftiş kurulunu devreye soktu. Kurul 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Teftiş başkanlığınca ön inceleme raporu hazırlandı. Bu rapora istinaden Bakan Şimşek tarafından Gönül hakkında soruşturma izni verildi. Fon ve manipülasyon soruşturmasında bu kez odak noktası olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi oldu efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce aldığı mali tedbirler kapsamında 100

9 şüpheli hakkında kısıtlamalar sürüyor. Taşınmazdan gemiye, hava aracından yüksek faturalı para transferlerine kadar mal varlığını azaltabilecek işlemler savcılığın yazılı iznine bağlı. Sermaye piyasası araçları da donduruldu ayrıca. Başsavcılık ayrıca kamuoyuna yansıyan listelerle ilgili yeni kararlar alınmadığını, mevcut tedbirlerin daha önce verilen

0: azaltabilecek işlemlere fren koydu. Amaç, olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor. Başsavcılık bunun yeni bir karar olmadığını, daha önce alınan mali tedbirlerin sürdüğünü özellikle açıkladı. Tedbirin kapsamı oldukça geniş. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz satışı, devir işlemleri, ipotek tesisleri, gemi ve hava aracı alım satımları ve yüksek tutarlı EFT ve havaleler. Mal varlığı azaltabilecek bu işlemler artık başsavcılığın görüşü ve yazılı izni olmadan yapılamayacak. Finans kuruluşlarına da ayrı talimat verildi. Şüpheli ve olağan dışı para hareketleri anlık olarak MASAK'a bildirilecek. Tedbir sadece hesapları değil, şirketleri ve birinci derece yakınları da kapsayan bir mali takip mekanizmasına dönüşmüş durumda. Ancak günlük hayatı tamamen kitlemiş değil. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylıkları, rutin mesleki harcamalar bu işlemler kısıtlamaların dışında tutuluyor. Savcılığın hedefi açık, günlük yaşamı değil, mal kaçırma ihtimalini durdurmak. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezben, Pusula Portföy Yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel, Emre Çamlıbel'le Namık Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp'te bulunuyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'a yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da düzenlenen 4 ayrı operasyonun detaylarını paylaştı. 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans ağı ve güncel yapılanması da mercek altına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün finans ağlarına ve yeniden yapılanma girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.
2: Terörün finans ağına darbe indirildi. FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 4 ayrı operasyonda 35 şüpheli hedef alındı, 33'ü gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Soruşturmaların en dikkat çeken ayağı Eskişehir oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu transferlerin örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. İzmir'deki iki ayrı soruşturmada örgütün faaliyetleri mercek altına alındı. Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları incelendi. Güncel yapılanma içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir merkezi 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ağrı'da ise DAEŞ'in finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya ve yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.
1: İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallerle örgütsel dokümanlara el konuldu.
3: İzmir merkezli operasyon yapıldı. FETÖ şüphelileri tek tek yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde emniyet ekipleriyle Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ortak bir çalışma yürüttü. Hedefte örgüt adına faaliyet gösteren isimler vardı. Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen, dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
1: Müzik Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından moderatör gece kaldığı yerden devam.

0: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
1: Buradan şunu söyleyeyim. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
0: Bir dakika. Bir dakika. Şimdi evet. Şimdi bu. Hukukun evet. Esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
2: Eline belge gelen. Neyse geldi. Ben verdim mesela buna.
0: Tamam. Belgeyi ver. Koyacaksın ortaya. Doğrudur, yanlıştır.
2: Kaygı bakanlığıyız.
0: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. E o zaman ne oldu hukukun
2: bu
0: asli?
2: Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Bu şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Elinde belge girecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktık ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hatası yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
0: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da ya bunların tek, doğru olmadığını ispatla çalışacak. İsim
2: benzerliği için bulacaksın bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
0: İyiymiş ya. Mesela var ya, ya Hikmet bir, abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
2: Özgür Özel'in konuşurken opu elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
0: Değil değil. Bir öfke problemi olduğu aşikar.
2: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz öfke edeceğiz. Problemi. Bu ruh hali tamam. Özgür bu adamın gidişatı çok kötü hocam.
0: Sıkıntı var. Yani az önce yalan, bahsettiğiniz iftira, gibi siz her ya. Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize gerek var. Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha müddeyi, diyelim burada. İddiasını ispatla mükelleftir.
2: Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
0: Nokta.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
2: Dene, sana da çıkar.
1: Denemesi bedava.
3: Hesap basit.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı, COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle yargılanan Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı ancak ne rüşvet iddialarına ne suç örgütü liderleri suçlamasına yanıt verdi. Bunun yerine Trabzon'un kurtuluşundan İstanbul'un işgaline, Ekim ayının güzelliklerinden Fenerbahçe belgeseline kadar enteresan konulara değindi. Yani iddialara karşı kendini savunamadı. İşte o ilginç ifadeler.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Suçlamalardan hep kaçındı. İddialara yanıt vermek yerine konular arası kırılgan geçişleri tercih etti. Aynı tutumu duruşmada da gösterdi. Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsünde adeta La Fontaine'den masallar anlattı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na savunma için 4 günlük süre verdi. İmamoğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. İddianamede onlarca tanık beyanı, somut delil, HTS ve irtibat kayıtları, itiraflar var.
3: Ben size başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
2: Ancak İmamoğlu kürsüye ilginç bir savunmayla çıktı. Suçlamaların ayrıntılarından ziyade avukatlık mesleği, Trabzon'un kurtuluşu, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un işgali gibi konulardan bahsetti.
4: Ekim ayındayız ve Ekim ayını aslında çok seviyorum. Sonbaharı da seviyorum. Gerçekten tarihte söylendiği gibi sonbahar bir tablo gibidir, bir sanat eseri gibidir. Yağmuruyla, rüzgarıyla doğada her rengin bir arada olması... Ülkemiz için de çok önemlidir Ekim ayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Ekim ayına başka bir heyecanla baktım. İlk olduğumuz anda biz Ekim ayında ne yapmalıyız? Çünkü mesela bir duygu bilinmez. Bir duygu tarihe çok meraklı bir insan olarak, yakın tarihi çok titiz bir şekilde takip eden bir kişi olarak İstanbul'un işgal altında 5 yıl geçirdiğini çoğu insanımız az bilir. Çok az bilir. 5 yıl. Kadim İstanbul kenti 5 yıl işgal altında tutulmuştur.
1: Hadi gel de sirkele o zaman.
2: Ekrem İmamoğlu saatlerce tabiri caizse rabarba yaptı. Rüşvet, ihale süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin isnatların hangi gerekçelerle reddedildiğini açıklamadı. Bunun yerine tarihi ve kişisel anlatıları gündeme getirdi. Konuşmasını milli değerler üzerinden şekillendirme gayretine girişti. Dedesinin gazi oluşunu, Cumhuriyet Bayramı'nı anlattı. Destekçilerine duygusal bir karşılık oluşturmaya çalıştı. Öyle ki İmamoğlu hızını alamadı, eşiyle gittiği sinemadan bile bahsetti.
4: Ve ben donmuş, sinmiş bir kentin aslında futbol sahalarında bile Fenerbahçe Kulübü'nün yaptırmış olduğu Zafer'in Rengi filminin galasına gitmiştim. Ve gözyaşlarıyla Dilek'le beraber izlemiştik. Aslında futbol sahasında bile zafer mücadelesinin nasıl verileceğini o Fenerbahçe'nin maçında hissetmiştim.
2: Duruşmayı izleyenler saatlerce hukuki hiçbir savunma yapılmadığına, laf kalabalığıyla iddianamedeki somut suçlamaları kamuoyunun gündeminden kaçırmaya çabalarına şahitlik etti.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında önemli bir günü geride bıraktık efendim. Davanın 98. duruşmasında Ekrem İmamoğlu savunmasını yaptı. Peki duruşmada neler yaşandı? İmamoğlu ne söyledi? Daha da önemlisi ne söylemedi? 24 editörü Oğuz Polat Bilek'le konuşacağız. Oğuz Polat Bilek, hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar şimdiden.
0: Çok, çok teşekkür ediyoruz. Dilersen o ifadelere biraz yakından bakalım.
5: Tamamdır.
0: Şimdi zira enteresan şeyler söylüyor. LED'i ekranlara taşıyalım şimdi. İmamoğlu savunmasında ne söyledi, ne söylemedi diyoruz. Öncelikle ne söylemediğine bakalım. Rüşvet, irtikap ve suç örgütü suçlamalarına değinmedi. Peki onun yerine ne söyledi? Şöyle biraz
5: şimdi,
0: daha yakına gelelim.
5: Ne söyledi? Aslında neyle yargılanıyor? Rüşvet, irtikap, suç örgütü, LED kısıtlı olduğu için belli başlıklar başlı başlıkları alabiliyoruz ama yani suç örgütü kara para aklama mesela suç giyilerinin aklanması meselesi var. 160 toplamda eklenen daha iddianamelerle birlikte 160 eylemin tamamından kendisi sorumlu bir insandan bahsediyoruz. Bunlar arasında yok ihalelere fesat karıştırma mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz? Her şey var. Biz bekliyorduk ki biz bekliyorduk derken kendi adıma söylemiyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğim çünkü. Biz bekliyorduk ki çıksın 160 iddianın olmasa da en azından birinci derecede sorumlu olduğu iddialara çatır çatır yanıt versin. Ama öyle olmadı. Şimdi ben niye beklemiyordum? Çünkü ben bu duruşmayı ilk andan bu yana takip ederken aynı zamanda casusluk davası duruşmalarına da girerken özellikle casusluk davasına şöyle bir ifade kullandı. Bu dava siyasi bir davadır. Dolayısıyla ben bu eylemlere yanıt vermeyeceğim. Siyasi bir savunma yapacağım. Başımız üstüne siyasi bir savunma yapsın. Ama siyasi savunma nedir? Değil mi? Evet. Siyasi savunma bu mudur? Bunu da birazdan konuşuruz. Olur. Bu iddiaların hiçbirine yanıt vermiyor. Şöyle girdi aslına bakarsanız konuya. Mahkeme salonunun mimarisinden. Şimdi yeni bir durum.

0: Duruşma salonu yapıldı. Diğer duruşma salonuna da laf söyleniyordu. İşte bu duruşma salonu şunun için yapıldı, bu diyor, bu dava Silivri'ye şundan dolayı taşındı diye. Şimdi diyor ki mesela mimarisi gerçekten çok ilginç, adalet adına utanç verici. Oradan konuyu döndürdü, dolaştırdı, Ekim ayına getirdi mesela.
1: Evet.
0: Diyor ki Ekim ayında diyor, şimdi ilk girişte şeyi bekliyoruz, Ekim ayındayız. Buradan bir siyasi çıkarım yapacak, bir atıf yapacak, bir tarihi atıf yapacak. Ekim ayını aslında çok seviyorum. Sonbaharı da seviyorum. Gerçekten tarihte söylendiği gibi sonbahar bir tablo. Katılıyorum bunların hepsine. Bir sanat eseri gibidir diyor. Yağmuruyla, rüzgarıyla, doğada her rengin bir arada olması.
1: Şimdi diye bir noktada bir yere bağlanacak diye düşünüyorum.
0: Sonrasında... Sonradan nereye bağlanıyor? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'e Kanuni'ye bağlanıyor. Evet. Şimdi burada diyorsunuz ki yine tam yani Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni'den aldığı için tarihten bugünümüze bir...
1: köprü kuracak.
0: Evet, köprü kuracak, getirecek. Sonra diyor ki Fatih Sultan Mehmet'e Kanuni'nin doğduğu mahallenin çocuğuyum ben. Trabzon Ortahisar'da Kanuni Sultan Süleyman doğdu. O bir mahallenin çocuğuyum. Hatta diyor o 13 yaşamış, ben 17 yaşına kadar orada. Daha fazla yaşadım diyor, buna gurur duyarım diyor. Buna da ironi yaparım diyor. Yine peki rüşvet, irtikap, suç örgütü, suç gelirinin aklanmasına ilişkin bir ifade var
1: burada
0: mı?
1: Burada da bulamıyorum.
0: Yok.
1: Burada şimdi, ve ben.
0: Yine bakın ilk cümleye bakın. Ve ben donmuş sinmiş bir kentin. Tam burada diyorsunuz ki yani bir isyan havası var. Donmuş evet. Sinmiş bir kentin. Aslında futbol sahalarında bile Fenerbahçe kulübünün yaptırmış olduğu Zaferin Rengi filminin galasına gitmiştim. Gözyaşlarıyla Dilek'le beraber izlemiştik diyor. İşine atıf yapıyor. Bu arada diyor çok teşekkür ederim diyor, adayı kurdular diyor. Ada dediğimizde şey aileler platformu, orada her hafta açıklama yapan adayı kurdular, mücadele, teşekkür ederiz ona diyor. Dilek'le birlikte gittik, izledik diyor. Aslında futbol sahasında bile zafer mücadelesinin nasıl verilebileceğini o Fenerbahçe'nin maçında hissetmiştim diyor. Yine rüşvet, irtikap, suç yok, örgütü evet. Yok. Sonra Ekim'e geldik yani burada Ekim'den
1: evet,
0: devam
1: Ekim'den
0: ediyor.
1: Bahsetti.
0: Diyor ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu arada şimdi bu savunma 4 gün sürecek. Bugün daha ilk günü.
1: Evet.
0: Kendi ifadesine göre diyor ki fazlara ayırdım diyor. Bunları daha sonra diyor bu bölümü bitirdim şimdiden diyor. Dördüncü sonunda 29 Ekim'i kutla değil mi? Çünkü 14 Ekim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız da bu arada şimdiden kutlu olsun. Bütün şehitlerimizi milletle yad ediyorum. O dönemde dedem o dönemde gazi olmuş ve sonrasında bu yurdun gelişmesi için sonsuz mücadele vermiş. Bütün büyüklerimizi, ceddimizi, atamızı minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bir dedesine atıf yapıyor. Dedem de milli mücadele kahramanıydı. Şöyle mücadele verdi, böyle mücadele verdi. Yani şimdi burada dört başlığı aldık ama evet. Savunmasının tamamında 17.40-17.50'ye kadar bir savunma yapıyor. Savunmasının tamamında bunlar var. Buradan nereye giriyor? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu meselesine giriyor. İşte butlan diyor, şöyle diyor, ağır ifadeler kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Cafer Mahiroğlu'na yönelik kara para soruşturmasını kayyum üzerinden eleştiriyor, bilmem ne yapıyor. Yani şimdi orada savunma yapması iddialara yanıt vermesiyken güncele de bağlıyor konuyu. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu bir stratejidir. Bir şekilde savunmanızı güncele bağlarsanız güncelde de yer bulursunuz. Güncelde de. Mesela koskoca savunmasının içerisine sadece bir kere girdim meseleye. Diyor ki sistem diye bir şey yok. Başka bir şey yok. Sistem diye bir şey yok. Peki eylemlerde ne diyor? Eylem 1, eylem 2. Mesela diyor ki medya aşı üzerinden diyor ihaleler yapıldı. Bu ihaleler diyor bazen 400 tane birbirinden ayrı kalem tek bir ihalede mümkün değil diyor. Ya 400 tane kalemi diyor tek bir ihalede yapabilecek firma yok diyor. Onun için diyor medya aşı oktesinde kaldı diyor. Medya aşının pardon alt iştiraklerinde kaldı. Sonra onlar diyor bu ihaleleri ayırdı diyor. Altlara taşer etti. Bunun üzerinden gelir sağlandı vesaire. Bu. Değil mi? Evet. Ya da diyor ki Cebeci Hafriyat sahasında kardeşim diyor siz diyor buraya izin almışsınız Cebeci Hafriyat sahasında evet. Ama diyor hafriyatı buraya dökmüşsünüz. Sonra diyor bunlar hep MAPEK'ten geldiler onayladılar yasa dışı olsa niye onay verdiler diyorlar ya. Ama diyor siz MAPEK yetkililerine de yani bu işin denetlemesiyle evet. Sorumlu olan kişilere de burayı gösterdiniz. Söylüyor mu peki biz böyle bir şey yapmadık diye? Söylemiyor. Dolayısıyla savunması beklenen, benim beklediğim gibi
1: şimdi
0: en azından.
1: Şimdi kısaca özetlemiş olduk. Şöyle masaya doğru ilerleyelim dilersen. Şimdi akıllara şu soru geliyor. Bir insan rüşvet, irtikap, suç örgütü kurmak suçlamalarıyla, böyle ciddi suçlamalarıyla suçlamalarla karşı karşıyayken Neden böyle konuşur? Sen bir strateji dedin. Neden İmamoğlu böyle bir argümana sarılır?
0: Çünkü birincisi

0: şimdi kimse Ekrem İmamoğlu'ndan şunu beklemesin. Sürekli diyor ben 15,5 milyon kişinin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı adayıyım. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı değil. Şimdi kendisini bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor ya. Burada evet ben Murat Gül İbrahimoğlu'nu cebecinin başına getirdim. İbrahim Bülbüllü'yü de onun peşine taktım. Başka işleri de bu anlamda cebeci sahasında Fatih Keleş takip ediyordu. Buradan kamuyu zarara uğrattım. Çıkarılmamış madenler vardı. Oraya hafriyat dökerek o madenleri de çıkartmadım. Aynı zamanda gene kamu zararını oluşturdum demesini kimse beklemesin. Ya da ben iki tane villayı sırf almak için Ali Nuoğlu'na Güllüce Tarımcılık AŞ'yi kurdurdum. O villalar onun üzerine geçti. Sonra ben o devasa boyuttaki villaları 15 milyon gibi cüzi bir ücreti ödeyerek ki o da içinin tadilat parası biliyorsunuz. Evet. Ödeyerek şirketi aldım ama içinde villalar da vardı. Evet ben burada dalavere çevirdim. Ya da o villaların önündeki alanı 159 milyon belediye kaynağını kullanarak kamulaştırdım. Niye? Sırf benim villamın önü kapanmasın diye. Bunu mu bekliyoruz? Bunu beklemiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Orada kendisinin ağzından çıkacak cümleyi bekleyen bir avuç insan ve maalesef kamuoyunda hala bunlara inanan bir avuç insanla arada bağ kuracak duygusal manipülasyonlara girişiyor. Bunun adı duygusal manipülasyondur. Çünkü niye biliyor musunuz? Artık verecek yanıtı yok. Biz 2 aydır, 1,5 aydır biz neyi görüyoruz orada? İtirafçı çıkıyor diyor ki verdim. Cüneyt Yakut diye bir adam var. Burasına geldi adamın. Dedi ki Allahsızlar dedi. Yani çıkın itiraf Murat Ongun'la tartışmasına. Çıkın delikanlı gibi çatır çatır yedim deyin dedi ya. Yani şimdi bu itiraflara Ali Nuoğlu diyor ki Güllüce Tarımcılığı diyor sırf iki villayı almak için kurduk diyor. Sonra da onunla birlikte de itiraf. İtiraf. Öbürü çıkıyor diyor ki ben diyor Kültür AŞ'den ihale almak için %12 verdim. İtiraf. Cebeci maden sahasının kendi çalışanı hem de muhasebecisi diyor ki evet bu işlemler oldu diyor. Çantalarla para geldi diyor. İtiraf. Şimdi yani Duygu İmamoğlu bunun üzerine ne desin? Ne diyecek? Şimdi bak orada biz sık sık haber yapıyoruz. İmamoğlu soru da sormadı. Soru da sormadı. Yani sorması gereken kişileri biliyor. Mesela o itiraf etmemiş, ısrarla hayır ben yapmadım diyorsa ona soruyor bir yere götürüyor o bile sınırlı. Çünkü bir yerden sonra soruyu fazla sorarsanız karşı taraf açık verir. Nerede gördük bunu? Murat Ongun, Pınar Türker, Fatoş Pınar Türker, Kültür AŞ'nin genel müdürü. Murat Ongun ve Cüneyt Yakut'un itirafları sırasında. Fatoş Pınar Türker gitmiş, zamanında daha operasyon olmamış, soruşturma başlamamış. Demiş ki Murat Ongun'a, Murat Bey siz tanıyor musunuz bu Cüneyt Yakut denen adamı? Demiş ne tanıyorum ben Cüneyt Yakut'u, öyle birini tanımam. Mahkemede öğreniyoruz ki 10 milyonluk çek vermiş. O sokulmuş. Fatoş Pınar Türker dönüyor, o da tutuklu sanık. 19 aydır biz bir şey yapmadık diye kadın yatıyor içeride. Dönüyor Murat Ongun'a diyor ki Murat Bey çok ayıp ettiniz. Hani tanımıyordunuz diyor. Yani bırakın, yani çok amiyane bir tabir olacak da anlamak açısından söylüyorum. Madik atma diye bir deyim vardır ya, kendi içlerinde bile birbirlerine bunu yapmışlar. Onun ondan haberi yok, bunun bundan haberi yok. Haberi olup da saklayanlar var. Şimdi böyle bir ortam var. Çıkıp da diyemez ya ben bunu yaptım. Çünkü 3000 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
1: Bunun yanında şimdi Silivri'deki ilgiyi de konuşalım. Orada ilgi nasıldı? Neler gözlemledin? Hala Silivri'ye giden bazı CHP'li isimler var mı?
0: Şöyle şimdi Silivri'ye ilk zamanlar dediğimiz ilk 3-5 günde yoğun bir ilgi vardı. Çünkü bu davanın aynı zamanda magazinsel bir yönü de var. Kamuoyunun ilgilendiği bir yön de var. Ama gün geçtikçe birincisi Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu gerçeklik, sürekli gündemin başka yerlere akması oraya ilgiyi azalttı. İkincisi duruşma salonlarındaki acziyet. Ortadaki belgelere ve iddialara karşı acziyet duydukça ilgiyi azalttı. Çünkü niye biliyor musunuz? En başından beri diyor tek bir delil dahi olmadan tutukluyuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani tek bir delil dahi olmadan onlarca insan orada tutuklu bulunacak. Şimdi yok mu dosyada? Benim okuduğum dosyada bir sürü delil var. Şimdi bunları duyuyorsunuz, gözünüzle görüyorsunuz. Mahkeme salonunda birileri ekrana itirafçı çıkıyor diyor ki bir dosya verdim diyor. Onu yansıtır mısınız? Çat diye belge yansıyor. Şimdi adam onu görüyor. Bir daha niye gelsin? Bugün nasıldı peki? Şimdi Ekrem İmamoğlu savunma yapacağı için elbette duruşma salonunda bir yoğunluk vardı. Dikkatimizi çeken tutuksuz sanıkların gelmemesi mesela. Tutuksuz sanıklar salonda yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden var mı? Yeni parti kitlesi elbette var orada birazcık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden var mı? Hala anlayamadığımız şekilde var. Şimdi bu dava nasıl bir dava? Bu davada diyor ki sen diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçin. Yani böyle bir suç örgütü kurdun. Buradan elde ettiğin gelirle diyor siyasi parti.

0: partiyi ele geçirdin, kurultay davası. Ele geçirdin, o siyasi parti üzerinden de kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdin. Hedefin de Cumhurbaşkanlığı. Yani kurultay ne diyor? Şaibe karıştırdın. Buradan kazandığın parayı delegeye dağıttın, ev verdin, telefon verdin, tablet verdin diyor. Sen diyor bu partiyi ele geçirdin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, herhangi bir üyesi o mahkeme salonunda ne işiniz var? Bir elin parmaklarını geçmez söyleyeyim. Ama o mahkeme salonunda ne işiniz var? Geçen gün mesela Muharrem İnce gitmiş, Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndesin, yol ayrımında, ki kaldı ki bu ideolojik bir yol ayrımı da değil. Yol ayrımında safını belli etmişsin. Ekrem İmamoğlu'nu niye ziyaret ediyorsun? Amacın ne? Bunun gibi birkaç yarın gün olur, devran döner, başka bir Türkiye oluşur saikiyle bana göre oraya giden hala maalesef Cumhuriyet Halk Partililer var.
1: Şimdi başta da sen söylemiştin, en başından beri Ekrem İmamoğlu siyasi bir savunma yapacağım demişti. Bu siyasi bir savunma mı?
0: Bu siyasi bir savunma mı? Ben de bunu sorguladım. Şimdi biz siyasi savunmalarda neyi gördük? Çıkarsınız da mesela o savunmanın içerisinde şöyle benzetmeler de yapıyor. Totaliter rejim diyor, bilmem ne diyor falan filan. Yani devletin yapısal bilmem neyini anlatıyor, durumunu anlatıyor falan. Yani anlıyoruz şimdi. Hegel'in birey toplum devlet ilişkisi vardır böyle bir. Onun anatomisini çıkarır size. Evet. Sen Hegel değilsin. Senin bir ideolojik altyapın da yok. Değil mi? Siyasi savunma yap de ki, yani kardeşim işte biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski politikalarından bahsedeyim. Biz Türk askerinin işte ya da Türkiye'nin Libya'da bulunmasına, Türk askeri için Libya tezkeresi çıkarılmasına karşı çıktığımız için buradayız. Bu plan şunu şunu, bunu demese bir siyasi savunma olabilir. Ya da işte Türkiye'de ne bileyim ekonomi yönetimine ilişkin güçlü eleştiriler yapmışsındır. Bunun için oradasını çıkar tezlerini hala savunursun. Böyle bir şey var mı? Rüşvet, irtikaf, suç örgütü, paraklama vesaire. Bu da yok. Dolayısıyla burada bir siyasi savunma yok. Ben sorayım mesela aynısını, siz konuk olun. Fenerbahçe siyasi savunma mıydı? Sinmiş bir kentin diye başlıyor diyorsunuz ki girecek savunmaya. Ne? Devamı dilekle Fenerbahçe ve Zafer'in rengini izledik diyor. Ekim ayı çok güzel, sonbaharı seviyorum diyor. Ben de seviyorum, ben de siyasi bir savunma yapmış oluyorum o zaman. İşte orada başka şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bence bu siyasi savunma meselesinin de verdiği sözün de altında kaldı. Orada güçlü bir irade ortaya koyamadı bu anlamda. Çünkü bu süreç onun da beklemediği şekilde ilerledi. O içeride tutuklu sanıkların dik duracağını düşündü. İçeride çözülme başladı. Fatoş Pınar Türker'in Murat Ongun'a dönüp de çok ayıp ettiniz, bize de ayıp ettiniz demesi mesela bir çözülmedir. İçeriden bazı sanıkların çıkıp da mahkemede anlatması olayı. Çünkü içeride başka bir atmosfer. Düşünün yani sürekli her gün bir tünelden çıkıyorsunuz. Aynı 10 kişiyle 15 kişiyle birlikte altta size yaptıkları baskılar, gönderdikleri avukatlar, buna rağmen bu çözülme var. Onu hesaba katmadı. Kamuoyunda bu davanın böyle artık yani gına geldi, yaka silkecek düzeyde gelmesi ters tepti planlarına. Yeni partinin grubunun Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden egal edilmesi, kurultay davasını da belli bir aşamaya vurması o hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla o güçlü savunmayı yapmamasının sebebi de bir cephe gerilemesidir onun adına.
1: Şimdi İmamoğlu'nun savunmasını da 4 günlük bir süreye yayması da bekleniyor. Bu süre dosyanın kapsamı açısından nasıl değerlendirilmeli?
0: Şimdi şöyle dese ki ben 160 eyleme de cevap vereceğim kardeşim. Yani siz en irisinden ünlü falan diyorsunuz ya, ben Beylikdüzü Belediye Başkanı iken başlamışım bu işlere. Ben ilk eylemimin de hesabını vereceğim. Son eylemimin de hesabını vereceğim. O zaman mahkeme yetişimine kadar hiçbir sana 2 günüm var, 3 günüm var demedi.
1: Evet.
0: Demez de. Çünkü mahkemenin görevi, mahkeme başkanının, duruşma savcılarının, heyet üyelerinin görevi oturup o sanığı dinlemektir. Ne anlatırsa anlatsın. Ama Ekrem İmamoğlu en başından bu yana mahkeme heyetine zaten ben izleyicileri selamlayacağım, halkıma konuşacağım, savunma yapmayacağım. Bu bir siyasi dava olduğu için siyasi savunma dediği için diyor ki yani hem siz diyor sürüncemede kalmasından muzdarip olan tarafsınız, hem de işi bu hale ben defalarca duydum mahkeme başkanının ağzından. Yani artık anlatıyor avukatı çıkıyor bu sefer. Avukatı diyor ki ya işte diyor bize sıra gelene kadar falan. Yani avukat bey ya da avukat hanım, yani sizin diyor müvekkiliniz bu savunma yaptı. Kesmemi mi istiyorsunuz diyor. Kesmiyor. Ama burada irade olarak diyor ki ben siyasi bir savunma yapacağım. O zaman 4 günün var. 4 gün. Kaldı ki yine iyi niyetli bakın. Konuştuklarımız arasında rüşvet, suç örgütü vesaire hiç yok. Mahkeme başkanına diyor ki ben fazları ayırdım diyor. O savunmanı ona göre yapacağım. Dilerseniz bitirebilirsin. Bakın hakkı da ona tanıyor. Ben bugün bitiriyorum. Devam diğerine tan. Bunun bir sebebi de şu aslında. Saat 17'ye doğru salondan büyük bir kesim çıkmış. Niye çıktı? Yorumunu izleyicilere bırakalım. Yani içerik mi tatmin etmedi? Onun dışında gerekçeler varmış mesela. Yağmur yağıyor, bir an önce gitmemiz lazım. Fenerbahçe'nin maçı var, bir an önce gitmemiz lazım gibi gerekçelerle çıkmış. Bir grup yeni partili de yeni parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla otobüslerle oraya götürülmüş. O otobüslerle götürülen ekip de 16 gibi Silivri'den ayrılıyor. Bu da ilk bilgi.
1: Peki bu savunmada hukuki açıdan hangi noktaların altı çizilmeli dersin? Hangi açıklamaların mahkeme dosyasında ayrıca incelenmesi beklenir?
0: Yani şöyle bu savunma sırasını kastediyorsanız Ekrem İmamoğlu ne söyleyecekti ayrıca? Söyleyeceklerine bağlı. Burada az önce anlattıkları ya da bugünün gün boyu savunmasının içerisinde ayrıca incelenecek bir şey yok. Hukuki açıdan nasıl değerlendirilir bu? Çıkar mesela bir iddia, bir eylem konusunda der ki eylem 59 kardeş. Cebeci meselesi değil mi? Eylem 59 öyle değil. Soruşturma dosyasına girmeyen belgeleri ben mahkemeniz avukatım aracılığıyla sunuyorum. Burada duruşma savcısı inceler. Duruşma savcısı yalnızca ya da savcı tamamen duruşma savcısı demeyeyim. Aleyhte delil toplamaz, lehte de toplar. Ekrem İmamoğlu ya da avukatları şunu diyebilir. Bu 59. eylemin yeni belgesi. Alır duruşma savcısı bakar, mahkeme başkanı bakar. Der ki doğru söylüyormuş, bu eylem düştü. Bu hukuki yönden bir incelemedir mesela. Ya da hiç savunamaz, artık o mahkeme başkanının tamamen radarına girmiş bir konudur. Orayı deşer, deşer, deşer, deşer. Ama buradan ne çıkar biliyor musunuz? Bu savunmadan hiçbir şey çıkmaz.
1: Peki önümüzdeki günlerde de yapacağı savunmalarda bu böyle mi devam eder, yoksa tabii şöyle, bir beklenti var.
0: Şöyle 8 iddiaya kendisinin birinci derecede sorumlu olarak gösterildi. 8 iddiaya yanıt verecekmiş. Kalan 152 iddiada şey olduğu için örgüt suçu kapsamında olduğu için örgütün varlığını reddederek çürütecekmiş. Çürütecekmiş derken inanarak söylemiyorum, ünlem olarak söylüyorum. Çünkü 152 iddia var. Ben örgüt lideri değilim diyerek onu işin içinden çıkamazsınız, çürütemezsiniz. Ama bakalım hangi 8 eyleme doğrudan yanıt verecek.
1: Senin bir beklentin var mı bu yönde bir yanıt vermesi?
0: Benim beklentim yok, çünkü yani ben burada bile bir beklenti içerisindeydik. Yani bir şeyler söylesin, dişe dokunur bir şey. Şöyle mesela Ahmak davasına girdi, savunmayı yaptı. Orada bile dişe dokunur bir mesele var. Casusluk davasına girdi, savunmasını yaptı. Kısmi olarak dişe dokunur bir kadar. Doğru yanlış demiyorum bakın. Dişe dokunur bir şey. Burada dişe dokunur hiçbir şey yok. Bunu ben biliyorum peki. Mahkeme başkanı bilmiyor mu? Şimdi ben gazeteciysem o da hakim. Bu işin eğitimini alıyor. Yani bu insanlara psikolojinin, sosyolojinin eğitimini veriyorlar. Orada sanık. Şimdi onlar için Ekrem İmamoğlu yoktur ya da Fatih Keleş yoktur. Sanık vardır. Sanık hangi saygılarla bu argümanları öne sürüyor, ne yapmaya çalışıyor? Duruşma savcısı da, üye hakimler de, mahkeme başkanı da çok çok iyi biliyor. Burada bir parantez açayım yalnız. İlk günden bu yana orada bulunan ama gerçeği gözlerini kapatan gazeteciler. Şimdiye kadar onlarca itirafçı çıktı. Verdim dedi, 3 verdim dedi, 5 verdim dedi, 5 ayrı çek verdim dedi, 10 milyon verdim dedi, %10 verdim dedi. Hepsinde kafasını sağa sola çevirdi hepsi. Yani şu Ekrem İmamoğlu'nun bakın şey açısından söylemiyorum, kendi kariyerleri açısından. Hayatlarında belki çok nadir denk gelirler böyle bir duruşmaya. Kendi kariyerleri açısından otursunlar, dinlesinler. Ve gördüklerini yazsınlar bu kez lütfen.
1: Peki önümüzdeki günlerde hangi başlıkların ön plana çıkmasını beklersin?
0: Yani aslında şöyle, hangi başlıklar öne çıkacak bunu duruşmanın seyri belirler. Evet. Ama burada şunu söylememiz gerekir. Şimdi biz bu ikinci duruşma, birinci duruşmada ne gördük? Birinci duruşmada tutuklu sanıklar çıktı. Tek taraflı er meydanda kendileri konuştu. Dedi ki hayır ben bunu yapmadım, bunlar siyasi dava. İşte bunu siz yap, bunlar yaptırdı bunu size dedi. İkinci bölüm ne olacaktı, duruşmanın ikinci bölüm? Yüzleşme dedik değil mi biz buna? Çünkü tutuksuz sanıklar çıkacak, aralarında itirafçılar da var. O itirafçılarla sanıklar karşı karşıya, itirafçılar da sanık bu arada. Karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkacak manzara bizim açımızdan yüzleşmeydi. Peki bize sürpriz ne oldu? Hesaplaşma. Yüzleşme değil, hesaplaşma. Çünkü çıkıyor diyor ki konuş konuş diyor ya, ben verdim sen bunun nesini inkar ediyorsun diyor. Öbürü çıkıyor diyor ki çık diyor, Murat Ongun yedim de diyor, bari bunun arkasında dur.

0: asıl diyor. Bunlar da artık yüzleşme değil. Bakın orada Ekrem İmamoğlu istediği kadar ben Cumhurbaşkanı adayım desin. Bir zamanlar yönettiği ekip, yani bu insanlar da o ekibin içindeydi. Bir zamanlar yönettiği ekip artık hakarete varan ifadelerle karşı duruyor. Bunlar da hesaplaşmadır. Bundan sonra şimdi tanıklar da dinlenecek.
1: Ha, evet.
0: Bunlar sanık ama tutuksuz sanık, müşteki, bir de tanıklar var ayrıca. Bu tanıklar dinlenirken de bence kızılca kıyamet kopacak.
1: Yani bundan sonrası kızılca
0: kötü
1: kıyamet.
0: Kötü günler geride kaldı. Sanıklar açısından daha kötü günlere bekliyor diyelim.
1: Oğuz Polat Bilek, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların çok kıymetliydi. 24 editörü Oğuz Polat Bilek'le konuştuk efendim. Şimdi devam edelim diğer detaylarla. Halk TV'ye kayyum atamasına uzanan soruşturmanın merkezinde kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Dosyada İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı ihale süreçleri, 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerde 30 milyar lirayı aşan işlem hacmi yer alıyor. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere el konuldu. Bunların arasında Halk TV'nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Detayına bakalım.
2: Sabahın erken saatlerinde mali suçlarla mücadele polisleri Halk TV binasına girdi. Ama operasyonun kalbi kanalın yayınları değil. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun mali ilişkileri ve belediye ihaleleriyle bağlantılı para trafiğiydi. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma masak verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler üzerinden yürütülüyor. Savcılık, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı, şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiğini ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiğine yönelik bulgular olduğunu açıkladı. Bir diğer başlıksa 14 milyon 464 bin lira. Kayıt ve beyanlara göre bu tutarda kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı belirtiliyor. Savcılığa göre ihale bedelleri üzerinden fahiş fiyatlarla ödemeler yapıldı. Elde edilen gelirler de Mahiroğlu'na ait ya da onunla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldı. Ama soruşturmanın en büyük rakamı burada 30 milyar 352 milyon 37 bin lira. Masak incelemesine göre bu Mahiroğlu'nun ortak ya da yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam hacmi. Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarındaysa 459 işlemde yaklaşık 1 milyar 62 milyon lira para girişi, 564 işlemde yaklaşık 1 milyar 118 milyon lira para çıkışı tespit edildiği açıklandı.
3: Ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
2: Yüksek tutarlı Swift işlemleri de incelemedi. Savcılık ayrıca mal varlığı edinmeleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirtiyor. Soruşturmanın operasyon ayağında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli yakalandı. Mahiroğlu dahil 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin cezaevinde bulunduğu, bir kişinin ise arandığı açıklandı. Ve ardından şirketlere ilişkin karar geldi. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında Halk TV'de bulunuyor. Cafer Mahiroğlu ise yurt dışından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Soruşturmanın şimdi 3 ayağı var. 14 milyon 464 bin liralık rüşvet iddiası, 30 milyon lirayı aşan şirket işlem hacmi ve Mahiroğlu'nun şahsi hesaplarında milyar lirayı aşan para trafiği.
1: Siyasi kariyer sahikiyle hareket eden bazı isimler Halk TV'ye kayyum atanması meselesini basın özgürlüğü söylemine hapsetme gayretinde. Oysa ortada milyarlarca liralık şüpheli finansal işlem var. Öyle ki Cafer Mahiroğlu'na yönelik kara para soruşturmasının bir ana hattı İstanbul olsa da tali yollar İzmir'e, Adana'ya, Antalya'ya bağlanıyor efendim. O soruşturmaların izini sürerek gerçeği önünüze koymaya çalıştık. Analiz haberimizi izleyelim.
3: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor.
4: İlk açıklamasında soruşturmayı çarpıttı. Meseleyi muhalifliğe ve basın özgürlüğüne sıkıştırmaya çalıştı. Ancak elbette gerçek bu değil. Konu ne muhalefet ne basın özgürlüğü. Konu Cafer Mahiroğlu'nun şirketleri ve şahsi hesapları üzerinden yapılan milyarlarca liralık finansal işlem.
3: Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı.
4: soruşturma aslında yeni değildi. Uzun zamandır yurt dışında olan

0: Afer Mahiroğlu'nun şüpheli finansal işlemleri bir süredir mercek altındaydı. Hatta yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında gözaltına alınan isimler, ifadelerinde Cafer Mahiroğlu'nun ismini de sık sık zikrediyordu. Örneğin CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alındığında hesabındaki yüklü para transferleri sorulmuştu. Aynı zamanda eşiyle birlikte Mahiroğlu'nun şirketlerinde çalışan Doruk Bulut'un o sorulara verdiği yanıtları hatırlatmakta elbette fayda var.
1: Bu paralar patronum Cafer Mahiroğlu tarafından hesabıma gönderilen paralar. Göndermem gereken yerlere göndermem isteniyordu. Ben de istenilen yerlere gelen paraları şirket ödemeleri olarak gönderiyordum. Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım. Kime, neden gönderildiğini sorgulayacak bir pozisyonum yoktu. Masak verileri üzerinden bakıldığı takdirde bu durum zaten görülecektir.
0: Peki Doruk Bulut'un da dile getirdiği MASAK verileri ne diyor? MASAK raporlarına göre Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak Bastek Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladı. Şirketin yönetimini kendisi belirledi. Paraları da belirlediği o isimler üzerinden transfer etti. Bastek firmasının çalışanı olarak gösterilen isimlerden biri de Doruk Bulut'un eşiydi.
1: Eşim Bastek firmasında sigortalı olarak çalışmaktadır. Bastek firması Fatih Yadoğlu'na aitti. Bu paranın kaynağını ben bilmiyorum. Bunu Cafer Mahiroğlu bilir. Ben onun yanında çalışan biriyim. Bu işlemler tarafımca yapılmış olsa da bu meblağların kaynağını ben bilmiyorum. Biz çalışan olarak istenilenleri yerine getirdik. Cafer Mahiroğlu'nun Fatih Yadoğlu ile aynı köylü olduğunu biliyorum. Söz konusu ardışık işlemlerin tamamı patronum olan Cafer Mahiroğlu tarafından bana, benden Bastek'e, kısmen Bastek'te de çalışan eşim Filiz Bulut'a gönderilmesi, o dönemki bize verilmiş olan işveren talimatlarının yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.
2: Hakkında MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır.
0: MASAK raporlarına göre Cafer Mahiroğlu'ndan Doruk Bulut'a, Doruk Bulut'tan eşinin çalıştığı Bastek firmasına giden para, aktarılan onlarca işlem var. Fatih Yadoğlu ise kardeşi Yusuf Yadoğlu ile birlikte İETT bakım onarım ihalelerini alan isim. İmamoğlu suç örgütü davasında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi onlarca suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre sahibi olarak göründüğü Bastek firması da benzer şekilde İzmir'de ihaleler aldı. Adana ve Antalya'da da aldıkları ihaleler oldukça dikkat çekici. MASAK raporlarında Mahiroğlu'nun mal varlığı edinimleriyle gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu tespiti yapılıyor. Milyarlarca liralık finansal işlemlerin kaynağı araştırılıyor. Mesele muhalif yayıncılıksa eğer, onun ipliğini de CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil pazara çıkarıyor. Mahiroğlu'nun ücreti mukabilinde gazetecilik yaptığını bakın nasıl anlatıyor.
3: Parayla gazetecilik değil mi bu ya? Para alırsam yayınlarım, para almadığıma göre artık seni yayınlamam demek. CHP ile ideolojik değil, ticari bir angajmanım var. Gerekirse başka partilerle de ticari anlaşma yapabilirim demek. Muhalif gazetecilik olabilir mi?
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de kanalın hangi organize işlerin içinde olduğunu ima eden bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
4: Onun için cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız. Sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim ben.
0: Sonuç olarak soruşturmanın detayları gün yüzüne çıkınca meselenin aslı da anlaşıldı. Meselenin basın özgürlüğü ve yayıncılık faaliyetiyle ilgisinin bulunmadığı oldukça açık. Cafer Mahiroğlu'nun soruşturmayı çarpıtma gayretinin amacı açık. Peki ya CHP'liler? Mesela Oğuz Kağan Salıcı, CHP yeni parti ayrımında CHP'den yana saf tuttu. Ancak daha soruşturma başlar başlamaz basın özgürlüğü temalı bir tepki paylaşımı yaptı. Ya da CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, o da meseleyi ifade özgürlüğüne sıkıştırmaktan geri durmadı. Anlaşılan o ki bantlanan kameraları görmezden gelen, rüşvet verdim diyen iş insanlarına kulak tıkayan, siyasi kariyer hesaplarıyla geleceğinin rotasını çizenler bu kez de mahallesinde taşlanma sahikiyle hareket ediyor. Ama her zaman olduğu gibi bir gerçek bin yalana galip geliyor.
5: Yeni partili vekiller Halk TV'nin sahibi Firari Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonu protesto etmek için gözlerine ve ağızlarına bant yapıştırdı ama seçtikleri yöntem kendi tabanlarınca da olayın ciddiyetine uygun bulunmadı. Detayına bakalım.

0: Hayır, yeni partili vekillerin göz ve ağızlarındaki bantlar, İmamoğlu'nun İstanbul otellerindeki gizli görüşmelerinde güvenlik kameralarını kapatmak için kullandıkları siyah bantlardan arta kalanlardan değil. Ama eylemlerinin bu durumu hatırlatacağını düşünememeleri bize vizyonları hakkında çok şey anlatıyor. Belediye ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet ve kara para aklama. Halk TV'ye işte bu iddiaları barındıran geniş kapsamlı mali bir soruşturma kapsamında kayyum atandı. Çünkü soruşturmanın merkezindeki isim kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu. Yeni partili vekiller bu durumu muhalif kamuoyu tarafından absürt bulunan bir gösteriyle protesto etmeyi tercih etti. Ancak bu sembolik protestoyu kendi tabanları bile ciddiyetten uzak buldu. Protesto, Plan ve Bütçe Komisyonu grubu görüşmelerinde gerçekleşti. Daha doğrusu yeni partili vekiller kendi tabanlarına muhalefet yapmaktan çok muhalefet yapıyor gibi görünürken ifşa oldu. Aslında bu gösteri odaklı, performatif ve miskin çaba bulundukları yer itibarıyla siyaset üretmeyecek pozisyona düşmelerinden. Soruşturmalarla ortaya çıkan skandallar yeni partiye top koşturacak alan bırakmadı. Sadece dikkat çekmekle ilgileniyorlar. MASAK, Cafer Mahiroğlu adına 1 milyar lirayı aşkın olağan dışı hesap hareketleri saptadı. Belediye ihalelerinden usulsüzce büyük paralar kazanmak ve bu parayı gizlemek için kendi adına olmayan hayali aracı şirketler kullandığı anlaşıldı. Üstelik bu şirketler 30.3 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Paranın büyüklüğü ortada. İhaleleri garantilemek adına 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız bir rüşvet trafiğini organize ettiği belirtiliyor. Yeni partililer propaganda işini işte böyle karanlık bir isme teşere edip yargı devreye girince de mecliste absürt bir aktivizm oyunu oynuyor.
1: Türkiye, Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a desteğini artırıyor. İşte bu çerçevede dünya enerji ve ticaret yollarını da yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanması mümkün. Birçok ülkeyi yakından ilgilendiren bir denklem burada düğümleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bu denklemdeki en küçük hesabın peşinde. İzleyelim.
2: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir.
0: Plan gerçekten de Trump'ın planı mı? Gerçekten de Türk askeri İsrail ve Amerika'nın çıkarına mı hizmet edecek?
2: Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
0: Hemen belirtelim. Masadaki program Yemen'e asker gönderme programı değil. Suudi Arabistan topraklarını koruma amacıyla askeri, teknik ve lojistik destek. Peki neden Türkiye durup dururken Husilerle mücadelesinde Riyad'a destek vermeye karar verdi?
3: Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
0: Kızıldeniz, küresel ekonominin ve deniz taşımacılığının en kritik can damarlarından biri. Husiler hem bu yolu hem güney kapısı olan Babülmendeb Boğazı'nı tehdit ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Riyad'ın elinde kalan tek çıkış burası. Ama sadece bu değil. Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji ve sivil altyapısına da doğrudan saldırılar düzenliyor. Yani Riyad'a maliyeti büyük. İsrail, Riyad adına bu meseleyi çözmeye talip. Husiler, ortak düşmanları. Ama daha önemlisi, Husi tehdidini fırsata çevirip Suudi Arabistan'la bir ortak güvenlik savunma paktı kurmak istiyorlar. Böylece İbrahim Anlaşmaları kapsamındaki en büyük hedefi olan Suudi-İsrail normalleşmesini kriz üzerinden tamamlayabilirler. Ama Riyad,

0: tüm ipleri hem İsrail'e hem Batı'ya teslim etmek istemiyor. İşte burada devreye Türkiye giriyor. İsrail'e gerek yok, problemini biz çözeriz diyor. Ankara böylece Riyad'ın yaşadığı çaresizliğin İsrail'e alan açmasının önüne geçiyor.
1: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I might do that. I have a lot of respect for the president of Turkey.
0: Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. İlk bakışta Trump'ın kullandığı bu ifade Özgür Özel'i doğruluyormuş gibi görünebilir. Ama aslında sadece satın aldığı en maliyetsiz projenin iç kamuoyu sunumunu yapıyor. Dünya ticaretini yeniden rayına sokacak en oportunist projeyi kendisininmiş gibi pazarlıyor. Kendi tabanına aktör benim, Erdoğan ya da Prens Salman değil cakası satmaya çalışıyor. Hem böylece İsrail'in gediğini tıkadığı taşı legalize ediyor.
2: Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
0: Peki ya Özgür Özel? Masadaki en küçük hesabın peşine düşen o siyasi rant uğruna İsrail'i mutlu edecek şeyler söylemekten çekinmiyor.
3: ABD Kasım ayında seçime gidecek. İsrail 27 Ekim'de sandık başında olacak. Ukrayna'da seçimlerin yapılması gündemde. ABD Başkanı Trump sandığa gitmeden önce dizel krizi sebebiyle oldukça zor zamanlar geçiriyor efendim. İşte bu yüzden hem Zelenski'nin hem Netanyahu'nun üstünü çizdi. Zira her iki isim de Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı. Detaylar analiz haberimizde.
4: We're going to feel very good.
5: You will feel influence.
4: We're going to feel very good and very strong.
5: You will feel influence.
4: You're right now not in a very good position.
6: ABD Başkanı Donald Trump seçime girerken vadi savaşları bitirmekti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı için 24 saatte bitiririm gibi iddialı ifadeler kullanıyordu. Ama öyle olmadı. Bir teori-pratik çatışması yaşandı. Ukrayna lideri Zelenskiy ile sık sık tartıştı. Ve en sonunda da Zelenski'nin üstünü çizdi.
7: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi. Ukraynalıların anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum. Çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor.
6: Ve belli ki Ukrayna lideri Zelenski de Trump'tan umudunu kesti. Zira ABD'nin sırlarını ifşa etmeye başladı. Önce görüntüler paylaştı. Kiev'e yönelik Rus balistik füze saldırısı. Bir kez daha ortaklarımızdan erken uyarı yok diye serzenişte bulundu. Ardından da Trump beni tehdit ediyor açıklaması yaptı.
5: It can be stopped if yes.
8: Yeah.
6: Ukrayna lideri Zelenski, Trump yönetiminin Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırmayı durdurması halinde istihbarat bilgilerinin paylaşımını kesmekle tehdit ettiğini söyledi. Ukrayna ile ABD arasında köprüler atılmış gibi görünüyor. Benzer bir durum ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında da yaşanıyor. Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu'ya bölgedeki taleplerinle ilgili makul olmalısın uyarısında bulunmuştu.
9: Bibi, Türkiye ile bir problemim varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Türkiye ile ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile olan her problemini çözebilirim diye düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Senin de makul olman lazım. Makul olmamız lazım.
4: With different names, but same thing.
6: Trump, bölge gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının sonuç vermeyeceğini Netanyahu'ya anlatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Siyonist lobinin de etkisiyle kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Netanyahu tarafından tuzağa düşürüldüğünü anladığındaysa artık çok geçti. Bugün enerji krizi sebebiyle Kasım seçimlerine ABD Başkanı Trump kan kaybederek giriyor. Ve bu süreçten hem Zelenski hem Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Öyle ki Zelenski'yi köşeye sıkıştırmak için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmak için Beyaz Saray'ın kapısını yüzüne kapattı. ABD'ye 8 kez ziyaret gerçekleştiren ve eli boş dönen Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimden önce görüşmek için yaptığı son hamlelerde boşa düştü. Trump destek vermek

etmem doğru olmaz görüşünü paylaştı. İsrail basınında da Netanyahu'nun yalnızlığı artık haberlere konu oluyor.

0: sırt sıvazlama ya da en ufak bir jest bile sunmadığı vurgulandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı vizyonuyla yola çıkıldı. Büyük başarılara imza atıldı. Gazi Osman Paşa Belediyesi, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi bünyesinde hazırlanan iki projeyle TÜBİTAK desteği kazandı.
0: Projeler TÜBİTAK'ın 4009 köy okullarına yönelik destek programı kapsamında hayata geçirildi. Bilimsel etkinliklere erişimi sınırlı olan çocuklara ulaşılması amaçlandı. Programa başvuran bilim merkezleriyle okullar eşleştirilerek, öğrencilerin kendi eğitim ortamlarında deneyerek ve keşfederek öğrenmesine imkan sağlanıyor. Bilim Gazi Osman Paşa ekibinin hazırladığı Gelenekten Geleceğe Bilim Köy Okullarında Ekoloji, Teknoloji ve Astronomi Atölyeleri projesi 12-13 Ekim tarihlerinde Kamil Oba Beyazlar İlkokulu'nda uygulandı. Köy okulu statüsündeki ilkokul için hazırlanan programa aynı binada eğitim gören ortaokul öğrencileri de dahil edildi. İki gün boyunca toplam 700 öğrenciye ulaşılan etkinlikte eğitmenler 5 farklı atölye ve 7 bilimsel etkinlikle çocuklarla buluştu. Kilden saksı tasarımı ve bilgilendirme atölyesinde çocuklar kendi saksılarını hazırlayıp bitkilendirerek doğayla ilgili bilgilerini uygulamaya dönüştürdü. Ressam robot atölyesinde çizim yaparak robotlar oluştururken, robo futbol etkinliğinde robotların hareket ve kontrol sistemlerini deneyimledi. Anemometre yapıyorum atölyesinde ise rüzgar ölçümünün nasıl yapıldığı öğretildi. Farklı alanları bir araya getiren çalışmalar, öğrencilerin gözlem yapma, üretme ve problem çözme becerilerini destekledi. Astronomi etkinliklerinde güneşi gözlemleyen öğrenciler gök cisimleri hakkında bilgi edindi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle uluslararası uzay istasyonunu gezerek uzaydaki yaşam ve çalışma ortamını tanıdı. Bilim gösterisinde de deneyleri yakından izleyip sonuçlarını eğitmenlerle değerlendirdi. Gazi Osman Paşa Astronomi Eğitmeni ve TÜBİTAK Proje Yürütücüsü İlker Bal, çalışmanın amacının bu tür etkinliklere katılma imkanı sınırlı olan öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmak olduğunu belirtti.
2: Peki neden bu okulu tercih ettik ya da bu okulla eşleştirildik? Çünkü bu okul köy okulu statüsünde olan ve bilime, teknolojiye ihtiyaç duyan bir bölge. Biz de bu ihtiyaç doğrultusunda kilometrelerce uzaktan Gazi Osman Paşa ilçemizden gelerek Büyükçekmece ilçemizde bu güzide etkinliği gerçekleştirdik elimizden geldiğince. Bu kapsamda 5 farklı atölyede ve 7 farklı etkinlikle öğrencilerimizle buluştuk. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Gazi Osman Paşa Belediyesi ve Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Eray Karadeniz'e içten teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Destek almaya hak kazanan ikinci proje 22-23 Ekim tarihlerinde Arnavutköy'de bir okulda uygulanacak. Ekip burada da öğrencilerle buluşarak bilim merkezinin eğitim birikimini sınıf ve okul bahçesindeki uygulamalara taşıyacak.
1: Bu haberle birlikte moderatör geceyi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah

0: can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO yaşayan insan hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
3: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
2: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Ve müthiş bir sabah, çarşamba bugün abi?
0: Çarşamba.
1: Çarşamba değil mi? Dur, günleri karıştırdım. Yağmur, çamur, kazalar, İstanbul trafiği korkunçtu. Allah kolaylık versin herkese.
0: Evet.
1: Karşıdan buraya kadar geldik. Normal şartlardaki 1 saat 10-15 dakikalık olan yolculuğumuz 2 saat 17 dakikaya kadar yükseldi. Biz de rotamızı 97 kilometreye çevirip 97 kilometre ötesinden 1 saat 15 dakikada Yavuz Sultan Selim'den geldik. Ama orada dahi kaza, yani köprüden sonra bu yaka tarafında ve sürekli özellikle o şeyde Kuzey Ormanları olduğu bölgelerde biliyorsun yağış çok daha güçlü vuruyor. Allah kolaylık versin. Bu da birkaç gün daha süreceğini de öğrendik. Evet. Yani önümüzdeki günler veya hafta sonuna
0: yani
1: kadar devam
0: ediyor.
1: Yani
0: tabii yağış bereket ama Allah afetinden muhafaza etsin.
1: Amin. Allah kolaylık İstanbul.
0: Yani kötüydü yani. Şimdi bizi Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından takip eden takipçilerimiz
1: geçen
0: bazen
1: Nijerya'dan mesaj atan var bir tane.
0: Bu İstanbul meselesinde zaman zaman biraz alıngan davranırlar. Ya hayat

0: İstanbul'dan mı ibaret kardeşim tamam falan diye, ama yurt genelinde diyelim bir yağış uyarısı vardı meteorolojinin. O yüzden biz bunu İstanbul'da birazcık daha yoğun ve fazla yaşıyoruz. Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o alternatif yolu da istemeyenler geldi aklıma. Ya, üçüncü sorma, köprü sorma. Ne işimiz var falan. Sorma, bize köprü sorma, lazım sorma. Değil. Ne lazım yani, size? Bize batı yönünü batıya yani, dönmüş lider lazım falan Rabbim, diyorlardı. Rabbim, şamalaklar ya.
1: Yani Rabbim.
0: Hadi yapılmasaydı ne yapacak?
1: Yani şöyle Allah'ın yani şeyinden sual olunmaz derler ama. Gözüne sokuyorsun abi yani. Yani bu hava ya. Bu Rabbim yağdır, yağmur, bereket. Ya bir doğa olayı. Bir tabiat olayı. Yani gözüne ama. Gözüne. Yani her defasında gözüne. Neden? Çünkü o dönemde bir mücadele veriyorsun. Yani kendince bir mücadele veriyorsun. Bir diyorsun ki bu köprü yapılsın diyorsun. Bir pragmatik düşünüyorsun. Ya yani bu birkaç ağacı keselim ama insanlar eziyet çekiyor. Saatleri, günleri, yılları kaybediyorlar toplamda. Bu kadar ekonomik kayıp, bu kadar vakti zayi olması. Ha? Yok baba, iki tane direkten mürekkeptir. Buraya köprü yapılmasın, oraya yapılmasın. Ya tünel yapılıyor değil mi? Avrasya tüneli. Hı hı. Ya diyor ki biz balıkta niye göremiyoruz? Ya otoban yapıyorsun. İzmir İstanbul arası bilmem kaç saat azalıyor. Adam ne dedi? Bu gerçek oldu, vallahi oldu. Ya dedi, olmadı bu. Niye? Çünkü eskiden köyleri görüyorduk. Ayran ve gözleme yiyorduk. Otobandan ağaçları göremiyoruz. Köyü. Oğlum açık o yol, kapanmadı. Yani bu bütün bunlara şu anda bakıyorum da doğru bir yol. Eğer Yavuz Tansiyem yapılmasaydı, şu Şavalak'ta uyulsaydı ki CHP zihniyetine göre yapılmazdı.
0: Hiçbir şey yapma ya.
1: Abi, onları birer tane böyle sopa, ucu gürüz gibi, birer tane deriden kıyafet üzerlerine. Hı. Ver eline bir tane o heykel yerine mağarayı çizsin. Bir mağara adamı ya. Yani CHP dediğin mağara insanı.
0: Doğru.
1: CHP, Kemalizm eşittir mağara zihniyetidir bu. Hani o Pelin Su da olsa, Nişantaşı'nda da otursa mağara insanı. Örümcek beyin çünkü. Ama bir de enteresan bir şey. Bunu yapıyorlar, bir de arka taraftan da hiç yakışmayacak bir şekilde de para hortumluyorlar bunlar. Hem soyup savana çeviriyorlar ülkeyi. Parayı çok seviyor çünkü olmuyor hocam. Yani şimdi bir tekile ne kadar eder para yani onlar hepsi. Almak zorunda onu. Bir taraftan da laik Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bilmem like derken abi bir bakıyorsun adam bayağı bir de kafayı yemiş herifler ya. Bunun niçin söylüyorum? Hakikaten dediğin doğru. Bugün Avrasya Tüneli olmuş olmasaydı. Bugün Erdoğan bunları kafasına vura vura. Diyor ya hani Sayın Belediye Başkanımızın dediği çok doğruydu. Dozerle girdi. Olması gereken bu.
0: Evet.
1: Yani Recep Tayyip Erdoğan dozerle girdi.
0: Yolu açtı.
1: Tabii abi, olmaz. Bunlar hakikaten şey yani dünyanın en kötü, en engebeli arazisi. Hizmeti engellemeye çalışan tipler var burada. Yuvalanmışlar, mikrop yuvasıymış. Dozerle girdi, yıktı. Ne o? Benim ifade ettiğim şu. Faşizan Sötük hocam. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Biz eğer talep etmezsek. Evet. Ömer var burada, Ömer Özkök var.
0: Olsun. Yok. Önemli değil.
1: Çocuğu var. Yok. Biz istemezsek eğer. Türkan Saylan. Değil mi? İnsanlık tarihin Adem Aleyhisselam'dan bu yana en kemalist kadını. Değil mi? Işıkları, ledleri çoğalsın. Yani değil mi? Ampulleri büyüsün. Neyse.
0: Neydi? Sonsuz
1: huzur içinde,
0: ışıklar huzurlar içinde, üzerine pıtırdasın.
1: O ışın fotonları sert gitsin. Ne bileyim abi ya. Böyle diyorlar ya. Çünkü nur Allah falan.
0: Allah muhafaza.
1: Gerçi doğru
0: Allah
1: yani.
0: Allah rahmet eylesin falan denmez.
1: Zaten denmezdi yani. Hocam. Allah'ın rahmet etmeyeceği bir şey inancıma göre. Sen peki, rahmet tamam. Okuyamazsın. Rahmetli James denmez. Yani tamam. O eğer hakikaten Hristiyansa. Ya da ateistse neyse.
0: Işığı bol olsun.
1: Işığı bol olsun. Işığı ya. Kozmozlar içinde yatsın.
0: Floresanlar eşlik etsin.
1: Neyse. Ama şöyle bunlar hak ediyorlar. Ha. Baştan söyleyeyim, hak ediyorlar. Çünkü İslam düşmanlığı yaptıkları için ben de bunu söyleme hakkım var. O yüzden bakıyorum abi şu an hizmetleri İstanbul'a. Ya diyorsun şu köprü yapılmasa, şu olmasa, Marmaray yapılmasa. Lan diyorum sabahleyin ben ikinci köprüden, FSM'den geliyorum. Hı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyorum. Tabii orada kamyon yasaklandı ya. Otobüsler kamyonlar geçmiyor. Ona rağmen Kavacık'tan itibaren daha da gerisinden anormal bir yoğun trafikle karşı karşıyayım. Ya diyorum eğer Yavuz Sultan Selim yapılmış olmasaydı. Yani bundan 20 sene 30 sene önce değil. Yakınlarda bitti çünkü. Halimiz nice olurdu ya. Yani ya bırak yapılmış, geç bile kalınmış.
0: Biz bu tabloları son yıllarda Ankara'da da çok sık yaşardık.
1: Çok.
0: Biliyorsun.
1: Hizmet yok hocam.
0: Ya mazgal İstanbul temizliği çok basit. Tabii. Ya.
1: İstanbul
0: altyapısı. Ya mazgal temizliği yani o

0: mazgal temizlenecek kardeşim ya. O felaket. Ya yapacağın iş tabii. Bu ya.
1: Tabii. Yani o çünkü sürekli yağmadığı için bu mevsim geçişlerinde o mazgallar yazdan gelen bir birikim var. Tozlar, topraklar.
0: Evet abi.
1: İçeri giriyor ve tıkanıyor. Ve aslında tabii o küçük bir alt geçit. Yunus işte dal çık falan ne bir şey diyorlar ona. Oradaki en büyük sıkıntı şu.
0: Konya'da battı çıktı derler
1: battı ona. Battı çıktı her neyse. En büyük sıkıntı şu. O bazen çok derin olduğu zamanlarda ben bunu gördüm bizzat yurt dışında bir sel felaketinde kalmış bir insanım ben. Bu arada bir sel felaketini yaşamış. Eski bir şey olarak selzede olarak söylüyorum. Çok kaç kişi ölmüştü o zaman? 200'den fazla insan ölmüştü. Bu şeylerde alt geçitlerde mazgal yüzünden yağan yağmurda onların bir tanesinin yanından geçip gidip kurtulmuştum. Ama basit gibi görünüyor. İnsanların neye acıyacaksın? Ya yaşadığın felaketten dolayı yaşadığın zaman kaybı mı? Maldaki zarar mı? Çünkü arabalar suya batıttığı zaman biliyorsun araba bazı arabalar tamamen ıskartaya çıkıyor. Bazıları büyük tamirat ve tadilat geçirmek zorunda kalıyor. Evlere aynı şekilde işe geç kalanlar falan büyük bir sıkıntı. Hatırlarsın bu şeyde İstanbul'da da şunu hatırlatalım. Ankara'da yaşandı bu. Bazen öyle bir doğa olayı olur ki doğa yani tabii yani bu deprem olur, sel olur, başka bir takım işte heyelan olur. İnsanoğlunun başa çıkamayacağı bir seviyededir. Bu başka bir şey. Buna meydan okuyamazsın. Bir yere kadar okursun. Yani depremi, dünyanın en büyük teknolojisi de depremi durduramaz. Dünyada depremi durduran bir sistem yok. Olmayacaktır da kıyamete kadar. Ama diğer taraftan tedbir alman gereken şeyler vardır. Depremdeki konut gibi. Sel felaketine karşı da bu mazgalları ve ana arterleri açacak olan sistem neyse bunları düzgün bir şekilde bakımını yapman gerekir. Bu kadar basit. Bunu yapmıyorsan eğer izin etmiyorsundur. İstanbul'un yaşadığı bu. İstanbul 2019'dan beri dönüp dolaşıyor gene dediğim başa geliyor öyle bitireyim. 2019'dan beri bu hizmeti almadı. Almadı. Adamlar ceplerini doldurmuşlar. Şu andaki iddianameye göre İstanbul bunların 100 milyarları İstanbul yatırılması gereken o paralar, yatırımlar doğru mu? Hı hı. O caddelerin, o sokakların yapımı, o drenajlar, o drenaj çıkışlarını ondan sonra altyapıyı ne sele ne başka bir felaketi hazır yapmadılar. Son 6-7 yıldır da bir şey yapmadılar İstanbul için. Hiçbir şey yapmadılar. Yani metrosundan tut toplu taşıma araçlarından olduğu yere kadar olan ta Kadir Topbaş rahmetliden kalan projeleri devam ettirdiler. Kendileri yapıp da hazırladığı bir santimlik metrosu yok adamların. 2023'te son olarak işte Saraycı, Erenköy, o Atatürk Caddesi çıkışındaki olduğu gibi 2022'de, 2023'te teslim edilmesi gereken projeleri 3 yıldır teslim edemediler. 3 yıl oldu, 4 yıl üzerinden geçti. Niye? Nerede para? Para yok. Proje yarım. Duruyor olduğu gibi. Ve gittiler milletin gözünün içine baka baka dünyada en fazla, aynı anda en fazla metro inşaatı yapan İstanbul diye yazdılar bir de oraya buraya. Ya bu kadar bak bir insan bu kadar edepsiz olmaz ya. Bu kadar ağır. Yani siyaset bu kadar düşük olmamalı. Tamam biri beş gösterebilirsin. Ama yani bir hırsız da çıkıp mesela temsili söylüyorum. Çıkıp da efendim dürüstlükten bahsetmemeli. Ya da insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olmamalı. Yani tilki kümesli.
0: Müdür olmamalı.
1: Müdür olmamalı. Ha? Yani bu kadarı fazla değil mi hocam? Absürt
0: çok
1: ya.
0: Haklısın. O yüzden ya benim en çok işte o şeyleri falan geçtim.
1: Çok kötü yani bu.
0: Dünyanın aynı anda en çok metro inşaatı yürüten şehri falan ne diye tuhaf bir ünvanlı ilanları geçtim. Benim en çok garibime giden, komiğime giden israfı bitirdik ilanlarıydı.
1: Evet.
0: İsrafı bitirdik ilanlarının için maliyeti.
1: 8 milyon
0: lira. Yani dünyanın parası 2 milyon dolar. Masraf yapılmış tabii, yani tabii. Sadece o ilanlara israfı bitirdik ilanlarına.
1: Depreme ayrılan para ya deprem şey için projelendirme açısından
0: kentsel dönüşümle
1: ilgili 800 bilmem kaç milyon lira.
0: Aynen öyle.
1: Reklam ve PR çalışmaları 890 milyon lira. Yani reklam ve PR çalışmaları İBB'nin Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'nin depreme hazırlık konusundaki yapılan proje çalışma kapsamında harcanan paradan daha fazla. Adam daha fazla konuşuyor.
0: Doğru.
1: Daha az iş yapmıyor. Hiç iş yapmıyor. Daha fazla para harcıyor. Hiçbir şey olmuyor. Daha fazla para ortadan kayboluyor. Kayboluyor. Bayağı kayboluyor. İzmir'de de olmuş, Antalya'da da olmuş, Bursa'da da olmuş, Bolu'da da olmuş, Manavgat'ta da olmuş, orada olmuş, burada olmuş. Her tarafta para ve onlarca, yüzlerce insan, yüzlerce abartmıyorum ha. O Meşe Kayın var ya, o onlar dahil. Açıktan da olanları söylüyorum. İmamoğlu'yla karşısına koyuyorsun adamları. Hatırlatma, yani bunu hakikaten neden bu? Gene aynı. Çünkü adam gene yarın çıkacak duruşmada. Gene aynı olacak ya. Baştan ön alıyorum. Çıkıp ben verdim sana, istemedin mi benden? Ey Hazreti Eko diyor. Ben mi istemişim diye soru soruyor bu kadar. Bir de şiir okuyor, oturuyor aşağı. Ve bu adam masum.
0: Yeni Şafak yani, diyor ki.
1: Ya, salağa yatmayın ya. Çok fazla bu ya. Ayıp ya.
0: Dört gün süre verilecekmiş. İmamoğlu'nda hesap verme günü diyor Yeni Şafak.
1: Tabii.
0: Akışta var aslında. Yeri gelince mi söyleyeyim?
1: Sen yeri gelince söylesin.
0: Tamam hadi. Hatta son cümle de senin dediğin gibi. Ancak İmamoğlu'nun suçlamalara cevap vermek yerine siyasi mesaj vermesi bekleniyor diyor. Evet. Herkes aynı şeyi bekliyor. Tabii. Ama siyasi demişler. Sen sanatsal diyorsun. Tabii. Yani şiir ve edebiyat üzerine o müttesebatını, bilgi birikimini, I am okay kadar muazzam İngilizcesinin yanına eklediği o kültürel birikimini fahş ediyor.
1: İşte var ya neydi o, ne Lale Özlale. O Özlale de attı iftiraya çamuru ya.
0: Lale.
1: Attı arkasından dediler ki sen bu, adam Yunus Emre'den
0: at sahibine
1: ben vardır kişiler. benden içeri demedi ama yani Şol Cetti'yi kırmakta da demedi ama adama ya diyor madem öyle değildi de falan ya bir şey söyleyeceğim. Biz Özgür Özel'in o ifadesi dünkü girecek miyiz ha? İçinde kal bunu söyleyeceğim mi?
0: Gireceğiz. Tamam.
1: O da tutuyorum onu.
0: O var. Onu tutuyorum. Ne olur tut.
1: Tamam.
0: Az önce bahsettiğim yani, sen Lale şey Öz Lale dedin.
1: Evet.
0: Ondan sonra da ben sana at sahibine göre kişiler derken ondan bahsetmiştim. Tamam. Şimdi abi sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. Onun hızlıca bilgisini aktarayım sonra gündemimize geçelim.
1: Hadi.
0: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun ve onun sahibi bulunduğu Halk TV'nin içine de yer aldığı bir soruşturma. Operasyon yapıldı sabah, gözaltılar var. Şöyle bir bakıyorum, bilgi notu gönderdi arkadaşlarım. Bilgi notunda çok enteresan rakamlar var. Yani şöyle düşün, işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş.
1: Suyundan da koy.
0: Bu şeyin MASAK verilerine göre yapılan, ortaya çıkan her neyse işte ürün.
1: Halk TV mi?
0: Halk TV'nin de içinde yer aldığı Özgür Basın Susturulamaz.
1: Özgür Basın Susturulamaz. Özgür Basın, Halk TV şey gibi düşün, hatırlıyor musun? Mahmut Tanal Samanyolu var ya, FETÖ'cü alçakların yayın yaptığı Samanyolu'da, hatırlıyor musun? Fırlamıştı Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu, hepsi böyle CHP o dönemlerde. Ha, Özgür Basın, hatta bir tane kaçak lağım faresi vardı, o Samanyolu'nun genel yayın yönetmeni miydi hatırlamıyorum. Kimdi o? Toros muydu neydi?
0: Tarık Toros.
1: O bir şeydi galiba, başka gazetenin bir şey miydi? Aman neyse. Bunlar böyle gittikleri zaman hatırlıyorum, aklıma ilk o geldi. Şimdi dedim ne diyecekler bunlar? Hmm. Böyle bir şey olabilir mi, olabilemez mi? Hocam bak, biraz önce bir ifade kullandık. Dünyada aynı anda bilmem en fazla metro inşaatı yapılan tek şehre diye reklam yapıyorsun ki dünyada bu konuda biz nakısız. Eksiyiz.
0: Eksiyi kapatma gayretindeyiz. Kapatmaya
1: çalışıyoruz. Geriden geliyoruz. Haddini bil ya. Geriden gel. Rahmetli Kadir Topbaş ve AK Parti yıllar boyunca İstanbul'u buradan buraya kadar getirmişler. Metrobüsler, onlar bunlar. Büyük projeler. Adam buradan bir de sesleniyor. Ortada hiçbir şey yok. İşte, hey diye bağırıyor. Hiçbir şey yok. Aynı şey bunun için geçer. Bak, Halk TV. Günler, yani ne konuşuyorlar şimdi bunlar? Halk TV kimin aslında hocam? Konuşalım önce. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Uydu parasını veren.
0: Doğru.
1: Arada bir mangırı olan, arada bir Muharrem İnce'nin hey mangırın kadar konuş deyip de Merdan Yanar'a laf atan. Arada bir dinsizliğin yapıldı. Ya kızmayın arkadaşlar, normal. Ya laik adamsın. Yapacaksın tabii o kadarını. Müslüman düşmanlığı yapar. Bize kızar falan. Selamun aleyküm nedir falan. Şalom malom var falan diye. Arada bir bunları yapar. Eskiden para yokken şey yaparlardı. Böyle kupa satarlardı. Atatürk kupası. Değil mi? Burada Mustafa Kemal yazılı kalem. 15 lira. Hemen gir al. birer telefon, çay bardağı falan, incik boncuk satarlardı, para kazanırlardı. Sonra birbirine girdiler bunlar, Cumhuriyet Halk Partisi kavgalı olunca. Şaban Sevinç diye bir figür vardı. Hı hı. Bunlara bir yedirdi ki beni aradılar telefonla da, susturmaya çalıştılar da, Allah senin cezanı versin diye birbirine girdiler. Şimdi böyle bir yerden bahsediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü, çağdaş, laik, kemalist olan, hatta bizde de çok çalışan, bizde çalışanların bir çoğunluğu gittiği bir yer.
0: Şu anda kanalın yönetim, genel yayın yönetmeni daha önce bizde görev yapmış.
1: Ne kadar abi, kime gitti bunları? Neyse, şaka yapıyoruz tabii. Olur, insanlık hali, insanlık hali diyorum. Öyle demiş demek ki.
0: Ya neyse, şimdi.
1: Hocam, şöyle, yargılama... adamlar şimdi başladılar bağırmaya. Ben şu anda seslerini geliyor bana kadar. Vay efendim, özgür basın susturulamaz. Bunu bin defa söyledim. Dünyada casusluk yapmak istiyorsan, bir ülkeye casusluk, yani istersen bir gerçek bir casus ya da double agent dediğimiz çift taraflı casus, fark etmez. En güzel meslek gazeteciliktir. Doğru mu?
0: Öyledir.
1: Öyledir.
0: Öyle olduğunu okuruz.
1: Hoca öyledir. İnsan tabii ki. Oturma hakkı, izin hakkı, bilmem ne hakkı, pres falan filan yaparsın. Türkiye'de hani bir de yazıyorlar ya, evet, dünyada en fazla gazeteciler. Ya arkadaş, Türkiye'de gazetecilik mesleği öyle bir hale gelmiş durumda ki. Para kazanma yolu. İyi para kazanma yolu. Ben her zaman arkasında dururum. Eğer paşa babandan para kalmamışsa gazeteci zengin olmaz. Olmamalı. Yani olacağım. O zaman başka iş yapacaksın arkadaş. Buna herkes bazen kızıyor. İki, abi yap, halka hizmet, kamuoyunu aydınlatma senin görevin. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Para pulla işin olmamalı. Doğru. Para pulla ancak mesleki olarak olur. Tercüme yaparsın, telif alırsın değil mi? Bir basın yoluyla bir yayın yaparsın, bununla para kazanırsın. Bu normal.
0: Doğru.
1: Ama onun dışında olmamalı. Şimdi Türkiye'deki gazeteciler, özellikle o 2010'lu yıllardan sonra bir propaganda başlamıştı. Onun ben hatırlıyorum, yurt dışındaydım o zaman ben. Abi arabanın kasasında veya da bagajında ağır makinalı tüfek taşıyan adam var ya. Bu adam yakalandı. Ve dediler ki hemen çıkarttık sarı basın kartını. Arkadaş, sarı basınla bu alakası yok.
0: Hiçbir sen, kimlik suç işlemen için senin tabii, üzerine bir kılıf şimdi, olamaz. Olmamalı.
1: Silah diyorsan gazetecinin taşıyabileceği silah bellidir. Tabancadır o. O makinalı tüfek taşıyamazsın ya. Öyle bir ruhsat biçimi yok. Bir de yani arka kime karşı neyi savunuyorsun? Adam meğer terör örgütüne taşıyor. Bir tanesi oraya taşıyor. Bir tanesi başka bir terör örgütü. Bir tane şey var. Ve yıllar boyunca bunun mağduriyetinden söz ettiler. Utanmadılar. Aynı Özel'in yaptığı gibi, Özgü Özel'in yaptığı gibi. Ya İngiliz'in işte dayadılar sırtlarına, ya Amerika'nın, ya bilmem ne. Yurt dışına çıktılar ve Türkiye aleyhine propaganda yaptılar. Türkiye şunu yaptılar. Gazeteciler tutuklanıyoruz. Özgürlük yok. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de gazeteciler kadar özgür bir insan yok, biliyor musun? Yemin ediyorum yok. Az yapılıyor bile. Eğer yalan haber, iftira etmek şerefsizliktir. Müfteri şerefsizdir. Bir daha sonra daha iyi anlarlar. Müfteri kişi şerefsizdir. İki reddir.
0: Müşteri şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Şerefsizdir. Müfteri ise. Müfteri iftira atlayan da şerefsizdir. Kim ki diyorsa iftira atlıyorsa o da şerefsizliktir.
0: Tamam.
1: Kim tamam mı?
0: Ona geleceğim de dur.
1: Şerefsiz, tamam, dur. Hayır, bir şey demiyorum hocam, ben genel anlamda. Tamam. Şimdi gazetecisin sen. Arabanda silah taşımayacaksın. İki, halkı yanıltmak amacıyla, değil mi?
0: Yalan bilgiyi yaymayacaksın.
1: Bir ülkeyi parçalama adına yani yalan bilgiyi yaymayacaksın.
0: Sonra da hesabı, Amerikan bayrağına sarılıp yatmayacaksın.
1: Evet. Başka terör örgütleri ya da uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmayacaksın. Evet. Bu da şerefsizliktir.
0: Evet.
1: Kendi ülke double agent gibi, çift taraflı ajan gibi çalışıp da bir Alman istihbaratına, BND'ye bir Türkiye'ye gelmeyeceksin. Bu da şerefsizliktir. Bir daha söylüyorum. Şerefsizliktir. Bütün bunlar yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Gladio'dan beri vardır bu. Sen şimdi en güzel buradan girdikleri için Türkiye, ben geçen de kullandım ifadeyi, daha önce yazımda da vardı benim. Türkiye'yi öyle bir hale geldi ki, bak Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi o kırdığı statükoyla şunu getirdi. Gezi olaylarındaki örnektir bu. Ben sordum ya Hayko Bağ'da canlı yayında örneğini veriyorum. Lan dedim, niye demokrasi, özgürlük, biz onun için yürüyüş yapıyoruz. Çadır kurduk. Demokrasi yok. Diktatörlük var. İşte despotik sistem budur falan diye bağırırken dedim, yapamadığı ne var? 2013. Sen koca adamsın. 2002'den bu yana Erdoğan geldikten yapamadığın 3 tane şey söyle bana dedim. Yapamadığın kanunen. Hık hık hık hık yaptı. Canlı yayında o çıktık. Habertürk'teydik o zaman ya. Cevap veremedi. Ama dedim, ben sana söyleyeyim 2013'ten beri yapamadığı, çağında yapılan şeyleri. Gözaltı süresinde süre yoktu. Ha, biz tabii, şey olurlardı.
0: Geçmiş olsun.
1: Bir hafta kalırdık.
0: Tabii.
1: Geçmiş olsun. O Çalı'da sen eğer 2002'den önce olsaydı Taksim Meydanı'nda ne yapardı? Çalı'yı kurdun ya, gelirdi. Muhittin kim lan bunlar? Abi işte eylem yapıyormuş. Al. Direkt ilk gün alırlardı lan.
0: Hortum Süleyman diyorsun.
1: Demokrasiyle tanıştınız.
0: Peki.
1: Bakın insan haklarıyla tanıştınız. Biz 80 darbesi çocuğuyuz biliyoruz. İlk defa gördünüz lan insan haklarını. İlk defa gördünüz. Kültür hakları da değil mi? Bütün bu işte Kürt meselesi her şey ama. Her bakımdan ilk defa demokrasiye tanıştınız. Hı. Adam bitti avlusuna bak. Şeyimiz yok diyor.
0: Özgürlüğümüz yok.
1: Ulan hiç kim dünyanın hangi yerinde seçilmiş bir başbakana, bir cumhurbaşkanı diktatör diyebilirsin ya? Nerede diyebilirsin? Diyemezsin. Dünya neresinde yalan belge yayınlayıp da, hatta istihbari belge yayınlayıp da, hatta o istihbari belgenin üzerine bir de katıp da oluşturarak FETÖ'nün yaptığı gibi.
0: Evet.
1: Yaptı. Olup da bunu MİT tırlaymış, Mehmet yayınlayabilirsin. Adamın kellesini keserler. Hatta bir tarafını keserler. Evet. Yani kelle diyorum, anlayın artık. Keserler, paramparça ederler. Her zaman örneğini veriyoruz. Dünyada o şeyde neydi o? Washington Post mu değil?
0: Guardian.
1: The Guardian'da olduğu gibi.
0: Guardian'da
1: olduğu gibi. Arkadaş Allah razısın ya, zerre kadar vicdansız. Yapmayın şunu ya. Gazeteciymiş.
0: Aynen öyle.
1: Pabucumun gazetecisi.
0: Snowden belgelerini yayınlayan ne? The Guardian.
1: Savcının bak, o eyalet değil de ona bölge savcısı, bilemiyorum. Savcının ifadesi hala şu kulaklarımda. Savcının ifadesi. Savcı. Tek bir adam. O cesur İngiliz savcı var. Ne çıktı geldi. Cesur onlar normal. Anayasa yok heriflerde. Geldi dedi ki ne oldu? İngiltere'nin değil mi? Bir takım işte
0: ulusal güvenliği.
1: Ulusal güven tehdit edecek olan bazı belgeler ucundan bir şey yayınlanmış. Doğru yanlış belli değil ama İngiltere'nin ulusal güvenliği tehdit eden bir bilgi var orada. Bir şey var.
0: Evet.
1: Dedi ki The Guardian 100 yıllıkmış diye gözüne bakmam. Kapatırım.
0: Kullanın. Hatırlatın.
1: Kapatırım dedi.
0: Videosu da var çünkü.
1: Kapatırım dedi. Bu çok önemli. Bak bütün dünyada aynı Tony Blair'ın, eğer bu olaylar çok fazla büyürse Londra olayları, interneti keserim. Keserim.
0: Demokrasi beşiği İngiltere'den mi bahsediyorsun?
1: Tabii. Hayır, adamı yaptı normal. Yani normalde dünyanın
0: içerisinde. Ama demokrasi beşiği
1: gerçek
0: orası.
1: Gerçek demokrasi varsa o ülkede, o demokrasiyi korumak istiyorsan bunu
0: i̇şte
1: yapman lazım.
0: İşte bu. Bir sınırın olması tabii lazım.
1: Ve bunu yapman lazım. Yani kendi ülkeni şerefsizleri peşkeş çekmeyeceksin. FETÖ'nün yaptığı gibi. Kendi ülkeni satmayacaksın. Çok yaşa.
0: Hep
1: kendi beraber. Kendi ülkeni yaşadığın topraklara ihanet etmeyeceksin. Eğer kendi ülkenle ilgili bak sırları ifşa etmek, ulusal güvenliği tehdit etmek varsa aklında geçen, sen müstemleke çocuğusun. Aslında onun bunun çocuğusun da müstemleke bunun
0: Harç
1: şey ismi. Harçlıkları
0: parçalıyorlar. Tabii, bak. Görüntüde.
1: Bunu dünyanın gözü önünde yaptılar. Bu yaşanmış bir hadisedir. Bakın Almanya'da da bu oldu. Bu sırada bu oldu. Bazıları göstere göstere yapar. Bazıları
0: saklı
1: yapar. Ama şimdi tamam. Mesele şu. Bakın. Yalan haber yapmak. Yani yalan... yaptığı mesleğe göre. Bak sen niye mesela bizde niye biz davayı kaybettiğimizde geliyor önüne diyor ki Hikmet Genç sen bunu söyledin. Evet. Normalde bir yıl bu. Hı. Ama sana iki yıl. Şimdi Şu an beni hukukçular dinlesin. Bir anda bir buçuk katı. Neden diye soruyorsun değil mi? Ben ilk davamda sormuştum abi niye bu? Burada şu ifade var enteresan. Dedi ki diyor ki adam basın yoluyla yaptın. Yani mahalle arasındaki bir adama, mahallende bir adama küfretti.
0: Tamam.
1: Adam dava açtı. Bunun cezası başka bir şey.
0: Hakaretten müeyyidesi var.
1: Ben ekrandan ya da yazılı bir şekilde bir adama hakaret ettiğim zaman da diyor ki öyle öyle basit değil. Neden? Sana da iki katı. Neden iki katı? Çünkü sen bunu basın yoluyla çok insana yaydın. Böyle bir şey. Tamam. Peki arkadaş bunun bedeli niye? Neden biliyor musun? Böyle bir ağırlığı var. Eğer gazeteciysen, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan buradaki bir bağlantıysan, halkın vicdanıysan eğer, çünkü sen halkın vicdanısın o anda. Sahtekar yapıyorsan dünyanın en adi insanısın.
0: Doğru.
1: Bir gazeteci eğer iftira atmak amacıyla ya da muhalif edeceğim diye yalan bile yalan söylüyorsa neydi? Şeddeli şerrefsizdir.
0: Tamam. Şimdi bile ona, yalan o söylüyorsa. Konuya...
1: Ha,
0: o
1: bilmeden
0: konuya...
1: söylüyorsa da ahmaktır.
0: Vaktimiz kalsın.
1: Ama bunu böyle ben Halk TV'yim, ben Çağdaş'ım, şöyle. Ben Atatürk'ün logosunu satıyorum diyerek kurtaramazsın.
0: Çok haklısın. Şimdi mesele şunu da izah edelim. Adi bir mesele. Yani bu mesele Hikmet Bey genel bir çerçeve çizdi ama bildiğiniz size az önce arkadaşlarımın bana gönderdiği nottan okuduğum tekrar okuyayım müsaade ederseniz. Suçlamalar kısmına geliyorum. Suçlamalar, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerimi aklama. Suçlar bunlar. Suçların yöneltildiği kişinin işletmesi de Halk TV.
1: Rakamlar
0: orada. Rakamlar ortada. Hatta enteresan şu tenakuza, yani şu tuhaflığa sadece Hikmet Bey değil, uzun yıllar Hikmet Bey'in yazılarına malzeme olan CHP'nin genel başkanı da geçtiğimiz hafta değinmişti. Bir getirin ekrana da arkadaşlar Kemal Bey'i. Bir görelim yani meseleyi biraz daha oturtalım. Sonra da tabii bu adli bir soruşturma olduğu için bu kadarla sınırlı tutup akışımıza devam edeceğiz. Buyurunuz.
2: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var?
1: Ya bu değil mi?
2: Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor.
0: Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar diyor. Yeterli arkadaşlar. Abi, günün diyor abi. 24 saati yalan haber yapıyorlar. Sahibi yurt dışında, Türkiye'ye gelemiyor. Bana dünyada bir örnek gösterin diyor. Sen az önce ne dedin? Orayı bir tahsih et. Halk TV kimin dedin? CHP'nin dedin. Haklısın. Türkiye ama tahsih et. Yeni tarafta.
1: Yeni tarafta tabii. Çünkü nereden biliyorum? Çünkü uydu kirasına kadar.
0: Tabii canım.
1: Kimdi? Eren Erdem miydi?
0: Eren Erdem. Ha, aynı şeyi düşündük. Tabii. Biz Halk TV ile sözleşmemizi feshedeceğiz falan demişti. Bir siyasi partinin bir yayın organıyla sözleşme imzalamasına o dönemde çok, yani bunu böyle normal bir şeymiş gibi anlatmalarına çok şaşırmıştık. Zira
1: içerideki olayları zaten anlatanlar ya Halk TV genel yönetmeni ya da Halk Şaban Seviç de yapmadı mı görev?
0: Yaptı, tamam. yaptı.
1: Şey, onlar da aynı şeyi söylediler. Bu da en sonu. Şimdi bu CHP bir dönem CHP tacını çıkarttı ya, akıllandı. Şimdi ben ne diyorum? Hani taç giyen baş akıllanır. CHP ters çalışıyor bu. CHP tacını çıkar akıllanır. Pirom dedem ya. Adam ne güzel söylemiş. Dedem derken
0: laf olsun diye. Laf olsun demokrat yani. Demokrat dede.
1: Benim dedem olamaz tabii de. Haşa. Ondan sonra yani şey öyle diyorlar. Piro. Dede diyeyim. Dedem demeyeyim. Şimdi bu doğru bir şey. Çok enteresan bir şey söylüyor mesela. Bu çok benim hikmetvari. Yani bana çok uydu. Ben bunu bileydim. Söylerdim. Sahibi yurt dışında olup da başka bir ülkede televizyon yapan kaç kişi var diye sor. Çok güzel bir soru.
0: Evet.
1: Bence bunu sorup kapatıp gideceksin abi.
0: Kapattık canı.
1: Şaka yapıyorum bak. Düşünebiliyor musun? Patron dışarı kaçak.
0: Doğru.
1: Neden kaçak? Çünkü aranıyor. Kaçak. Yaşamıyor burada. Nasıl girdi onu da bilmiyorum. Girip çıkıyor Türkiye'ye. Onu da bilmiyorum. Ne iş yaptığını da bilmiyorum. Ama
0: belli orada, ki iddia o ki.
1: Mesela Samanyolu veyahut da diğer kanallar vardı ya FETÖ'nün.
0: Pek çok onu da, belediyede.
1: Onun da patronu Pensilvanya'da oturuyordu.
0: Ha, gelemiyordu Türkiye'ye.
1: Tabii gelemiyordu. Öyle düşün.
0: Bak.
1: İşte adam diyor ki çok doğru bir şey söylüyor. Yani neden abi? Neden? Şimdi sen bir bağımsız, çağdaş, laik, hukuk devletinin muhteşem, ilerici ve çağdaş bir partisi kanalısın. Televizyon kanalı.
0: Tamam.
1: Özgürce yayın yapabiliyorsun.
0: Tamam.
1: Yani en çağdaş da sensin. Bizim gibi gerici değilsin.
0: Tamam.
1: Niye patron dışarıda kardeş? Adam mı yiyorlar burada? Yemiyorlar ama 30 milyar TL ama yok.
0: Sen
1: ama
0: şimdi, hocam, sen şimdi bir medya patronunun, rüşvet verip alma hakkını elinden nasıl alacaksın? Hocam, İhaleye fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından layusel, yani sorgulanamaz olduğunu nasıl göz ardı edeceksin? Hikmet
1: hocam
0: Bey?
1: Ama Swift ve para transferleri dahil benim gözümün önünde şu anda açıklanmış. Yani net kağıt. Kavga etmeyin bağırma. Kavga etmeyelim.
0: Tamam.
1: Bu parayı nereye sokmuş bu adam ya?
0: Dur sen.
1: Masak raporu hocam. O paralar bir dakika. Bu kupa satmakla olmaz. Bak 24 kupası var değil mi? Buraya Mustafa Kemal imza atıyorsun. Bu kupa 1500 lira oluyor. Mübarek oluyor. Buraya da bir tane kalem yapıyorsun. Çıt çıtlı. 9, 7 bir şey. 7 ne o? MM miydi? 07. Basıyorsun. Burada Mustafa imzası var. 1000 lira. Böyle para kazanıyor. Ben öyle bilmiyorum. Böyle para kazanmıyorlar mıydı?
0: Evet.
1: Bunlar fakir kanal ya.
0: Öyleydi.
1: Abi, tamam da Mahiroğlu'nun 1000 defa para transferi yaşayıp da bir defasında 14 milyon çıkması, 65 milyon girmesi, 1,5 milyar falan. Oğlum, ne yapıyor bu adam orada? Yani, adam nerede şu an, hangi ülkede?
0: İngiltere'de.
1: Pound, doğru, Pound demiş. İngiltere'de bu adam

0: Charles'ın arkadaşı kim abi? Nereden buluyor parayı? Bir şey olması lazım ya. Nerede bu adam? Ya Benning tamam. Benning doğru söylüyorsun. Benning yani iş adamı. Ama adam doğru soruyu sormuş.
1: Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsun.
0: Çok doğru bir soru. Hı. Sen buraya gelemeyen bir adamsın. Ve bir gazete, pardon televizyon sahibisin. Ve Türkiye'de o televizyon kanalı sabah akşam dün verdik ya haberleri. Sabah akşam yalan haber yapmaya devam ediyor. Sabah akşam ama. Okuyor. En sonunda böyle izleyici oluyor duruyor. O dinliyor. Dinliyor. Hemen kafayı çeviriyor. Erdoğan gitmeli. Yok her türlü gitmeli. Bir mankurt bir kafa yetiştiriyorsun. Ve bunu geçen verdik. Neydi ne yazıyordu paylaşımında Halk TV'nin? Bir çok komik bir şey var. Dün evvelsi gün
1: verdik. Dün verdik neydi? Ya. Neden yeni isim çıkmadı yeni parti MYK'sından fon şeyinde, krizine hocam. İlişkin neden yeni isim çıkmadı deyince nedeni belli oldu. İki nokta üst üste Fatma Betülsayan Kaya'nın adını unutturmamak için.
0: Evet. Şimdi bilete bu kadar salak muamelesi yapıyor.
1: Evet.
0: Yani salak muamelesi. Yani Cumhuriyet de bunu yapıyor. Bak Cumhuriyet ve Sözcü millete ahmak muamelesi yapıyor. Fakat şöyle düşünüyorum. Ya beni de eleştir kardeşim. Hep biz eleştirilebiliriz. Kimse la yusal değildir. Hı hı. Ben de hata yapıyorum canım. Hepimiz yapıyoruz bunu. Rabbim bilerek ve isteyerek hata yapmaktan bizi.
1: Amin.
0: Yani bilerek isteyerek bir şey yapmaktan bizi uzak tutsun.
1: Amin.
0: Çok
1: amin.
0: Tehlikeli bir şey.
1: Amin.
0: Ama şimdi şu var. Bu adamlar bunu Halk TV başta olmak üzere. Hı. Ama bunun örnekleri var ya, ben sana söyleyeyim mi? Bir yıl içerisinde yüzlere binlere ulaşır örnekleri. Direkt yalan. Direkt bile bile. Hatta dedik büyük editör hatası mı diye biz. Ya bizim program yaptık mı? Ne kadar kıymetli program. Şimdi bizim programı topla. 3-5 kişiye bir mesai harcasın. O binlerce saat toparlasınlar. Liste koysunlar. Şu listeye birer satır koy. Şöyle bir dosya çıkart. Bir yıl içerisinde bunu doldurursun abi. Yani yüzlerce yalan haber. Evet. Bak alçakça aşağılık bir şekilde hem yalan haber hem milleti ahmak yerine koyan aptalca. Lan burada bir milyar gitmiş. Ha yok onu niye yazdın biliyor musun? Çünkü aslında bunu unutturmaya çalışıyorsun. Bunun ne alakası var ya? Bağlantı kuramadım. Olsun gene kaldırımdan su fışkırmış. Bak. Öteki de penisle penisle yapıyor. Gördün mü kaldırımdan su fışkırıyormuş.
1: Bu ülkede yaşanmaz anne. Anne.
0: Abla. Abla bak dinle beni. Ya kaldırımla alakası tamam, yok. Tamam. Adamlara 30 milyar girmiş çıkmış. Abla kaldırım olsa ne olacak? Adam İngiltere'den pound transfer yapmış. Şimdi diyor ki yani, özgür basın bilmem ne diyor ya.
1: Tamam. Peki.
0: Çok da kızmıyorum.
1: Bu soruşturmaya ilişkin gelişmeleri takip edeceğiz. Evet iddialar korkunç. Rakamlar korkunç. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi ben dünyada bir şey. Örneği var mıdır bilmiyorum diyor CHP Genel Başkanı. Bekleyeceğiz. Şimdi çok maddem var. Yorum yapma ama seyircilerimize aktarayım. Olur mu?
0: Yorum yap. Niye ben uzman yorum yapmıyorum?
1: Ama ben sana yorumluk süre ve tamam. Konu açacağım. O yüzden. Tamam. Nedir efendim? Bugün akşam
0: biraz,
1: gazetesi.
0: Biraz cümle konuşayım.
1: İsrail'in kanatlı Truva atı diyor. Mesele şu. Bir süredir Akşit Hoca'nın teyi değil mi? Teyi genel müdürü Profesör evet. Doktor Mahmut Faruk Akşit Hoca'nın bir konferansta seminerdeki ifadeleri kamuoyuna yansıdı. Yabancı menşei elektrikli araçların o kritik kampüslerin içine sokulmadığını, çünkü onların birer kamikazeye dönme ihtimalinin olduğunu, kontrolünün bizde olmadığını, bunun bir güvenlik tedbiri olduğunu bahsetti hocam. Hatta Hikmet Bey de değil, birkaç tane şavalak. Bugün Murat Çiçek de yazmış galiba köşesinde. Bilip bilmeden konuşuyor ya falan diyen şavalaklar var. Akşit Hoca CVC'yle döver yani hani bir böyle vurur bir böyle vurur.
0: CVC'nin zekatıyla döver. CVC'e değil. Zekatını koy dibindekini koy.
1: Bilip bilmeden diyen. Neyse bu tartışılıyor efendim. İsrail'in Polonya Başbakanı Tusk'ın açıklamalarıyla nasıl tehlikeli bir oyun oynadığını bugün Akşam Gazetesi manşetinden duyuruyor. Pegasus yazılımı İsrailli bir grup satın alıyor ve yazılımın sızdığı tüm cep telefonlarındaki bilgileri aynı anda İsrail'e aktarıyor. Bunu söyleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk.
0: Ben bir cümle söyleyeyim bununla ilgili.
1: Söyle.
0: Yani bir de öyle bir şey bazen saçmalıyoruz ki. Yani ülke olarak. Akşit'in söylediği şey değil. Yani buraya sokmuyoruz. Ben zaten bugün daha yeni öğrendim. Dün öğrendim. Hı. Amerika da bunu yapıyor. Çinliler.
1: Bravo. Bak.
0: Çinliler yabancı yazılımlı olan herhangi bir şey sokmuyorlar. Robot süpürgeleri bile tek tek

0: talih bir adam.
1: Bravo.
0: Neden diye yazıyor arkasındaki şey makalede. Çünkü'lüm o robot süpürgeler birer bilgi toplayıcı, kayıt edici, çok küçük çiplerle bütün bilgi alabilecek kapasiteyi haiz bir yapay zekaya sahip. Yapay zeka bir tık daha yukarı çıkardığın zaman evin klasiğini çıkartıyor. Şimdi hocam bu Akşit de diyor ki Profesör Akşit diyorum ben okulda alışkanlık.
1: Evet, evet. Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit.
0: İşte diyor ki arkadaş biz bunu sokmuyoruz. Yabancı çünkü araba belli mi olur? Arabanın sen nerede olduğunu bulamazsın bile. Yani o aracı indir aşağı. İçindeki
1: sensörün.
0: İçindeki kart, işte motherboard gibi düşün. Onun elektronik kartı. Command Control System olan kartı. Bak içeri bulamazsın yani. Hı. Çok incelemen lazım onu. Hı. O yüzden diyor gayet doğal bir hadise. Bunda bir şey yapmışız ama bu... Şimdi bunu öğrendim ki o yüzden dedim bunu Akşit söylemiyor sadece.
1: Bu bilinen bir gerçek.
0: Bütün dünya bilinen bir şey. Yüzden, sadece diyor bilinen bir şey göze sokuyor yani. Bilin, o kadar.
1: Mesela ben dün isim de vereceğim. Bir sosyal medya şimdi paylaşımında bu tip yani. Operasyonel işlemlerde hep bir dönem çok sık da sahnede gördüğümüz bir kanal var. Deutsche Welle. Onun resmi sosyal medya hesabında meseleyi sulandıracak nitelikte böyle küçük videolar yayınlamışlar. Dedim ki sizde şeyiniz varsa, vaktiniz varsa bakın tavsiye etmiş olayım. Tamam trafiklerini arttıracağız ama biraz o noktada uyanık olmamız gerekiyor. Demek ki dedim Akşit Hoca doğru yere bastı. Ses geliyor çünkü. Bastığı yerden ses geliyor. Hoca öyle diyor ki ya böyle Allah'tan, şey mi olur diyor bana. Allah'tan saçmalık falan diyor.
0: 10 dakikadan önce.
1: Tamam. Yeni nesil savaşın bilançosu Hikmet evet. Abi. Milliyet'in manşeti. Fransa'da zincir marketlere bir siber saldırı oldu evet. Biliyorsun. Ya evet. Bu siber güvenlik meselesi çok mühim. Hatta bugün Yeni Şafak almış manşete koymuş. Savaş her yerde diyor.
0: Doğru.
1: Yeni Şafak'ın manşeti El Hak doğru. Ama bilhassa siber Dikkatimiz güvenlik lazım. Konusunda evet. Da uyanık olmamız lazım. Abi fırsatçı İsrail. Yine bugün dikkatimizi çeken bir diğer haber. Neydi fırsatçı İsrail? Hani Husiler Arabistan'a saldırıyor ya.
0: Evet.
1: İsrail demiş ki dur ben onları döverim demiş Selman'a. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ile Prens Selman bir telefon görüşmesi yaptı.
0: İşte o yüzden
1: yaptı.
0: Benim oydu.
1: Selman da bu fırsatçı tabii. İsrail'in fırsatını tabii. Elinin tersiyle.
0: Oradaki denklem çok hassas bir denklem. O yüzden ben dün de benim... Dünkü yayından sonra da bunu da söyleyeyim hazır yakalamışken fırsatı. Bazı eleştiriler geldi tabii bana. Gelen eleştiri de yani şey yanlış anlamıyorum. Normal vatandaştan değil. Bahsettiğim kişilerin yakınlarından geldi. Demek istediğim buydu anlamadılar hala. Hala anlamakta zorluk çekiyorlar. Benim kararım değil. Ben bir tane bunun içerisindeki gazetecilerden bir kişi olarak dedim ki ilk baştan söyledim. O Husi'den oldu ya askeri destek şart. Teknik olur. Efendim değil mi? Oraya daha önce Azerbaycan'a gönderdiğimiz gibi başka bir ekip olabilir.
1: Ekipman olabilir.
0: Ekipman olabilir. O ekipman bir de ekiple göndereceksin. Çünkü onu tek başına kullanamaz.
1: Tabii canım.
0: Ve orada bulunacaksın. Ve bunu da direkt ilan etmek zorundasın. Çünkü senin bir ağırlığın var. Sen dengeleri değiştiren, oyunu bozan, oyun kuran bir ülkesin. Bak benim yeni önümüzdeki haftalardaki konferans meselem o. Oyun kurucu ülkeden bahsediyorum. Oyun kurucu burnunu sokar. Oyun kurucu hamle yapar. Oyun kurucu orada olduğu hissettirir. Türkiye'nin oraya bu desteği verirse bunu açıktan da vermesi gerekir. Kimse girmesin diye. Ben bunu söylerken hep yanlış anlaşıldı. Vay sen kim için savaşa? Ulan manyak biz NATO üyesiyiz. Normal şartlarda Almanya'ya bir saldırı varsa 5. maddeyi çünkü kolektif savunma. Kolektif savunma böyle bir şey. Almanya'ya saldırırsa Rusya, biz Rusya'ya savaşmak zorundayız. Maddeye göre. Savaş hadi. O oluyor problem yok. Burası Harameyn. Kutsal topraklardan bahsediyorsun. Ve askeri destekten de kastın lojistik, hava savunma sistemleri bizim çok iyi olduğumuzu dünyaya gönder. Ve bu çok kıymetli bir şey. Sendeki sistem denenmiş bir sistem. Hala dünya bakın şunu da anlamıyorlar. Bak ben onu da komutanlarıma kızıyorum zaman zaman. Anlatın bunları yahu. Çok iyi olanlar var bu konuda. Onlar konuşmuyor bazen. Bir dakika. Patriot ne kadar faydalı değil, faydalı ya da değil bunu anlatır insanlara. Patriotun şeyi çok mahdut, sınırlı. Patriot çok demode bir şey aslında. Sistemler değişti çünkü. Aklımıza ta köfese patriot geliştirildi biliyoruz. Ama alçak irtifada yapacak bir şey yok var patriotun. Evet. O alçak irtifayı ben halledebiliyorum ama Türkiye olarak. Bu şaka değil. Ben hisarlarla, ciritlerle, efendim tayfunlarla, farklı bloklarla halledebiliyorum diyorum ya. Bak ben savaş şartlarını değiştirebilirim. Böyle bir ülkeyim. Eyvallah. Ben bu gücümü de göstermek zorundayım.
1: İşte bunu da
0: Sayın Erdoğan bence çok iyi yaptı. Kimse bir dakika durun dedi. Oğlum bak gitti sen karışma. Biz varız burada dedi. Diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çok erken toplandın hayırdır hocam.
1: Daha 3 dakikam kaldı ama sen bu konunun üzerine 3 değil 33 dakikada konuşursun. Şimdi başka ne vardı? Mısır yeşil ışık yaktı efendim. Bu Mekke ittifakına. Sayın Bakan'ın Hakan Fidan'ın da doğrudan bir çağrısı olmuştu. Yani neden olmasın falan noktasında Mısır. Mısır'ın da biz o söz konusu ittifakta olacağını umut ediyoruz, bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Bu gündem maddelerinden biri. Fon vurgununda 109 kişinin mal varlığına tedbir kondu. Kritik bir tutuklamadan bahsediyor Hürriyet gazetesi bugün. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eski bakan yardımcılarından Mustafa Aksu'nun da söz konusu operasyon kapsamında tutuklandığından
0: şey vermeyeceğim
1: bahsediyor.
0: Abi, özgözeli.
1: İşte onu vereceğim. Onları söyledim. Şimdi,
0: pardon özür dilerim.
1: Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel öfkeli bir şekilde çıktı. Meclis grup toplantısının kürsüsünde yine esti gürledi. Bir kısmını aldık. Çünkü aldığımız kısım çok önemli bir kısım. Bir dinleyelim de sonra Hikmet Bey'in muhtemelen yorumu olacak. Buyurun.
2: Buradan şunu söyleyeyim, bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Bir dakika. Şimdi. Bu. Hukukun esas kaidelerinden biridir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Özgür Bey diyor ki koyacaksınız ortaya.
0: Eline belge gelen. Neyse geldi ben verdim mesela buna.
1: Belgeyi koyacaksın al ben, ortaya. Doğrudur yanlıştır.
0: Kaygı bakanlığıyız.
1: Ya iktidar onu ispatlayacak. Evet. E o zaman ne oldu hukukun asli?
0: Bu ne biliyor musun? Bu adam şunu söylüyor bence. Çok güzel. Şunu söylüyor. Hiç korkmayın, çekinmeyin. İstediğiniz şekilde, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar iftira atın. Budur bu. Bak, elinde belge gelecek. Doğru. Öyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Bakmayın diyor kardeşim. Kaya gibi, ben diyor, sen at onu ortaya. İftiranın çamurunu at. Yani bir şerefsizlik yapmak istiyorsan yap. Hangi şeref? Fark etmez. Hangi şerefsizlik problem yok. Yani onunla açıklasınlar. Bekle, at bekle. Yalan nasıl hemen bulabiliyorlar mı? Sonra baktı ki gitmiyor bu. Problem yok hocam. Herkes bir hatası yap. Bu sefer ben atayım. Sonra Hikmet için sen bunu at.
1: Sen şimdi bunu onlar at. Hepsini atacak. Attıkları da sen bunların tek, doğru olmadığını ispatla çalışacak. İsim
0: benzerliği için bulacaksın. Bilmem ne bulacaksın. Adam ya adam.
1: İyiymiş ya.
0: Mesela var ya
1: Hikmet abi gel biz seninle yeni partili olalım ya. Vallahi bu iyiymiş ya.
0: Hatırlıyorum mesela şey vardı. Bir tane yeni partili bir hatırlamadığım için söylemeyeyim. Şimdi karıştırmış olabilirim o yüzden. Berat Albayrak dedi ki sen dedi git dedi işte İsrail'de bunu yap diye bir şey söyledi. Tamam. Oraya gittiğin zaman şunu yapmıştın dedi mesela. Bir belge daha. Dedi, ulan hayatım boyunca İsrail. Bana bir dönem 2000 kaçtı? 9 mu neydi? 2009-10'da. Ya hızlı yazıyorum. Star'daydı galiba hatırlamıyorum. Adam bir tane mesaj attı böyle. Yazıhane getirmişler. Gene Face'de paylaşılıyor. Sen diyor git diyor Pensilvanya'da diyor gitmiş görüşmüşsün bana diyor. Ulan dedim hayatım boyunca Amerika'ya gitmediğini ispatlayamazsan şerefsiz oğlu şerefsiz dedim bir de arkasına bir şey daha koydum özel. Bunu söylemiyorum. Ondan sonra kaldırdılar falan. Hayatım boyunca gitmedim Amerika'ya gitmemişim.
1: Ya işte yani.
0: Düşünebiliyor musun abi?
1: Ama bu.
0: Ben bunların it ürür bit yürür diye yazı yazarken bana, o Transu Baransu'lar var o dönemlerde. Neyse başka bir bacağı dokunun şimdi o.
1: Vakit.
0: Kavgayı uzatma. Ben 2010'da başlatmışım adam bana Pensilvanya dedi. Şimdi bu adamın söylediği şey şu. Diyor ki yeter ki iftira at. Yeter ki hangi liste olursa olsun onlar diyor açıklasınlar diyor. Yani baba isim benzerliği olabilir. Efendim yanlış banka olabilir. Yanlış olabilir. Problem değil. Yeter ki biz burada Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasını kapatmak için. Beştimalle kapatılmıyor bu çünkü dosya. Uğraştı bizim Özkan. Peştemali kapattı, kapanmıyor. Oradan buradan fırlıyor her şey.
1: Bugün hesap günüymüş.
0: Tabii ya hesap şimdi. Tanju kapatamadı. Bursa kapatamadı. Muhittin Antalya, kapatamadı. Antalya ha? Allah cezasını versin. Bir de geldi bize bulaştı.
1: Muhittin ya.
0: Muhittin evet kapatamadı. Hiç kimse kapatamadı. Ötekinin peşinden koşmuyorum. Adam içeride kooperatiften dünyanın malı içeri gitmiş. Tutsal'dan bahsediyorum.

0: Lan şeref elimi kırılsaydı da falan. İşte bak şimdi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ulan bunları kim koydu? Sen
1: Tabii
0: koydun.
1: tabii. Tabii.
0: Niye de koydun? Yapay zeka ile koydun. O da yapay. Sen de yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Siz manyak mısınız lan?
1: Ya, yürüyen parayım bebeğime ne demişti? Verin buna İçişleri Bakanlığı'nı yönetir.
0: Ha.
1: Ne demek? Ben kefilim
0: Ben
1: demişti.
0: dedi buna dedi yürüyen parayım bebeğim var ya hani Optedix.
1: Yürüyen parayım bebeğim.
0: Optedix var ya o.
1: Evet.
0: Yürüyen parayım bebeğim diye dediğin adam gece yarısı gidip mesaj atıyor. Yürüyen parayım bebeğim diye atıyor adam. Şimdi bu adam diyor ki dedi çok doğru. Kefalete bak abi. Ver diyor bak.
1: Ben diyor tanıyorum diyor.
0: Ne diyor ben tanıyorum. Bakanlık yapar bu adam diyor. Düşünün bakanlık. Adam yürüyen para ve bakan. Düşünebiliyor musun?
1: Of, fena. Abi
0: Şimdi
1: artık.
0: hocam bak bu adam çıldırdı. Ben bir daha söyleyeyim. Bizim şu andaki son 10 dakikayı dinleyen bir insan o partiden vazgeçmesi lazım. Normalse. Ben olsam vazgeçerim. Bak
1: Şöyle.
0: ben yeni partide oturdum. Bu
1: Şöyle.
0: ilk defa günün manşetini izledim. Normal ben kusura bakmayın bir şey anlatmaya çalışmıyorum.
1: Hı.
0: Ama inanarak söylüyorum. Vallahi inanarak söylüyorum. Normal bir insansam eğer. Efsunlanmadıysam.
1: Tamam.
0: Dinledim lan doğru mu bu? Bakarım sonra ama hemen değil. Lan bu da doğru. Lan yüreğim. Lan bebek de doğru. Para da doğru. O da doğru. Başka ne doğru? Mahir doğru. Bakarım. Bir de bu şeyin. Özgür Özel'in konuşurken. O puh elime kırılsın elimseydi. Namussuz diye bağırdı. Hiçbir siyasi figür başka birisi namussuz diye bağıramaz. Bu çok kötü bir şey. Adam çıldırmış halde ve şu an ben sana söyleyeyim. Hep bunu daha önce de söylemiştim. Bu ruh hali normal değil.
1: Değil değil. Bir öfke ya problemi sana, olduğu aşikar.
0: Hocam öfke başka bir şey. Öfke hep biz
1: öfke
0: öfkeceğiz.
1: Problemi.
0: Bu ruh hali
1: tamam.
0: Özgürüz. Bu adamın gidişat çok kötü hocam.
1: Sıkıntı var. Yani az önce
0: yaman,
1: bahsettiğimiz
0: iftira,
1: gibi siz her
0: ya.
1: Türlü belgeyi ortaya koyun. Doğruluğunu teyit etmenize ne gerek var? Siz koyun ortaya onlar olmadığını ispatlasın diyecek kadar kontrolden çıkmış bir siyasi zihniyetten bahsediyoruz. Aman ha
0: müfteri,
1: diyelim burada.
0: İddiasını
1: ispatlamak
0: mükelleftir. Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Müfteri de şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Nokta. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle

0: paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim, Açık Görüş'ten, 24 TV ekranlarından ve 24 radyodan Açık Görüş'ten hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Bu sezonun ilk programına başlıyoruz 24 ekranlarında ve 24 radyoda Açık Görüş'te. Yine biz her zaman olduğu gibi Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri, Türkiye'yi bir şekilde içinde olduğu, Türkiye'nin bir şekilde yönettiği, dahil olduğu meseleleri gerek yerel, gerek dünya, Türkiye penceresinden konuşmaya sürdüreceğiz Açık Görüş programında. Konuklarımızı biliyorsunuz, tanıyorsunuz ama ben bir kere daha hatırlatayım. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve duayen üstadımız sevgili Ali Saydam. Hocam merhabalar.
1: Estağfurullah efendim.
0: Yalnız ben tebrik ederim. Hakikaten geçen sezonda da bayağı bir kilo vermiştiniz.
1: Eyvallah.
0: Yani şu anda geçen sezon yarınız yoktu. Şu anda 3'te 2'niz gitmiş.
1: Efendim teşekkür ederim. İşte sağlık dedik. Biraz daha zayıflamaya çalıştık. Çok iyi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi bir sezon olsun inşallah.
0: Hepimize inşallah. Bu ara bıyıklar da gitmiş. Yani o bıyıklar bakalım şeyde ben de mesajlara bakayım.
1: Evet,
0: İzleyicilerimiz
1: yani bakalım
0: ne diyecekler.
1: Evet.
0: Yakışmamış mı?
1: Eğer seyircilerimiz beğenmezse tekrar uzatırız.
0: Kökümüzde. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Yusuf Alabar da Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi. Yine Türk Medya bünyesinde yapan Saltek dergimizin de yayın yönetmeni ve Akşam gazetesi yazarı. Bak ne kadar titri oldu artık Yusuf abin, görüyorsun.
1: Tabii tabii tabii. Yani, müthiş.
0: Sen kızıyorsun uzun titirlere falan ama yani.
1: Tabii müthiş.
0: Hak ediyor. Hoş geldin sevgili Yusuf Alabar'da.
2: Güzel bir yayın dönemi olsun inşallah.
0: Güzel bir yayın olsun.
2: Aynı kadroyla.
0: Aynı kadroyla devam ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi sevgili İzzet Albayrak. Hocam hoş geldiniz siz de.
3: Hoş bulduk. Ben de yayınlar diliyorum. Güzel bir sezon diliyorum hepinize.
0: Teşekkür ederim. Görüyoruz en kısa titir İlis Hocam'da.
3: Henüz.
1: Ama yani henüz. Evet. İşte orada özünde demek ki çok güçlü bir yapı var. O yüzden gerek duymuyorlar kendileri.
0: Güzeldi. Güzeldi. Ve Fatma Hocamız olacak. Fatma Yeşilkuş olacak. Korkut'ta Üniversitesi öğretim üyesi. Fakat şimdi meseleyi de biraz da onunla da başlamak istiyorum. İstanbul bugün hakikaten daha önce meteorolojinin uyarısı gerçekleşti. İstanbul'u sel götürüyor. Yani hani Sarıyer taraflarında, İstanbul'un Esenyurt taraflarında birçok ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle hakikaten su baskınları, taşkınlar, işte olumsuz birçok durum yaşandı. İstanbul'da biz yayına girmeden önce trafik yoğunluğu %89'lardaydı. %90'lara kadar çıkmıştı. Fatma Hoca da malumunuz evet. Osmaniye'den geliyor. Yani sabah saat 10'dan beri uçakta. Uçaklara da tabii hava şartlarından dolayı İstanbul'a iniş izni olmadı. Uçağı önce işte Çanakkale'ye gitti, Eskişehir'e yönlendirildi vesaire. Oradan tekrar İstanbul uçuşlar. O da birazdan yanımızda olacak. Onları da konuşacağız. Bu vesileyle hatırlatalım bir kere daha. İstanbul Valiliğinden açıklama var. Saat 21 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu birinci. Yarın bazı İstanbul'da kamu kurumlarında çalışan malul, şehit yakını, 8 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak. Ayrıca yarın bir günlüğüne İstanbul'da eğitim ve öğretime ara verildiğini de hatırlatmış olalım. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama. Şimdi konu başlıklarını hızlıca söyleyeyim. Neleri konuşacağız Açık Görüş'te. Şimdi sabah saatlerinde Cafer Mahiroğlu'na ve Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu

0: şirketlere el konuldu, kayyum atandı. Tabii Halk TV de bunlardan bir tanesiydi. Kayyum atandı, bu meseleyi konuşacağız. Nedir, ne değildir, yansımaları, niye kayyum atandı, atanmasa olmaz mıydı? Çünkü meseleyi aynen o şey hatırlarsınız, FETÖ'nün yayın organlarına el konulduğunda dönemin CHP'sinin özgür basın susturulamaz gibi yaygaralar yapıyorlardı. Halk TV meselesine de benzer şekilde yaklaşım söz konusu ama mesele basının susturulması meselesi değil. Cafer Mahiroğlu ile ilgili savcılığın önemli iddiaları var. Onunla ilgili bir kayyum meselesi var. Çünkü diğer şirketleri de var. Fakat ısrarla muhalefet bunu basın özgürlüğüne getirmeye çalışıyor. Bu konuyu konuşacağız. Önemli. Fon meselesini konuşacağız. Meclis açıldı. Meclis açılınca 9 maddelik bu fon meselesinde mağdurların durumuna ilişkin ve bundan sonra benzer durumlar yaşanmasın diye bir kanun teklifi var. Nereye gelindi, ne oldu, Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi, fon kurulu neler yapıyor? En son biz yine yayına girmeden önce bugün Hazine Maliye Bakanlığı eski SPK Başkanı İbrahim Gönül'ün soruşturulmasına izin verdiğini açıkladı. Savcılık Ömer Gönül'ü de eski SPK Başkanı da soruşturmaya dahil etti. Bunu da hatırlatmış olalım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun asrın soygunu malumunuz o iddiayla yargılanıyor. Savunması başladı. 4 gün sürecek savunması. Bugünkü savunmasının toplam büyüklüğü editörümüz sevgili Bülür Attaman'a 51 sayfalık bir savunma metni var. Yani okuyabildiğim kadarını okudum. Tamamını okuyamadım ama okuyabildiğim kadarını okudum. Detaylarını konuşacağız. Kendisine isnat edilen suçlarla ilgili neredeyse hiç girmiyor. Farklı şeyler anlatıyor. Bunu konuşacağız. İzmir'in Büyükşehir'in AK Parti'ye katılma meselesi ve daha sonra yaşananlar var. Bunları konuşacağız. Bu başlıkları dış siyasette konuşacağımız bu Husilerin durumu, Mekke anlaşması ve diğer başlıklar yine gündemimiz olacak. Şimdi Halk TV meselesiyle başlayalım. Sevgili Yusuf Alabar'da müsaadenizle Yusuf'la başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi girişte de bahsettiğim gibi biraz peşimi uzun tuttum. Meseleyi basın özgürlüğüne çekmeye çalışıyorlar.
2: Evet.
0: Aslı esası nedir? Bize onu öncelikle anlatır mısın? Savcılık
2: sabah,
0: ne diyor?
2: Evet.
0: Şirket sahibi Cafer Mahiroğlu neler söylüyor?
2: Sabah kalktığımızda Halk TV ile ilgili haberle uyandık ve Halk TV'ye tasarruf mevduatı sigorta fonundan bir kayyum şu an için atanmış durumda. Uzun zamandan bu yana Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu'nun hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen yurt dışında yaşadı.
0: 2025 Mart diye biliyorum ben.
2: İşte yaklaşık bir iki yıldan bu yana hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen Londra'da yaşadığı, Türkiye'ye gelmediği fakat hakkında tutuklama kararı verilen bir kişinin fikirleri doğrultusunda Türkiye'de bir televizyonculuğun da yapıldığı biliniyor. Tabii ki Halk TV'de geliştirilen eleştiriler değil. Burada çok açık savcılığın ortaya koyduğu beyanlar var.
0: Ne diyor?
2: Mesela Cafer Mahiroğlu'nun şirketleri arasında yapılan transfer miktarı 30 milyarı geçmiş. Hı hı. Milyar TL. Tamam bakalım Türkiye'nin en büyük şirketlerine Koç'a, Sabancı'ya onlar bunu fersah fersah geçmiştir. Yani 30 milyar olması suç değil. Ama bu 30 milyarlık işleme rağmen Halk TV'de yapılan beyan ile yapılan işlemler arasındaki hacmin makası oldukça açılmış. Yani kazandığını beyan ettiği gelir ile yapılan Swift işlemleri arasında çok büyük bir makas farkı var. Hı hı. Ve dolayısıyla bu konu açıklanamıyor. Açıklanamadığı için de Halk TV ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu sadece Halk TV için geçerli değil. Örneğin geçtiğimiz ay içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçek ile ilgili de işte bu paranın kaynağı nedir, sizin bununla şeyiniz nedir diye kendisine sual edildiğinde çıktı, mert bir şekilde söylenmesi gerekeni söyledi ve çıktı. Hı. Ve dedi ki kendimi Türk yargısına emanet ediyorum. Fakat ne hikmetse konu Halk TV olduğunda ya da sol cenah diye nitelendirebileceğimiz cenah olduğunda çok da işler böyle yürümüyor. Cafer Mahiroğlu da çıktı dedi ki söylenilen bütün iddialar asılsızdır dedi. Tamam doğru asılsız olabilir. Gel müdafaanı yap. Avukatını gönder. Orada durma. Gel kendin söyle.
0: Açıklamayı Londra'dan
2: tabii. Açıklamayı Londra'dan yapmak durumunda değilsin. Benim 70 yaşındaki kardeşimi Sivas'ın Gürün'ünde aldılar diyor. Çünkü adı geçiyor. Yapılan işlemlere onu bir şekilde katıştırdığın için Sivas'ın Gürün ilçesine gidip kardeşinizle ilgili de işlem başlatılıyor. Suçlamalar şöyle. Bu açık beyan edilenle işlem görenler arasındaki makas açıklığı, bir de belediyelerle girişilen reklam anlaşmalarında,
0: özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi.
2: Evet, büyük milyonlar lirayla ifade ediliyor. İhaleye fesat karıştırma konusu var. Bu tabii daha önümüzdeki süreçte iddianame hazırlandığında daha detaylı bir şekilde rakamlara ulaşacağız. Şu an benim Ankara'da sorduğum şeylerde 14-15 milyon TL gibi o dönem yapılmış ihalelere bir fesatın karıştırıldığı, özellikle
0: rüşvet verilme hikayesi.
2: Rüşvet ayrıca var. Rüşvet ayrıca var. Üçüncüsü de suçtan kaynaklanan geliri. Yani bu şekilde elde etmiş olduğu gelir ile de televizyonculuk faturası keserek mal varlığını aklama var. Hmm. Yani 3 liralık şeye 33 liralık bir fatura kesip o elde etmiş olduğu geliri de aklama. Suçtan kaynaklanan geliri.
0: Yani şunun altını çizelim mi? Yani Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin sahibi olmasaydı, Halk TV'nin sahibi bir başka şahıs olmuş olsaydı,
2: bunlar yine olsaydı,
0: Halk TV özelinde olmasaydı, Halk TV'ye herhalde el konulmayacaktı, değil mi?
2: Tabii. Yani. Tabii.
0: Yoksa bu Halk TV el konulup Halk TV'nin sesinin kesilmesi, bak yok, bunlar yok, muhalefet yapıyorlar, iktidar bu muhalefeti susturuyor, ediyor
2: yarın,
0: falan meselesi
2: yarın
0: değil, değil mi?
2: Yarın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun atadığı kayyum göreve geldiğinde tıpkı Tele1'de olduğu gibi yayın yine yapılabilir. Sesini kesilmesiyle alakası yok. Zaten birileri yani bu işin kokusunu aldığı için gemiyi ilk önceden hemen terk etti. Bundan sonra dedi Halk TV ile yolumuzu kestik diyenler var. Ben burada isimlerini söyleyip hadi rencide etmeyeyim. Onlar zaten gemiyi ilk terk edenler olarak burada bir takım sıkıntılı işlerin döndüğünü biliyorlardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da yapmış olduğu geçtiğimiz haftalardaki açıklamayla Cafer Mahiroğlu'nun hem yurt dışında yaşayıp hem de televizyon üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon çekemeyeceğini falan söylemişti. Bugün tweet atmış Cafer Mahiroğlu. İşte artık işte Halk TV'de muradına erdin, için rahat olsun anlamına gelebilecek bir tweet. Şu tabii ki yani Türkiye'de birçok muhalif kanal birçok şeyi söyleyebiliyor. Hatta muhalefetin başındaki bir isim elinize gelen belgeyi, bilgiyi önüne bakmadan ardına bakmadan söyleyin. Müddei iddiasını ispat etmesin, mağdur iddiasını ispat etsin diye açıkça söyleyebiliyor. Dolayısıyla doğru, konunun muhalif görüş serdetmekle alakası yok. Rüşvet, ihale, fesat, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve servetiyle beyanı arasındaki makas açıklığı ve Swift işlemlerde 30 milyarın üzerinde bir işlem hacmi, fakat bunu ispat edebilecek öbür tarafta evrak yoksunluğu.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlayalım mı, ne söylemiş?
2: Tabii, önemli çünkü.
0: Bir dinleyelim, sonra Ali Saydam'a söz vereceğim. Buyurun.
1: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günü 24 saati yalan haber yapıyor. Günü 24 saat. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor. Rütü'ye bizim arkadaşlar ya bu yalandır diye söylediler. Rütük bizim işim görev alanımıza girmez diye bize bir yazı yazdı. Görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın. Yayın yapıyor. Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi
0: yani
1: falan.
0: Yani şimdi niye Türkiye'ye geldi? Bu ülkede Sözcü gazetesi var. Sözcü televizyonu var. Ki birazdan Sözcü ile ilgili oradaki köşe yazarlarından birisinin nasıl manipülasyonla ya da bilgileri eğip bükerek köşe yazdığını falan da örneklerini vereceğim. Nefes gazetesi var. Ondan sonracıma başka bir iki tane daha gazete var. Ya Bir Gün gazetesi var, Evrensel'i var vesaire vesaire. İstedikleri gibi yayın yapıyorlar. Cumhuriyet var mesela. Hatta ben bir gün hatırlıyorum. 24 ekranlarında da haber yapmış birkaç sene öncesinde. Ya Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasından 6 tane özürle çıktı. 6 ya da 7 tane. Birinci sayfasından Cumhuriyet gazetesi. Bunu da yapabiliyorlar. Kimse de kapatmıyor, etmiyor vesaire. Bu
3: Cumhuriyetçi olmazsa özür dilemiş ya.
0: Ya hayır, ama mahkeme kararıyla mecbur ona. Mahkeme kararıyla yapmak zorunda. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Efendim bu Kılıçdaroğlu'nu bir de şeyle suçladılar. İspiyonculukla. Yani Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yaptı ondan sonra falan.
0: Eski yeni konuşma.
3: Ondan sonra kayyum atandı. Fakat özür dileyerek şunu ifade edeyim. Cehaletimi bağışlayın. Bu Mahir

0: Bekir Efendi'nin tutuklu Cafer hakkında
1: Mahiroğlu.
0: Evet, Cafer mi?
1: Cafer Mahiroğlu.
0: Evet, Cafer Mahiroğlu beyefendinin. Adını da bilmiyorum yani şey, adı da çok tanınan, bilinen ve ortalıkta olmayan bir zat-ı muhterem. Tutukluluk kararı olduğunu hakkındaki bu akşam senden öğrendim.
2: Evet, tabii tabii.
0: Bunu
1: yakalama kararı var hakkında. İşte Sözcü gazetesinin sahibinin de benzer durum var mıydı Burak Akbay ile ilgili? Bir soruşturma vardı herhalde, tahmin ediyorum. Onda bir yakalama yoktu ama soruşturma vardı.
0: Tutukluluk kararı neyle ilgili?
1: Ben söyleyeyim isterseniz müsaadenizle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir soruşturma çerçevesinde orada da bir akçeli işlerden dolayı bir şey söz konusu.
0: Evet, yani bu turistik mahiyette İngiltere'ye gitmiş bir beyefendi değil herhalde.
1: Orada zaten yaşıyordu. Yani şöyle, şunu da şey yapayım, ilk satın alma evresini de söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey bunları söylüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kaç sene önce, pardon, Halk TV'nin 3-5 sene önce, neyse hatırlamıyorum süresini, satın alma sürecinde Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'de mukim bir tekstilci olduğu söylenir. Çok detaylarını bilmiyorum. Ama CHP ile bir araya gelerek CHP kaynaklarıyla Halk TV'yi satın aldığı söylenir mesela. Söylenirdi.
0: Evet.
1: İddia diyeyim bunu. Böyle şey yapılırdı. Araları ilk zamanlar
0: para
1: çok iyiydi.
0: Problemi gözükmüyor. Yani para,
1: o zaman yok. Şimdi başka hale döndü.
0: Para sağlam yani şu anda. Öyle gözüküyor bütün o interaksiyonlar.
1: Valla çalışanlarına baktığımızda yani internete yansıyan şeyler de öyle
0: ya
1: değilmiş.
0: Ya bu kadar bir efendim abartılı bir pozisyon alma nasıl olur ya? Ben o videoyu seyrettim. Yolda giderken arkadaşlar yollamış. Kendisinin sosyal medyada, Instagram'da galiba yayınladığı bir
1: herhalde, ya da Twitter'dadır bilmiyorum.
0: Video var.
1: Gördüm ben de.
0: Küllüm yalanlıyor yani.
1: Basın özgürlüğünden de mi vuruyor?
0: İkinci, bu meselenin bir bu yanı. Burada ben gene kendi mesleki deformasyonumdan yola çıkarak söyleyeyim. Yusuf kardeşimin anlattığı hikayeyi ben bu konuda doğru iletişim yapılmadığı kanaatindeyim. Yani bunun sizin kanalınız vasıtasıyla ayrıntılı bir şekilde tartışılması ve anlatılması mı gerekiyor? Yani bunu ortaya atarken adalet sisteminin bu ayrıntıyı mutlaka ifade etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Adam hakkında tutukluk kararı var bir kere kafadan yani. İkinci mesele, Ali Mahir Başarır Bey'in bir hiçbir şey ben daha bilmiyorum diyor. Bunu da ifade ediyor ama diyor işte fikir beyan hakkı yok. İşte medyanın susturulamaz. Halk TV bilmem ne olamaz falan.
1: Çok çok tanıdık. Ya Mahmut Tanal'ın da biliyorsun. Mahmut Tanal'ın da o FETÖ kanallarına falan filan gidip ondan sonra cımba medya susturulamaz, özgür medya susturulamaz dönemlerini hatırlatıyor biraz.
0: Evet, yani burada diyor şey gözaltına alınmıştır diyor. Halk TV gözaltına alınmıştır diyor falan. Şimdi bu çok ters bir şey. Yani bunun Türkiye'de adalet sisteminin giderek daha iyi çalıştığı biliniyor artık. Yani daha hız kazandığı, faili meçhullerin giderek aydınlatıldığı bir ortamda böyle bir karalama ve de tezviratla burada bir haksız uygulama olduğunu iddia etmeyi çok tuhaf buluyorum ve de yani ortada kriminal bir durum var. Ortada demokrasi, işte ağzına siyah bant yok.
1: Şimdi tam ekranda, ben onu söyleyecektim. Şu anda ekranda.
2: 10 Haziran 2025 tutuklama kararının çıktığı tarih. 10 Haziran 2025.
0: Oo, 1,5 sene olacak neredeyse.
1: Evet. Cumhuriyet Yeni Partililer Plan Bütçe Komisyonu'nda şu görüntülerle bir fotoğraf verdiler.
2: Sehven olmuş o. Kameraya takacaklarmış, gözlerine takmışlar.
0: Yani bu hakikaten böyle bir tezvirat ve de böyle bir gerçek dışı pozisyon alma Türkiye'de artık bu tür zıtlıkların yavaş yavaş, mesela şeyde işte terörsüz Türkiye konusunda sağlanmış olan anlayış ortamını tam ters bir yaklaşım biçimi. Yani şuradan geliyoruz biz, hatırlarsanız ki mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Sordular niye her şeye karşı çıkıyorsunuz diye Cumhuriyet Halk Partileri. Dediler ki seçmen bize bunun için oy veriyor. Yani biz her şeye karşı çıkalım diye oy veriyor. Buradan kurtulmuştu Türkiye bir ara. Şimdi gene akla karaya doğru, karpuz efektine doğru götürüyorlar. Yani kriminal bir durum var ortada ya. Buna nasıl sahip? Zaten şeyden geliyor.
1: Yani şey,
0: belediyelere de böyle sahip

0: çıkıyorlar ya yani belediye tabii, başkanlarına tabii. Yani adamlarla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili siyasi kararlar yok ki, siyasi tutuklama kararları yok ki.
1: Sütte leke olur, bunlar da olmaz dedi.
0: Evet, yani, evet. Cumhurbaşkanı adayımız diye hala Ekrem İmamoğlu
1: artık meselesi. Demiyorlar. Yani biraz, biraz yok artık demiyorlar. Kendisi aday olacak herhalde, öyle gözüküyor.
0: Yani bu Türkiye'de gençlere mesela nasıl etkiliyor bu ya? Yani böyle ortada kriminal bir durum var. Adam işte 1,5 yıldır neredeyse tutukluk kararı var hakkında. Suistimal, irtikap, rüşvet, her türlü suçlama var. İşte medya susturulamaz. Olacak iş değil. Yazık. Üzücü yani.
1: Öyle demek istedim. Peki devam edeceğiz. Yeniz Hocam, siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Aslında hatırlarsanız daha önceki sezonda da sürekli konuştuğumuz konulardan biri aslında bu İmamoğlu davasının uzantılarının ya da işte belediyeler konusunun birçok konunun çok daha uzayacağını, çok daha yayılacağını, çok daha ayrıntılar belki de öğrenildikçe işin başka yerlere doğru gideceğini, birçok bağlantının da yavaş yavaş belki oturacağını da konuşmuştuk. Aslında tam olarak öyle bir zamandan geçiyoruz. Ali Bey'in de söylediği gibi nasıl karşılık bulacak? Hala süreçler devam ediyor. Fakat yeni yeni halkalar da eklendiğini görüyoruz. Ama tabii ki şu anda tabii yargıdaki süreçte iddialarda nasıl bir savunma yapılacak, ne yapılacak? Açık olarak nedir isnat edilenler ve bunların karşılığında bir belki bilgi sunulabilecek mi? Biraz da belki bu taraflara bakmak lazım ama işin gittiği boyut, geldiği noktadan nereye gideceği de çok da biraz da sinyallerini zaten veriyordu. Neler olacağı kısmını zaten hep birlikte takip ediyorduk uzun zamandır. Fakat sadece bununla değil, ben yine çok daha fazla meselenin yayılma ihtimalini ve çok daha sanki uzun sürme ihtimalini de düşünüyorum. Çünkü belli ki içeride de memnun olmayan taraflar var. Suçlamalar devam ediyor. Hem CHP'de hem Yeni Parti'de de memnuniyetsizlikler var. Birçok konuda var tabii ki. Bazı noktalarda çatışmalar devam ediyor. Ama işin finansal ayağı var, işin medya ayağı var, işin enformasyonla ilgili kısımları var. Birçok suçlama burada iddianamelerin altında tabii ki başka başka halkalar da eklenecek şekilde artmaya devam ediyor. Tabii bu süreç nasıl sonuçlanacak, daha nerelere ulaşacak ya da yapılan savunmalarda bu soruların cevapları acaba veriliyor mu? İddia edilen şeylerin karşılığında açıkçası tabii ki hepimizin oturup okumak gibi bir çok da fazla belki fırsatı olmuyordur ama nasıl gidiyor, süreç nereye varacak açıkçası herkes takip ediyor. Fakat ulaşacağı noktaya belki de dikkat çekmek lazım. Ne kadar uzayacağı kısmını belki öngöremeyiz ama işin sonucunda ne olacak, bir yaptırım uygulanacak mı, sorulabilecek mi bunların, aslında yapılanların belki de hesabı verilebilecek mi? Ya da nerelere kadar uzanacak bu meselenin kolları, daha hangi sektörlere, hangi ülkelere, nerelere gidecek? Bunların hepsi yavaş yavaş da belki de bu hazır bir dönemeçten geçerken, şu anda da önümüzde de bir yeniden bir dağılma, yeniden bir tasnif durumu varken partilerin arasında da tabii bundan da bahsediyorum. Çünkü daha çok yeni konuşmuştuk kim nereye geçecek, kaç kişi nerede olacak. Ama onların bile değişebileceği, bir sürü yeni şeylerin ortaya atılabileceği bir dönemden geçiyoruz. İşin sonu açıkçası nereye varacak? Bu yargı süreci ne kadar devam edecek? Hep birlikte merakla bekliyoruz ama dediğim gibi sonunda bir yere vardığında gerçekten bir belki bununla alakalı bir mekanizma çalışacak mı, yapılanlarla alakalı ya da nasıl cevap verilecek açıkçası onları da düşünmek gerekiyor bence. Çünkü şu anda konuşuyoruz. Ama bilmiyoruz cevabı olarak ne verilecek, iddiaların sonucuna neler çıkacak. Mesele sadece bir hani televizyon meselesi değil, altında daha bir sürü başka şey var ve daha önceki sezonda da konuştuğumuz gibi hala bilmiyoruz nereye gidecek kısmını. Doğru. Ve arttıkça da artıyor. Böyle bir durumu da var.
3: Ben birkaç kelimede şeyle ilgili söyleyeyim. Bugün Halk TV ile ilgili konu gündeme gelince şöyle izledim ekranları. Yani bir televizyon kanalına kayyum atanması hepimizin o ne iyi oldu falan diyeceği bir iş değil yani. Ama 4 tane 5 tane suçlama var bununla alakalı.
0: bir tek beyefendinin televizyon kanalına mı kayyum atanmış? Diğer şirketleri duyuyor
3: evet,
0: mu?
3: Evet yani işte haber türlü
1: herhalde ya. Tabii. Mayron'un diğer şirketlerine.
3: Tabii. Şirketlerle beraber. Sadece televizyon kanalı. Televizyon kanalı en çok göz önünde o konuşuluyor.
0: Yani televizyon kanalına işte kayyum atanmamış. Bütün şirketlerine
3: kayyum atanma. Doğru. Düzeltelim onu da. Güzel değil bir mi? Nokta oldu bu.
1: Tabii.
3: Şimdi ben

0: şu konuyu hala hafızam çok canlı. 10 yıldır ben 24 TV ve Türk Medya ailesinin çatısı altındayım. Türk Medya 24 TV başta olmak üzere yeniden bir kendisini reforme etme sürecinde belli bir süre yayınları kaldırdı ve haber akışı olarak devam etti ve tekrar reforme etti kendisini, yoluna devam etti. O sırada ya kardeşim bin beter olun diyen adamlar var. Bugün Halk TV için timsah gözyaşı döken. Kardeşim sizin basın emekçileriyle ilgili, basının bu konuyla ilgili özgür iradesini ortaya koymayla ilgili neye tekabül ettiğinizi ben 10 sene öncesinden biliyorum. Hiç unutmadım. 100 yıl geçse kinimi diri tutmak belki hoş olmayan bir özellik ama ben bunu içimde barındırabilirim yani. Ben çok iyi hatırlıyorum o zaman çıktılar dediler ki o 2019'du herhalde, o gördünüz mü daha beter olun falan diyen adamlar vardı. Şimdi ayağındaki kelepçeyi gösterip timsah gözyaşı döküyor. Kardeşim sen bizi bu işleri unuttuğumuzu falan zannetme. Biz Halk TV'de insanların fikrini bütün özgürlükleriyle söylemesinden tarafız. Bunu bir tarafa koyalım. Ama senin asla ve asla bir basın emekçisinin yanında durmayacağını da kaydettik deftere. O yüzden biliyoruz hepsini.
1: İsmail Saymaz'dan bahsediyorsun.
0: Evet, evet.
1: Bugün yazmış zaten. Oğlum ayağımdaki şeyi sordu diye köşesinde Sözcü'de yazmış. Ya mesele şey değil. Şimdi geçmiş dönemlerde şey anlatılır ya, yani hani bu ülkede özgürlük yok diye Adnan Menderes'in işte boğazına sarılan abi, genç Deniz Baykal olduğunu söylenir ama değil herhalde, bildiğim kadarıyla evet. O değil. Ya diyor yani bu ülkede bir başbakanın boynuna sarılıp bu ülkede özgürlük yok diyebilme özgürlüğüm var, daha ne istiyorsun diye böyle bir darp mesele anlatılır ya. Şimdi bu ülkede de özgürlük yok diye bağıranların yapmış oldukları yayınlarla her türlü yalan, dolan, iftira, manipülasyon, spekülasyon yaptıklarını da görüyoruz bir taraftan. Şimdi bir örnek vereyim. Öyle bir şey yapıyorlar ki. Şimdi mesela Düzce ilinin Akçakoca Belediyesi var. Bugün Sözcü Gazetesi'nde okuduğum için onu söyleyeyim. Birazdan şeye geçeceğim. Öbür başlığa geçeceğim ama buraya geçmek istemiyorum. İşte Yusuf'un bahsettiği İsmail Saymaz yazıyor bugün Sözcü köşesinde. Akçakoca Belediyesi CHP ve Düzce'de CHP'nin kazandığı tek belediye. Düzce Belediyesi de AK Parti'de Faruk Özlü'de. Şimdi diyor ki CHP'li diyor belediye para isteyince rüşvet diyorsunuz, hapse tıkıyorsunuz. Düzce Belediye Başkanı isteyince ona alkış yapıyorsunuz. Bu nasıl adaletsizlik? Şimdi bu kadarını okuduğunuz zaman diyorsunuz ki hakikaten ya, yani hani yani olabilir mi böyle bir şey, çifte standart?
0: Kim istemiş, nereden istemiş?
1: Giriyorum, dibine ya. Okuyorum. Şimdi Akçakoca Belediyesi CHP kazandıktan sonra, kazanmadan hemen önce orada inşaat faaliyetleri var. Çeşitli firmalar. 17 tane inşaatı göreve gelir gelmez, yürüyen inşaatları, imar kanununa aykırılıktan durduruyor CHP Belediye Başkanı. Sonra bir tanesini çağırıyor. Diyor ki, bak durduruyor, sonra çağırıyor. Diyor ki, bize diyor 2,5 milyon vereceksin. Bana değil diyor, şahsıma değil diyor, belediyeye vereceksin diyor. Tamam mı? Adam ne yapsın yani, inşaatları falan filan hikaye. Bunları tabii bütün bu söylediklerim senaryo değil, iddianameden okuyorum. İsmail Saymaz da köşesinde yazmış zaten bunları. Adam ne yapsın? Bir tane 1,5 milyon liralık, bir tane de 1 milyon liralık çek veriyor. Mecburen. Öyle hissediyor. Belediye başkanı da bu çekleri alıyor. Hakikaten belediyenin bir firmasının borç ödemesinde kullanıyor. Öbür parayı da öbür borç ödemesinde kullanıyor. Tamam. Birincisi bu. Bunun detayına da geleceğim birazdan. İkinci kısım, Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı. Orada zannedersem ismi Akdeniz Çimento'ydu. Yılda bilmem kaç yüz bin ton çimento üretiyor Düzce ilçesinde, ilinde. Sosyal medyadan açık çağrıda bulunuyor. Yani bize para ver falan filan demiyor. Diyor ki belediye başkanı, buranın diyor bir firmasısın. İstihdam sağlıyorsun, kentimize katkı sağlıyorsun, ediyorsun ama ya biraz da sosyal sorumluluk yapsan mesela. Ya bir tane bir okul yapsan da vatandaş da faydalansa diyor. Sen diyor CHP'li Akçakoca'yı bak diyor. Adam istedi, içeri alıyorsun. Bu
0: çimento
1: da istiyor diyor.
0: Çimento fabrikasını mühürlemiş mi?
1: Ya hiçbir onu yazsana. Yok. Çimento fabrikasını mühürleme yok.
0: İcbar ediyorsun adamı. Hukukun ondan... en temel kavramını
1: artı
0: görmezsen
1: şunu da söylemiyorsun.
0: Adamı icbar ediyorsun.
1: Şunu da söylemiyorsun. Sen bana bir

0: 50 milyon var, ben senin adına okul yaptıracağım da demiyorsun. Ya diyorsun ki burada kazanıyorsun,
1: burada
0: bir okul yap, kütüphane yap, vatandaş faydalansın. Bunu bekliyoruz senden diyor. Şimdi bunu ikisini aynı kefeye koyuyor. Belediye başkanı irtikaptan tutuklanıyor. Şimdi irtikap ne? Ben özellikle TDK'ya tekrar girdim, tekrar baktım, biliyorum ama bir daha var.
1: Karşı taraftakinin rüşvete zorlama.
0: Kamu görevlisi olmak zorundasın.
1: Evet.
0: Bir kamu görevlisinin kamu görevi yapılırken, bu burada mesela icbar yoluyla irtikap diyor. İşini yapabilmek adına bir şekilde zorlayarak bir menfaat ya kendisine veya başkasına diyor. Şimdi başkasına sarılmış orada, çok uzattım, çok özür dilerim. Başkasına diyor ki bak belediye yapmış, ne var diyor. Bütün hukuk büroları açıklamış. Bu mesele başkasına dediği çalıştığı kamu kurumu dahildir. Dernek dahildir, vakıf dahildir. İsteyemezsin diyor. Yapamazsın. TCK 250'de bu suç olarak tespit edilmiş.
1: Aynısını Bolu'da da yaptılar. Tabii üç harfli marketlerin yakasına yapıştılar. Aynen. Ve dediler ki şu kadarlık kart kapattılar. Adamlar mahkemeye gittiler. Mahkeme kararıyla açtılar. Tabii. Şimdi sen kapatıp adamı sana bağış yapmaya icbar edersen bu suç olur tabii ki. Yani bu
0: tabii bunların tabii hiçbir detayını vermiyor.
1: Tabii.
0: Bak bu adam diyor almış belediyeye harcamış diyor. Bu da diyor belediye için falan diyor istiyor. Sen CHP'liyi içeri atıyorsun. AK Partili'yi falan, AKP'liyi falan diyor. Hiçbir şey yapmıyorsun, alkışlıyorsun falan. Şimdi mevzuyu böyle anlatınca yarım yamalak, gerçekleri bükerek, bazı gerçekçi mi? Yalan söylüyorsun diyemezsin İsmail'e burada. Tamam mı? Çünkü oradan alıp başka bir şey yapıyor. Gerçeğin bir kısmını kesiyor, vermiyor, söylemiyor, işi manipüle ediyor. Onu okuyan CHP kitlesi de, artık yeni parti mi oldu o kitle bilmiyorum. Ya bak görüyor musunuz diyor, hakikaten diyor AKP'lere kimse dokunmuyor. Ya Yahşihan Belediyesi diye bir belediye var. Ankara mıydı?
1: Evet, Ankara. Kırıkkale.
0: Kırıkkale. Esenyurt Belediyesi var, Esenyurt, Kayyum.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ya ikisine de bir operasyon yapıldı, tamam mı? Birisi AK Parti'de, birisi Kayyum'da. Tamam, yani birisini savunmak istese bunları savunurdu. Hiçbir şekilde şeyleri yok. Özetle yani hani bunların Halk TV, ya bunu böyle yapan adamların Halk TV için neler neler yapabileceği hesaplansın diye söyledim. Şimdi bu fon meselesine bir girmemiz lazım. Yine aynı mevzu üzerinden. Şimdi üzerine gidilmelidir diyor. Muhalefet şunları söylüyor ediyor falan filan hikayesi. Detayına girmeyeceğim. Zaten uzunca bir süredir üzerine konuştuğumuz, evet, son bir aydır konuştuğumuz mevzu. Gelinen son noktayı aktararak söz hakkı vereyim, bunları konuşalım. Öyle bir noktaya evrildi ki artık bu mevzu da bir itibar suikastine, ondan sonra şuna buna falan gelmeye başladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı çıktı söyledi, yani ben dahil bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kimse eleştirilemez değil. Ama FETÖ-vari taktiklerle yıpratırsanız öyle olmaz cümlesini kullandı. Tam bunun arkasında da az önce Yusuf'un ifade ettiği şey var. Özgür Özel diyor ki, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Elinizde ne belge bilgi varsa, doğrusuna yanlışına bakmadan söyleyin, ben dağ gibi arkanızdayım. Onlar öyle olmadığını açıklasınlar diye bir açıklama yaptı. Fon meselesinde ne durumdayız?
1: Evet, neredeyiz? Yani Hammurabi kanunlarından bu yana belki 2000 yıldan, 3000 yıldan bu yana hukukun en kadim ilkelerinden birisi müddeinin iddiasını ispat ile mükellef olmasıdır. Şimdi bunlar konuştuklarında mangalda kül bırakmıyorlar. Çağdaş, hukuk devleti, sosyal, demokrat falan. E kardeşim, hukuk devletinin en temel ilkesi, binlerce yıldan bu yana geçerli olan bir iddia ortaya koyuyorsanız sizin bu iddiayı ispat etmekle mükellef oluşunuz. Ben Özgür Özel'i dinlediğimde açıkça söyleyeyim, bir genel başkanın, hem de cumhurbaşkanlığına aday bir genel başkanın hukuku bu denli ayaklar altına alarak ama bunun tam tersi istikamette de sürekli çağdaşlık ve hukukun üstünlüğünden bahsedecek sloganik cümleler kullanmasına bir türlü anlam veremedim. Şunu söylüyor Özgür Özel. Biz Sayın Bakan Mahinur Göktaş'ta ya da Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ta olduğu gibi evrakları ve cümleleri ardı ardına dizeriz. Sonunda da bu kişiler suçsuzsa bile biz hiçbir şekilde özür dilemeyiz. Çünkü iki olaydan kaynaklandı o konuşması. Evet. Ömer Bolat 400 koydu, 800 aldı, çıktı dediler. Öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Mahinur Göktaş'ınkisi ise tümden rezillik, ortaya koyduğu iddialar. Bir tane Hasan Özdemir Bartın'da, bir tane Hasan Özdemir Konya'da. Ya bu ülkede kaç tane Mehmet Yılmaz vardır mesela?
0: Hasan Özdemir'e bakmışlar şeyde, NV'de nüfus vatandaşı. 4500 tane Hasan Özdemir varmış.
1: Al buyur. Al buyur.

0: Türkiye'de. Hani Yusuf Alabarda olsa hiç şüphe etme. Tamam. Yusuf Alabarda, şey yapabilirsin evet, Yusuf yani. Bu nasıl böyle bu kadar? Şimdi bu ortaya çıktıktan sonra büyük bir zemin kaybı oldu. Fon konusunda muhalefet öyle ya da böyle bir takım birimlerin gözetim sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanan eleştiriler oluyordu. Ama bir baktık ki eleştirilerinin ucu bucağı ve belli bir dayanacağı şeyi yok, ayağı yok. Yani diyor ki biz önümüze gelen her şeyi söyleriz. Çıktı Ümit Özdağ'la bunları söyledi ve öyle bir şey ki dile getirme vardı ki Sayın Çiçek eline şöyle evrağı almış. Biz diyor elimizde evrakı olmayan hiçbir konuyu gündeme getirmeyiz. Ümit Özdağ'la ilk açıklamasını yaptığında. Aa bir baktık ne 400'de girmiş ne 800. Anlaşılan o ki Özdağ'la'ya birileri demiş ki Özdağ'la sen bunu al meclis kürsüsünden oku. Yoksa bir insan kendi itibarını düşünse, kendi haysiyetini düşünse, kendi şerefini, onurunu düşünse eline oku diye verilen şeyi getirin bakalım evrakları der. İkincisi ben o mecliste milletvekili olsam iki tane bakanla ilgili bu iddiaları gündeme getirecek olsam çok mu zor Mahinur Hanım'a telefon açıp milletvekilisin sen. Öyle danışmanıyla falan da değil yani. Ya Mahinur Hanım ben açıklama yapacağım ama böyle böyle bir şey var. Ya da Sayın Ömer Bey böyle böyle bir konu var. 400 alıp 800 çıktığına dair elimde bir evrak var. Yani bunu yapsa kendisi en azından bu konuyla ilgili onurunu, itibarını, şerefini, haysiyetini muhafaza etmiş olur. Bu ortaya çıktıktan sonra bekliyoruz ki biz beyin bu konuyla ilgili bir iç muhasebe yapar ve bir özür dileme sürecine girer. 1,5 sayfalık açıklama yaptı. İçinde tek kelam özür geçmiyor. Ve diyor ki ona bak, şuna bak, Ekrem İmamoğlu'nun babasına bak, oraya bak, buraya bak falan.
1: Başka bir şey söyleyeyim o söylediklerine ilk olarak. Bakan Hanım diyor yani 1,5 günlük falan mağduriyetinde şey zannetmesin o kadar da kötü
0: o
1: değil.
0: O kadar diyor da diyor kötü değil. Ve bir hafta
2: ne kötü olmayan ne o kadar? Şimdi
1: bir şeyden, 1,5 günlük mağduriyet.
2: Yani şeytanın avukatlığı adına soruyorum. O kadar da kötü değil. Milaf yani bu. Ne o kadar kötü?
1: Ekrem İmamoğlu 1,5 senedir yatıyor. O kadar çekiyor. Sen 1,5 günde falan idare et diyor. Hakikaten bu şey ama yapıyor. Bak, yorum yapmıyorum.
0: Tabii
1: bu.
0: tabii böyle. Ve akademisyen profesör ünvanı taşıyan bir kişi Ekrem İmamoğlu ile ilgili savcılık iddianamesiyle kendinin iddia diyerek ortaya attığı iftiranın ikisi de diyor iddia bunun. Ya bir tanesi yasal çerçeve içinde savcılık iddianamesi. 4000 sayfalık iddianame, 10.000 sayfalık da delili var orada.
1: Evraklar, belgeler, itiraflar, ses var. Kayıtları, görüntü
0: senin
1: kayıtları.
0: Ekran karşısına geçip iddia odur ki, iddia budur ki diye. Şimdi yeni şey moda bu oldu. İsteyene istediğini söyleyebileceğini zannediyor. Hülasa vadebatizm yaptı. Ona bak, şuna bak, ona bak, inanmazsan buna bak. Ben niye özür dileyim dedi. Sonra biraz karıştırdık. Aa karıştırınca şunu gördük. Kendisinin de şu kadar para verip şu kadar parayla çıktığına dair bir takım iftiralar atılmış. Ve aynen şöyle bir tweet atmış o olaydan bir hafta önce. Eğer ki benimle ilgili ortaya attığınız bu iftiralara iftira deyip özür dilemezseniz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz, sizde zerre kadar şeref varsa, namus varsa, haysiyet varsa. Ya kardeşim, nalıncı keseri bile böyle kesmiyordur yani. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin yani? Bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde büyük bir geri tepmeye sebebiyet verdi. Ve hemen Zeynel Emre'yi falan çıkarttılar. Dediler ki yani biz bir saniye bile elimizde evrak olduğunda boş durmayız. Hatta pazartesiye kadar da mühlet Sayın vermiş. Cumhurbaşkanı'na mühlet verdiler. Açıklıyorsan açıkla, açıklamıyorsanız biz açıklıyor. Bugün günlerden çarşamba. Diyor ki elimizde evrak olursa açıklayacağız. Mühlet veriyordun, hepsini açıklayacaktın.
1: Pazartesi günü hatta beklendi. Bir açıklamada bir şey söylensin diye hiç girmedi bile.
0: Manavgat buraya. Belediyesi'nde baklava kutusunun içerisinde çıkan dolarlarla ilgili elimde 30 dakikalık tape var çıkartacağım.
1: 30 saatlik.
0: Efendim?
1: 30 saatlik.
0: 30 saatlik mi? 30 saatlik iddia var dedi. Aradan kaç yıl geçti, kaç ay geçti ya da Manavgat Belediye Başkanı'nı kurtar bari. Yap o açıklamaları da o adam kurtulsun madem öyleyse. Yani neresinden tutsanız lime lime. Aa tam bunun üstüne dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden grup konuşmasında dedi ki elinizde hangi evrak, belge bilmem ne varsa söyleyeceksiniz o söyleyecek doğru olup olmadığını. Yani bu düzeltmekle başa çıkılacak bir şey değil ki. O zaman herkes birbirine istediği iftirayı atabilir. Bu iş tabii buraya kadar geldi ama şunu söyleyeyim. Şimdi ben bunun biraz genetik, siyasi genetik olduğunu düşünüyorum.

0: Merhum Menderes 27 Mayıs'ta Kütahya istikametine ilerlerken tutuklandı darbeciler tarafından. Yılmaz Büyükerşen'in matbaasından basılan bir kitapçık var, şey var şöyle, kağıtçık var. Ve Yılmaz Büyükerşen bunu kendisi, kendi hatıratı kitabında kendisi bizzat anlatıyor. O şeyi bastırılan matbu evrakta şöyle diyor. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes bugün 12 ton uçak dolusu altınla kaçmaya çalışırken tevkif edilmiştir. Demokrat Partili olarak etrafınızda her kim varsa en yakın örfi idare kumandanlığına bilgi verilmesi önemli rica olunur diye. Vay arkadaş, o zaman da bunu atıyordunuz siz iftira olarak. 15 Temmuz'da da iş tuttuğunuz adamlarla Yunan adalarına kaçtı, Almanya'ya doğru uçağa gidiyor diye bunları yayınlıyordunuz. Bugün de gelmişler, istediğimizi söyleriz. Çünkü bugüne kadar hiçbir darbe bastırılmadığı ve Türkiye'de hukuk birilerinin çiftliği gibi yönetildiği için kendilerine hesap sorulmasını asla içlerine sindiremiyorlar. Yok, bir cümle söyleyeyim mi, susayım?
1: Tamam.
0: Ya Ahmet Necdet Sezer 367 ile ilgili bir sürece takılmadan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Süleyman Demirel öyle. Bunların kendi kendilerine keramet verdiği adamlardan biri çıktı ortaya. Dedi ki kardeşim 367 diye bir şey var. Biz orada nelerin yaşandığını hep birlikte gördük. Yani bunlar hukuku istedikleri gibi esnettiler. Eğer bugün Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden ve Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesinden rahatsızlık duyuyorlarsa 2007 yılında yaptıkları kumpaslara baksınlar. Biri birini doğurdu çünkü.
1: Doğru. Hatta şeyi hatırladım, Cumhurbaşkanını da bir şekilde derdest edeceklerdi. Altın rengine boyanmış kireç külçeleri
0: yaparlar,
1: bulundu.
0: Yaptılar
1: bulundu,
0: çünkü.
1: Bulundu yani.
0: Yaparlar, yaptılar çünkü.
1: Aynen öyle. Fatmacığım hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir yoldan geldim herhalde.
1: Şimdi İstanbul Valiliğinde bir açıklama var, onu da söyleyeyim. Sizin de çektiğinizi de izleyicilerimiz şey yapsın, İstanbul'da oturanlar. Sabah saat 6 ile saat 20 arasında 1277 su baskını olmuş İstanbul'da. 15 eylem, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmuş. Beykoz'a metrekareye 194 kilo yağış düşmüş Beykoz'da. Sarıyer'de Maslak, Ütü Maslak tarafında 125 kilo. Çatalca'da Arnavutköy'de 125 kilo vesaire. Bayağı bir şey var. İstanbul hakikaten bugün bayağı kötüydü.
3: İstanbul tarihinin en feci
2: günlerinden birisi oldu. Uçakla. Evet. Evet. Başta gerçekten İstanbullulara geçmiş olsun dileyelim. Ben de bir 8 saat uçakta kaldım. Bir Çanakkale yolculuğum oldu. İnemedik. Karayolunu kullanalım dedik, olmadı ama sizleri görünce burada hep beraber olunca o 8 saatin yorgunluğu da gitmiş oldu zaten.
1: Tekrar teşekkür
2: ederiz. Hayırlı uğurlu olsun yine dönem.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hepimize hayırlı olsun. Şimdi son süreyi sana vereyim. 6-7 dakikam var. Yetmezse aradan sonra da konuşuruz. Fon meselesini konuşuyoruz. İlk bölümde Halk TV meselesi.
0: Ben fonla ilgili meselesi... ikinci yarıda ilave etmek istediğim
1: konuşacağız.
0: Şeyler olacak.
1: Konuşacağız, evet. Zahmetçiz. Yeni sürücü konuşacak Ali Hocam. Konuşacak daha. Böyle bitirmiyoruz bu meseleyi. Şimdi gelinen noktada az önce grafikleri falan da açıkladık. Cumhurbaşkanı en başından söyledi zaten açıklamayı yaptı. Hatta bu mesele gündeme geldiğinde biz Birleşmiş Milletler nezdinde Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzerine yokladık. Oradaki basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı net ifadelerle kim çıkarsa çıksın, tabii, ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Ve bu cümlesini inkıtaya uğratacak, kesecek de bir hamle de görmedik. İşte bugün mesela eski SPK Başkanı Ömer İbrahim Gönül'ün soruşturma izni Hazine Maliye Bakanlığı'ndan verildi. Şimdi şeyi söylüyorlar muhalif tarafta, bir taraftan da. İlla burada bir kayırma olduğunu ifade edecekler ya. Efendim niye bir hafta 10 gün beklendi de hemen istenir istenmez verilmedi
2: bir
1: gibi.
2: Bir soruşturma, bir araştırma süreci var tabii.
1: Aynen
2: ki.
1: Aynen öyle. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi bu fon meselesine gibi, gelinen, evet, noktayı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere bu olay patlak verdiğinde sadece bir kere konuşup bu olayı arka plana atmadı. Her açılışta, her konuşmasında bunun her daim arkasına düşeceğini ve kimse sorumlusu gerçekten cezasının kesileceğinin altını çizdi. Bir kere bu çok önemli. Yakın takibinde olduğunu biliyoruz ama muhalefet tarafına geldiğinizde şimdi belirli soruşturma süreçleri vardır. Sonuç olarak bu soruşturma süreçlerinde görevden almalar, göreve gelmeler tabii ki belirli kurallar çerçevesinde olacak. Ama muhalefet bunu sadece vatandaşı düşünmek için değil, siyasi bir muhalefet yapmak maksadıyla ya da bunu kullanmak maksadıyla ortaya çıkardığını ya da bunu bir şekilde lanse etmeye çalıştığını görüyoruz. Vatandaşın bu kadar mağduriyeti varken, Tabii ki siz yapıcı önerilerle yaklaşmanız gerektiği bir zaman diliminde, aksine daha fazla işte Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan cümlelerle beraber olayı çok daha başka bir boyuta çeviriyorsunuz. Şimdi neden vatandaşı düşünmüyor diyorum. Şimdi Sayın Özel hatırlayın, Bursa'da 3600 ek gösterge talebi olan vatandaşı Allah seni kahretsin dedi. Şimdi en basitinden böyle bir olayda vatandaşın ne kadar çıkarını, menfaatini düşünüyorsunuz ki burada da bu olayda vatandaşın iyiliğini düşünebilirsiniz. Yani mesele burada gerçekten mağduriyetlerin ya da mağdurların mağduriyetini gidermek maksadıyla iktidarla, hükümetle el ele yürümek değil. Aksine kendi belediyelerindeki o yolsuzluk davaları, işte sürekli o soruşturmaların üstünü kapatmak, açıklayamadıkları bunca zaman, her daim altını çizdik. Çıkın hesap verin, çıkın genel başkan olarak konuşun. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkan sıfatıyla hepsini denetleyebilecek gücünüz varken bunca zaman sessiz kaldığınız olaylarda ben işte namusum kadar kefilim deyip, işte Cemil Tugay'ı gösterip sütte leke var onda yok deyip, şimdi baktığınızda geldiğiniz noktada görüyorsunuz ki
1: adama namussuz diyorsun.
2: Evet, adama sütü bozuk diyorsun. Ya yani sütle bir alıp veremediği var. İşte muhalefeti bugün plan ve bütçe komisyonunda bakıyorsunuz. Gözünü bantlamış, ağzını bantlamış. Şimdi yani tamam, bantlara siz alışıksınız, kameraları bantlamaktan. Ama güzel de bir eylem olmuş. Neden olmuş? Halka zaten siz böyle kapalısınız. Halka zaten gözünüzü ağzınızı kapattınız siz bunca zaman. Yani yaptıklarını gerçekten halka ne yaptıysa orada da göstermişler gerçek yüzünü. O yüzden ben olaya şöyle bakıyorum. Evet, belirli mağduriyetler var, mağdurlar var. Bu toplumsal bir mesele olduğu için aynı şekilde bizim yani vatandaşlarımızdan başlı başına bir ricam, daha ihtiyatlı, provokasyonlara gelmeden, bu süreci temkinli izleyerek, devletimizin aynı şekilde sunmuş olduğu çözüm önerileriyle hareket etmesini beklemek. Ama burada dediğimiz gibi artık muhalefetin bunu siyasi bir rol kapma amacıyla, kendi yanlışlarını ya da kendi yaptıklarını üstünü örtmeye çalışıp da ya da gündemi değiştirmeye çalışıp da, işte görüyorsunuz yine Sayın Bakan'ın babası üzerinden gerçekleştirmiş oldukları o Ümit Özlale'nin açıklamaları, işte pazartesiye kadar mühlet, neyin tehdidini, neyin pazarlığını yapıyorsunuz burada. İşte varsa, eğer gerçekten bir problem alanı varsa, varsa kanıtınız, başlı başına bunun için gerekli soruşturmaları başlatırsınız anlarım. Gerekli hukuki süreçleri başlatırsınız anlarım. Ama burada pazartesiye kadar mühlet veriyorum. Kimi neyle tehdit ediyorsunuz? Elinizdeki veriler yanlış. Sunduğunuz veriler doğru değil. İşte doğal olarak bu da sadece muhalefetin dediğim gibi
1: araştırılmasını istemiyorlar. Çünkü biz mecliste araştırma önergesi verdik, onu da reddettiler diyorlardı. Bunlar en ufak bir mevzuyu bile hemen mecliste araştırılmasını söylüyorlar. Yani mecliste araştırılmasını gerektirecek mevzular zaten bir şekilde geliyor. Gerektirilmeyecek mevzularla ilgili ayrıca zaten fonlar kuruluyor.
2: Her daim arkasındayız. Sayın Akın Gürlek'in gelmesiyle beraber hep de şunun altını çiziyoruz. Hangi kurum, kuruluş, kim, hangi koltukta oturuyorsa, varsa bir cezası gerçekten kesilsin. Ama bu süre zarfında halkı provoke etmek veya Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan cümlelerle yalan yanlış bilgilendirmelerde bulunmak çok daha başka bir süreç. Diyoruz ya, önce muhalefet gerçekten bunca zaman o Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni partiye gittiler. İsmini yeni koydular ama hiçbir şey yeni değil. Vekiller aynı, siyaset aynı, söylemler aynı, hala yapılanlar aynı. Böyle bir zaman diliminde yine diyorum, mağdurları konuşacaksak, tabii ki herkes masaya oturup kendi fikrini, kendi öngörüsünü, kendi vizyonunu paylaşır, yardımcı olur, vatandaşın sorununa destek verirsiniz. Ama siz işte Allah seni kahretsin deyip gelip burada şimdi vatandaşı düşünüyormuş gibi de davranmayacaksınız.
1: Doğru. Peki. Şimdi kısa bir ara verelim. Eliz Hocam, Ali Hocam, hemen dönüşte sizlere şey yapacağım, söz vereceğim. 455 bin küsur tekil yatırımcı olduğuna yönelik bilgiler vardı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olmuştu bu fon kurulu başkanı olan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu sayının tasfiyelerle beraber yaklaşık 100 bin civarında olacağını ifade etti. Niye 100 bin civarında? Çünkü bütün bu son zannedersem 6 ay ya da 2 seneye yönelik bir süreyi tam hatırlamıyorum, bilmiyorum. Geriye doğru bakılacak. 6 ay önce, 1 sene önce 1 milyon lira yatıran süreç içerisinde 1 milyon lira kar edip çektiğinde, ya benim ana param hala 1 milyon içeride falan yok diyor.
0: O çok
1: yani
0: önemli
1: sen,
0: bir...
1: Sen aldın bu parayı tabii, diyor. Tabii. Yani. Sen ana paranı almışsın.
0: Tabii. Bundan 100 sonra, bin koymuş, 500 bin kazanmış, 400'ünü çekmiş, 100'ü orada hala tutuyor.
1: Aynen. Onu onlara yani onlara ödeme falan olmayacak.
0: Tabii tabii. Yani
1: tabii. Zaten hani
0: 400'ü almışsın zaten.
1: Ana paranı almışsın diye. Dolayısıyla bir şey de şöyle bir mevzu. Ben şeyi hatırlıyorum. 2002 ya da 2003. Ali Hocam sen de hatırlarsın. bu İmar Bankası hikayesi vardı.
0: Tamam.

0: Yerlere tutulan kayıtlar.
1: Ya TMSF o dönem İmar Bankası'ndaki kayıtları çözebilmek için 2 sene mi ne uğraştı? Belki çok daha fazla. Çünkü bir resmi kayıt var. Resmi kayıtın kayıt yedeği var. Yedeğin yedeği var. Tamam mı? Yani önce atıyorum 1 milyar diye çıktı mevzu. Büyüdü, başka bir şey oldu. Şimdi burada da benzer durumlar söz konusu. Yani önce büyük diye gösterildi bilmem ne kadardan. Fakat iş daha detaylı araştırılıp görünce sayının bu kadar yüksek olmadığı ifade ediliyor ama Yez Hocam dediği gibi, yani Fatma Hocam dediği gibi, muhalefet buradan bir parsa kapma, buradan siyasi bir üstünlük elde etme gayretiyle mevzuyu şişirmeye gayret gösteriyor ama öyle değil.
2: Mevzuyu hedef alarak yanlış.
1: Kısa bir ara verelim, aranın ardından bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: görebilirsiniz. Açık Görüş'ten merhabalar kıymetli izleyiciler ve 24 Radyo dinleyicileri. Kısa bir ara verdik. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ekranlarını şimdi açan, radyolarına şimdi gelenler için bir kere daha hatırlatayım. Sevgili Ali Saydam, Yusuf Alabarda, Yeliz Albayrak ve Fatma Yeşilkuş'la birlikte yapıyoruz programı. Sezonun ilk programı oluyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve fon meselesini konuşuyorduk. Bununla devam edelim. Ali Hocam sizinle konuşalım. Şimdi şeye bakıyorum ben. İlk gününden itibaren, şimdi belki de iletişim kısmını konuşmak lazım.
1: Lütfedersiniz.
0: Tabii sizi yönlendireceğim. Hep öyle söylüyorsunuz. Yani yapmak durumundayım yani. Yani
1: evet. Bakış açımı onun için orada, siz orada duruyorsunuz. Biz burada bulunuyoruz o yüzden.
0: Estağfurullah. İlk gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı meseleye girdi. Açıkladı. Arkasından konuyla ilgili siyasiler açıkladı. Bununla ilgili bir kurul oluşturuldu. Bununla ilgili bir yasa değişikliği olması gerektiği söylendi. İlgili bakanlar canlı yayınlara çıktı. Sadece bakanlar değil, sorumlular, konumlu şeyler. Sözcüler konuştu.
1: Bununla ne ilgili olarak. Kaldı?
0: Bu bir artıdır diye düşünüyorum. Yani söylenebilecek, yapılabilecek her şeyi ve anında şeffaf bir vaziyette hepsini paylaştılar ve söyledikleriyle eylemler arasında bir tutarsızlık da görmedim ben en azından şimdiye kadar. Hem bunun iletişimini konuşalım ama dilerseniz tabii önce bu fon meselesiyle ilgili de düşünceleriniz neyse onu da duymak isterim.
1: Arz edeyim efendim. Birinci teşhisiniz %100 doğru. O krizin yönetimiyle ilgili. Hı-hı. Hemen bir başka ukalalık daha yapayım müsaade ederseniz. Krizin olup olmadığına nasıl karar veririz? Hasar var mı yok mu diye bakarız. Hasar yoksa kriz yoktur. Aman kriz varmış gibi davranırsan durduk yerde hasar yaratırsın. Hı-hı. Yani haddimi aşarak bir örnek vereyim. Geç kaldınız eve, eşiniz dedi ki ya nerede kaldın Murat? Vallahi hayatımda başka bir kadın yok şeklinde bir canıt verirseniz kendi krizinizi kendiniz yaratmış olursunuz. Yani bu nedenle hasar varsa kriz var demektir. Burada derhal ikiye ayrılıyor iş. Bir, krizin yönetilmesi. Sizin demin saydığınız unsurların hepsi krizin yönetilmesiyle ilgili. Önlemler, kurallar, açıklamalar, bütün bunlar hepsi krizin yönetimiyle ilgili. Bir de krizin iletişiminin yönetimi var üstad. Hı. Orada problem var. Yani orada oyuncular var, majör oyuncular var. Onlar hiç konuşmadı ya, konuşmuyor ya. Nedir o majör oyuncular? Sayalım mı?

0: Hı.
1: SPK var mı?
2: Var.
1: En
2: var.
1: Başta. İki, Borsa İstanbul var mı?
0: Var.
1: Var. Bunun üzerine TMSF var mı? Ucundan var.
0: Var.
1: Kıyısın. Peki şey, BDDK?
0: O da yine kıyısın. O da ucundan var. Çok direkt değil.
1: Ya bunların çıtı çıkmıyor ya.

0: Mesela şöyle bir, nasıl söyleyeyim, kendi içerisinde bir tahammülün olması dezavantaj mıdır? Şunu söylemeye çalışıyorum. SPK nihayet Türkiye'de bu yeni bir şey değil ya. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu tarz kurumların başındaki adamlar bağlı oldukları bakanlıklardan izin almadan ya da bağlı oldukları bakanlıklara sormadan açıklama yapmıyorlar. Bu bugün özgü bir şey değil bu.
1: Bu yanlış.
2: Bağlı i̇şte kriz esnasında o koordine çok önemli. Tabii,
0: yani
2: Sayın
0: bunun yanlış ya da doğrunu tartışmıyorum. Sadece şu andaki
1: patron şunu izah edebildin mi? Krizin yönetimiyle iletişiminin yönetiminin farkını arz edebildin mi acaba?
0: Evet, net bir şekilde.
1: Yani krizi yönetmekte çok başarılılar. Ha,
0: kriz iletişimiyle ilgili olarak da bahsetmiş olduğunuz kurumların başında bir bakanımız var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
1: Evet.
0: İlk günden son güne kadar gazetelere demeçler verdi, basın açıklamaları yaptı, onun canlı yayına üstadım, çıktı, bunları anlattı. Bak. Dolayısıyla yetmez. SPK adına, yetmez. Borsa İstanbul adına falan konuşmuş olmuyor mu yani?
1: Hayır, öteki o kurumların başındaki insanların güvenilirlik oranları kesinlikle bir siyasi kurumun şeyin kimliğiyle ilgili konuşan bir adamdan çok daha yüksektir ya. Yani şeyin Merkez Bankası'nın başındaki kişinin bir konuyu anlatmasıyla bakanın anlatmasını arasında inandırıcılık açısından kesinlikle fark vardır. Bu yüzden
0: Merkez Bankası ya, örneğinizden yola çıkarak söylüyorum. Evet. Yani Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş. Bu bahsetmiş
1: İstanbul olduğum Borsası emir komuta zinciri içinde mi ya?
0: Ben bildiğim kadarıyla Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı oluyor. Yani serbest elbette.
1: Ama yönetim kurulu ilişim, var, yönetim kurulu doğru, başkanı var.
0: Doğru.
1: Başkanı var, o var. Bu, yani niye kalkıp konuşmuyor ya? Yani bir de yırtınıyorlar değil mi? Ya bunun sonucunda yatırım anlayışının yok olmaması lazım, çökmemesi lazım borsanın değil mi? Borsanın hayatiyetini devam ettirmesini sağlama birinci derecede kimin görevi ya? Borsanın başındaki kişilerin görevi yani.
0: Fatma'nın söylediği, Fatma Hocam'ın söylediği de aslında şey değil mi? Yani bu kriz iletişiminin tek bir elden yapılıyor olması, yani Hazine Maliye Bakanlığı üzerinden ve Adalet Bakanlığı üzerinden yapılıyor olması da işin doğru düzgün yapılmasının garantisi değil mi?
1: Kıymetli
0: biz
1: patronum.
0: Başka bir şey söyler, SPK kendisi başka bir şey söyler, öbür başka bir şey söyler, cürcün olur.
1: Stratejik iletişim planlaması denen bir kavram vardır. Burada tabii ki Hazine Bakanı kilit mesajlar bu olacak, alacağınız pozisyon bu olacak der tabii ki. Hı. Onun koordinasyonu, o bakanlığın koordinasyonu içinde olur. Ama bu saydığımız kurumların mutlaka kendi itibarlarının sarsılmasını engellemeleri ve mutlaka halkı inandırmaları lazım. Sonuçtan gidelim. İletişimde müphemiyet kadar korkunç bir hasar verici bir şey olamaz. Acaba öyle mi böyle mi? Hayatın kendi içinde de böyledir. Müphemiyet, belirsizlik her zaman negatif çalışır. Bakın halk nezdinde müphemiyet var mı yok mu? O 450 bin kişi acaba ne götürdü? Bunların içinde acaba şeyler var mı? Hükümetin adamları var mı? Acaba bunların içinde bir iş adamları var mı? Falan. Böyle bir müphemiyet oluşması çok zararlıdır, hasarlıdır. Öbür taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu dirayet ortaya mükemmel. Ama bu krizin yönetimiyle ilgili. Tamam. Bir de ne diyor? Bir daha böyle bir şey olmasın diye önlemler alacağız diyor değil mi? Bu da krizin yönetimiyle ilgili. Ama ikna süreci başkadır. Bunlar ikna etmeye yetmez üstadım. Gerekli şarttır. Yeterli şart değildir. O yüzden bir tek burada eksik olan yer İletişim boyutunda eksikti.
2: Ama bazen hani tabii her olay meselesi sonuç olarak ama kriz yönetiminde tabii ki haddime değilsiniz burada otururken ama bazen tek elden yapılan açıklamalar da çok kıymetli. Ama işte ikna edicilik ve inandırıcılık çok daha başka bir mesele. Şimdi evet farklı kurumlar sürekli başka telden açıklama yapacak olsa yani doğal olarak halkın belki kafasında çok daha büyük karışıklık oluşabilir. Ama tek elden yapılan resmi açıklamalar da bu süre zarfında çok önemli. Tabii ki buradaki önemli detay ne kadar detaylandırdığınız, ne kadar bunu gerçekten halkın güvenine sunduğunuzla alakalı.
1: İkna iletişim ikna için yapılır üstad. Başka bir iş için yapılmaz ikna yani iletişim. İlişkiden farkı budur. İlişkide ikna etmek zorunda değilsin. O yüzden kesinlikle mesela eşinle iletişim kurmayacaksın. İlişki kuracaksın. Arada da çok büyük fark var. İkna edip de onu değiştirmeye çalışmayacaksın. O iletişimin işi. İkna edip değiştirmeye çalışmak. Oysa burada eksik olan o. İlişki boyutunda hiçbir sorun yok. Orada bütün önlemler alındı. Devlet Denetleme Kurumu'nu
0: DDK'ya hemen
1: devreye soktu Cumhurbaşkanı. meseleyi parlamentoya taşıdı.

0: Bakanlar Kurulu'nda kaç defa tartıştı?
1: Fon kurulu oluşturuldu.
0: Fatma Hocam'a %100 katılıyorum. Tabii ki koordinasyon şart. Kim ne söyleyecek? Bunun düzenlenmesi çok basit. Bunun da bir başkanlık divanı var ya, iletişim başkanlığı diye bir yer var ya.
1: Tam söylediğinize örnek olsun diye şey yapmak için söylüyorum.
0: Buyur abi.
1: Şimdi mesela bahsetmiş olduğunuz kendi içerisindeki koordinasyonu sağlayabilecek, aralarında bahsettiğiniz kurumların, temsilcilerin, yöneticilerin de olduğu bir fon kurulu oluşturuldu mesela.
0: Mesela?
1: Bu fon kurulu 5. toplantısını yaptı bildiğim kadarıyla, 6. Evet, toplantısını yaptı. Hiç. Her toplantıdan sonra da o fon kurulunun başkanı olan Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı çıkıyor, açıklama yapıyor mesela. Hani
0: üstadım, Cevdet Bey'in siyasi kimliği var mı yok mu?
1: Var tabii ki.
0: Bitti. Bitti. İkna şeyi için çok önemli. Ha, hükümet duruma hakim. Güzel. Fakat öbür taraftan ben detayda ikna olmak istiyorum. Bana kalkıp SPK anlatması lazım ya. Bu böyle oluyor, şöyle oluyor. Millet birbirine Madoff krizinin videosunu yolluyor. Bak Amerika'da 65 milyar götürmüşler falan. Oradan derhal şüpheye giriyor. Özellikle bir numaralı aktör kim bu işte? İstanbul Borsası değil mi?
1: SPK daha çok.
0: SPK ve İstanbul Borsası. Bunların en az bu ikisinin kalkıp ayrıntılı bir şekilde ifade... Tabii ki Hazine Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın koordinasyonu ve denetimi altında. Tabii ki. Ama kilit meseleler falan. Ama burada hala insanlar ikna olmuş değil üstad. Tezviratı açık yani. Hala o tezviratı yapanlara cevap ve yetiştirmekle uğraşıyor millet yani. O bırak o, şimdi açıklıkla şeffaflık arasındaki fark da o. Şeffaflık, gel benim hesaplarıma bak demek. Benim açık, ben şeffafım. İstediğin zaman gelip hesap verebilirim ben. Gelip bakarsın. Açıklık ise sen sormadan gelip benim sana anlatmamdır. Burada açıklık eksik. Arz edebiliyor muyum?
1: Anladım. Peki. Devam
0: edecek. Özür diliyorum. Yok, yani. İkna edemediysem yok, benim kabahatimdir.
1: İkna etmesi çok zor yani.
0: Zor, evet. Biliyorum.
1: Yıldız Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu fon meselesiyle? Sonra kapatacağım, diğer başlıkları geçeceğim.
2: Yani tabii birçok insanın canı yandığı bir mesele. Ali Bey'in söylediği kısım da herkesin merak ettiği ayrıntılar kısmı. Belki oradaki iletişimin daha hızlı olmasını, belki buradaki işte bu durumdan mağdur olan insanların daha hızlı bir şekilde nereye gidilecek, nasıl bir yol izlenecek, bu kısma ikna olmasından tabii ki bahsediyor. Tabii üzerinde çok konuşulan, çok speküle edilen, farklı yönlere çekilmeye çok müsait ve tabii ki de çekilen sürecin başından beri bir durumun içerisindeyiz. Dünya üzerinde az önce yine konuşulduğu üzere aynı şekilde bunlar İngiltere'de doğmuş, Fransa'da doğmuş, ABD'dekini herkes biliyor zaten.
1: Ya ABD'deki Madoff dediğiniz hikaye, evet. Gerçi bizimkiyle uzaktan yakından alakası
2: aynen
1: yok ama
2: öyle, aynen öyle.
1: Sürecin çözüme ulaşması ne kadar olmuş biliyor musun?
2: Yıllar sürmüş.
1: 16 yıl.
2: Tabii yıllar sürmüş.
1: 16 yıl sonra yatırılan paraları %90-95 civarında bir parasını almışlar.
0: Geri almışlar.
1: Bizimki bir ay sonra falan başlayacaklar, ödemeye başlıyorlar bir ay sonra falan. Yani bu hususlarda da bayağı bir şey var ama dediğiniz gibi bunun iletişim anlatışının daha fazla olması gerekiyor.
2: Evet, Allah yani tabii ki 17 yıl beklenecek gibi tabii ki bir şey yok. İnsanlar bir şekilde ne olacak diye anlamaya çalışıyor aslında. Biraz da karşılaştırma yapıyor olmalarının sebebi de belki bu yüzden ama sistem bir şekilde şu anda bir krize bir cevap verme yoluna çoktan girdi. Kurumlar nerede bir açık var, nerede tadilat yapılması gerekiyor, nerede düzenleme yapılması gerekiyor, bu krize sebep olabilecek şeyler tekrar olmasın diye kurumsal olarak aslında bir tadilat sürecine de girildiğini biz görüyoruz. Çünkü ne olursa olsun bir musibetten öğrenecek bir sürü şey var. Bunda da aynı şekilde oldu. Hem devlet şu anda burada muhatap olan kim varsa herkesi iş başına çağırdı. Evet, bir kurul kuruldu. Bilgilendirme yapılmaya çalışılıyor ama tabii ki spekülasyon da çok olduğu için baş etme kısmı da şu anda evet doğru sürecini zorlanıyor. Ama ne olursa olsun çözülmek için şu anda devletin işinin başında olduğunu ve bunu çözmek için bir sürü yetkili olan kurum kuruluşu kim varsa görevinin başına çağırdığını ve onların da özveriyle çalışıp cevap vermeye çalıştıklarını, süreci götürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Tabii ki bir 17 sene sürecek gibi bir durum önümüzde
1: değil,
2: yok. Ve tabii ki yöntem de aynı olmak zorunda değil. Ayrı yerlerden bahsediyoruz, ayrı durumlardan bahsediyoruz. Karşılaştırılacak vakalar kesinlikle değil ama dediğim gibi nereye gidilecek, nasıl çözülecek diye bir panik tabii ki oluştu bu durumdan mağdur olanların kısmında. Ama ne olursa olsun speküle edilmemesi gereken, daha ihtiyatlı, daha açık bir şekilde resmi kaynaklara, güvenilebilir kaynakların takip edilebildiği. Çünkü her yerden bir ses hakikaten çıkıyor. Herkes sürekli yeni bir iddia ortaya.

0: atıyor. Herkes öyleymiş, böyleymiş, şöyle olacakmış, aslında böyle olmuş gibi çok kolay bir şekilde kamuoyunda fikrini etkileyebilecek, hızlı ve ölçüsüz reaksiyonlara sebep olabilecek yalan yanlış bilgi de çok fazla buradan faydalanıp bir şekilde dolaşıma sokmaya çalışıyor. Çünkü sosyal medya böyle bir şey. Ya at taşı herkes peşinden gitsin. Bir onaylama mekanizması
1: da söz konusu Sayın Çiçek. FETÖ'cülerin türemesi de söz konusu ama sosyal medyada hocam çok güzel söylüyor.
0: Yani onaylama kısmında hemen hızlı bir şekilde ulaşamadığı için aslında ilk duyduğuna da acaba böyle mi dedirttiğiniz an zaten insanların kafasında o soru işaretini oluşturmuş oluyorsunuz. Bir taraftan böyle bir durumda var. Yani bir acaba şöyle mi diye sorduğunuz anda buna inanma kapasitesi olanların doğrudan suyu çok daha bulandırma ihtimali var. Onun için doğru kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan ikna edecek derecede tabii ki belli aralıklarla sürekli açıklama yapılması. Zaten herkes sürekli dinliyor bu konuyu. Bakın gece gündüz her yerde bunu dinliyorlar, bu işle alakası olanlar. Onun için nereye gidiyor, nasıl bir takvim önümüzde var? Yetkili kurum kuruluşlar bunu anlatmaya devam ettikçe yavaş yavaş tabii ki o sistemin içindeki tadilatların da tabii ki yapılarak tekrar böyle bir durum yaşanmasın diye önlemler de tabii ki alınarak bu durum zamana yayılıp inşallah çözülecek yani.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Tabii bütün bunlar konuşulurken bahsettiği spekülasyon, manipülasyon, yalan bilgi yayma mevzuları da var. Şimdi 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Fon şirketlerinin yöneticilerinin de dahil olduğu, yönetim kurullarının dahil olduğu.
3: SPK Başkanı ile ilgili de Mehmet Şimşek soruşturma izni
2: bugün,
3: verdi.
2: Evet, biz yayına girmeden önce onu da verdi. Şimdi iş öyle bir noktaya geliyor ki yani 282 kişi hakkında hukuki işlem var, 84'ü tutuklu, 27 şüpheli hakkında yine yakalama kararı var, 99 kişi hakkında da adli kontrol uygulandı ve işte mallar, bundan kazanılan mallar, özellikle bu işi işleyen kişiler müsaade edildi, alındı, TMSV tarafından el konuldu, bunlar nakde çevrilecek. Gayrimenkullerden bahsede söylüyorum. Menkule gayrimenkullerden. Bunlar işte ödemelerde falan kullanılacak. Bir tarafa doğru yürüyor ediyor. Şimdi burada tabii şöyle bir şey de var. Şunu da unutmamak lazım herhalde. Siyaset nihayetinde bu tarz işlerde kendi uygun gördüğü açıklama takvimine ve oranına göre yapıyor. Medyanın işi de bunu biraz daha detaylı alabilmek, evet. Özel röportaj, özel bilgi, özel meseleleri evet. Almak üzerine kurgulu. Dediğim gibi burasına özel bir şey de değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde de böyle benzer süreçler işliyor. Evet. Ama kamuoyunu tatmin etmek, kamuoyuyla ilgili açıklama yapmak da elbette iktidar kimdeyse sorumluluk da onda. Onu da yapacaklar. Ama süreç geçti, daha da çok yapılacağını söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tabii şikayet ettiği konulardan bir tanesi de şu. Biz de bunları görüyoruz. Özgür Özel'i söyledik mesela. Ya elinizde ne varsa verin diyor. Doğru yanlış olmadan biz dağ gibi arkanızdayız falan. Siz verin. Yanlış onlar yanlış olduğunu söylesin. Şimdi böyle bir muhalefet anlayışı, böyle bir itibar suikastine de Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yaparak cevap verdi. Onu bir dinleyelim. Sonra eğer yorumunuz kalmadıysa diğer başlığa geçeceğim.
4: Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf,